0: Ya yani buradaki delegeler ama esas itibariyle esas yani 1971, 72, 73'ten bahsettim. Delegeler esas olarak İsmet İnönü'nün zaten seçimleri yani şeyinde oluşumunda etkili oldu. Yani onun başkanlığı döneminde oluşmuş olan kurullar. Yani hem yaşlılığından dolayı hem de 12 Mart'a karşı tepki. Yani çünkü Ecevit şeyi istiyor sürekli. 12 Mart esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solunda politikalarına karşı bir darbedir diye bunu işliyor sürekli. Yani bunu da şey yaparak İsmet İnönü yani önce...
1: O da tasfiye edilmiş gibi oluyor ama...
0: Kendi kendini tasfiye
1: yani ediyor. Yani yaş olarak da...
0: Çok ileride artık.
1: 88 yani yaşında tasfiye olmasa ne olacak? Şimdi tabii tasfiye ki... olmasa demek devam edecek ölene kadar. Ya gücü var, enerjisi var.
0: Enerjisi belki var ama yani artık şeyi kaybetmiş durumda. Yani taban destek yok.
1: Biz bir daha İnönü ismini Erdal İnönü'ye kadar...
0: Duymayacağız zaten bu yani ayrılmasından sonra bir yıl sonra vefat edecek ve vefat ederken de böyle sanki şeyine böyle bir partiler üstü bir eski devlet başkanı yani Cumhuriyeti kuran ekibin içerisinde yer alan bir kişi pozisyonunda ve işte Türkiye'yi çok partili sisteme geçiren bir bağımsız lider halinde şey yapmış olacak. Yani partililik bağı kopmuş olacak. Yani dolayısıyla şimdi şeydeki o seçim sonrasında Ecevit'le birlikte şeyi başlayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa partinin özgeçmişi üzerine eleştiriliyor olacak. Mesela bu düzen değiştirmelidir kitabı.
1: Ecevit'in düzen
0: ortanın solu kitabı. Bu düzen değişmelidir kitapları önemli kitaplar.
1: Nasıl bakıyor orada Ecevit?
0: Yani orada ne geçmişte yani bir takım hatalar yapılmış olabileceği ama şimdi dünyanın
1: yani hangi çeşit hatalar?
0: Yani böyle bir halktan kopuk bir devlet partisi olması yani esas itibariyle tek parti dönemindeki o yani tepeden inmeci bir yönetim tarzı yani.
1: Yani taşra ile mesela ilişkisizliğini mi eleştiriyor?
0: Halkla bütünleşmemiş olması bunlar konuşmalarında da çok yapar. Ya bu kadarcık bir şey bile ya halktan kopuk olması yani devlet partisi olması devleti kuran ve devlet refi halkın partisi yerine devletin partisi olmayı tercih et. Şeklindeki eleştiriler çok ufak ufak dokundurmalar bunlar aslında. Bu kadarcık eleştiri bile parti içerisinde Kemal Sıtır grubunun o milletvekilleri ve senatörlerin büyük bir çoğunluğunu alarak partiden istifa etmelerine ve Cumhuriyetçi Parti adına bir parti kurmalarına neden oluyor. Bu partide sonra ortanın solu politikaları ilk ortaya atıldığında Turan Feyzoğlu'nun başlattığı ve sonra Güven Partisi'ne dönüşen partiyle birleşecekler ve Cumhuriyetçi Güven Partisi diye bir parti ortaya çıkacak.
1: Hocam,
0: yani dolayısıyla dışarıda iki tane parti kurulacak.
1: Şimdi de önemli bir yerine geldik. Çünkü o azıcık eleştirel yaklaşım da aslında Ecevit'i bir daha getirilmeyecek, bir daha görmedikleri bir başarıyı getirecek ama biz yayınımızın maalesef sonuna geldik. Acaba emri vaki olur mu, haftaya devam edebilir miyiz? Bugün biter zannediyordum ama bitmedi.
0: Yani büyük ölçüde bitti sayılır aslında ama ya bugününü falan da konuşacak olursak
1: biraz belki, ekleriz çünkü sonra belki biraz değişiklik var. O zaman haftaya devam edelim diyorum.
0: Peki.
1: Çünkü bir de 80 darbesi gelecek. Bir takım değişiklikler olacak.
0: SHP var. Evet. Evet. Evet.
1: O zaman haftaya da görüşürüz.
0: Peki.
1: Peki, evet Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki krizleri konuştuk Ahmet Demirel'le. Aslında bir programda bitiririz zannetmiştik ama bitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizler de bitmiyor açıkçası. Belki o sebeple haftaya görüşmek üzere.

İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımak

yapmadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'ye hoş geldiniz. Kıymetli bir misafirle yine karşınızdayım. Siz gelmeden okumaya başladım. Yola çıkmış gibi hissediyorum. O yüzden hoş görmenizi rica edeceğim. Fakat kendime alıkoyamadığım bir şeyle karşı karşıyayım. Ama biliyorsunuz sevdiğimiz bir şey. Hani bir şeyin kullanım kılavuzu hani onu yazandadır diye düşünerek aynı zamanda hem onu okumaya anlamaya çalışıyorum. Ama müellifiyle birlikte, imza sahibiyle birlikte konuşmayı seviyorum. Çünkü sizin de çok dikkatinizi çekeceğini bildiğim ve hayatınızda kendinizle, kendinize yönelik eleştirilerinizle, ne oluyorum, nereye gidiyorum, bu niye böyle oluyor diye sorduklarınızla veya çevreyle ilgili gözlemlerinizle çok alakadar bir konuya işaret ediyor konuğum Tolga Yıldız. Diyor ki, dikkat ya da irade krizi. Dikkat kelimesi... Hoş geldiniz demiş miydim?
1: Hoş
0: dikkatim
1: bulduk.
0: Dağıldı. Pek çok uyaran olunca benim dikkatim dağıldı.
1: Estağfurullah.
0: Ben çünkü şuna odaklandım. Elimde kitap var, karşımda Tolga Yıldız var. Doğrudan sorayım dedim. Dikkati niye krizle eşleştiriyor benim zihnim acaba? Hı hı. Niye krize dönüşüyor bu?
1: Kriz meselesi, kriz kavramı aslında mevcut kriterlerle ilgili bir yetememe halinin verdiği bir durumu işaret ediyor. Yani yeni kriterler arayacağız. Yeni bir süzgeç gerekiyor. Yeni kriterler. Nelerin önemli olduğu ya da nelerin daha az önemli olduğuna dair yeniden bir düzenleme yapmamız gerektiğiyle ilgili bir kavram aslında kriz kavramı. Yanlış hatırlamıyorsam antik Yunan, yani Yunanca'dan gelen bir kavram. Kriz çok şey bir kavram. Entelektüel özellikle Batı dünyasında dünya savaşları sırasında çok gündem olmuş. Birçok konuda krizler tartışılmış. 19. yüzyıl zaten neredeyse bütün bir sosyolojik kriz üzerinden konuşuluyor Batı dünyasında. Artık tabii yeni bir emperyalizm var, yeni bir küreselleşme.

ve bunun bütün dünyaya sirayet eden, bütün dünyada artık tartışılan belirli konular var. Hı hı. Bu konulardan bir tanesi de bu. Aslında bir tür bireylik krizi diyebilirim. Kitapta da aslında bununla ilgilen bir şeylerin altına oymaya çalışıyorum. Yeniden tanımlamaya çalışıyorum. Yeni kriterler getirmeye çalışıyorum. Önermeye çalışıyorum. Hem de mevcut durumu eleştirebilirim.

0: bize bir parça söylüyor ve hissettiriyor ama ben yolculuğa ön taraftan çıkmaya başladığımda izleyenlerimizle birazdan onu paylaşacağım. Yine de gündelik hayatımızda dediğim gibi neye tekabül ediyor? Şuradan bakacağım müsaadenizle. Eliniz sürekli telefona gidiyor. Bir sayfayı bitirmekte zorlanıyor. Sevdiklerinizin gözlerinin içine bakarken bile zihninizin başka diyarlara sürüklendiğini mi hissediyorsunuz? Bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil. Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil. Hem kendi hayatımızda kendimizle ilgili hem de çevremizle kurduğumuz iletişimde evet kendimizden şikayetçi olduğumuz bir şey bu. Dikkatimi bir yerde toplayamıyorum. Toplasam da uzun süre orada kalamıyorum. Artık eskisi gibi bir filmi baştan sona seyredemiyorum. Bir kitabı derinlemesine okumakta güçlük çekiyorum. Sadece böyle entelektüel ilgiler değil, gündelik bir sohbetin içinde sizle konuşuyorum ama kafam açılmış başka sekmelerde, başka çekmecelerde, başka yerlerde. Orada mıyım tam, kalabiliyor muyum? Bu bendeki nasıl bir arıza? Arıza mı, değil mi? Benle ilgili bir sorun mu? Bunlar hep zihnimize dönüp duran şeyler hakikaten. Son yıllarda da arttı gibi. Nesiller arası bir fark var mı bilmiyorum ama ortaklaştığımız bir dert gibi görünüyor hakikaten. Var mı nesiller arası bu odaklanma, bu dikkatin toplanmasıyla ilgili bir fark? O geliverdi de aklıma.
1: Tabii yani şunu söyleyebilirim. Nesiller arasındaki temel fark aslında kendimizi nasıl bir aynada gördüğümüzle ilgili farklar. Yani insan nedir sorusuna her zaman bir benzetmeyle cevap veriyoruz. Örneğin İslam dini açısından insan toprak, topraktan gelen, topraktan yapılan bir şey. Ama bugün insan bilgisayar gibi bir şey. Bunların ikisi arasındaki bu analojiler farklı olduğu zaman insanın kendisini de düzenleme şekli farklı oluyor. Yani tarım toplumunun insanı kendisinin topraktan geldiğine inanan bir insan. Ya da şöyle söyleyeyim, bu benim çok böyle anlattığım bir hikayedir. İbrani dinlerde bir sekans olarak çok anlatılır. Adem'in yaratılışı hikayesi. Kur'an-ı Kerim'deki format üzerinden hatırlıyorum şu anda. Allah Adem'i geri kalan yaratılanlara gösterir, sunar. Ve onlara der ki siz kelimeleri biliyor musunuz? Tenzih ederler. Derler ki hayır, o sadece senin hikmetin. Adem'e konuş ya da kelimeleri söyle, kavramları söyle dediğinde Adem konuşmaya başlayınca herkes secde eder. Tek bir melek secde etmez. Zaten bütün hikaye de orada başlar.
0: Oradan başlar. Evet. Yani o hikayenin çatışması
1: evet, çatışması odur. Sahne budur yani. Evet. Ve orada daha sonra bu büyük melek işte cehennemine çekilir ve aslında sanıldığı gibi bir varlık olmadığını insanın kanıtlamak üzere bir söz verir, bir yemin eder yani. Der ki öyle yaratılanların el üstü değil. Çünkü onu topraktan yarattın. Beni ise ateşten yarattın. Ateş topraktan daha üstün bir şey. Aslında ateşten geldiğimize büyük bir ihtimalle avcı toplayıcı toplumlarla tarım toplumu arasındaki bir fark da bu. Yani tarım toplumundaki insanlar kendilerinin topraktan geldiğine dair bir benzetim yaparken avcı toplayıcılar, göçebeler ateşi kutsama konusunda farklı bir noktada duruyorlardı. Biz de bugün bilgisayarı benzer şekilde aslında kutsuyoruz. Dolayısıyla kendimizi konuşurken de kavramlarımızı bilgisayara benzetiyoruz. Dünyayı bir tür veriye benzetiyoruz. İletişimimizi internete benzetiyoruz. Yani baya baya araçlar, kullandığımız araçlar, dünya ile ilişkiye girdiğimiz araçlar bizim kendimizi anlama biçimimize dönüşüyor. Ve oradaki ritim, oradaki düzen bizim psikolojik ritmimiz ve düzenimizi aslında ruhsallığımızı oluşturan şeyler olmaya başlıyor. İnsanın böyle bir tamam bir doğası var. Aslında bu doğası konusunda hayvanlar ya da yakın türlerden çok da ayrı bir şey değil insan. İnsanın bir de bir başka doğası daha var. Bir başka katmanı daha var. Bu kategorik olarak insanı her şeyden ayırt ediyor. O da onun tarihselliği, kültürü. Bizim bu kültür meselesi sandığımızdan çok daha etkili. Ne hissedeceğimize, ne duyacağımıza, birey olarak kendimizi nasıl tanımlayacağımıza.
0: O zaman bu cümle buna mı denk geliyor? Yani bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil.
1: Evet.
0: Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil. Peki konuyu buradan açtık. Şimdi yani kendimizden şikayetçiyiz ya. Daha doğrusu şikayetçi dedi. Anlamaya çalışıyoruz. Yani bir değişiklik var. Bugüne kadar gelen modelle benim ortaya koyduğum performans arasında bir farklılık var. Şimdi bu gidiş, bir gidiş ama. bir değişiklik

0: İyiye mi, kötüye mi? Bu kadar iyiye veya kötüye diye ayrılır mı onu da bilmiyorum mesela. Onu da anlamaya çalışıyorum. Nasıl konumlandırmalıyım filan diyorum. Böyle bir şey açıldığında parmağın ucu çıkıyor burada karşıma. Girişte her şey bir işaretle başlar diyorsunuz ve bizi bir sahneye davet ediyorsunuz. Bu anlamlandırmayla ilgili, bu dikkat meselesiyle ilgili. O sahneyi ben imza sahibinin kendisinden dinlemek istiyorum. Çünkü okuduğumda içine girdim. Çok sade, çok basit gibi görünüyor ama irkiltici, çok temel çünkü.
1: Evet, evet. Yani 20. yüzyılın büyük filozoflarından, hatta 20. yüzyılın Batı düşüncesindeki birçok ana akım ve daha heterodoks diyebileceğimiz, daha çevresel düşünme biçimlerini aynı kişide temsil ettiğini düşündüğümüz, tanıdığımız Wittgenstein var, bir mantıkçı, dil filozofu. O diyor ki aslında temelde, işte hatta kitabında, felsefi soruşturmalar kitabında, vefat ettikten sonra toparlanan notlarından oluşan kitapta bir parmak işareti var, yani bir çizim var. Her şey bunu anlamakla ilgili diyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor en başta. İşaretlerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi o parmakla işaret etme konusu insanın bu dünyayla kurduğu ilişkide yalnız olmama durumuyla ilgili bir şeyi aslında vurgulamaya çalıştığım bir durum. Bu bir şöyle bir manzara anlatıyorum hemen girişte. 9 ay itibariyle insan yavruları çevresindeki diğer insanların bir şeyleri işaret ettiklerini, anlamaya başladıklarını bize göstermeye başlıyorlar. Yani parmakla etrafı işaret ettiğiniz zaman oraya dönüp bakıyorlar. Şimdi bizim doğal olarak dikkatimiz ya da dünya yönelme biçimimiz, evet, bu dünya tarafından yönetilir. Dünyadaki uyaranlar, etrafımızda, yaşam alanımızda olup biten şeyler bizim dikkatimizi yöneltir. Bu diğer hayvanlarda da yine bildiğimiz bir şey. Fakat insan söz konusu olduğu zaman, işte o kategorik olarak ayrılan şeylerden bir tanesi bu. Bunun doğuştan olduğunu düşünüyoruz. 9 ay civarında kendisini göstermeye başlıyor. Etrafındaki diğer insanların bir şeyleri işaret etmesi, işaret edilen şeyi daha figür haline getiriyor. Bunun da sebebi ortak dikkat dediğimiz bir mekanizma. Yani ikimiz aynı anda aynı şeye bakıyoruz. Fikri. Mesela bunu bir kediye yaptığınızda ya da bir şempanzeye yaptığınızda işaretleri anlamıyorlar. Sizin bir şeye parmakla işaret ettiğiniz zaman, mesela şempanzelerle yapılan çalışmalarda, şempanzeler mesela iki kap var, bir kabın altında bir yiyecek olsun ve siz aslında yardım ediyorsunuz, orayı gösteriyorsunuz. Şempanzeler %50 şansla o kapları açıyorlar. Yani herhangi bir şekilde işaret etmeniz herhangi bir anlam ifade etmiyor şempanze için. Kediler de böyle, köpekler de böyle. Hatta gelip parmağınızı koklarlar. Bir şey işaret ettiğinizle ilgili bir fikirleri yoktur yani. Fakat 9 aylık bebekler, insan yavrusu, sizinle böyle bir temasa başlıyor. Kendisi de sizin dikkatinizi ya da dünya yönelme biçiminizi yönetebiliyor. Yani işaret etmeler başlıyor.
0: Yani nesneye değil, kasta yönelebiliyor insan.
1: Evet,
0: kasta.
1: O ilişki, evet, meselesi. İlişki. Evet, yani asıl olan şeyin ilişki olduğunu anlıyoruz insanda. Dünyayla kurulan ilişki. İnsanı insan yapan, nesneyi nesne yapan şey oluyor. Diğer türlerde büyük bir ihtimalle böyle bilincin böyle bir katmanı ya da böyle bir sahnesi yok. İnsanlar bunu gerçekten büyüleyici bir şekilde yapıyorlar. Ve her şey onun üzerine bina ediliyor. Bu önemli. Yani dediğim gibi Wittgenstein'in dediği şeyi hemen hatırladım sorunuzda. O işaret etme eylemini anlamamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde aslında felsefenin de görevini öyle düşünüyor Wittgenstein yine ikinci kitabında. Bir cam şişe içinde kalmış olan sineğe çıkış yolunu göstermek diyor. Felsefenin görevi budur. Nihayetinde evet, bizim hakikaten alamet-i farikamız bu. Yani bunu yapabiliyoruz bu dünyada ve bunun üzerine her şeyi inşa etmeye başlıyoruz. Geri kalan her şeyi, kültürleri, farklılıklarımızı, bireyselliğimizi bunun üzerine inşa etmeye başlıyoruz. O yüzden ortak dikkat meselesi önemli. Yani şöyle özetleyebilirim. Evet, dünyaya dikkat ediyoruz, dünyaya yöneliyoruz. Bunun çok biyolojik bir sebebi var. Çünkü şöyle diyebiliriz mesela, bir ağacın dikkatinden bahsetmiyoruz. Çünkü ağacın bir bizim kadar spesifik bir yönü yok. morfolojik olarak, anatomik olarak. Hı hı. Ağacın 360 derece çevresi aynı, simetrik. Sadece yukarı ve aşağı doğru hareket ediyor.
0: Yönlü.
1: Fakat hayvanlar alemine girdiğinizde, gitgide bizim gibi memelilere falan geldiğinizde bizim morfolojik yapımız, bayağı bedenimizin yapısı belli bir yöne doğru çok ustalaşmaya başlamış biyolojik varlıklarız. Hatta bunun bir şeyi de kafa, çok tekrar eder hayvanlar aleminde. Kafa, işte beyin içinde. Çünkü dünyadan gelen sinyalleri okuyacak tüm duyu organlarımızın yoğunlaştığı bir...
0: Antenlerimiz
1: orada. Evet, ve hareket yönünde, evet. En önde yani. O dünyanın en önünde. Dikkat bununla ilgili aslında. Evet, yani başka türlerde dikkat ediyorlar dünyaya. Fakat bu dikkati yönetme konusu... Nun bu versiyonu, yani insana özgü seçici dikkat, yani bir şeyi figür haline getirmek, geri kalan şeyleri zemin haline getirmek, sonra o figürleri değiştirmek ve bunu yaparken nesnelerin hakimiyetindense kendi iradesiyle bunu yapmaya başlamakla ilgili seçici dikkat meselesi insana özgü. Fakat seçici dikkat bir bireyin öğrendiği bir şey, bunu öğrenmesinin köprüsü de başkasıyla kurduğu ortak dikkat, 9 aylık o civarda. Yani bir başkasının parmağını kendi zihninde kendine gösterebilmeyi öğrenmeye başlıyor. Başkalarıyla temas ederek. Çünkü bizim dikkatimiz uyaranlar dünyası, öyle diyelim. Dünyayla eş şeyli değil. Yani tamamen eş iz düşümlü değil yani. Birisi bize bir şey işaret ettiği zaman o şeyin bilincimizdeki kapladığı yer... ön taraf oluyor, figür haline geliyor. Uyaran olarak onun frekansı, şiddeti değil. Bir başkasının onu işaret etmesi. Dolayısıyla bizim de dünyaya bakarken kendi kendimize dikkatimizi yöneltmeye başladığımızda bu beceriyi sergilemeye başlıyoruz. Tabii dolayısıyla aynı dünyaya bakan bir sürü pencereden, bir sürü farklı resimden de bir ölçüde bahsedebiliyoruz.
0: Ortaya çıkmış oluyor ve bir şey inşa alıyor o zaman ortaklaşmasının... değeri ne peki? Ortaklaşmasının değeri ne? Evet, yani tekil olmayıp da hani işaret ediliyor dediniz yani ve onu belirleyen şey o diye söylediniz ama bizi bunu kişisel algılamaya iten ne ya da yani bu parçalanmayı niye yaşıyoruz zihinde? Çok tekil algılıyoruz çünkü bazı şeylerde karşılaştığımız hani benim yorumum böyle gibi düşünüyoruz. Bu benim krizim gibi düşünüyoruz.
1: Dün de psikolojiye giriş dersinde, gelişimsel psikolojiye giriş dersinde öğrencilerle bu konuyu konuşuyorduk. Bu bireylik meselesi, bireysellik meselesi. Aslında bizim birey olarak kendimizi inşa ettiğimiz araçların hepsini toplumdan, kültürden ödünç alıyoruz. Dediğim gibi zaten bir bedenimiz var. Bir de bir kaçak kat çıkmışız. O da kültür. Tarihsel bir başka versiyon daha var. Ve onun aktarımı da kültürel aktarım yolları. Özellikle dil bu konuda çok etkili bir araç. Hatta bütün araçların aracı diyor Vygotsky, Rus psikolog. Bütün araçların aracına sahibiz. Biz tek dil konuşan varlık biziz. Az önce Adem attım da tekrar hatırlatayım. Bu sadece bize özgü bir şey. Ve şöyle söyleyebilirim. Yine bir kadim gönderme yapacağım. Yuhanna İncil'i. Başlangıçta söz vardı diye açılıyor. Başlangıçta söz vardı. Sonra Faust galiba buna karşı çıkıyor. Değil mi? Faust şey yapıyor. Başlangıçta eylem vardı. Burada işaret başlangıçtaki eylemin adı aslında. Bu yine bizim Michelangelo'nun ünlü Vatikan'daki şeylerinde evet. Birbirlerine dokunma halleri. Yani Adem'in yaratılışı sahnesindeki o dokunma. O bir yandan da işaret etme, birbirlerini işaret etmeleri. Yani Tanrı'yla insanı birbirini işaret etmesi, birbirini göstermesiyle ilgili bir şey. Bu çok felsefi olarak, dini olarak çok derin tartışılabilecek ve konuşulabilecek şeyler. Fakat insanoğlunun olayı aslında bu. Bir başkasıyla karşılaşmadan, bir başkasının göstermesi olmadan onu dünyaya nasıl denir, yönetmesi gerekiyor. Yani... dünya benim için şöyle bir analoji yapabilirim. Bir duyu yumağı. Yani dünyadan sinyaller alıyorum ama bir ben var, bir öteki var. Benden ayrı nesneler var ve nesnelerle ilişkim var gibi Belki de doğal olmayan şeyler, bilmiyoruz bu. Önemli değil ama bizim deneyimimizi kuran temel yapıların en başında işaret geliyor, işaretler geliyor. Ve garip bir şekilde şunu söyleyebilirim, işaretler mesela temel bilimlerle açıklanamayan şeyler. Yani fizikle, kimyayla, evet, biyolojiyle, evet, açıklayamıyorsunuz işaretleri. İşaretler onların açıkladığı mekanik evrende gömülü değiller. Yani parmağımın şöyle ya da böyle durmasının fiziksel, kimyasal, herhangi bir formülle falan hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten oralar çok anlam arayan disiplinler değiller. Burada bir anlam katmanı giriyor. İşte o zaman biyoloji de geri çekiliyor sahneden. İşte bizim sosyal bilimler ama asıl sanat işin içine girmeye başlıyor. Bu anlam katmanını yaratma konusunda. Dolayısıyla biz mesela işte 20. yüzyıldaki filozoflardan bahsettim ya da günümüzde 2026 Nisan'ında çıkan bir kitap bu. Ama işte Faust diyorum, dini kitaplarda atıflardan bahsediyorum. Mitolojik hikayelerde geçen şeyler var. İnsanoğlu başından beri niçin işte mağaralara o resimleri yaptı, evet, niçin ellerinin
0: o
1: üzerine
0: bıraktı,
1: evet, ağzında
0: bıraktı,
1: bir çamur yapıp ellerin üzerine püskürttüğünü biliyoruz ve eller mağarası diye bir şey var. Bunları niçin yapıyor? Niçin bir iz bırakıyor? Niçin bir işaret bırakıyor arkasına? Ve bu işaretler başkaları tarafından okunabiliyor her zaman. Ve bir anda şey oluyor mesela, çok bireysel dediğimiz şeyler bile üzerindeki o örtüyü kaldırdığınızda ne kadar toplumsal, ne kadar sosyal, ne kadar kültürel, ne kadar bir başkasına yönelik. Şunu diyebilirim yine kitabın başındaki manzara ile ilgili. Bunun üçgenleşmelerden hep bahsedilir bizim alanımızda, psikolojide. Burada işaretle ilgili şöyle bir şey var. Biz bebeklikte, dünyaya yeni geldiğimizde önce dünyaya yönelmiyoruz ya da nesnelere yönelmiyoruz. Aslında bir dünya henüz yok bizim için. Orada sadece duyular var, bedenimde etkiler var. Bir dünyanın oluşabilmesi için o bedenimle artık o Kant'ın dediği gibi,
0: alemi,
1: evet, Kant'ın dediği gibi, yani orada olduğunu sandığımız, düşündüğümüz varlıklar arasında bir dünya arayüzünün, bir dünya örtüsünün kurulması için önce bir başkasıyla temas ediyorum. Bir başkasının işaretleriyle benim dünyamı kurmaya başlıyoruz. İlk önce biziz yani. Mesela çocuklarda biz egosentrizm kavramını çok kullanırız. Çocuklar egosentriktir deriz. Yani kendi merkezlidir.
0: Evet.
1: Telefonla konuşurken aa bak uçak var der. Sizin orada olmadığınızı hesaba katmaz. Bugün yani 2000'li yıllarda biz şunu anladık çocuklarda. Bu yani o 20. yüzyılda şöyle konuşuluyordu. İşte çocukların bir tür beceriksizliği öğrenecekler. Başkasında perspektif
0: oldu. Daha gelmedi
1: olduğunu
0: oraya.
1: Evet, daha gelmedi diye. Biz bugün şunu biliyoruz. Çocuklar aslında egosentrik konuşma dediğimiz konuşmaları yaparken, aslında bu hataları yaparken şunu ayırt etmiyorlar. Benle bizi ayırt etmiyor. Yani benim gördüğüm şey herkese görülüyordur.
0: Herkes biliyor.
1: Evet,
0: evet,
1: evet.
0: Yani kendi gözünden gördüğü gibi herkes o gözden, kendi gözünden görüyor.
1: Egosentrik değil aslında, biz-centric. Venus diyoruz buna yani. Evet. Ben, bizlik var, bizlik fikri var. Bunun içinden ben doğacak. Biz tam tersini politik olarak böyle güdümlendik çünkü çok uzun süredir. Tam tersi insan birey olarak doğar, sonra toplumsal sözleşmeler ve toplum olur diye düşündük. Bugün antropoloji, psikoloji, sosyoloji
0: hikayeyi
1: diyor ki tam tersine. Evet. Dolayısıyla bugün nasıl bireyler olduğumuz ve şikayetlerimizin sebebi nasıl bir biz olduğumuzla ilgili. Benim de kitapta hep vurguladığım şey o. Bu bir bizlik problemi. Şey problemi değil, bireylerin problemi değil. Yaşama şeklimizin problemi, işte o analoji, o araçların bizi yönetmesinin problemi. İşte o platformların, dijital şirketlerin, hı hı, dijitalize olmuş bir dünya. Dolayısıyla dünya bizim için bir veri gibi. Anlamlı şeyler yok artık etrafımızda. Hani böyle
0: akış var sadece.
1: Evet, böyle hani analiz edilecek, evet, hesaplanacak. Etrafta bir malzeme varmış gibi bakıyoruz. Bu da çok ayıp bir şey. Dünyaya malzeme gözüyle bak. Çünkü şöyle bir şey. Figür ve zemin her zaman bizim için bir tür metaya dönüşüyor böyle baktığımızda. Yani bizler sanki onların tüketicisi olarak bu dünyaya geliyoruz. Ve onları tüketmekle, tek ilişkimiz tüketmekle. Dolayısıyla mesela yapma da yok oldu. Mesela bunun en büyük şifası yapmak. Bir şeyleri yapmak. Elle yapmak, gözle yapmak, hareket etmek. Hani bize hep diyorlar ya, bunlar daha iyi geliyor mesela psikolojik problemlere. İşte dikkat toplayacaksınız, şunu yapın, bunu yapın diye. Aslında evet, yani çünkü biz oturmak üzere doğmadık. Bedenimizin böyle bir fikri yok. Böyle bir dünyada yaşayacağına dair bugün doğan hiçbir bebeğin, hani tırnak içinde söylüyorum tabii, böyle bir fikri yok. Tek fikri var. Ben bir grubun üyesi olmak için terbiye olmak üzere bu dünyaya geldim.
0: Uyumlanmaya çalışıyor mevcut duruma. Evet. Bir de biraz da böyle bir şey. Yani o okumayı mevcut düzen üzerinden, tabii, ve işaret edilen şey neyse o tarafa doğru gidiyor. Evet. Ama daha...
1: Evet, yani o bizlik içindeki çatlaklar, bugün o bizliğin dağılması...
0: Evet.
1: Bireyin dağılmasıyla ilgili bir semptoma dönüşüyor aslında.
0: Bizliği zaten şey, dijitalleşme mi? Hikaye ne?
1: Aslında bizliği dağıtan şey ve dijital

0: Dijitalleşmeyi de bu hale getiren şey normalde...
1: Bu arada ben kendimi dijitalleşmeye karşı çok agresif veya ön yargılı veya bir bariyerin arkasından bakarken hiç iyi hissetmiyorum. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet, ben de aynı fikirdeyim.
1: Hiç hissetmiyorum. Anlamaya çalışıyorum, biraz geriliyorum ama bunun sadece böyle yıkılması, devrilmesi ve olmasa daha iyi olurdu diyeceğim bir şey olarak anlamak, bu da anlama aykırı ve ihanet gibi geliyor.
0: Evet, evet. Çünkü... Şimdi insanın bir özelliği de antropolojik olarak yine ayırt eden şeylerden bir tanesi, araç kullanan tek tür insan değil. Yani birçok tür bazı nesneleri, şeyleri araç olarak kullanabilir. Bir problemi çözmek için falan filan. Ama insan araç kullanarak araç yapabilen, araç yapma araçları üreten tek tür. Dolayısıyla insan teknoloji üreten tür. Evet. Dolayısıyla biz teknoloji üretiyoruz. Bu balta da böyle, internet de böyle, cep telefonumuz hepsi böyle.
1: Sürdürüyoruz. Bir gelişimi tabii. Diğer noktaya taşıya.
0: Evet. Dolayısıyla araç az önce bahsettiğim gibi antropolojik olarak bizim niçin Çatalhöyük'teki ibadet odalarında öküz boynuzları, kafa heykellerinin olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü o dönemin güç kaynağı o. Tarıma geçiyorsunuz, yerleşik hayata geçiyorsunuz ve bir güç kullanıyorsunuz. Bugün mesela internet, elektrik, veri, bu verinin çipler... Dolayısıyla bunlar üzerinden dünyayı görüyoruz. Burada bir problem yok. Problem bu araçların kullanılmasıyla ilgili toplumun hiyerarşik düzenlenmesi meseleleri. Aslında ekonomik bir meseleden bahsediyorum. Politik ekonomik bir meseleden bahsediyorum. Biz de bunların tüketicisi oluyoruz. Ne olduğunu anlamıyoruz. Yapanlar dağınık bir şekilde yapıyorlar. Mühendis işte Çin'deki fabrikada ne olduğundan haberi değil. Yani şey var ya mesela herhangi bir dijital telefonu alıyorsunuz şey yazıyor. İşte Çin'de üretildi, Kaliforniya'da tasarlandı, Türk de tüketiyor. Evet. Yani dünyaya dağılmış bir ürün. Ya bu şimdi ben bundan diyelim ki 10 bin sene evvel, 15 bin sene evvel dünyayla ok kullanarak ilişki kuruyordum ve ok kullanabilecek herkes okunu kendisi yapabiliyordu.
1: Bunu düşünüyordum, tasarlıyordum, yapıyordum,
0: öğreniyordum. Başka, evet, önceki kuşaktan öğreniyordum. Şimdi bunların hepsi dağılmaya başlıyor, parçalanıyor ve biz bunları yine aslında karmaşık işaret sistemleri kullanıyoruz. İşte para gibi, ekonomik sistemlerdeki birçok şey, ekranlardaki akışlar. Aslında yine dünya ile kurduğumuz ilişkide o mesafeler var. Fakat bu mesafeler konusu sanki bizim ritmimize, zamanın akışına, işte ruhumuza aykırı bir yere doğru gitti. Orada dijitalleşme kendisi değil, araç olarak değil ama... dedim ya biz dünyayı aslında o araçlar aracılığıyla kuruyoruz. Hı hı. Kendimizi de öyle kuruyoruz. O araçlarla ilgili tırnak içinde söylüyorum cahilliğimiz ya da psikolojik boşluklar kendimizle kurduğumuz ilişkide de o boşlukları. Yani kendimizi bir makine gibi hayal ediyoruz. Kendimizi bir verimlilik makinesi gibi hayal ediyoruz. Performans makinesi gibi hayal ediyoruz. Dolayısıyla aramızdaki farklar hep şey, çip farkları. Mesela zekayı çok kutsuyoruz. Mesela yaratıcı da o kadar kutsamıyoruz artık. Ya da farklı şeyleri görmeyi ya da büyülenmeyi mesela kutsamıyoruz. Benim kitabın sonunda özellikle getirdiğim nokta bu. Büyüsüz bir dünyaya dikkat etmek de değer değil o dünya. Büyülenemiyoruz o dünyaya baktığımızda. Burada şey anlamında söylüyorum. İşte sanatçının yarattığı şeyde olduğu gibi. O dünyaya dikkat etmek, o dünyaya daha doğrusu yönelmekle ilgili esprilerin olması gerekiyor. Bizi oraya çekecek... Derinliklerin olması gerekiyor, karanlıkların da olması gerekiyor. Şimdi her şey çok açıklanıyor, çok hırslıyız bu konuda. Evet. Dolayısıyla her şeyi parçalarına bölüyoruz. Dijitalleşmenin en büyük şeyi bu. Yani analog değil, aralarında bir bütünlük yok, bir bütünlüğü algılamıyoruz. En küçük parçalarının en yüksek düzeyde işlemlenmesi. Kendimizi de öyle düşünüyoruz. Nesneleri gideceğiz, o nesnelerle ilgili bir amacımız olacak. O amaç benim mi, o nesne ne demek, onun bütünlüğü ne, zeminle kurduğu ilişki ne, arkasındaki dünya nasıl bir dünya? O dünyayı anlamaya değer mi? Dense o tüketmek, başka bir şey yapmak üzerinden o dünyayla ilişkiye girdiğimizde aslında dünyaya bir ihanet içindeyiz. O ihanetin bedelini ödüyoruz hepimiz yani. Hepimiz o cehennemi yaşatıyor dünya. Dünya dediğim şey çok metafizik bir şeyden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Bizim bilincimizle kurduğumuz ama o bilinçte şey diye düşünüyoruz ya yalnızız gibi. Bilinç dediğimiz şey yalnız ya yani bilinç dediğimiz şeyin bireyselleşmesi için toplumsal bir zemini olması gerekiyor ilk önce.
1: Gerçekten beni krize soktunuz. Çünkü bu da iyi bir şey olabilir belki bilmiyorum. Yani devam edebilmenin yolu belki krizden geçmektir. Yani tabii. Ne olduğunu tanımlama konusunda bir ihtiyaç içindeyim. Çünkü ilgimi çekiyor, dikkatimi çekiyor. Yöneliyorum, etkisini görüyorum. istifade de ediyorum, mutsuz da oluyorum ve sıkışmış hissediyorum. Şimdi kim kimi ne neyi yönetiyor? Benim krizlerimden biri de bu. Hı-hı. Yani bir akış falan güzel de. Ne diyeceğiz buradan bunun devamında?
0: Yani işte irade meselesi galiba orada işin içine girmeye başlıyor. Yani bizim bu dünyaya yönelmemizin bir niyetselliği var. İşte bir hedefimiz oluyor ya da bir gelecek tasavvurumuz oluyor. Bir amaçla dünyaya yöneliyoruz. Şimdi bu amaçlar konusunun anlamlılığı meselesi, bizim bu amaçlar konusuyla ilgili hazır paketleri tüketmek değil de kendi hayatımızda başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerdeki derinleşmeyle ilgili bize bir fırsat, bir dünya yaratıp yaratamayacağımız. Aslında biz fırsat kelimesini kullandım, bir yandan duruyorum. Evet, bunu anlaşabiliyoruz ama fırsat bir yandan da çok alışveriş sitesi kelimesi.
1: Değil mi?
0: İşte bu çok tehlikeli.
1: Maalesef. İçine çekiyor
0: evet.
1: Yani bir
0: yani
1: tarafta.
0: Bu terminoloji bizim kendimizde, yani kendimizde de bir ürünmüşüz gibi.
1: Halbuki dil ne kadar belirleyici insanın anlamı.
0: Çok çok tabii. O araç işte. Evet. Yani şimdi siz eğer bir insan değil, az önce onu konuşuyorduk hatta kuliste değil mi? Hani bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Siz bir insan değil de bir makine yaratmak istiyorsanız makine oluyorsunuz, makineleşiyorsunuz. Ya da işte bir o yani dünya ile kurduğumuz ilişkinin mekanikleşmesinin bedelini şöyle ödüyoruz. Evet, tamam böyle yapalım. Hani amacımız şu olsun, verimliliği arttırmak, hı hı. Daha mutlu olmak, daha çok para kazanmak. Bu tip amaçlar koyabiliyoruz. İşte niçin o sınavı geçmem gerekiyor, niçin dikkatimi oraya odaklamam gerekiyor. Tamam ama hiçbir zaman şeyi konuşmuyoruz mesela. Gerçekten bu sınav için amaçladığımız şey gerçekleşiyor mu? Öyle mi oluyor? Yoksa herkes işte beyaz yaka bir noktadan sonra bedenen, psikolojik olarak iflas ediyor ve sürdüremiyor bu süreci. Biz aslında bugün evet yani bir şey söyleyeceğim. Bir başka röportajda daha böyle laf gelmişti yine buraya. Yine aynı yere geldik diye hissediyorum. Hani buna yaşamak denir mi? O arabesk bir duygu vardır ya. Hakikaten bu bir yaşama biçimi mi? Bu bir yaşamak mı? Akıştan bahsettiniz ya mesela. Akıştaki amaç kendisi. Orada olmak. Orada bulunmak. Dolayısıyla mesela görüyoruz. Herhangi bir performans ya da değerlendirme kaygısının olmadığı bağlamlarda şimdi eşim çalışıyor sanat terapisi üzerine. Sizden sanatçı olmanızı beklemiyor kimse. Ya da bir sanatsal yüksek beceri göstermenizi beklemiyor. Sadece sanat araçlarıyla kendinizi ifade etmenizi ve işte akışta olmanızı bekliyorlar. Çok şifalı bir şey. Mesela ritüeller de bu konuda çok tutucudur. Ritüellerin içinde bulunmak, ritüel yapmak. Ama mesela biz ritüelleri de mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Yine benim çok derslerde falan verdiğim bir örnektir bu.
1: Siz söyleyin de ben de aklıma takılanları ufak ufak dökmeye başlayayım burada.
0: Bu yani çok bir yandan kalp kırıcı, bir yandan da yüzleşmemiz gerekiyor. Ben derslerini söylerim mesela işte bizim kültürel olarak da çok direkt içinde o havzada bulunduğumuz için işte İslam diniyle ilgili çok yakınız. Yani beş vakit namaz duyuyoruz, ezan duyuyoruz. Hani siz dindar bir insan olmasanız bile bir kültürün içindesiniz tabii. Ve tabii ki o kültürden besleniyorsunuz, duyuyorsunuz, tanıyorsunuz o kültürü. Ve soruyorum derslerinde, amfide. Hani niçin oruç tutuyor Müslümanlar? İşte dindar olduğunu düşünen arkadaşlar da bir cevap veriyorlar. Öyle daha hani mesafeli, öyle o kadar dindar duyguları, dini duyguları olmayan kişiler de aynı yerde buluşuyorlar. İşte sıhhat, sağlıklı olmak falan gibi. Ya da işte ruhsal kurtuluştan falan daha böyle öyle ya da yorumlanıyor. Bunların hepsi çok New Age şeyleri. Yani bir tüketim şeyi. Diyorum yani sizce diyorum hani bir hani zaten şakaları vardır. O zaman yoksulların için tutuyor orucu falan gibi şeyler. Hani çünkü yoksulları anlamak gerekir. Bir kimsenin aklına gelmiyor. İbadetin tek amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yani başka da bir...
1: Hayır, sen yaradansın, akışta, ben de sana tabiimden başka bir anlamı
0: hatta
1: yok.
0: Hatta hani herhangi bir rasyonelize etmemiz gerekmiyor. Zaten ritüellerin bir amacı da bu. İnanıyorsunuz, onun mesela niçin işte o kadar rekat namaz kılıyorsunuz? Ya da niçin pazar günü gidiyorsunuz kiliseye? Niçin şu şekilde ibadet ediyorsunuz? Bunun bir açıklaması yok. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Ve o şekilde yapmanın da amacı, eğer bir amaç varsa, olabildiği kadar sizi soyutlaması aslında. Olabildiği kadar o akışta sizi tutması. Tamamen orada bulunmanızı sağlaması, geri kalan şeyleri silmesi.
1: Her şeyle ilgili o kadar pazarlık halindeyiz ki ama.
0: Tabii, evet.
1: Siz muhtelif şeyden böyle bahsedince onu düşündüm ben. dinle, yani inancın din boyutuyla ilgili olabilir. Felsefe tarafıyla ilgili olabilir. Kadim öğretilerden beslenmeye çalışan insanlar olabilir. Bir anlam arayışı içinde bir şeylerin peşine düşüyoruz fakat...

0: o anda kalma meselesiyle ilgili değil, onun bize sattığı yeni, bugünkü anlamıyla söylüyorum, sattığı şeyle ilgileniyoruz. Yani bir sayı odaklılık içinde onu öyle yaparsam buraya gelirim, bunu böyle yaparsam şuraya varırım şeklindeki bir hesap içinde, yani bir hapisten bir başka hapse iletir gibi bir
1: yönde. Aslında şöyle bir şey, yani ne olursa olsun o dünyayı oluşturan katman, bizlik, kültür, yaşama biçimimiz, bunun düzenlenmiş düzenlenme biçimi her şeyi kendisine benzetiyor. Hani az önce biz kendimizle ilgili diyoruz. Yani tabii ki bütün inançlar, her şey nihayetinde daha adını koyarsam yani o sermayenin bir hakimiyeti var. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Ama bu sermayenin kendisinin hakimiyeti, o zamanda 19. yüzyılda Marx çok söylemiş, vurgulamış. Her şeyi paraya, parayla ölçüyor. Ve bu dijitalize muhabbetiyle iyice yani bizim için şey oldu böyle. Entelektüel olarak da korkutucu bir şey. Yani dünya zaten öyle bir yer gibi olmaya başladı. Sayılardan ibaret bir dünya.
0: Ezeli algıladık sanki bazı şeyleri gibi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Şey yani yok artık, değer olarak. Bütünlük, derinlik, genişlik, sonsuzluk fikri yok artık mesela hayatımızda. Sonsuzluğu hiç hissetmiyoruz. Hep böyle kesik kesik kesik, her şey kesik kesik. Dolayısıyla günü planlamamız da öyle, yaşamı planlamamız da öyle. Dolayısıyla bunun için de bizim dünya ile ilişki kurmamızla ilgili devamlı sekteye uğrayan bir rejim, bunu sekteye uğratan bir rejim var. Bu şekilde gitmesi üzerinden kurulmuş dünyanın şu andaki akışı, öyle diyelim. Yani akmamak üzere, sekteye uğramak üzere. Ne derler? Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Bu bizi çok yoruyor. Bir zaman sonra kırıyor. Özellikle ilişkiler konusunda da yani yine kitabın dertlerinden bir tanesi de o. Dikkat sadece nesnelerle ilgili bir şey değil. Zaten kuruluşu,
0: evet,
1: bir başkası.
0: Evet, evet.
1: Sevdiğinizin gözünün içine bakmalısınız. İnsanın gözünün içine bakmalısınız. Yani insanı dikkat etmelisiniz yani çevrenize. Bu bir sevgi eylemi. Biz o sevgi eyleminin de içini yok ettik.
0: Tamam
1: maalesef.
0: Hocam ben onu anladım. Problem şu. Bakıyoruz reçeteye. Şimdi herkes bir çözümü kendisi için aramaya çalışıyor. Mesela bir dakika yavaşlamalıyım. Mesela yavaşlama. Hı-hı. Ama çözüm, her çözüm de sanki paketleniyor, ambalajlanıyor ve bir ürüne dönüşüyor gibi. Bu da beni biraz, ya çok mu kendi kendimi sıkıştırıyorum buna bilmiyorum ama şununla ilgili söylüyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum sanki. İnsana bakayım, gözüne bakayım, onu anlayayım, göreyim ya da gayret edeyim buna. Veya daha formüle ederek dijital detoks yapayım, şundan uzak durayım. Bir gün içinde ancak şu sınırda gireyim veya bir hafta hiç girmeyeyim bakayım. Bunlardan, bu arayışlardan bugünün gerçekçi şartları içinde hangisine yönelmek gerçekçi, neyi arıyoruz ve neyle takas etmeye çalışıyoruz?
1: Şimdi yayın evinde görüştüğümüzde ben aslında akademik bir kitapla ilgili başvurmuştum, görüşmüştük. Furkan Bey genel yayın yönetmeni. İşte bu problemden, böyle bir temada kitaptan bahsetti. Yani benim ilgilenip ilgilenmeyeceğimden, böyle bir şey hazırlayıp hazırlanmayacağımdan bahsetti. Ve o zaman konuşurken şöyle şey temalar üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani ya çok akademik ele alınıyor bu temalar, bu konular. Ya da fazla popüler, aslında popüler doğru bir ifade, popülist, yani bir şeyin popüler olması kötü,
0: doğru,
1: bir şey
0: doğru,
1: değil ama
0: doğru.
1: Popüler olsun diye yapılması kötü. Ama orada da çabuk şeye kayıyor, işte reçete vermeye, çözüm vermeye. Çünkü sanılıyor ki tüketici bunu istiyor. Yani okuyucu, o tüketici diye bir profil var, onu istiyor. Aslında insanlar çok suçlu hissettiklerini söylüyorlar. Yani okudukları zaman evet sanki böyle çok basit bir şey var. Ben bunu bir türlü uygulayamıyorum hayatımda gibi. Şimdi benim de kitapta özellikle kitabın yine son bölümlerine doğru tırnak içinde bir kurtuluş reçeteleri konusunu ele alıyorum. Ve tek başına bunun olmayacağını, hani bir tek başına kurtuluşun olmayacağını söylüyorum. Ve bunun için ailelerin, arkadaş gruplarının belki çok küçük de olsa örgütlenmesi gerektiğini, beraber hareket etmek gerektiğini söylüyorum. İletişimin düzenlenmesi ve bunun dışında kamu kurumlarına da belirli şeyleri işaret etmeye çalışıyorum kitaplarda. Belediyelere, hükümetlere, bu konuda politika yapıcıların neyi öncelemesi gerektiğini. Bazen çok basit, yani dikkat alanları kurmak, belirli mimarileri ona göre düzenlemek. Mesela okullarımızın falan değişmesi gerekiyor yani. Hani dikkatle ilgili birçok şeyi konuşuyoruz. Ama hiç ona uygun değil. Yani trafiğin düzenlenmesi öyle değil, binalarımız, evlerimiz
0: fiziksel
1: öyle değil.
0: Fiziksel yapı
1: tabii,
0: uygun değil.
1: Yani diyorsun. Sanıyoruz ki içerideki mekan. Bir hani çarkta problem var. Evet. Hani ona uğraşınca her şey düzelecek. Hani hakikaten yanlış dünya doğru yaşanmıyor yani. Bu dünyayı ilk önce müdahale etmemiz lazım. Bu konuda tek başımıza ne yapabiliriz? Yine bir başkasına yaklaşıp ikna etmeye çalışabiliriz birbirimizi. Bir şey yapmaya, bir şey beraber yapmaya. O yüzden birlikte bakma ya da dikkat hakkı dediğim şeyler var. Beraber bu hakkı savunmamız gerekiyor. Dikkat, çalışma alanında savunmamız gerekiyor. Herhangi bir alanda dikkat hakkını tanımlamamız, savunmamız gerekiyor. Bunun bir insan hakkı olduğunu eğer tekrar o kavramlara geri döneceksek. Çünkü bugünlerde çok artık şey oldu yani o kavramların içi çok boşaldı. Bunları tekrar düşün. İşte o krizler bu işe yarıyor. Hani birey üzerinden çizildi o bütün insan hakları konusu. Ve bugün de kimsenin umurunda olmadığını görüyoruz. Yani etrafımızda soykırımlar, savaşlar
0: evet,
1: çok büyük.
0: Evet, tutarlı bir biçimde sahiplenilmediğini evet. Ve anlaşılmadığını görüyoruz.
1: Çünkü ontolojik olarak da problemliydi. Yani biz ilk önce bir o kültürleri, toplumu, tarihi bir yakalamamız gerekiyor. Nasıl bir iklimin çocuğu olduğumuzu, nasıl bir toprağın çocuğu olduğumuzu bir anlamamız gerekiyor. Burada da tabii şeyler var. Hani bireyselliğe hiç yer yok mu meselesi oluyor. Hı hı hı. Aksine bireyselliği anlamamız için toplumsallığı anlamamız gerekiyor. Bireycilik başka bir mesele. Bireycilik hatta öyle sakatlıyor ki konuyu. Yani bireyi merkeze almak. Bu şey güneş merkezli ve dünya merkezli evren tartışmasının olduğu gibi. Şimdi sosyal bilimlerde de o mesele var. Toplum merkezli bir sosyal bilimler kurmamız gerekiyor. Toplumu savunan bir sosyal bilimler sistemi kurmamız gerekiyor ki
0: birey var olsun,
1: evet,
0: yaşasın.
1: Evet. Doğru. Bireyseli anlamamız için, bir evet. Şeyin bireyselleşmesini anlamamız için onun bireyselleşme kaynaklarını anlamamız gerekiyor. Bunun bir tarafı biyoloji, tamam. Ama insan söz konusu olduğunca bireyselleşmenin kat sayısı çok yüksek. Yani hiçbir tür insanda olduğu kadar tahmin edilemez hale gelmiyor. Yani herhangi bir türe bir şey yaparsanız ne yapacağıyla ilgili tahmin aralığınız daha dar. Çünkü daha biyolojik sahiplerle hareket ediyor hayvanlar, başka türler.
0: Güdüsel dediğimiz şeyler
1: evet,
0: tabii ki.
1: İnsan
0: tabii ki.
1: Söz konusu olunca öğrenmeler.
0: Başka katmanlar var
1: evet,
0: orada.
1: Öğrenme,
0: ve ihtiyaçlar.
1: Evet, evet. Ve o yani çok kendini bir kere bilebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi kendine de kendisini işaret edebiliyor. Dolayısıyla mesela deneyim denen bir şeyin farkında. Şöyle bir şey söyleyebiliriz yani köpek de şempanze de bir bilinçle yani dünyayla bir arayüzle temas kuruyor. Ama hiçbir zaman o arayüzün olduğunu farkında değil. İnsan yavrusu 9 aydan itibaren senin de benim de bu dünyaya baktığımız bir arayüz var. Beraber bu aynı pencereden bakabiliriz deyip ortak dikkate ya da beraber aynı şeyi işaret etmeye başlatabiliyor. Bu çok büyüleyici bir şey. Yani deneyiminin farkına varmak. Ben dünyayla bir bilinç eylemi aracılığıyla etkileşime giriyorum ve bilinç eylemini yönetebilirim dediğinizde şöyle bir şey oluyor nihayetinde. Silisyumdu galiba. Kum. Bildiğimiz çöl. Kum. Dünyada kaynağı çok fazla olan bir şey. Dünyanın katma değeri en yüksek teknolojik ürünü çipler. Ve çipler silisyumdan yapılıyor. Yani kumu çipe çeviren insandan bahsediyoruz. Doğada çip yok. Çiple ilgili herhangi bir matematiksel düzenleme doğada yok. Genetiğimizde böyle bir şey yok. Kimse bunu bize göstermedi, vermedi. Bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin tarihselliği ve o bütün toplumsal olarak. Yani sıfırı bulan Hindistanlı da, Arap rakamları da bunların hep beraber bir şey inşa etmesi üzerine. Hep şeyi derim ben. Bir gün eğer ayın etrafına giden bir şempanze görürseniz bizim haberimiz olmadan. Bu şempanzenin bireysel başarısıdır. Ama oraya giden herhangi bir insan, hangi toplumdan olursa, hangi milletten olursa olsun bir insan görürseniz bu bütün insanlığın başarısıdır. Bütün insanlığın ortak birikim üzerinden hareket ediyor aslında insanlar. O alışveriş var, çatışma da var bunun içinde. Ama alışveriş devamlı var. Kültürel arası alışveriş var, kültürel arası çatışmalar var. Bunlar hep insanı insan yapan şeyler. İnsanlar arasında çatışma var, işbirliği var. Bunlar da insanı insan yapan şeyler. Biz bunların hepsini fazlasıyla parçaladık, dağıttık. Hadi bireyciydik, artık birey de parçalarına bölünmeye başlandı. Yani onun da nerede ne olduğu kendisini tanımlayamayacağı kadar çok dağınık hale gelmeye başladık. Ve bu dağınıklık şöyle bir şey oluyor. Sisteme çok entegreymişiz gibi bir tanıma doğru gidiyor. Yani insan kendisini anlamak için devamlı olarak bir şeyi tüketmeye çalışıyor. Mesela sosyal bilimler kitabı alıyor okuyor, kişisel gelişim kitabı alıyor okuyor, biyoloji ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş. Yani kendisine mesela belli bir disiplinle, mesela bilim disipliniyle bakıyor, hı-hı, bir şey disipliniyle bakıyor. Hı-hı. Mesela bu konuda dinler de gitgide benzer bir şeyin içine girebiliyorlar. Dolayısıyla siz onun içine eriyip gidiyor musunuz gibi olmaya başlıyor. Aslında bütün bu araçların size kazandırdığı şey o çapraz çatışma ve işbirliği ilişkileriyle kendiliğinizin inşa etmeniz aslında. Bir ben inşa etmeniz. İşte bir adam yaratmanız gerekiyor. Bir insan yaratmanız gerekiyor kendinizden. Bunlar dünya savaşları sırasında çok konuşuldu. Batı dünyasında, Batı entelektüel dünyasında çok konuşuldu. Kritik felsefe çok tartıştı bunları. Bir dönem bir şeyimiz oldu. Unuttuk yani o meseleleri. Bugün tekrar konuşmamızın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani 2026 yılında ben de Türkiye'de hasbelkader bu konuyla ilgili böyle bir kitap yazmamın da arkasında yine o dünyada olup biten şeylerle. Yani bu bir birey krizi değil. Bu bir kültür krizi, bir tarih krizi. Ve biz bu krizlerin çoğu zaman içinden geçtik. Yani daha önce tarih boyunca. Şimdi de geçeceğiz. Hepimiz aslında bir ölçüde buna ya benzin döküyoruz ya su döküyoruz. Bakalım ben inşallah bir şekilde çareye...
0: Vallahi ortaya koyduğunuz manzara hem iki dünya savaşı döneminde yaşananlar, o dönemki krizlerin hem düşünceye hem sanata yansımalarının ne kadar üretken bir alan açtığını da tabii biliyoruz aynı zamanda. Bir tarafım hakikaten beni labirente attınız gibi hissediyorum ama yani 45 dakika için fazla sert bir krize girmişim gibi hissediyorum. Ama küçücük vermiş olduğunuz kumdan çipe örneği, insan aktarımla ve insanlıkla bir mesafe kat etti. Hala sorular orada dururken cevaplar da bu aktarımla gelecek ve bu pratiğe doğru yol alabiliriz'i hissettim. Bilmiyorum, böyle bir hissiyat doğdu anlattıklarınızdan bir yönüyle de.
1: Ne mutlu, ne mutlu.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben öyle görünüyor ki biraz daha mesaime devam edeceğim. Beni hırpalamaya devam edecek. Hırpalanmaya bayılıyorum. Çünkü anlam arayışında önemli bir şey hırpalanmakta. Çok teşekkür ediyorum
1: size. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, bir çırpıda süremizin sonuna geldik. Sizler namına da teşekkür ettim Tolga Yıldız'a. Dikkat ya da irade krizi, gündelik sıkışmışlıklarımız içinde acaba işin kökeni nerede diye bakmaya çalıştık. Ben labirentin içinde biraz kaldım gibi hissediyorum. Çözüme doğru ilerleyebilmek için devamını getireceğim. Sizlerle yeni bir programda bir başka konukla tekrar görüşebilmek ümidiyle de şimdilik hoşça kalın diyorum.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz.

0: Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

Benim gibiler, duygu dünyası, ruh dünyası benim gibiler. Bazen kendisini çölde hissedenler ama içinde suya dair arzuyu, iştiyakı ve o suyu kimin elinde olursa olsun alayım da içeyim düzeyinde bir hırs olarak içinde duyan insanlar değil. Onlar okusun, onlar beni anlasın, onlar beni sevsin. Derseniz ki hiç sizinle ruh dünyası olarak akrabası olmayan insanlar da okusun ve akraba olsunlar sizinle derseniz bunu da tabii kabul ederim. Çok arzu ederim hem de.

0: önümüzde aslında birden fazla eser var ama biz bir kapıdan girelim, diğerlerine doğru yolumuz çıkar diye tahmin ediyorum. Delirmeler Sarayı ile başlayalım. Bu kitabın konusu nedir?
1: Çok net, çok güzel bir soru. Çok net. Konusu nedir? Yani uzun uzun anlatmak da mümkün. Mümkün olduğunca kısaltmaya çalışayım. Çünkü takdir edersiniz, bir roman sadece tek bir şeyden bahsetmez. Yani bir tema bütünlüğü olmakla birlikte saçaklıdır. Ağaç dalları gibi bir sürü dallar vardır, yapraklar vardır, çiçekler, kokular, tatlar vardır. Ama temelde şöyle söyleyebilirim, ben hayal kuran bir çocuktum. Yani çocukken hayaller kurardım. Bunlar böyle çok romantik, işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi hayallerde değil. Bazen hayal görme türünden hayaller. Yani bazen kurardım ama bazen de kendiliğinden kurulmuş olarak bana görünürdü. Bir takım şeyler gerçekleşirdi. Gerçek olmayan şeyler olurdu hayatımda, etrafımda, çevremde. Bu belli bir müddet sonra bunların benim kontrolümde olduğunu fark ettim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yıllar sonra ben işte romanlar, öyküler yazdım, romanlar yazdım, kitaplarım yayınlandı. Bir şey fark ettim. Bazı edebiyatçılar, bazı filozoflar da elbette bundan bahsediyorlar ama sanatsal yaratım dediğimiz şey bir şey inşa etme, bir şey icra etme hadisesinin başlangıç safhası sanki, ilk kapısı sanki hayal kurma. Muhayyileyi çalıştırma, muhayyilenin çalışması, muhayyilenin bazen kontrol dışı çalışması ile hayal kurma ile gerçekleşiyor, başlıyor gibi bir şey. Bunu kendi hayatımdan da tecrübe ettiğim için bu kapıdan bir girmek ve sanatsal yaratıcılığının en başında, ilk safhalarındaki, işte şiir yazma uğraşındaki bir gencin o ilk adımları atışından bu safhanın son parçasına kadar, son safhasına kadar, son sayfasına kadar nasıl olursa onun bir portresini çizmek istedim. Ama bu tek bir karakter üzerinden olmuş olsa idi başka türlü bir roman olurdu. Birden farklı, fazla ve birbirinden farklı karakterler inşa ederek o serüvenin aşağı yukarı her dönem için insanın kendi yaş dönemleri açısından neye tekabül ettiğini, tabii ki kendi perspektifimden ama tabii ki olması gereken bu diye değil, olan bir şey olarak inşa ederek anlatmaya çalıştım. Bu olay örgüsüne dair kabaca bir şey. Tematik anlamda da elbette bir şey inşa etme, bir şey icra etme hadisesi, insanın dünyadaki anlam arayışı, anlama sahip olma, anlamlı bir hayat yaşama ihtiyacıyla doğal olarak doğrudan alakalı. Bu da başka çelişkiler, kontrastlar gerektirdi elbette romanda. Denge ve savrulma, dağılma, parçalanma, çarpma gibi hadiseler gerekti. Olay örgüsü kırıntıları, parçacıkları gerekti. En nihayetinde ulaştığım yer itibariyle kitabın adı Delirmeler Sarayı olduğu için bir nevi zihni melekelerde yoksunluk hissetme gibi bir şey düşünülür ya, delirme öyle bir şeydir. Onun dışında bir delirme inşası ile meseleyi tamamlamak istedim. Bu da aslında delirme dediğimiz şeyin bir iyileşme olabileceği türünden bir şeydi. Aşağı yukarı böyle bir roman.
0: O zaman araya şöyle bir soru girsin. Güray Süngü kendine baktığında sakin, rehber bir yazar mı görüyor? Yoksa provokatif bir tarafı var mı?
1: Çok tehlikelisiniz, evet. Bana bakan insanlar benim sakin, kendi halinde birisi olduğumu düşünürler elbette. Ben de öyleyim, yani ben de kendimi öyle görüyorum. Bu benim hayatımı yaşarken giydiğim elbise bile diyemem. Elbiseyi giyen şahsiyet bu. Sakinim. Heyecanı sevmem mesela. Ama herhangi bir olayı anlatırken işin içine kurmaca giriyor. Kurmaca zihni süreçler gerektiriyor. Zihni süreçler düşünme, arz etme, inşa etme, bozma, tekrar yapma, kırma, dökme, tekrar yapma gibi şeyler içeriyor. Ve ben manipülasyonu seviyorum. Yani okurla oynamayı, şey değil, kedinin fareyle oynadığı gibi değil. Okur ile oyun oynamayı, okurla karşılıklı bir işbirliği içerisinde olmaktan haz alıyorum. Zeki bir okur, en az kendim kadar zeki bir okur hedefliyorum bu anlamda. Ve benim oynama çabamı da, sadece vakit geçirmek için oynamak değil çünkü bu, oynama çabamı da anlasın istiyorum, oyunumu da anlasın. Hani oyundaki kastımı da anlasın ama oyunumun kendisini de anlasın ve benimle işbirliği içinde olsun istiyorum. Bu da provokatif davranışları gerektiriyor. Yani roman içerisindeki labirentlerde çıkışa ulaşacakmış gibi görünen yolların birdenbire çıkmaz sokak olduğu gerçeğiyle okuru karşılaştırma ve isyan noktasına getirme gibi bir şey istiyor.
0: Peki birinci maddesi, şimdi gelecek sorunun birinci maddesi zeki bir okur beklentisi olduğunu anladığımıza göre onu kenara koyalım. Kitabı kimler okumalı?
1: Bunu zaman zaman düşündüm ben. Yani kim, muhatabım kim, derdim kim, derdimi kim anlar? Beni anlamasını istediğim kişi kim? Benim derdimle dertlenen insan anlar elbette ama benim arzu ettiğim kim filan gibi bir takım işte kapıldığım, hayallere kapıldığım oldu, düşüncelere kapıldığım oldu. Bunu düşündüm. Hayatımın farklı dönemlerinde farklı cevaplar verdim. Geçmiş mülakatlarıma filan bakıyorum, bazı programlara filan bakıyorum. Zaman zaman hep söylediğim bir şey benim gibiler. Yani benim gibiler okusun diye yazıyorum. Çünkü anlaşabilir. Yani ne dediğimi anlayacaklar. Ancak onlar anlayacak gibi geliyor. Ama yan sayfalar hep açmışım süreç içerisinde. İşte birazcık daha gençler, birazcık daha bu yolun yolcusu tipler. Niye gençler? Çünkü uyanış vakti.

0: Bir şeyler tortulaştıktan sonra, böyle katran bağladıktan sonra onunla artık çok uğraşasın gelmeyebilir. Ama genç bir zihin ve şu yoldan giderse bambaşka ve dünyanın istediği bir hayat yaşamış olacak. Ama şu yoldan giderse şairlerin, filozofların, güzel insanların ikliminde nefes alıp verme imkanına sahip olacak. Bunun için bir vesile olmak, ki biz böyle okuduk zaten. Bundan etkilendiğimiz için edebiyatı çok sevdik. Yani birileri bizi o bahçeye davet etti. Bizi davet etmeye tenezzül etmeden eserleriyle o bahçeye davet etti. Zaman zaman bunu dile getirdiğim de oldu. Şimdi tam 50 yaşındayım. Dönüp baktığım zaman kimin okumasını hedefliyorum? Değişmeyen şey yine değişmemiş gibi geliyor. Benim gibiler. Ama yani duygu dünyası, ruh dünyası benim gibiler. Bazen kendisini çölde hissedenler, ama içinde suya dair arzuyu, iştiyakı ve o suyu kimin elinde olursa olsun alayım da içeyim düzeyinde bir hırs olarak içinde duyan insanlar değil. Onlar okusun, onlar beni anlasın, onlar beni sevsin, arzu ediyorum. Ama şöyle bir teklifiniz varsa, derseniz ki hiç sizinle ruh dünyası olarak akrabası olmayan insanlar da okusun ve akraba olsunlar sizinle derseniz, bunu da tabii kabul ederim. Çok arzu ederim hem de.
1: Şimdi Güray Süngü'yü biraz yazarlıktan alalım, okurluk tarafına geçirelim. Ve sizin aleminizdeki kelimelerle, sizden öğrendiklerimle sorayım. Sizin gibi yazarın okuru musunuz? Okurken kendi türünüzü mü tercih ediyorsunuz? Onun dışında ilgi alanlarınız var mı? Neler ilginizi çekiyor bir okur olarak?
0: Tür olarak ben bir roman yazarı olduğum için istemesem, sevmesem bile başka türlerde de okumak zaten zorunluluğum var. Ama sorunun ilk kısmı, sizin gibi yazarlar mı okuyorsunuz? Orası çok çok şey vaat ediyor. Hemen şöyle bir bakayım. Galiba değilmiş. Ruhtaşlık elbette mümkün, ama ben mesela İsmet Özel'i çok severim, okurum. Düz yazan, yani şiirlerini zaten biliyoruz, ama hani düz yazılarını falan, tahrir vazifelerini, üç meseleyi severek okudum ve ara ara dönüp okuyorum filan. Hiç benzeşmeyiz muhtemelen ruh dünyası, iklim filan olarak. Ben şeyim yani, daha çocuksuyum ya, o çok sert filan. Bin omzun çürümelidir bin demir kapıyla hesaplaşmaktan diyor. Ben demir kapı, aman abi, biz sakin sakin bahçede oturalım tercih ederim muhtemelen. Cahit Zarifoğlu'nu mesela çok severim. Döne döne okuduğum yazarlardan, şairlerden. Yaşamak çok önemli bir eseri benim için. Çok da şey değil, ruh dünyası, duygu dünyası olarak benim gibi olmayan yazarları da okuyorum. Ama şöyle bir şey var. Aşağı yukarı aynı iklimin insanları mıyızdır dersek, eserlerin vaat ettiği şeyler, eserlerin inşa etmeye çalıştıkları şeyler hasebiyle meseleye bakarsak çok da başka türlü değil. Çok başka türlü bir şey vaat ediyor değiller. Aşağı yukarı aynı şey, yani bütün büyük yazarlar muhtemelen aynı şeyden bahsediyordur zaten. Dostoyevski mi, Tolstoy mu diye tartışırız, ama muhtemelen aynı şeyden bahsediyorlardır özde. Dolayısıyla kendim gibi yazarlar, ruh dünyası, duygu dünyası kendim gibi yazarlar değil de, vaat ettiği şey, sunduğu estetik, benim ulaşmak istediğim estetik gibi yazarları galiba tercih ediyorum. Diğeri çok şey olurdu zaten, farklı bir şey olurdu herhalde. Amatörce olurdu hatta galiba. Yani sadece zevk aldığım romanları okuyorum. Bana keyif veren romanları okuyorum. Bu daha çocukça bir şey, daha okur düzeyinde bir şey. Yani yazar, çok realist bir yazarsın. Bilim kurgu romanı da okumak zorundasın doğal olarak çünkü.
1: Yazar olduğunuz için de, nitelikli bir okur olduğunuz için de, işiniz, hayatınız bu olduğu için de şu taleple işte o beni okusunlar diye de istediğiniz gençler gelip soruyorlardır. Abi ne okuyalım?
0: Evet.
1: Bu soruya cevap veriyor musunuz? Kitap tavsiyesinde bulunur musunuz yani?
0: Kitap tavsiyesi...
1: Ya da yazar.
0: Elbette ama biraz şey... her şeyi yani çağ çok tuhaf bir çağ biliyorsun. Listeler çağı. İşte şey... kısa hemen abi listele...

0: etmiş olmamız lazım bir insana benim kitap tavsiyesi vermem için. Neden? Çünkü tavsiye edilecek kitap, kitaba ilişkin değil, tavsiye edilen kişiye ilişkin bir şey. Yani onu bilmeden bir tavsiyede bulunmak çok makul değil. Ama işte ölümsüz yazarlarınız var mı? İnsanlar kimleri okumalı filan gibi çok genel bir şey ise, yani çok bir şahsa yönelik bir tavsiye değil de çok genel bir şey ise elbette pek çok isim söyleyebilirim ama bu söylediğim isimler de inanın başka bir sürü ismin söyleyeceği isimler olur. Yani Marquez olur, Kundera olur, işte Kafka olur. Yani yine çok farklı isimler olmaz. Çünkü büyük yazarlar zaten, büyük yazarlar okunur. Edebiyatı onlar kurmuş, onlar zenginleştirmiş. Büyük yazarlar sayesinde olmuş her şey. Ve onlar bizi etkilediler. Biz onlar yüzünden, onlar sayesinde yazmaya başlıyoruz. Yani sonraki bütün kuşaklar bizlerken önceki büyük yazarlara hayran oldular ve yazmaya başladılar. Umut da zaten sonraki kuşaklarında etkilendiği yazarlar olarak bizim etkilendiğimiz yazarların yanına bizim isimlerimizi iliştirmesi doğal olarak bu beklentiyle devam eder, gider. Ama birebir de ne okuyayım sorusu bana çok bir de kolaycılık gibi geliyor. Yani bunu ben bir şahıstan, bir şahsiyetten, bir insandan, bir gençten duyduğum zaman ne okuyayım? Çok şey bir kolaycılıkmış gibi geliyor. Çünkü her yerde zaten okunacak kitaplar listeleri o kadar dolaşıyor ki çok anlamlı görünmüyor bana. Bir de kitabı kitaplar tavsiye eder bilirsiniz. Yani kitabı insanlar değil, kitabı kitaplar tavsiye eder. İşte Cahit Zarifoğlu dedik, Kundera dedim mesela. Kundera okudunuz, roman okuyorsunuz. Kundera'nın başka romanlarını okursunuz. Kundera'nın yeteri kadar romanını okuduğunuz zaman artık bir birikime sahipsinizdir ve oradan nereye geçmeniz gerektiğini idrak edersiniz. Yani o işte dünyada yeni roman denen bir roman türü, işte Orta Avrupalı falan, şu dilde yazmış, işte şu, anlarsınız, bilirsiniz, sezersiniz artık, bilinçlenirsiniz ve oradan nereye geçmeniz gerektiğini de akıl edebilir hale gelirsiniz. Kitaplar kitaplara götürür yani, yazarlar yazarlara götürür.
1: O zaman ben henüz yolumu bulamıyorum diyen biri aslında belki de tam yola çıkmamış olabilir.
0: Muhtemelen öyle, muhtemelen öyle.
1: Peki, zaman, çağ, dönem kavramlarını da siz attınız aslında ortaya bir önceki cevabın içinde. Cervantes'ten Güray Süngi'ye gelinceye kadar romanın da kendi içinde bir hikayesi oldu. Akışıyla, kurgusuyla, anlattığıyla, üslubuyla, biçimiyle vesaire. Başka bir çağdayız ya. Listeler çağı diye isimlendirdiniz. Çok sevdim ve not ettim ben bunu. Gerçekten hız bizden daha fazlasını talep ediyor her zaman. Peki bütün o günden bugüne gelinceye kadarki süreç içinde o büyük yazarlar diye isimlendirdiğimiz kişiler bize söz söylemeye nasıl devam ediyorlar bunca değişiklik içinde? Eskiyecek mi? Eskiyebilir mi? Unutabilir miyiz onları?
0: Asla eskimeyecek. Değişmeyen şeyler var. Yani biz insanlar çok kusurlu ve değişen dönüşen şeyleri hayatın tamamen kendisine dair ve başka bir hayat yaşanması gerektiğine dair bir uyarı gibi algılayabiliyorlar. Bunun tehlikeli olduğu da açık. Yani fıtri bir şey. İnsan bir fıtrata sahip. Dünya aşağı yukarı belli. Ne şekilde olduğu, ne yöne döndüğü, nereye doğru aktığı. İnsan ölümlü. Ömrü isterseniz 1000 seneye uzatın tıpla, bilimle filan ama yine ölümlü vesaire. Yani aslında değişen çok fazla bir şey yok. Hakiki anlamda, hakikat penceresinden meseleye bakarsak değişen çok fazla bir şey yok. Enstrümanlar çok değişiyor. Oyuncaklar çok değişiyor. Uğraşlar, meşgaleler çok değişiyor. Bizi eğlendiren, oyalayan, zehirleyen ya da bize şifa olan şeylerin örnekleri değişebiliyor. Şifayı tırnak içinde kullanayım. Diğer ağırlık diğerlerinde çünkü zehirleyen, oyalayan, eğleyen kısımlarında ağırlık çünkü onlar çok değişiyor. Ama fıtri olarak ihtiyaç duyduğumuz şey belli aslında. Mesela sevgi. Çok basit yani çok karikatürleşiyor bile artık.

günümüzde işte sevgi, ahlak filan zaten demeyelim, bir şey, bir ideoloji ya da bir inanç vaaz ediyormuş pozisyonuna düşüveriyor insan çünkü ahlak filan deyince, etik. Ama sevgi, yani buna ihtiyacımızın azalması söz konusu olabilir mi? Yani akıllı telefon çıktı ve ben işte bir yapay zeka ile sohbet edebiliyorum diye birisini sevme ya da birisinin tarafından sevilme ihtiyacım ortadan kalkabilir mi? Bu mümkün olabilecek türde bir şey değil. Buna dair hislerimi örtmeme yarayacak yeni oyuncaklar türemesi benim fıtri olarak bu ihtiyacımı ortadan kaldıracak bir şey değil. O yüzden yine döneceğiz. İşte Rilke okuyacağız, Rimbaud okuyacağız, bir şiir okuyacağız ve kendimize geleceğiz. Ya da kendimize gelmeye dair bir davet aldığımızı çok inceden sezeceğiz ve aslında milyonlarca insanın ya da bu koskoca sistemin söylediği gibi değil, bazı şeyleri reddetmenin zamanı geldi diyeceğiz kendi kendimize.

0: okurken ya da yazarken ve veya gececi misiniz, gündüzcü mü, çaycı mısınız, kahveci mi?
1: Gececiydim eskiden, daha gençken. Yani bir imkan olsa ben sabahlara kadar otursam yazsam, akşamlara kadar uyusam, böyle yaşasam gitsem filan derdim ama hep işte gece geç yatarım, sabah erken kalkardım, işe giderdim vesaire. Şimdi bir mesaim yok. Yani benim sabah kalkıp gitmek zorunda olduğum bir işim yok. Ben roman yazıyorum, yaşayabiliyorum rahatlıkla. Ama sabah kalkıyorum çünkü yaşım 50 oldu. Saçma geliyor yani gece sabahlara kadar oturup akşamlara kadar uyumak. Hani yaratıldık ya, ben ona inanıyorum. Yaratıldık ve bir formatımız var bizim, bir düzenimiz var. Bize en uygunu oymuş gibi geliyor. Biraz denedim, geç yatayım, biraz geç kalkayım. Şapşal gibi oluyorum yani. Akşama kadar aklım başıma gelemiyor bir türlü. Sersem sersem dolaşıyorum filan. Sabah makul bir vakitte kalkıp yazı masasının başına oturmak çok daha keyifli geliyor. Eskiden başkaydı. Çay kahve meselesi, biz çay çocuklarıyız. Yani işte 20'li yaşlarda böyle kahve imkanları, kahve kafeleri falan zaten yoktu bizim zamanımızda. Nadiren bulun. Şimdi her yerde çok fazla var diye söylüyorum. Yoksa elbette türlü türlü kahveler vardı ama çay içerdik. Şimdi öyle bir derdim diyor. Mesela ben yazarken böyle rutinlerim de yoktur. İşte çayımı alayım, kahvemi alayım, oturayım. Böyle romantize etmem. Hatta beni oyalayacak şeyleri sevmem. Yani yazarken müzik dinlemem mesela. Kahve içeyim, işte o papatya falan diyorlar ya, o yok. Bozacak şeyleri pek istemem hayatımda. Mola anlarında çay kahve filan, elbette bu da yazmanın eşlikçisi değil de ben bir insanım ve işte bir şey içmek ve yemek normal her insanın olduğu, benim de hoşuma gidiyor diye muhtemelen. Eşlikçi değil ama.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar temsiliyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe ayrıca biraz daha fazla yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle olacağız. Çok yoğun bir gündem var. Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Dış politikada yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Trump'tan gelen açıklamalar var. İç siyasette yaşanan gelişmeler var. Hepsini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden takdim edeyim. Strateji ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yağmurcuğum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler ve gazeteci Levent Eki, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sevgili Yağmur, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Yoğun bir gündem var dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda polis akademisi mezuniyet töreninde önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Mezun olan polisleri tebrik etti. Bizler de tüm teşkilatın hem güçlenmiş olmasından duyduğumuz gururu ifade edelim hem de yeni olarak mesleğe başlayanlara başarılar dileyelim. Bugün yoğun bir programı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında da konuştu. Fadime Hanım, aslında hafta sonu bir kamp düzenlenecek. Evet. Aslında biz o kampın Levent Bey, Bülent Bey de bilir, Kızılcahamam'da gelenekselleştiğini biliyoruz. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan bizleri Ankara'yı değil Sapanca'yı tercih etti. Bir değişiklik yapıldı. Hafta sonu bir kamp düzenlenecek ve o kampa kadar da bu haftayı çok yoğun geçirdi. Pazartesi günü Ankara teşkilatıyla buluştu. Evet. Salı günü yine programları vardı. Çarşamba günü grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Bugün de 81 ilden gelen il başkanlarıyla evet. bir araya geldi. Yani kampa yönelik yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Evet. Partinin farklı kademeleriyle bir araya geldi. Bu haftayı şöyle değerlendirerek başlayalım mı dilerseniz?
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında programının her zaman çok yoğun olduğunu biliyoruz. Hem içeride Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yönettiği kabine ve kabine her kabine üyesinin, her bakanının yapıp ettiği işlerin takibi ve yeri geldiğinde açılışlar ya da kabuller, yurt dışı işte misyon temsilcilerini kabulü,
0: babalar devlet başkanlarını... Babalar günü geride bıraktık, o notu hatırlattı hatta kızının, teşkilat. Baba evet. bir geceni de bize ayır ifadesi.
2: Yani çok yoğun çalışan bir siyasetçi ve devlet adamı olduğunu biz biliyoruz. Bunu hani sadece Cumhurbaşkanı olduğu zaman değil, uzun yıllar başbakanlık dönemi, şahsen ben uzun zaman hani İstanbul'da yaşamış biri olarak İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini de biliyorum. Muhtemeldir ki ondan önce işte Refah Partisi'nin il başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı yaptığı, gençlik kollarında çalıştığı dönemlerden tanıyanlar o zaman içinde muhtemelen aynı şeyi söyleyecektir. Çünkü rahmetli annesinin de hep oğlunu beklerken o yıllarda işte evin bir ön tarafındaki camına, bir arka taraftaki balkona koşarak Tayyip nereden gelecek, saat kaç oldu, ne zaman gelecek diye beklediğini, hani daha evli değilken, daha genç yaşlarında. Dolayısıyla hep çalışan, hep ömrünü hizmete vakfetmiş bir insan olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi Sayın Binali Yıldırım'ın da gecenin üçünde telefonum çaldı. Anekdotunu belki hatırlayabiliriz.
2: Evet, tabii onu Binali Bey gibi anlatamayız. Binali Bey'in kendine has bir evet. anlatım tarzı var. Gerçekten çok nüktedan ve... hani o sakin temposuyla da konuşmasının sakin temposuyla da merakı daha da artıran bir şey var. Evet. Binali Bey'in anlattı. Belki hani izleyicilerimiz de hatırlıyordur ama işte gecenin üçünde beni arıyor. Ne yapıyorsun?
0: Şu işi bir kontrol et.
2: Evet. evet uyuyorum ne yapıyorum. yani çünkü o saatte Sayın Cumhurbaşkanı çalışıyor ve çalıştığı meseleyle ilgili ya da aklına gelen bir meseleyle ilgili ilgili bakanı da gecenin üçünde de arayıp bu işi ne yaptınız? Çözülmedi mi? Niye çözülmedi? Dediğini pek çok bakandan, birlikte çalıştığı isimden duyduk. İşte hem kameralar önünde hem arkada hani birebir medya mensuplarıyla yaptıkları görüşmelerde. Sayın Cumhurbaşkanı yoğun çalışıyor zaten. Bu haftanın özelliği şu bence, artık NATO zirvesine çok kısa bir zaman kaldı. Biliyorsun 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da 32 NATO üyesi ülkenin devlet başkanı Trump da dahil olmak üzere Ankara'ya gelecekler. Hani sadece NATO üyesi olanlar değil, davetli pozisyonunda Türkiye'ye gelecek devlet başkanları, hükümet yetkilileri de var. Onun bir de hani savunma bakanlarının, dışişleri bakanlarını, ilgili bakanların ve diğer yetkililerin de geldiklerini düşündüğünüzde çok geniş bir yekunda aslında bütün Batı dünyasının En üst düzey evet yetkililerini ağırlayacak Ankara. Bundan sebep elbette bu hani ziyarete gelmiyorlar. Burada bir toplantı olacak. O toplantının elbette fiziki, fiili zeminini hazırlamak lazım. Güvenlikle ilgili hazırlıklar var.
0: Ki siyasi dosyalar son bölümde.
2: Dosyalar var. O dosyalarla ilgili Türkiye'nin önerileri var. Birbiriyle tartışan devletler, tartışmalı dosya konuları var. Onlarla ilgili Türkiye'nin önerileri olacak. Çok kritik, hani konuşacağız, çok kritik bir dönemeçte bu zirve yapılıyor. Ve Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılacak olması Ankara zirvesini önceki NATO zirvelerinden ayırıyor Yağmur. Ayırmasının nedeni de şu, Sayın Cumhurbaşkanı bir kere bir lider diplomasisini çok iyi başaran, karizmatik bir lider. Çok uzun bir tarihten bu yana, daha aslında başbakanlığından bu yana 23 yıldır bütün dünyanın gidişatını biliyor, çatışma bölgelerini, kriz durumlarını, hangi devletlerin hangi konulardaki sıkıntıları olduğunu, hangi yani her şeyi biliyor.
0: Ve tüm liderlerle diyalog kuran bir isimden bahsediyoruz.
2: İsim ve pozitif ve dolayısıyla herkes aslında Avrupa ülkeleri, elbette zaten Batı, Transatlantik güvenlik şemsiyesinden bahsediyoruz. Türkiye'de yapılmasından dolayı büyük bir umut ve heyecan içindekiler. Çünkü bazı çözülememiş, daha önce bir yola sokulamamış işleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir hal yoluna sokma umutları var. O yüzden de Cumhurbaşkanımızın rolü herhangi bir ev sahibi rolü değil. Dolayısıyla bunları hazırlanıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama öte taraftan da senin de hatırlattığın gibi işte 2028 seçimlerine giderken AK Parti, iktidar partisi ama her seferinde sıfırdan sanki ilk kez seçime giriliyormuş gibi bir hazırlık süreci var. İşte bir mantık, toplumdan gelen talep nedir? Hani bize nerede itiraz ediyorlar? Bizden neyi talep ediyorlar? Nasıl yapabiliriz bu işi? 2028 stratejisini, yol haritasını, bütün işte milletvekilleri, MKYK üyeleri, MYK üyeleri, bütün teşkilatı
0: o konuda
2: dinlemek,
0: şöyle bir vizyonu var aslında. Her seçim gecesinden sonra yaptığı açıklamada şimdi bugünden itibaren bir sonraki seçime hazırlanıyoruz.
2: Hiç soluklanmadan neredeyse hemen yeni yol haritasına dair bir umut veriyor. Böyle iktidar olunuyor. Bir de bence işte dünkü grup toplantısında, ona ayrı bir başlık açacak mısın bilmiyorum. Dünkü grup toplantısında pek çok önemli vurgu vardı. Gazeteciler olarak notlar aldık. Ben de pek çok notum var önümde. Ama bence en önemli notları, vurgularından biri şuydu. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye bölgesel ve küresel manada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha önce erişmediği bir ağırlığa, uluslararası düzlemde daha önce erişmediği bir ağırlığa ve fonksiyonel bir pozisyona yükseldi dedi. Kelimeler bunlar değil ama mana olarak aktarmak istiyorum. Ya bu şu demek, şimdi 103 yıllık bir cumhuriyetin vatandaşlarıyız biz. Tabii ki hani Osmanlı Devleti'ni, Selçuklu'yu, Türk Devletleri'nin bütün 2000 yıllık tarihini de katmak lazım ama hani bu adla biz burada bu cumhuriyet, bu sınırlar içerisinde yaşarken ilk kez bu kadar devlet olarak ve millet, toplum olarak da bir yere yükseldik. Artık bir bölgesel güçten küresel sorunlara çözüm üreten bir güç haline geldik. Şimdi bu ne zaman oldu? 2002'de olmadı yani. 2002'de böyle miydik Allah aşkına? Yani 2002'de böyle değildik, 2003'te böyle değildik, 2005'te böyle değildik, 2010'da böyle değildik. Yani biz 2026, 2020 sonrası, belki 15 Temmuz sonrasını kritik olarak işaretleyebiliriz ama bütün bu, yani AK Parti iktidarları döneminde atılan adımlar, yapılan yatırımlar, işte ayağımıza takılan ne varsa yolun üstünde, onların yoldan kaldırılması, kurulan tuzakların bozulması, bütçenin büyütülmesi, eşit dağıtılması, insan hakları ve özgürlükler konusunda atılan adımlar.
1: Yani bir günde olan bir süreç değil.
2: Bu ama hani doğru. Bu şunun hakkını tespit etmek lazım. Geriye dönük tabii ki bazı başbakanların, cumhurbaşkanlarının ismini anabiliriz. Rahmetli Menderes'i anabiliriz. Demirel'in emeğini anabiliriz. Özal'ın demokratikleşme başta olmak üzere, sivilleşme başta olmak üzere anabiliriz. Bazı isimleri anabiliriz. Ecevit'in bir dönem önemli bir katkısı vardır. Erbakan rahmetli. Bunların katkılarını anabiliriz ama bu büyük sıçrayışın siyasi irade olarak kim olduğunu atlayamayız. O Erdoğan'dır. O Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onun siyasi ufku ve vizyonu ve elbette ekip yönetme yöntemi, biçimi, maharetiyle olan bir sonuç bu. Bu sıçramayı Erdoğan ve onun çalışma ekipleriyle birlikte ve elbette bu vatandaş, millet o iradeyi ona verdi. Dik dur dedi, eğilme sakın. Ben sana bu yetkiyi bu nedenle veriyorum. Bu milleti diz çöktüğü yerden ayağa kaldıracaksın dedi. Yani oy vermiş pek çok insanın bu kasıtla verdiği inancına sahibim. Çünkü çok, çok kritik noktalarda, çok kritik evrelerde insanlar vazgeçmediler. Yani yapılmak isteneni gördüler, vazgeçmediler. O yüzden Erdoğan'ın hakkıdır bu cümleyi kurmak. Bu sıçrama onun sayesinde oldu. O yüzden bu yol burada kesilmemesi için elbette AK Parti'nin de bu sorumlulukla seçimleri yeniden kazanma zarureti var. Bu sadece bir siyasi partiler arası yarış değil. Bu millete, bu devlete hizmet etme yarışı isteği. O yüzden başarmak zorundalar. En doğru formülle halkın karşısına çıkmak zorundalar. O yüzden öyle bir hummalı çalışma olduğunu biliyorum. Parti içinden konuştuğum isimlerle de bunu duyuyorum. Bu hep böyledir. Raporlar hazırlanır, tabanın sesi dinlenir. Bölgeler, iller, ilçeler, talepler yukarıya iletilir. Yukarısı da bunu harmanlar ve bir yol haritası çıkartır. Biraz böyle bir kamp olacak. Bakanlar da olacak çünkü onlar da sunum yapacak.
4: Bakanlar,
2: biraz buna da hazırladı.
4: MKYK ve MYK üyeleri, evet. Çok kapsamlı bir kamp olacak. Kamp programı da oldukça yoğun.
2: Evet. Kamp programı böyle. Hani Sapanca'da olması belki Ankara, çünkü burada olduğunda işte İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere mülki amirlerin bir şekilde Cumhurbaşkanı ve bakanların da olduğu bir yerde bir meşguliyeti olur. Bence Ankara'dakileri rahatlatmak için Sapanca'ya götürdüler kampı. Yani hani onlar orada kendi işlerini yapsınlar. Burada Ankara'yı, başkenti, NATO zirvesine hazırlayacak mülki amirler de işlerini rahatça yapsınlar gibi bir... bu benim çıkarımım. Öyle olduğunu varsayıyorum. Bir bilgiye değil, bir çıkarım olarak söylemek istiyorum. Onun dışında da hani bir son belki şunu söyleyebilirim. Ayrıca başlık atacak mısın bilmiyorum ama dün terörsüz Türkiye ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Yasal düzenleme konusunda artık terör örgütünün kendini sahada tasfiye etmesini hızlandıracak bir süreci başlatacağız,
2: evet,
4: dedi.
2: Pozitif gidiyor dedi. Biz üzerimize düşeni yapacağız dedi. Bu hani yasal çerçeveyi bir an önce meclise sunacağız dedi. Bence hani en önemli söylediği cümlelerden biri bu, hani bir an önce dedi. Çünkü meclis işte 1 Temmuz'da kapanacaktı, kapanmayacak. Çalışıyorlar. Dolayısıyla hani meclisin gündemine bu konu gelecek. Bir, bu önemli. Bir, ikincisi muhalefete bir çağrı yaptı. Ve yeni kapı ruhu, ikinci bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bu terörsüz Türkiye süreci için bu yasal çerçevede olmalıdır dedi. Onun muhatabı da elbette Kemal Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, çünkü bütün bu işte komisyon çalışmalarında CHP üye verdi, çalıştı ama işte İmralı'ya bir heyet gideceği zaman o sorumluluktan bir pay almadı.

0: Ama yani bu defa bilmiyoruz, şu anda çok başlılık olduğu için CHP içerisinde pozisyonları ne olur bilmiyoruz, ama buna benzer bir kıymetli çağrıydı bence. Yeni bir düzlem önerdi. O yüzden hani onun dışında da işte hani CHP başlığı vardı. Onu dilersen sonra da konuşabiliriz.
1: Tabii Levent Bey'le devam edelim o zaman. Partide yeni katılımlarla birlikte ailenin büyüdüğünü görüyoruz. Örneğin bugün Nevşehir, Keşan ve Keçiören Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı rozetlerini taktı. Bu süreçte bu büyümeyi nasıl değerlendiririz? Aynı zamanda elbette kampta belki daha farklı stratejiler ortaya çıkacaktır. Dediğimiz gibi bu hafta teşkilatın farklı kademeleriyle bir araya geldi. Hem bu büyüme hem de bu hazırlıkları siz nasıl okuyorsunuz?
2: Ben önce peşin peşin bir özür dileyeyim, öyle başlayayım sözlerime. Bir klimazedeyim ben yaz aylarının
0: Hepimiz
2: gelmesiyle
0: gibi.
2: birlikte.
0: Ben de hala ilaç kullanıyorum.
2: Isırırsam, tıksırırsam ara ara
1: Ben de
2: izleyicilerim
1: az önce arkadaşlara dedim ki birazdan hapşırabilirim, kısabilir miyiz dedim. Aynı
0: Evet,
1: kaderi
0: maalesef.
1: yaşıyoruz.
2: Buradan da vatandaşlarımıza da hani uyarayım, aman klimaya dikkat etsinler. Şakası yok, çarpıyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Maalesef.
2: Şimdi Yağmur izninle biraz daha detaylandırayım.
1: Tabii.
2: Kamp programı da, kampla başladığın için kamp programı da var elimde. Şimdi yani
1: 3 günlük bir kamp.
2: 33. kamp, sihri burada aslında AK Parti'nin. Yani Fadime Hanım'ın biraz bahsettiği gibi burada ortak akıl, ortak bilinç hepsi ortaya çıkıyor. İşte MYK üyelerinin yapacağı sunumlar var. Kabinenin yapacağı sunumlar var milletvekillerine. Bir de tabii meclis grubunun çalışmaları ile ilgili bir sunum olacak. Tabii burada en çok aslında benim dikkatimi çeken Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Yani sen çok tecrübelisin, zaten takip ettim. Muhtemelen yarın da gideceksindir diye düşünüyorum ben kampa.
1: Takip ediyoruz her yıl.
2: Şimdi açılış konuşması Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla başlıyor, açılış, kampın açılışı. Sonrasında ilk gün işte yoğun bir program bekliyor. İkinci gün yine sabah saatlerinde milletvekilleriyle bir araya geliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Genel istişare ve değerlendirme oturumu adı altında. Yani gördüğüm kadarıyla yaklaşık 5 saat boyunca, arada öğle yemeği olmasıyla birlikte 5 saat boyunca milletvekillerini dinleyecek, milletvekillerinin halktan getirdiği sorunları, memnuniyet duyduğu konuları, başlıkları değerlendirme fırsatını bulacak. Şimdi bunu niye dikkat çekiyorum bu başlığa?
1: Bu arada oturumlara da değinelim mi izleyicilerimiz için? Dört başlık var.
2: Tabii.
1: Güvenlik var. Buyurun lütfen.
2: Kabine üyelerinin yapacağı oturumlar var. Onları da hemen buradan zikredelim, belirttiğin gibi.
1: Son
2: Güvenlik oturumu
1: sayfada.
2: var. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bu oturum
1: En
2: yapıyor.
1: önemli oturumlardan
2: Evet.
1: biri muhtemelen.
2: Kalkınma oturumunda Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı yine milletvekillerine sunum yapacak. Ekonomi oturumu ve toplum oturumu var. Ekonomi oturumunda Çalışma Bakanı, Sanayi Bakanı, Hazine Bakanı, Ticaret Bakanı olacak. Son oturum toplum oturumu, o oturumda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sunumları olacak. Yani dört başı mamur bir kamptan söz ediyoruz. Zaten bu oturumların ana başlığı da ortak akıl oturumu. Başta belirttiğimiz gibi bir ortak akıl, ortak dil, ortak bilinç geliştirerek yine yola devam etme.
1: Aslında bu dört oturumda Türkiye'nin tüm meselelerini
2: Tabii.
1: kapsayıcı bir oturum
2: Tabii.
1: formatına dönüşmüş durumda.
2: Son günde dediğim gibi yine milletvekilleri işte illerinden, seçim bölgelerinden, oralarda ne yaşanıyorsa bütün detaylarıyla Cumhurbaşkanı'na aksettirecekler. Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleri, kabine üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde de bu şekilde seçim bölgelerinde yola devam edeceklerini söyleyebiliriz. Tabii sen altını çizdin, katılımlar da peyderpey devam ediyor. Çok dikkat çeken bir isim. Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, işte geçecek mi, geçmeyecek mi, katılacak mı, katılmayacak mı tartışmalar arasında AK Parti'ye girdi. Saflarımızı güçlendiriyoruz diye değerlendiriyor Cumhurbaşkanı. Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı, o da çok dikkat çeken bir isim. Çünkü AK Parti ile yollarını ayırmıştı. İyi Parti saflarında bir süre siyaset yaptı.

0: Ama sonrasında yine AK Parti'ye katıldı. Görünen o ki yine son grup toplantısında İYİ Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen, sonrasında da AK Parti'de siyasete devam etme kararı alan Nimet Özdemir yine AK Parti saflarına katıldı. Bunun ben devam edeceğini öngörüyorum.
1: Bu geçişleri hizmetle okuyabilir miyiz? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı hizmet üretmek isteyen herkese kapımız açık dedi. Demek ki diğer partilerde ben belediyeye hizmet edemiyorum diyerek mi AK Parti'ye yöneliyorlar? Nasıl okuyabiliriz bu geçişleri?
0: Şimdi ana muhalefetin hali tamamen ortadayken hani birçok belediyesinde yaşananları görüyoruz. Belgeler, bilgiler, görüntüler eşliğinde işte ortaya saçılmış durumda. Şimdi orada yaşananlarla siyaset, gerçekten siyaset yapmak amacında olan insanların bir yere varamayacağı aşikar. Şimdi orada siyaset imkanı bulamayan ve parti içinde yaşanan yolsuzluk, işte
1: rüşvet
0: gibi şeylerle anılmak istemeyen, bu suçlamalarla adının yan yana gelmesini istemeyen insanlar doğal olarak bir başka mecra arıyorlar. Bu mecrada da bu arayışta da benim gördüğüm kadarıyla AK Parti öne çıkmış durumda. İnsanların ve siyasetçilerin bir teveccühü var AK Parti'ye dönük. Bundan sonra seçim yaklaştıkça muhtemelen bu daha da hızlanarak devam edecek. Çünkü çok sayıda bağımsız milletvekili de var. Onları da hatırlatayım. Onların siyasete nasıl devam edecekleri şu an için belirsiz ama seçim yaklaştığı sürece bağımsız kalmayacaktır o isimler. Teveccüh AK Parti'den yana olduğu için genel anlamda Türk siyasetinde ve başarılı bir çizgi tutturduğu için, arkasında da bir rüzgar olduğu için, gerek Türkiye'deki siyasi profil, terörsüz Türkiye projesinin ilerleyişi, gerekse yurt dışındaki Türkiye'nin gücünün bir kez daha ortaya çıkması, ortaya konulması, bunun tüm dünya tarafından kabul edilmesi, ister istemez bütün teveccühün, bütün siyaset yapma kanallarının AK Parti'de olmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla belirttiğim gibi bu seçim yaklaştıkça daha da geçişlerin, AK Parti'ye katılımların devam edeceğini düşünüyorum. Tabii yeni anayasa süreci var, terörsüz Türkiye hedefi var. Bunlarla birlikte de işte o 360 sayısının bulunması, 400'ün yakalanması, hepsi masadaki başlıklar. Bir anlamda AK Parti'ye geçen isimlerde şunu da düşünüyorum ben. Hani biz de elimizi taşın altına koyalım. Bu millet için, bu ülke için yapılması gereken bir şey varsa biz de yapalım düşüncesinin hakim olduğunu görüyorum. Bir kez daha altını çizeyim. İlerleyen süreçte daha da çoğalacaktır geçişler diye düşünüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu konumunda bunu daha da tetikleyeceğini düşünüyorum.
1: Peki Bülent Bey, özellikle AK Parti'ye baktığımızda kampta ve çok önemli oturumlar var. Adalet, ekonomi, evet, dış politika gibi. Ama baktığımızda örneğin savunma alanında nereden nereye geldi dediğimiz bir noktada Türkiye. Dış politika anlamında az önce Fadime Hanım biraz değindi. Sanıyorum Netanyahu hariç görüşmediği lider olmayan bir isimden, Doğu ile Batı'yı sentezleyen bir politikadan bahsediyoruz. Siz AK Parti'nin Türkiye'nin kalkınmasındaki bu sürecini nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani şöyle söylemek lazım. Öncelikli olarak gerçekten dünya son derece zor bir dönemden geçiyor. Sizin de vurguladığınız gibi sürekli, aslında her ne kadar istemesek de maalesef, dünyanın farklarındaki çatışmalardan bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna meselesini konuştuk. Hürmüz Boğazı meselesi hala devam eden bir kriz. Ve bunun ortasında aslında şöyle bir klasik geleneksel bir laf var. Etrafımız ateş çemberi diye. Ancak buna rağmen bu ateşe bir türlü kendisini kaptırmayan bir ülke var. Türkiye çok önemli bir şeye, döneme doğru ilerliyor diye ben düşünüyorum. Ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dış politikasını çok uzun zamandır da zaten yakından da takip ediyoruz. Bu çerçevede aslında Türkiye'nin ne kadar dengede durduğunu görmek son derece önemli diye düşünüyorum ben. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ne gördük? NATO'nun ikinci büyük gücüsünüz. Buna rağmen o dönem hatırlayalım, Avrupa'dan hiçbir ülke görüşemezken, Amerika bile görüşemezken Türkiye Rusya ile bir şekilde görüşüyordu ve ara buluculuğu sağlıyordu. Şimdi Putin geçtiğimiz gün çok önemli bir açıklama yaptı. 2022'de Türkiye'de yapılan görüşmelere tekrar dönebiliriz diye. Aslında o dönemde bile ne kadar Türkiye'nin büyük bir oyun kurmakta olduğunu barış adına, bunun görülmesi gerekir diye ben özellikle düşünüyorum. Ve bununla beraber yalnızca bu mu? Afrika'daki meseleleri hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın barıştırdığı ülke sayısını tam olarak...

0: Bak bilen var mı bilmiyorum. Yani pek çok çatışma bölgesinde çatışmaları engelleyen, barışı getiren ve kazan kazan çerçevesinde ilerleyen bir dış politikayı biz gördük. Yani şimdi kıymetli hocalarım zaten az önce bu kampla ilgili olarak da iç politika meselelerini de biraz gündeme getirdiler. Başlıklara da bakıyorum, şöyle bir gerçekten güvenlik en ön sırada gelmekle beraber kalkınma, ekonomi, toplum, bütün bunların iç içe geldiğini de görmek lazım diye düşünüyorum ben işin doğrusu. Ve bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarısı da biraz galiba burada bu istişare meselesi. Yalnızca bir iç kamp meselesi olarak okunmamalı. Dünya liderleriyle de bir istişare içinde olduğunun görülmesi gerekiyor. Ben biraz NATO meselesini de sanki bir yeni AK Parti'nin daha büyük bir kampı gibi okunması gerektiğini düşünüyorum enteresan biçimde. Çünkü bakıyorsunuz meselelerde işte mesela dünya liderleri bir problem olduğu zaman kimin kapısını çalıyorlar? Arka kapı diplomasi için hangi ülkeyi tercih ediyorlar? Kimi güvenilir buluyorlar? Yani bunların son derece önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ki şöyle krizlerden düşündüğümüz zaman Zelenski'sinden Putin'ine, Trump'ından
1: Azerbaycan-Ermenistan.
0: tabii Azerbaycan-Ermenistan meselesi, Afrika'daki bazı çatışmalar, Libya meselesi, yani bütün bu boyutlarda sizin de vurguladığınız gibi bir soykırımcı İsrail haricinde diğer ülkelerle zaten Türkiye'nin yaptığı herhangi bir uluslararası anlaşmada zararlı çıkan bir taraf yok. Aksine kazanan taraflar görüyoruz. Aksine barışın sağlandığını görüyoruz. Aksine ekonomik olarak gelişen bir dünya sistemi ve düzeni görüyoruz. Ya Sayın Cumhurbaşkanım bu anlamda yıllar önce söylemiş olduğu, eski bir Birleşmiş Milletler çalışanı olarak söylemiş olduğu, dünya beşten büyüktür. Biz daha yeni yeni anlamaya başladık bu meseleyi. Niye öyle dedi diye o ara konuşulmuştu. Yine benzer biçimde burada bir Türkiye'nin rolünün ne olduğunu görülmesi gerekiyor ve o zaman yapmış olduğu eleştirilerin aslında ne kadar bugün Gazze meselesinde, Filistin konusunda, Lübnan meselesinde, diğer çatışma alanlarında ne kadar önemli olduğunu da gördük. Yani aslında o vizyonun büyüklüğünü bir anlamak gerekiyor gerçekten. Bundan çok uzun yıllar önce niye böyle bir şey söyledi? Hep böyle tartışmışızdır. Şimdi daha iyi görünüyor diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Ki kıymetli hocam yine vurguladılar, yani İstişare konusu gerçekten son derece önemli diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en önemli özelliklerinden birisi bu. Mesele ne olursa olsun bir karşıyı da dinlemek, bir bakalım onlar ne söylüyorlar, yani ne istiyorlar, nasıl bir ortak yol bulabiliriz. Bu iç politikada da böyle diye düşünüyorum. Dış politikada da böyle. Yani herhangi bir şekilde bir hasım yaratmadan, kendileri gönül olmadıkça hasım olmaya, hasım yaratmadan dış politikayı yürütüyor olması bence son derece önemli. Ve bu çerçevede biz ne görüyoruz? Savunma sanayinden bahsettiniz aslında. Savunma sanayi atılımının da ne kadar önemli olduğunu aslında yavaş yavaş görmeye başladık diye düşünüyorum. Çünkü bir zamanlar ben çok üzülerek o örneği hatırlıyorum. Hatırlayacaksınız, bu Kaan uçaklarla alakalı bir parçanın kalorifer petene benzetildiği çok basit biçimde. Hala çok üzülürüm ben o meseleye. Çünkü biz bütün bu zaman boyunca kendi uzmanım alanında olarak terörle mücadele kapsamında bize söz verilen silahların verilmediğini, bir tane merminin bazen bize çok görüldüğünü, anlaşmalara uyulmadığı zamanları hatırlıyoruz. Bakın oradan birazdan konuşuyor olacağız.
1: Bir de o kalorifer peteğine benzetilen şey kim için yapılıyor?
0: İşte
1: Yani bu ülke için yapılmıyor mu?
0: maalesef.
1: Dolayısıyla üzülüyorum dediniz ama bence çok ciddiye almamak daha doğru bir
0: Belki öyle
1: gözlem
0: ama
1: için
0: işte bu
1: olabilir
0: bakış
1: mi?
0: açısı bu mu olmalıydı? Yani anlatmaya çabaladığım üzüntü o yönde. Değerini anlayamamak. Bu beni çok üzüyor. Yani burada bir takım konuların hükümetler üstü olduğunu görmek gerekiyor. Bir takım konuların partiler üstü olduğunu görmek gerekiyor. Bir takım konuların Türkiye'nin çıkarı olduğunu görmek gerekiyor. Ve ben şöyle bir başlıklarda bakıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği hiçbir konuda da böyle bir ayrışacak bir şey işin doğrusu görmüyorum. Eğer kötü niyetli değilseniz, eğer bu ülkeye zarar vermeye çabalamıyorsanız, ki çok iç politika tartışma oluyor. Zaten programlarda konuşuyoruz. Bugün bir şey tartışıyoruz ama yarın dış politikada nasıl etkisi olacağı sonra görüp, aa evet gerçekten demek ki durum başkaymış dediğimiz çok fazla alan var. Yaklaşan NATO toplantısı da bunun içinde ama ben hep vurgulayacağım. Şu istişare meselesi son derece kıymetli ve önemli. Bakın çok basit bir milletvekilinden tutun, uluslararası düzlemde bir devlet başkanının da aynı şekilde dinliyor ve istişare ediyorsunuz. Bunun kıymetinin anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Hem iç anlamda hem dış politika anlamında bir istişare meselesi gerçekten Türkiye'yi başka bir boyuta doğru götürüyor. Savunma
2: Tabii
0: sanayi...
2: zamanlama da önemli. Şimdi 32 devlet başkanını, hükümet başkanını
0: Tabii.
2: ağırlamadan önce Cumhurbaşkanı şöyle diyebilir. Ya ben ülke içi sorunlarla uğraşmayayım, bunu öteleyeyim. Daha sonra uygun bir zamanda yaparız. Hayır, öyle demiyor.
0: Kıymetli üstadım, yani
2: İstişare.
0: oradaki
1: zaman.
0: oradaki mesele şu. Sayın Cumhurbaşkanı şunu çok iyi biliyor ve benim çok takdir ettiğim bir özellik bu. Küçücük milletvekilinin söylediği şey

0: şeyin bile yani bir dış
1: Önemli.
0: politikayla bir bağlantısı. Yani bütün konuların artık iç içe geçtiği çok enteresan bir dönemdeyiz. İç politikaları ve dış politikayı ayrı okuyamıyorsunuz artık. Hepsi birbirine bağlantılı. Ekonomiden, enerjiden, toplumsal durumlardan ve benzer biçimde dış politikanızdan tamamı birbiriyle iç içe ve bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı bu yapmış olduğu işte sistematik aslında bir tanımlama son derece önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda bir milletvekilinin dinlenmesiyle galiba Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında böyle. O da aynı
1: Yani
0: önemde.
1: şöyle mi
0: Trump'ın
1: NATO'ya?
0: dinlenmesi de aynı önemde diye
1: Yani
0: düşünüyorum.
1: NATO'ya ben tüm kademelerimle toplantı yapıp çıktım
0: Kesinlikle.
1: olarak bir duruşum sağlıyor.
0: Kesinlikle. Yani ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ki burada Sayın
2: İç cepheyi
0: milletvekillerinin
2: güçlendirerek çıkıyor.
0: kesinlikle öyle. Bu da bir üstadım önemli bir boyut. Gerek iç cepheyi güçlendiriyorsunuz. Gerek bütün bu konuların da birbirle alakalı olun. Yani şimdi bizim ekonomimizin Hürmüz Boğazı'ndaki meseleyle alakasız olduğunu söyleyebilir misiniz? Toplumsal olayların, sosyal medyadan
1: Evet.
0: bahsediyoruz, gençler üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Bir güvenlik konusu değil midir? Yani bahsetmekte olduğum konu tam olarak bu. Bu anlamda ben dediğim gibi bu kampı da aslında bir hazırlık dönemi olarak görüyorum yine bu toplantıya ki NATO'yu da epey konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Ona da bir şey yapalım.
1: Peki bugün Sayın Cumhurbaşkanı genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli mesajlar verdi dedik. Aslında sadece Türkiye meselelerini ele almakla yetinmeyip kendi öz eleştirisini de yaptı. Örneğin bugün parti içi bazı isimlere eleştirilerini dile getirdi. Neler söyledi bir dinleyelim yönetmenim.
3: Gör. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
1: Fadime Hanım, dinledik bir kez daha Sayın
4: Evet.
1: Cumhurbaşkanı'nın ifadesini. Aslında benim partim kusursuzdur anlayışı yok. Örneğin bir kişiyle alakalı bir süreç varsa o ihraca da gidiyor, disipline de sevk ediliyor. Yani CHP'de bugüne kadar görmediğimiz ve beklediğimiz aslında tüm sıkıntılı meselelerde bugün olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı eleştiri yapmayı veya uyarmayı da biliyor. Bu anlamda önemli. CHP içinde ki sürece ilişkinde paralel yönetim şekli ifadesini kullanmıştı. Hem bu eleştiriyi hem de oradan devam ederek CHP'ye yönelik tavrını nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şimdi şuradan başlayayım. Önce AK Parti bir kitle partisi, bir merkez parti. İşte kurulur kurulmaz girdiği ilk seçimlerde iktidara taşınmış bir parti ve girdiği bütün seçimlerde de istisnasız her defasında yeniden millet tarafından yetkilendirilmiş iktidar olmak bu demek. Yani millet o partiyi yetkilendiriyor. Ve o yetkiye layık olabilmek için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde hem kabine üyeleri hem de partinin yetkili isimleri, bütün teşkilat yapısı o ahlakla çalışmak zorunda. Yani bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın başından itibaren çok net bir bakış açısı var. Ve bu bakış açısını aslında

0: partisine de giydirmiş durumda. Yani hani bu bir parti ahlakına, kültürüne dönüşmüş durumda. Öncelikle bunu söylemek isterim. Buna rağmen ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu sıklıkla yapıyor. Yani partinin mesela daha kapalı, mahrem toplantılarında da benzer uyarılarda bulunduğunu, eleştirilerde bulunduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Ama kameraların kayıt aldığı canlı yayınlarda da kendi çalışma arkadaşlarına, yani orada hitap ettikleri kim? 81 ilin il başkanı. Hı hı. AK Parti'nin teşkilatını yöneten kişilere bir şey söylüyor. Diyor ki kibre düşmeyeceksin, esnafla düzgün konuşacaksın, vatandaşa gideceksin, talebini doğru dinleyeceksin, dikkate saygın bir şekilde üstten bakmayacaksın, göz hizasında konuşacaksın. Bir davranış kalıbını, biçimini ve ahlakını onlara yeniden, bilmedikleri şey değil ama yeniden söylüyor.
1: Ve sosyal
0: uyarıyor.
1: Medyada gündem olmayın.
0: Maya çalışmayın diyor. Yani bu ne demek? Şimdi bu şöyle bir şey. Sosyal medya artık hepimizin kullandığı, kaçınamadığımız,
1: maruz
0: dışında
1: kaldım.
0: Kalamadığımız ve maruz kaldığımız. Hı hı. Ve giderek gerçek hayatta tercih edilen sanal bir alem. Orada herkes varlık gösteriyor ve herkes nasıl görünmek, nasıl algılanmak istiyorsa öyle kendini gösteriyor. Yani en iyi haliyle, en mükemmel, sorunsuz, pırıltılar içinde. Yani kötü bir fotoğrafımızı koymuyoruz, paspal bir halimizi koymuyoruz. Hı hı. Ya da işte üzgün, bezgin, pasaklı, başaramamış, hasta koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Yani herkesin bir, evet hani belki hani iş için kullanmak başka bir şeydir. Kendi özel hayatını, arkadaşlarını paylaşmak ayrı bir şeydir filan. Kullanış amacı farklı olsa da bir siyasetçinin sosyal medyayı nasıl kullanacağına dair bence önemli bir format attı orada kendi ekibine. Orada da dedi ki yani bu bir kapan, bir tuzak, sakın bu tuzağa düşmeyin. Çünkü biz bunu kullanmak zorundayız. Biz de yaptığımız işleri ve işte yaptığımız siyasetleri anlatırken sosyal medyayı kullanıyoruz ama ölçüsüyle kullanacağız. Oraya kendimizi kaptırmayacağız diyor bir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da kullanıyor. Üstelik en fazla takipçisi olan kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani Twitter hesabı öyle, işte Instagram hesabı öyle, bütün hesapları, sosyal medyadaki hesapları çok yüksek takip edilen, çok beğeni alan, takibi, etkileşimi yüksek hesaplar. Ama buradaki bu daha alt düzeyde, belki yerelde halkın arasında halktan biri olarak ama iktidar partisinin temsilcisi birinin hani etkileşim için kasarak şeye girmemesi gerektiğini, sadece onu o amaçla gerektiği kadar kullanması konusunda bence önemli bir uyarı yaptı. Çünkü bu biliyorsunuz şu anda özellikle bu uygulamalar belli bir etkileşim ve takipçi sayısına ulaştığında o hesaba para ödüyor. Yani bir işbirliğine giriyor ve para, hani para kazanma yerine dönüşmüş oluyor. Yani bu da oranın ahlakını bozan bir şey bir tarafıyla da. O işte etkileşime kasıp da hani takipçi gelecek, YouTube'dan para gelecek, bilmem ne diye abuk sabuk şeyler yapmayın diyor özetle. Yani düzgün kullanın, ahlakınızla, edebinizle kullanın diyor. Bence bu önemli. Yani görünür olmak, dikkat çekmek gibi şeylere kapılmayın diyor. Bu hani nasıl kullanılacağına dair bir uyarıda bulunması bence önemli. Bu da çünkü bir parti ahlakını da gösteren bir şey. Ama şunu da bence söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı, aslında sen ilk soruya girerken yaptığın vurgu önemli bir vurgu. Cumhurbaşkanı partisini eleştiren biri, çalışma arkadaşlarını eleştiren biri ve üstelik de o yaptığı eleştiriler hani muhatabını ezmek, utandırmak vesaire değil. Toparlanmasına vesile olmak için yapılan. Mesela daha önce çok kritik metal yorgunluk dedi dönemin, işte 2000'lerin ortasıydı galiba.
2: Doğru.
0: Değil mi? Yani hani bir uzun dönem iktidar olmanın getirdiği bir ezbere hareket etme hali, bir taraftan da
2: bir rahatlık değil
0: hani, geçen seçimde de almıştık zaten, hani gene alırız filan gibi bir
1: motivasyon kaybı,
0: bir yorgunluk belki. Zaten her şey birbirine benziyor gibi bir şey, hani o yorulduysan çekil kenara, çünkü 11 bin 11.500.000 üyesi olan bir partiden bahsediyoruz. Her 8 kişiden biri bu ülkede. Hatta ne 8 kişi? 80 milyonuz. Dolayısıyla neredeyse, bilmiyorum, benim matematiğim kötüdür, ama her 6 kişiden biri filan AK Parti üyesi bu durumda, öyle değil mi?
2: Doğru.
0: Oranlarsa. Evet.
1: Benim aşağı aklıma yukarı bambaşka bir örnek geldi. Yorulduysan çekil diye. Umarım Galatasaray'da her yıl şampiyon olmaktan belki bir çekilip diğer takımlara, ben zihnimde o an onu düşünüyordum Fadime.
0: Ama onlar farklı. Yani burada hani yorulduysan çekil. Sen de beni bir mesaj vermek istiyorsun. Her programda mutlaka.
3: Ben üstüme alınıyorum çünkü oğlum, evet, onun arkada dışında Fenerbahçeli benim
1: yazık
3: yüzümden.
1: Yazık değil mi oğlunuza
3: işte
1: yani?
3: Beni Fenerbahçeli yaptı.
0: Ben de doğru sosyal medyada o tür şeyleri görüyorum. Hani çocukların üzüntüsünü ya da şeyin sevincini. Biliyorum hani cazip bir şey olduğunu, ama ikisi farklı bence. Çünkü burada hani tamam, yorulmuş olabilirsin, biraz dinlen. Hı hı. Mesela parti içinde böyle görev yer değiştirmeleri çok yapar Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Daha önce vermiştiniz. Bir sorunu varsa git kendini aklayıp gel şeklinde.
0: Yani evet, hani bir böyle yargıda bir konu varsa git hallet, aklan, eminsen gel. Hı hı. Kapı açılır, ama bu lekeli halinle ya da gölge düşmüş üzerine böyle gelme. Hı hı. Hani şeffaf olmasını, temiz olmasını istiyor AK Parti kendi yöneticileri. O yüzden partiye yönelik bu tür şeyleri, işte kibirlenmeyeceksiniz, halkla düzgün iletişim kuracaksınız, derdini dinleyeceksiniz, sorun getiriyorsa vatandaş onu çözeceksiniz diyor. Ve ben şunu biliyorum mesela, AK Parti'de tabanla tavan arasında çok güçlü bir iletişim var. Yani nedir? İşte mahalle teşkilatları, belde, semt, ilçe teşkilatları, il teşkilatları belli periyotlarla belli konular üzerinde genel merkezden gelen talepler de olabilir. Ama tabanı okurken sürekli, çünkü ev ziyaretleri, esnaf ziyaretleri sürekli bir temas hali olduğu için ne geliyor vatandaştan? Bir yol, bir yerde üst geçit yok, üst geçit mi istiyor? Emekli maaşı düşük, onu mu istiyor? Her neyse vatandaşın talebi, bunu raporlaştırıp bir üst kademeye, o üst kademe bir üst kademeye, en nihayetinde o rapor Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne geliyor. Bütün kademeye geliyor ve bu sorun nasıl çözülecek? Sen ne öneriyorsun? Sen ne öneriyorsun? Tek tek dinleyerek o tabandan gelen öneriyi bir politikaya dönüştürüyor. Politikaya dönüştüremiyorsa da
1: CHP için
0: şeye yani izah ediyor. Mesela bir politika var, doğru mu anlaşılmamış toplum tarafından? Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında bir yerde halka hitap ederken o başlığı açıyor. Diyor ki biz bu meseleyi şöyle görüyoruz. Bunu böyle bir yöntemle çözmeye karar verdik. Bunun böyle süreçleri olacak, zorluklar da olacak, ama nihayetinde şu amaçla bunu yapıyoruz. Böyle olacak. Yani izah edip ikna etmeye çalışıyor. Bu da bence siyaset yapma tekniği bakımından diğer partilerin daha az kullandığı, AK Parti'nin de ısrarla kullandığı başarılı bir yöntem. Biraz da hani bu kadar uzun iktidarda kalmanın yollarından biri bu. CHP ile ilgili
1: paralel yönetim şekli ifadesini kullandı,
0: evet,
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet, evet. Bunu daha önce de kullandı diye hatırlıyorum sanki. Onu bir kez daha altını çizdi. İşte CHP'yi, CHP'de muhalefeti kaos hakim dedi. İtibar suikasti yaparak siyaseti zehirliyorlar dedi. Bunlar önemliydi. Ama en nihayetinde bu hani paralize etmesi, paralel yönetim modelinin siyaseti paralize etmesi kavramı bence önemli. Cumhurbaşkanı CHP'nin içindeki bir meseleyi bir başka partinin, rakip partinin genel başkanı olarak ilgilenmiyor. Diyor ki ben ona bir güvenli takip meselesinden bakıyorum. Hani bu CHP'nin iç meselesi. Ama ne zaman benim gündemime geliyor? İşte siyaseti paralize ediyor. Mesela nasıl paralize ediyor? Şimdi CHP'de iki başlılık var. Ekrem İmamoğlu'nu da say, üç başlılık var. Bu iki başlılığın meclisi paralize eden bir durumu var. Şimdi CHP grubunu Kılıçdaroğlu mu kullanacak? Özgür Özel mi? Manisa Milletvekili Özgür Özel mi kullanacak?
1: Sabah ilk kim erken geliyorsa o mu?
0: Gibi. Ya da o odayı genel başkana tahsis edilen odada şu anda Özgür Özel oturuyor. Hı-hı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da meclis başkanlığına yazı yazıyor. Hı-hı. Genel başkan için oda hazırlayın

0: diyor genel meclis başkanlığına. Şimdi Özgür Özel'i o odadan çıkartmaya kalksa meclis başkanı.
1: Ve işe gücü yok bunlarla mı uğraşsın?
0: Bu defa işte NATO 45 ülkenin devlet başkanını ağırlamaya hazırlanan bir ülkenin başkentinin bir binasında koltuk yığmalar, koltuğu çekmeler, o odaya nasıl gireceğiz, çilingir çağır. Bunun, yani bir arada böyle bir şey var, bir de böyle yerin dibinde bir şey var. Dolayısıyla siyaseti hem paralize eden hem de psikolojik olarak insana kötü hissettiren, değersiz hissettiren bir süreç yaşanıyor.
1: Türk demokrasisine zarar veriyor dedi.
0: İşte Türkiye siyasetine ve siyasetin algısına, vatandaş gözünde siyasetin algısına zarar verdiği noktada beni ilgilendirir diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dün de aslında benzer bir vurgu yaptı. Bir mesafeden bakmaya çalışılıyor ama bir türlü o aklı selimin hala CHP'de ortaya çıkmadığını da görüyoruz. Yine dünkü grup toplantısında bu, eğer yeni kapı ruhu aranıyorsa terörsüz zemini. Türkiye'ye da çağırması bence bu küçük, utandıran, bu sefil görüntülerden CHP'yi çıkartıp bu milletin bir derdinin çözümü konusunda CHP'yi pozisyon alırken kendini gösterme imkanıdır aynı zamanda. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı çok kıymetli bir davet yaptı CHP'ye.
1: Çok kısa bir süremiz kaldı ama CHP'ye dilerseniz girelim sizinle Levent Bey. Bu paralel yönetim şekli ne şekilde devam edecek?
2: Bugünkü görüntüler çok iyi anlatmıyor mu?
1: Değil mi?
2: Eski bir CHP milletvekilinin cenazesinde buluştular.
1: Ekrana verelim yönetmenin fotoğraf karelerini. Ayşegül'cüm ilgilenir misin?
2: Yani orada Ali Mahir Başarır'ın
1: küçümseyici ve iğrenen ifadesi.
2: Arkasını dönmesi, sırtını çevirmesi, tokalaşmaması, işte çocuklar gibi.
1: Şu an o görüntü ekrana yansıyor.
2: Ne olur hani çocukları küçümsediğim anlamı çıkmasın buradan ama çocukların bile belki yapmayacağı, İşte kreş çocuklarında örneklerine rastlayabileceğimiz ne yazık ki bugün ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sahne oluyor ve ne yazık ki bir cenaze töreninde yaşanıyor bunlar. Yani küsler bir araya gelir. Bizim geleneğimizde, adetimizde, örfümüzde cenazelerde küsler bir araya gelir. Başsağlığı dilerler insanlar birbirlerine ama burada...
3: Bir süreliğine bırakırsınız değil mi hocam?
1: Evet. Ha, şu görüntüyü tam ekran verebilir miyiz arkadaşlar?
3: Ara verin. Şimdi doğru.
0: Şu görüntüler... Çok anlamlı bir fotoğraf işte, o yani. Her şeyi anlatıyor.
2: Cumhurbaşkanının neden endişe ettiğini bu fotoğraf kareleri bugün çok iyi anlattı bize. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işi, evet, orada bir kavga var. Cumhurbaşkanı da bu şekilde yaklaşıyor. Ama bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dolayısıyla bütün siyaset kurumuna zarar vermeye başladı artık bu görüntüler. İşte o nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarısını yapıyor. Bir anlamda da köprüden önceki son çıkışı gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Aklınızı başınıza alın, toparlanın diye. Şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınanlar küsüyorlar, gidiyorlar. Ben oynamam diyorlar, başka parti kurmaya çalışıyorlar. Hatta iki parti masaya getiriyorlar. AK Parti'ye baktığınız zaman dönem dönem kabinede üyelik yapmış, belediye başkanlığı görevine getirilmiş isimler var. Bunları alıyor, kenara çekiyor Cumhurbaşkanı, küslük yok. Herkes görevine devam ediyor. En kudretli bakanlıktan alınıyor insanlar ve belki... Partide bir göreve getiriliyor. Belki o bile yapılmıyor. Düz milletvekili olarak göreve devam ediyor. İnsanlar küsmüyorlar.
0: Lise müdürlüğü yapan bakan oldu yani. Peki. Ayşen Gürcan.
1: Biz kendi aramıza devam edelim ama kısa bir araya gidelim. Saat başında yeniden bir aradayız. Lütfen ayrılmayın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor.

Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: temsiliyetinin ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık iç siyasette ana muhalefet cephesine geçtik Levent Bey'le. Sizinle devam edelim. Paralel yönetim şekli demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta Fadime Hanım üçüncü bir başlık olarak da Ekrem İmamoğlu'nu ifade etti ki ben de aslında o şekilde düşünüyorum. Çünkü Özgür Özel yaptığı son hareketlerle ve açıklamalarla bir liderlik performansı ortaya koyuyor. Dolayısıyla İmamoğlu'yla sanki yolları ayrıldı gibi. Buradan başlayarak gelişmeler için sözü size bırakayım, buyurun.
1: Biraz orada şeyi zorluyor gibi. Özgür Özel yeni bir parti. Hı hı. Partiden Cumhuriyet Halk Partisi'nden, mevcut partiden ihraç edilmenin bir şekilde yollarını açıp, o yolu açıp bir anlamda tırnak içinde demokrasi kahramanı sıfatını alarak yeni bir partinin kurulmasının belki nüveleri atılıyor gibi okuyorum ben yaşananları. Tabii Ekrem İmamoğlu'yla bir yol ayrımına da geleceğini daha önce de konuşmuştuk.
0: Ekim Partisi'ydi Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin baş harflerinden oluşan.
1: Yürüyüş Partisi ama diye sanki gündeme evet geliyor. Yalanlama geldi.
0: Ama Ekim Partisi artık raftan kaldırıldı mı denilir? Yani rafa kaldırıldı mı denilir? Gündemden düştü şimdi, sanki öyle değil mi?
1: Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası da yakın gelecekte sonuçlanacak. Hı hı. Oradan çıkacak sonuç da aleyhine çıkması büyük ihtimal gibi görünüyor. O şekilde değerlendiriliyor. Hı hı. O zaman Cumhurbaşkanlığı adaylığı da tamamen rafa kalkmış olacak Ekrem İmamoğlu'nun. Orada bir yine yol ayrımını biz izleyebiliriz. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında. Tabii izninle şuna da değineyim. İlk bölümde orada kalmıştık. Bir lütfen, küslük yaşanmıyor AK Parti'de görevden almalarda. Evet. Benzer tablo Milliyetçi Hareket Partisi'nde de yaşanıyor. Şimdi yakın geçtiğimiz dönemde 22 il başkanı görevden alındı. Bir taraftan da orada kurultay süreci de devam ediyor. Şimdi 22 il başkanı görevden alındı ama bununla sınırlı kalmayacak. Bundan sonraki görevden almalar, görevden alma demeyeyim ama değişiklikler diyeyim, bayrak yarışındaki o değişiklikler.
0: Kan değişimi.
1: Evet, il kongrelerinde, il kurultaylarında olacak. Hı hı. Orada da bir değişim süreci var. Ama orada da bizim gördüğümüz görevden alınan isimlerin küsmemesi, partiye sırtını dönmemesi şeklinde. Hı hı. Yani bir dava arkadaşlığı, bir yol arkadaşlığı öngörüyor. Bu iki partide, Cumhur İttifakı'nın iki ortağında, AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde neferler bu şekilde bakıyor olaya. Görevden alınmak, göreve yeniden atanmak çok önemli değil aslında bu iki partide siyaset yapan isimler açısından. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu ne yazık ki göremiyoruz. Cumhurbaşkanı dikkat çekiyor, koltuk kavgası diyor. İşte koltuk kavgasına kurban gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi bir anlamda. Cumhuriyet'in kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi 100 küsur yaşında bir parti. İşte o koltuğa buna yakın isim geldi, bu koltuğa diğerine yakın isim geldi. Kavgasını biz ne yazık ki gidiyoruz. O da külliyen Türk siyasetine zarar veriyor. Etkileşim avcılığı da bugün kullandı Cumhurbaşkanı. Şimdi etkileşim avcılığı, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yoğun görüyoruz. Etkileşim avcılığını, sosyal medyayı bir anlamda PR olarak kullanıyor Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partili isimler.
0: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaseti olabilir ama biz tasvip etmeyiz.
1: Evet, oradan bir eleştiri yöneltti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi çok vahim işler dönüyor tabii bazı milletvekilleri için. Hani isim vermeyeyim ama bazı milletvekillerini sosyal medya yönetiyor adeta. Sosyal medyadan gelen tepkiler, işte gelen eleştiriler, gelen desteklerle hareket ediyorlar. Partinin programını, partinin siyasetini bir tarafa bırakarak. Oradaki gelen eleştiri, gelen tepki veya

0: gelen destek ne kadar gerçeği yansıtıyor, orası tartışılır tabii. Daha vahimini de söyleyeyim. Hani bu bazı milletvekilleri için geçerli. Tüm siyaset kurumunu tenzih ederek söyleyeyim. Hı hı. Oradan gelen hakaretleri paraya tahvil etme peşinde koşan ne yazık ki bazı isimlerin de olduğu kulağımıza geliyor. Hı. Yani orada işte vatandaştan gelen veya X şahsından gelen hakarete karşı açılan bir tazminat davası ve o hakaret paraya tahvil edilmiş oluyor. Bu şekilde bir yolda izleniyor.
1: O zaman hakaret oluşturacak bir zemin de hazırlanıyor mudur bu zihniyet varsa eğer?
0: Tabii ki. Hı hı. İşte o da acı olan kısmı. Yani insanlar orada yaptıklarını veya partisinin yaptığı o siyasetini anlatmaktan öte özellikle bana hakaret edilsin diye bazı girişimlerde de bulunuyorlar. Ama dediğim gibi yani tüm siyaset kurumunu leke altında bırakmayayım, gölge altında bırakmayayım, tenzih edeyim. Ama bu yönde bazı hareketler yapıldığı da bir gazeteci olarak kulağımıza geliyor zaman zaman.
1: Peki Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta parti yönetimine ilişkin MYK'yı toplayarak veya yüksek disiplin kurulunu işleterek kararlar almaya devam ediyor. Bu kararlara ilişkin de örneğin kurultay yapılırsa eğer ve Yargıtay'dan iş dönerse nasıl kurultayın da yok sayılacağı gibi bu kararların da yine hükümsüz olduğu da ifade ediliyor bir yandan. Buna ilişkin ne söylersiniz?
0: Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi veya Cumhuriyet Halk Partililer, ona gönül vermiş seçmenler, vatandaşlar, külliyen o camiye neden rahatsız oluyorlar? Şimdi geldi, işte mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa geldi. 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim, Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyor? Yolsuzluktan, arsızlıktan, gayri ahlaki durumlardan bu partiyi temizleyeceğim, arındıracağım. Sonrasında da olağan kurultaya götüreceğim partiyi. Orada kozlarımızı paylaşacağız. Bu niye rahatsız eder bir insanı? O partiye gönül vermişse veya o partide siyaset yapıyorsa. Tamamı ne güzel işte. Partiyi arsızlardan, yolsuzlardan, hırsızlardan temizleyelim. Sonrasında yola devam edelim. Hı hı. Ama bu öyle
1: yola
0: değil.
1: Yola kendisi mi devam eder? Örneğin yine futboldan örnek verecek olursam hani Aziz Yıldırım ben şampiyon edip bırakırım bir kenara diyor. Yani bu yine, Kılıçdaroğlu için.
2: Yine Yağmur Hanım. Doğru bir
0: dünya hazır Dünya Kupası devam ederken.
1: Evet.
0: Ya şimdi bir televizyon kanalında tabii canlı yayına çıktı. Oraya da hafif eleştirilerimi yönelteyim. Yani bir canlı yayın mıydı? Karşısındakiler gazeteci miydi? Yoksa Engizisyon mahkemesi mi kuruldu? Onu
1: soru cevap formatında bir program.
0: Biraz soru cevap değil de peşin yargılarla süslenmiş, soslanmış. İşte aklından geçen doğruları Kemal Kılıçdaroğlu'na onaylatmaya çalışan gazeteciler gördük biz karşısında. Oraya da bir küçük eleştirimi yönelteyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu orada da söyledi. Olağanüstü kurultay değil diyor. Olağan kurultay. Çünkü olağanüstü kurultay yapsa tedbir kararı var yargıdan gelen. Buna izin vermiyor. En azından Kılıçdaroğlu ekibinin savunusu bu yönde. Dolayısıyla şimdi bir arınma da orada söz konusu olamayacağı için yine aynı delegeyle olağanüstü kurultay yapılsa bu işte aynı şeyden farklı sonuçlar beklemek gibi bir fıkraya dönecek.
1: Ne yani. Değişecek?
0: Hiçbir şey değişmeyecek. Orada delegeyi değiştirelim yine seçimle. İlçe kongreleri, peşi sıra il kongreleri, sonrasında da olağan büyük kurultayla birlikte o değişimi gerçekleştirelim, partiyi temizleyelim, arınma sürecini bitirelim ve sonrasında da yola devam edelim diyor. Aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? Tabii Kemal Kılıçdaroğlu için kritik soru bu. Ben aday olmam, gösterilirim diyor. Bu da kalbinde yatan, gönlünde yatan aslanı aslında ortaya koyuyor. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için neler yaptığını biliyoruz. Orada da genel başkan olmak için tekrar önümüzdeki olağan kurultayda yarışacağını %100'e yakın söyleyebilirim ben uzun süredir siyaset takip eden bir gazeteci olarak. Ama işte şu sırada bu delegeyle gidilmesi bence sakıncalı. Çünkü başka bir sonuç çıkmayacak oradan. O zaman bu yargı kararının ne anlamı kalacak? Yapılırsa olağanüstü kurultayın ne anlamı kalacak? Eski tas, eski hamam devam edecek iş. Ama ilçe kongreleri, il kongreleri dediğimiz şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği ismin %100 seçileceği anlamına gelmiyor. Bunun da altını çizelim. Orada bir yarış geçiyor. Özgür Özel'i destekleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler veya Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler o yarışa katılacaklar. Oradan çıkacak sonuçlar, oradan çıkacak delegeler işte 1300 civarında delege o şekilde belirlenecek. Yani seçimlerle belirlenecek. Bir metazori yok orada. Ve sonunda büyük kurultayla, olağan büyük kurultayla genel başkanın kim olacağını belirleyecek parti.
1: Kademe kademe.
0: Burada ne sakınca var? Buyurun işte ben de hadi spordan örnek vereyim. Buyurun er meydanına yapın mücadelenizi. Sonunda da bunu büyük kurultayla taçlandırın. Hiçbir şaibe kalmasın. Gelen yeni genel başkan da o koltukta rahat rahat otursun. Bundan sonra parti içi kavgalarla değil de Türk siyasetine yapacağı hizmetlerle anılsın.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Strateji ve güvenlik uzmanı olduğunuz için stratejiyi alarak hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in bu stratejileri partiyi nereye götürür?
2: Yani şunu söylemek lazım Yağmur Hanım. Öncelikli olarak ben şurada bir önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Biraz da bir kötü polisi oynayarak da konuşmak lazım bu çerçevede. Şimdi bir memlekette Sayın Cumhurbaşkanı da vurgusu var bu noktada biliyorsunuz. Bir iyi bir muhalefetin olması gerekli. Yani bu çerçevede sokaktaki sıradan bir insan olduğumu varsayarak konuşuyorum. Yani başından bu yana krizden başka hiçbir şey görmüyoruz. Diploma krizi, işte efendim butlan olduğu, efendim işte milletvekillerinin karıştığı bir takım işler, belediye başkanlarının karıştığı bir takım işler. Yani bu çalkantı bir türlü sonlanmış değil. Ve bu anlamda da ben eğer bu böyle bir partinin içinde önemli bir isim olsam bir an önce bunlardan kurtulma çabası içine girerim. Bir sadeleşme çabası içine girerim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamdaki vurgusu bence önemli. Çünkü gerçekten temiz bir siyaset Türkiye'de son derece önemli diye düşünüyorum. Biz bu tarz böyle çalkantıları, karmaşalıkları AK Parti'de görmediğimiz gibi muhalefet partilerinde görmememiz aslında daha sağlıklı olan iş diye düşünüyorum. Ve bu çerçevede de bakacak olsa strateji anlamında işin doğrusu şimdi kanunun ön gördüğü veyahut da sonuçlanan davalar neticesinde zaten son derece yol açık. Yani evet biz tartışıyoruz ama burada asıl hukukun ne dediği meselesi son derece önemli. Genel başkan kimdir? Öbür davalar nasıl sonuçlandı? İşte devam eden bir takım suçlamalar vesaire. Yani bu çerçevede stratejilerin belirlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ya şunu da unutmayın. Böyle bir özellikle seçimlerle alakalı olarak biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki genel başkanlık seçimleriyle alakalı olarak da hala devam etmekte olan bir takım davalarında olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunlar nereye varacaklar? Tamam siz kendi kendinize bir parti başkanlığına yeni parti kurmaya vesaire soyunuyorsunuz ama yani buradaki bu hukukun üstünlüğü meselesinin de gözden kaçmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı planlar sanki erken yapılıyor diye ben düşünüyorum. Yani biraz daha bu sürecin sonucunu beklemek belki daha doğru olacak. Yani o kadar enteresan bir durum ki ve burada bir enteresan biçimde hükümetin suçlanması gibi gerçekten garabet olan durumlar var. Yani içeride CHP'lere şikayet ettiği bir durum var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Ve bu çerçevede de ben işin doğrusu strateji meselesinde her iki tarafta kendince bir şey oynuyor olabilir. Kendince bir akıl çizgisi çekmeye çabalıyor olabilirler. Ben hep sıradan bir vatandaş olarak hukukun ne göstereceğine bakacağım bu noktada. Yani İmamoğlu'yla alakalı olarak da, Kılıçdaroğlu'yla alakalı olarak da, Özel'le alakalı olarak da, siyasi hayatların nasıl devam edeceği anlamında, nasıl planlar izleneceği anlamında da şunu da unutulmaması lazım. Türkiye bir hukuk devleti. Ve ben hep bu çerçevede bakıyor olacağım bu meseleye. Bu anlamda da dediğim gibi stratejiler nasıl ilerleyecek? Bu şekilde bölünmeye devam edecek olursa, yani bir düşünmek lazım sanki o noktada. Ne kadar başarılı olabilirsiniz? Bir muhalefet partisinin bu kadar parçalanmış olması, yeni yeni başka partilere gidilecek olması size ne sağlar? Yani bazen feragat etmek gerekiyor. Yani bunlar sanki bizde bir unutulmuş gibi. Az önce konuştuk metal yorgunluğu dedi Fadime Hanım.
1: Evet.
2: Yani bu noktada bir acaba değişikliğe mi ihtiyaç var? Acaba bazı isimlerin bu kadar gündemde olmaması mı gerekiyor? Yeni
1: mesela
2: isimlerin
1: Özgür
2: gelmesi
1: Özel
2: mi gerekiyor?
1: Parti değil kendini mi düşünüyor? Eğer partiyi düşünseydi
2: biraz acaba öyle mi diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Yani burada hemen yeni parti kuruyoruz. Hadi bakalım tekrar yola düşüyoruz yerine azıcık daha bir sessiz kalıp azıcık daha şu süreçlerin sonucunu görüp mu hareket etmek daha acaba iyi

0: olurdu diye ben düşünüyorum işin doğrusu. Tamamen kendi bakış açım, bunu da vurgulayayım. Yani bu noktada bazen bir feragat etmek bir gerekir. Bazen biraz bir geri çekilmek. Ya bir ne yapıyoruz biz bir bakalım. Yani durumumuz nedir? Bu kadar feveranla, bu kadar hızla, bu kadar çabuk hareket etmek ne kadar akıllıca? İşin doğrusu bunu bilmiyorum. Biraz daha
1: Biraz
0: bir...
1: orada strateji yoksunluğu da var.
0: Ya
1: Bir
0: bir değil
1: özel
0: mi hocam? Çok böyle
1: ekibinde.
0: bir paldır küldür, o olmadı, bu A olmadı, B, B olmadı, C. Yani bu şekilde mi ilerlenmeli? Yoksa özellikle böyle
2: Yani
0: siyaset
2: partiyi
0: uzun
2: mi
0: bir...
2: kurtarmaya çalışıyor, kendisini mi o
0: İşte
2: halde?
0: o biraz belirsiz. Yani ne yapmaya çabaladığı biraz belirsiz.
1: Yani
0: Yani
1: orada
0: burada
1: aslında...
3: En büyük örnek parti meclisindeki Özgür Özel yanlılarının istifa
0: Doğru mu
3: etmesi.
0: üstadım? Ya o
3: Şimdi
0: kadar, bu kadar tozun dumanın içinde acaba biraz daha sakin mi
3: partide
0: olunmalı?
3: mücadele verilecekse, bir savaş
2: Kalarak.
3: verilecekse, orada kalarak ona adeta genel başkanı kilitleyerek, adım attırmayarak vermeleri gerekirdi.
2: Cepheyi
3: Ama
2: bıraktılar
3: bir
2: ama.
3: strateji yoksunluğu, işte o da gafil
2: Acelecilik,
3: avlandılar
0: az önce üstadım
3: gibi.
0: çok doğru bir şey yaptı, tanımlama yaptı. Yani bu sosyal medyadan gelen ve ne kadar doğru olduğu da belli olmayan, çünkü maalesef biz geçtiğimiz günü güvenlik boyutunda da çok önemli bir mesele de konuştuk. Yani bir İsrail özel firmalarının nasıl toplumlara sirayet ettiğini de konuştuk sosyal medya üzerinden.
2: Algoritma.
0: Algoritmalar kullandıklarını, bununla ilgili özel programlar kullandıklarını, yani her sosyal medyadan gelen yeşil işaretle hadi hareket edelim, tamam bizim sıramız geldi, veyahut da bu şekilde bakılıyor olması bence bir strateji yoksunluğunu gösterir bir durum. Ben eğer ben olsaydım, tekrar edeceğim, biraz daha bir işin nereye gittiğini, arkadaşlarımla olan ilişkilerim ne durumdadır, nasıl bir düzlemde ilerlemeliyim, yani biraz daha bir sakin oldum. Ama biz görüyoruz ki her gün gelişen bir duruma karşı çok hızlı bir refleks, çok hızlı bir tepki ve çok da sonunu düşünmeden
2: Şimdi
0: galiba.
2: editörümüz de sizin açıklamalarınıza istinaden tez canlılık nereye sürükler diye
0: Yani
2: sormuş.
0: ya biraz çok aslında doğru. Yani bu kadar tez canlılık ne kadar, bir de bir biliyorsunuz Türkiye'de özellikle siyaset meselesinde bir temel çok önemli. Yani bir temel var mı yok mu, bir parti kuruyorsunuz ama biz defaatle de bu denemeleri de gördük.
2: Evet, tabii.
0: Yani böyle bir küskünler meselesine ayrı parti kurmaya çalışanlar, oy oranları milyarda bir olanlar, yani hani bu anlamda da
2: CHP tabanını yeni partiye nasıl benimsetecek?
0: işte biraz o mesele de var. Yani bunlarla ilgili bir planınız var mı acaba? Bir oyun planı var mı? Yani bunu bilmiyorum. Hazır mısınız? Bununla ilgili bir yol haritası hazırladınız mı? Bir strateji belirlediniz mi? Yani biz çoğu zaman, çok üzülerek söyleyeceğim, bakın çok Türkiye gerçekten ve dünya türbülanslı bir dönemden geçiyor. Ben bu dönemde çok isterdim ki düzgün bir muhalefet olsun ve bazı meselelerde Türkiye bir bütün olarak ilerlesin. Yani bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu bence çok önemli. Yani o yüzden diyor ki demokrasinin zedelendiği bir dönemdeyiz. Yani terör, mesela şu terörsüz Türkiye meselesi. Yani burada bir muhalefetin desteğinin olması, yeni anayasa konuşuyoruz. Bir muhalefetin bu işin içinde düzgün biçimde bulunması, bunlar çok önemli. Onun yerine biz bugün kim tutuklandı, hangi CHP'li kimi şikayet etti, efendim işte o parti ona mı oy, o öyle mi oldu? Yani kısır döngü tartışmaların çerçevesinde geçiyor ve bu ne kadar onlar için sağlıklı, işin doğrusu bunu düşünmeleri lazım diye düşünüyorum ben.
2: Aslında muhalefet iktidara dayanan bir merdiven değil mi? Hem oraya çıkmak isteyen hem de aslında ona destek de veren dış politika örneğin üzerinde
0: Kimi zaman,
2: örneğin.
0: kimi zaman yani biz tarihimizde de çok gördük ve dünya siyasi tarihinde de, Yağmur Hanım, bu çok önemli. Bazı meseleler vardır ki buranın iktidarı, muhalefeti, sağa solu olmaz. Yani bu noktada bir bütün, bir sesiniz gür bir biçimde ve tam çıkmalı. Tam da böyle bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Şimdi evet, iç politikaya konuşuyoruz ama birazdan işte asıl o şeyin içine gireceğiz. Yani Hürmüz'den tutun, Rusya-Ukrayna meselesinden tutun. Bunların hepsi maalesef istesek de istemesek de bizim kapımızın hemen önünde. Her an Türkiye'yi de etkileyebilecek bir takım olaylara gebe olduğu bir dönemdeyiz. Yani burada bu şekilde bir muhalefetin bulunuyor olması gerçekten, yani tarihsizlik mi diyelim artık, yani ne diyeceğimi de bilemiyorum ama sürekli böyle anlıyor olmak da sizi ne kadar iyi gösterir.
3: Biraz
0: Yani
3: şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu. Yani gerek Özgür Özel gerekse Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarına talip değiller.
2: CHP.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına talip.
0: O bakış açısını da gösterir bir durum Üstad. Yani işte
3: Yani biz
0: buradaki mesele
3: genel
0: tam olarak
3: başkanlığı
0: bu.
3: alalım, gerisi önemli değil bizim için.
0: Bir de yani
3: Ne yazık ki.
0: yine izninizle şunu da söyleyip kıymetli hocama bırakayım. Yani sıradan bir vatandaş olarak da duymak istediğim hiçbir politika önerisi yok.
2: Sayın
0: Yani
2: Cumhurbaşkanı diyor ki kendi kendimizi geliştiriyoruz, kendimizle rekabet ediyoruz.
0: Sıkıntı burada. Yani hani bir şey duymak istiyorum. Ya Hürmüz Boğazı'yla ne düşünüyorsunuz? Hayır, onun yerine biz günlük o Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemesiyle kayıkçı kavgalarını izliyoruz. İşte o onu mu dedi, o onu mu dedi? Ya çok daha önemli bir gündem var. Yani bugün ne

0: politika duyuyoruz, ne ekonomi duyuyoruz, ne bir önümüzdeki dönem Türkiye için nasıl bir tahayyül içinde bunu duyuyoruz. Yani diyelim ki parti kurdu, bununla alakalı olarak bir hazırlıkları var mı? Zannetmiyorum ben işin doğrusu olduğunu. Ve bu da maalesef ben yine söyleyeceğim bir talihsizlik olarak görüyorum. Çünkü kimi zaman iyi bir muhalefetin de hükümeti de daha iyi ettiğini unutmamak gerekiyor. Yani bu gerçekten ne olursa olsun bence son derece önemli bir boyut. Ve bu anlamda da umarım bir an önce toparlanırlar. Bir an önce dedim ki bu ülkeye hizmet etmeleri gerektiğini hatırlarlar. Ve bununla beraber diyorum yani yarın hükümet olabilirler. Bir demokrasi içindeyiz. Ama buna hazırlar mı? İşte bütün mesele burada. O bölünmüşlük, parçalanmışlık bitmediği sürece, kavga bitmediği sürece ben çok uzun zamanda maalesef bu anlamda bir böyle bir şey dizisi gibi izleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi günü geleceğim Fadime Hanım şöyle bir ifade kullandı. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorunu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorunu bir türlü çözemedik. Dış politika, savunma, terörle mücadeleye karşı duruş gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
0: İşte bu kadar söze başlarken de zaten yerli ve milli bir muhalefet çok büyük eksiklik. Sayın Cumhurbaşkanı da vurguladığı gibi pek çok meselede görüyoruz ve maalesef de daha görüyor olacağız diyeceğim.
2: Peki. Aslında buraya bir katkı yapmak için az tabii önce bir söze girmek istedim. Şimdi CHP içerisinde de aklı selime sahip elbette iktidarı eleştiren ama özellikle sınırlardan geçtiğinde ve başka bir ülkeye gittiğinde Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen iktidar partisi de doğru bir şey yapmışsa bunu ifade eden doğru isimler de yok değil.
1: Tabii zaten Gürsel Erol'u dinledim. Kesinlikle.
2: Yo, hani durup hani bu sonuç itibariyle uzun zaman itibariyle daha yaygın bir şekilde böyle yapıldığı için eleştiri konusu yapılıyor ve bir tespit artık kalıcı bir tespit haline geldi. Niye? Çünkü defalarca biz bunu gördük.
1: Ne yazık ki. Skandal örneğiydi öyle doğru değil mi?
2: Ya o kadar çok defalarca yaptılar ki hani bir sadece Özgür Özel'le, Kılıçdaroğlu'yla, hani Baykal farklıydı, Baykal'ın hakkını teslim edelim. O hani ulusalcı, devletini seven ve Türkiye'nin menfaatini bu tür iktidar kavgalarını falan üstünde tutan bir tarzı vardı. Gürsel Erol'un bugün bir kısa videosunu izledim. Avrupa ülkelerinden birinde bir masada, AB'nin galiba bir çalışmasında, Elazığ milletvekili, Elazığ CHP milletvekili biliyorsunuz. Orada mesela önceki Elazığ depreminde Murat Kurum'un, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da o hani zayıf yapıları kentsel dönüşümde yenilediğini, o ilk depremden sonra yıkılanları hızla yaptığını, hiçbir hak kaybı olmaksızın yaptığını ve son depremde de 6 Şubat depreminde de Elazığ'da hiç can kaybı bu nedenle olmadığını söylüyor. Ve Murat Kurum'un hani çok doğru bir stratejiyle ve şeyle tempoyla doğru işler yaptığının hakkını teslim ediyor. Kim bunu söylüyor? CHP'nin bir milletvekili söylüyor.
3: Partisi demek ki linç yiyecek.
2: Ama işte hani doğru bir şeyi yapıyor. Bir doğruyu söylüyor. Çünkü onu öyle söylemese bunun böyle olduğunu en fazla Elazığlılar biliyor. Elazığ'da nasıl sokağa çıkacak? Ne yalan söylüyorsun, biz o eve oturduk dese vatandaş ne diyecek?
0: Fadime Hanım'a da ilk olarak çok teşekkür ederim. Fadime Hanım çok da doğru bir yere geldi. Şu bir ekleme yapmak istiyorum izninizle ben de. Yani bu şekilde bu beyefendinin böyle hakkını vererek konuşuyor olduğu durumlardan sonra bir eleştiri varsa da daha inandırıcı olur.
2: Tabii yani bunu söyle sonra edersiniz. Gelince eleştir
0: burada. Şurada eksik kalmış dediğin zaman bizim de güvenimiz tam olur. Yani böyle bir muhalefet bizim aradığımız için doğru. Sürekli
3: biraz önce
0: tam onu söylemeye çabalıyorum aslında.
3: Derken daha önce de benzer olaylarda
2: tabii ki de
3: doğruya doğru diyen
2: Gürsel Erol'un böyle bir ahlakı var, siyasi ahlakı var.
3: O zaman da ben tepkiler gelmişti, şimdi de onun için.
2: Evet, evet. Bir hakikat ama işte ondan vazgeçmeyen demek ki yani siyaseten, ahlaken hakikati söylemek onun için daha doğru bir şey. Yani doğru örnekler de var. Kategorik olarak CHP'yi eleştiriyor tabii değiliz. İçinde düzgün bunu yapan insanlar da var. Hani bu aklı selim hakim olsun derken aslında biraz bunun da altını doğru çiziyoruz. Hani bir an önce yok mu ya bu parti içerisinde memleketini seven, her şeyi memleketin önünde tutan ve hizmet için rekabet eden, yok mu? İllaki var. Neredeler ve niye yoklar? Hani bu bence CHP'nin en büyük sorunlarından biri. Yani siyaseti millet

0: için yapacak siyasetçiler nerede? Hani bizim uzunca bir zamandır CHP'de konuştuğumuz konu yolsuzluk, rüşvet, irtikap,
1: Maalesef.
0: koltuk kavgası, kişisel kariyerler, başka bir takım hani konuşmaya utandığımız meseleler. Siyaseti siz oyun için istiyorsunuz milletten? Bunlar için mi? Yoksa bakın İzmir gene işte havalar ısınmaya başladı. Bugün gene çöp haberi izledim ben. Çöpler toplanmamış. İzmir CHP'nin kalesi. Çöpleri niye toplamıyorsun?
2: Ama
0: Belediyesin sen.
2: CHP İzmir'i kaybetti artık yıllar sonra. 22 yıl sonra sanıyorum,
3: Ne
2: değil mi?
3: yazık ki şöyle bir anlayış hakim. Engin Altay Grup Başkan Vekiliyken genel kurulda yaptığı konuşmada bunu
0: Tabii.
3: itiraf etmişti.
0: Evet.
3: Bu hükümet dünyanın en iyi şeyini bile
0: Ne
3: yapsa
0: yapsa?
3: yine alkışlamayız demişti. İşte ne yazık ki külliyen öyle bir anlayış oraya hakim olmuş.
2: Peki şimdi yönetmenim Hande'den rica ediyorum. Fadime Hanım Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez bir araya geldi bugün. O fotoğraf karelerini yeniden verelim lütfen Hande.
0: Cenazedeki
2: Cenaze
0: evet.
2: töreninde yüz ifadeleri, yani yakından bakma şansınız oldu mu o
0: Baktım tabii
2: ifadelere?
0: birkaç kez geri sarıp tekrar baktım.
2: Yani fotoğraf karelerinde özellikle çok net bir şekilde Özgür Özel'in bu ters, böyle adeta sanki kafa atacakmış gibi, öyle değil mi ifadesi? Keza
0: Kızgın
2: aynı
0: olduğunu
2: şekilde.
0: biliyoruz. Çünkü Özgür Özel de aslında hain dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Çünkü ihanet eden kişi kürsüden konuşurken değil, gece yatarken ihanetini doğru anlar, ne yaptığını anlar mealinde. Yani hainlik tasvir ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini boş bıraktı ama onu tarif ederken hain demiş oldu. Yani bir tarif yaptı. Dolayısıyla öyle baktığını biliyoruz. Yani CHP'ye ihanet ettiğini, kendisinin seçilmemediği bir kurultayda mahkeme yoluyla o koltuğa geri döndüğüne inanıyor ve bunu iddia ediyor. Ama mahkemenin kararı dolayısıyla o kurultayın çalındığı ortaya çıktı. Yani mahkeme inceledi bütün her şeyi ve o kurultayda asıl koltuğu çalınanın Kılıçdaroğlu olduğunu tespit etmiş oldu. Şimdi hani burada tartışmalıysa bile siz nihayetinde yine o acele verdikleri kararlardan biri temize götürmekti. Alelacele temize
1: Doğru.
0: götürdüler. Sonra da pişman oldular. Şimdi Kılıçdaroğlu da diyor ki temize siz götürdünüz. Yargıtay'ın kararını beklememiz gerekiyor. Hani burada da bir kendi acelelerinden kaynaklı bir öngörüsüzlük, bir strateji sahibi olmamanın getirdiği bir yalpalama hali var. Bu fotoğrafta kızgınlık çok somut var.
2: Mesela Ali Mahir Başarır'ın da aynı şekilde
0: Kemal
2: yüz ifadesi.
0: Kılıçdaroğlu çünkü burada hareket halinde olan kişi. Sıradan herkesle tokalaşıyor. Özgür Özel'le de tokalaşıyor. Taziyelerini bildiriyor cenaze sahiplerine.
2: Bazı vekillerin tokalaşmadığı da ifade
0: Ali,
2: edildi.
0: evet, burada hani biz tabii Mehmet Ali Başarır'ın, Ali Mahir Başarır'ın biraz dikkat kesildik. Çünkü o özellikle butlan kararından sonra genel merkezden çıkarken bir 5-6 kez falan tekrar ederek Allah onun belasını versin diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bela okumuştu. Başka ağır hakaretleri de var kuşkusuz ama bela okumak da herhalde bir daha üst
1: Seviye,
0: segment
1: doğru.
0: değil mi yani?
2: Yani o
0: Hani
2: kişisel bir
0: garez, hani
2: meseleye
0: böyle
2: dönüyor.
0: Allah'tan hani en kötü şeyi dilemek onun için.
1: Çok büyük düşmanınıza dileyeceğiniz bir şey
0: Yani
1: yönetmedesiniz
0: denemezsin
1: diyorsunuz.
0: bile.
1: Doğru.
0: Yani Allah cezanı versin. Yani Allah'ın adaletine
1: Doğru.
0: havale bile etmiyor yani. Yani direkt bir şey talep ediyor, bela talep
3: Kurultaydaki
0: ediyor.
3: zıplama görüntülerini de
0: Ters.
3: ekliyorum.
0: Yani evet, yani bir işte Ali Mahir Başarır'ın da siyaset yapma tarzı, grup başkan vekilliği de dahil olmak üzere fazla gelişmemiş bir kantin solculuğu şeklinde tasvir edebiliriz. Yani bu hani çok basit. Mesela ben
2: Şimdi
0: üniversiteye ilk gittiğim zaman İletişim Fakültesine, Marmara Üniversitesi'nde, kantine girdiğinizde farklı bir ortam kuşkusuz genç çocuklar için. Hani kendi yaştaşlarınızı görüyorsunuz. Biraz hani bir sınıf öte arkadaşlar bile daha alana hakim filan. Siz daha hani böyle kantinin bir kuytu köşesinde iki ayrı masada yaşları yaşımızın çok üstünde olan kartlaşmış öğrenci profilleri vardı. Ve tabii ki onlar hani bazı radikal sol örgütleri.

0: temsilcileri gelen o tazecik çocukları alıp işte örgüte kaydetmek ve eylem yapmak, bir yerlerde onu kullanmak, vaatler. Ama nihayetinde onlar belli zamanlarda, belli periyotlarda hakikaten işte bir şey yakarlar, eylem yaparlar, bir gürültü çıkartırlar. Yani bir şeyi dile getirmek istiyor ama öğrenci değil artık. Yani kaydolduğunun üzerinden 10 yıl geçmiş ve hala bunun çözüm olduğunu zannediyor. Yani Amerikan emperyalizmine bir itirazın varsa, bir üniversite öğrencisi olarak sana düşen şey orada bildiri okuyup bir şeyi yakıp biraz bağırmak, okul güvenliğiyle itişip kakışmak falan değil yani. Okuyacaksın, adam gibi mezun olacaksın. Amerikan emperyalizmine karşı bir tezin varsa gidip hangi alanda uzmanlaştıysan o alanda emperyalizmle mücadele edeceksin. Yani çok farklı değil, biliyor musun? Ali Mahir Başarır'ın da Özgür Özel'in de çoğu zaman muhalefet etme tarzlarında böyle fazla gelişmemiş bir kantin solculuğu hala var. Slogandan medet ummak, böyle basit işte
1: Tomu
0: barikatlar kurmak filan mesela.
1: yatırmam.
0: Bunlar hani yetişkin, yetkin insanların yapacağı şeyler değildir ama ne yazık ki biz böyle şeyleri gördük
1: Bu arada
0: burada.
1: sevgili editörümüz Ayşegül kulağıma seslendi. Videoda o tokalaşma sırasında Özgür Özel'in böyle bacağını salladığı böyle
0: Sıkılıyor yani.
1: ya da gergin ya da o
0: Evet.
1: alanda bulunmak istemediğine dair bir ifade de hani beden
0: Evet.
1: dilini de yorumlarız ya da
0: Şurada
1: sen
0: bile,
1: burada vedalaşma
0: burada da.
1: yok zaten.
0: Bu şu fotoğrafta da şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bayağı bir hani böyle 30 derecelik bir açıyla falan arkasını döndüğü o fotoğrafta da görülüyor.
1: Mesela şu an ekranda olan videoda da böyle
0: Evet.
1: hırsla sallar
0: Bir
1: gibi.
0: başka fotoğrafta da yine böyle gözünün ucuyla Kılıçdaroğlu'na çaprazdan bir bakış attığı bir anda foto muhabirleri yakalamışlar.
1: Yani
0: Şimdi
1: Kılıçdaroğlu'nun varlığından rahatsız olduklarını alenen belli etmişler
0: işte
1: diyebilir
0: beden
1: miyiz?
0: dillerine yansımışlar. Ben mesela
1: Peki bu
0: konu bu
1: kasıtlı mı
0: olunca,
1: sizce?
0: konu bu olun, hayır, duygularına hakim olamamak. Şurada orada kameraların üzerlerinde olduğunu bilerek mesela yetkin bir siyasetçinin orada yapacağı şey dışarıya vermek istediğim mesajla
1: Yani
0: ilgilidir.
1: bu çalışılmış bir
0: Güçlü,
1: ifade değil mi sizce?
0: hayır, bu
1: Öfke
0: ele,
1: kontrolü
0: bu evet,
1: olamaz.
0: bu kendini ele vermekle ilgili bir şey. Duygu kontrolü, bu bir eziklik hali aslında, bir suçlu profili. Burada yetkin kendinden emin olan haklı olduğuna inanan birinin yapacağı şey bir kere rahat olmaktır. Ama gene de hani öfkeli oluyor olabilirsin ama kendini o vereceğin fotoğrafı kontrol etmeye çalışırsın. Benzer bir şey mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanıyorum bir Anıtkabir ziyareti esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yine böyle dişlerini sıkıp gözün ucuyla onu takip ettiği bir fotoğraf hatırlıyorum. Ya bu neden böyle hani güvenli olun ya, siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerisiniz, genel başkanısınız, bir halktan oy almışsınız, yönetime talipsiniz. Bir gün belki Allah nasip ederse hani Türkiye adına etmemesini diliyorum elbette
1: Temennilerde
0: ama
1: bulunmanız.
0: onların pozisyonları açısından buna talipsin. Dolayısıyla hani özgüven, bir omurganı bir dikleştirmek icap eder. Şimdi bakın gene konuyu NATO'ya getireceğiz de devlet başkanı olsa şu fotoğraftakilerden herhangi biri ya da şu anda diplomasız bir şekilde yargılanmakta olan Ekrem İmamoğlu, alkış yaprakların bile beni alkışladığından emin olduğu falan. Biri yani şu fotoğraftakilerden biri NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek liderlerden biriyle yan yana düşünebiliyor musunuz? Allah aşkına söyleyin. Bir Erdoğan'ın pozisyonunu düşünün. O devlet başkanlarıyla kurduğu
1: Bir
0: ilişkiyi, kendinden
1: ağırlıktan söz ediyoruz, değil mi?
0: yani emin oluşu, konuşmayı yönetmesi, konuya hakimiyeti, ikna kabiliyeti, özgüveni ya. Türk milletini temsil ediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanısın ve Türk ordusunun komutanısın. Erin de daha yeni görev silah altına gelmiş olan Erin de her an şehit olabilecek kadar kendini feda etmeye hazır olan bir subayın da bir komutanın da başkomutanısın. Dik durmak zorundasın. Bir Özgür Özel'in yakın zamanda hatırlayın İspanya Başbakanı'na hayran, heyecanlı, ne yapacağını şaşıran. Şimdi bu

0: inandırır bizi. Sırf şu bile, şu kıyas bile, hayal ederek yaptığımız kıyas bile bize aslında devlet yönetmeye ne kadar uzak olduklarını, yetersiz olduklarını, psikolojik olarak da yetersiz olduklarını çok somut bence gösteriyor. Şu kendi aralarındaki ilişkiyi ve duyguyu bile yönetemeyen insanlardan bahsediyoruz.
1: Özgür Özel sizi dinliyorsa çok alınacak Fadime Hanım.
0: Ya ama bu hani Özgür, ben dilerim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki kişi özgüvenli olsun. 100 yıllık partidir o. Eleştiririz geçmişte, bugün için eleştirdiğim bir sürü konu vardır. Özgür Özel'i de eleştiriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yüzüne karşı defalarca eleştirmiş biriyim. Dolayısıyla hani
1: bir gazeteciyiz şey, yeri geldiğinde iktidar da eleştirebiliyor olmamız lazım.
0: Eleştiriyoruz da zaten. Yani hani bu eleştirememek, yani şöyle bir şey. Benim eleştirme sorunum yok. Ben eleştirimi herkese iletebilirim. Uslubunu ayarladığın müddetçe.
1: Pozitif katkıdır.
0: Bu hem gazeteci olarak bizim pozisyonumuz, kamuoyu adına pozisyonumuz gereği böyledir. Ama en nihayetinde burada benim dilediğim ve yakıştırmadığım şey bu ikircikli haller, bu yetersiz durumlar. Dolayısıyla beni temsil edecek, ülkemi temsil edecek kişinin özgüvenli, güçlü olmasını, konuya hakim olmasını, duygularına hakim olmasını isterim. Kaşını gözünü oynatarak mesaj vermeye ya da zıplamaya çalışması falan tabii ki bir yetersizlik göstergesi.
1: Peki, bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı bir karar var. O da 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraca yönelik itirazlarını reddetmesi. İhraç süreci de devam ediyor bir yandan ve bugün de 5 isim için itirazlarının reddedildiği bilgisi var. Bu süreçle alakalı gelişmeleri sorayım size Fadime Hanım.
0: Ya şöyle, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak yetkilerini kullanıyor ve partinin kendi organlarını çalıştırıyor. Bu işte ihraçlar, disiplin kuruluna gönderdikleri isimler, bunlar o yetkinin kullanıldığı ve kararlı ve sakin olunduğunu da gösteriyor. İtirazlar da olacaktır ama hani şurası da bir kesin ki daha parti bölünmeden, yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bir parti kurmadan, Mansur Yavaş'ın pozisyonu belli olmadan, bu haldeyken bile hani bir çözülmenin olduğu. Mesela bugün de Sayın Cumhurbaşkanı, işte az önce hani siz Levent Bey'le konuştunuz. Hani 3 belediye başkanının AK Parti'ye geçmiş olması. Dün bir milletvekili, İstanbul milletvekilinin CHP'den AK Parti'ye geçmiş olması. Hani dönüp bir baktım. 17 olmuş mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkan sayısı 17 olmuş. Şimdi meclisteki meclis gruplarının da küçüldüğü bir durum var. 139'dan 127, 137'den 129'a gerilemiş durumda CHP sandalyeleri. Bu Yargıtay'a giden, daha doğrusu ihraç, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderilenleri şeyde sildiği için, Yargıtay'da kendi sisteminden sildiği için sayılarda bir değişiklik var. Bir ufalma hali var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu bu şekilde yönetmek istiyor. Kimsenin gitmesini istemiyoruz. Kurultaysa kurultayı yapacağız. Daha sakin bir şekilde süreci yürütmek istiyor ama hani affedeceğini düşünmüyorum doğrusu. Hani burada bir kesin kararlılığı var. Hani aklanması gerekenlerin aklanması gerektiğini, parti ahlakına, disipline uymayanların ihraç edilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade ediyor. Onu da gözlemliyoruz. Ama hani partide bir, az önce Bülent Bey'in de söylediği gibi, partide bir ufukta ve yakın gelecekte aslında bir parçalanma hali görülüyor. Ama bu sadece hani Özgür Özel yeni bir parti kuracak diye de okumuyorum ben onu. Çünkü Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da hem durdukları yer itibariyle hem geldikleri bu işte İmamoğlu'nun yargı sürecinin başlamasıyla birlikte Özgür Özel özgürlüğüne kavuştu. Şimdi hani vesayetle biraz uzaktan yönetiliyor gibi olsa da nihayetinde meydanlara o çıkıyor. Otobüsün üstünde o terliyor. Yağmur altında o yürüyor. Dolayısıyla bir kendini gösterme imkanı buldu ve hakikaten de kendini gösterdi. Hani bir eleştiriyorum pek çok açıdan ama nihayetinde bir aktörleşme süreci var Özgür Özel'in. Hı hı. Şimdi İmamoğlu'nun hani tekrar kurulacak partinin başına onu mu getirecek? Kurulacak parti merkez parti mi olacak? Şeyin Özgür Özel'in istediği gibi daha sol bir parti mi olacak? O konuda da bir ayrıştıkları nokta var. Hı hı. Çünkü İmamoğlu daha merkezde dört eğilimi kuşatan bir parti istiyor. Daha önce konuştuk biz bunları bu masada. Özgür Özel ama CHP'de kalmak istiyor. Çünkü CHP markası terk edelim hani kolay bırakılacak bir marka değil. Değil. İşte konuştuğumuz gibi bir kemik oy durumu var. Hani insanların tabanın ezbere oy verdiği.
1: Tabanın nerede kalacağı da belli değil. Yeni partiye kayar mı?
0: Yani niçin nerede kaysın? Kalır?
1: Çünkü evet. CHP'de de şöyle bir tutum var tabanda. Kişilere değil partiye oy veriyorlar. Örneğin işte İzmir'de.
0: %15 kim... gibi bir kemik oy var.
1: Yani CHP'de. Kim gelirse gelsin. Hani bu ceketimi koysam alırım ifadesi vardır ya. Çünkü CHP'de partiye oy veriyor seçmen. Tabii. İsimlere, kişilere oy vermiyor. Dolayısıyla...
2: Bir erken seçim olursa belki rüzgarı alabilir Özgür Özel. Ama yani şu seçim anda... zamanında yapılır ve o süre açılırsa seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır.
0: Yani şöyle evet biraz hani acelelerinin sebebi de o. Bir an önce hani bu köpük yatışmadan, evet. uçuşmadan bir sonuç alabilmek de istiyorlar. Bir de bir taraftan da bir hikaye yazmak istiyorlar. Çünkü şimdi CHP'den kopacaklar da ne diye kopacaklar? Yani buradaki şey Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapma sevdası değil mi en başından itibaren? Hı hı. Yani bunun adını hani tam koymak lazım. Az önce söylediğiniz o güvenlik meselesi benim çok önemsediğim ve çok uzunca bir zamandır da konuştuğum bir şey Bülent Bey. Şimdi İmamoğlu kim? İmamoğlu'nun arkasında kim var? Bu acele ne? Yani bunu sadece Türkiye içerisinde bazı siyasi ideolojik gruplaşmalar ve partileşmeler ve partiler arasında bir siyaset yarışı, seçim yarışı olarak görmüyorum ben. Bir önceki ABD Başkanı Biden seçilmeden önce çok açık bir şekilde demedi mi? Üstelik de medya mensuplarını söyledi. Dedi ki Erdoğan'ı bu defa sandıkta indireceğiz dedi. Muhalefeti destekleyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu CHP başkanıydı. Biden da başkan seçildi. Ve desteklerini görüyoruz. Yani bu Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan saçma o ezber hani kötü artık kokuşmuş anlayışından gelen rapor da dahil olmak üzere pek çok başkentin bakış açısı bu zaten yani. Hani böyle bir süreçte bir destek ve bir şey var, tezgah mı diyelim, bir toplumsal mühendislik çalışması da var. Kılıçdaroğlu'nun nasıl iktidar CHP genel başkan olduğunu ben unutmuyorum o süreçleri. Peki. Yani şimdi başka bir düzlemdeyiz ama Kılıçdaroğlu'nun gayet şaibeli bir şekilde o koltuğa oturduğunu bir gazeteci olarak ben şahidiyim.
1: Peki.
0: Baykal'ın gidişi. Sonra onu tasfiye etmek için başka bir figür ürettiler. Ve o figürde üstelik lise çağından itibaren hep bir alavere dalavere, bir ilişkiler ağı, bilmem neyle diploma sahibi olmuş, parti başkanı, ilçe başkanı olmuş. Bir aceleyle bir yere. Kim bunlar? Kim yani? Hani, neden Türkiye'de iktidarı değiştirmek için bu kadar büyük bir gayret var? Bunun arkasındaki toplumsal mühendisliği ya da işte Berhan Şimşek daha yeni açıkladı. 655 milyon TL'lik bir medya ve troll ordusunu Özgür Özel, değişimciler niye kullanıyor? Ne için kullanıyor? Neden kullanıyor? Yani bu rakamlar büyük rakamlar ve troll ordusu dediğin medyaya para dağıtılıyor. Niçin? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu övülsün, iktidar kötülensin. Kılıçdaroğlu da bu arada ezilsin ve şey İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun diye. Hı hı. Türkiye'yi kime teslim etmemizi istiyorlar?
2: Kendi yani, medyalarında da zaten araya bunu çok açık net görüyoruz. Kaldı. Her akşam Kılıçdaroğlu'na neredeyse hakaret
1: tamamlarsanız
2: ediyor.
0: Yani hani demek evet de bir son cümle şunu söylemiş olayım. Yani CHP'de evet bir çatışma var ama bu sadece şahısların kendi ikbal kavgaları vesaireyle değil. Aslında bir toplumsal mühendisliğin kökünün de hiç yerli olmadığını düşündüğüm, ipin ucunu çektiğinizde bu kritik dönemlerde Onu biliriz. 15 Temmuz'un hani yıl dönümü de geliyor. O ipin ucunun nerelere çıktığını çok iyi biliyoruz.

0: hangi istihbarat örgütlerinde çıktığını biliyoruz. Türkiye çünkü asla böyle kendi haline
1: Peki.
0: bırakılmak istenecek bir ülke değil. İşte kendi egemenliğini, tam bağımsızlığını kazandığı zaman uçuşa geçiyor. Şu anda olduğu gibi, ama birileri elbette onu dizlerin üstüne çöktürmek de isteyecektir. Burada siyaset bunun dışında hiç değil.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Dış politikaya geçmeden ve araya gitmeden önce şunu da soracağım. Örneğin Cemil Tugay gibi isimler istifa etti. İzmir CHP'nin kalesi dediğimiz isimler. Bu isimler yeni kurulacak partiye geçmek için mi istifa etti? Yoksa Özgür Özel'in CHP'ye yeniden dönme ihtimaline karşın Yüksek Disiplin Kurulu ile ihraç edilmeleri geri o prosedürde zorlaştıracağı için geri dönmelerini, bu prosedüre maruz kalmamak için kendi rızasıyla ayrılıp sonra yeniden dönecekleri bir strateji de olabilir mi?
2: Valla kaçıyorlar bence sevgili Yağmur. Kaçıyorlar. Yani işin Türkçesi o. Şimdi ben temiz siyaset güdüyorsam, geçmişimde bir leke yoksa, akçeli işlerim yoksa
1: Ama
2: niye bu
1: sanıyorum
2: isimlerle
1: Yüksek
2: aynı
1: Disiplin
2: yerde
1: Kurulu
2: anılmak
1: tarafından
2: istiyorsun?
1: ihraç edilen isimlerin partiye geri dönüşleri sıkıntılı ve zor oluyormuş sanırım. Buna maruz kalmamak için de böyle bir strateji izliyor olabilirler mi acaba?
2: Yani
1: Değilse de akıl vermiş olduk.
2: Belediye başkanlarına nasıl genel merkezin tahakküm ettiği, nasıl yönlendirdiği, işte ihale süreçlerinde nasıl müdahil olduğunu bazı isimlerin, yavaş yavaş bunları gördük. Yargılama sürecinde, soruşturma sürecinde. Az önce dediğim gibi, hani ben temiz siyasetten geldiysem, temiz bir ismim varsa, bazı şeyler beni son derece rahatsız eder bu parti içinde yaşananlar. O bakımdan belki kendi ismini koruma altına almaya çalışıyor. Ya da dediğin gibi bundan sonrası için belli bir süre sutre gerisinde duracak, renksiz duracak. Ondan sonra işte kartlar nasıl dağılacak, kim gücü toplayacak ona göre hareket edecek. Yani deminki görüntülerde de işte Kemal Kılıçdaroğlu'na bir öfke var partide. Şimdi davayı açan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Değil. Geldi süreç, mahkemeden bir karar çıktı ve
0: Özgür Özel kendisi yani temize
2: kurultay
0: götürdü, değil mi?
2: öncesine döndürdü mahkemeyi. Kurultay öncesine dönünce ne oldu? İşte çağrı heyeti atanmasına izin vermedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi geldi. Başka ellere teslim etmedi partiyi. Bir önceki genel başkan yeniden göreve geldi. Bunda bu kadar büyütülecek, bu kadar kin kusulacak ne var? İşte o troll ordusunun beslenmesi, her akşam kendi yandaş kanallarında izlediğimiz o Kılıçdaroğlu'na hakarete varan ifadelerin kullanılması, suçlu ilan edilmesi, bunlar demek ki boş yere bir demokrasiyle, demokrasi kavgasıyla açıklanacak şeyler değil. Bunlar demek ki akçeli işler arka planda döndüğünü bizlere açık ve net gösteriyor. Şimdi
1: Yeni
2: buradan
1: istifalar da bekliyor muyuz diye de sormuş olayım bu arada.
2: yani yeni istifalardan öte ben yeni ihraçların da geleceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partiyi en iyi bilen isimlerden biri. O 13 yıl genel başkanlık yaptı. Bu dönemde, bu ara dönemde kendisine hakaret edenler, yeniden geldiğinde kendisine hakaret edenler hala görev başında. Şimdi ben bir genel başkan olarak Türk tipi siyasette bana hakaret eden, arkamdan iş çeviren insanlarla niye birlikte yol yürüyeyim? Bu en doğal hakkı değil mi bir genel başkanın partiyi selamete taşımaya çalışan, arındırmaya çalışan bir ismin en doğal hakkı değil mi? Elbette ki birlikte yol yürüyeceği arkadaşları tercih edecektir kendisine hakaret eden, işte bela okuyan isimlere karşı.
1: Ekrem İmamoğlu'nun ihracına ilişkin peki ne söyleriz?
2: Yani bence gereksiz bir adım olur ihraç. Zaten yargı süreci aday olamayacağını açık ve net ortaya koyarsa, yargıdan bu yönde bir karar çıkarsa, yani Özgür Özel ve ekibinin yaptığı tez canlılıkla hareket etmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bekliyor, adeta bir satranç oyuncusu gibi peyderpey atıyor adımlarını ve bunda da yargı kararlarını bekliyor. Şimdi yargı kararı gelirse, şöyle toparlayayım, araya gideceksin. Yargı kararı gelirse ihraçlık bir durum söz konusu olmaz. Buna gerek kalmaz. Zaten aday olmaz.

0: olamayacağı kesinleşir. Dolayısıyla oyundan, futbol örneğinden gidiyoruz, oyundan kendisi çıkmış olur.
1: Peki, kısa bir araya gidiyoruz. Son bölümde dış politika ilişkin gelişmeleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Temsil heyetinin son bölümündeyiz. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da hummalı bir hazırlık var. Ama elbette sadece Ankara'da değil, örneğin Trump cephesinde de yeni açıklamalar, gelişmeler var. Son bölümde bunları konuşacağız ama önce Ankara'yı en çok ilgilendiren hususlardan birini konuşalım. O da elbette alınan önlemler. Bir süredir hangi yollar kapalı, nasıl ulaşacağız, sokağa çıkma yasağı mı var gibi vatandaşın merak ettiği konular vardı. Hemen önce kapalı olacak yolları şöyle arkamızda LED ekrana verelim. Hem İletişim Başkanlığı hem de Ankara Valiliği çok net bir şekilde hangi yolların kapalı olduğuna dair haritalı ve yazılı açıklamayı ekranlara getirdiler. Biz de şu an LED'e veriyoruz. Özellikle kritik kırmızı yüksek güvenlikli alanlar var. O alanların başında elbette Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve civarı geliyor. Onun yanı sıra Etimesgut Havalimanı dediğimiz eski adıyla, yeni adıyla Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar varan tüm yollar ve güzergahlar elbette kapalı olacak. Çevre yolları ve varyantları keza aynı şekilde kapalı olacak. Şöyle hızlıca sayayım, Ankaralılar biliyor ama Özal Bulvarı, Erbakan Bulvarı, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana İnönü, Ankara Atatürk Anadolu ve Dumlu Pınar Bulvarı ki bizim de şu an yayın yaptığımız stüdyonun bulunduğu güzergah da kapalı olacak Fadime Hanım. Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı etrafındaki bulvarlar, Cinnah Caddesi yine Ankaralıların bildiği, Bahriye Üçok, John F. Kennedy, Kişinev ve Jos Marti caddeleri kapalı olacak. İran Caddesi yine ana arterlerden biri ve ona bağlı olan caddeler kapalı olacak. Tabii baktığımızda aslında kafamızda şöyle şekillendirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin civarı, Çankaya Köşkü ve o civar ve aynı zamanda havalimanlarından merkeze gelen güzergahlar ile çevre yolları NATO bünyesi kapsamında sadece lider geçişlerine tahsis edilecek. Basın mensupları belli sürelerle kullanabilecek. Bunun dışında alınan yüksek güvenlikli önlem kapsamında bu noktalar kapalı olacak. Ama İletişim Başkanlığı'nın çok önemli bir duyurusu da oldu. Aslında o linki izleyicilerimizle de haberlerimizle paylaştık. İletişim Başkanlığı tarafından bir link paylaşıldı. O linke tıkladığında vatandaşlar hangi noktada bulunduğunu ve hangi noktaya gitmek istediğini girdiğinde kapalı olan yollar dışında bir alternatif güzergah sunuyor İletişim Başkanlığı. O linke de İletişim Başkanlığı'nın sitesinden vatandaşlar ulaşabilirler. Tabii aslında kamu personeli için idari izin sayılacakları bir süreç de var. Dolayısıyla Ankara'da evlerde kapalı kalmak veya dışarıda bir zorluk çekmektense başkentliler tatile gidebilirler. Öyle değil mi Fadime Hanım?
1: Kesinlikle. Yani
0: ben olsam tatile giderdim. Tabii elbette bütçeniz var.
2: Burada sıkıntı yaşamaktansa.
0: Yakın şehirler de olabilir. İşte Sapanca'dır. Güzel Kapadokya var bu mevsimde gidilebilecek. Yönlendirelim bizler de bu şekilde. Böylelikle en azından bu güvenliğe katkı sunmuş olur başkentler, hava değişimi de olur. Diliyoruz ki hiçbir sorunun yaşanmadığı, gayet başkentimize yakışır bir NATO Liderler Zirvesi olsun. Alanı olduğu için elbette Bülent Bey'le başlamak istiyorum. NATO Ankara, NATO Liderler Zirvesi sadece Türkiye'nin ev sahipliği dışında ne ifade ediyor? Dilerseniz gelin buradan başlayalım.
1: Tabii şimdi öncelikli olarak sübliminal mesajlarınızı galiba Fadime Hanım aldı diye düşünüyorum ben.
2: Yani, ben Ankara'dayım kesin o
1: biz
2: yüzden.
1: Biz Ankara maalesef yapacak bir şey
0: Fadime Hanım, ama sizin evinizden buraya gelişler de kapalı. Zorluk yaşamamanız adına belki siz de bir yerlere kaçamak
2: şöyle,
0: yapmayı tercih edersiniz.
2: Benim evimden buraya ara sokaklardan doğrudan gelme
0: Fadime
2: imkanım
0: Hanım,
2: var.
0: Alternatif güzergahları araştırıyorum.
2: Şimdi ben tabii ki çalıştım. Ama tabii akreditasyonumuz da olacak.
3: Yol yapınca trafik artar anlayışı hakim olduğu için Ankara'ya. Yani bu tablodan sonra biz eve de ulaşamayız. İnsanlar işine de ulaşamaz. Ne yazık ki.
1: Şimdi şunu söyleyelim. Öncelikli olarak güvenlik açısından bakacak olursak bu gerçekten NATO tarihinde son derece önemli bir toplantı. Yağmur Hanım bunu vurgulamak lazım. Evet. Şimdi içinde bulunan dönemde biz maalesef bir takım terör örgütlerini konuşuyoruz. Maalesef bu Hürmüzboğazı'ndaki gelişmeler var. Yani stabil bir dönemde olunmadığının görülmesi lazım. Ve bu anlamda bu güvenlik önlemleri aslında hem gerek böyle bir toplantıyı üstüne almış olan Türkiye adına son derece gerekli ve önemli. Bunu vurgulayalım. Evet, işin esprisi bir yana. Gerçekten son derece kritik bir dönemden geçtiğimizin unutulmaması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bununla beraber yalnızca Türkiye için önemli bir toplantı mı? Hayır. Öncelikli olarak işte hep o bir kırılgan bir dönemden geçtiğimizden bahsediyoruz Yağmur Hanım. Nedir bu? Rusya-Ukrayna çatışması devam ediyor. Her an tekrar maalesef çatışmaya dönebilecek bir ne olduğu belli olmayan bir Hürmüz Boğazı meselesi gündemde. Bir saldırgan İsrail, soykırımcı İsrail meselesi gündemde. Yani Kıbrıs'taki gerilimler, Doğu Akdeniz'deki gerilimler bu anlamda.
0: Savaşlar ve çatışmalar dönüyor.
1: Gerçekten öyle. Ve sürekli bir artan azalan döngüde de olsa bir çatışma döneminde olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bütün bu işten ortasında NATO ve NATO'nun geleceğiyle alakalı çok sayıda tartışmanın da devam ettiğini gerçekten görmek gerekiyor. Bu çerçevede NATO'nun içinde bir bölünme mi var meselesini konuştuk. Yani Çin'i daha önceleyen, NATO'ya belki düşman olarak kabul ettirmeye, yeni düşman olarak tırnak içinde kabul ettirmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri varlığını unutmamak lazım. Avrupa'ya sürekli çıkışan bir Trump, yani hiç durmadan NATO'dan ayrılacağını, yalnız bırakıldığını düşündüğünü belirten benzer biçimde. Aslında biraz da ben orada tartışmalı bir durum var. Azıcık da haklı da görüyorum. Yani burada biraz daha o çok uzun zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslanan bir NATO sistemi. Özellikle Avrupa ülkeleri için çok uzun zaman devam eden bir refah toplumu meselesini de biz çok konuştuk. Yani bu çerçevede Türkiye her zaman üstüne düşen görevleri yerine getirdi. Bugün de Trump'ın sürekli vurgulamakta olduğu önce 3,5 sonra %5 gayri safi milli hasıla üzerindeki bir NATO'ya destek kapsamında Türkiye hiçbir zaman sıkıntı yaşamadı ama biz o Avrupa ülkelerinin bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar sırtlarını yasladıklarını da gördük. Yani bu anlamda yükün büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri tarafından çekiliyor olmasının sonuçlarını da biraz sanki yaşayan bir NATO var. Bu anlamda bir Avrupa ordusu oluşacak mı? Yani gerçekten çok zor bir NATO toplantısı olacağını düşünüyorum. NATO'nun da bir şansı bunun aslında Türkiye'de oluyor olması. Kesinlikle. Bu anlamda Trump'ın da verdiği mesajlar var Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak. Aslında biz burada eskiden bir kanat ülkesi olan Türkiye'nin artık merkezi kapatmaya başlayan bir ülke olduğunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani bu anlamda daha derleyip toplayacak bir Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'si olduğunu söylemek lazım NATO'nun içerisinde.
0: Artık sadece güney sınırından ibaret
1: değil. Tabii artık kanat ülkesi olarak bakılmıyor kesinlikle. Hı. Şimdi birazdan konuşuyor oluruz. Yani burada bir tedarik meselesi başta olmak üzere. Hürmüz Boğazı konusu, Rusya-Ukrayna meselesi, NATO'nun geleceği meselesi. Bütün bunları derleyip toparlayacak bir Türkiye olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu aslında bence NATO'nun şansı.
0: Diyalog çünkü, zemini öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Yani o programın ilk bölümünde bahsetmiş olduğumuz o kazan çerçevesi biraz daha derleyip toplayıcı, daha böyle ortamı yumuşatan bir Türkiye'nin olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü daha dün biliyorsunuz Rutte ile çok önemli bir basın toplantısı sırasında bile Sayın Cumhurbaşkanı'na iltifat eden bir Trump, Avrupa'ya hala biraz bir dişini gösteren de bir Trump da gördük. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızın olmasını bu anlamda bir şans olarak, özellikle Avrupa adına bir şans olarak görüyorum. Daha sakin geçecektir. Yoksa başka bir ülkede olsaydı büyük ihtimalle Trump ya katılmayacaktı ki bunu ağzıyla söyledi ya da gelip ortalığı birbirine katacaktı. Zaman
0: ne
1: zaman
0: dedi?
1: Bunu

0: Erdoğan'a saygımdan geleceğim NATO
1: Daha
0: liderler
1: ne denebilir?
0: zirvesine
1: Yani daha nasıl gösterebilir? Biraz da burada Trump'ın bir beklentisi olduğunu da görüyoruz biz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Yani azıcık daha Avrupa'da benzer biçimde biraz daha sakin
0: kesinlikle.
1: geçsin adına düşünülüyor ki bu. Şimdi bu toplantı

0: ve aslında bir savunma paktı olan NATO'nun daha saldırgan olmasını bekleyen bir Trump meselesi gündemde. Yani bu anlamda gerçekten daha sakin geçeceğini ben düşünüyorum.
1: Bunu bu arada da... arkadaşlarımız çok güzel bir led hazırlamışlar. Erdoğan'a saygımdan geliyorum ifadesinde Trump'ın kullandığı.
0: Evet evet, bu son derece önemli. Yani bunu gerçekten şimdi kıymetli hocalarım da zaten daha iyi vurgulayacaklardır. Ben bu NATO ile alakalı olarak önemli 4 tane 5 tane başlık göreceğiz diye düşünüyorum. Tedarik meselesi başta olmak üzere. Bakın bunların hepsinde Türkiye'nin ne kadar rol aldığını unutmamak gerekiyor. Yani Amerika ile aralarında bir kırılganlık yaşayan bir Avrupa, tekrar silahlanmaya çabalayan bir Avrupa, daha ucuz, daha uygun bir ikameye ihtiyacı olan bir Avrupa görüyoruz. Benzer biçimde tekrar Orta Doğu'yu çekip toparlayacak bir Amerika Birleşik Devletleri, beklenti içinde olan bir Amerika Birleşik Devletleri var benzer biçimde. Hedefin Rusya mı, Çin mi olduğu tartışmaları kapsamında bu dengeleri sağlayabilecek bir Türkiye meselesi var. Bu bir başlık. Bir diğer başlık Hürmüz konusu. Mutlaka gündeme getirecektir. Yani bu Trump'ın sürekli söylediği ve bazen de çok hakaretamiz maalesef ifadelerle ortaklarına söylediği bir başlık. Bir diğer önemli konu çok konuşulmuyor. İşte bu göç ve siber güvenlik. Özellikle NATO'da siber güvenlik açıklarının ne kadar büyük raddeye vardığını unutmamak lazım. Bilhassa Karadeniz'de suların ısınmasını yine engelleyen bir Türkiye meselesi. Siber güvenlik derken bu drone savaşının çok hızlanmış olduğunu görmek lazım. Biz yerinde de takip ediyoruz. Yani Romanya'dır, Bulgaristan'dır. Ne olduğu belli olmayan Karadeniz'de bir takım drone saldırıları, kimin yaptığı belli olmayan, işte efendim kontrolümüzden çıktı, gitti Polonya'da bir binaya girdi. Kontrolümüzden çıktı, Romanya'da bir binaya girdi. Yani bu anlamda o siber güvenlik meselesinin de ben ki bu drone savaşlarının da bir ayağının siber güvenlik olduğunu da düşünüyorum. Bu anlamda NATO'nun da çok büyük açıklıklarının olduğu da göz önüne alınacak. Bu anlamda askeri çerçevedeki başlıklar tedarik bir, iki bu siber güvenlik. Daha sonrasında da işte bir takım politik meseleler. Yeni düşman kim? Bence bu tartışılacak bu noktada. Ve bununla beraber işte Türkiye'nin giderek artan rolü ve burada işte maalesef söylemek de gerek yok. Çok kırılmış bir yapı. İşte Fransa ile olan rekabet ortada burada söylemek de gerekir. Benzer biçimde burada Fransa'nın arkasında sıralanan küçük devletçikler, öyle diyorum ben, Yunanistan, Güney Kıbrıs vesaire. Ve bununla beraber bir İngiltere-Amerika çekişmesi içerisinde bir durum var. Yani gerçekten çok enteresan bir toplantı olacak. Sakin geçecek ama biz etkilerini çok uzun yıllar göreceğiz diye düşünüyorum ben işin doğrusu.
1: Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalar arasında Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım ifadesi sürpriz de var. Evet. Bunun jet motoru veya F-35'e yeşil ışık yakmış olmasıyla alakalı olabilir mi? Bir de Kaan'ın motoru içinde Kongre'yi devre dışı bırakacağı da ifade ediliyor. Kongre onayı almaksızın bir tedarik olabilir. Bu savunma sanayinden başlayalım mı dilerseniz?
0: Tabii tabii, yani şimdi çok önemli bu. Trump da eli boş gelmediğini söyledi. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir güzel bir haberle, Türkiye'ye güzel bir haberle geleceğim. Burada birkaç tane başlık ele alınıyor. Şimdi uluslararası haber sitelerinde de bu çıktı. Özellikle bu F-110 motorlarının bildiğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi bir Türkiye'ye getirilmesi konusu var ki bu aslında ben bütün bunlara bir şey olarak bakıyorum. Hepsine pozitif bakıyorum. Bunu çok net biçimde söyleyeyim. Çünkü bu bizim savunma sanayimizde çok hızlanması olacak. Yani Kaanlara, çıkacak olan Kaanlara bu motorların direkt takılacak olması bizdeki bir şeyi, çok uzun belki yıllar alacak bir meseleyi çok kısa hale getirecek. Bu bir. İki, araştırma geliştirme anlamında ben başından bu yana F-35 konusunu da belki gündeme getirmek lazım. Uçakları vermesinler, biz yeter ki o programın içinde olalım. Bakın bu Kaan meselesinde de ne kadar hızlı yol aldığımızı, yani kendi küçük savunma sanayi firmalarımızın ne kadar çok hızlandığını, geliştiğini, bunları gözden kaçırmamak lazım. Her programda söylüyorum. Uçağı vermesin önemli değil. Ama biz o ARGE programının içinde, yazılım programlarının içinde bir şekilde bulunalım. Zaten bizim mühendislerimiz görüldüğü üzere çok hızlı bir biçimde bunları bir şekilde adapte edebiliyorlar. Bizim savunma sanayimize çok büyük faydası olduğunu unutmamak lazım. Yani bu çerçevede tabii Kongre meselesi gündeme geliyor. Bununla ilgili olarak da şunun unutulmaması lazım. Burada bir yaptırımlar meselesinin belki kaldırılacağını biz görüyor olabileceğiz. Bildiğiniz gibi bu çok haksız biçimde S-400 hava savunma sistemi sonra kendisi de kabul ettiği şekilde, yahu biz Türkiye'ye yanlış yapmışız, petlit istemişler ama biz o dönem gibi çok enteresan açıklamalar da duyduk. Yani burada Türkiye'nin haklılığının ortaya konuyor olması son derece önemli. Bu çerçevede Trump çok büyük ihtimalle Kongre üzerinde etkili olacağını düşünüyor ki şimdiden bunun aslında biraz ön açılışını yapmış durumda. Yoksa böyle bir durum olmasaydı kolay kolay söylenecek bir laf değil. Bir mesele daha var orada, onu da hemen belirteyim izninizle. Bu

0: F-16 bloklar, yani gelecek olan F-16 bloklar bununla alakalı olarak da bir müjde verecek olabilir. Ki bu F-16 blokları meselesi de bizim yine kısa dönemde ihtiyacımız olan, yani kendi açığımızı kapatana kadar kısa dönemde ihtiyacımız olan bir durumun karşılığı olarak okuması gerekiyor diye düşünüyorum ben Yağmur Hanım. Ve bu çerçevede ben hepsine razıyım. Yani yeter ki o artık yine kongre oyunları önümüze gelmesin. İşte o oyu verdi, o oy vermedi vesaire olmasın. Biz sözünde duran bir müttefik artık görelim. Tabii şu da var. Durmayabilirler sözlerinde. Önemli değil. Yani bu anlamda da şunu vurgulamak lazım ki Türk savunma sanayi o kadar hızlı ilerledi ki Yağmur Hanım, biz artık tercih edilen değil, mecbur kalınan müttefik haline geldik. Burada yalnızca uçaklar meselesi değil. Şimdi Merz'le alakalı olarak Alman firmalarının bizim o Tayfun füzelerimize, balistik silahlarımıza, Yıldırım Han, yani bunlarla alakalı olarak bir takım anlaşmalar imzalayacakları, İngiltere'si, İspanya'sı, İtalya'sı.
1: Ona ilişkin bir açıklamayı hemen
0: Tabii.
1: ileteyim. NATO Genel Sekreteri Rutte diyor ki ittifakın Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacak. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan,
0: Buyurun.
1: ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimini öncülük ediyor. Yani Aselsan'ın tüm ittifak üyelerine fayda sağlayacağını
0: Tabii.
1: ifade ediyor.
2: NATO'nun her yerinde diyor.
0: Tabii. Yani ya bu arada
1: Evet.
0: çok biz böyle o kadar gündem fazla ki bir takım işleri kaçırıyoruz. Şimdi
1: Kaçırabiliyoruz, evet.
0: 155 milimetrelik mühimmat üretiminde Türkiye gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ne bile şu an top vermiş üretiyor. Yalnızca NATO değil. Az önce tedarik meselesini o yüzden söyledim. Yani bu kadar hep o sanayisiyle övünen Almanya'sı, İngiltere'si vesaire. Bakıyorsunuz burada Türkiye o kadar hızlı yol almış ki Amerika'ya bile bir tedarik meselesi gündeme geliyor. Yani yalnızca burada uçak olarak okunmalı, bu ilişkiler karşılıklı olarak okunmalı. F-35 meselesi mi? F-110 meselesi mi? Siz de buna karşılık aslında bir takım anlaşmalar yapıyorsunuz. Yani bunun gündemden kaçmaması lazım. Evet, Trump bunu bir sürpriz olarak söylüyor ama Türkiye'nin hangi açıklıkları kapattığını da biz alttan alta çok çok iyi biliyoruz. Şimdi bugün Ukrayna savaşa devam edebiliyorsa bir takım şeyleri de yayında söylememek lazım ama yani burada Türkiye'nin nasıl bir tedarik zincirinin içinde bulunduğunu, artık yavaş yavaş hakimiyetini dayatmaya başladığını. Yalnızca burada dediğim gibi Amerika vesaire değil, bütün ittifak bloğuna gördüğünüz üzere aslında bir şekilde o savunma sanayini dikte ettiğini görüyorsunuz. Bu çok önemli ve gelecek için çok aslında bizim için aydınlık bir yol olduğunu da gösterir bir durum. Bu anlamda işte ben bu F-110'lar olabilir, F-35 meselesi olabilir, F-16 bloklar olabilir. Hiçbirisine hayır demiyorum kesinlikle. Şunun unutulmaması lazım. Yani dış politika ve bu güvenlik savunma alanlarında hep düşman ya da tam dost olarak
1: Geçiyor.
0: bakılmaması lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediği sözlerin veyahut da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sözlerin tamamen devletlerin çıkarı, yani kendi ülkenizin iyiliği adına yapıldığının görülmesi gerekiyor. Bu anlamda da kamuoyunda bazı tartışmalar devam ediyor. Ben şunu rica edeceğim kıymetli izleyicilerimizden. Bunlara kesinlikle takınılmasın. Uluslararası politikanın ve bu savunma sanayinin olmazsa olmazı bunlar. Yani siz bir şeyi hızlandırmak adına doğru biçimde bir hamle yaparsınız ama benzer biçimde sizin de oraya bir katkınız bulunur. Zaten NATO'nun biraz da amacı bu. Bir ittifak içinde olmak. Şunu unutulmaması lazım. Artık bir kanat ülkesi değil Türkiye. Merkezde bulunacak. Karadeniz'de sizden sorulur, Akdeniz'de sizden sorulur, Hürmüz'de sizden sorulur. Yarın da bu görülecek. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'ndaki mesele de Pakistan nasıl için içine girdi acaba? Hep biz burada bir Türkiye'nin arka kapı diplomasisi meselesini konuştuk. Yani bugün NATO'nun hangi bölgesinde olursa olsun Rusya ile olan ilişkileri de dahil Türkiye'nin bir şekilde işin içinde olduğunu görmek gerekiyor. Yalnızca savunma sanayi değil, bütün konularda. Ama şu savunma sanayinde gelinen noktanın da ne kadar önemli olduğunu da işte zaten bu açıklamalarla görüyoruz. NATO Genel Sekreteri sizin bir firmanızın adını vererek artık daha ne açıklama yapabilir bilmiyorum. Bu anlamda bu özellikle bu tarz durumlarda çok şeye bakmak lazım. Yani kendinize ne faydanız
1: Değil mi
0: var?
1: şimdi diğer ülkelerde bu Aselsan ne ki acaba diye araştıracak.
0: Hayır, emin olun herkes biliyor.
1: biliyorlar.
0: Yani hiç araştıracak bir
1: Yapıyorlar
0: şey
1: ya
0: yok.
1: da şey
0: Emin olun çok iyi
1: verebiliyorlar.
0: biliyorlar. Çünkü yani burada hava savunma sistemlerinden tutun, drone savar sistemlerinden tutun. O kadar fazla başlık var ki. Yani hocalarım izin verseler diyeceğim ben sabaha kadar size burada ürün sayarım. Hani şu var, şu var, şu var diye o kadar iyi bir şeye gelinmiş durumda.
1: Onlar izin verir de süremiz yetmez
0: Tabii. O yüzden.
3: Sus yani bize atmayın.
0: O yüzden yani hani ne
1: Peki.
0: kadar gelinen noktayı vurgulamaya çalışıyorum. Biraz da işin şakasıyla birlikte. Yani bu anlamda Türkiye'siz bir NATO düşünmek artık imkansız hale geldi. Her ne kadar bugün Avrupa'dan da bir takım açıklamalar vesaire biz evet dinliyoruz işte.

0: emin olun önümüzdeki dönemde Türkiye'siz adım atamaz hale gelecek. Avrupa dahil. Yani ben bunu kesinlikle çok şeyleri
1: özellikle
0: söylüyorum.
1: Özellikle Avrupa.
0: Özellikle yani böyle bir Amerika'ya ne kadar güvenmenin kendilerine neye mal olduğunu da biraz görmüş durumdalar. Bu anlamda işte az önce söylemiş olduğum gibi artık tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik olarak Türkiye NATO'nun içinde. Trump'ın açıklamaları da bu yönde. Ben eminim. Yani diğer devlet başkanları da geldiği zaman Fransa'sından, İngiltere'sinden nasıl konuştuklarına dikkat etmek gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye'siz hiçbiri adım atamaz. Bunu da net biçimde tekrar vurgulayalım.
1: Peki Fadime Hanım, Trump'ın çantasında neler var? Aslında pek çok komplo teorileri de üretiliyor. Ankara'da şöyle kararlar alınacak, yepyeni bir sayfa açılacak, Orta Doğu için şöyle bir şey olacak diye aslında çok büyük iddiaları da beraberinde getirmesi bile ne kadar önemli bir zirve olduğunun kanıtı. Sizce hem Trump cephesinden bakacak olursak Erdoğan'ın hatırı için geliyorum gibi ifadeler yönünden hem de Mark Rutte'nin açıklamalarına baktığımızda sadece bir ev sahipliği olmadığını görüyoruz. Ne söylersiniz?
2: Evet. İzninle şu ev sahipliği ve güvenlik önlemlerinden başlamak istiyorum. Sonra soruna geleceğim. Çünkü Ankaralılar için evet hayat biraz hani yarı yarıya duracak belli caddelerde, en azından o kırmızı bölge dediğimiz işte külliyede.
1: Ki külliyenin etrafında yerleşim yeri de olduğunu biliyorum.
2: Evet, külliyenin etrafı işte liderlerin kalacağı otellerin çevreleri, ato kongrezyum gibi geldi. İşte az önce arkadaşların hazırladığı gibi hem o belli caddeler ve bölgeler orada hayat iki günlüğüne durmuş olacak. Kaçınılmaz olarak öyle. Öncelikle bunu bir söylemek istiyorum. Ben daha önce Madrid zirvesini NATO'nun 2022'de takip ettim. Ve orada da hani onu görüyorsunuz. Şehrinin o bölgesi kapalı. Çünkü dünyanın bütün liderleri, Batı İttifakı'nın, NATO İttifakı'nın bütün liderleri orada olduğu için o güvenliğin sağlanması zaruri. Bir bu. Yani Türkiye'de olan değil, bu hep olan bir şey. Hangi ülkede yapılıyorsa o ülkede, o başkentte bu yaşanıyor. Bir bu. Bir de ikincisi, bu Türkiye'nin kendi uyguladığı bir prosedür değil. Bu NATO'nun kendi güvenlik standartlarıyla NATO'nun uyguladığı bir güvenlik.
1: Zaten yani, NATO askerlerinin bu süreci yönettiğini biliyorum.
2: Ya evet, bu hani NATO'nun bir standardı.
3: Bile,
0: o bile NATO tabii üzerinden yapıyor.
2: Evet,
0: doğru.
2: O NATO'ya direkt akreditasyon için başvuruyorsunuz. Onlar değerlendiriyorlar.
1: Bu arada benim akreditasyonum hala onaylanmadı. Ben NATO'ya mail attım endişeyle.
0: Biz de bekliyoruz. Evet.
1: Süreçte bir olumsuzluk yok diye NATO bana cevap verdi ama buradan gerek Mark Rutte'ye gerekse diğer akreditasyon ekibine tekrar seslenelim. Evet, endişeyle bekliyoruz.
2: Gelinmediğini duydum. Ben de benzer bir mail attım. Sürecin devam ettiği söylendi. Şimdi 3000'e yakın bir gazeteci başvurusu var. Önceki gün Sayın Burhanettin Duran gazetelerin, medyanın Ankara temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Hem bu güvenlik önlemlerini hem de NATO'nun
1: size aktardı.
2: Evet, bu neden önemli? İşte hangi başlıklar nasıl işlenecek? Bir bilgi toplantısı oldu. Biz de aslında medya mensupları olarak hani işimizi yaparken ihtiyaç duyacağımız desteklerle ilgili kendisine taleplerde bulunduk. Hani her konuyu çözmek konusunda bir gayretleri var. Büyük bir organizasyon. Bir kere hani bunun altını çizmek lazım. Bu dediğim gibi hani 32 üye devlet başkanı.
1: Dışişleri
2: artı
1: Bakanlığı
2: bir de davetli devlet başkanları var. Hani bunun 45 olma ihtimali var bu sayının. 45 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve ilgili kurumların yetkilileri gelecek. Yani binlerce insan burada
0: Fadime
2: olacak.
0: İzninizle bugün de bir devlet yetkilimizle konuştum da çok enteresan bir şey söyledi. Yani bütün devletler için sayı belirli.
2: Evet.
0: Fazladan mesela Türkiye'desiniz diye artı bürokrat alamıyorsunuz mesela. O sayılar hep rakamlar belirli. Evet. Onu söylediler.
2: Evet. 3000'e yakın da akreditasyon başvurusu olmuş. Yani uluslararası medya, yerli medya, Türk medyası da dahil olmak üzere. Dolayısıyla büyük bir organizasyon ve çok yüksek tempolu. O iki gün içerisinde toplantılar, giriş çıkışlar, yayınlar, basın toplantıları, aile fotoğrafı, hitaplar olacak ve uçaklar inecek, kalkacak. Şimdi hani bununla ilgili büyük bir organizasyon var. İşte 3 havalimanı, yollar, işleyiş planlanmış. Hani inşallah Türkiye bunu yapacak kapasiteye sahip bir ülke. Pek çok uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. 2004'te bile NATO'yu İstanbul'da ağırladı. Bu sene de zaten tam bir uluslararası toplantılar yılı hakikaten. Doğru. Bir dizi başka zirveye de liderlik yapacak. Bir bunu söylemek istedim. Bir ikincisi şu, şimdi evet Trump aslında gelmeyecekti. Çünkü Trump'ın daha önceki işte Münih Güvenlik Konseyi toplantıları önemli. Çünkü hani aslında NATO öncesi ya da NATO'ya paralel diyebileceğimiz ve NATO'da konuşulan konuların aslında tartışıldığı bir zemin olarak da oraya bakmak lazım. İşte son Münih Güvenlik Konseyi'ne katılmadı. J.D. Vance'i gönderdi ve daha önce katıldıklarında da hep şeyle Avrupalı liderlerle bir tartışma, o fotoğrafları, görüntüleri hatırlayın. Hani bir pazarlık, bir tartışma, üstten bakma, azarlama gibi gergin toplantılar olduğunu biliyoruz. Bunu da işte az önce hani Bülent Bey'in de söylediği gibi aslında Amerika ve Avrupa arasında güvenliği kimin sağlayacağı, nasıl, hangi para karşılığında sağlayacağı, öncelik, güvenlik öncelikleri konusunda bir farklılaşma var. Artık Amerika bu işi bedava yapmak istemiyor. Yani Avrupa'nın NATO'ya yeterince para vermediğini, emek vermediğini ama Amerikan vatandaşlarının vergileriyle oluşturulmuş bir NATO gücünün Avrupa'ya, Rusya'ya karşı güvenlik temin ettiğini, Avrupa'nın da bu arada kendi demokrasi ve yaşam koşulları bakımından daha iyi bir yaşam kültürü oluşturduğunu ve bunun karşılığını alamadığını söylüyor. Trump bir tarafıyla haklı da. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani çok somut tartışılan konulardan biri bu. Ki hani bu %5'e çıkarmakla ilgili bir karar da alındı. Herkes buraya adapte olmaya çalışıyor bir planlama takvim içerisinde. Şimdi bu tartışma bir şekilde olacak. Çünkü Avrupa kendi güvenlik şemsiyesini oluşturmanın da arayışı içerisinde. Şimdi NATO'ya rağmen bağımsız bir güvenlik mi olacak? Yoksa oraya harcayacağı ve emeği NATO içerisinde verip NATO'yu daha güçlü, sözünü de orada güçlü mü kılacak Avrupa? Mesela bu çok temel bir şey. Bağımsız bir güvenlik tartışmasına girmesi NATO'yu kuşkusuz zayıflatacaktır. Bu Türkiye'nin arzu edeceği bir şey olmaz. Hani NATO'nun güçlü olması ister Türkiye. Dolayısıyla mesela bu konuşulacak konulardan biridir mutlaka. Orada da bir hani Avrupa'nın yol ayrımında olduğu, karar vermesi gereken yeni bir durum. Ama orada da ister istemez Amerika için öncelik Rusya değil, Çin güvenlikle ilgili öncelikler değişiyor. Çin'le ilgili Avrupa'nın görünür yakın tarihte bir endişesi yok. Hani bu önceliklerin sıralaması, katkı payları gibi bir takım temel herkesin durduğu yerden kendisi için önemli menfaat hedefleri var. Bu nerede ortaklaşılacak? Bu meselelerden birisi. Yani NATO'nun geleceğiyle ilgili. Hı hı. NATO çünkü bir takım sınamalardan geçiyor. İşte soğuk savaş döneminde kuruluyor Rusya'ya karşı, SSCB'ye karşı. İyi de bir işlevi var. Ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO gene bir anlam boşluğuna düşüyor. Bu defa işte Balkanlar, Kafkaslar gibi hani çatışma bölgelerine müdahale gibi bir rol üstleniyor. Şimdi yeni bir dönem, bir dağılma görüntüsü var. İşte NATO'nun beyin ölümü demişti.
0: Tartışmalar oldu, doğru.
2: Evet, yani yeni bir dönem dolayısıyla. Ama hani bu sadece böyle değil. Artık sadece hani cephede orduların savaştığı bir dönem değil. İşte siber güvenlik meselesi, algı yönetimi meselesi. Hani bu uygulamalar, algoritmalar, kamuoyu algısını değiştirebilme gücüne sahip artık bazı uluslar ötesi şirketler. Hı hı. Şimdi bunu kim müdahale edecek? Bu bir güvenlik meselesi değil mi? Öyle. Türkiye de bunu çok önceliyor ve bir merkez de kurdu bununla ilgili. Dolayısıyla bunları da içeren yeni tartışma konuları var. Bunu Sayın Burhanettin Duran da aslında böyle kademelendirerek, tasnif ederek de izah etti. Az önce sizin de vurguladığınız bu, hani artık güney kanadı, NATO'nun güney kanadını koruyan ileri karakol değil Türkiye. Hı hı. Artık her meselenin gündeminde, göbeğinde, merkezinde ve üstelik de çözüm üreten, çözüm üretmesi için dönülüp bakılan, masada ille de Türkiye'de olsun denilen ülke Türkiye. Hı hı. O yüzden hani bunlar önemli katkılar ama

0: orada Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisi ve becerisiyle sunacağı bir katkı var. Trump söz konusu olduğunda da şunu söylemek isterim fazla da uzatmadan. Şimdi Trump geliyor, NATO zirvesi için geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabet etmek kaygısıyla geliyor. NATO kısmı böyle. Hı hı. Ama bir ikili zirve de olacak. Yani hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı kabul edecek.
1: Baş başa görüşme.
0: Baş başa iki devletin kendi dosyalarını konuşacağı bir gündem olacak. Bence bu da bir zirve. Hı hı. Ve aralarındaki iletişimin güçlü olduğunu biliyoruz. Hani sık telefonda konuştuklarını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'ı belli konularda ikna ettiğini biliyoruz. S-400 konusu mesela. Doğru. S-400'ün hani o dönem ABD yönetimi Türkiye'ye tavır aldığı için ve konuşmadığı için Türkiye ile bir büyük sıkıntı yaşandı. Hani bütün bu süreçlerde S-400'ü durup dururken almadı Türkiye. Çünkü vermediler, paramızla bile vermediler. Üstelik de Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bir dönemde vermediler. Bu sınamalardan geçtik. Evet, savunma sanayimize olumlu bir katkısı oldu bu süreçleri. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Daha hızlı yola koyulduk vesaire. Ama hani burada Trump'ın Erdoğan'ı dinlediği gerçeği var. Burada da işte İran mevzu konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanı Gazze, Filistin konusunu mutlaka en güçlü bir şekilde konuşacaktır. Hı-hı. Ki zaten konuşuyor. Hı-hı. Yani Trump'ın Netanyahu'yu azarlamalarının arkasındaki kulak dolgunluğu ve bilgisinin Erdoğan kaynaklı olduğunu unutmamak da gerekiyor bence.
1: Ki ay sonunda Gazze Barış Kurulu'nun toplantısı da gerçekleştirilecek.
0: Evet, İran meselesi var. Bunların üçü de Türkiye'nin yakın coğrafyası. Ve dolayısıyla merkez ülke Türkiye bu konularda çözüm üretmek konusunda. Bunlar önemli. Ama işte az önce Bülent Bey'in söylediği şey, yani işte Kaan'ın motorları, F-35 projesine yeniden dahil olma ihtimalimiz. Çünkü orada hani Trump bir sürpriz hazırlıyorum diyor. İşte yardımcısının da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda evet hani bir yasalara bakıyoruz. Hani yasaları uygun hale getirerek aslında Türkiye'yi hem bu yaptırımların kaldırılması hem F-35'e dahil tekrar müdahil olmak süreçleriyle ilgili bir yasa çalışması yaptıklarını söylüyordu. Hani belki bu netleşecek ve bunu söyleyecek Trump. Bilmiyoruz ama ben hani pozitif bir havada Türkiye'nin NATO'yu beklediğini düşünüyorum, görüyorum. Avrupa bilhassa bütün diğer müttefik ülkelerde, başkentlerde bu zirvenin Ankara'da yapılıyor olmasından dolayı bir çok pozitif beklenti var. Türkiye'nin buraya katkısının çok farkındalar. Ve Erdoğan, hani Cumhurbaşkanımızın müdahil olmasıyla bazı rayından çıkmış konuların yoluna girmesi, rayına girmesi gibi bir beklenti havası var.
1: Mesela Polonya ve Ukrayna arasında da bir gerilim yaşandı. En yüksek devlet nişanı Zelenski'den geri alındı. Dolayısıyla bu iki ülke arasında gerilimi arttırdı. Aslında bölgesel olarak tansiyonun zaman zaman hiç beklenmedik yerlerde yükseldiğini
2: özel
1: de görüyoruz.
2: Özel davetli Zelenski'yi de hatırlatalım bu arada.
0: Zelenski de gelecek evet. Yani. O gene hakileri çeker doğru. Gelir herhalde değil mi? Kamuflajlı falan.
3: Vallahi milli kıyafet.
2: Ben olsam takım elbise ile gelirdim bu sefer yine yeni bir krize karşı.
0: Yani ama bakalım. NATO olduğu için belki kamuflajla gelmesi belki, duruma uygun olur.
2: Belki orada çok aslında doğru bir noktada parmak bastınız. Özür dilerim üstadım. Yani bu Rusya-Ukrayna meselesi de epey bir gündem olacak çok, galiba. Evet, evet. Çünkü Zelenski'nin de geliyor olmasıyla beraber.
0: Putin'in yaptığı son açıklama İstanbul
2: kesinlikle o da çok önemli diye düşünüyorum ben. Yani bu çerçevede bir belki bütün günün bu Rusya-Ukrayna meselesi konuşulacağını söylemek lazım. Siz de vurguluyorsunuz yani kendi içinde de problemler olan bir durum. Rusya'ya karşı da problem olan bir durum. Bakalım ne olacak?
0: Ve tam da zirve öncesi Putin böyle bir zamanlamada söyledi biz İstanbul'daki şartlarda.
2: Sayın Fidan'ın ziyaretinde hocam gözden kaçırmayalım tabii.
0: Kuşkusuz ama NATO da geliyor yani. Doğru. Kime söylüyor? NATO'ya doğru. Söylüyor. Hı hı. Nihayetinde hani meseleyi uzatmak istemiyorum ama bir not sadece şunu söyleyeyim hani Putin uzunca bir zamandır hani Kırım'da tabii ayrı bir başlık ama NATO'nun Rusya'ya bu kadar sokulmuş olmasına dair bir eleştiri ve kendini savunma refleksiyle bu şeyleri işgalleri yaptığını da gerekçelendiriyor. Çünkü aralarında bir anlaşma var ve NATO Rusya'ya doğru yaklaşıyor ve o da bir manada kendi gücüyle alanını korumak istiyor. Yani öyle bir savunma zemini de var onun
2: arkasında.
0: Rejimiz
2: de galiba tarafını belli etti. Arkada Zelenski'nin gömlek kravatlı fotoğrafını görüyoruz.
1: NATO liderler zirvesinde
0: nadir
2: fotoğraflar. Fotoğraflarını.
1: Evet.
4: Bu şekilde görmek istiyorum.
2: Doğru bakalım.
1: Subliminal mesaj.
0: Çok yabancı geldi bana birden.
1: Peki sizce tarihi bir zirve olacak mı? Sizin beklentileriniz neler? Ankara yine bekliyor. Hangi kararlar alınacak? Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradan tüm liderlere ev sahipliği yaptığı bir noktada vereceği mesajlar ne olacak? Çok kapsamlı bir değerlendirmeyi de sizden alalım.
4: Başlık şahane, bir kere onu söyleyeyim. Saygımdan, Erdoğan'a saygımdan. Ben o çerçevede geçeceğini zirvenin düşünüyorum. Şimdi dün akşam bu açıklamayı yaptığında şu fotoğraf karesi gözümün önüne geldi. İşte Oval Ofis'te Zelenski ve Avrupalı liderler, NATO Genel Sekreteri de orada. Kendisi masada, karşısına dizmiş. İşte baş öğretmen öğrenci ilişkisi gibi onlara akıl veren bir pozisyondaydı. O fotoğraf geldi. Sonrasında Avrupalı liderlere çoğu zaman sınırı aşan eleştiriler, diplomasiyi ayaklar altına alan eleştirilerde bulundu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öyle bir ilişkisi yok.
1: Sandalyesini çektiği bir fotoğraf karesi var, belki hatırlarız.
4: Kesinlikle. Tam bu çerçevede ilişki. Türkiye-Amerikan ilişkisi de, Amerika ilişkisi de bu çerçevede. Saygı çerçevesinde. İşte tartışıyoruz, Macron Bey'in ölümü gerçekleşti dedi. Yani bu zirve Fransa'da yapılsaydı Trump gider miydi veya herhangi bir ülkede olsaydı gider miydi? Gitmeyecekti. Anladığımız o açıklamadan. Ama Türkiye'de, Ankara'da olduğu için ve Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğu saygıdan ötürü buraya geliyor. Ben şöyle olacağını düşünüyorum zirvenin. Hani tarihi olacak mı diye sordun. Ben güneş doğudan yükselir, doğudan doğar ve yükselir. İşte onun bu zirveye damga vuracağını bir kez daha akıllara, hafızalara mıh gibi işleneceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin son dönemde attığı adımlar, tarihin doğru tarafında durması, işte Rusya-Ukrayna krizi, Amerika-İran krizinde üstlendiği rol ortada, dünyada bunu kabul etmiş durumda. Şimdi Ukrayna-Rusya diyoruz, Ukrayna-Rusya evet, Amerika eski kıta, ihtiyar, hasta adam. Belki de
0: hasta adam,
4: artık
0: evet.
4: Biz onları öyle nitelendirebiliriz. Hasta adam, çünkü yükselen bir Türkiye var ve geriye doğru giden bir Avrupa var. Şimdi Avrupa yanı başındaki Rusya, Ukrayna geriliminden endişe ediyor. Dolayısıyla Avrupalı liderlerin bu çerçeveyi biraz daha gündeme getirmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Ama Trump da orada çok durmayacağını, daha fazla İran üstünde duracağını ve bunu gündeme getirmeye çalışacağını veya gündeme getireceğini düşünüyorum. Çünkü hatırlayalım, Amerika Birleşik Devletleri lideri Trump'ın Avrupalı liderleri hep eleştirisi İran krizinde, İran savaşında kendisinin yalnız bırakıldığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne arka çıkılmadığı yönündeydi. Bunu burada çok daha yüksek sesle dile getireceğini düşünüyorum. Çünkü Trump oldu mu her şeye gebe olabilir yani. Evet. NATO zirvesi Ankara'da
2: durup,
4: o iki gün.
2: Birdenbire değil mi?
4: Her şey olabilir. Doğru. Yani her şey. Diplomasi bir tarafa bırakılabilir. İşte teamüller bir tarafa bırakılabilir. Çok sert eleştirilerde bulunabilir. Doğru.
2: Bazen üstadım, yani bir gazeteciye sinirlenip birdenbire masayı dağıttığını, evet, küfre başladığını da gördük yani.
4: Burada maazallah yapmasın diye umalım. Yani doğru, gölge düşünmesin. Ve ben hakkıyla yerine getireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve gerek işte güvenlik bürokrasisinin, gerekse emniyetin, kolluk güçlerinin bu alınan önlemleri de son derece yerinde, haklı buluyorum. Çünkü burada yaşanabilecek en ufacık bir
2: doğru, Allah göstermesin. Doğru. Çok büyük sonuç.
4: Suistimal. Doğru. Kriz. Bu, çünkü dünyanın gözü Türkiye'deyken, Ankara'dayken, evet, bu hiç hoş olmayacak bir durum. Dolayısıyla ne kadar krizleri engellemeye

0: dönük adımlar atılıyorsa güvenlik bürokrasisi tarafından, bunun son derece yerinde ve haklı olduğunu düşünüyorum. Tabii siber güvenlikten konuşuyoruz. Yapay zeka ne olacak? Nereye oturtmalıyız? İşte güvenlik tehdidi yeniden şekillenecek. Yeniden bir sıralama olacak belki NATO zirvesinde. Bunlar hepsi masada. Bunun ben çok önemli olduğunu ve yer tutması gerektiğini düşünüyorum. Hani evet, krizli bölgeler var. Savaşın devam ettiği yerler var. Bunlardan öte ama siber güvenliğin de en az bunlar kadar önemli olduğunu düşünüyorum. İşte yapay zekaya karşı NATO'nun nasıl bir önlem geliştireceği.
1: Gerçeklik algımızı kaybettik,
0: evet,
1: öyle değil mi?
0: Bu bunlarla ilgili de önemli adımlar atılacağını veya atılması gerektiğini de düşünüyorum NATO zirvesinde.
1: Peki, teşekkür ederim. Şunu da soracağım. Orta Doğu'da kalıcı barış yolunda atılan bir adım mı son müzakere süreci, yoksa bu ziyareti öncesinde olası önlemler noktasında stratejik bir hamle mi ABD ve İran müzakereleri ve elbette Hürmüz?
2: Yani şunu söyleyeyim, çok uzun zaman zaten konuştuk Yağmur Hanım, bunu epey bir tartıştık. Acaba bu mesele nereye gidiyor? Hep ben işin doğrusu çok böyle pozitif değilim bu anlamda, yani kolaylıkla çözülebilecek bir problem değil. Çünkü hep vurguladığımız gibi mesele burada Amerika-İran değil, problem o. Yani burada o soykırımcı İsrail'in, yani yarın bir gün tekrar ağır bir Lübnan'a saldırı her gün yapmakta olduğu gibi maalesef. Ve bununla beraber aslında buradaki vekil aktörlerle ilgili olan ilişkilerini de iyi bildiğimiz bir İran var. Ve kolay kolay vekil aktörler meselesinden vazgeçmeyeceğini de defaatle Lübnan söylüyor. Biraz bir tarafların nefes aldığı bir dönem olarak ben bunu görüyorum. Yani şu konuda hiçbir garantimiz...
1: Bu dönemin Trump'ın bölgeye
2: onu söyleyeceğim. Evet, evet. Yani biraz hem bu yaklaşan seçimler hem bu NATO toplantısı da çok önemli. Trump da çok farkında. Bakmayın, her ne kadar NATO'dan çıkarım, efendim şöyle yaparım vesaire gibi tehditler yapsa da biz o NATO yapısına baktığımız zaman ne kadar iç içe girmiş, grift bir ilişkiler içinde olduğunu... Avrupa'nın Amerika'ya ihtiyacı olduğunu ama Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu. Yani şu NATO üslerinin...
1: Çünkü çıkması demek tüm üslerini, tabii, yani tabii, ahtapotun tabii. Tüm kollarını
2: o kadar, o yüzden o kadar kolay değil. Yani çok kolaylıkla da biraz önce konuşmuş olduğumuz gibi bir Avrupa ordusuna izin verecek bir Amerika olur mu acaba? Yani bu da bir bana fantazi gibi geliyor biraz bu anlamda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kolay kolay izin vermeyecektir. Bu anlamda bakıldığı zaman bu dönemin geçmesini bekleyecek bir Trump yönetimi olabilir. Biz hala kapalı duran bir Epstein davaları meselesi, hala ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bunlar bir şekilde duruyor. Netanyahu'ya maalesef ne gibi sözler verilmiş olabileceği, neden durduğu. Tabii burada hep şunu da konuşuyoruz. Artık taşınamaz bir kanlı bir yük haline geldiğini biliyoruz Trump'ın ve Amerika'nın sırtında. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Onların da yaklaşan seçimleri, Amerika'da da yaklaşan seçimler. Bu anlamda şu an için her ne kadar kriz durulmuş olsa da fazla başlığın olduğunu vurgulamak lazım. Yağmur Hanım, ya bu nükleer mesele başta olmak üzere. Şimdi ben daha yakından da inceliyorum bir şekilde. Bu hem Birleşmiş Milletler raporları hem bu uluslararası atom enerjisi meselesi. Biz İran'ın zaman zaman da orada bir nasıl söyleyeyim atlatma yoluna da gittiğini de gördük. Yani bir şekilde bu 20 yıllık sürede İran öyle ya da böyle nükleer eşikteki ülke haline geldi. Yani bundan hemen vazgeçmek isteyecek mi? Burada çok sayıda başlık belirsiz, bu bir.
1: Kapalı bir kutu aynı zamanda.
2: Belirsiz, yani şimdi belli bir süre verdiler. 60 gün müydü, yanlış mı hatırlıyorum?
1: 60 gün.
2: Yani bu sürede bu nükleer materyallerin ne olacağı meselesi bir şekilde bir dediler ki bir işe bağlandı. Ama bu plan nereye varacak, bu biraz belirsiz.
1: Teknik.
2: Ve ben hani şunu da söyleyeyim, bu nükleer mesele bu kadar kolaylıkla hallolacak bir mesele değil. Teknik olarak da şimdi eğer Trump'ın dediği gibi gerçekten bu materyal gömüldüyse bunun çıkartılması... Benzer biçimde İran'da mı, İran bunu öne sürüyor. Diyor ki İran'da yapılacak bunun diyor de şey yapılmasın.
1: Seyreltilmesi
2: meselesi. İran'da yapılsın. Trump da diyor ki hayır, biz alıp bunu götüreceğiz. Ki biz daha önce Sovyetler Birliği dağılırken de aslında o Sovyetler Birliği'ndeki nükleer zenginleştirilmiş uranyumun Amerika tarafından götürüldüğünü de biliyoruz. Yani bunun tarihinin de olduğunu unutmamak lazım. Benzer biçimde İran'la da böyle kolay bir çözülecek bir durum değil. Hürmüz Boğazı ihtiyacı vardı, her ikisinin de açılmasına bütün dünyanın ihtiyacı vardı. Bunu bir şekilde bir şimdilik kriz çıkartmayacak bir boyuta getirdiler. Ama asıl mesele, hep söylüyorum, Lübnan ve İsrail meselesi. Bugün Lübnan, yarın nereye sıçacağı belli olmayan, nereye saldıracağı belli olmayan. Somaliland mı artık, başka bir alan mı, Doğu Akdeniz mi? Sürekli bir kriz çıkartma. Bu şekilde hayatta kalan bir katil Netanyahu ve soykırımcı İsrail.
1: Güney Kıbrıs'ta yerleşim yerleri olduğunu
2: tabii
1: gördüm.
2: Yani Güney Kıbrıslıların bile rahatsız olmaya başladı ki geç kaldılar biraz. Yani şimdi çok... canlı yayındayız, bir ifade kullanacağım ama iş işten geçtikten sonra
3: garnizon devlete dönüştüler.
2: Yani burada gelen bir Fransa var. Yani bu NATO toplantısını etkileyecek bir durum şüphesiz. Tabii. Hem Avrupa Birliği üzerinden oynayan hem NATO üzerinden oynayan bir ikili oynayan bir Fransa'yı da burada unutmamak gerekiyor. Bu anlamda işte ne kadar İsrail'e güvenebilir Trump meselesi var. Defaatle küfürlü konuştuğu, hatta dünkü toplantıda bile Netanyahu'ya hakaretle ben şöyle şöyle dedim de öyle durdular gibi bir ifadeler. Bu ne kadar güvenilir bir yol haritası koyuyor bizim önümüze, bu gerçekten belli değil. Ve bu anlamda da çok sayıda belirsiz başlık. Yani daha da uzun konuşabiliriz. Çok da hocalarımın vaktine girmek istemiyorum. Çok sayıda başlık, çok sayıda soru işareti ve belirsizlik. Ve yani bir zaman sonra, şimdi Körfez ülkelerinde konuştuk hatırlayacaksınız. Bunların da arasında problemler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e yaklaşması vesaire. Yani 60 günde çözeceklerse süper. Ama bilmiyorum öyle bir dünya var mı? 60 günde bunların hepsi hallolacak
1: diye. İşte stratejik bir zamanla biraz oynama hamlesi.
2: Aynen öyle. Yani bu NATO meselesini halletmiş olacak. Seçimleri halletmiş olacak. Ama ben eminim İran dosyası, ben ve bunu kişiler üzerinden söylemiyorum maalesef, devlet politikası olarak bakılması gereken işler bunlar. Yani İsrail'in de her zaman ajandası olacak. Yarın Netanyahu olmayabilir. Mahkemeye çıktığını görebiliriz. İsrail bunu özellikle istiyor da olabilir. Çünkü hem muhalefet hem Cumhurbaşkanı İsrail'de Netanyahu'nun sürekli gitmesi gerektiğinden bahsediyor ki böyle bir tırnak içinde yeni bir beyaz sayfa açsınlar. Ama arkada biz o siyanist aklın hep çalıştığını biliyoruz. Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri. İran'a bakıyorsunuz, 50-60 yıllık büyük şeytan, küçük şeytan. Bu söylemin üzerinde yükselmiş bir güvenlik bloğu var. Düşmana ihtiyacı olacak. Yani o yüzden ben böyle bir boksörlerin kenara oturduğu, bir soluklandığı maalesef bir dönem olarak görüyorum. Ve aslında bunları çok iyi gören bir Türkiye'de var. Bu yüzdendir ki bir şekilde Türkiye'de hem Rusya-Ukrayna meselesi, bakın orada da çok konuşulması gereken mesele var. Öyle kolaylıkla hemen hadi gelelim barış yapalım. Yani Donbas'ı, Kırım'ı her iki tarafta vazgeçebilir mi hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ben çok zor olarak görüyorum bu işi. Bugün anlaşsalar bile yarın bir şekilde paramiliter grupların tekrar çatışmaya başlayacağı bir alan orası. Evet. Bütün bu krizleri gören bir Türkiye var. Ve bu anlamda da aslında biraz Türkiye'de hem NATO kapsamında hem o doğuyla olan ilişkiler anlamında biraz bir gardını kaldırıyor, hazırlanıyor yavaş yavaş. Çünkü belli ki bir fırtına yaklaşıyor. Almanya'ya bakıyorsunuz, hızlıca bir ordu inşa etmeye çabalıyor. İngiltere hakeza öyle, her ne kadar hükümetler oynuyorsa da İngiltere'nin de silahlanmaya çabaladığını görüyoruz biz. Evet. Yani tekrar o silahlanmanın sonucunu da çok üzülerek, her programda da maalesef hep böyle şey diyorlar, felaket tellalı diyorlar hocam ama maalesef bir şey durumu var. Yani evet. Bütün dünyada silahlanma durumunun ön plana çıktığını görmek lazım. Biz bir şeye doğru gidiyoruz ama çok da iyi bir durum gibi görünmüyor. Bu anlamda işte bu NATO toplantısı da çok önemli. İsrail'in hareketleri de çok önemli. Ve bununla beraber buna cevap verecek bir Amerika-İran meselesinde hala gündemde olduğunu ben işin doğrusu düşünüyorum.
1: Bir şeye doğru gidiyoruz ifadenize ilişkin Fadime Hanım'ın şu sözü aklıma gelmişti. Dünya yeniden doğuşun sancılarını çekiyor benzeri bir ifade kullanmışız. Ya yani evet. Tüm bu katil sonrası doğru. Yeni bir oluşum olacak diye. Peki İsrail'in bölgedeki yalnızlaşması ya da yalnızlaştığını düşünüyor musunuz? O hangi hamleleri attırır İsrail?
2: Ben şöyle düşünüyorum. Yani işin doğrusu İsrail'in yalnızlaşması meselesinden daha ziyade böyle bir yine kabuk değiştirecekler. Çünkü biz kimi zaman İsrail içinde başbakanların suikaste uğradığını gördük. Yani böyle bir ülkeden bahsediyorsunuz siz. Ki bu ne adına? İşte o aşırı teolojik anlamda hatırlayacaksınız. Filistin'le anlaştı diye İzak Rabin'di değil mi hocam? Doğru hatırlıyorum. Radikal bir İsrail tarafından suikaste maruz bırakılmıştı. Şimdi yarın bugün Netanyahu çok mu gürültü çıkartıyor? Kurtulalım.
3: Kaldırırlar.
2: Kurtulalım. Yani mahkemeyi de çıkartırlar. Yolsuzluk adına da her ne kadar istediği kadar konuşsun. Trump da çok memnun olacaktır. Yeni gelecek olan aslında bir şey değişmeyen, teolojik aklı devam ettirecek olan ama yeni yüzlerle sahneye çıkacak olan bir İsrail gerçekliğinin Türkiye çok iyi farkında. Yani burada mesele politikacıyı değiştirmek, buradaki isimleri değiştirmek değil. Mesele orada o teolojik sapkınlığın önüne geçebilmek olarak görüyorum ben. Çünkü isimler değişecek ama o hedef asla değişmeyecek. Vaat edilen topraklar, işte Lübnan bize ait, şurası bize ait, şurayı almalıyız. O neydi, bir doktrinleri vardı. Kudüs köpek doktrinleri Kudüs var köpek onların. Evet, yani bunu, bu mantığı değiştirmediği sürece maalesef burada bilelim ki Suriye'de yarın.
3: O sayede yarın, var olabiliyor ama.
2: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Yani bu anlamda bunu görerek bir planların yapılması gerektiğini, ki Türkiye'de zaten bunu çok iyi yapıyor. Yani hep mazlumun yanında Türkiye, hep insan haklarını savunan, uluslararası hukuku savunan bir ülke. Yani hep barış, barış diye konuşan, kazan kazan çerçevesinde ilerleyen, biz bunu Afrika'da da örneğini görüyoruz. Kaşınmalara rağmen yarın bugün Doğu Akdeniz'de göreceğiz. Aslında o şey çok kıymetli. Güney Kıbrıs'taki bazı milletvekillerinin bunlar ne kadar çok toprak satın aldılar demeleri de çok kıymetli. Peki. Geç olsun güç olmasın, inşallah uyanırlar bir an önce.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Bülent Atasever, Fadime Özkan ve Levent Eke. 3 saat boyunca kıymetli değerlendirmelerinizi aktardığınız için çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz.
1: Yaklaşık 3 saat boyunca bizlere eşlik eden kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günaydın, iyi sabahlar. Moderatör sabah başlıyor. 24 ekranlarına hoş geldiniz. Tabii bir yandan da gözümüz kulağımız amililerimizin Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile 2-2 devam eden bir maç var. Halen de oynanıyor. Artık uzatma dakikalarındayız. Onun altını çizelim. Tabii 2-1 ilk yarıyı önde kapatmıştık. Acaba 3 puanla mı veda edeceğiz derken ikinci yarıda ABD'nin golüne engel olamadık. Karşılaşma 2-2'ye geldi. Az önce de söylediğim gibi artık son saniyeler oynanıyor. Şunu hemen belirteyim. Arda Güler en azından attığı golle Türkiye'nin milli takımlar tarihi. Peki 3 oldu. Evet, Türkiye şu anda golü buldu. Beni hemen rejiden uyarıyorlar. Güzel haber bu. 3-2 öne geçtik son dakika golüyle. Belki de artık karşılaşma bu skorla tamamlanacak. Hemen bir Washington'a dönelim. ABD'ye uzanalım. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizleri bekliyor. Bugünkü karşılaşmaya her ne kadar elenmiş de olsak Dünya Kupası'nda taraftarlarımızın da yoğun bir ilgisi vardı. Oradaki atmosferi Yavuz Atalay bizlere aktaracak. Güzel bir pas atıyorum Yavuz sana çünkü 3-2'yi bulduk. Golü de Kaan Ayhan kaydetti.
1: Kahraman, yani aslında sonucun ne olduğu çok da önemli değildi. Şu açıdan önemli değildi. Çünkü çok keyifli futbol oynadı milli takım. Sonucu olan ataklar yaptı. Yani biliyorsunuz ilk iki maçta istatistiklere sığındık. Onu bunu attık ama olmadı ya sığındık. Ama futbolu değildi. Bugün oynadığımız gerçek anlamda kaliteli, lezzet veren bir futboldu. Ve milli takımımız aslında bu üçüncü golü atmasaydı da bu dediklerim geçerli olacak. Gerçekten keyifli bir futbol oynadık. Mücadeleci bir futbol oynadık. Sonuna kadar çekişmeli bir maç oldu ve sonunda da aslında meyvesini almış olduk 3. golle birlikte. Bu açıdan keyifliyiz. Ancak gruplara veda ettik. Dünya Kupası 2026'ya ve müsabakayı kazandık ancak gruplara veda etmiş olduk ve Dünya Kupası 2026'ya da veda ettik. Burada şunu aslında biliyorsunuz Paraguay maçından sonra taraftarlarımız biraz kırgındı, biraz kızgındı ama şunun da altını çizelim. Müsabakanın ilk düdüğü başladığı andan itibaren taraftarlarımız millilere sonuna kadar destek verdi. İlk yarı bittiğinde helal olsun sesleri de vardı statta. Yani aslında kırgınlığımız da son maçın ilk düdüğüne kadardı. O da geçmiş oldu ve sporculara ciddi bir destek vardı. Stat tamamıyla doluydu. Bununla birlikte milli takımda müsabakanın hakkını vererek kazanmış oldu. Güzel, keyifli bir müsabaka oynamış oldu. Şimdi bir sonraki turnuvaya hazırlanacak milli takım. Bu akşam aslında normal şartlarda Arizona'ya dönmeyi planlıyorlardı. İlk yapılan planlarda ancak bu akşam itibariyle Türkiye'ye doğru hareket edecek milli takım ve maçtan müsabakadan hemen sonra Türkiye'ye doğru hareket edecek.
0: Yani tabii dediğin gibi Yavuz Atalay böyle buruk bir tat kaldı hepimizin ağzında. Çünkü hani büyük umutlarla geldiğimiz bir turnuva. Bu grupta acaba lider olur muyuz? Hatta bugünkü karşılaşma için planlarımız hep şu şekildeydi. Avustralya ve Paraguay maçlarından 3'er puanı alırız. Son maça grup liderliği için çıkarız şeklindeydi. Ama en azından tabii ki 3 puanla veda etmek, 3 gollü bir galibiyetle Amerika Birleşik Devletleri karşısında senin de bahsettiğin gibi bundan sonraki turnuvalar adına bize bir umut oldu. Çünkü genç bir kadroyuz aslına bakarsan. İşte Arda Güler başta olmak üzere, Orkun Kökçü var, Kenan Yıldız var, Can Uzun var. Yani gelecek vadeden bir milli takım var. Dolayısıyla umutlu veda ediyoruz diyebiliriz herhalde artık.
1: Evet Kahraman, yani burada aslında bir çizgi var. Ben kendi gözlemlerime dayanarak çizdiğim bir çizgi. Bence ilk iki müsabakada oynadığımız futbol umut vadeden bir futbol değildi. Yani kazansaydık da aslında bir şey ifade etmeyecekti. Şimdi bugünkü futbola baktığımız zaman ilk söylediğime geri dönüyorum. Bugün kaybetseydik de ben üzülmeyecektim. Çünkü gerçekten milli takımımız hani bu maç sonunda şu istatistiği yaptık, bu istatistiği yaptık demekten uzak keyifli bir futbol oynadı. Çekişmeli bir futbol oynadı. Yani bugün oynadığımız futbolla biz gruptan çıkmış olsaydık işte 32'den sonra 16'yı görebilirdik. 8'e belki gidebilirdik. Bugünkü futbolla bunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla taraftarlarımız aslında sporcu arkadaşlarımıza değil de İşte o biliyorsunuz statlar 70 bin kişilik statları doldurmak kolay değil. Hepsi tabii ki de Türk değil ama önemli bir kısmı Türktü. İşte o kadar eziyete katlanıp bu statlara gelip milli takımı destekleyip biraz da umut vaat etmeyen bir futbol görünce bir kırılmışlardı, kızmışlardı ama dediğim gibi o kırgınlık da kızgınlık da ilk düdüğe kadardı. Sonrasında takımı inanılmaz desteklediler ve aslında hem onlar desteğinin karşılığını almış oldu 3-2'lik galibiyet. Hem de milli takımımız aslında güzel bir veda yapmış oldu ama burada bir ironi de yapmak lazım. Hani veda ederken, kazanırken bile bizi üzmüş oldular. Çünkü biz şu anda aslında müsabakalarda, Dünya Kupası'nda çok iyi bir yere gidebileceğimizi gördük aslında. Bu açıdan da bu yönüyle de biraz üzgünüz ama keyifli bir futbol izledikleri için de teşekkür ediyoruz tabii sporcularımıza.
0: Aynen öyle. Artık biz tabii evden takip edeceğiz Dünya Kupası'nın kalanını. Bundan sonrası da tabii heyecanlı mücadeleler, maçlar da olacak. Yavuz Atalay, teşekkür ederiz. Genellikle ABD'de işte iç siyaset olsun, Türkiye'nin Türkiye ile ABD ilişkileri olsun, genelde bunlarla ilgili seninle bağlantılar gerçekleştiriyoruz ama bu kez tabii milli takım heyecanını hep birlikte yaşadık. Tabii ben de isterdim daha ileriki turlarda çeyrek finaller, yarı finaller o heyecanı hep birlikte yaşayalım. Senin anlatımlarınla biz de burada o heyecanı ortak olalım ama maalesef olmadı. Senin de söylediğin gibi yani kazanırken de üzülmüş olduk bir anlamda. Keşke daha önce bu performansı sergileseydik diye. Biraz ben hani şuna da takıldım. Avustralya maçında gerçekten Avustralya sıkı bir savunma, sağlam bir defans. Bugün mesela ABD rahat oynadı tabii. Yani grup liderliği de ceplerinde olduğu için onlar da yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktılar. Rahat oynadıkları için de tabii Türkiye boş alanlar da bulabildi. Attığımız 3 golün yanı sıra girdiğimiz önemli gol pozisyonları da oldu. İşte keşke ilk maçta da benzer bir futbol olsaydı ama işte baktığımız zaman Avustralya Türkiye maçında oynadığı futbolun karşılığını hem 3 puanla hem de bugün gruptan ikinci olarak çıkarak almış oldu. Diğer maçı da hatırlatmış olalım tekrar bizi izleyenlere, dinleyenlere. Paraguay ile Avustralya'da golsüz eşitlikle sahadan ayrıldılar. Zaten bu skor iki ülkeye de, iki takıma da yarıyordu. Avustralya grubu ikinci tamamladı. Paraguay da an itibariyle en iyi üçüncüler arasında yer alıyor. Bizi yendi. Avustralya da aynı şekilde topladıkları dörder puanla maalesef üzgünüz. Son birkaç cümle alayım senden, sonrasında vedalaşacağız.
1: Evet kahraman, yani milli takım gerçekten keyifli bir şekilde bugünü taşlandırmış oldu. Evet üzgünüz, tabii ki de üzgünüz ama en azından bireysel olarak yetenekli olan sporcularımızın kendini ön plana çıkardığında, bakın özellikle Arda bugün oynadığı etkili futbolla biraz daha ABD'yi geçmemizi sağlamış oldu. Diğer sporcu arkadaşlarımız da yine bireysel yeteneklerini öne çıkardı. Şunu da görmüş olduk, yani bireysel olarak biz aslında Avustralya defansını da açabilirdik. İlk zamanların şaşkınlığı işte, biliyorsunuz birçok iddialar da var. Bunların hepsi bir araya gelince bir afallama durumu da oldu. Ama 3 maçlık bir grupta işte birinde afallarsanız, ikincisinde şans olursa maalesef eleniyorsunuz. Üçüncü maçı da kazanmanız çok da bir şey ifade etmiyor.
0: Aynen öyle. Yavuz Atalay, teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşça kal. Peki, teşekkür edelim. Yavuz Atalay'a şimdi biz biraz anlatalım maçı. Şimdi ben tam 3. gol olmadan önce şundan bahsediyordum. Arda Güler'in attığı gol aslında önemli. Çünkü Arda Güler genç bir futbolcu, henüz 20 yaşında ve milli takımımız adına da Dünya Kupalarında gol atan en genç futbolcu unvanına kavuşmuş oldu. Aslında epi topu 3 kez Dünya Kupası'na katılmış olduk ama 3 golle veda ediyoruz, 3 puanla veda ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etmeyi başardık. Şimdi biraz daha maçı tabii analiz edelim. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda sergilediği performanstan bahsedelim. Lig Radyo programcısı Haluk Kesim bizleri bekliyor. Haluk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar.
2: Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Yani
2: 3
0: tabii
2: puanla
0: şimdi
2: veda et.
0: az önce Yavuz Atalay'la yayın yaparken ABD'ye bağlandık. Yavuz güzel de bir ifade kullandı. Yani kazanırken de aslında üzüldüğümüz bir karşılaşma. Gerçekten de öyle. Evet, 3 puan için mutluyuz. Bir heyecan yaşadık. 3 gollü bir galibiyet hepimizi mutlu etti. Neticede sonuçta futbolcularımız ülkemizi temsil ediyorlar. Ay yıldızı bayrağı temsil ediyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun galip gelmek güzel, hazırlık maçı dahi olsa. Ama bir yandan da şimdi diyoruz ki ABD'yi 3 golle yenebilirken biz niye bu Paraguay 10 kişi kalan takıma, koca bir ikinci yarı 10 kişi oynayan takıma gol atamadık? Avustralya'nın kilidini niye açamadık? Neden elendik? Bunları da sorguluyoruz. Belki isterseniz önce bir ABD maçının analizini şöyle kısaca yaparsınız. Sonrasında da genel olarak Türkiye'nin Dünya Kupası performansı.
2: Şimdi hani eğri oturalım, doğru konuşalım. Öncelikle Amerika'nın ihtiyacı olsaydı bizim bu maçı kazanma ihtimalimiz sıfıra yakındı.

0: onu söyleyeyim. Yani maçın içerisinde oynanan oyunu da gördüğümüz zaman ilk golde zaten kendini belli etti bazı şeyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin atmış olduğu ilk golde arka direğe yapılan bir orta vardı ve orada bir oyuncu tamamen boştaydı. Şimdi bu teknik direktörün sağlayabileceği bir şey değil. Yani futbol oynayan insanlar da bilir ki o arka direğe top atıldığı zaman o top gelirken zaten havada bir saniyelik bir veya 1,5 saniyelik bir süre içerisinde veya daha kısa bir süre içerisinde futbolcu arkasında bir adam olup olmadığını hemen anlar ve oraya doğru bir yönlenmeye girer. Bizim ilk yediğimiz golde arka direkte olan oyuncular adamı boş bıraktı. Şimdi bu nedenle ben şunu söylüyorum. Evet, biz 3 puan aldık, 3 golle aldık ama Amerika Birleşik Devletleri hem eksik hem de birazcık ya hazırlık maçı gibi düşünülmüş şekilde çıktı sahaya ve o yüzden biz de birazcık rahat
1: Bizim
0: bir şekilde
1: kadromuzu
0: demeyelim
1: nasıl
0: de.
1: buldunuz Haluk Bey? 7 oyuncu, yani Paraguay maçından farklı olarak sahada 7 yeni oyuncu vardı. İşte Hakan Çalhanoğlu yoktu. Mesela ben de yorumlara bakıyorum. Hani Hakan'ın olmamasını pozitif bulanlar da var. Takımın daha hızlı oynadığını söyleyenler var. İşte Ferdi Kadıoğlu mesela yoktu. Önemli isimlerden biri. Ama mesela hücum hattında baktığımız zaman yine Barış Alper Yılmaz'ı gördük ki çok uzun süredir ya Kerem Aktürkoğlu ya Barış Alper Yılmaz'ı görüyoruz. Mesela Deniz Gül tercihi yine yoktu. Nasıl değerlendirdiniz kadroyu?
0: Hakan Çalhanoğlu'nun olmamasının daha hızlı olduğunu söyleyenler kendi takımları Inter'le bir oynasınlar da bakalım Hakan Çalhanoğlu'lu olan Inter'le bir oynasınlar ondan sonra bir söylesinler. Hakan Çalhanoğlu Inter'de nasıl oynuyor, yanındakiler nasıl oynuyor, nasıl bir oyun sistemiyle oynuyorlar? Milli
1: Ona
0: takımda
1: bakmak lazım.
0: Hakan Çalhanoğlu ne yapıyor? Evet, ona bakmak lazım. Yani bu şekilde hani söylemek, bu şekilde yorum yapmak çok kolay. Çok basit bir yorum bu. Herkes aynı şey. Hakan Çalhanoğlu olmayınca işte çok iyi. Hayır. Bakın Barış da oynadı. Fakat maçın ikinci yarısında dikkatinizi çeken bir şey oldu bilmiyorum. İşte biz niye Paraguay'dan puan alamadık, Avustralya'dan puan alamadığın cevabı maçın ikinci yarısında Barış Alper'in devamlı sağ tarafa doğru gitmesi ve orta açmaya çalışmamız. Oysa attığımız iki golde de dikkatinizi çeken bir şey olduğunu bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni biz göbekten geldik.
1: Evet.
0: Ve evet yani stoperlerin de problem varken kanatları çok iyiyken bunu eğer Montella bunu bu şekilde söylediyse kanatlardan orta yapın dediyse Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu eğer bunu dediyse bugün maçtan sonra Montella'ya kardeşim sen Amerika'da tatil yap biz geri dönüyoruz sen gelme demesi lazım. Yani çünkü böyle bir şey olamaz. Böyle bir saçmalık olamaz. Çünkü ikinci yarıda tamamen rahatsızlık verici bir şekilde bizim milli takımımız kenarlardan orta yapmaya çalıştı.
1: Şunu soracağım izninizle. Haluk Bey araya girdim. Bu
0: Tabii ki.
1: arada puan durumu da ekranlara yansıyor. Ben baktıkça kahroluyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri orada 6 puanla zirvede. İkinci sırada Avustralya'yı görüyoruz. 4 puan. Üçüncü Paraguay da aynı puanda ve en iyi üçüncüler arasında şu an yer alıyorlar. Ve maalesef biz de 3 puanla grubu son sırada tamamlıyoruz. Bu tablo hepimizi üzüyor. Bunu tabii soracağım hani nedenlerini ama mesela dikkatimi çekti. Şimdi tam Montella'dan bahsetmişken kendi aramızda da konuştuk. İlk oyuncu değişikliğimizi karşılaşmanın 84. dakikasında yaptık. Yani hani ABD'ye bakıyorum onlar biz ilk değişikliği yaptığımızda onlar 4 oyuncu birden değiştirmişti. Hani orada da geç mi kaldı acaba biraz Montella, ne dersiniz?
0: Geç kalma değil de bence birazcık hani alın işte istediğiniz kadro ben Kerem'i de koymadım bununla devam edeceğim der gibi bir durum oldu
1: Bir
0: Montella
1: mesaj
0: için.
1: verdi yani.
0: Birazcık tabii birazcık da korktu birazcık çekindi yani bir şey olur değişiklik yaparım benim istediğim futbolcuyu alırım ondan sonra da kötü bir sonuç ortaya çıkar. Öncesinde bu rahatsızlık verir diye düşündüm. Mesela bakın Çağlar'ı aldı oyuna. Çağlar'ı aldığı zaman Orkun'u da çıkartıp Kaan'ı da aldıktan sonra aslında oyun birazcık 3-2-5'e döndü
1: Döndü.
0: bizim açımızdan. Yani o hani o

Golü atmadan öte ön tarafta fazla kalabalık olalım, o karambolde bir şekilde golü buluruz anlayışı vardı. Zaten dikkat edin, işte o sıralamada da bu var. Montella neden bilmiyorum.

0: şut çekmişiz. Karambole şut çekiyoruz. Paraguay karambole şut çekiyoruz. Ya bu çok garip ve bir şey daha dikkatinizi çektim bilmiyorum. Aslında bu durumun, bu puan tablosunun ana sebebi o diye görüyorum ben. Avustralya maçının ilk 10-15 dakikası, Paraguay maçının 10 kişi kaldıktan sonraki zaman dilimi, Amerika maçının neredeyse tüm maç boyunca belirli zamanlar hariç bizim futbolcularımızın ayakları titredi. Bizim futbolcularımız çok fazla heyecan yaptı. Bakın hızlı oynamadı. Mesela Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra hızlı oynadı deniyor ya. Bizim futbolcularımız Amerika Birleşik Devletleri maçında aceleci oynadı. Acele etmekle hızlı oynamak arasında fark var.
1: Fark var.
0: Ve Montella'ya bir soru soruldu. Geçenlerde bir soru soruldu. Dendi ki, bir gazeteci kardeşimiz sordu. Takımın dedi hani bir psikolog var mı bu durumlar için? Dedi ki ben varım. Ben varım. Ben zaten buradayım. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Her şeyi yapmaya çalışan aslında hiçbir şey yapamaz. Yani bizim milli takımımızın psikoloğu yokmuş. Bunu oradan anladım. Yani her şeyimiz var. Bir psikolog getiremeyecek durumda mıyız?
1: Durumda değiliz.
0: Yok, hayır. Yani 1000 tane psikolog buluruz. Ama bizim takımımızın bir tane psikoloğu yok. Ne diyorlar? Tweetleri okuyoruz. İşte efendim onlara bakıyoruz. Ya bir kişi de gelip hani ya ne oluyor? Çocuklar niye böylesiniz? Bir oturun, bir konuşalım demedi mi? Montella bunu yapıyorsa demek ki çok başarısız. Çünkü diyor ki ben varım, ben yapıyorum. Ama 3 maçta da bunu gördük. Şimdi o puan tablosu, evet biz bahsedebiliriz. Teknik, taktik, birçok şeyi bahsedebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Mesela dediğim gibi ilk defa milli takım neredeyse 3-4-3 gibi oynadı. Bizim milli takımımızın en büyük sorunu, biz aslında Montella diyor ya 4-6-0 oynuyorum. Aslında 4-6-0 oynamıyor Montella. 4-2-3-1 oynuyor. Ve oraya da o Kerem'i koyduğu zaman santraforsuz oyunu bir santrafor, yalancı santraforla, yalancı dolma gibi oluyor ama yalancı santraforla oynuyoruz. Öyle olunca da biz aslında 10 kişi gibi falan oynuyoruz. Mesela Kerem'le oynadığımız zaman 10 kişi. Burada Kerem'in de kabahati yok. Bakın ben hani başkaları gibi şey yapmıyorum. Yani Kerem'in kabahati yok. Niye Kerem'in kabahati yok? Çünkü Kerem'e sen santraforculuk oynayacaksın diyor. Santraforculuk oynamaya çalışırsa olmadığı bir şeyi yapmaya çalışır. Şimdi biz 3 puan aldık. Kaan Ayhan son anda o golü attı. Çok sevindik. Ama ki beni biliyorsunuz, ben daha böyle olaylara pozitif bakan bir insanım.
1: Tabii.
0: Ama ne yazık ki bakın bu 3 maç ve yapılan tüm açıklamalar ne yazık ki işin iyiye gitmediğini gösteriyor. Ha, bir de madalyonun tersine bakalım müsaade buyurursanız.
1: Tabii.
0: Türkiye'den de hani bu turnuva boyunca işte Türkiye Futbol Federasyonu'na, başkanına, futbolcuya, Montella'ya herkes bir şeyler söylüyor. Söylerken eleştiri tabii ki olacak. Çünkü eleştiri bu işi yapanları daha iyi hale getirir. Ama biz işin şirazesini kaydırdık. Belaltı vurmalar çok fazla olmaya başladı. Yani mesela, ya çok özür dilerim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanının eğitim düzeyiyle ilgili beni ilgilendirmez. İşini yapıyorsa beni ilgilendirmez. Ben bunu bir haber olarak almam. Bunu 34 yıllık gazeteciyim ben, Kahraman Bey. Bana göre bu bir haber değildir. Veya konuşulması, bana göre buradan vurulmaya çalışılması edepsizliktir. Yanlıştır. Bakın yanlış şeyler yaptığını düşünüyorum birçok kez Sayın Başkanım. Yanlış konuşmalar yaptığını da düşünüyorum. Ama o başka, bu başka bir şey. Eleştirme, biz eleştirinin dozunu kaçırıyoruz.
1: Yani saha içinde bazen kalmıyor bizim eleştirilerimiz. Dediğiniz gibi yani biz sahada evet, oynanan evet futbolu ya da işte yönetimi değil de

0: Kişilerin kendi özel hayatlarına ilişkin işte giyim tercihleri olabilir, saç şekilleri olabilir, dediğiniz gibi eğitim düzeyleri olabilir. Ya bunları tartışıyoruz ve bunu Dünya Kupası devam ederken, yani mesela Avustralya maçından sonra sizin de söylediğiniz gibi çok sık yaşadık. Ama bir yandan da tabii bilmiyorum ne kadar doğru, yani bu eleştirilere acaba bittik, yani şunu biz yapamadık, yani bu turnuva bir tamamlansın, ondan sonra koyalım şapkayı önümüze, eksikleri konuşalım hep beraber. Yani futbol otoriteleri, sizin gibi değerli işte yorumcular, hani analizler yapılsın. Ama milli takımdan da ben aslında aynı şeyi bekliyordum. Yani bir turnuva bitsin, ondan sonra bu eleştiriler, hani sanki başkan da acaba girmese miydi, bir yandan onu da düşünüyorum. Yani bu polemikleri biraz turnuva sonrasında mı? Haklı, çok haklı. Yani eleştiriler dediğiniz gibi bel altı, ama yani biz bunları konuşurken turnuvayı kaybettik.
1: İşte %100 haklısınız. Yani Sayın Başkan da bir cevap vermemeliydi. Yani o bir şey söyledi, bu bir şey söyledi. Ya bakın, Avrupa Şampiyonası'nda da aynı şey oldu. Arda'ya, efendim, Arda'ya Montella şey vermemiş, yelek vermemiş diye bir şey çıkar. Kerem'le Barış kavga etti. İşte bilmem ne böyle oldu. Birbirlerine top vermiyorlar. Bunu da yapan 3-5 tane yorumcu olduğu zannedilen dedikoducular. Tamam, bak, dedikodu, yani bildiğin dedikoducular bunları yapıyor. İnsanlar da arz talep meselesi. O zaman talep etmeyin. Arz ediyor bunlar. Siz de talep etmeyin. Talep etmeyin. Doğruyu talep edin. Biz saha işini konuşalım. Saha içinde ne oluyor? Yani saha içinde çok ciddi bir problem var. Bu problemin hem psikolojik problem var, hem oyun anlayışı anlamında çok ciddi bir problem var. Bunun çözülmesi lazım. 86 milyon, 80 küsür milyon, 90 milyon içerisinden biz bir tane santrafor yetiştiremiyoruz konuşmamız
0: Konuşmamız
1: lazım.
0: lazım tabii.
1: Veya, yani evet, veya bizim Arda, Orkun, Hakan, yani bu kadar zor bir şey değil. Hakan'ın oynadığı nasıl oynatılıyor, ona bakmamız lazım. Şimdi Montella iyi bir teknik direktör, kötü bir teknik direktör değil. Yani ha, bir de insanlar şey diyor, bu da çok kötü. Çöp işte efendim, o mu biliyor? Hayır, biliyor. Gerçekten biliyor.
0: Ya şimdi tabii
1: Veya
0: şöyle, yine
1: şu
0: araya
1: yapalım
0: giriyorum,
1: çok.
0: kusura bakmayın. Onu da soracaktım aslında. Yani Montella bundan sonraki süreçte, şimdi kendisi son yaptığı açıklama, hani heyecanının devam ettiğini söylüyor. Göreve devam etmek istiyor, bunu anlıyoruz. Ama etmeli mi acaba? Diğer taraftan da tabii şunu sorguluyorum ben. Ya bakıyorum, Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Akabinde Dünya Kupası'na katıldık. Zaten üçüncü katılışımız. Diğer taraftan Uluslar Ligi'nde en üst basamağa da bizi çıkardı Montella. Yani kağıt üzerinde baktığımız zaman evet, Dünya Kupası hayal kırıklığı ama buraya gelene kadar başarılı bir antrenör. Yani en azından bunu söylüyor bize rakamlar, istatistikler. Ama şimdi bundan sonrası için sizce bu kadar yara almışken, bu kadar eleştirilerin odağı olmuşken, oynattığı futbol, kadro tercihleri, sizce Montella ile biz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na yürüyebilir miyiz? Yoksa tam da bu zamanda bir müdahale edip yeni bir hoca, yeni bir sistem, yeni bir anlayışa mı sizce geçilmeli milli takımda?
1: Kesinlikle hayır, kesinlikle Montella ile devam edilmesi lazım. Kesinlikle. Ama biraz evvel ne dedim? Eleştirmek yönetenleri doğru hale getirir. Şimdi her ipi eline vermeyeceksin. Sorgulayacaksın. Ve Futbol Federasyonu'nda hani nasıl Hamit Altıntop vardı ve işi bilen bir kişi. Futbol Federasyonu'nda bu şekilde yorumlayacak, arada bir ya Montella sen ne yapıyorsun? Bunu böyle yapmaman lazım. Veya o araştırmayı yapacak. İşte santraforu bulacak, oyununu sorgulayacak. Montella ile oturup diyecek ki bu oyun yanlış. Niye bu oyunu devam ettiriyor? Bak, başka bir oyun daha yapabilirsin. Şunu da deneyebilirsin veya gel bunu da dene. Arada bir bunları yap. Hazırlık maçı istiyorsan alalım. Şunları yapalım. Bunların devam etmesi lazım. Ve dediğim gibi bizim bir psikolog almamız lazım. Ha, bir de bunun başka bir tarafı var. Bakın, biz 103 yıllık bir milli takımız, değil mi? 103 yıl önce kuruldu.

0: Sorunumuz şu, biraz evvel sorduğun soruya da istinaden bunu söylüyorum. Her seferinde 103 yılda biz her seferinde TFF başkanları gelmiş, işte her gelen bir öncekinin yaptığını değiştirmiş, başka bir şey yapmış, yeni bir sistem gelmiş, onu oraya koymuş, bunu buraya koymuş. 103 yılda biz bir tuğla koysaydı herkes, bir bina yapmak isteseydi, bir tuğla koysaydı şu anda koskocaman bir gökdelenimiz olur. Ve biz Almanya ile, İngiltere ile, Fransa ile, Arjantin'e, Brezilya ile yarışan bir milli takım olur. Ama biz ne yapıyoruz? Her gelen bir şey değiştiriyor. Her gelen başka bir şey yapmaya çalışıyor. Her gelen bir öncekini yıkmaya çalışıyor. Ve sil baştan yeniden temel atıyoruz. Şimdi Montella ile, daha doğrusu aslında bu Montella ile başlayan bir şey değil, Kuntz'la başlayan bir şey. Oradan bir tuğlalar yavaş yavaş konmaya başladı. Şimdi birileri sıkıldı bundan. Canı sıkılmaya başladı birilerinin. Ya olmuyor dedi ya, bir değişiklik lazım dedi. Amerika'ya gitmeye başladı birçok kimse. İşte acaba ben teknik direktör olur muyum diye hemen böyle sağ solu sorgulamaya başladı. Başlıyorlar. Adamları çıkmaya başladı. Sosyal medyada şu olsun bu olsun denmeye başlandı. Hayır, Montella ile devam
1: Devam.
0: edilmesi lazım. Ama Montella'nın kesinlikle sorgulanması, eleştirilmesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibi tarafından bir gel beri gel, gel denmesi lazım. Birader bir gel. Gel bakalım seninle bir konuşalım ne oluyor? Sen bizim hocamızsın ve kalacaksın. Ama ne oluyor? Psikolog mu istiyorsun? Al sana psikolog. Yeni bir yardımcı mı istiyorsun? Al sana yardımcı. İşte efendim onu mu istiyorsun? Al senin olsun. Ve artık şu şey kafasından da kurtulalım ya. Allah aşkına Amerika'ya bakıyorum. Liberya'dan futbolcu var. Hırvatistan'dan futbolcu var. Efendim İngiltere'den futbolcu var. Meksika'dan futbolcu var. Ya Allah korusun. Yani bizim ülkemizde atıyorum buraya yerleşmiş bir Suriyeli'nin oğlu gelse bizim milli takımda Türk, ama ortalık yangın yeri olur. Yani vay efendim nasıl Türk milli takımında olur diye. Ama elin Amerikalısı bunu alıyor, kendi futbolcusu yapıyor, oynatıyor, milli marşını söylettiriyor. O milli marş söylerken herkes işte bizim maçlarımıza da milli marşı en kızdığım şeylerden biri. Elini göğsüne getiriyor. Bizimkilerde yapanlar da var ya, çocuklarımızı öğretemedik bir türlü. Hazır olduğu durması gerektiğini bilmiyorlar. Ya böyle ellerini kaldırıyorlar. Şöyle bir şey yapıyor. Elini göğsüne getiriyor. Yok öyle bir şey. Hazır olduğu durulur çünkü. Adam bunu söylettiriyor ve Amerika bakın bir şey gruplardan çıkıyor, lider olarak çıkıyor. Veya biz Montella niye geldi? Efendim Türk teknik adam yok mu derken futbolun en büyüklerinden biri olan Brezilya'nın başına Ancelotti geçiyor. Yani o yüzden futbol dünyaya mal olmuş bir
1: Değişiyor
0: şey.
1: artık yani.
0: Bunun
1: Futbolun dinamikleri
0: evet
1: değişiyor.
0: onun osu busu yok. Evet onun osu busu yok. Artık mesela Mehmet Orolio biliyorsunuz
1: Tabii
0: milli
1: tabii.
0: takımla oynarken bile bütün millet laf etmişti. Oynayacak tabii. Bize gerekiyorsa oynayacak tabii. Tabii ki gideceğiz, Türk yapacağız, oynatacağız. Veya bir
1: Basketbolda
0: çocuğumuz.
1: yıllardır zaten dediğiniz gibi işte
0: Evet.
1: Wilbekin vardı, Shane Larkin, yine başka oyuncular. Onu yıllardır bir
0: Evet.
1: devşirme oyuncu oynatıyoruz.
0: Oynadı ama o fazla dikkat çekmiyor. Onunla ilgili bir şey söylerseniz kimse çok fazla bir şey demez. Ama
1: Daha farklı
0: futbolda
1: tabii.
0: bir sürü laf. Aa tabii. Yani futbolda her şeyi söyleyebilirsin. Yani bilmiyorum. Biz artık bundan sonra oturacağız. Ama dediğim gibi TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibi yarın veya pazar günü, pazartesi günü hani kapıyı açacaklar, bismillah diyecekler, kapıyı açacaklar, orada içeriye girecek, diyecek ki gel Montella gel, gel birader, gel bakayım sen bir anlat, bize bir anlat. Sen diyecekler, tamam bizim hocamızsın ama bir anlat. Burada ne oldu? Burada ne oldu? Bunu bir soracaklar ve sonra devam edecek. Çünkü bizim bir şeyi yeniden yıkıp yapmamıza gerek yok.
1: Yok. Tabii şimdi yani artık baktığımız zaman enseyi de çok karartmamak lazım dediğiniz gibi. Yani aslında yetenekli oyunculardan kurulu, işte iyi de bir enerjisi olan bir milli takımız. Yani oyuncular arasındaki ilişki anlamında da en azından ekrana yansıyan, kameraların önüne yansıyan, hocaya da inanan bir oyuncu topluluğu var. Şimdi Avrupa Şampiyonası heyecanı olacak tabii. 2028'e daha var ama netice itibarıyla maçlarımız olacak, mücadelemiz olacak. Yani bu son galibiyetle beraber bu 3-2'lik ABD, tabii ki sizin dediğiniz gibi ABD biraz hazırlık maçı tadında bugün sahadaydı ama en azından Dünya Kupası'nda bir 3 puanla veda etmek bundan sonrası için bizi de ve en azından o gelecek tepkileri de herhalde azaltır diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Tabii ki bu önemli ama Avrupa Şampiyonası'nda biz hani katıldığımız takdirde gruplardan da güçlü bir gruptayız. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, dikkatinizi hiç çektim. Bugün mesela Amerika ile oynadığımız maçta öyle 30-40 tane şut çekmedik. Çekmemize de gerek kalmadı. Hatta yanılmıyorsam Avustralya maçından sonra bir konuşmuştuk sizinle de. Ben şunu söylemişim. Gruplardan çıkabilirsek bizim işimiz daha kolay.
1: Kolay tabii.
0: Çünkü daha açık takımlara oynayacağız. Daha rahat oynayacağız. Bizim oyunumuza uygun takımlara karşı oynayacağız. Montella'nın en kısa sürede şunu çözmesi lazım. Kapalı defansa veya işte 6-7 kişi olan bir takıma ben ne yapabilirim? Benim bu oyuncularımla ben ne yapabilirim? Bunu bir çözmesi lazım. Bu bir. İkincisi, biz Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonası'ndan birazcık daha fazla başarılı oluruz. Çünkü oradaki oyuna bizim oyunumuz daha uygun. Yani o teknik ve açık oyuna. Şimdi bir Paraguay veya Avustralya gibi bir takım çıkmayacak karşınıza.
1: Tabii.
0: Çıkan neredeyse Yunanistan çıkmadığı sürece karşınıza, hani o oynattığı bir oyun vardı ki Yunanistan da artık aynı şekilde oynamıyor, belki Makedonya falan gibi takımlar olabilir ama bunun haricindeki kalbur üstü takımlarla oynadığınızda dişe diş oynarsınız, gol atarsınız, gol yersiniz. Bizim milli takımımız öyle, son saniye gol atabiliriz, hatta üst üste galibiyetler de
1: alabiliriz tabii.
0: Ama önce çözümleri, o bu 3 maçtaki bütün yanlışları tek tek çözmesi lazım. Montella ve ekibinin. Ve bir de ne olur bir psikolog alsınlar. Peki. Yani başka çareleri yok.
1: Haluk Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu arada istatistikler de sizi doğruluyor. Son cümle ben de ona eklemiş olayım. Bugün 9 şut ve 3 isabetli şut, 3 gol var. 3.20'de gol beklentisi. Yani işte 62 şut çekmişiz 2 maçta. Paraguay, Avustralya gol atamamışız. Bugün 9 şutta 3 gol, 3 isabetli şut. Yani dediğiniz gibi çok karambole, boş şutları da çekmek yerine böyle az olsun az olsun gibi bir durum da var. Çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanı beraber yaşadık sizinle birlikte. Çok mutlu olamadık ama umutluyuz. Önümüzdeki turnuvalarda inşallah daha güzel yayınlar yapmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Teşekkürler.

Moderatör sabah devam ediyor. Sırada gazeteler var, manşetler, ilk sayfalar. Öne çıkan haberleri hızlıca aktaralım. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Ankara liderleri bekliyor manşeti var. Tabii başkent 32 devlet başkanıyla 100'e yakın bakanın katılacağı NATO zirvesine artık tam anlamıyla hazır. Hem ulaşım anlamında hem güvenlik anlamında tüm tedbirler en üst seviyede alınmış durumda. Delegasyonun kalacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına yetkisiz girişler kapatılıyor. Her türlü insansız hava aracının uçuşu NATO zirvesi boyunca yasaklanıyor. Yine 70 bin emniyet ve jandarma personeli de bu süreçte NATO zirvesi boyunca sahada olacak. Yani deyim yerinde ise başkentte kuş uçurtulmayacak. Siber saldırılara karşı 639 personel 7/24 görev yapacak. Yani artık bu NATO zirvesi de tabii siber meseleler de gündemde ve siber saldırılar son dönemde yaşanıyor. Buna karşı da tüm tedbirler alınmış olacak. Bunun da altını çizmiş olalım. 7-8 Temmuz tabii Ankara'da artık yapılacak NATO zirvesi ve kusursuz bir ev sahipliği içinde Türkiye kelimenin tam anlamıyla hazırlıklarını tamamlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir mesajı var. Şov peşinde koşmayın diyor. Belediye başkanlarını bu sözlerle uyarıyor. Biz efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik diyor. Sosyal medya rüzgarına karşı da yine teşkilatı uyarıyor. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, şov peşinde koşan bir yaklaşım muhalefetin tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz mümkün değildir ifadesi de Cumhurbaşkanı'nın son derece dikkat çekici. Sür manşette bir haber var. 8. yılda 105 bin TOG başlığıyla. Türkiye'nin otomobili vizyonuyla yola çıkan TOG kuruluşunun 8. yılını geride bıraktı. Aslında zaman su gibi akıp geçiyor. T10X ilk model biliyorsunuz. Prototipi 27 Aralık 2019'da tanıtılmıştı. Başkan Erdoğan da 29 Ekim 2022'de Gemlik TOG kampüsünün açılışını yapmıştı. T10X 29 Mart 2023'ten, T10F de 15 Eylül 2025'ten itibaren kullanıcılara ulaştı. Ve bugün yollarda 105 binden fazla TOG bulunuyor. TOG hem satış rakamı anlamıyla elektrikli araçlar bazında son derece önemli bir performans sergiliyor. Hem de aslına bakarsanız pazardaki diğer araçların, elektrikli otomobil üreten firmaların da daha fazla pay sahibi olmasını da sağlamış durumda. Çünkü TOG'un istatistiği gösterdiği performans açıkçası araç sahiplerinin elektrikli otomobillere olan ilgisinin de artmasına yol açtı bir anlamda diyebiliriz. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Sabah gazetesine geçelim. İlkemiz inanç özgürlüğü, 28 Şubat özlemiyle davranan baskıcı zihniyete izin vermeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine manşetteki haber, Erdoğan'ın mesajları. İlkemiz bellidir, inanç özgürlüğü dar bir zümre bu millete yaşam tarzı dikte edemez diye de ekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Polis Akademisi mezuniyet töreninde de yine önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Emniyet teşkilatına katılan 13.610 öğrencinin coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Şunu asla unutmayacaksınız dedi. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız ki bu değerlendirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli altın bir nasihat oldu öğrencilere. Trump, Kaan'ın motoruyla Türkiye'ye jest yapacak. ABD'de dün gündem milli muharip uçağımız Kaan oldu. Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeden önce takoz olan kongre kararını devre dışı bırakarak Türkiye'nin Kaan için talep ettiği motor satışını ilerletmeyi planlıyor diyor ki bununla ilgili de zaten yine gece saatlerinde kongreye sunulduğuna dair haberler de son dakika olarak gündeme gelmişti. Bu 700 milyon dolarlık yaklaşık bir jet motoru satışı meselesi. NATO zirvesinde bu da yine gündemdeki önemli maddelerden biri konuşulacak. Tabii ki Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump görüşmesi muhtemel görüşmede gündeme gelecek. Ağababanın çökmediği belediye yok. CHP'li onlarca belediyede olduğu gibi Seferihisar ve Balçova'da kurulan rüşvet ve yolsuzluk ağının merkezinde de Veli Ağbaba ismi ortaya çıkıyor.
Baktığımız zaman 25 kişi gözaltına alındı. Buralarda, bu belediyelerde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'den ihraç edilen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya her iki belediyeden 500'er bin lira rüşvet parası gönderildiği de belgelenmiş durumda. Sırada Hürriyet gazetesi var. Kongreye rağmen Kaan hamlesi, az önce de bahsetmiştik Trump'ın haberi, Trump'la ilgili bir haber. Hürriyet'in Washington temsilcisi Yunus Baksoy'un sorularına yanıt verdi. Trump ABD kongresine rağmen Türkiye'ye Kaan motorunun satışını onayladı. Bu haber manşette yer alıyor. Ve Venezuela maalesef deprem bu kez Venezuela'yı yıktı. 7,5 büyüklüğündeki ve ilki de 7,2 olmak üzere iki büyük depremle sarsıldı. En az 188 kişi hayatını kaybetti ama maalesef bu sayı çok daha fazla olacak gibi görünüyor. Gelen bilgiler, ortaya çıkan görüntüler bize bunu gösteriyor.

39 saniye arayla iki deprem, bu iki büyük deprem peş peşe gerçekleşti. Herhalde şunu söyleyebiliriz, yani Venezuela'da yaşananları şu an en iyi biz idrak edebiliyoruz. Çünkü 6 Şubat depremleri, biz de peş peşe iki deprem yaşadık, asrın felaketini yaşadık. Dolayısıyla Venezuela'da çok büyük bir acı yaşanıyor. Burada en iyi empati herhalde bizler yapabiliriz. Yıkım çok büyük, umarız yaralar en kısa sürede sarılır diyelim. Venezuela'daki depreme ilişkin detaylar Hürriyet gazetesinde karşımıza çıkıyor. Sürmanşette bir haber var. Hızlıca ona bakalım. İyi tatiller çocuklar. Bugün tabii ki öğrenciler için en mutlu gün. Çünkü 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla sona ermiş oluyor. 18 milyon öğrenci için tatil başlıyor. Uzun bir tatil var önlerinde. Uzmanların tabii ki değerlendirmeleri var. Onlar diyor ki karne çocuğun zekasını ya da değerini belirlemez. Notları nasıl gelirse gelsin, çocuğunuzu suçlamayın diye de bir uyarıları var. Velilere de buradan duyurmuş olalım. Milliyet gazetesi sırada. Yapay zeka, zeka yapay tehlike gerçek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarını araştırma komisyonuna bilgi veren uzmanlar, yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtip yapay zeka ehliyeti önerisi getirdi. Ciddi bir öneri, dikkat çeken bir öneri. Detaylar Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor. Buna ilişkin çalışmalar hala hazırda mecliste de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yine bir sosyal medya uyarısı var. Az önce de aktarmıştık. Sosyal medyanın tesiriyle diyor, etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda, hem kamuda, hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz diyor. Bir de uyarı bu. Ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli uyarısı yine yer alıyor. Şimdi sıcak havada hafif tabak yine sürmanşette bir haber ama önemli. Avrupa özellikle sıcaklarla kavruluyor. Türkiye'ye de yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Uzmanlar bu noktada Türkiye'ye yönelik uyarılar da yapıyorlar. Özellikle hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 5 derece birden artacak. Bol su tüketin diyor uzmanlar. Bu son derece önemli. Ve hafif beslenme, yani yağlı gıdalardan, ağır hazmı zor olan gıdalardan uzak durmak gerektiğini söylüyorlar. Hafif tabaklarla zeytinyağlı tercih edilebilir bu süreçte. Ve bol bol da su tüketimi sıcak havalarda en önemli kalkan olacak vücudumuz için. Türkiye gazetesi, hemen geçelim. Orta Asya'ya İhlas Enerjisi, Kazarman Santrali'nin temelini Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören attı deniyor. Hemen altta başka haberler de var. Projelerin devamı gelecek mesajı Kırgızistan'ı kalkındıracak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın devasa projeyle ilgili halkımızın umudu açıklaması yer alıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene bir mesaj gönderdi. Kasım 2024'te Bişkek'te huzurunda anlaşması imzalanan projenin inşa aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getirmiş oldu. Yine Venezuela 6 Şubat'ı yaşadı diyor Türkiye gazetesi. Az önce konuşmuştuk, işte peş peşe yaşanan 39 saniye arayla peş peşe gelen o iki büyük deprem büyük yıkıma yol açtı Venezuela'da. Tıpkı bizim asrın felaketinde yaşadığımız benzer tabloyu, aynı acıları maalesef Venezuelalılar şu anda yaşıyor. Tabii ki Türkiye'nin de duaları onlarla birlikte Türkiye'de elinden geleni bu anlamda, yardım anlamında da sağlayacaktır ve sağlıyor. Yeni Şafak gazetesi, FETÖ'cüler canlı yayında itiraf etti manşeti. Soruları mahremler için çalmışlar. 1980'li yıllardan beri soru çalarak kamuya sızan FETÖ'nün firarileri hırsızlık sürecini büyük bir pişkinlikle anlattı. Kırmızı kategoride aranan Emre Uslu'yla bir dönem emniyet mahrem imamlığını yapan Ahmet Tosun, örgütün KPSS ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları çaldığını itiraf etti. Yüz binlerce kişinin, binlerce kişinin hakkını nasıl yediklerini anlatıyorlar. Aradan yıllar geçti ve gelen itiraflar, FETÖ'cülerin itirafları bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alıyor. Evet, biz elendik Dünya Kupası'ndan ama en azından Bosna Hersek yoluna devam ediyor. Katar'ı 3-1 mağlup etti Bosna Hersek ve en iyi

üçüncüler arasına girme şansını sürdürüyor. Bosna son 32 için gruplardaki maçların tamamlanmasını bekliyor. En azından Bosna Hersek bu anlamda yoluna devam ederse bu da bizim açımızdan mutluluk verici olacak. Bunu söyleyelim. Çifte deprem yine Venezuela'yı yıktı. Bu haber yer alıyor Yeni Şafak'ta. Altında sabır dönemi, gram altında yaşanan düşüş. Biz de yeni yıl başlarında hep bunu konuşuyorduk, uzmanlara soruyorduk. İşte bu tarihler için 8 bin lira, 10 bin lira gibi rakamlar telaffuz ediyordu ama geldiğimiz noktada 6 bin liranın altında bir altın fiyatlaması görüyoruz gram altın için. Tabii kulaktan dolma bilgilerle alım yapanlar için de uzmanlar bir anlamda artık sabır döneminin başladığını söylüyorlar. Yani bu dönemde biraz sabretmek lazım. Mutlaka altın fiyatları yeniden artacaktır. O güvenli liman olma özelliğini sürdürecektir diyelim. Son bir haber paylaşalım Yeni Şafak'tan. Bud'dan sonrası ilk temas haberi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mutlak Bud'dan kararının ardından ilk kez CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Özel'le tokalaştı. İkili daha sonra yan yana gelseler de konuşmayı tercih etmedi. Yani genel olarak baktığımız zaman bu ilk temasın mutlak Bud'dan kararı sonrası işte karşılıklı açıklamalar, mesajlar bu süreçte ilk temasında çok hani sınırlı olduğunu ve çok iki ismin yüz yüze gelmekten kaçındığını söyleyebiliriz. Evet bir tokalaşma var ama onun dışında başka da bir durum söz konusu olmuyor değil. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne bakalım. Son bölümde artık Türkiye stratejik hamlesini yapıyor manşetini görüyoruz. Yarı iletken sektörü ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla küresel güç mücadelesinin en stratejik rekabet alanlarından biri haline geldi diyor gazete. Türkiye kalkınma ve güvenlik için bu alanda stratejik adımlar atıyor. Çin yapay zekadan elektrikli araçlara, savunma sistemlerinden sağlık teknolojilerine kadar kritik sektörlerin tamamında kullanılıyor çip. Bu nedenle çip teknolojik ürün olmanın yanı sıra ülkelerin üretim gücünü, ihracat kapasitesini, ekonomik bağımsızlığını ve ulusal güvenliğini de belirliyor. Türkiye en güçlü üretim ve ihracat kalemlerinde kritik girdi haline gelen çip teknolojilerinde bağımlılığı azaltacak yeni adım atıyor. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında Ulusal Çip Konsorsiyumu'yla tasarımdan üretime yarı iletken değer zinciri Türkiye'de geliştirilecek diyor Ticaret Gazetesi bu haberinde. Bunun altını çizelim. Yaptırımlar kalkarsa fırsat ortamı oluşur. Yine İran'a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması durumunda Türkiye ile İran arasında ticarette yeni bir dönemin kapıları da aralanabilir. Ambargoların gevşemesiyle 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefine daha hızlı ulaşılması bekleniyor. İTO Başkanı Şekip Avdag için ABD'nin İran'a mal satması için bir yıl lazım. Bize ise bir gün yeter sözü Türkiye'nin yeni dönemdeki avantajlarını da özetliyor. Bu dikkat çekici bir açıklama. Sektör temsilcileri ve akademisyenlere göre İran'ın küresel sisteme yeniden entegre olması Türkiye'nin enerji merkezi olma vizyonunu güçlendirebilir. İran'daki otomotiv sektörünün modernizasyonu, ertelenen altyapı ve rafineri projeleri Türkiye'yi bölgede stratejik ortak konumuna da taşıyabilir. Bu da bir başka önemli haber. Afrika'ya açılımda Casablanca kapısı, Afrika kıtasında büyük ölçekli projelerin ardından KOBİ'lerle bölgedeki iş yapma fırsatlarını tabana yaymaya hazırlanan Türkiye, Afrika'daki tek serbest ticaret anlaşmasına sahip olduğu FAS'la işbirliği imkanlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin girişimci ruhuyla FAS'ın Afrika'daki güçlü konumunun birleşmesi gerektiğini belirten iş dünyası temsilcileri de Türkiye FAS üzerinden Afrika'daki ekonomik bağlarını kuvvetlendirebilir yorumları yapıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Bir başka önemli konu sağlık turizmi. Türkiye'nin sağlık turizmindeki yatırımları, son dönemdeki atılımları dikkat çekiyor. Ciddi bir girdi var bu anlamda da. Yine sağlık turizminde de Türkiye

güvenli liman başlığını görüyoruz. Türkiye son yıllarda sağlık turizminde dünyanın en hızlı büyüyen destinasyonlarından biri haline geldi. Geçmişte daha çok saç ekimi ve estetik cerrahi alanlarında milyonlarca hastaya hizmet sunan Türkiye, artık kanser tedavisi ve organ nakli gibi ileri düzey sağlık hizmetlerinde de yoğun talep görüyor. Tabii Türkiye'ye geliyor, hastalar şifa buluyor. Sonrasında da Türkiye'nin cennet köşelerinde tatil yapma imkanına da sahip oluyorlar. Bu da işin diğer tarafı. Ticaret gazetesine de böylece noktayı koymuş olalım. Hatta bu bölümü tamamlamış olalım. Saat başında tekrar gelişmeleri aktarmak üzere burada sizleri bekliyor olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

süsleme sanatında gül motifi hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Moderatör Sabah devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İlk bölümde de açılışta bahsetmiştik. Milli takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ve aslında Dünya Kupası'ndaki son maçında, prestij maçında Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıktı. Sahadan son dakikada bulduğumuz golle 3-2 galip ayrılmayı başardık. Amillilerimiz Dünya Kupası'nda son maçına çıktı. Bir prestij karşılaşmasıydı bu. Daha önce zaten veda ettiğimiz kesinleşmişti. FIFA 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçımızdı. Turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldik. İki takımda da ciddi değişiklikler vardı. Amerika özellikle grup liderliğini de garantilediği için yedek ağırlıklı bir kadroyla sahadaydı. Los Angeles stadında oynanan müsabaka A millilerimizin 3-2'lik

0: üstünlüğüyle sonuçlandı. Milli takımımıza galibiyeti getiren goller 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Bu skorun ardından daha önce turnuvaya vedası kesinleşmiş olan A milli takımımız grubu 3 puanla tamamladı. Puan durumu da ekranlarınıza yansıyacak. Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla grubu lider olarak tamamlamayı başardı. Avustralya ve Paraguay'ın 4'er puanı var ama averaj üstünlüğü Avustralya'da olduğu için onlar da ikinci olarak bir üst tura çıkmayı garantilediler. Paraguay'ın 4 puanı var. En iyi üçüncüler arasında yer alıyor. Öyle tahmin ediyorum ki 4 puan onları da bir üst tura taşımaya yetecek. Son sıradaysa maalesef Türkiye 3 puanda kaldık. En azından 3 golle ve galibiyetle veda etmiş olduk Dünya Kupası'na. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de son 32 turunda Bosna Hersek'le kozlarını paylaşacak. Tabii ki kalbimiz Bosna Hersek'le birlikte olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Son olarak iki isim daha bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Sayı 10'a yükselmişti. Emniyette sorgulanan isimlerin bugün itibarıyla artık adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Süreçte yaşanan gelişmeleri ve son durumu muhabir arkadaşımız Ada Kahriman bizlere aktaracak. Ada, sözü hemen sana bırakalım.
1: Kahraman Poyrazoğlu, evet, Kocaeli'nde bir villada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra 3 şüpheli daha gözaltına alındı ve dün itibariyle 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Tabii buradaki şüphelilerin bugün için adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Saat 11'e doğru buradaki şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek. Şimdi sürece baktığımızda 5 şüphelinin gözaltına alındığını biliyoruz ki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ihbarla birlikte burada şüphelilerin yakalanması ve mağdurun bulunması için bir soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal bulundu. Bulunduğu sırada kendisinin işte hastaneye götürüldüğünü biliyoruz. Hastanede emniyet ifadesini verdi. Kendisi şöyle belirtiyor: ben pek çok işkenceye, şiddete maruz kaldım diyor. Beni darp ettiler diyor. Bunun nedeni ise beni burada şüpheliler hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de aynı zamanda Serdal Taşkın, eski yani İBB eski yöneticisi Serdal Taşkın'ın kasası olmakla suçladılar diyor. Önce bana 300 kilo altını sordular diyor. Daha sonra da burada Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı öne sürülen 500 kilo altının yerini sordular diyor. Ben de bunların yerini bilmediğimi söylediğim zaman bana şiddet uyguladılar diyor. Çeşitli şiddete darba maruz kaldığını belirti verdiği ifadesinde. Tabii bu kapsamda eğer polisler gelmeseydi muhtemelen beni öldürecekler diyor kendisi. Hatta yanında bulunan bir şüpheli, yani burada Erhan Karaal bulunduğu sırada yanında bulunan bir şüpheli de vardı. Bu şüphenin tetikçi olduğu belirtiliyor. Şüpheliler tarafından kendisine emir verilmiş: biz aileden para alacağız, para isteyeceğiz. Eğer vermezlerse kafasına sıkıp öldürürsün diye emir verdikleri belirtiliyor. Bu şekilde de aslında tetikçi olduğu belirtiliyor. Şimdi bu soruşturma kapsamında bazı gelişmeler yaşandı. Mesela burada ki dosya genel suçlar soruşturma bürosundaydı. Ancak şu anda örgütlü suçlar soruşturma bürosuna devredildi buradaki dosya. Dün bir gelişme yaşandı. Erhan Karaal'ın kendi aracına GPS takip cihazı yerleştirildiği belirtildi. Yani bu aracın da bulunduğu belirtildi. Bu araca bu GPS takip sisteminin kim ya da kimler tarafından konulduğu, yerleştirildiği araştırılıyor. Tabii burada baktığımızda aynı zamanda bugün için buradaki şüpheliler adliyeye sevk edilecek. Toplamda 10 şüpheli gözaltındaydı. Yani şu anda gözaltında. Kendilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirecekler. Daha sonra da buradaki şüphelilerin gün içerisinde saat 11 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz, Kahraman Poyrazoğlu.
0: Ada Kahriman'a teşekkür edelim. Hem süreci bizi özetledi hem de geldiğimiz noktadaki son durumu bizlere aktardı. Gün içinde adliyeye sevklerin beklendiğini de açıkladı, dikkat çekti buna da. Biz devam edelim anlatmaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı. AK Parti'nin yeni katılımlarla birlikte büyüdüğüne dikkat çekti. Gündeminde özellikle sosyal medyada gündem olmaya çalışan

0: siyasilere yönelik eleştiriler ve uyarılar da vardı.
1: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
2: AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor. Bir haftada hem vekil hem de belediye başkanlarından geçiş oldu. Cumhurbaşkanı katılımların süreceği mesajını verdi.
1: Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Parti içine dönük kritik mesajlar verdi. Gündemde kalmak için dijital medya akıntılarına kapılanları eleştirdi. Sosyal medyadaki yangı odalarına hapsolmayacağız dedi.
1: Gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
2: Konuşmanın ardından partiye yeni katılımlar oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı belediye başkanlarına AK Parti rozetlerini taktı. Milyonlar
0: AK Parti Sapanca kampı içinde hazır 3 gün sürecek bu kamp ve açılış konuşması da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tabii hem AK Parti'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritası çizilecek, diğer yandan da meclis çalışmaları istişare edilecek.
1: İstişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz.
3: AK Parti Sakarya'ya çıkarma yapıyor. 33. istişare toplantısı için geri sayım bitti. AK Parti kurmayları 26-28 Haziran tarihleri arasında Sapanca'da olacak. Cumhurbaşkanı kurmayları ile istişare toplantısı yapacak.
1: Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz.
3: 3 gün sürecek kampta önümüzdeki süreçte AK Parti'nin yol haritası ele alınacak. Devletin zirvesi AK Parti teşkilatına beklentilerini sıralayacak. Artık kamp programı 26 Haziran'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'ya 27 Haziran'da geçecek. Açılış konuşmasını yapacak. Kampta meclisteki çalışma programı da değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenleme aşaması üzerine fikir alışverişi yapılacak. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Haziran'da yapacağı kapanış konuşmasıyla son bulacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise kazan kaynamaya devam ediyor. Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından İlk kez mecliste düzenlenen törende CHP'li milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya geldiler. Ama ikili arasındaki gerilim aslında burada da yüzlerinden okunuyordu. Bir tokalaşma olsa da damga vuran şey gerginliğin hala devam ettiğinin yansımasıydı. Beden dillerine, yüzlerine bunu söyleyelim. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine genel merkezde de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. 4 il başkanıyla bir belediye başkanının tedbir kararına itiraz görüşüldü ve itiraz reddedildi.
2: Bir tarafta genel başkan, diğer tarafta genel başkana savaş açan grup başkanı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası ilk kez bu kadar yakınlaştı. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mecliste hayat

0: Hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için cenaze töreni düzenlendi. Özgür Özel ve ekibi tam kadro törendeydi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in yanına gidip tokalaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Tokalaşma anında Özel'in öfkesi ve Kılıçdaroğlu'nun sakinliği dikkati çekti. Özgür Özel'in yanında duran ve MYK kararıyla grup başkan vekilliği düşen Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'na bakışları da kameralardan kaçmadı. Bu arada CHP'de arınma süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Tedbir kararına itiraz edenlerin umudu suya düştü. CHP Yüksek Disiplin Kurulu hakkında ihraç istenen ve tedbirli şekilde disipline sevk edilenlerin dosyalarını görüştü. Kurul 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazını reddetti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları devam ederken İzmir merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dikkat çeken isim Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Ancak onun dosyası ayrılıyor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiliyor. Onun altını çizelim. Dosyada yine aday belirleme sürecindeki kara para trafiğine ilişkin MASAK incelemeleriyle birlikte savcılık raporları da yer alıyor.
2: Yerel seçimler öncesindeki aday belirleme sürecine ilişkin para trafiği. İzmir merkezli rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının en dikkat çeken başlıklarından biri de Veli Ağbaba ile ilgili yürütülen inceleme oldu. MASAK raporlarında belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da hesapları arasında gerçekleşen para transferlerine yer verildi. Mali analizlere göre bazı belediye başkanları ve yakınları tarafından gönderilen paraların bir bölümünün Özlem Akyılmaz'ın hesabına, buradan da Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespitlerine yer verildi. Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan bazı şüphelilerin ifadeleri de dosyada. Savcılık bu beyanlarla mali verileri birlikte değerlendirerek soruşturmayı sürdürüyor. Bilgilere göre Veli Ağbaba hakkındaki soruşturma evrağı ayrılarak fezleke süreci kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. İzmir merkezli soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli hakkındaki adli işlemler ise devam ediyor.
1: NATO tarafından kürecik radar üstüne bir Patriot daha konuşlandırıldı. Almanya'dan gönderilen sistem Malatya'da aktif hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında yine terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili de önemli mesajlar verildi.
3: Türkiye'nin hava savunmasına bir halka daha eklendi. Almanya'dan Patriot hava savunma sistemi kürecik üstüne konuşlandırıldı. ABD-İran savaşı ile birlikte NATO Türkiye'deki hava savunma sistemleri sayısını arttırma kararı almıştı. Son haber Kürecik'ten geldi. Malatya'daki Kürecik radar üssüne Almanya tarafından Patriot hava savunma sistemi gönderildi. O sistem üsse konuşlandırılarak aktif hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını 2235. yaşını kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecindeki faaliyetler hakkında son bilgileri verdi. Buna göre son bir hafta içinde 7 terörist daha teslim oldu. 4'ü terör örgütü mensubu 434 şahıs sınırda yakalandı. Bu yıl içinde sınırda engellenen kişi sayısı 39.290'a yükseldi. Bakanlığın gündeminde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir plan hazırladığı iddialarına açıklık getirildi. Türk halkının adadaki haklarını hiçe sayan hiçbir adımın kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. Bir kez daha adil ve kalıcı barış vurgusu yapıldı. ve İsrail'in saldırıları. ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan'da saldırılarına devam ettiğine dikkat çekildi. Sürecin sabote edilmemesi için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.

0: tutumuna tahammülü kalmamış durumda. Netanyahu yönetimi ise özellikle Lübnan'da bir ateşkes konusunda hala Amerika Birleşik Devletleri ile aynı görüşte değil.
1: İslamabad mutabakatı soğuk rüzgarlar estirdi. Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. ABD Tel Aviv askeri ve finansal bağımlılığını hatırlattı. İsrail ise gerilimi artırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı J.D. Vance'in barış adımlarına karşı İsrail kabinesinden sert eleştiriler yükseldi. İki müttefik arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Anlaşmadaki Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılması İsrail yönetiminde büyük bir infiale neden oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi amacıyla yeni bir mekanizma kurulması kararı alması üzerine büyük bir panik yaşadığı bildirildi. İçinde İsrail'in yer almadığı ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşan bu yeni yapı karşısında Netanyahu'nun diplomatik girişim başlattığı belirtildi. The Wall Street Journal gazetesine göre Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri artık dostane geçmiyor. Trump'ın ABD ekonomisini zorlayan bu savaşı bitirmek istediği belirtildi. Kendisini sürekli çatışmanın içine çeken Netanyahu'ya karşı sabrının tükendiği aktarıldı.
0: ABD ve İran arasında müzakere süreci devam ediyor. Evet, bir mutabakat zaptı imzalandı ancak nihai anlamda bir anlaşma sağlanmış değil. Bunun için görüşmeler planlanıyor fakat çözülemeyen düğümler de bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ise bu noktada özellikle İran'ın büyük tavizler verdiği görüşünde. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere Kongre'ye gitti. Kongre binasına girişinde basın mensuplarına da kısa bir açıklama yaptı. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtti. İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. Trump'la Beyaz Saray'da görüşen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurguladı. Bunun dünya için tehdit oluşturacağını savundu. ABD basınına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bir sonraki görüşmeler için tarih verdi. İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini belirtti. Görüşmenin tekrar İsviçre'de olacağını kaydetti. Körfez turuna çıkan Rubio, yaptığı son açıklamada Umman'la ilişkilerinde iyi olduğunu aktardı. Umman, Hürmüz Boğazı'nda bir geçiş ücreti sistemine karşı ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Son olarak Boğaz'dan yaklaşık 72 gemiyle 20 milyon varil petrol geçti. Rubio ise anlaşmaya şüpheyle yaklaşması muhtemel bölge ülkelerini ikna etmek amacıyla Basra Körfezi turuna çıktı. Ziyaretleri sırasında Rubio, Boğaz üzerinde hiçbir ülkenin kontrol sahibi olamayacağını söyledi. Hürmüz'den geçişlerde ücret alınmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Tahran ise kıyıdaş Umman'la yeni bir sistem kurmak için görüşmeler yapıyor. Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğuna dair haberler de ortaya çıktı. İran Devrim Muhafızları Donanması ise alternatif rotayı reddetti. Tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini belirtti. Gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiği açıklandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hedef almayı sürdürüyor. Son olarak bir araca İHA ile saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği İsrail'in saldırılarda da ölenlerin sayısı 4211'e ulaştı. Nebatiye kenti hedef alındı. Debşe Tepesi çevresinde bir araç bombalandı. O saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Yatir beldesinde ise İHA'nın infilak etmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı. Beraşit beldesinin çevresinin fosforlu mühimmatla hedef alınması sonucu da yangın çıktı. Hizbullah, İsrail'in sivilleri hedef almasını ateşkese açık bir ihlal olarak nitelendirdi. Bölgede İsrail ordusunun ise askeri aracı devrildi ve bir İsrail askeri öldü. Biri yaralandı. Lübnan'ın güneyinde 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı da 37'ye yükselmiş durumda. Lübnan'da geri adım atmayan İsrail geri çekilmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz açıklama yaptı.

0: İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi yönünde Amerika'dan herhangi bir talebin olmadığını söyledi. Amerikan talebi olsa bile Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi. Tıpkı Lübnan'da olduğu gibi İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği bir diğer adres maalesef Gazze. Orada da şehitlerin sayısı 73.043'e yükselmiş durumda. Ekim 2025'ten beri sözde bir ateşkes var ama İsrail bu ateşkesi içe sayıyor, saldırılarını sürdürüyor. Aslında sadece Gazze değil, Batı Şeria'da da benzer bir baskı durum söz konusu. Hatta uluslararası kuruluşların raporlarında İsrail'in uyguladığı katliam ve soykırım bir kez daha belgelenmiş oldu.
1: Gazze'deki siviller ölümle burun buruna. İsrail'in saldırılarının dinmediği bölgede şehitlerin sayısı ateşkese rağmen yükseldi. Birleşmiş Milletler'den gelen yeni raporlarsa katliamı bir kez daha kanıtladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu yeni açıklama yaptı. Ateşkesten bu yana sözde ateşkes sürecinde 260'tan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Ölümlerin çoğu ya açlıktan ya da saldırıdan kaynaklı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ise İsrail'i eleştirdi. İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ağır ihlalleri gündeme getirildi. İşgal altındaki Filistin topraklarının dünyada en fazla sayıda ağır ihlalin kaydedildiği yer olarak öne çıktığı belirtildi. ABD ise İsrail'i savunan tek ülke oldu. Acımasız İsrail hükümetinin zulmü yalnızca sahayla sınırlı kalmıyor. Batı Şeria'da evler yıkılırken İsrail bakanlar bununla övünüyor. İsrail basınına göre aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı son bir yılda Filistinlilere ait 5700 evi yıktığını övünerek söyledi. Daha fazlasını da yıkma sözü verdi.
0: Ukrayna-Rusya savaşı. Burada da Ukrayna Rusya'ya karşı yeni bir hamle girişiminde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlamaya amaçlayan 40 günlük bir operasyonu başlatmış durumda, onaylamış durumda. Hedefte Moskova'nın savaş makinesine güç veren stratejik tesisler bulunuyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski güvenlik servisinin hazırladığı 40 günlük operasyona onay verdi. Zelenski amaçlarının Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlamak olduğunu söyledi. Operasyonlarda orta ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanılıyor. Saldırıların odağında ise petrol rafinerileri ve enerji tesisleri bulunuyor. Ukrayna Rusya'nın savaş finansmanını zayıflatmayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu strateji cephenin ötesinde Rusya'nın lojistik gücünü de hedef alıyor.

Kritik NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Başkent Ankara'da hazırlıklar sürüyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek bu zirve öncesi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den de Türkiye'ye yönelik övgüler var. Yapılacak zirvenin öneminin altını çiziyor Rutte. NATO Ankara zirvesi gerçekten çok önemli. Hatta Lahey zirvesinden bile önemli olabilir. Çünkü verilen taahhütler harika diyor Rutte. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayi şirketi var. NATO zirvesinde Ankara'da savunma sanayi günü düzenleyeceğiz ifadesi de kullanıyor. Rutte NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerini açıklayacaklarını da söyledi. Daha önce Ankara ziyaretinde Aselsan tesislerini gezmişti Rutte, hatırlayacaksınız. Aselsan'dan da açıklamasında övgüyle söz etti. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayi devrimine öncülük ediyor açıklamasında bulundu. NATO zirvesi başkente Ankara'da dünya liderleri ağırlanacak. Önemli isimler başkente Ankara'ya gelecek. Dolayısıyla güvenlik hat safhada. Haliyle bazı yollarda trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliği ise hem kapatılacak yolları hem de

0: alternatif güzergahları açıkladı.
1: Başkent NATO zirvesi için geri sayımda. Zirvenin yapılacağı 7-8 Temmuz'da Ankara'da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartılacak. Valilik güvenlik sebebiyle kapatılacak yollar hakkında bilgi verdi. Buna göre 7 Temmuz sabah saat 7'den 8 Temmuz günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğüt Özü Caddesi'nin tamamı, Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğüt Özü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetinemeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile Aşçı arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak. Heyetlerin konaklama yapacağı adreslerle ilgili güzergahlarda da yol önlemleri 6 Temmuz Pazartesi saat 7'de başlayacak. Tedbirler 8 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Bu kapsamda Yeni Mahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. ve 286. sokağın tamamı, Çamlıca Mahallesi 147. ve 145. sokağın tamamı, Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş kapısı etrafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi 173. 171. 172. caddenin tamamı, Beştepe Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergis Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. sokağın tamamı, Çankaya İlçesi, Yıldız Evler Mahallesi, Kişnev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi'nin tamamı, 720. ve 721. sokağın tamamı, Kavaklıdere Mahallesi, Tahran Caddesi, Billur Sokak ve Bülten Sokağın tamamı, Güneş Sokak, Arjantin Caddesi'nin tamamı, İran Caddesi'nin tamamı, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağın tamamı, Boğaz Sokağın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve Gülözü Sokağın tamamı, Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokağın tamamı, Oğuzlar Mahallesi, 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokağın tamamı, Söğüt Özü Mahallesi, 2168. Sokak, 2169. Sokak ve 2170. Sokağın tamamı, Üniversiteler Mahallesi, ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı'nın tamamı, 1600. Cadde ile 1613. Caddenin tamamı trafiğe kapalı olacak. Valilik vatandaşların sorun yaşamaması için alternatif güzergahları da paylaştı. Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücüler alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni kullanabilecek. Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücüler ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni kullanacak. Anadolu Bulvarı'na alternatif olarak Melik Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi tercih edilecek. Atatürk Bulvarı'nı kullanacak sürücüler alternatif olarak Necati Bey Caddesi ve Mithat Paşa Caddesi'ni, Ankara Bulvarı'nı kullanacak sürücüler de alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Başkent Bulvarı ile Bağdat Caddesi'ni kullanabilecek.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi. İlki 7,2, ikincisi de 7,5 büyüklüğündeki iki sarsıntıyla birlikte Venezuela'da birçok nokta yerle bir oldu. Onlarca kişi hayatını kaybederken yine yüzlerce yaralı olduğu bilgisi de geliyor. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Bakın deprem anına ait görüntüler. Aslında bize çok tanıdık gelen bu görüntüler. Peş peşe yaşanan iki sarsıntı asrın felaketini Kahramanmaraş merkezi o iki büyük depremi bize hatırlatıyor. Ülkenin kuzeybatısında, Venezuela'nın kuzeybatısında önce 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ve sadece 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci sarsıntı yaşandı. Depremlerin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısında bulunan Moron kasabası. Özellikle burada tabii çok fazla yıkım var. Enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi de var. Ve en az 188 kişinin şu ana kadar yaşamını yitirdiği bilgisi var. 1500'de yaralı. Ancak bu sayı maalesef her geçen saat daha da artıyor. Can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Tsunami uyarıları yapıldı. Yetkililer depremin şiddeti nedeniyle sarsıntının Porto Rico, Virgin Adaları ve komşu ülke Kolombiya'nın birçok bölgesinde de hissedildiğini açıkladı.

0: Yakın görüntüler ekranlara geliyor. Depremlerin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı, başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü söyledi. Bakan ayrıca artçı sarsıntı riski nedeniyle de vatandaşlara evlerinde kalmama yönünde uyarılarda bulundu. Çok büyük iki sarsıntı ve yine altının üzerinde artçılar meydana gelebileceği için özellikle hasarlı yapılara girilmemesi noktasında uyarılar yapılıyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez de depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuelalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını açıkladı. Yardımları seferber ettikleri yine açıklandı. ABD'li yetkililer Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani malzeme göndereceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump depremler sonrası bir açıklamada bulundu. İlk raporlar hiç iyi değil diyor. Venezuela'daki iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtığı açıklamasında bulunuyor. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. Ekranlarınıza yansıyor. Venezuela halkına ve hükümetine de destek verdi. Bu iki deprem sonrası da Venezuela'da olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da süreci yakinen takip ediyor. Açıklamasında Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum ifadesini kullandı. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan polis akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Çiçeği burnunda polislere çok önemli tavsiyeler ve mesajlar verdi. Pusulanız vicdan, nefesiniz adalet olursa yolunuzu şaşırmazsınız dedi.
1: Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız.
2: Mezun olup polislik mesleğine ilk adımı atan öğrencilere bu tavsiyede bulundu. Suç örgütleriyle etkin mücadele yapmalarını istedi.
1: Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Konuşmasının başında 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. O karanlık gecede şehit düşen polislere rahmet diledi.
1: Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
2: Erdoğan yeni mezun polislere tavsiyelerde de bulundu.
1: Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız.
2: 13.610 öğrenci polis akademisinden mezun oldu. Dereceye giren öğrenciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan öğrencilerle tek tek sohbet etti.
0: Belediyelerin en önemli görevlerinden biri tabii ki o ilçe sakinlerinden gelen şikayetlere kısa sürede hızlı ve etkin biçimde çözümler üretmek. Şimdi bunun bir örneği Üsküdar'da yaşandı. Üsküdarlı duyarlı bir vatandaş süs havuzuna çocukların girdiğini gördü. Daha önce maalesef bunun gibi haberler de paylaştık. Yani zaman zaman işte süs havuzuna giren çocuklar elektrik akımına kapılabiliyor, can kayıpları yaşanabiliyor. Vatandaşın da aklına bu geldi. Yani buraya bir müdahale edilmesi gerekiyor. Çocuklar açısından bir felakete varan sonuçlar ortaya çıkmasın istedi. Üsküdar Belediyesi CHP'li belediyeyle iletişime geçti. Ancak onlar çözüm üretmek yerine topu CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne attılar. Büyükşehir Belediyesi'nden de bir ses çıkmadı, haber gelmedi. Yani neticede

0: aylardır devam eden bir kriz ve ölüm riski var Üsküdar'da, İstanbul'un göbeğinde.
1: Zaten çocuklar giriyor. Çocukların sağlığı burada en başta önemli. Bu su bakteri dolu yani. Burası kirli bir su.
2: Vatandaş belediyenin sınırları içerisinde ölüm riski var diyor. Onlarsa oraya biz bakmıyoruz. CHP'li İBB bakıyor diyor. Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından vatandaşın talebine ve şikayetine verdiği cevap şaşkınlık yarattı.
3: İstanbul Üsküdar'da bulunan bir süs havuzunun yanındayız. Havuzun hemen yanındaysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir tabela görünüyor. Tabelanın üzerinde havuza girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyor. Fakat hikaye tam da burada başlıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte mahallenin çocukları, çevredeki çocuklar işte bu yasağı hiçe sayıyorlar. Çocuk haklı tabii. Buradaki bulunan işte bu süs havuzuna giriyorlar. Çocukların havuza girdiğini gören bir vatandaşsa durumu fotoğrafladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Üsküdar Belediyesi'ni etiketledi. Çocukların bu havuzun içerisinde olmasının bir hayli tehlikeli olduğunu ve duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi, ifade etti. Ardındansa Üsküdar Belediyesi'nin cevabı ise şu yönde oldu. Bu alan bizim sorumluluğumuzda değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait denildi. Vatandaşlar da böyle bir yorumun üzerine fotoğrafın altına yine yorum yapmaya devam ettiler ve şu soru doğdu. Burada herhangi bir kaza olduğunda sorumluluk kime ait? İllaki bir kaza mı olması gerekiyor? Yoksa kaza olmadan önlem mi alınmalı?
2: Paylaşımda çocukların suyun içerisinde yüzdüğü açıkça görülmekte. Çünkü onlar için risk büyük. Elektrik akımına kapılma ihtimali ve kirlilik içinde o suya girmeleri görmezden geliniyor.
1: Ya alınmıyor burada önlem. Zaten çocuklar giriyor. Çocukların sağlığı burada en başta önemli. Bu su bakteri dolu yani. Burası kirli bir su. Yani kimse de müdahale etmiyor. Buranın zabıtası, mabıtası tabii görüyoruz yani. Hiç kimse müdahale ettiği yok. Şikayet edilse ne oluyor? Yani etseniz de hiç bir şey fayda etmiyor. Yani oradaki gördüğünüz zabıtalar, buradan geçen zabıtalara da soruyorsun. Yalandan bir şey yapıyor işte. Kovalar gibi yapıyor çocukları ama arkasını dönüyor. Çocuklar yine içeride. Yani sonuçta bir geçerli bir sebepli şeyli yok yani. Bir çözüm yok. Yani.
4: Çocuklar yüzüyor ama elektrik var burada. Yani korkuyoruz. Ben bıktım. Ben burada tepsi satıyorum. Ben bıktım artık. Beni de tınlamıyorlar daha doğrusu artık. O yüzden ben de yüz göz olmak istemiyorum. Yani ben dedim ki bir araya kurutsunlar şurayı ya. Yani üzülürüz. Allah göstermesin. Elektrik var. Kimi suçacaklar ondan sonra?
3: Buradaki süs havuzuna çocukların girdiği söyleniyor. Bir önlem alınıyor mu? Neler yapılmalı yani?
5: Bir şey bakılmıyor. Maalesef.
6: Havuza giriyorlar. Sürekli giriyorlar.
3: Peki gelip uyaran, onları buradan çıkartan biri var mı? Önlem alınıyor mu?
6: Olmadı. Uyaran hiçbir kimse olmadı.
3: Önlem alınıyor mu sizce bunun için?
6: Önlem de alınmadı onlardan.
7: Çocuklar gidiyor da kimse engel olmuyor.
3: Önlem alınmıyor mu, şikayet ediliyor?
7: Yok. Evet, önlem alınmıyor.
2: Onlarca şikayete rağmen önlem yok. Tam aksine sorumluluğu birbirinin üzerine atma çabası var. Ancak soru şu, küçük bir çocuk elektrik akımına kapılırsa o zaman sorumlu kim olacak?
8: Havuzların etrafındaki süsleme ve içindeki malzemelerden dolayı elektrik çarpma riski çok fazla. Elektrik akımı oluşması sonrasında zaten içinde su dolu olduğu için hayat riski sokacak şekilde elektrik çarpmaları gözükebilir. Oradaki suların temizliğini de net olarak bilmemiz mümkün değil. Buradan enfeksiyonların özellikle göz çevresinde veya vücudumuzun geriye kalan kısımlarında çok ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
0: Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bu noktada bir açıklama var. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı Bakan Gürlek.
9: Faili meçhul dosyalar yeniden masaya yatırıldı. 16 dosyada 19 cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlara ulaşıldı. Türkiye genelinde kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul kasten öldürme suçları ve kayıp şahıs dosyaları yeniden inceleniyor. Yapılan çalışmalarda 75 ilde 638 dosya üzerinde yeniden değerlendirme süreci başlatıldı. 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya yeniden incelemeye alındı. Bu dosyalardan 47 maktullü 44 dosyadaysa Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri tarafından özel çalışma ekipleri oluşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek

0: çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir mesajını verdi.
1: İstanbul'da Kartal'da ev sahibiyle kiracısı arasında başlayan tartışma kısa sürede kanlı bir hesaplaşmaya ve cinayetle sonlanan bir kavgaya dönüştü. Sokak ortasında taraflar karşı karşıya geldiler, bıçaklar çekildi ve sonrasında da ev sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli de kısa sürede yakalandı.
2: Önce apartmanın önünde karşı karşıya geliyorlar. Birbirlerine doğru yürürken tartışmanın büyüyeceği daha ilk saniyelerden belli oluyor. Görüntüler Kartal'dan. Ev sahibi elindeki sopayla kiracısının bulunduğu dairenin önüne geliyor. İkili arasındaki gerginlik saniyeler içinde kavgaya dönüşüyor. Arbede sırasında kiracı yanında taşıdığı bıçağı çıkarıyor. Boğazına aldığı darbeyle ağır yaralanan 61 yaşındaki ev sahibi yere yığılıyor. Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaşıyor. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırıyor. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
1: Hatay Reyhanlı'da da engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyeyle toplu taşıma aracına binmek istedi ama bunu yapabilmesi için de engelli rampasının açılması gerekiyordu. O rampanın açılmasını talep edince de ortalık karıştı. Yaşananlar kameralara yansıdı.
3: Telefon çekiyor.
4: Çekmesin.
3: Yok
4: çekmesin. Çekmesin
5: telefon. Ne yapıyorsun? Otobüse binecekti. Engelli rampasının açılmasını istedi. Şoför ise yardımcı olamayacağını söyledi.
3: Sen rampayı açmıyorsun şu an bir engelli. Yok. Rampayı açmıyorsun. Kimsem yok.
5: Hatay'da toplu taşıma aracına binmek isteyen tekerlekli sandalyeli bir vatandaşla otobüs şoförü arasında rampa tartışması çıktı.
3: Rampayı açmam diyorsun. Üstten konuşuyorsun. Plakanı da alıyorum senin.
5: Engelli rampasını açmayan şoförün sözleri ise hayrete düşürdü.
4: Afrat afrat yapmıyorum. Sen yapıyorsun. Hayır. Sen yapıyorsun.
3: Ha, yolcular şahit.
4: Açma diyor. Niye
3: hepsi?
4: Ben senin hizmetçin miyim?
3: Sen mecbursun açmaya.
4: Şoför mecbur değiller.
5: Tartışmaya çevredeki diğer kişiler de dahil oldu. Bu kez engelli yolcuya refakatçin nerede diye soruldu.
4: Sen bana diyorsun. Refakatçin gelmesi lazım.
3: Ya sana ne? Belki kimsem yok benim.
4: Hayır.
3: Belki kimsem yok senin.
4: Öyle olmaz. Refakatçin olmasın.
3: Yok kimsem yok. Kimsem yok.
4: Yoksa olmaz.
3: Nasıl?
5: Engelli yolcuya bir de istediğin yere yaz diyerek meydan okundu.
3: Tamam. Tamam görüşeceğiz.
4: Görüşeceğiz hadi yaz.
3: Görüşeceğiz.
4: İstediğin yere yaz.
1: Az önce ekrana getirdik Venezuela'da yaşanan deprem ortaya çıkan yıkım görüntüleri. Aslında her depremde özellikle İstanbul'da yaşayanların aklına benzer sorular geliyor. Yapılarımız ne kadar güvenli, depreme karşı sağlam mı sorusu. İşte bu noktada da uzmanlardan yine uyarılar var. Riskli yapıların dönüştürülmesi ve depreme hazırlık konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
5: Yıkılan binalar, binlerce can kaybı, yüzlerce yaralı, panik içinde sokaklarda koşan insanlar ve kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı. Depremin ardından yaşanan bu tablo, Türkiye'nin en büyük gerçeğini de yeniden hatırlattı.
6: Venezuela'da arka arkaya meydana gelen depremler, olası bir İstanbul depremini ve kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gündeme getirdi.
5: Kuzey Anadolu fay hattının etkisi altındaki İstanbul, milyonlarca kişinin yaşadığı dünyanın en büyük metropollerinden biri. Olası büyük Marmara depremine karşı en önemli başlıklardan biri ise kentsel dönüşüm oldu.
7: Bununla alakalı hükümet bazı tedbirler aldı. Hem imar kalitesini artırmak, daha doğrusu inşaat kalitesini artırmak için bazı tedbirler aldı. Artı kentsel dönüşüm için de bazı konularda

0: yönetmelik değişiklikleri yaptı, destek çalışmaları yaptı. Türkiye'de şu anda kentsel dönüşüm hızlanmış durumda.
1: Uzmanlara göre depremi engellemek mümkün değil. Ancak sağlam yapı stoğu oluşturmak, riskli binaları zamanında dönüştürmek can kayıplarını büyük ölçüde azaltabiliyor. Özellikle kentsel dönüşüm desteklerinin de arttığı bu dönemde vatandaşlar da vakit kaybetmeden yaşadıkları konutları depreme dayanıklı hale getiriyor.
0: Yarısı bizden olduktan sonra ben yaklaşık 15 yıldır kentsel dönüşüm projeleri yapıyorum. Ama son periyot hakikaten özellikle kendi bölgemde sokak aralarında nereye girerseniz girin yeni başlayan projeler var. Hatta onu nasıl söyleyeyim? Belki de yıkılmış binalar, ayaktaki binalardan daha fazla olan caddeler var.
1: Öte yandan evlerini kentsel dönüşüme sokacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var.
0: Belediyesinden kentsel dönüşümle alakalı ön bilgileri aldıktan sonra belirleyecek oldukları bölgenin bu işi yapan müteahhit firmalarına gidip tek tek onlarla görüşme yapıp onların arasında eleme yaptıktan sonra maddi manevi olarak kafalarına uygun olanı belirleyip avukatlarıyla beraber firmayla oturup bunun pazarlığını yapıp anlaşmaları gerekiyor.
2: Türkiye genelinde yağışlar son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu iyi haber. Özellikle tarımsal üretim açısından baktığımızda uzmanlar verimin arttığını söylüyorlar ama yağışlı sistemin devam etmesi halinde bu verimin süreceğini ve özellikle hububat ve diğer ürünlerde verimin daha da artacağı görüşündeler.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama 95.6 milimetre yağış kaydedildi. Bu rakam mevsim normallerinin %81, geçen yılın aynı döneminin ise %98 üzerinde gerçekleşti. Böylece Mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Ekim 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan su yılında da yağışlar son 66 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Artan yağışlarla birlikte sulama amaçlı barajların doluluk oranı %79,5 seviyesine yükseldi. Değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde kuraklık riski bulunmazken hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin gelişimi olumlu seyrediyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretim açısından genel görünümün olumlu olduğu belirtilirken, bazı bölgelerde aşırı yağışlara bağlı hastalık ve lokal dolu risklerinin takip edildiği ifade edildi. Uzmanlar mevcut meteorolojik koşulların devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarının uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.
2: 25 yaşındaki genç bir girişimci devlet desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Kahramanmaraş'ta 400 bin avroluk bir hibeyle besi çiftliği kurdu ve şimdi o çiftlikte 350 büyükbaş hayvanla birlikte üretim yapıyor.
4: Çocukluğundan beri hayvancılığın içindeydi. Şimdi kendi çiftliğinin patronu oldu.
5: Dedemden babama, babamdan bana geçen tarım ve hayvancılık işiyle ilgileniyorum.
4: 25 yaşındaki Mustafa Tekdemir, hayalini gerçeğe dönüştürmek için proje hazırladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurdu. Projesi kabul edildi.
5: Bu destek sayesinde belki kendi cebimden yaptırsaydım Avrupa standartlarına uygun bir besi çiftliği bile yaptıramayacakken Türkiye'de Avrupa standartlarının en gelişmiş besi çiftliğini yaptırdım, inşa ettirdim.
4: Mustafa Tekdemir 400 bin avro hibe desteği aldı. Elbistan'da modern bir besi çiftliği kurdu. Bugün çiftliğinde 350 büyükbaş hayvan bulunuyor.
6: Aboş, aboş!
4: Hayvanların yeminin büyük bölümünü kendi tarlalarında üretiyor. Otomatik sistemler iş gücünü kolaylaştırıyor. Çevre dostu altyapı ise hem verimliliği artırıyor hem maliyetleri düşürüyor.
5: Besi çiftliğimize bu hafta içerisinde onaylanmış olan kendi desteklerimizle güneş enerjisi paneli de üreteceğiz ve panellerle beraber artık kendi enerjimizi de kendimiz üreteceğiz ve maliyeti daha aşağıya çekmeyi düşünüyoruz.
4: Genç girişimcinin sıradaki hedefi sürüsünü büyütmek. Mustafa Tekdemir, devlet desteklerinin doğru projelerle büyük fırsatlara dönüşebileceğini söylüyor.
2: Bu başarı hikayesiyle moderatör sabahı noktalıyoruz. Yayınımız saat başında Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla analiz sentezle devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu, Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kuter, analist sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analist sentezde değerlendireceğiz. Analist senteze bir sıcak gelişmeyle başlıyoruz. CHP Şişli Belediyesi'ne 3. dalga Şile Belediyesi'ne 3. dalga rüşvet operasyonu soruşturmasında 16 şüpheli daha gözaltına alındı. Şimdi detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada günaydın, kolay gelsin. Şile Belediyesi'ne 3. dalga rüşvet operasyonu soruşturmasında 16 gözaltı daha vardı dedik. Daha fazla detayı senden alalım.
1: Elif Akkaya Kuter, evet, Şile Belediyesi'nde 3. dalga operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 1. ve 2. dalga operasyonlarda zaten gözaltına alınan, daha sonra adliyeye sevk edilen bazı isimler tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Bu sabah saatlerinde ise Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Ve burada 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Özellikle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin olduğu belirtiliyor. Bilgi sahibi ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli

0: Şahısların telefonları üzerinden yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen inceleme raporları ve şüphelilerin HTS kayıtları ile şüphelilerin hesap hareketlerinin birlikte incelenmesi neticesinde 6 farklı eylemde daha soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde makul suç şüphesine ulaşılan 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşılıyor. İstanbul ve İzmir illerinde yapılıyor buradaki operasyon. Toplamda 21 adreste eş zamanlı olarak arama, yakalama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştiriliyor. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. İki şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam edildiği belirtiliyor. Tabi burada şüphelilere yöneltilen suçlamalar var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Şile Belediyesi'ne 3. dalga operasyonunda toplamda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 16'sı ise hem İstanbul'da hem de İzmir'de yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alındı. Burada soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Elif Akkaya-Kuteş.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri ada, kahrimana ada gün içinde de detayları oldukça bize aktarmayı sürdürecek diyelim. Ankara gündemine gitmeden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine de hızlıca bakalım. Evet, en sıcak gelişmelerden, günün ilk gelişmelerinden biri, kupaya galibiyetle veda ettik. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçıydı bu. Turnuvanın ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi milli takımımız ve Los Angeles stadında oynanan müsabakada milliler 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Trump'ın Türkiye için kritik adımı dün de konuştuğumuz bir konuydu. Jet motoru satışı Kongre'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Dün müjdeyi Trump vermişti. Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Venezuela'da ikiz deprem felaketi yaşanmıştı. 40 saniye arayla hatırlayacaksınız. Önceki gün 7,2 ve 7,5'lik depremler oldu. Elbette depremlerde büyük yıkım meydana geldi. Peş peşe meydana gelen bu depremlerde büyük hasar var. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havaalanı da kapatıldı. Resmi rakamlara göre şimdilik can kaybı 235'e yükseldi. Ons altın tarafında 4000 dolar seviyesinde, 4000 dolar kritik seviyesinin altına gerilemişti hatırlayacaksınız. Dün yaptığımız yayınlarda petrolde 74 doların altında, aslında 72 dolara kadar, 73 doların altına kadar sarkmıştı ama dün yaşanan gelişmelerle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan saldırı sonrası tekrar 75 dolara çıktı ve ardından da yeniden gerilemeye başladı. Petrol altın tarafındaysa gelen veriler sonrası %0,1 düşüşle 4022 dolara geriledi ama haftalık bazda yaklaşık %3,4 değer kaybetmeye hazırlanıyor. Haftanın son işlem gününde altının seyrinde elbette takip edeceğiz. Rutte'den açıklamalar var. NATO zirvesi çok önemli diyor. Türkiye'nin savunma sanayi gücüne de dikkat çekiyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Aselsan'dan bahsetti. Yapılacak zirvenin de öneminin altını çizdi. Uluslararası para fonundan bir yorum var. MTF fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede normalleşme zaman alacak diyor. Uluslararası para fonu Orta Doğu'da çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların MTF fiyatlarını düşürdüğünü ancak tedarik zincirinin gördüğü zarardan dolayı normalleşmenin zaman alacağını söylüyor. Uluslararası para fonu dedikten sonra 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a döneceğiz hemen. Mustafa Daştan, günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Akkaya-Kuteş. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
1: Evet, aslında güzel bir haberimiz var ama gönül isterdi ki daha da güzel olsun. Şöyle kupaya veda ettik ama galibiyetle veda ettik. Sabah saatlerinde sabah moderatöründe Kahraman Poyrazoğlu sıcağı sıcağına aktı.

0: çağırdı bu gelişmeyi? Buyurun değerlendirmenizle başlayalım.
1: Şimdi gönül isterdi ki bugün gruptan çıkmamızı kutlayalım. Yani bir üst turlarda kimlerle mücadele edeceğiz? Acaba final yolculuğunda neler yapabiliriz diye yorumlayalım, konuşalım. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Tabii biraz turnuva işleri şans işte de aynı zamanda. Daha önceki turnuvalarda bazen yeteneğimizle, bazen şansımızla bir yere kadar gelip bir başarı elde ediyorduk ve hikayeyi daha uzun tutabiliyorduk. Aslında bu bizi üzüyor. Yani hikayeyi daha uzun tutmaya alışmışken gruplarda elenmek tabii ister istemez birazcık kırgınlık oluşturdu içimizde. Çünkü daha büyük hayallerimiz, daha büyük aslına bakarsanız heyecanlarımız vardı. İşte çeyrek asırı geride bırakmıştık. O çeyrek asırlık süreç içerisinde biriktirdiğimiz kupa özlemi vardı, turnuva özlemi vardı. Özellikle Dünya Kupası açısından daha öncesinde Avrupa Şampiyonalarına gittik ama Dünya Kupası organizasyonu çok daha farklı bir organizasyon ve 2002'de o damağımızda kalan tat vardı. Şimdi kimseyi gördüğünden eksik bırakmasın derler ya, işte öyle bir durum aslında bakarsanız bizimki de. 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yürümüştü bizim çocuklar ve orada büyük bir başarı, büyük bir şans faktörü de aslında bakarsanız yanımızdaydı. Çok zorlu maçlarımız olmuştu. Yine keza 2026 Dünya Kupası'nda da bizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştılar futbolcularımız ve işte 3 puan alabildik. 3 puanla beraber de Dünya Kupası veda ettik. Çok daha uzun bir hikayeyi aslına bakarsanız biz hazırlanmıştık. O çok daha uzun hikayeye hazırlandığımız için de ister istemez buruk bir sevinçle veda ediyoruz şu anda Dünya Kupası'na. Ve son maçı ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yaptık. Yine şanssız başladığımız bir maç oldu bu arada. Hani bir korkuttu çünkü 3. dakikada yenilen bir gol vardı. Daha sonrasında o 3. dakikada Aston'un Trusty'nin attığı gole 10. dakikada Arda Güler'le karşılık verdik. Daha sonrasında da 31. dakikada Barış Alper Yılmaz'la 2-1 öne geçtik. Biraz rahatladık. Ama hemen akabinde 49. dakikada Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi ABD'de bir golle bize karşılık verdi. Maç uzun süre 2-2 beraberlikle devam ediyordu. Galiba bu şekilde bitecek dediğimiz andaysa işte o şans faktörü bir kez daha yanımıza geldi. Keşke daha önce gelseydi o şans faktörü bizim yanımıza. 90+8'de maçın son saniyelerinde bu kez Kaan Ayhan devreye girdi ve 90+8'de attığı golle beraber Türkiye ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek grupta 3 puanla Dünya Kupası'na veda etti. Yani bir beraberliğimiz olsaydı Elif Hakkaya Kutar bugün çok daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Bakın bugün ABD'yi yendik. Onun yanına bir de beraberlik sıkıştırmış olsaydık Dünya Kupası'nda önümüzdeki hikaye çok daha farklı olabilirdi. Çok daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Nasip değilmiş. Bu yıl bu turnuva bununla kaldı. Damağımızda yine bir tat bıraktı. Ümit ediyoruz ki daha sonraki Dünya Kupalarında çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Tabii Dünya Kupası turnuvaları farklı dinamikleri olan turnuvalar. Biz de uzun bir aradan sonra katıldığımız için ister istemez takımımızın tecrübesizliği de vardı. Zaten genç bir takımız. Ümit ediyoruz ki daha sonraki turnuvalarda futbolcularımız bize bu turnuvayı unutturacaklardır.
0: Evet, biraz şairin dediği gibi olacak. Dün de kaldı cancağızım, artık bugün yeni şeyler söylemek lazım. Evet. Yine de teşekkür ediyoruz, bize bir heyecan yaşattılar. Keşke tam bir mutluluk olsaydı ama inşallah sizin de belirttiğiniz gibi bir sonraki Dünya Kupası'nda yaşamak umuduyla diyelim. Yine de hepsini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz diyerek başka başlığa geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet törenindeydi. Çiçeği burnunda polislere de bol bol tavsiyeler verdi. Nelerdi o tavsiyeler?
1: Öncelikle tabii ki güvenlik güçleriyle Türk milleti arasındaki bağlantıya bir kez daha dikkati çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz 15 Temmuz ihanet girişiminin ardından devlet millet el ele perspektifiyle Türk milletinin gerek Türk Emniyet Teşkilatı'na, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, gerekse de jandarma teşkilatına yönelik güveni her geçen gün çok daha fazla artıyor ve bu noktada milletle el ele yürülen bir yolu aslına bakarsanız anlattı Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis akademisi mezuniyet töreninde. Çiçekburnu'nda polisler Erdoğan'ın karşısındaydı. Orada tabii hem bir cumhurbaşkanı olarak hem de onların bir büyüğü olarak aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli önerilerde, nasihatlerde bulundu mezun olan polis adaylarına. Ve pusulanız vicdan, hedefiniz adalet olsun ifadesi buradaki dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Diğer taraftan da yolunuzu şaşırmayın uyarısı da yine önemli uyarılardan bir tanesiydi. Özellikle Türkiye'nin içinde dışında bu kadar çok düşmanla mücadele edilen bir süreçte yine iç cephenin tahkim edilmesinin önemine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii heyecanları yüzlerinden okunuyordu polis akademisinin yeni mezunlarının. Diğer taraftan da tabii ki organize suç örgütleriyle mücadele önemli başlıklardan bir tanesi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerek Adalet Bakanlığı gerekse de İçişleri Bakanlığı arka arkaya gerçekleştirdikleri operasyonlarla beraber gerek organize suç örgütlerine gerekse de Türkiye içerisinde gizli kalmaya çalışan terör örgütü mensuplarına ağır darbeler vuruyor ve bu mücadelenin önemini de yine konuşması içerisinde anlattı. Daha sonrasında da onların mezuniyet heyecanına eşlik etti, ortak oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz de yeni mezun olan polis akademisinden yeni mezun olan Çiçekburnu'nda bu neferlerin ayaklarına taş değmesin diyelim. Görev yerleri neresi olursa olsun biliyoruz ki onlar korku nedir bilmeden devletin, milletin varlığı için mücadelelerine devam edecekler. Biz de dualarımızla onlara destek olacağız. Ümit ediyoruz ki her girdikleri operasyonda en büyük başarıyla çıkarlar.
0: Evet. Bir diğer önemli program, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Orada da tabii ki gündeme ilişkin de söyledikleri vardı. Sosyal medyada gündem olma çabası içinde olanlara da, o siyasilere de mesajları vardı. Bununla devam edelim, buyurun.
1: Şimdi tabii işin içerisine sosyal medya girdiği zaman sosyal medya çok geniş bir alan ve bu alanda ağız olan konuşuyor yani tabiri caizse. Çünkü sosyal medyada çok farklı iddialar da ortaya atılıyor son zamanlar, özellikle Ankara siyasetiyle alakalı. Diğer taraftan da iç siyaset zaten çok hareketli, biliyorsunuz. Diplomasi derseniz Türkiye'nin etrafı öyle İsveç, Norveçli falan çevrili değil. Yani keşke İsveç, Norveç komşumuz olsaydı ama öyle bir coğrafyada yaşamadığımız hepimiz çok iyi biliyoruz ve bizim coğrafyamız çok dinamik bir coğrafya. Bu coğrafyada her geçen dakika, her geçen saniye yeni gelişmeler yaşanabiliyor. Bir gün hiç savaş yokken ertesi gün bir değil birkaç savaşa bir anda uyanabiliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genişletilmiş il başkanları toplantısında aslına bakarsanız Türk siyasetinin bu dinamik yapısına bir kez daha dikkati çekti. Diğer taraftan da sosyal medyadaki iddialarla alakalı. Şimdi CHP kısmı tabii ki burada önemli. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde biliyorsunuz bir mutlak butlan kararı sonrası yaşanan kriz var. O krizle beraber de bir şekilde Özgür Özel ve beraberindekiler bu krizin içerisine AK Parti'yi de aslına bakarsanız dahil etmeye çalışıyor. Özellikle Özgür Özel cephesi yaptığı her açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde konuşmasının içerisinde bulunduruyor ve ya destek talebinde bulunuyor, ya gelin bu sorunu çözün diyor, ya da orada bazı tırnak içinde siyasi sataşmalarda bulunarak AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu aslında bakarsanız tartışmanın bu bataklığın içerisine çekmeye çalışıyor. Ha, bu sadece Özgür Özel'in yaptığı açıklamalarla değil, aynı zamanda sosyal medya üzerinden de yürütülen tartışmalar ve algı operasyonlarıyla yine buraya kadar getiriliyor. Burası ayrı bir süreç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında bu konuya dair de bazı uyarıları vardı. Bunu da belirtelim. Diğer taraftan tabii ki AK Parti teşkilat artık çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanıyor demiştik. Yapılan hazırlıklar var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine il başkanlarına yönelik, yani tabana yönelik bazı uyarıları var. Bu uyarıları yine bir kez daha dile getirdi. Bu arada bugün de önemli günlerden bir tanesi AK Parti için. Neden diyeceksiniz? Çünkü uzun süredir hazırlıkları yapılan bir kamp programı var. vardı. İstişare toplantıları gerçekleştirecekti biliyorsunuz. Son grup toplantısında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konunun altını çizmişti. Özellikle

önümüzdeki süreçte AK Parti'nin izleyeceği yol haritasını konuşacağız, istişare edeceğiz demişti. Meclis çalışmaları yine gündemdeki önemli başlıklar arasında yer alacak. Bugün AK Parti Sapanca'da kampa giriyor. Onu belirtelim. Bugün cumartesi ve pazar günleri AK Parti Sapanca'da olacak, kampta olacak.

0: Cumartesi günü Erdoğan teşkilatla bir araya gelecek. Teşkilata yönelik uyarılarını bir kez daha dile getirecek. Daha sonrasında da yine teşkilatın gerçekleştireceği toplantılar olacak Sapanca'da. Ve pazar günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde kapanış konuşmasını gerçekleştirerek başkent Ankara'ya dönmesini bekliyoruz Sapanca'dan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğle saatlerinde artık Sapanca kampı noktalanmış olacak. Orada TBMM çalışmaları tabii ki önemli noktalardan bir tanesi. Temmuz ayında biliyorsunuz çalışmalar devam edecek. Tamam, Temmuz'da takvim biraz sıkışık. Hani şimdi NATO Liderler Zirvesi diyoruz. İşte Temmuz'un ilk haftası itibariyle zaten Türkiye'nin gündemi tamamen NATO Liderler Zirvesi'ne iyice dönmüş oluyor. Liderler Zirvesi bittikten sonra 15 Temmuz ihanet girişiminin yıl dönümü var. Biliyorsunuz demokrasi bayramımızı kutlayacağız. Şehitlerimizi yad edeceğiz. Ondan sonraki süreç biraz daha kısa bir aslına bakarsanız maraton. Hani Temmuz'da meclis çalışıyor dediğimizde meclisin ne kadar çalışabileceğini de o anlamda düşünmek lazım. Ve bu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son grup toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle alakalı ifade ettiği bir cümle vardı. Yasal düzenlemeler üzerine çalışıyoruz ve en kısa sürede bunları getireceğiz. Özellikle örgütün fesih sürecini hızlandıracak yasal düzenlemeler üzerine çalışıyoruz demişti. Şimdi NATO Liderler Zirvesi bitti. Bittikten sonra 15 Temmuz ihanet girişimiyle alakalı da demokrasi bayramımızı kutlayıp şehitlerimizi yad ettikten sonra artık gündemin tamamen terörsüz Türkiye sürecine dönmesi ve o iki haftalık süreç içerisinde de bazı yasal düzenlemelerin meclis gündemine gelmesini bekliyoruz Elif Hakkı Ekutar. Tabii hem dünkü genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uyarıları hem de bugün başlayan Sapanca kampı ile beraber yarın ve pazar günü yine Erdoğan'ın vereceği mesajlar bu anlamda önemli olacak diyelim.
1: Peki devam edelim. CHP'de mutlak plan kararı sonrası karışıklık devam ediyor. Tam anlamıyla kazan kaynamaya devam ediyor diyebiliriz. Oradaki son gelişmelerle devam edelim.
0: Yani CHP'de kazanın altını bir kapatsalar da Türk siyaseti de bir rahat etse. Hani çok uzun süredir ana muhalefet partisi, bakın şaibelerle, soruşturmalarla, işte rüşvetle sürekli olarak anılır halde. Ve çok uzun süredir. Yani bu böyle kısa bir süreden bahsetmiyoruz. Açalım, şöyle yıllara sirayet etmiş yayınlara bakalım, gündem başlıklarına bakalım, gazete manşetlerini çıkartalım, koyalım. Yani ya bir rüşvet operasyonu var, ya bir şaibe konusu var, ya CHP'lerin kendi içerisinde farklı kavgaları var, ya bir kaset kumpası var. Dönüyorsunuz yani sürekli olarak yıllar boyunca bütün kirli çamaşırların tek tek içerisine doldurulduğu bir çuvala da değmez artık. Çuval almaz bu kadar çok kirli çamaşırı. Bir konteyner haline dönüştü orası. Yani bir kara delik haline dönüştü. O kara delikte artık kendi kendini yemeye başladı. Hani CHP'nin aslına bakarsanız artık siyasetinin bir kara deliğe dönüştüğünün şu içerisinden geçtiğimiz durum, süreç en güzel örneklerinden bir tanesi. Dün Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararından sonra ilk kez aynı karede görüntülendi. Daha öncesinde biliyorsunuz telefon konuşmaları oldu, olmadığı, yapılacak, yapılmayacak soruları çok fazla vardı. Arkadaşlarım hemen ekranın sağ tarafına getiriyorlar. Peki neredeydi? Hemen şöyle kısaca özetleyelim. Mecliste eski CHP milletvekili Orhan Sürüç'ün bir cenaze töreni düzenlendi. İşte Özgür Özel cephesi ilk gelen taraftı. Daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu beraberindekilerle beraber cenaze törenine katıldı. Orada acaba selamlaşacaklar mı sorusu akıllardayken bir selamlaşma gerçekleşti. Başka fotoğraflar da olmadı lazım arkadaşlar. O fotoğraflar da eğer elimizde varsa onları da getirebiliriz ekrana. Çünkü bir kare var. O bir karede hem Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yönelik bakarken Özgür Özel'in suratının aldığı bir ifade var. Şu ifadesi de zaten her şeyi anlatıyor. Orası da başka mevzu da. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sakin olduğunu gördük biz cenazede. Özgür Özel'in ise daha mesafeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada olmasından duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen bir hal aslına bakarsanız sergiledi. Diğer taraftan sadece Özgür Özel için değil, aynı konu mesela Ali Mahir Başarır. Evet, bakın şu fotoğraf zaten her şeyi gösteriyor. Özgür Özel bir an evvel o alandan kaçmaya çalıştı. Bir an evvel orada uzaklaşmaya çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: daha sakin olduğunu gördük. Tabii sadece Özgür Özel değil, aynı zamanda Ali Mahir Başarır da biliyorsunuz mutlak buttan kararı sonrası kararı uygulanmayacağını böyle bağıra bağıra söyleyen isimlerden bir tanesi. Hatta polis müdahalesi CHP Genel Merkezi'ne gerçekleşirken özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak işi beddua boyutuna kadar getiren isimlerden bir tanesi. Ve grup başkan vekilliği ile alakalı tedbir kararı vardı Ali Mahir Başarır'ın. Onun da rahatsızlığı yine fotoğraf karelerinde görüldü. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Tedbir kararlarını reddederdi. YDK'da reddedildi. Onu da söyleyelim.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Size kısa bir araya gidelim.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: İyi Finans sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Analiz Sentez'de bugün okullar tatil oluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir okulda öğrencilerle beraber karne heyecanını yaşıyor. O görüntüler geliyor ekrana.
1: İçine bakalım mı karnene?
0: İki. Evet, bakalım. Kulak veriyoruz.
1: Bir bakalım. Nasılmış?
2: Çok iyiymiş. Evet, çok iyi. Çok güzel resim yapar havuzları. Çok
1: öyle
2: güzel,
1: mi?
2: İyi bir yüzücü.
1: Şöyle biraz.
2: İyi bir yüzücü oğlum.
1: Yüzüyor musun? Bunu da al.
0: Evet, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor.
1: Milli
0: Eğitim
1: Ailene
0: Bakanı Yusuf
1: selam
0: Tekin
1: söyle,
0: de
1: tamam.
0: Bir okulda karne töreninde öğrencilerle beraber öğrencilerin karnelerini veriyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.
1: Çok güzelsin.
0: O görüntüler ekrana geliyor öğrencilerle.
1: Evet evet, maşallah.
0: Tek tek sohbet
1: Bunlar
0: ediyor.
1: Bunlar siz misiniz? Evet. Kocaman olmuşsunuz gerçekten hocam. Bunlar...
2: Karneyi açalım.
1: Bir açalım karnemizde.
0: Milyonlarca öğrenci ve veli bugün karne heyecanı yaşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün
1: ben
0: itibariyle sona eriyor.
1: Orada da problem yok hocam, maşallah.
0: 26 Haziran'da ara tatillerin olması
1: tebrik
0: ve bayram
1: ediyorum.
0: Tatillerinin de uzun olması sebebiyle eğitim öğretim yılı bir hafta
1: İyi tatilleri, ailene
0: önceki
1: çok
0: yıllara oranla geç kapanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle sona eriyor. Bugün çocukların karne heyecanını
1: bu sınıftaki erkekler
0: izliyoruz.
1: Çok yakışıklı, kızlar çok güzel.
0: Ankara'da bir okulda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de İstanbul'da

0: İstanbul'da bir okulda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrencilerin
1: karne heyecanına
0: ortak oluyor. O güzel, keyifli görüntüler ekrana geliyor.
2: Bekliyor muydun böyle?
3: Evet, ben de böyle bekliyorum zaten.
2: He?
3: Ben de böyle.
2: Annesi de babası da öğretmen.
1: O zaman annenle babanı çok
0: devam ediyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle birlikte olacak diyelim. Biz başlayalım. Aslında dışarıdaki gelişmeler elbette çok önemli ama Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım var. O paylaşımı da hızlıca aktarmak istiyorum. Belki sizinle hocam dış gelişmeleri değerlendirerek başlarız ama Mustafa Bey gelince de Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı paylaşımla ilgili konuşuruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin huzurunu, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini, esnafımızın emeğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diyor Adalet Bakanı. 18 Haziran 2026 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafaza devletimizin en temel önceliklerinden biridir ifadesini kullanıyor. Pazartesi günü 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelgemizle sokak çetelerine karşı ülke genelinde topyekün, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan etmiştik diyor. Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde devletimizin ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız süratle harekete geçmiş. Emniyet ve jandarma birimlerimizle koordinasyon içinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş. 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında da adli işlem yapılmıştır diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hocam çok çok önemli. Tabii bugün eğitim öğretim yılı sona eriyor, 2025-2026. Ne yazık ki işte o son yaşadığımız okullarda yaşanan hadiseler, çocukların işte kullanılıyor olması, özellikle bu suçlarda mücadele edilmesi gereken konuların başında geliyor ki ciddi de bir mücadele başladı. Söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa alayım, sonra geçelim dışarıdaki gelişmeleri hocam.
4: Elbette. Ben de bir kız babasıyım biliyorsunuz. Hayattaki en sevdiğim ünvanım. Başta kızım olmak üzere bütün evlatlarımızın yolu bahtı açık olsun. Hepsine iyi tatiller diliyorum öncelikle. İşin diğer kısmı, güvenlik kısmına gelecek olursak gerçekten hani çok hassas bir dönemin içerisindeyiz. Zaten jeopolitik anlamda çok kırılgan bir süreçten geçtiğimize kesinlikle şüphe yok. Fakat bir diğer taraftan da biliyorsunuz artık önümüzdeki süreçte çok önemli bir NATO zirvesine de ev sahipliği yapacağız. Belki de tarihsel anlamda en kırılgan olanlardan bir tanesi olacak ve Türkiye'nin hem ittifak içerisindeki rolü hem ABD ile ilişkilerinde belki de farklı farklı dönemlerin sayfasını açabilecek bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla hem Sayın Akın Gürley'in hem emniyet birimlerimizin yaptığı bu okullarla alakalı, iç güvenliği de ilgilendirdiği gibi dış güvenlikle de alakalı çok önemli meseleler hem içeride hem dışarıda özellikle toplumun etnik temelli çatışmalara girmesini veya sosyolojik anlamda krizlere girmesini, özellikle bu süreç içerisinde Türkiye'nin yara almasını isteyen bir sürü unsur var. Allah fırsat vermesin. O yüzden önemli bir süreç. Son olarak da biliyorsunuz bu okullarla alakalı biz geçmişte, özellikle yakın geçmişte çok problemli meseleler yaşadık. Devletimiz güvenlik tedbirlerini alıyor ama bu sadece bir güvenlik politikası değil. Aynı zamanda eğitim politikasının, sosyal politikaların tekrardan entegre hale getirilmesi gereken bir dönemdeyiz. Savaşlar artık sadece cephelerde görülmüyor. Bunu hep söylüyoruz. Yani konvansiyonel anlamda bir savaş yürütülmüyor artık. Bazen bir okulunuza, bazen bir çocuğunuzun zihnine özellikle sosyolojik bir kırılmaya sebep olabilecek herhangi bir olaya müdahil olabiliyor size muarız olanlar, size düşman olanlar. O yüzden birçok anlamda tetikte olmamız gereken bir süreçte tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada elbette kızınızı da tebrik ediyorum. Bugün karne günü. Hep güzel günlerini görün inşallah. Evet, devam edelim. Şimdi dün Trump'ın yaptığı açıklamalar vardı. Beyaz Saray'da Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya

0: gelmişti. NATO'ya katılır mıyım bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapmıyor olsaydı, liderlik etmiyor olsaydı katılır mıydım bilmiyorum ifadelerini kullandı. Sonrasında da F-35 ve jet motor satışı konusunda da olumlu mesajlar vermişti ki o olumlu mesajlar da hemen hayata geçti gibi oldu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen bugün harekete geçti. Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını
1: Evet.
0: kongreye bildirdi. Tabii bu UKA'nın seri üretim aşamasına geçmesi için de önemli bir adım. Ne dersiniz?
1: Evet, hem prototiplerde kullanılacak biliyorsunuz ve o prototipler üzerinden özellikle Kaan'ın 2032'ye kadar yerli motorun üretilme aşamasında bizim bu geçiş sürecini sağlayacağımız bir güce ihtiyacımız vardı. Bir, ikincisi de tabii ki Kaan'larda özellikle bu motorlar kullanılarak belirli denemeler yapılmış olacak. En azından kısa vadeli bizim hava güvenliği konusundaki ihtiyaçlarımız giderilmiş olacak. Bu çok önemli bir husus çünkü Trump'ın özellikle böylesi bir dönemde bu kararı almış olması sizinle artık uzun zamandır konuştuğumuz Trump'ın yeni dönem dinamiklerinde Türkiye'nin yerinin İsrail'e göre belki daha da anlamlı olacağını, daha da önemli olacağını söylediğimde o zaman için belki ilk başkan olduğunda biraz garip geliyordu ama şu an geldiğimiz şartlarda net bir şekilde bunu artık Amerika içerisindeki özellikle bir klik kesin olarak savunuyor. Bir defa İsrail'in sosyolojik anlamda bütün dünyadan izole edildiği, bölgede ve dünyada kaos yaydığı, Amerikan dış politika önceliklerine meydan okuduğu ve onları riske attığı bir ortamda Amerika şu anda Asya Pasifik cephesindeki birçok çıkarından oluyor. Geçen gün bununla alakalı bir araştırma yaptım. HIMARS sistemlerinden tutun da TAAT sistemlerine, Patriot'lara, SM-3'lere ve SM-6'lara kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kritik mühimmatı İran savaş sürecinde çok ciddi oranlarda kullanılmış. Bunların üretim maliyetlerinden bazıları %1000'in üzerinde artmış durumda ve şu anda minimum 4-5 sene süreceği söyleniyor. Yani yerine koymasının. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik mimarisi içerisinde bu bölgede istikrarı sağlayacak güçlü bir aktör var. Bunu şöyle bir düzeltmeyle ben paylaşmak istiyorum. Kamuoyunda Amerika Türkiye'nin önünü açıyor diyorlar. Hayır. Amerika Türkiye'nin bu bölgede yapmak istediği kendi bölgesel stratejilerine, kendi küresel stratejilerine göz yummak zorunda kaldı. Bir mecburiyet olarak bir defa bence bunu böyle bir düzeltmeyle ele almamız gerekiyor. Çünkü şu anda İsrail'le o ilerideki karakol mevzusunu hem kendi dış politika öncelikleri bakımından hem de İsrail İsrail'in şu anda kendisini bölgede ve dünyada getirdiği durum açısından sağlamaları mümkün değil. Hem de teopolitik anlamda gerçekten şu anda İsrail toplumunun geldiği yer kısa ve orta vadede Amerika'ya faydalı bir işbirliği sunmuyor. Dolayısıyla Türkiye ile işbirliği şu an için Amerika nezdinde çok daha önemli bir konuma gelmiş durumda. O yüzden de Türkiye'nin en azından bu bölgesel tahayyülüne ses çıkarmayacaklarını görüyoruz. Bunun önündeki en büyük engel bugüne kadar maalesef hani bazı komşu ülkelerimizde olmak üzere Türkiye diyor diye bazı meselelere çok mesafeli yaklaşıyorlardı. Fakat şu anda özellikle İran Savaşı'nda o Amerikan şemsiyesinin, güvenlik şemsiyesinin İsrail söz konusu olduğunda nasıl suistimal edilebileceğini, paralarının, zenginliklerin hiçbir anlamı olmadığını gördükleri için şu an dindaşlık üzerinden ortak bir siyasi gelecek kurgulama paydaşlığı üzerinden Türkiye ile artık işbirliğini konuşuyoruz. Bugün Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan öncülüğünde bir bölgesel akıldan bahsediyoruz. Kimisi buna Müslüman NATO'su diyor. Türkiye hem bölgesel anlamdaki bu ittifakın hem de küresel anlamda Amerika'nın Orta Doğu'da hem İran'ın hem İsrail'in pasifize edildiği, dengelendiği bir dönemde yeni bir kaosun kendisini ne kadar uğraştıracağını biliyor. O yüzden dikkat ederseniz 2 hafta önce bir Pasifik Komutanlığı kurdular zaten. Amerika'nın aslında hedefi çok belli ve çok fazla da güç kaybetti. Amerika burada 2011'den beri hani Pivot Asya projesini Obama döneminde açıkladığından beri gereğini yapsaydı belki böyle bir zafiyete düşmeyecekti ama sürekli Orta Doğu'da milyonlarca Müslümanı katletmekten nefes alamadılar. Şu anda hala hazırda Çin 20-25 tane karakol kurmuş durumda. Resiflerin üzerine yapay adalar inşa ediyorlar. Savunma sistemleri koyuyorlar, konuşlandırıyorlar. Çok büyük bir biliyorsunuz o Çinli balıkçılar problemi falan. Aslında bunlar bir topyekün savaşın hazır Çin adına. O yüzden Çin çok iyi hazırlandı bu sürece. Amerika, İsrail ve kaprisleri üzerinden kendi üzerinde ülkesini kontrol eden lobilerin onu sürüklediği bu çukur, stratejik çukur üzerinden çok büyük bedeller ödedi. Dolayısıyla Batı Yarımküre'ye çekilip dünyadan tamamen elini eteğini çekecek değil. O yüzden organik de bağı olan özellikle NATO ittifakı içerisinde yıllardır bir arada olduğu, yeri gelip sorun da yaşasa Türkiye'ye fazlasıyla konjonktürel olarak ihtiyaç

0: var. O yüzden ben bunu, bu 700 milyon dolarlık satışı evet bir zorunluluk olarak görüyorum. Ama Trump'ın özellikle bunu tercih etme dönemi bence çok kritik. Çünkü İsrail ile ilişkilerin bu kadar kırılganlaştığı ve İsrail'in Türkiye'ye karşı yegane üstünlüğünün hava üstünlüğü olduğu bir noktada Türkiye'nin eline böyle bir kartı sunmak aslında bize çok şey anlatıyor.
1: Evet. Dediğiniz gibi bir zorunluluk ama zamanlaması da sizin de belirttiğiniz, altını çizdiğiniz gibi manidar hocam. Şimdi normalde Mustafa Kartoğlu işte böyle övgülerden bahsederken çok da gerekli değil ama hadi dile getirelim der ki şu anda da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda. Günaydın, hoş
0: Günaydın.
1: geldiniz. Tam sizden bir şeye atıfta bulunuyordum. Bu NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Aselsan'la ilgili övgü dolu sözlerini söyleyecektim. Hani diyorsunuz ya çok da gerekli değil
0: Çok
1: biz.
0: çok da fifi.
1: Yani biraz öyle diyorsunuz ama yine de o genç mühendislerin göğsünü kabartmış da
0: Başka bahis
1: oluruz yine de diye.
0: yani şey ne derler ona tabii marifet iltifatı tabidir derler. İltifat kötü bir şey değildir
1: Tabii.
0: elbette. Moral verici bir şeydir. Hocam günaydın bu arada. Günaydın, hoş
1: Ama
0: geldiniz Mustafa Bey.
1: iltifat edene bir şey kazandırsa da asıl olan şeydir. İltifat gören, Evet.
0: marifeti ortaya koyandır. Bazen biz bu işin ölçüsünü kaçırıyoruz. Filancı bile övdü filan derler bizde. Hani o övgü makamını biraz yukarı çıkartırlar. Övgü makamı konusunda biraz daha mesafeli durmamız lazım. Yani
1: Evet.
0: benim şeyim odur. Yoksa
1: Ben yergi değil de biraz övgü konusunda Trump gibiyim. Ben seviyorum böyle.
0: yok, hiç itirazım yok. Hatırlıyor musun? Bak, uzun zamandır ben de şey diyeyim. Yani hep arada bir söylüyorum ya. Kötü şeyleri söylemek zordur biraz. Çünkü hani hakka girmek vardır ya bizde. Kişinin kul hakkına girmek. Bir şey söylersiniz, yani yanılıyor olabilirsiniz kötü bir şey söylediğinde ve bunun sorumluluğu ağır. İyi bir şey söylersiniz ama yanıldığınızda sorumluluğu o kadar ağır değildir. Yani çünkü bildiğiniz kadarıyla söylüyorsunuzdur. Tabii ki sözün sorumluluğu her zaman var. Yani son tarihte bir biçimde söylediğiniz her şey bir başkası için referans kaynağı olabilir. Ve onu yanıltıyor da olabilirsiniz. Ama hakikaten bir ortalama bir muhataplık düzeyiniz varsa o zaman herkesin hani iyi niyetle bazı şeyleri söylediğinizi, gördüğünüzü, baktığınızı hani var ya biz böyle şeyden sonra işte bu ikinci yarıda programın ikinci yarısında konuşurken yatırım tavsiyesi değildir filan derler. Şimdi bir takım iyi şeyler söylersiniz bunlar sizin görüşünüzü yansıtır, algınızı, bilginizi yansıtır ama bir başkasının da bunlarla amel etmesini tavsiye edemezsiniz. Çünkü herkesin kendi deneyimi var ve onunla amel etmek zorunda. Ama işte o yüzden sorumluluk makamında olduğunuzda da iyi şeyleri söylemekten kaçınmamak lazım çok fazla. Çünkü bazen iyi derseniz iyi olur. Yani bir kişi hakkında bile hep öyle değil mi? Çocukluğumuzdan beri size birisi iyi davran, sen çok akıllı çocuksun, çok iyi çocuksun, iyi kalplisin şu. Bunlar söylendiğinde övgü dolu sözler aldığımızda ya önümüzde bir böyle yapmamamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler geldiğinde de ya şimdi bunu yaparsam bak filancı benim için ne demişti ayıp olur. Ya bir daha o övgüyü alamam yahut aldığım o övgüye karşı iyi bir hareket yapmamış oluyorum diye kendinizi tutarsınız.
1: Evet.
0: Böyle bir övgünün
1: Böyle bir geri dönüşü
0: iyileştirici tarafı
1: faydası
0: var.
1: evet
0: Evet.
1: vardır
0: O bakımdan bazı iyi şeyleri söylemek lazım. Bazı iyi ve doğru şeyleri söyleyenlerin hakkını teslim etmek lazım. Hakka girmekten daha iyi olan şey hakkı teslim etmek. Şimdi Mark Rutte de bir hakkı teslim ediyor. Ya biraz aslında anlayış meselesi yani hep konuştuğumuz şey o değil mi? Anlayışsızlık bizi bu hale getiren şey. Yani bunu Trump'tan tutun nereye götürürseniz götürün yani. Anlayış göstermek yerine adaletli davranmak yerine çıkarına göre davranmak. Hani derler devletlerin dostu düşmanı yoktur, çıkarları vardır filan diye. Bu işe bu kadar kuru bakmamak lazım. Çünkü biz milletçe kendi tarihimizi elbette herkesin başkalarının tarihini bildiğimizden daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla biz kendimizden bahsetme konusunda daha yetkiniz başkalarından bahsetmeye göre. Eğer adaletle davranmasaydık, sadece çıkarlarımıza göre davranmış olsaydık, biz 2000 küsur yıldır kendi devletinin içerisinde, kendi yönetimi altında özgürce yaşayan bir millet olmazdık. Bu kadar net. Çünkü sizin siz ne kadar çıkarınızın peşinde, sadece çıkarınızın peşinde koşarsanız, başkaları da o kadar size çıkarına göre davranır. Siz ne kadar adaletin peşinden koşarsanız, yani çıkarınızı adil bir düşünceyle korumaya çalışırsanız, sizin çıkarınız olan yerde bir başkasının da çıkarı vardır ve onu da korursanız adaletle, o kadar kalıcı oluyorsunuz. Hep söylüyorum, hani biz Türk Devleti falan, Türkiye Cumhuriyeti. Bakın, bu kimseye yönelik bir eleştiri değil, bir tespit. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan Türkler hariç, Türk soyundan, Türk ailesinden, Türk akrabalarından gelen hangi millet tarihinin en az bir bölümünde, bence uzunca bir bölümünde, bir başka milletin yönetimi altında yaşamamıştır? Bizim dışımızda, şu coğrafyanın dışında, tarihinde bir başka milletin yönetiminde altında yaşamamış başka Türk milletinin bir parçası yok. Hepsi bir başka yönetim altında yaşamış bir dönem. En kötü Sovyet dönemini yaşamış yani. Ondan önceki dönemlerde keza. Ama bir de tersinden bakın. Bizim bu coğrafyamızda tarihinin herhangi bir döneminde Türk yönetiminin altında yaşamamış bir millet var mı diye bir de ona bakın. O da yok. Bu size bir şeylerin farklı olduğunu anlatıyor zaten. Onun için Türkiye'nin sözü, Türkiye'nin yaptığı başkalarının sözünden ve başkalarının yaptığından daha önemli. Ha, önemliye göre kimisi için endişe anlamında önemli, kimisi için güven anlamında önemli. Şu anda aynı şeyi yaşamıyor muyuz? Türkiye bir şey yapıyor, biri endişeleniyor, biri güven duyuyor. O yüzden hani dosta güven, düşmana korku sloganı vardır ya, şeyin ya da mottosu. Ona da bir Türkçe karşılık bulmam lazım. Şimdi böyle çok ezbere konuşuyoruz. Eskiden böyle konuşamazdım çünkü Star Gazetesi'nde çalışıyordum. İstediğin kadar yerli milli Türkçe kökeninden gelen bir şeyler, kavramlar kullanmaya çalış, gazetenin adı Star. Öyle bir sıkıntımız vardı. Şimdi Nuh Albayrak'ın sorunu, o benim değil. Şimdi selam olsun Nuh'a. Şimdi ama şimdi gazetemin adı, akşam istediğim gibi konuşabilirim gayet rahatım. Şaka bir yana, önemli olan yerli düşünce ve bunu gerçekten yerli kavramlarla ifade etmek. Tabii burası bu öyle, ama Mustafa esas Bey, olan yerli düşünce tabii
1: ilk uçtuğu anda bizim yayınımıza denk gelmişti, hatırlıyor musunuz? 6 Mayıs 2024'müş. Ne kadar çok zaman geçmiş üzerinden.
0: 24 müymüş?
1: Evet. Sabah milletin, 9'da biraz yani tam...
0: Bütün ekibin uçağın inişinden sonraki koşuşunu hatırlıyor musun?
1: Yani evet.
0: Alkışlamaları.
1: Ne kadar çok çok heyecanlı, çok güzel bir yayındı. Birden böyle arkaya arkadaşlarım...
0: Ama şimdi kocam daha iyi bilecektir. Evet. O da hocalarından bilecektir. Hatta hocaları da belki hocalarından bilecektir. Ya bizim memleketimizde, tabii hiçbirini kınıyor falan değilim ama benim gördüğüm, bizim tarafımıza yansıyan, yani gazetelerde alıntı yapılan, efendim işte küresel ölçekte strateji geliştirme veyahut da işte düşünce kuruluşlarında makale üretme pozisyonunda olan kişilerle ilgili, dünyanın nereye gideceğine dair fikir üreten, işte futuristler falan derler de o zaman. Aa, bizde de mi futurist varmış falan. Çoğunu alıntı yapardık hocam biz. Çoğu evet. Hoca da yani medyaya yansıyan tarafıyla söylüyorum. Çoğu hoca da orada şey, Cihat koymuş görüntüyü.
1: Evet.
0: Çok güzel. Çok gurur verici bir görüntü. Evet, ya şimdi var ya.
1: En unutamadığım
0: yani şu görüntüyü görüp de yani şunlar işte bak

0: Bizim çocuklar başardı diyoruz ya, futbolda şurada burada falan. Bazen olmuyor. Ama işte, tam bu bizim çocuklar, bu çocuklar işte.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman ya abi işte bak, dünya nelerle uğraşıyor. Dünyayı işte parselliyorlar, bölüyorlar, yönetiyorlar. Şu şu şu. Kim neyi ne yapıyor? Filancı böyle yazdı falan diye. Ya bakın, öyle bir alıntı görmüyorsunuz artık. Öyle bir alıntı yok. Bizim hepsi, biz bir fikir üretemiyoruz. Dünyayı okuyamıyoruz. Şimdi öyle bir dünya yok artık. Şimdi bakıyorum ben, bir sürü şey okuyorum. Dedim siz hala aynı yerde misiniz ya? Hakikaten bak, o ülkelere istikamet veren ya da ülkelerin istikametini duyurdukları veya en iyi analiz edildikleri yerler var. Şey böyle hani resmi Dışişleri Bakanlığı'na, ne bileyim işte ülkenin parlamentosuna, başkanlığına filan bağlı düşünce kuruluşları da dahil buna. Amerika'da biraz daha çeşitlidir ama Avrupa'da genelde daha bir merkezi yönetimle bağlantılıdır. Onlara bakıyorum, siz hala orada mısınız ya diyorum. Eskiden bak adamlar böyle diyor, ha bu ne demek ki? Böyle yapacaklar. Ona göre hazır ol. Edilgen vaziyettesiniz sürekli.
1: Evet.
0: Edilgen. Meşhur Hudson Enstitüsü vardı bir tane. Hala var. Geçen bir rapor yayınlamışlar. Hocam akıllara ziyan. Akıllara ziyan. Soykırım suçundan Netanyahu'nun hemen yanında yargılanmaları gerekir yani. Bu kadar. Yazanın da yayınlayanın da. O kadar akıllara ziyan. Ha şimdi bakın bakalım. Sizin hastanın... Amerikalılar böyle diyor. Ne Amerikalıları ya? Bunlar Amerikalılar değil ki. Onların kim olduğunu bile bilmiyorduk biz hocam ya. Bize bildirilmiyordu yani.
2: Maalesef.
0: Cümle arasında geçiyor. Amerika'da işte İsrail lobisine yakın bilmem ne falan. Adamın silahlı gücü bildiğin ya. Bunlar bile söylenmezdi yani. Şimdi bakıyorum bir yerde bir laf duyuyorum. Aa çok akıllıca, çok güzel. Kim bu ya? Kim demiş bunu? Filancı. Bazen buraya gelip aramızda da konuşuyoruz. Hocam siz de dahil arkanızdan konuşuyoruz. Filancı şu konularda şu şeyleri iyi söyledi filan diye. Tabii arkanızda konuşmamız da bizim hatamız. Yüzünüze karşı da söylememiz lazım. Şimdilik bu kadar söyledi diye kabul edebilirsiniz. Daha fazlasını söylersem
1: şey yaparım. Hocalarımız yayın dışında da izliyorsa duyuyorlardı. Ama şimdi mesela Yusuf hocam selam olsun. Yusuf tabii. Dinç hocam şey yazmış, beraberdik o gün yayında diye. Hepimiz gözü yaşlı
0: evet,
1: yayında selam
0: onu
1: olsun
0: selam
1: ona da.
0: Olsun. Şimdi ama hakikaten öyle, yoksa biz bazen konuşuyorum da ya şunları falan birileri hatırlatıyor bizim, benim katıldığım bulunduğum bazı yerlerde. Ya siz şu konuyu şu zaman şöyle işlemiştiniz. İşte siz veya bir filancı güzel laf. Dedim siz sabah, aa öyle mi filan, kim o filancı? Sen yeni mi öğreniyorsun? Evet. Sabah niye izlemiyorsunuz dedim bizim programı ya. Sabah analiz sentezi izleyin ya. Geyik muhabbet yok orada yani. Şakalaşıyoruz da eğleniyoruz da kendi aramızda, evet belki. Ama konuştuğumuz şeyler ciddi şeyler. Sabah izleyin, yoksa gelip bura. Bazı şeyleri bir geçen biri söyledi, bir şey söyledi. Büyük bir keşif yapmış. Herkesin keşfi kendine tabii. O ayrı bir bahis de. Ama dedim ya, bak bu kadar zaman harcamazdım. Biz bunu işte şu kadar sene evvel televizyonda beş mekanda konuşmuştuk. Ve gördüğümüz ve dediğimiz şeyler de, tahmin ettiğimiz şeyler de oluyor. Demiştik ki sen de keşfetmişsin ama zaman kaybettin yani. 3-4 yıl önce bizim yayınımızı izleseydin. Şimdi ya bugün anlamak için bugüne kadar beklemezdin. O gün anlardın, şimdiye kadar üzerine yeni düşünceler inşa etmiş olurdun.
1: Evet.
0: Neyse kendimizi fazla övmeyelim ama ben yayını, programı da, sevgili moderatörümü de, yayın konuklarımızı da hakikaten inceleyip sık dokuyup burada insanların o gün ya bunu öğrendiğim iyi oldu diyeceği şeylerle bu yayını izlemekten kalktığını görmek istiyoruz. Bütün hedefimiz bu. Teşekkür ederim. Sizler de sağ olun.
1: Bununla ilgili de bana çok değerlendirme geliyor. O izleyenlerimize de çok
0: tam,
1: teşekkür ederim. Tabii
0: bu, bunu dedirttiğinizde ben aşağı yukarı bir şeyler öğrenmeye çalışan birisiyim. Ben çok şey öğreniyorum. Ben öğreniyorsam izleyen her şeyde, herkes de bir şeyler öğreniyordur.
1: Biraz fazla övgü dolu oldu ama ben sizden ama çok fazla
0: yani.
1: Şey öğreniyorum. Buyurun hani hocam ya, sizden de alalım.
0: Övgüyü sakınmayalım dedik de kendimizden.
1: Kendinizden başlayalım. Buyurun Ufuk Hocam. Mark Rutte'nin Aselsan'la ve Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili sözlerine biz de biraz atıfta bulunalım tabii ki. Buyurun.
2: Bir dipnot düşerek başlayayım. Ben gerçekten başıma geldi. Bir gün beni yolda gören birisi, ben sabah 9.30'da sizi analiz sentezde izliyorum, çok keyif alıyorum dedi bana. Yani bazen böyle tepkiler alıyoruz gerçekten. Sağ olsun.
0: Biz böyle de onlar bizi kitlenizde... dikkatle izliyor diye dikkatle konuşmaya çalışıyoruz.
2: Evet. Evet, şimdi Rutte ile alakalı kısımda birkaç tane şey söyleyeyim. Galiba sürede daralıyor zaten. Çok da uzatmadan sizin de programınızı bozdum. Şimdi normal şartlar altında birazcık siyasete dair anlayışımızı, bakışımızı değiştirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Belki de Türkiye günümüz siyasetine en aykırı örnek. Çünkü muarızları dahi olmak üzere, yani Trump'ta, Putin'de, Xi Jinping'de, bugün dünyanın bütün aktörleri de Türkiye ile alakalı eleştiriler olabilir. Ama Türkiye ile alakalı bir noktada hepsinin açıklamalarına bakın, mutabık oldukları bir husus var. Bu da bir Türkiye'yi övme paylaşımıdır. Türkiye bir anlaşma yapıyorsa, yeri gelip kendi çıkarlarına hizmet etmenin dışına çıkan bir anlaşma olsa dahi, o anlaşmaya hep sadakatini koruyor. Bugüne kadar uluslararası sözleşmeleri işletme konusunda, yaptığı ikili anlaşmalar konusunda, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda da böyle bir süreç yaşandı. Şimdi biz Johnson mektubundan tutun da özellikle Kıbrıs ambargosu sırasında yaşadıklarımız, Suriye'de şurada 14 sene boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın, Rusya'nın, işte İran'ın, İsrail'in, YPG'li teröristlerin hepsinin birbirine ses çıkarmadan oluşturduğu o statikoyu da gördük. Kıbrıs'ta olan meseleleri biliyoruz. Libya'da olanları biliyoruz. Bugün dün işte Rus gemilerine el koyan Fransa'nın daha önce Şam Havalimanı'ndan Benine Havalimanı'na DAEŞ'li militanları nasıl gönderdiğini, Lafarge skandallarını, bunların bu ikiyüzlüklerin hepsini biliyoruz. Ama Türkiye'nin belirli noktalarda özellikle sözleri hususunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini ve sözünün arkasında duracağını bildikleri için bazen yeri gelip mağdur olduğumuz da oluyor. Ama işte Türkiye böyle bir ülke olduğu için zaten 2200 seneden ve daha uzun bir süreçten, bir tarihten bahsedebiliyoruz. Evet, onların yaptığı şeyler onları kısa vadede ayakta tutabilir. Özellikle verdikleri bugünkü sözü yarınki unutuyor olmaları onları şu an için ayakta tutabilir. Ama Türkiye'nin şu anda aldığı tavır, emin olun, gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum, hani Suriye vakası da bunun en büyük turnusol kağıtları ve referanslarından birisi olacak, ama hem bölgesel hem dünya küresel düzeyde Türkiye'nin perspektifine, hanesine çok olumlu bir referans yazıldı son 10-12 senede olanlarla beraber. Bunun yarın öbür gün inşallah ömrümüz vefa ederse ben kısa vadede etkilerini de göreceğimizi düşünüyoruz. O yüzden siyasete bakış algımızı bir anda biraz artık realist perspektife kaydırmamız gerekiyor. Diğer taraftan çok romantize de etmememiz gerekiyor. Türkiye'nin özellikle bu duygusal yönünün çok yer edilmediği bir siyaset var dünyada. Rutte normal şartlar altında Türkiye'yi çok mu seviyor? Hayır. Türkiye'yi sevmelerinin tek bir sebebi var. Trump dönüp dolaşıp ne diyor? Çok güçlü bir orduları var. Rutte dönüp dolaşıp ne diyor? 3000 tane savunma sanayi firmaları var. Şimdi F-35'e bizi alacaklar diyoruz ama Türkiye'nin yerine zaten o programa başka bir üreticiyi ikame de edemediler. Türkiye yüzlerce parçasını üretiyordu bu programın ve bir parçasıydı. Dolayısıyla bize yapılan bütün yani söz tutmama, ihanetlere rağmen Türkiye sözünde de sadık oldu. Kendisine yeri gelip gizli gizli işbirlikleri yaparak çeşitli sahalarda operasyon çekilmeye çalışılmasına rağmen bunu çok büyük bir diplomatik soğukkanlılıkla yürüttü ve şu anda bunun meyvelerini toplamaya başladı. O yüzden ben kesinlikle ama kesinlikle gram inanmıyorum Amerika'nın bize bir önümüzü açtığına. Yok Amerika'yla işte Trump'la Cumhurbaşkanımız arası çok iyiymiş, Türkiye'ye sesini çıkarmış. Hayır. Türkiye'ye göz yummak zorunda. Bir de şöyle bir ortamda Türkiye'yi kaybederse Orta Doğu'yu ve daha fazlasını kaybeder. Bunu sizin programınızda söylemiştik. Sonra da Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında kullandı. Yani o Türkiye Türkiye'den büyüktür meselesi çok gerçekten böyle tevafuken ağzından çıkan ama aslında belki de en rahat ifade edebilecek durum bu konuşmayı. Bugün Avrupa'daki diasporasından tutun Balkanlarına, Karadeniz güvenliği, Doğu Akdeniz güvenliği, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika'da, hakeza Afrika boynuzunun güvenliğinde, aynı şekilde Kafkaslar'da, daha da Türkistan coğrafyası üzerinden Asya Pasifik'e kadar gerçekten hani yeri gelip ekonomik, yeri gelip sosyolojik, yeri gelip siyasi, yeri gelip askeri olarak çok etkin ve siyasi bir çelik kubbe örmüş bir Türkiye var. O yüzden onu övecekler tabii ki. Bugün Almanya'nın durumunu şöyle özetleyerek bitirelim. Almanya'nın Almanya artık muteber değil. Neden? Çünkü askeri olarak güçlü değil. Almanlar Sovyetlerin üzerine sadece saldırırken 3.6 milyon askerle saldırmışlardı. Şu anda Almanya rezerv birlikleri, yedekleri, her şeyleri bilmem neleri toplasanız 250 bin kişilik ordusu yok. O yüzden artık kaprisler dönemi.

0: bitmiştir. Artık realizm dönemi başlamıştır. Bu realist paradigmanın içerisinde füzesi ve savunma kapasitesi güçlü olan ülkeler ve aktörler muteberdir. Türkiye'nin gücü de tam olarak yani Amerika'nın taltiflerinde, NATO sekreterinin taltiflerinde saklı değil. Bizzat kendi geliştirdiği bu siyasi ve askeri kapasiteyle orantılıdır. O yüzden hiç kimseye bizi övüyor diye minnet besleyecek değiliz. Kibre de kapılmayacağız. İnşallah bizim şu hava konusundaki bazı meselelerimiz, yapay zeka, veri merkezleri konusunda bazı ufak meselelerimiz kaldı. Nükleer konusunda bir iki hususumuz kaldı. Bunları da hallettiğimiz zaman emin olun Türkiye sadece kısa vadeli bir konjonktür değil, çok çok daha uzun vadeli bir konjonktürde kendi pozisyonunu tahkim etmiş ve garanti altına almış olacak. Dolayısıyla Rutte'nin, Trump'ın bugün bu kadar tartışmada bulunmalarının yegane sebebi kendilerinin Türkiye'ye olan ihtiyacı. Mesut Özil'in bir sözü vardı hatırlarsınız. Alman milli takımda oynarken diyordu ki kazandığımız zaman Almanım, kaybettiğim zaman Müslüman diye. Türkiye'ye bugüne kadar hep bu muameleyi çektiler. Ne zaman darda kalsalar, yani NATO'nun bütün operasyonlarında, bakın NATO'nun bütün görevlerinde, misyonlarında en çok görev alan kesinlikle Türkiye'dir. DAEŞ'li teröristlerle alakalı en çok mücadele eden Türkiye'dir. Afrika'da yarın öbür gün Rusya'nın etkisinin kırıldığı, Çin'i oraya sokmak istemedikleri bir coğrafyada ihtiyaçları olacak olan ve şu anda hala hazırda mevcudiyeti olan ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla onlar bunu takdir eder etmez, kıymetini bilir bilmez. Ama Türkiye ile beraber bu yol yürümek isteyen sadece Amerika ve NATO değil, çok fazla aktör var. Bence bunun da farkında ve telaşındalar biraz.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ufuk Necat Taşçı. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun hocam. Kolay gelsin.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Evet hocamı uğurlarken ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ'ı da davet edelim. Günaydın, hoş geldiniz Hakan Güldağ.
2: Günaydın Elif Hanım, günaydın sevgili Mustafa.
3: Günaydın Hakan.
2: Görmek çok güzel.
3: Bir mukabele ama daha yakından görmeyi umuyorum. Çünkü evet. Sizin de Ekonomi Gazetesi'ni Avrupa yakasına taşıdığınız haberini aldım. büyük bir mutlulukla.
2: Taşınıyoruz, daha hala bitiremedim.
3: Taşınmak zordur. Ben hani öğrenciliğinden beri 14 defa taşınmış birisi olarak zordur ama son
2: ama ben şu anda yeni yerimizdeyim.
3: Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun şimdi de.
1: Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ben bilmiyordum o bilgiyi.
3: Yerleştikten sonra artık öyle köprüden karşıya gittik geldik zor oluyor filan şeyi mazeretini kabul etmeyeceğiz.
1: Evet, bizi burada görmeyi çok istiyoruz. Şimdi dün de yayın konuğumuzla sonra çıkışta biraz sohbet ettik Mustafa Bey'le beraber. Mustafa Bey dedi ki daha çok işte böyle akademik kısmı tabii hocalarımız bazen anlatıyor ama ben ne yapıp edip işte böyle halkı ilgilendiren, halkın cebini ilgilendiren kısma sohbeti çekmeye çalışıyorum ya dediniz işte ya. Bunu en iyi yapan gazetecilerden, anda, ekonomi evet, gazetecilerinden biri. Evet, Hakan evet. Güldağ ile konuşuyoruz. O yüzden buyurun. İlk soruyu siz sorun Mustafa Bey. Ben diyorum. Sorsam çünkü şimdi yine Hürmüz'de
3: yok ya, Hürmüz'e Hürmüz'e girmeyelim artık yeter ya. Yani şimdi aslında mesele hep diyoruz ya, mesele Hürmüz meselesi değil. Mesele dünyanın bir İsrail meselesi var. Onun ürettiği sonuçlarla uğraşıyoruz şu anda. Bedelini de hepimiz ödüyoruz. Adamlar dünyaya sadece terör ihraç etmiyor, enflasyon da ihraç ediyor. Ondan sonra işte ne olacak bu memleketin, ne olacak bu dünyanın hali diye biz konuşuyoruz. Fakat son tahlilde hep evden bahsederiz ya, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ya gelmeseydi bu ateş, tamam gelmeseydi de geldi. Son tahlilde siz evinizi koruyacaksınız. Veya ne bileyim işte ben de bizim memlekette annemden öğrendiğim bir şeydi. Eve lazım olan camiye haramdır derlerdi. Şimdi bizim de evimizi konuşmamız gereken zamanları başka şeyleri konuşmaya harcamamız lazım. Gazete için de şey diyordum yani, hem gazete için hem televizyon fark etmiyor. Ya insanlar o gün sizi dinlediğinde, sizi okuduğunda ya iyi ki bunu görmüşüm, iyi ki bunu okumuşum, iyi ki bundan haberdar olmuşum diyecekleri bir şey öğrensinler, görsünler, hatırlasınlar veya illa öğrenmeleri de gerekmez, milletin eğitiminden biz sorumlu değiliz. Ama bir şey gördüğünde bu bilgiyle, bu bilgi bana yarar, bunu öğrendiğim iyi oldu desin. Tam bu cümleyi kullanmıştım. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Evet. Elimizden geldiği kadarıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ekonomi tarafında da tabii böyle son talih dedim ya, adam bir ülkenin ürettiği dertlerle uğraşıyoruz. Yani birilerinin daha doğrusu ürettiği dertlerle uğraşıyoruz. Şimdi sanki biraz o dertlerin hani

0: çok oldu da bu. Söylemeye de dilim varmıyor, nazar olmasın diye. Derler yani çağırmayalım filan. Ama sanki o dertlerin de en azından bir durulacağı, durulduğu veya bundan sonra tekrar hararetlense de dur bir dakika denileceği yere geldik de bir hafif toparlama dönemine giriyormuşuz gibi bir görüntü var genele baktığımız zaman. İçeride şöyle bir beklentim vardı. Biz de kendi ekonomimizde hakikaten çok badireler atladık. Ya yokluk, efendim paramız yok, veremiyoruz, krediler bilmem ne şu şu şu. Bir deprem oldu, eşek yüküyle parayı harcamak zorunda kaldık. Tamam. Neden? Eve lazım çünkü artık. Biz o saatten sonra evet yoktuydu, vardıydı, konuşacak durumda değiliz. Siyaseten de yaptık bunu. Yoktuydu, vardıydı diye konuşurken EYT bir dünya para harcadık değil mi devlet olarak? Sonra ne oldu? Millet ne dedi? Ya demek ki harcayabiliyormuşsun. Yani harcayınca da batmayabiliyormuşsun yani. Ha batmadık ama ne kadar su aldığımızı da kimse bilmiyor yani. Epey bir su aldık. Şimdi buna rağmen ayakta kaldık ama. Şimdi dışarıdan hep seslendi de en son konuşmuştuk. İşte içeriden de sesler geliyor. Üretici, ihracatçı vesaire filan. Ya kıs kıs da nereye kadar? Hani bir süre ben de burada çok söyledim. Biraz herkes kazandığına sayacak filan. Tamam güzel de 2 seneyi geçti yani. Kazandığına saysay da hani bu öyle bir şeydir. 10 yıl kazanıp biriktirirsiniz ama onu 10 yıl harcayarak tüketemezsiniz. 2 yılda biter. 1 yılda biter. Çabuk biter yani. Biriktirmek zor. Harcamak ya da kaybetmek kolaydır. Şimdi o sesleri de duyuyorum. Siyasi tarafta şunları da duyuyorum. Senin de kulağına gelmiştir. Biraz şimdi onların önünü seçici olarak açmak. Hani ikinci bir nefes kredisi falan bir paket daha bekleniyor. Hatta 3. olacak galiba. Ama yeterli değil. Biraz daha onun geniş tutulması. Ama harcamaya veyahut da ne bileyim işte dövize mövize gitmesinin önlenmesi vesaire. Hı. Yıl sonunda biraz daha böyle emekliye destek verilmesi. Ama kredilerin, tüketici kredilerinin yine sıkı tutulması. Seneye yaza doğru da biraz daha muslukların gevşetilip insanların refah hissine alabilecekleri bir döneme geçilmesi gibi bir beklenti doğuyor bende. Hem piyasa beklentilerinden göre duyabildiğim hem de siyasi taraftan duyabildiğimle. Şimdi Hakan malum şeyden Çemişgezek'ten Ezine'ye kadar nerede ne kim ne üretiyor, hangi sanayici, hangi ticaret erbabı ne toplantıları yapıp neleri tartışıyor. Onun sadece bilmiyor içinde oluyor çoğunlukla.
1: Evet,
0: o yüzden bir şu benim gördüğüm veya hissettiğim kabaca gazeteci bilgisini biraz daha uzman gazeteci gözüyle doğrular veya yanlışlar mısın?
2: Yani bazı şöyle diyeyim genel olarak kesinlikle haklısın. Ama yani bir kere bu savaşın Elif Hanım'ın konusuna da girmiş olalım. Sönümleniyor olması burada işine yarayacak en önemli aktörlerden bir tanesi Türkiye gibi görünüyor. Yani hem yapacağı ticarette ilk eldeki alışverişle İran'la olacak olan belki yeni çünkü buranın bir imarı da söz konusu olacak. Körfez için de bu geçerli. Bu buralarda şansımız yüksek. Ayrıca az önce konuşuyordunuz 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi sonrasındaki gelişmelere bakmak lazım. Bunların mutlaka ekonomik yansımaları olacaktır diye düşünüyorum ben. Eğer Türkiye açısından Türkiye'nin rolünü güçlendirecek vesaire neyse bir takım gelişmeler olursa bu başka bağlamda ya keşke öyle olmasa diye düşünenler de olabilir ama ekonomi çerçevesine bakınca biz şimdiden zaten bunun bazı etkilerini görüyoruz. Yani belki bu mutlak mutlak kararı sonrasındaki gelişmeler onların böyle daha rahat aşılmasında bile öncekilerden farklı olarak daha rahat aşılmasında bile bu beklentilerin önemli bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Yerli yabancı her iki taraftaki yatırımcılar açısından. Ama bir yandan da şunu da söylememiz lazım. Bazı sektör yani homojen bir gelişme değil. Türkiye ekonomisi homojen değil zaten. Sektörlerde farklılıklar gösteriyor ve bu farklılıklar da yansımaya devam ediyor. Bazı sektörlerimiz açısından önümüzdeki süreç

0: yine sıkıntılı kalmaya devam edecek. Finansmana erişim yine sıkıntılı kalmaya devam edecek. Üretim maliyetleri yüksek kalmaya devam edecek birçoğu açısından. Karlılıklar işte son 10 yılın ortalaması, işte İstanbul Sanayi Odası biliyorsun 500 büyük kuruluşunu açıkladı. %7-7,5 civarındaki ortalama 10 yıllık ortalama karlılığın 3,5'lara düştüğünü görüyor. Karsızlık bir süredir devam ediyor. 2 yıl dedin ama aslında 3 yılı geçirdik. Yani doğru. 4 Haziran 2023'tü bu programa başladığımız. Şimdi işte tabii çeşitli farklı gelişmeler de oluyor. Hani programın başına da bir yanıyla gelmeyen de kalmadı Sayın Kartoğlu. Onu da görmek lazım. Yani tek bir bakış açısıyla ya bu enflasyon bu kadar kısa sürede düşmeliydi. Evet doğru. Çünkü hakikaten öyle olması ekonominin
1: bir
0: genel...
1: Bir de olduğunu da görmüştük yani. Daha önce yapılmış bir şey olduğu için.
0: Yapılmış bir şey olduğu için ama bu arada da hani siyaseten artı bu savaşla ilgili gelişmeler bu sürecinde yani yılbaşında bambaşka şeyler öngörürken değil mi? Reel sektör olarak da öyle. Finansal piyasalar da yani önemli doğru. aktörler diyorlardı doğru. ki işte biz yaz aylarına geldiğimizde herhalde 30'lara doğru yaklaştığını görürüz şeyin. Yani 250-300 bas puanlık indirimler üst üste bekleniyordu ki öyle de kapı açılmıştı aslında.
1: Doğru.
0: Yani Ocak'taki harekette. Ama doğru. geldik takıldık. Bunun çok önemli bir nedeni var. İşte akaryakıt fiyatlarıdır, bilmem ham madde fiyatlarıdır, emtia tarafıdır. Bunların etkisini gördük. Şimdi bu ortamda da Merkez Bankası sıkı para politikası uyguluyorum derken fiyatları fiyatların her an yukarıya çıkma baskısını hissettiği bir ortamda tutup da faizleri düşürmeyi de göze alamazdı. Çünkü o zaman bütün denklemi bozuluyor. Yine belki kurlara bir eğilim olacak. Türk lirasının cazibesi azalacak filan. Yani o denklemi de bozmaması gerekiyordu. Ama bu bozmaması gerektiği belki doğru adımları atmış olması yaşanan sıkıntıları da çok da hafifletmedi doğrusu ve bazı sektörler için bu devam edecek. Şimdi ben mesela piyasaya baktığımda borçlu şirketlerin daha fazla sıkıntı yaşadığını bu yüksek maliyetler ve aynı zamanda finansmana erişim yani hem kaynağa erişmek zor hem de çok pahalı. Bu borçlu şirketler açısından giderek daha fazla ya acaba yurt dışından borçlanabilir miyim? Sürekli o yurt dışından borçlanmalar getirdi özel sektörün açık pozisyonunu 205 milyar dolara. Şimdi öyle buranın üzerine daha fazla koyduğumuz zaman yani döviz borçlulukları arttığı zaman şirketlerin ya nasıl olsa kurlar tutuluyor, enflasyonun altında kalıyor Türk lirasının kurlar karşısındaki değerlenmesi. Onun için dövizle borçlanalım diye yöneldiği zaman, daha ucuz diye yöneldiği zaman şirketlerimiz bu sefer başka bir yerden sıkıntı ortaya çıkmaya başlıyor. Gene o tutulduğu söylenen kurlar üzerinde bir baskı oluşuyor. Eğilimler var. Mesela Kapalı Çarşı'da bir süredir altından yani dövize geçme niyetleri olduğunu duyuyoruz. Eskiden bu dövizden altına geçişti. Bu altın fiyatlarındaki gerilemeler vesaire filandan da kaynaklanıyor olabilir. Ama bu eğilimler ister istemez piyasadaki bütün aktörleri bireyler olarak biz de birer aktörüz etkilemeye başlıyor ve herkes benzer şeyler düşünmeye başladığında aslında riskler bir tehlike haline de dönüşebiliyor. Ama mesela İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı rakamlara da bakınca istenen seviyede olmasa da bazı noktalarda karlar da buna dahil, satışlar da buna dahil 2024'e göre 2025'in daha iyi geçtiğini görüyoruz. Bazı sektörlerimizi özellikle bu savaştan dolayı tekstil de bunlara dahil diğerlerinin Uzak Doğu'nun Hindistan'ın, Bangladeş'in vesairenin teslimatlarını gerçekleştirmekte zorluk çekmesi, navlunun artması yani taşıma fiyatlarının artması nedeniyle Avrupa'da son 5 yıldır 6 yıldır hiç bizimkilerin yüzüne bakmayan, sipariş vermeyen, telefonla dahi aramayanların aradığı

görmeye başladık. Orada mesela bir canlılık oluştu. Çin'le olan gerilim sonuçta bizim elektromekanikçilere yaradı. Müthiş bir trafocular, elektromekanik sanayicileri Amerika'ya

Amerikan iş dünyası Trump'ın dediklerini yapmaya çalışıyor. Trump'ın çizdiği ya da o yaklaşımın çizdiği yol haritasına bir şekilde uyumlanmaya çalışıyor. Kendileri de Çin'den çok fazla alışveriş etmemeye çalışıyorlar ve yeniden sanayilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu bizimle olan ilişkileri o açıdan da zenginleştirecektir diye bir yaklaşım, bir düşünce var. Mesela geçenlerde ben de öğrendim, hayret ettim. Şu son 3 yıldır dünyada iplik makinesine en çok yatırım yapan ülke ne Çin, ne Hindistan, ne Afrika ülkeleri. Hani Amerika Birleşik Devletleri. Yine Kaliforniya bölgesinde bu göçmenlerin kovulmaya çalıştığı filan, Meksikalıların istenmediği yerde Los Angeles'tan, Los Angeles ve çevresinden gelen dikiş makinesi siparişi 700 bin son dönemde. Yani tekstil ve Amerika. Çünkü bazı şeyler artık rekabet işi farklılaşmaya başladı. Belki onun için de bu sanayicilerimizin sorunlarını tartışırken sanayicinin tek sorununun kur politikası, uygulanan sıkı para politikası olmadığının da farkında olmamız lazım. Çünkü uluslararası rekabet koşulları da değişmeye başladı. Çin de çok sıkıntı içerisinde belli yönleriyle. Çin böyle çok rahatmış, her yere geliyormuş gibi, ama nedenlerine baktığın zaman orada da Çin yönetiminin, Çin devletinin illa ölçeklerini büyüteceksin, illa maliyetlerini kısacaksın meselesi, Çin'de müthiş bir üretim kapasitesi, ama bu durumda da dünyanın taleplerinin sınırlı kaldığı bir durumda da aşırı üretim durumunu ortaya çıkarttı. Çin kendi içerisindeki talebi de çok iyi şey yapamıyor, canlandıramıyor. O zaman ne yapıyor? Gidiyor bütün bizim gibi kapasitesi olan, üretim kapasitesi olan ülkelerin kapasitesinin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Düşük fiyatlarla, subvansiyonlu işlerle vesaire. Bu da devam edecek gibi görünüyor. Mesela buralarda politikalar geliştirmek de son derece önemli. Hani kuru şöyle yaptık, böyle yaptık, ötesine artık geçen bir durum var. Onun ötesinde yani bazı şirketler, bazı sektörler iyi giderken birçok sektör de şimdi şöyle de bir durum ortaya çıktı. Düşük tempolu bir büyümemiz var, kabul edelim. Yani şu sırada 2,5'lar civarında büyüyoruz. Refah yaratmayan şu sırada bir büyümemiz var. Yani tüketimle daha çok bir büyüme içindeyiz diyoruz, ama aslında baktığımız zaman tam da Merkez Bankası'nın arzu ettiği gibi hane halkının tüketimi, bu son açıklanan büyüme rakamlarına baktığımız zaman binde bir, yani %0,1, yani büyüme de binde birdi hatırlarsanız, ama devletin tüketim harcamalarına baktığımız zaman %3,3. yani aslında hane halkının, vatandaşın tüketiminde de bir kısıtlılık ortaya çıktı. Hani talep var, sürekli her yerde insanlar oturacak, kalkacak yer bulamıyoruz. İşte sokaklar araba dolu, ama o belli bir kesim. Yani K harfi olarak düşünürsek toplumundaki gelir dağılımını, üst bacak hala özellikle altından gelen bir zenginlik hissiyatı var. Faiz alıyor vesaire filan mevduatından. Yüksek faizler, o oradan gelen bir zenginlik içerisinde görünüyor. Ama alt kesim, vatandaş maalesef sessiz sedasız bir yoksullaşma yaşıyor aslında. Bakacak olursak bu talep rakamları filan da bunu gösteriyor. Belki beyaz etteki kavganın da, yumurtadaki kavganın da temeli buraya dayanıyor. Çünkü düşük tempolu büyümede siyasetin de manevra alanı ister istemez daralıyor. Yani rızayla bazı şeyleri yaptırmak çok kolay değil. Yani bu ülkede enflasyon var belli ölçüde. Fiyatları arttırmaya çalışıyor üreticiler. Zaten kırmızı etle çarpanı 6'da 1'e falan gelmiş durumda. O zaman diyorsun ki hayır, bizim vatandaş, hükümet de diyor ki kardeşim benim de vatandaşımı düşünmem lazım. Sen bu zamları yaparsan zaten protein kaynağı
ortadan kalkacak ya da burada

0: sıkıntılar ortaya çıkacak. Yapma diyor. Öbürü de yapmam lazım diyor. Bu tür sıkıntıları önümüzdeki dönemde de sanki bir süre daha yaşayacağız gibi görünüyor. Evet, İstanbul Sanayi Odası'nda kamu bankalarının katılımıyla, genel müdürlerin katılımıyla bir toplantı yapıldı geçen gün. Çarşamba günü daha doğrusu. Hı hı. Orada verilen mesajlar da aynen senin dediğin gibi biraz Eylül'den itibaren biraz daha rahatlama, biraz belki hemen faiz indirimi olmasa bile makro ihtiyati tedbirlerde, yani bu piyasaya paranın girmesini bir anlamda sınırlayan tedbirlerde yavaş yavaş gevşemeler, rahatlamalar bekleniyor. Bir yanıyla da ben geçen bir başka toplantıya katıldım inşaat malzemeleriyle ilgili. Orada sanayicilerin önemli bir kısmı diyorlardı ki ya bir seçim ekonomisi gelir değil mi? Yani bu sene olur filan. Ya niye bu kadar seçim ekonomisinin peşindesiniz? Hani çok da beklenen bir şey, istenen bir şey değildir. Dengeler de bozulur vesaire. Sen de bahsettin işte EYT oldu vesaire. Bunlar sonra bizi terletiyor. Ama öyle bir piyasada bazı yerlerde öyle darlıklar var ki, yani mesela yeni konut yapımında yani bakıyoruz ancak belli alanlarda gidişat var. Hükümet mesela oraya da el atmak durumunda kalıyor. Yeni projeler öne çıkartıyor. Çünkü talep kendi kendine yükselemiyor. Çok yüksek fiyatlar var. Yani kredi fiyatları var. Ev alacaksın, nasıl alacaksın? Yani karı koca İki beyaz yakalının üstündedir bu gayrimenkul ve konut piyasası. Onların gelirlerinin artmadığı durumda, yeterince artmadığı durumda ve krediyle almak istediklerinde, biz bunu rahat ödeyebiliriz dediklerinde o imkan bir bakıyorsun sınırlı. Çünkü yok, yani öyle bir rahatlık sağlayacak bir kredi yok. Faizler son derece yüksek. O zaman işte tasarruf finansmanı vesaire gibi konular devreye giriyor. Oralarda bir genişlemeye çıkıyor. Türkiye ekonomisi hala gerçekten son derece dinamik. Ama üzerindeki kısıtlar, o Sayın Kartoğlu'nun ifade ettiği rahatlama imkanları peyderpey gelecek ki geçenlerde zaten bu son borsadaki ileri geri hareketin de biraz nedeni oydu. Dışarıda bizimkilerin yaptığı sunumlar sırasında bunu yabancı yatırımcılara da böyle anlatmış olmaları, öyle faiz indiriminde çok da acele edilmeyeceğini, aceleci davranılmayacağını ifade etmiş olmaları. Çünkü isteniyor ki o carry trade, yani o yüksek faiz ama düşük kur denklemi bir süre daha devam etsin. Bunun önümüzdeki süreçte de Türkiye'ye kısmen yavaş yavaş biraz daha fazla dışarıdan para girmesine yol açması da bekleniyor. İşte bir bütün ama yavaş olacak Sayın Kartoğlu. Öyle çok hızlı bir gelişme beklemeyelim. Yani şeyde de böyle, bu sanayi rakamlarına da, Nisan ayı sanayi üretimi rakamları var en son elimizde. Oraya da baktığımda homojen bir kalkış görmüyorum. Yani suların bütün kayıkları, gemileri havalandırdığı, yerden kestiği bir durum maalesef yok henüz. Ama bakıyorsun işte otomotivde, dayanıklı tüketimde, beyaz eşyada zayıflamalar var üretimde. Ama öbür taraftan diğer ulaşım araçlarında %35 büyüme var. Nedir orası? İHA'lar, SİHA'lar. Böyle baktığın zaman savunma sanayindeki gelişmeler hakikaten, işte biraz önce konuştuğunuz Rutte'nin, bilmem işte Trump'ın ifadelerine konu olacak, hakikaten böyle bir göz kamaştırıcı, parmak ısırtan bir başarı şeyi var, tablosu var o tarafta da. Ama homojen değil. Bütün sanayiye yayılmış bir genel rahatlamadan şu sırada, yani benim gözlemlerim bunu çok fazla doğrulamıyor. Bir şey ama de... yavaş yavaş oraya doğru gitme zemini de oluşuyor.
1: Evet. Güzel.
2: Mustafa Bey, devam edeceğiz. Öyle. Çok kısa bir araya girebilir miyim? Şimdi AK Parti Sapanca kampı için hazır muhabirimiz de bizi orada bekliyor. Hazır. Bir ondan alalım oradaki son hazırlıkların detaylarını. Sonrasında devam edeceğiz. 3 gün sürecek kamp programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kampta hem AK Parti'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği elbette yol haritası ele alınacak.

0: olacak hem de meclis çalışmaları istişare edilecek. 24 muhabiri Emre Ayaz'a dönelim. Hemen oradaki son durumu öğrenelim. Buyurun.
1: Elif Akkaya-Kuter, günaydın. Bugün Sakarya Sapanca'da AK Parti'nin 3 gün sürecek olan istişare ve değerlendirme kampının ilk günündeyiz ve biz 24 ekip olarak burada süreci takip ediyor olacağız. Çeyrek asırlık destan olarak temalandırılan bu 33. istişare ve değerlendirme toplantısında baktığımızda önemli yıl dönümleri de var bu kampın sonrasında. Baktığımızda hem 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü olacak o hain darbe girişiminin, hem de baktığımızda 14 Ağustos'ta 25. yılını kutlayacak AK Parti. Bunun öncesinde istişare ve değerlendirme toplantısını bildiğimiz üzere Kızılcahamam değil artık bugün bu yıl Sakarya Sapanca'da gerçekleşecek. Saat 10.30'da, yarın saat 10.30'da önemli bir başlangıç olacak aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'da bir hitabı olacak, açış konuşması yapacak. O kampın açış konuşmasını gerçekleştirecek ve bu açış konuşmasında hem partinin bu son bir yıl içerisindeki muhasebesi hem de sonraki dönemdeki planlamaları hakkında da önemli belirlemeler, açıklamalar yapacak. Aynı zamanda iç politika ve dış politika hakkında da önemli mesajlar vereceğini öngörüyoruz. Peki bu programda neler yaşanacak o açış konuşmasından sonra, Erdoğan'ın açış konuşmasından sonra? Parti politikaları oturumu yapılacak. Burada önemli başlıklar, önemli ayrı ayrı salonlarda birçok başlıkta değerlendirilen AK Parti'nin kendi parti içi yönetimiyle alakalı önemli değerlendirmeler yapılacak ve gelecek dönem şekillendirilecek aslında burada partinin. Çünkü baktığımızda 2028 seçimleri içinde söylemlerin, konuların daha da arttığı bir dönem görüyoruz şu anda da. İkinci günün en büyük önemli oturumlarından biri ise saat 15'te gerçekleşecek. Yarın yani 15'te gerçekleşecek. Ortak akıl oturumu gerçekleşecek. Burada da kabine üyeleriyle birlikte gerçekleşecek. Bu aslında baktığımızda hem bu kamplar hem kabine üyeleri parti yönetimiyle koordinasyonunun daha da güçlenmesi için önemli görülen bir tarih oluyor bu AK Parti'nin bu kampları, istişare ve değerlendirme kampları. Hangi konularda bu ortak akıl oturumları yapılacak diye baktığımızda ise güvenlik, kalkınma, ekonomi, toplum başlıkları adı altında ayrı ayrı toplantılar gerçekleşecek. Aynı zamanda adalet, dış politika, iç güvenlik, savunma, enerji, tarım ve ulaştırma, hazine ve maliye, aile politikaları, eğitim gibi geniş kapsamlı bir set olacak bu saat 15'teki cumartesi günkü değerlendirme platformları. Diğer işlemse meclisteki çalışmalar. Meclis çalışmalarına baktığımızda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası verdiği demeçlere de baktığımızda terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamaları vardı. Meclis kapanmadan bir şeyleri nihayetlendirmeyi ümit ettiğini söylemişti. Ve bu konuda da aslında o terörsüz Türkiye'de sahadan gelen raporların hızlanması adına da işlemlerin, yasaların, meclisteki çalışmalarının devam edeceği söylenmişti. Kamp 3 gün sürecek. Bugün cumartesi ve pazar günü. Pazar günde saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış konuşması gerçekleştirecek. Biz de 24 ekibi olarak bu süreci an be an aktarıyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Emre Ayaz'a ve kameraman Gökhan Bektaş'a, Emre'nin de belirttiği gibi 3 gün boyunca kampı takip edecekler ve bize oradan detayları aktaracaklar diyelim. Mustafa Bey, bir şey soruyordunuz.
2: Tam Hakan'ın bıraktığı noktada bir şey değerlendirmeni isteyeceğim Hakan. Dün Ticaret Bakanı Ömer Bulat, tekstilcilerin de, Mısır'a giden tekstilcilerin de bir kısmının geri geldiğini, geri gelmeye başladığını söylemişti. Onun sebebi ne? Çünkü bir kısmı orada kalabilir de yani. Bunun da bir mahsuru yok. Yani biz de yani katma değeri çok düşük olan şeyleri burada yapmak yerine biraz daha, çünkü bizim savunma sanayi dediğiniz şey, ben ona sadece savunma olarak bakmıyorum. Teknolojik üretim yapıyor. Şimdi demin bir haber düştü. Aselsan'ın söyleyeyim. Aselsan'ın Lifeline diye adı işte. Onu da ne İngilizce isim vermiş, vermesinler bence. Kalp akciğer makinesi ile ilk ameliyat yapılmış. Şimdi son tarihte teknoloji geliştiriyorsunuz. Bakın kalp ve akciğer makinesi de yapıyorsunuz. Yani uçağın kokpitini de yapıyorsun. Seyri sefer sistemini de yapıyorsun ama bunu da... Şimdi teknoloji öyle bir şey. Yani bir yerden başladığınızda bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla katma değeri de çok yüksek. Evet. Yani hem teknoloji katma değeri var, hem askeri katma değeri var. Daha ne olsun?

0: aynı şekilde tekstilin de bir kısmının Mısır'a gitmesi filan, bunlar gayet normal şeyler. Fakat geri dönüşün de enteresan bir anlamı olabilir diye düşündüm. Ayrıntılarına vakıfsan eğer, bunun ne anlama geldiğini bir yorumlar mısın?
1: Şöyle söyleyeyim, geçen Gaziantep'e gittiğimizde biz de bunu duyduk. Hatta Gaziantep serbest bölgesine epey bir talep olduğunu da duyduk. Şimdi Mısır'ın da bir şeyi var, kapasitesi var. Hı hı. Yani Mısır'da da iş gücü evet ucuz ama kalifiye değil. Ve mesela orada da şimdi söylenenlerden ifade edeyim. Ya biz de Türk işçisi gibi ücret istiyoruz. Yaklaşımları da ortaya çıkmış.
0: Haklı
1: yani var. Bu işler tabii durduğu yerde durmuyor. Bir anda hani işte 150 dolara deniyordu. 250 dolara çıktı. Zaten ben oradan da yani 150 miydi 250 miydi? Arada 100 dolar fark var. İşte yavaş yavaş orada da tabii ücretler hem yükseliyor bir talepte olduğu için. Hem de kaliteli Avrupa'nın, zaten Avrupa'da bunun sinyallerini vermeye başlamıştı. O dönemden itibaren Mısır'dan başka ülkelere doğru da bazı siparişlerini kaydırmaya başladı. Çünkü Mısır'da artık bir doluluk oluştu. Belki daha sonra farklı gelişmelerle faz atlayabilirler yeniden. Mısır hani bitti anlamında söylenecek bir şey yok.
0: Tabii, tabii.
1: Ama şimdi bir kısım bizim sanayicimizde yavaş yavaş bir geri dönüşün daha, yani orada aradığını bulamadı. Bulamayan da geri dönüyor. Bazı büyük firmalarımız da devam ediyor. Onlarla konuştuğumuz zaman da diyorlar ki yani uzun süreçte daha onu göze alıp da eğitirseniz bir şey oluyor. Yararlı bir iş gücü ortaya çıkıyor. Ama şimdi herkesin bu gücü yok. Herkes bunun için yatırım yapma imkanı yok. Hani Mısır'a gideyim, orada hemen kalifiye işçi bulayım, ucuzlukla zaten ancak mücadele edebiliyorum dediğiniz zaman bunu bulamayabiliyorsunuz. O zaman üretim yapmakta büyük zorluk çekiyorsunuz. Onun için bir kısmı geri dönüyor. Sayın Bakan'ın söylediği son derece doğru. Ama bu belki başka yerlerde yeni arayışları da beraberinde getirebilir. Şimdi heyecanlandıran bir konu ama henüz ortaya çıkamadı. Belki bu savaş meselesi geride kalırsa o öne çıkabilir. Suriye'de bir serbest bölge ve bir bizim tekstilcilerimizin, hazır giyimcilerimizin yönelmesi söz konusu olabilir o taraflara doğru. Orada bir yeni heyecan yaratacak bir alan var. Yani bizimkiler mutlaka bir kısmı bir yerlere gidecek dediğim gibi. Bunda bence de bir mahsur yok.
0: Tabii.
1: Ama aradıklarını bulamayanlar ne yapacak? Önce ülkeye dönecek. Belki biraz daha butik çalışacak. İşte koleksiyonlara yönelecek. Çünkü oralarda bir takım çıkışlar görüyorlar. Malatya'da da gene işte hazır giyim federasyonu ile beraber bir toplantı yaptığımızda yani %60'ı tekstil ve gerçekten çok iyi destekler alıyorlar. Yine de yani mesela SGK'dan hem desteğini alıyor, zaten 6. bölge olduğu için OSB'de yapılan işler orada sigorta primi ödemedikleri gibi mesela destek de alıyorlar. Hani 3500 lira bir destek de alıyorlar. Bunlar tabii avantaj. Buralarla ayakta kalıp onları sürdürme imkanını sağlıyor. Fakat yine de maliyet tutturmada bir zorluk var. Asgari ücretin bir kere yapılmış olması bu sene bir parça yani orada bir takım şeyler vardı, endişeler vardı iş dünyasında. Acaba yarı yılda da bir kere daha yapılır mı diye. O olmadı. Şimdi en azından sene sonuna kadar orada bir ücret maliyetlerinde de o hep öyle oluyor zaten. Sene başında bir emeğin payı yükseliyor. Sonra yavaş yavaş o düşüyor. Biraz daha fiyat tutturabilir hale gelecekler. Ama kurlar üzerinde, yani kur da çok önemli burada. O kurlardaki baskı henüz kalkmış değil. Yani enflasyon 16 ise kurlardaki artış 6. Hani sepetten bahsediyorum, euro dolar sepetinden. Oradaki farkı gene yönetme

0: etmekte zorlanıyor. Çünkü özellikle ihracatçı gönderdiği zaman malının karşılığında daha düşük bir değer almış oluyor. Fakat bu arada da bir yavaş yavaş biraz kabul ettirdiler bu savaşın da getirdiği bu hengame, bu kaos içerisinde. Çünkü mala da ulaşmaya çalışan firmalar var, alıcılar var. Onlara biraz fiyatları yükselttiler. Yani şu anda mesela bizim tekstilde fiyatlarımız geçen döneme göre en az birkaç dolar yükseldi. Hani birim fiyatları. Öyle sonuçları da oluyor. Ama işte bu iş tekrar açıldığında yine maliyetleri hesaplı etmeye başlarlarsa bu sefer yeniden sıkıntılar ortaya çıkabilir.
1: Ama şey de duymuştum Hakan, bu bazı mesela çok küresel önemli ünlü bilinen markalar ve hem bilinen hem de hadi bazı markalar var hani satış adetleri atıyorum 1 milyon 3 milyon falan bazı markalar var, satış adedi de yani 10 milyonlarla falan ölçülüyor. Şimdi onlardan bir tanesi için söyleniyordu, Çin'e gitmişti. Ve şimdi Çin'le ilgili sorunlar, hem üretim sorunları hem lojistik sorunları üst üste gelince tekrar Türkiye'ye geldi diye okumuştum o geçen yılın sonlarında. Şimdi dolayısıyla bizim tabii o talepler, o büyük markalar buraya gelince ucuz üretim yapmıyorsunuz ona haliyle. Onun da bize salt üretici bile olsak katma değeri yükseliyor. Şimdi dediğin fiyatların artışı o bakımdan önemli. Bu talebe ben biraz daha gideceğini düşünüyorum ama yani Çin, tabii Çin'in belli bir, yani Türkiye için diyorduk ya biz mesela o büyümenin ne güzel olduğu zamanlarda, hani Çin'in %10-11 büyüdüğü, bizim de ya biz de %5'in altına düşmemeliyiz falan dediğimiz günleri hatırla. Bizim bir büyüme ihtiyacımız var. Şimdi o %5'leri 2,5-3'ler gibi konuşuyoruz ama onun altına düştüğümüzde artık bizim için büyüme anlamına gelmiyor. Çin'in de belli bir üretimi yapma zorunluluğu var. Yoksa öyle. Örümcek bağlayacak dükkan, fabrikalar yani.
0: Aynen öyle.
1: Ha, benim gibi de değil. Ben şimdi biraz üretimi yarı yarıya azalttım. Tamam, kapasite kullanımım %60'lara falan indi. İdare ederim bir süre de Çin idare edemiyor. O gemi büyük. Onun itiş gücü için benim 10 katım enerji lazım. O çabayı göstermeye devam edecek ama bence Türkiye'ye gelen şey artık biraz daha 50 işte 0-50 sent daha ucuz. Ben hemen yarın tası tarağı topladım gidiyorum filan durumu da yok gibi geliyor bana.
0: Evet. Ya 50 sent olunca zaten hiç orada
1: oynamaz bir yere kimse.
0: Oynamaz. Ama yani şimdi makas çok edince farklılıklar 30'u 35'i %30'u %35'i bulunca o zaman işte sonuçta aritmetik devreye giriyor filan. Ama o şimdi makas biraz zaten hafif bir kapandı. Bunun getirdiği de bir olumluluk var. Fakat işte yani bence bu süreç devam edecekse bu biraz da politik olacak. Jeopolitik de olacak. Aslında yani çünkü şunu da görmemiz lazım. Aslında Made in EU dedikleri AB'deki üretimi ön plana çıkaran bir Avrupa yönetiminin derdi aslında kapıları Türkiye'ye kapamak değil.
1: Tabii.
0: Kapıları Çin'e kapamak.
1: Tabii.
0: Ama işte bir takım kurallar koyarak bunu yapmaya çalışıyor. Zaten bu niyetinin de bu olmadığını, Gümrük Birliği'nin bu işin içine dahil olduğunu söyleyerek biraz rahatlattı. Ama tam rahatlama da yok ortamda. Yani ama politik olarak zaten Avrupa Hindistan'la, belki de Hindistan'a daha fazla yüklenerek, daha fazla orayla işbirliklerini geliştirerek, bu da Türkiye'nin çok lehine değil ama Türkiye ile de ilişkilerini bence önümüzdeki dönemde ekonomik ilişkilerini azaltmayacak, arttıracak diye düşünüyorum.
1: Gümrük Birliği güncellemesi niye bekliyor Hakan peki biraz bu bağlamda?
0: Yani şimdi şöyle 6 tane
1: gidecek mi ya, o kadar zor bir şey değil bu.
0: Ya bence de zor değil.
1: Ya herkes istiyor, bakıyorum ama Avrupalılar diyorlar ki biz de çok istiyoruz. Biz de çok istiyoruz. Herkes çok istiyor, hiçbir şey olmuyor.
0: Ya 6 tane konu var. Bunlar da

0: şey biraz siyasi konularda bir parça. Yani işte şunları terör şeyi olarak göremeyeceksiniz.
1: Ya tamam da o gümrük birliğine artık mani olmamalı ya. Onlar zaten bir sürü şeye işte mani oluyor yani. Oluyor. Onları
0: Kıbrıs çok önemli bir ayak olarak.
1: Yani gerçi bunu, doğru.
0: Avrupa Birliği'nin buradaki en üst düzeydeki yetkililerle diyeyim konuştuğumuzda da görüyoruz. Yani onu söylüyorsun, bunu söylüyorsun. Vize konusunda niye böyle yapıyorsunuz diyorsun vesaire. Evet. Yani işte diyor, vize firmalarının sorunu diyor, bizim derdimiz değil diyor. 10 Schengen'den biri Türkiye'ye gidiyor, dünyada verilen diyor. Ama sonra ya bütün bunları geç deyince diyor ki Kıbrıs'ta bir çöp çekmeniz lazım. Başka türlü olmaz diyor. Samimi olarak ifade etmem gerekirse durum bu diyor. Evet. Yani çok siyasi işlere takıldı.
1: Kıbrıs'ta kısa çöpü onlar çekti zaten.
0: Evet.
1: Kıbrıs'ta kısa çöpü onlar çekti.
2: Evet. Peki.
0: Ama onlar öyle kabul etti işte.
2: Çok çok teşekkür ederim.
1: Neyse bence
2: ediyoruz.
1: Biraz artık onların da fazla tüyleri kabarıyor da neyse.
2: Peki.
0: Tamam, haftaya da gelirsen sohbete devam edelim.
1: Tamam.
2: Evet. Hatta haftaya o zaman stüdyoya bekleyelim mi Hakan Güldağ? Bence yerleşmiş olursunuz.
0: Vallahi
2: bu hafta bayağı.
0: Vallahi imkan olursa zevkle gelirim tabii.
2: Tamam. Tamam tabii. O zaman
0: ben
2: çok seviniriz.
0: Ben tozlanmış olmayayım. Ne olacağını bilmiyorum çünkü.
1: Tamam.
0: Ama mutlaka
2: bir aksilik olmazsa bekliyoruz. Peki ekonomi
1: kapatmadan
2: gazetecisi Hakan Güldağ.
1: Sen de varken milli takımı tebrik edelim.
2: Evet.
1: Ya en azından hep öyle diyordum. Bari Amerika'yı yenin de hafif bir içimiz ferahlasın falan diye.
2: Evet.
1: Öyle hafif bir ferahladı içimiz ama son tahlilde kupadan berbat bir golle ve o golün karşılığını 100 dakika boyunca veremeyerek elendiğimiz gerçeği de önümüzde duruyor.
2: Evet.
0: Ama boş ver, geç orayı. Bundan sonra en azından artık 24 sene beklemeyiz diye
1: inşallah.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Bizden sonra da meteoroloji editörü Elde Biran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: QNB'ye geçen, Sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Avrupa üzerinde kuvvetli bir ısı kubbesi var biliyorsunuz. 500 milibar seviyesinde kuvvetli sırt etkisi. Uzunca bir süredir Avrupa'da aşırı sıcakların yaşanmasına sebep oldu. Ama artık bugün itibariyle hareket ediyor. Kubbe biraz doğuya doğru kayıyor. Doğu Avrupa'ya doğru ilerliyor. Biraz Polonya, Belarus, Ukrayna şerbesinde yüksek sıcaklıklar ölçülecek bu kez. İrlanda, İngiltere, Fransa'nın kuzey ve batı kesimi ve İspanya'da sıcaklıklar 7-8 derece. Soğuk cephe geçişiyle birlikte azalmaya başladı. Tabii bu ısı kubbesinin Avrupa'nın güney ve doğusuna doğru ilerlemesi, bize yaklaşması anlamına geliyor. Bizde de sıcaklığı birkaç derece yükseltecek. Özellikle Türkiye'nin batı kesimi bu kubbe içerisine girecek. Ne zaman? Pazar, pazartesi günleri. Pazar ve pazartesi günleri sıcaklık artışını özellikle Türkiye'nin batısında hissedeceğiz. Fakat şöyle bir durumda olacak. Bu yüksek basınç alanının biz biraz kıyısında kalacağımız için kuzeyli rüzgarını kuvvetli almaya başlayacağız. Bugün itibariyle aslında başlıyor Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz etkisi. Yarın kuvvetlenerek devam edecek. Sonrasında pazar günü, pazartesi günü, salı günü de rüzgar kuzeyli olacak. Tabii Poyraz'ın rahatlatıcı etkisini de hissedeceğiz. Bu bir avantaj olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bir yandan şu anda hala konvektif hareket bizde devam ediyor. Konvektif sağanaklar devam ediyor. Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevresinde kısa süreli sağanaklar var. Onun dışında diğer bölgeler parçalı, az bulutlu ve açık. Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz kuvvetli. Ve tabii ki sıcak alarm Türkiye'de özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin çevresinde, Siirt'te termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. İnsan sağlığı için 35 derece kritik bir eşik biliyorsunuz. 11-16 aralığı kritik anlamına geliyor. Öğle saatlerinde güneş altında uzun zaman geçirmemek gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Aktiviteli işlerden öğle saatlerinde uzak durmak önemli. Olabildiğince gölgeyi, serin yerleri, klimalı ortamları tercih edelim mesajıyla birlikte yarının tablosuna hemen bakalım. Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Marmara, Ege'de Poyraz, Doğu Anadolu'da karayel kuvvetli esecek. Bugünden yarına hava sıcaklığı çok fazla değişmeyecek. Pazarın tablosuna baktığımızda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevresinde hafif yağmur devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş var ve sıcak alarm verilen illerin sayısı pazar günü artacak. Özellikle Ege 40 derece bandına çıkıyor. Hem cumartesi hem de pazar günü termometreler 40 derece bandına yaklaşacak. Aydın çevresinde 40 dereceye çıkacak. Aman dikkat diyelim. Ve Akdeniz bölgesinde de sıcak alarm başlayacak. Pazartesinin tablosu da çok benzer. Tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Pazartesi, salı, çarşamba günü ve perşembe günleri tüm yurtta hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm görülecek. Hava sıcaklığı özellikle pazar, pazartesi günü yükselecek. İstanbul'da da 32 dereceye çıkacak. Adana çevresinde bağıl nem etkisi önemli. Önümüzdeki günler Adana'da termometreler 33-34 derece bandında olsa da 38-39 hissedilecek bağıl nem sebebiyle. Şimdi hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece, 32 civarında hissedilecek. Yarın 31 olacak, 32 bandında hissedilecek. Pazar günü de yine 30 derece bandında. Salı günü termometreler İstanbul'da 32'yi gösterecek ama 33-34 derece hissedilecek diye şimdiden söylemiş olalım. Ankara'ya bakalım hemen. Başkentte hava az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava güneşli geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak ama sonrasında pazartesi, salı günü Ankara'da da sıcaklık 32'lere, 33'lere yükselecek. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz kuvvetli esecek. Termometre 36'yı gösterecek. Sıcak alarm seviyesi. Yarın ve pazar günü de yine İzmir'de sıcaklık sıcak alarm seviyesinde devam edecek. Öğlen güneşine dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleri

0: geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk Bank.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol pedden kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
0: Hayırlı cumalar.
1: Cümlemizi sağ olun, teşekkür ediyoruz. Güzel bir cuma günü. Hava güzel, hava güzel derken ısınmaya başladı.
0: Başladı ya.
1: Değil mi? Dün de biraz sıcaktı.
0: Evet.
1: İnşallah öyle Avrupa'da olduğu gibi böyle kavurmaz.
0: Çok... Olmaz değil mi Hikmet abi? Sen öngörün...
1: Hocam bunu, sen bu, tabii çok, o... bu öngörecek bir şey değil yani.
0: Şimdi ama sen meteorolojik verileri, tabii. O efendime söyleyeyim tabii. Haritaları vesaireyi...
1: Dünyadaki kaç kişiden bir tanesiniz yani.
0: Takip eder ve bir analiz ortaya koyarsın. Beklentin ne?
1: Avrupa'daki gibi olmayacak. Bizim peki. Normal bütün hani şu var ya hani mevsim normallerin üstünde ifadesi var ya.
0: Tamam.
1: Bu da başka bir palavradır. Şöyle palavra. Çünkü son 25-30 yıldır uzmanlar televizyon ekranlarında önümüzdeki hafta kavurucu sıcaklar gelmektedir değil mi?
0: Tamam.
1: Bir de basınç vardı. Alçaktır o basınç.
0: Tamam. Evet.
1: Alçak basınç. O kışın basınç. Çok konuşulur. Evet. Yazı konuşulmaz. Ama hep mevsim normalin üzerinde diye bahsediyor. Yani eğer bunlar doğruysa 30 yıl içerisinde biz şu anda 75 derece olmamız lazım. Hep üzerinde de ama yani aslında geçen sene de böyleydi. Daha önceki sene de böyleydi.
0: Doğru.
1: Falan filan. İnşallah o kadar kötü olmaz. Avrupa'da insanlar öldü ya. Yani sıcaktan alışık değiller tabii.
0: Bu vesileyle kıymetli seyircilerimize ve saygıdeğer dinleyicilerimize diyelim ki Türkiye'de bu işin gerçekten uzman isimlerinden biri sevgili Eldeviren Ayan arkadaşımız. Evet. 24 çatısı altında. Bütün bilimsel verileri en ince ayrıntısına kadar analiz ederek sizlere tam isabet beklentileri, zaman zaman Hikmet Bey'le çatışsalar da
1: tabii.
0: Tam isabet beklentileri sizlerle paylaşmaya devam edecek. Buradan Eldeviren Ayan'ı da selamlayalım.
1: Neden? Çünkü bu meteoroloji böyle bir şeydir. Çünkü birebir tutturabilmek diye bir şey yoktur. Ani bir rüzgar değişimleriyle beklentinin üzerinde
0: yer onun, gö onun demiş ya Azerbaycanlı abimiz. Aynen.

0: Abi yaşıyorsa Allah selamet versin, evet. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Bu meşhur bir sosyal medya videosuydu ilk zamanlarda daha. Yer onun, gö onun, dolayısıyla biz ne yapalım işte, Allah ne takdir ederse odur.
1: Hayırlısı.
0: Diyelim.
1: Allah sağlık, sıhhat versin her şeyden önce.
0: Başlayalım.
1: Başlayalım hocam.
0: A milli takım sabah Amerika karşısına çıktı Hikmet abi. Bir galibiyet aldık.
1: Sonunda.
0: Ve evet, bir galibiyetle dönüyoruz. Nedir? 3-2 Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etmeyi başardık. Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'ın 90+8'deki golüyle biz galibiyete ulaştık. Arda Güler Dünya Kupası'nda gol atan en genç milli futbolcumuz olma özelliğini bu golle birlikte kazanmış oldu.
1: O daha geleceği var inşallah, daha nice dünya kupaları görür.
0: Şimdi biz bu tartışmalara çok girmedik. Girme niyetinde de değiliz. Değil, tabii. Neticede çocuklar bizim çocuklarımız ve biz bizim çocuklarımızdan umutluyuz. Hatalar elbette olacaktır. Elbette böyle beklemedik. Ama günün sonunda bu çocukları kazanma yolunda, bu çocukların başarılarıyla, değil mi, önümüzdeki dönemki başarılarıyla gururlanma yolunda.
1: Bir de bize bu ders olsun, şu da yani ben de şöyle söyleyeyim. Motivasyon falan derken abartmayalım, suyunu çıkartmayalım.
0: Bazen. Biraz yapıyoruz yani.
1: Aşırı motivasyon şey yapar, başarısızlıkla neticelenir.
0: Doğru.
1: Eğer çok aşırı motivasyon, fazla anlam yüklemekler falan filan, yani ben de olsam çok büyük baskı yaşarım yani.
0: Doğru.
1: Normal performansım dışına çok daha fazla motive bir şekilde çıkmak diye beklenirken birden altta düşebilirim, panik yaşamayabilirim, anksiyete olabilir.
0: Mümkün.
1: Çünkü abartılmayın ya, şuna da bilmiyorum, gereksiz değil ya, söyleyelim, bizi program yapalım. Yani böyle bizim çocuklar, onun işte atletleri, dev insanlar, filenin sultanları var. Bu tamam, yani çok insanlar bundan eğleniyor olabilir. Ben bunlara da karşıyım yani. Yani ben tabii bir isim, bir şey, bir lakap takmak gerekirse ya koy, bir şey demiyorum da. Yani bu bizim çocuklar mesela bana hala çok abartılı geliyor. Tamam, çok güzel. Rıdvan Dilmen'in galiba başlattığı bir şey bu.
0: Olabilir.
1: Tabii o kendi başlatmış olabilir ama çok seviyoruz bu işleri.
0: Ya evet.
1: Yani dedi, potanın efeleri, filenin sultanı bilmem ne falan. Yani bu bilmiyorum ya, bu biraz sakin olsak. Dünya bu, tamam 24 sene sonra gidiyorsun da sakin olun ya. Benim en çok üzüldüğüm şey şu sahip, bu değil aslında. Yani gelecekler, hepsi çok güzel futbol paralar da kazanıyorlar. Tamam mı? Hayatları onun için devam edecek. Tabii zor, kolay değil. Bu iş, bu mesleğin içinde oldukları için.
0: Eleştirirler, elbette
1: yıpratacak. Tamam, doğru. Ama o şöhretin de karşılığı budur yani.
0: Yapacak
1: konuşacaksın,
0: şey yok.
1: Konuşuyor yapacak insanlar şey yani. Ha. Sen oturduğun yerde ayda 1 milyon lira para, 1 milyon dolar kazanıyorsan birileri sana bir şey söylerler. Şu var, çok büyük efor, çok büyük güç harcıyoruz bir şey için, futbol için. Ben daha önce hakikaten lisanslı sporcu bir insan olarak söylüyorum. Yaptığın harcama, yani ben biz gittiğimizde bir maça, yani bakkaldan ekmek arası peynir yiyip yanında bir tane kola yediğimi hatırlıyorum yani. Çünkü o kadar bütçe.
0: Doğru.
1: Sporcu için, masten sporcusu için. Bu kadar büyük paraların karşılığı bu olmamalı. Her türlü eleştirebilirsin sporcuyu, motivasyon falan filan, o olmadı, bu olmadı, yanlış, 4-4-2 değildi falan filan, abi sen konuş, bir 5 milyon saat çubuklara kızdım, konuşun abi, programlar var, sabahlara kadar devam ediyor, dövüyor abilerini, konuşmak problem değil ama bu kadar eforun karşılığı bu olmamalı. Yani İsveç dediğin nüfus kaç,
0: tamam,
1: değil mi hocam?
0: Peki.
1: Hırvatistan geliyor, tokat atıyor onlara, bunlara neydi, yeşil burun çıkmış, yeşil burun. Koçya Taçao diye bir tane daha vardı. Paçato.
0: Çarao.
1: Adam gol atıyor. Heh. Şimdi bu adamların bütçesi ne kadar kardeşim? Bunu sorarım ben. Bu doğal bir şey yani.
0: Tamam.
1: O yüzden bu Peki. kadar büyük eforla, yüz milyarlar lirayla, transferlerle ve insanların bu kadar angaje eden, hayatlarına parça alan bir sporun karşılığı bu olmamalı.
0: Doğru.
1: Ben ona isyan ediyorum.
0: Dolayısıyla.
1: Başka bir yer harcasan bunu var ya.
0: Dolayısıyla
1: dünya şampiyonuz zaten.
0: Hataları insanlar içindir. İnsanlar hata yapar. Motivasyonu yükselten Peki. de hata yapmıştır. O beklentinin altında performans gösteren de hata yapmıştır.
1: Ya ama da oynayıp neticede, da sorumluluğu almayan da hata yapmıştır.
0: Neticede.
1: O sorumluluğu almayan bizim çocuklar da hata yapmıştır.
0: İşte onu söylüyorum. O motivasyonun altındaki performansa da hata gözüyle bakıyoruz. Günün sonunda ama hani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evlat evlattır denir ya, işte bu da öyle. Bizim çocuklar dememe Hikmet Bey az önce kızdı. O yüzden
1: yok,
0: bizim
1: yok,
0: çocuklar
1: yok,
0: değil. Hak veriyorum. Yani. Hak veriyorum. Bizim çocuklar, milli takımımız, bu genç pırıl pırıl delikanlılar.

0: kendilerinden sonra gelecek olan kuşak için tabii. doğru rol model, tabii. doğru örnek olsunlar. Ve sporun gerçekten günümüz şartlarında o melanet, korkunç, kötü alışkanlıklardan kurtulmaya da bir vesile olduğunu, oradan uzak tutmak için de doğru bir kanal olduğunu düşündüğümüzde bir ebeveyn olarak, evlatlarımızın sporla taraftar olarak, aktif olarak haşır neşir olmasının da doğru istikamet olduğu kanaatindeyim. Bak yine çok bildirici bir şey, bilgilendirici bir, öğretici bir cuma programına başlamış bulunduk.
1: Evet, evet, yani burada bir yine bir tenakuz oluşmasın. Cuma programı dedin. Öteki taraftan bu söylediklere katılmakla beraber bir daha gene ben buna bir karşı koyayım. Şöyle.
0: Koy
1: bunu,
0: yani,
1: bunu da anlam çok yüklemeyelim. Yani spor tamam da futbolun dünyada bu kadar büyük gelişmesinin sebebi ya da atletizm ya da olimpiyatların dünyadaki spor etkinliklerinin uluslararası arenada daha önceki dönemden soğuk savaş dönemiyle son yüzyıldan bahsediyor. Şimdikiler farklı. Yani bunun başlamasının sebebi de farklı. Rusya, Doğu Blok ülkeleri sadece sporla dünyada üstenci bir tavır ortaya koymak ve komünizmin işte ilkelerini, onun erdemlerini ortaya koymak amacıyla bu sporu yaptılar. Ve çok güçlü. Ve dövdüler adamları. Biliyorsun, Nadia Comaneci'yi biliyorsun.
0: Tabii canım. Yani, olimpiyatları falan.
1: Olimpiyatlar, evet. Yani başarısız olan oyuncuyu işkenceden geçirdiler. Neden? Çünkü dünya çapında bir ABD'ye karşı bir Doğu blokunun o meşhur Almanların faşizm döneminde olduğu gibi var. Oradan evle evle ya başka bir amaçtı o. Buraya kadar gel artık eğlenceden bahsediyoruz. Bir eğlence hocam bu. Yani ne diyor? Yeşil burunu ilk defa duyduk değil mi? Yeşil burun orada. Yeşil burun olduğu yerde bir de neydi o ekvator bilmem işte var ya böyle
0: tamam
1: ülkeler.
0: Da tamam bu bir eğlence.
1: Eğlence yani
0: ben
1: o yüzden.
0: De, ben de diyorum ki yani eğlence alternatifleri eğlence alternatifleri arasında o lüzumsuz sosyal medya eğlenceleriyle
1: ona,
0: kıyasladığınızda
1: ona yeğlerim, tabii ona
0: çok
1: yeğlerim.
0: Derli toplu çok zararsız bir eğlence kategorisinde yer alıyor. Dolayısıyla sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz artık.
1: Ediyoruz.
0: Ama, 10 dakika ama geçti
1: önce,
0: ya.
1: Önce okuyun. Okumak daha kıymetlidir. Sonra sporcu olun.
0: O zaman okuma noktasında evet. da bugün 18 milyon öğrencimiz
1: tamam.
0: ve 1 milyon 200 bin den fazla öğretmenimiz tatile giriyor. Öğrencilerin evet. karne heyecanı yaşanıyor. Tüm yavrulara evet. şöyle doyasıya sağlıkla dinlenebilecekleri bir yaz tatili
1: i̇şte,
0: temenni
1: işte
0: ediyoruz.
1: Bizim çocuklar bunlar.
0: Bizim çocuklar.
1: benim de çocuklarım eyvallah. Şu anda karne almaya gittiler.
0: Ne güzel.
1: Elhamdülillah.
0: O yaz tatili umarım yorucu geçen bu eğitim öğretim yılının sonunda size tabir yerindeyse ilaç gibi gelecektir.
1: Evet, ama fazla dinlenmeyin, biraz okuyun, okumayı da bırakmayın.
0: Ben mesela çalışılması taraftarıyım da bugün, aynı zamanda.
1: Sol tarafında.
0: Aynı kalktım. Zamanda. Bu hani böyle bir fiziki olarak bir işte ücret karşılığı çalışmaktan öte bir şey. Bir işle meşgul olmaları. Yani bu bak ev işi olabilir. Bu efendime söyleyeyim başka bir
1: hobi.
0: Şey olabilir ama bir şeylerle uğraşmanızda fayda var diye evet. düşünüyoruz. Genç kardeşlerimize de hayırlı tatiller dileyelim.
1: Evet, diliyoruz hepsine inşallah Allah.
0: O zaman hızlıca
1: tamam.
0: Seninki kim?
1: Sarı
0: saçlı mavi
1: evet,
0: gözlü.
1: Evet, Trump.
0: Kongreyi bypass edip bize Kaan motoru vereceğine ilişkin Reuters'tan dün bir haber geçti.
1: Evet.
0: Bugün de onu Hürriyet gazetesi manşetten duyurmuş. Kongreye rağmen Kaan hamlesi diye.
1: Tabii güzel, tabii üzdüm. Yani bizim ihtiyacımız zaten çok daha önce ben F-35 meselesinden beri biliyorsun yaşadık sıkıntılarımızı. Türkiye'ye bir yaptırım uyguladılar. F-35'te başlayan bir
0: evet.
1: süreçti o.
0: Evet.
1: Ardından bu F-16'ların da modernizasyonu ile ilgili bir talebimiz vardı ki hakikaten çok daha şeye katıldı o dönemlerden bugüne kadar. Onu da karşılamadılar. Tabii Kaan'ı yaptık ama tabii jet motorumuz var mı? Var. Yanlış anlaşılmasın. Bizim S-400'ün şu anda muadili füzemiz de var. Ama S-400 alıp bir denedik, böyle baktık.
0: Tamam.
1: Nasıl yuvarlak, işte hangi alaşımlar var içinde, perçin buradan mı giriyor, basıncın altında ne kadar dayanır diye. O testlerden baktık bayağı bir şey öğrendik, çıkarttık. Çünkü teknoloji böyle bir şey. Bizim jet motorumuz da böyle bir şey. Jet motorumuz ne Amerikan jet motoru, ne Rolls Royce, ne de Rusların bilmem MiG'lerin, eski MiG'lerin jet motoru. Ara bir jenerasyon. O yeni bir jenerasyon. Öyle ilerliyor.
0: O da çalışmalar

0: ton hızıyla devam ediyor. Tabii. O zaten cepte.
1: Tabii o. Tabii.
0: Bizim biraz zamana oynadığımız bir dönemdeyiz. Biraz hızlı hareket etmemiz gereken tabii, bir nokta.
1: Bunu çok defa yani. Sormuşumdur. Sertifikasyon diye bir şey var uluslararası.
0: Evet.
1: Uçuşlar için geçerli. O sertifikasyonun belli müddeti var. Hı. Sen normalde kullanıyorsun. Şu anda kullanabiliyoruz o motoru biz. Motor kullanılıyor. O sertifikasyon sürecinde onu aldığın zaman sivil alıcılık da aynı şekilde motoru bütün dünyaya ihraç edebiliyorsun. Envantere herkes alabiliyor o motoru. Şöyle bir şey var. Biz birçok farklı mesela Rus, Ukrayna tarzı motor da kullanıyoruz. Kendi üretimimiz de var. Hı. Zaten elimizde Batı'nın ve ABD'nin jet motorları var. Ama biz bu alanda çok büyümeye çalışıyoruz. Yani hedefimiz bir sonraki nesil. O bağlamda bu Kaan'a dedikleri bu motorların yeni jenerasyon motor olarak bir görülmesi
0: sertifikasyon
1: lazım.
0: Sertifikasyon için bize zaman mı lazım tabii, diyorsun?
1: Zaman lazım. Yani 3 senesi daha kaldı.
0: Bu motorun bilmem kaç saat durmadan çalışması lazım.
1: Zaten
0: testlerinin
1: binlerce saat,
0: yapılması
1: binlerce
0: lazım.
1: Saat, zaten çalışmaya devam ediyor.
0: Bu testler aşamasındayız şu anda. Her aslında iş bitti. Yani tabii. Koy bunu uçağa uçurur
1: tabii,
0: diyorsun
1: tabii,
0: sen de.
1: Uçuruyor da zaten.
0: Sertifika, sertifika almak için diyorsun ki bizim bir süre daha tabii. Vakte ihtiyacımız var. Tabii. Bu vakitte de boş bırakmamak için işte Amerika'dan temin ediyoruz.
1: Farklı sivil alıcılık kurumları tarafından da aynı zamanda motorun parça parça güvenilirliği, işte dayanıklılığı, yedek parça değişimiyle ilgili her türlü sertifikasyonun sahip olması lazım. Bunlar olduktan sonra tutan yok. Zaten bak bir şey fark ediyorsan şöyle bir durum da var. Mesela altına olan kuralı koyar diyorum ya abi.
0: Tamam
1: altına
0: abi.
1: Olan kuralı koyar. Bu da böyle bir şey. Sen vakti zamanında bunları yapmış olsaydın nükleer silah da böyle bir şey. Yani şu anda sen nükleer silah Türkiye yapamaz mı? Atom mı? Yapar. Ya şimdi sallamayın bu altyapısı. Altyapı değil. Bu teknoloji dünyada var olan bir teknoloji. Anlaşıp yaparsın. Her ay Amerika bile sana verebilir bunu. Mesele sadece bunu siyasi olarak izni almak. Siyaset arenasında bunu kabul ettirebilmek. Birleşmiş Milletler, NATO, evet. Uluslararası kurumlarla
0: evet.
1: ilgili.
0: Evet.
1: Bu da böyle bir şey. Onlar bizden çok daha önce başladığı için sen mecbur onların sertifikasyonunu takip
0: Bravo.
1: Ediyorsun.
0: Bravo.
1: Bu kadar. Normal bir şey yani.
0: Şu Kaan'ı az önce göstermiştiniz. Bir daha bir gösterelim de kalorifer peteğinin nasıl uçtuğunu Cumhuriyet gazetesi ve Şurekası da bir görsün. Şey senin YouTuber Taytaylı Fatih Altaylı da bir bak kalorifer peteği bak nasıl uçuyor kalorifer peteği ha?
1: Evet. Bir de insanlar teknolojiyi anlamıyorlar, şöyle söyleyeyim, hala eski bir kafa var. Şu ABD yapmış abi, yapar ABD yapmış ama artık Çin de yapmış
0: tabii.
1: Efendim İsrail üretmiş ama İran da üretmiş. İsveç, Belçika yapımı, işte AI bilmem ne firması. Dünyanın en iyi çeliğini üretmiş, Türkiye'de üretmiş. Artık teknolojide böyle uçurumlar yok, uçurumlar yok hocam.
0: Doğru.
1: Yani şöyle bir şey düşünmeyelim. Hani var ya meşhur romandaki Reader's Digest'ta vardı. Adam Afrika'nın üzerinden geçerken uçakla, 70'li yıllar galiba, belli hiç böyle çok tenha ormanlardan geçerken, oradan uçağın üzerinden bir şey düşüyor.
0: Hmm.
1: Bir galiba bir çöp parçası atlıyor. Eski pırpır uçaklar var ya onlardan.
0: Hmm.
1: Kola kutusu demiş. Yıllar sonra o kabileyle bir araya geldiklerinde kabilenin ona taptığını görüyorlar. Afrika'daki bir ormanda bir kabile bir uçaktan düşen bir kola kutusuna ya da şişesine onu koyuyorlar. Çünkü benzemeyen, tabiatta olmayan bir şey. Onun Tanrı'nın bir parçası olduğunu inanıp tapıyorlar. O zaman okurken şey düşünmüştüm. Ya ne kadar farklı bir dünya. Yani adam onun Tanrı zannediyor, tapıyor. Öteki taraf adam uçakla gelmiş okyanus ötesinden bir orada onu atmış oraya.
0: Evet.
1: Ama dünya artık böyle değil. Çok özel şartlar dışında.
0: Çok haklısın.
1: Uçak dediğin şey, teknoloji, cam, motor, jet motoru ya da savunma sanayi. Yani herhangi bir malın bir tanesinden daha iyi olduğunu ben bilemem. Rus jeti daha mı iyi? Çinliler dünyanın en iyisini yaptığı olabilir. Belki de F-16'dan çok daha iyi. F-35'in de çok başarılı olduğunu da bilmiyorum. Hiçbir savaş kazanmadı ki. Ben bir tartar şunu gördüm. Tartar. Kalktı düştü birkaç defa. İptal edildi hatırlıyorsun
0: evet,
1: uçuşları.
0: Evet.
1: Ve onları gördüm. Bak sertifikasyon böyle bir şey. Hocam 10 sene oldu. Testi 10 yıldan beri devam ediyor bak. Kolay değil. 2015. 11 yıl olmuş. Hala bir bazı konularda kendi ispatlayamamış bir silah o. Yani dik inişler çıkışlarda problem yaşamış. Kaza yapmış. Kaç tanesi telef olmuş. Böyle bir şeyden bahsediyorsun. Belki de Çin daha iyisi.

0: yaptı onu da bilemezsin. O yüzden şunu şöyle görmek lazım. Sakın şey küçümsemeyin. Yani ne onun ne bu değil. Türkiye yapıyor, hepsini yapıyor.
1: Evelallah.
0: Ve dünya teknoloji artık yukarı bir seviyede, doğru, kimin daha iyi yaptığını bilemez.
1: Doğru hamleleri de,
0: tabii,
1: doğru bir yönetim neticesinde atıyoruz.
0: Atıyoruz İnşallah. Elhamdülillah, evet.
1: Bu durumu tabii endişeyle takip eden

0: Cumhuriyet Halk Partili Namık'tan. Çünkü Yunanistan'ın hemen hemen her kesiminden yükselen mavi vatan uydurma, böyle bir yaklaşım olmalı, olmamalı, olamaz ifadelerine en büyük destek CHP'den ve Namık Tan'dan geldi. Mavi vatan masalıyla bütün dünyayı uyuttu bu iktidar, aslında böyle bir şey yok dedi CHP'li Namık Tan mecliste. Hasılı Yunanistan'ın Yunanistan'ın endişesini bugün Milliyet Gazetesi birinci sayfasından okurlarıyla buluşturuyor. Hani Trump bizi seviyordu? Demişler. Hani Trump dostumuzdu. Yunan'ın hava gücü yerli bir oluyor ifadelerini kullanmış Yunan basını ve Mitsotakis hükümetini eleştiri yağmuruna tutmuş. Bu motor meselesi Yunanistan'ın canını fena halde, düzeltiyorum, Yunanistan'ın ve CHP'nin özellikle Namık Tan ve ondan danışmanlık fikir hizmeti alan CHP'lilerin canını fena hocam, halde bence, sıkmışa
1: ben
0: benziyor.
1: Ben hiç yorum hocam. Bu hatta çünkü yani Trump Atina ya Trump üzülmüş ne, ben haber değil, ben çok özür dilerim Hürriyet'ten. Yani ama haber öyle böyle haber olmaz. Şöyle olur bak. Yani Atina üzüldü. Atina her şey zaten bitti. Trump ne yapacağını bilemiyorum. Emin değilim hala. Yani bunlar böyle konuşulduğu zaman çok bak gördüğüm nasıl Yunan'ı korkuttuk falan. Bir alakalı böyle bir şey yok. Biz zaten büyük ülkeyiz yani. Korksun zaten. Trump ya Trumpsız.
0: Trump problem olmasa yok. Da korksun. Yani Trump. Hatta ben bir kademe ben daha de, ileri gideyim. Bir
1: olayı bilmiyoruz daha, bak bir daha söylüyorum.
0: Namık Tan bizde olsa da korksun. Yani onun cirmi kadar yani yer yakar.
1: Namık Tan almak istemiyorum artık ama yani Atina da korkmuş da Trump da bunu bilmem ne şok yaşamış da çok da şeyim dedi yani. Peki. Yaşasınlar çok. Yani.
0: Umurumdaydı.
1: Ama çünkü karşı Trump da var. Bir Trump gerçeği var. Gelmek üzere sarı saçlı mavi gözümü. Ben çok seviyorum Trump'ı yani. Ama şöyle bir gerçek de var. Yani Trump bu abi.
0: Ne olacağı hani, belli olmaz.
1: Trump'tır, ne yapsa yeridir gibi.
0: Çok güzel.
1: Yani o yüzden belli olmaz. Bakacağız.
0: Tamam.
1: Gelsin dostlar.
0: O zaman Yunanistan meselesini de konuştuk.
1: Bitirdik.
0: Ankara liderleri bekliyor. Akşam gazetesi manşet. Güzel bir haber çalışmış arkadaşlarım. Buradan tebrik edeyim. Gayet harita bazlı böyle gazete haberleri hep çok keyifli olur. Daha net anlaşılabilir. Harita bazlı. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Neler olacak? Kaç lider gelecek? Nasıl ağırlanacak? Plana, programa ilişkin. Onu da buradan size duyuralım. Ve dün Sayın Cumhurbaşkanı geliştirilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
1: Evet.
0: 3 belediye başkanı AK Parti'ye dahil oldu. Biz dedi başkanları bağrımıza basacağız. Nevşehir Belediye Başkanı, Keçiören Belediye Başkanı, doğru mu?
1: Evet.
0: Ve neydi? Keşan Belediye Başkanı mıydı? Dahil oldu. Şimdi Nevşehir il ama Keçiören'in seçmen sayısı Nevşehir'in 3 katı.
1: Böyle, doğru.
0: Dolayısıyla hani büyük bir ilçe Keçiören ve biz nereden tanıyoruz Keçiören Belediye Başkanı'nı? Özgür Özel'in annesine küfür ettiği mesajlardan tanıyoruz. Onlar rozet taktılar. Var mı bu konuda söyleyeceğin
1: tabii,
0: bir şey?
1: Tabii. Şimdi bu önemli. Yani çünkü burası yoruma muhtaç. Diğerleri bilgidir. Bir de okursunuz gazeteden. Yorum şu. Yani ben daha önceki Cumhuriyet Halk Partili ve diğer partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve hatta vekiller baktığım zaman şöyle bir şey ortada. Ben esprisini yaptım. Dedim ki o kadar çok belediye başkanı AK Parti'ye geçti ki. Diğer partilerden de var tabii. Yeniden Refah var. Saadetçi var bir tane galiba. Yeniden Refah'tan var. CHP'den var. Yani bu gidişle CHP'den gidenlere bakıyorum özellikle. Bak büyük şehirlerden bahsediyorsun. Yani bazı ilçeleri dediğin ilçeler 300-500 bin nüfusu olan ilçeler.
0: Tabii.
1: Ondan sonra bu gidişle CHP'de bütün belediyeyi kaybedecek. 2024'te tarih yazık diyorlardı ya. Bak tarih yazık dedikleri şey var. Hizmete bak abi. Ben bunu hizmet gözüyle bakarım. Biz bunu işte bunun haberini yaparken bu gerçeği atlamayalım. Şimdi karşı taraftaki bunun bir psikolojik bir karşılığı da var. Ne diyordu şey Özgür Özel? Hala o hayatta unutulmadığımız cümle. Fikren ve zikren. Fikren ve zikren. Yani fikir burada fikir, soyut, zikir. Zikir de soyut ve somut. Hem dil hem de konuşma. Bunu biz iktidardayız.
0: Fikren ve zikren evet. İktidardayız demişler.
1: Yani boşta konuşuyorsunuz. Biz %35-36 civarındayız. AKP 31'lere falan düştü. Hatırlıyorsunuz bunları değil mi bunları? Biz zaten iktidardayız. Bunca belediye başkanlığı bu bir işaret fişeği.

0: Arın seçim, sandık getir ulan. Dedi yani kaç gün geçti aradan ya. Şuraya geldiğimiz noktaya bak. Şimdi bunun CHP'nin seçmeninde bir karşılığı olmadığını mı zannediyorsunuz? Yok değil mi? Görmüyorlar değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun değil mi? Fikren ve zikre iktidar değil hocam. Fikren ve zikren kaybediyorsun hocam. Fikren ve zikir her şey. Ne fikir kaldı zikir. Hiçbir şey kalmadı. Nasıl ne kaldı? Oldu? Abicim şu, yani birbirinizin kuyusunu kazmaktan o koltuk için böyle parça pinçik olmuşlar. Hani var ya ben bayağı şeye benzetiyorum. O karikatürlerde kavgadan sonra abartılı bir patlama olur ya.
1: Evet.
0: Paramparça elbiseler. O yeşil yaratık Hulk gibi. Tekrar şu paramparça olmuş elbiseleri. Adam diyor ki ben diyor iktidar yürüyüşümüzün sesi geliyor diyor. Dedim ya yok artık ya. Yani bak bir daha söyleyeyim. Geçenlerde bir araştırma okudum bir yerde. CHP seçmeninin %76'sı İmamoğlu'nun masum olmadığına inanıyormuş.
1: O var bugün.
0: Var mı? Tamam, o zaman atlayayım orayı. Bu, ama bugün bu gerek değil. Özgür Özel hala hazırda bu takıntı değil. Bu gerçek bir şey. Çünkü sordular onu. Hala hazırda Duva neden para konduğunu açıklayamadı. Ulan bu kadar pasta kutu milyarlar var. Bu budur. Evet budur. Evet budur. Ya da mesajı açıklayamadı. Sen kimsin ki? Sen kimsin ulan? Ulan demeyi hak eden bir kişidir. Çünkü herkes ulan diyor.
1: Kendisi de o ifadeyi tabii, çok sık kullanır.
0: Sen kimsin ulan millete mesaj atarak bu anam bile kahrolurdu, bacın da böyle olurdu falan diyor. Sen kimsin ulan?
1: Senin baban belli değil
0: sen
1: diyorsun.
0: Kimsin, sen kimsin? Sen neyin necisin? Senin nesebin nedir? Kocanı boşa ben sana sahip çıkıyorum. Kimsin lan sen? Hakikaten bir tanesi yazmış galiba Siccin demiş. Kötü kötü bakıyor ya şeye, Kılıçdaroğlu'na. Şimdi bu adam bütün Türkiye ayağa kaldırıyor hesapta. Ulan sen bir tek hatırladığı bir şey var. Mezarlıkta kafayı çeken, insanlara Saraçhane'de cami duvarı işeten bir adamsın. Başka bir şeyde kariyerin yok.
1: Doğru.
0: Kariyer bu.
1: O
0: kariyer, laf kariyer olsun. Defi hacet için cami duvarı bulduran,
1: bravo.
0: Aynı zamanda da çeken bir adamın şey,
1: laf hatırlamıyorum olsun sen. Diye değil. Onu unutmadık. Onu unutmadık. Yani o Şehzadebaşı Camii'nin neyse, duvarları üzerinde içki sağlığa zararlıdır. Bira içtiren ve sonrasında da o caminin duvarına hacet gidermeleri görüntülenen o azgın grubu şimdi, oraya toplayan insandır Özgür Özel.
0: Şimdi aklı senin, ben şöyle söyleyeyim sakın yanlış anlaşılmasın.
1: Onun, ve Ramazan günü onu da belirteyim.
0: Onun siyasi karşılığı parti istifası veya partiden başka onun siyasi tartışması devam edebilir, o başka bir hadise. Ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan hani fikren ve zikren tekrar tekrar söylediği şey. Biz zaten iktidardayız. Artık bütün psikolojik üstünlük bizde. Orayı da aldım, burayı da aldım, şurayı da aldım, burayı da aldım. Al şimdi, al bakalım ne alıyorsun? Nereye aldın sen? Ya kale dedik bak bu ben bunun karşılığı olmalı. Kale dediğin İzmir'i artık bağımsız bir kişi yönetiyor. CHP değil. Ama onu bilmem. İzmir yok. 2024'te tarih yazdım diye geldin. Burada 1,5 yıl geçti İzmir'i kaybettin. Öyle değil o bir taktik. Ne taktik? Anlat bakayım ne taktikmiş bu. Bana anlatsana. Ama bir safhadan temizden bakalım da. Mansur bak ucunda duruyor ya. Şurada duruyor. Fırıyorsan kaçıp gidecek. Kaçıp gidecek diyorum adam. İnanmayın bu hikayelere. İçeride Özgür Özel'i göndermek için bir yapı. Ben diyordum ya İmamoğlu'na karşı bir yapı var diye. Tamam mı? Onları tasfiye etmeye çalıştı. Edemedi hepsini. O vekiller de dönecek. Ya bugün 100 küsur vekilden bahsediyor ya.
1: Evet abi.
0: Ha dese yanın arkasına 50 tane vekil gelmiyor. Ha dese. Yalan söylüyor. Yani aslında olay bitik. CHP bitmiş durumda. Bu kişilerin, bazı siyasetçilerin hakikaten bunu bir şey için söylemiyorum. Yani ayrımcılık yapmıyorum. Adam yani ben bu partide kaldığım sürece sabah kalkacağız pavyon, akşam köpük, yatarken duvar, yemek yerken VIP, para kulesi, çanta, neydi başka? Battaniye, valiz, bant, kamera. Ulan bu rezillik, kepazelik. Ya ben siyaseti bırakayım. Bak. Ya ben siyaseti bırakayım. Ya bu kepazelikten kurtulayım demiştir. Diyorlar mı? Diyorlar. Diyenler de arkadaş ben yıllarımı verdim bu siyasete. Ama artık bunun karşılığı yok. Cumhuriyet Halk Partisi. Ha tamam. Zaman zaman birçok kötülüğünü de gördük. Ama bir şeyimiz var. İlkemiz vardı. Bir mefküremiz vardı. Vatanla ilgili. Ama bu çok başka bir şey deyip görenler de CHP'yi tek tek bırakıyorlar. Bu arada Özgür Özel'in CHP'de karşılığı kalmadı artık. Bak bir parti düşün. Ben aldım diye elini kaldırdı ya 2024'te. aldığı her şey tek tek tek tek tek gidiyor. Gerçi ona, almamıştı.
1: Ona

0: Geleceğim. Bugün Cumhuriyet Gazetesi uzunca bir süredir bu meseleyi manşetinden okurlarıyla paylaşan Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti de önemli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal medyada çok rahatsız edici belediye başkanları var. Muhtemelen sen de o fikirdesindir. Yani AK Partili ama tavırlarıyla, hareketleriyle, böyle vatandaşla, diyaloğuyla, üstenciliğiyle, ukalalığıyla fevkalade rahatsız edecek olan bu başkanları da son uyarıyı yapmış gibi görünüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şov peşinde koşmayın. İşinizi yapın diyor kardeşim. Belediyeciliğin kitabını
1: vermiyoruz. Tamam.
0: Yani istersen tamam. Bir kulak tamam, verelim
1: tamam.
0: Mi?
1: Öyle bir dedin. Sen bilirsin tamam.
0: Hadi bir dinleyelim. Hadi bir kulak verelim Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurunuz.
2: Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız. Partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
0: Adrese gitmiştir bence.
1: Gitmiştir
0: yani
1: bence.
0: O AK Parti rozeti taktıktan sonra öyle tuhaf işte, tuhaf hareketler yapanlara da gerekli uyarıyı Sayın Cumhurbaşkanı
1: yani şöyle
0: yaptı.
1: Söyleyeyim. Bugünün manşetine 255 milyon daha defa yapsan, şu bir örnekle anlatsan bence muadil olur, eşit olur, eşit olur. Bak bir cümle, bak şu çok kıymetli bir şey. Bunu biliyoruz tabii ki, bir belediye başkanının bir hareketleri vardı biliyorsun, çekti bilmem, esnaf diyor bir daha. Özellikle bir de
0: evet.
1: Atfı da koydu oraya. Yani dedik özellikle bu dedi. Bir hafta 10 gün boyunca tartışıldı bu. Herkes itiraz etti. Ben de itiraz ettim. Yani bu böyle olmamalıydı.
0: İtiraz derken o belediye başkanının, tabii. O AK Partili belediye tabii, tabii, tabii. Başkanının yaptığı şova itiraz tabii. Etti.
1: Ama hepimiz teeddüp ettik. Benim ilk itirazım da şeyde olduğu gibi hatırlarsın bu teğmen yeminlerinde. Ertesi gün daha olmadan önce bir tepki konuları başladı hatırlıyorsun. Hı hı. Bunu açık açık söylemekte bir beis yok. O yüzden AK Parti AK Parti hala. Yani Erdoğan'ın bu kurmuş olduğu bu parti büyük bir emanettir ülke için. Onun o şekilde muhafaza edilmesi için adam hala bu yaşta bunlarla uğraşıyor. Bak yanlış anlama, bu yaşta hayatını vermiş bu bu davaya. Ve bu davanın partisinde bir sözü vardır Erdoğan. Ben bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben bunu gölgesini, ağırlığını yurt dışında gördüm. Yani AK Parti'den önce partiler vardı, gitti 15 sene, kolay değil. Arkasından burası başladı, yurt dışındaki yansım, iz düşümünü gördüm. Dedim, bu ülke olamaz, Türkiye bu olamaz. İz düşümü. Neydi o? Öyle. Ben büyükelçiyim, ben efendim konsolos muavinim, bilmem neyim, ben bilmem ne komiserim. Yok öyle bir şey. Sen oradaki gurbetçilere hizmet için bolca da para verilen,
0: görevlendirilen bir
1: hizmetçisiniz.
0: Evet.
1: Büyükelçi değil, hizmetkarsın sen orada. O nedir o? Büyükelçi, ben buradaki Türklerin elçisiyim. Vatandaşımın hakkını yedirtmem. Ve bunun iz düşümünü hissettim ben.
0: Tamam.
1: Hikayemde hatırlıyorsun, Almanya'da yaşadığım
0: evet.
1: Hikaye.
0: Evet.
1: Baktım ben değişmişim, bir dayılanmışım.
0: Tamam.
1: Özgüven patlaması yaşadık. Ama özgüven patlaması yaşaması gereken kim biliyor musun? Vatandaş.
0: Doğru.
1: Lider değil.
0: Ya da o görevliler değil.
1: Değil.
0: Ya da o belediye başkanları
1: yani,
0: değil.
1: Yani pasaportum yenilecek abi. Ya bu saatte mi gelir? Yarın gel değil. Abi vakit kapandı ama buraya kadar gelmişsiniz bana. Ta uzaktan işte nereden? Duisburg'dan geldim. Buyurun efendim sizi alalım. Ma döndü. Eskisi değil. Şimdi söylediği şey o yüzden AK Parti. Bak sen burada bir pavyonun hesabını veremedin. Bir köpük, bir sabun, dört sevgili, iki tane alakası, beş kumar, altı yat maşeyi şeyden sonra, bir yastan sonra bir yat macerası değil mi? O eğlence parti, köpükler. Partinin her tarafı var, iğrençlik akıyor her tarafından. Bir tane çıkıp da itiraz etmiyor. Ediyorlar mı?
0: Yok.
1: Yok değil mi Eda?
0: Yok.
1: Gören var mı? Şöyle diyor Gören, biraz önce söylediğim ifade gibi. Ya bu CHP'lidir, ne yapsa yeridir, bunlar yaparlar. Hı. Abi alkol içmiş, meze. Abi CHP içeri. Abi sevgisi. Oğlum hepimiz sevgisi var. Oğlum şey, vip. Para mı lan 100 euro? Hayat böyle gidiyor. CHP bu. Buradaki tek bir sıkıntı bile. Değil mi? Şimdi bu Erdoğan bunu aldı getirdi. Bu toplumsal tepkiyi hissederek getirdi. Ve o ifadeyi hayatı boyunca kullandığı ifade. Biz bu buraya efendi olmaya değil. Biz millete hizmet etmek için buradayız. Doğru mu?
0: Hizmetkarıyım
1: diyor geldik. Ya. Evet. Ya senin lider diyor ki ben bu ülkenin hizmetkarı olmak istiyorum.
0: Sonra sen de ve çıkacaksın orada esnafa bak, zulmedeceksin. Işte, ama pazarcı bak, tezgahını.
1: Ama bak o çok şöyle bu Türkiye'de mevcut şartlara göre yani mukayese edersen edilecek bir şey yok ortada. CHP ile mukayese edersen devede kulak bile sayılmaz bu. Öteki hem yemiş hem hizmet vermemiş. Bir de yanına da metres yapmış. Bir de peştemal bağlamış.
0: Olsun abi öbürü ne yaparsa yapsın.
1: Öteki gelmiş bir üst
0: sen onunla mı yarışıyorsun?
1: Bak, yarışmıyor. İşte
0: senin
1: yüzden
0: kitabını, belediyeciliğin kitabını bu adam yazmış. 94'te koymuş. Okuyacaksın o kitabı
1: de,
0: bu kadar.
1: Bir de demiş ki sana misyon yüklemiş. Demiş ki bak bunu mütevazı ol. Mütevazı ol. Ben hizmetkarım diyorsam sen benden daha büyük değilsin herhalde. Ya yani sen de bir hizmetkarsın. Alt tarafta hizmet eden bir hizmetkarsın. Üst tarafta değil. Altta hizmet ediyorsun sen. Yani bir mahallede ben bu ülkeyi yönetiyorum. Sen de ona göre davranacaksın. Yani benim ilk gördüğüm değişim, Türkiye'deki değişim buydu diyorum bakın. Bir daha buradan saygı ve selamla arada bir görüşebiliyorsak, çok zor görüştük gerçi son yıllarda. Mevcut bizim Mısır Büyükelçimiz Salih Mutlu Şen benim için hayat unutmadığım böyle pırıl pırıl bir yıldız gibi duruyor karşımda. Ne açıdan biliyor musun? Ne açıdan? Nesini biliyorum? Şunu biliyorum. Ya bütün ülkede yaşayanları parça parça ayırıp çünkü o dönüşümün en büyük iz düşümünü öyle görebiliyorsun. Evet. Ülkede ne olduğunu.
0: Evet.
1: Yoksa anı yaşaman lazım.
0: Yurt dışında yaşıyorsun. Hadi doğru.
1: Ve
0: doğru.
1: Dedik arkadaşlar bunlar tamirciler. Bunlar berberler. Şunlar medya çok az tabii işte. İş adamlarının yanında gelen bir adam. Danışma grubu. Alıp tek tek oturup da beni 24 saat 7-24 arayabilirsiniz arkadaşlar. 7-24 telefonum hizmetinize açıktır diyecek büyükelçi. Ama ondan önceki ne yapacak? Şunu yapacak. Kedi aldım. Kedi besliyorum. Evet. Bir de artık kitap yazabilirim. Niye? Kitap mı? Niye? Niye sayın büyükelçim? Çünkü Arabistan'a geldim. Ne yapacağım ki ben burada? Sana şirk payını bilmiyorum da 6-7 bin dolar para veriyor maaş aylık. Hizmetçinin ayrı. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Şoförün ayrı. Bir de komiser var kapında. Bir ülkede büyükelçisin ve sen burada kitap yazmaya geldin öyle mi?
0: Ya neyse tamam.
1: Yani o yüzden anlaşıldı. Bak mesaj... bu böyle büyükelçiden Hikmet Bey gelmiş. Sen tamircisin değil mi? Ne haber patron? Diyen adama döndürebiliyorsan bu ülkeyi haddini bileceksin.
0: Dönecek. Evet, herkes de kim keser? Dönmeyen.
1: Racun reis keser.
0: Aynen öyle. Dönmeyen herkes de dönecek. Belli ki bu adrese teslim mesajlar yerine ulaşmıştır. Köprüden önceki son çıkış. Evet. Onu da belirtmiş olalım. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk teması başarıyla tamamlamış.
1: Evet ama kötü
0: bir
1: olmuş.
0: Şeyde,
1: çok güzel. En hoşuma giden bir tanesi o Sirene bir hanım var ya. Neydi ismi? Sicin 10 demiş. Gördün mü fotoğrafı bakışı? Sicin 10.
0: Ya bak.
1: Bu.
0: Buttan sonrası ilk temas.
1: Bu damar temas.
0: Vefat eden CHP 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile de orada karşı karşıya geldiler. İlk temas dünden beri çarşaf çarşaf, uzun uzun, geniş geniş, bütün CHP medyası dahil olmak üzere, CHP destekçisi, yandaşı, medyanın her düşünürü, kalemşörü yazdı. Söyledi. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Şu.
1: Abi orada şey var. Ali Mahir Başarı'na posta koymuş. Prom.
0: Tokalaştığına ilişkin fotoğraf var.
1: Var mı?
0: Var.
1: Öyle geçiyor gibi görünüyor.
0: Kamera arkadan görünüyor.
1: Ha.

0: fotoğrafta tokalaşıyor gibi görünüyor.
1: Ben haberde
0: görünüyor.
1: Öyle gördüğüm için
0: yani çok da önemli. Ali Mahir Başarır diyorsun ya. Ben Özgür Özel diyorum. Ali Mahir Başarır kim abi? Özgür Özel yalnızca, ya. Manisa milletvekili ya.
1: Efendim, tabii doğru. Yani farkı kazandı şu an.
0: Neyse.
1: Ya
0: neyse.
1: Kıdem yani CHP'deki etkinlik açısından farkı yok. Öteki korsan EYT başkan.
0: Tamam.
1: O da korsan sözcü.
0: Sözcü bile değil de.
1: Korsan neyse. Yardımcı.
0: Ya Muharrem İnce ya. Bak o da şimdi nereden çıktı? Yanıma geldi şimdi bütün eleştiri. Ya bir de bak Muharrem İnce CHP'ye geri döndüğünden beri hep böyle şey yapıyor. Savunma alanında yani sessiz duruyor. Kendini unutturuyor, kaybettiriyor. Gitti Kemal Bey de yanında durdu. Şimdi ister istemez o karede. Muharrem İnce kesin diyordur. Ya şurada sessiz
1: bak,
0: duruyorduk.
1: Bak seni aslında bu da bir şey fotoğrafı. Hadi gel buraya buradan. Hani deminki abartım vardı ya. 155 bin tane program yapsan.
0: Tamam.
1: Erdoğan bir cümle yapıyor. İşim bitir. Bak bu da CHP'nin özeti. Söyle bak şimdi. Abi. En uzun olanı şu kel olanı. Heh. Gelse yok şu, o da şey de neyse.
0: Tamam.
1: Muharrem İnce. Namı diğer Hacı Muharrem.
0: Hacı Muharrem.
1: Hacı Muharrem yenmiş de yenmiş, çıkmış da yenmiş, çıkmış da yenmiş, yenmiş de yenmiş, inmiş de yenmiş. Durduğu adam yanında duruyor. Bak
0: tamam.
1: Bu dediği adama kızıyor, gidip parti kuruyor. Tamam. Sonra tökezleyen gergedan dansını icat ediyor. Tökezleyen tamam. Gergedan. Tıpkıda tıpkıda tıpkıda.
0: Tamam.
1: Onu keşfediyor.
0: Sonra?
1: Ona arkadaşlar şak diye bir şey çıkıyor. Diyor bir şey önce Tokmakçı Rahmi geliyor. Tokmakçı Rahmi diyor ki bir adam diyor şeye gitti.
0: Külliye'ye gitti. Rahmi Turan'dan bahsediyor. Evet. Sözcü gazetesinin Tokmak köşesinin yazarı. Ona
1: acayip plakası vardı. Erdoğan buna git CHP dağıt dedi. Tamam. Bu da alırım dedi tamam. Falan diye. Adam en son çıktı dedi ki arkadaş dedi, bu dedi CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu olduğu CHP'de bir çete var. Bu çete dedi her türlü melanet bunlardan çıkıyor.
0: Tamam.
1: CHP'den bir alt olmaz dedi. Ve çıktı gitti. Memleket kurdu.
0: Tamam. Falan.
1: Arkasından döndü tur attı. Arkasından tam %5 oyu o tökezleyen gergedan tuttu ya. %5 oyu yakaladı.
0: Anketlerde öyle gözüküyordu.
1: Anketlerde öyle gözüküyordu en azından.
0: Tamam.
1: Tak. Bir anda baktı kaseti çıktı.
0: Ne dedi?
1: Peki ne dedi? Neyi ima et dedi ki ulan dedi. Ulan dedi. Ben dedi çekiliyorum seçimlerden dedi.
0: Evet.
1: Lan daha önce örneği var. Ne kaçıyorsun gidiyorsun? Dik dur. Öyle bir sürü dedikoduya geri dönen bir sürü CHP'li var. Bu yok mu hocam?
0: Olmaz mı?
1: Söylemeyelim mi? İsmini vermeyelim hadi. Var birkaç tane
0: tamam,
1: CHP'li.
0: Tamam tamam ismini verme. Boş
1: evet. Ondan sonra peyniriyle tadılan bir adam. Ondan sonra peki arkasından bir döndü adam. Ha pardon bir de en son bir yerde bir tuvaletin önünde beklemişlerdi bunu değil mi?
0: Tabii. Bir kongrede, bak. Kurultay ya da bir etkinlikte tam tuvaletin önündeki sandalyeyi ona ayırdılar.
1: Yanındaki bu Ulu Hakan
0: Namık. Az önceki fotoğrafa gelin onu konuşuyoruz.
1: İşte Kılıçdaroğlu'nun öteki tarafında yani ve şu ifade bakın arkadaşlar bunu ben teatral bir şekilde değil. İlk aklıma gelen fotoğraflardan size anlatıyorum. O yüzden biraz keyifli olsun diye de söylüyorum. Hareket şu hocam bak harekete bak. Televizyon canlı yayında hareket şu. Parmağımı şöyle yapıyorum. Şimdi Fikren Zikren o özgözlü hareketleri bunlar. Aynı zamanda SİK'te kullanılan hareketler bunlar. Bakın. Kılıçdaroğlu aday olması diyenlere bakın. Bakın onlara trollere. Altını kazıyın. Bak kardeşim. Altını kabaya yapıyor. Kazıyın altını yok şöyle. Kazıyın altından AKP trollleri çıkar.
0: Diyor.
1: Kim diyor? Diyor? Eğer Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyenler.
0: Evet.
1: Kim onlarsa hangi kimse onlar vallahi tamam. O alçaklar.
0: Tamam.
1: CHP'li olamazlar. Onlar tamam. Kazıyın altında...
0: Bunu diyen...
1: Özgür Özel.
0: O da
1: sol,
0: karede.
1: O da sol tarafında.
0: Tamam.
1: Benim son kez...
0: Bir de arada...
1: Son kez kürsüye çıkıyorum diyen... Derken... ağlayan Özgür Özel. Geri o.
0: Tamam.
1: Kutsal yani... Baba, oğul ve kutsal ruhtaki kutsal ruh.
0: Harika. Bir de arada...
1: Ayrıca korsan başkan.
0: Bir de arada... Homoseksüeller bu ülkenin aydınlık geleceği için çalışan...
1: Evet.
0: Hepinizden...
1: Daha onurlu.
0: Homoseksüel olmayanlardan daha onurlu insanlar evet. Diyen...
1: Onların hamisi...
0: Siyasi hamileri arada.
1: Tabii. Ya bu da bir gerçek. Bu da yaşandı. Şimdi ortaya karışık hocam. Bırak bakar mısın ortaya karışık. Bir tane eksik tabii. İki kişi daha eksik orada. Bir tane ortadakine seçim olmadan tamam mı? İnanılmaz kötü, iğrenç, seviyesiz ve çok aşağılık bir tiyatro halinde... İki tane beyaz gömlekli adamı koyup tiyatronun aşağı. Merhaba başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün çok şıksınız beyaz gömleğinize. Sen de öylesin, ben yazıyorum. O da öteki. Sen, pardon, şu anda tam Excel programında değişim yapıyordum ya.
0: Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım.
1: Nasılsın Sayın Yardımcılarım? Ama normal yardımcım değilsiniz siz. Neydi? İcra.
0: İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya.
1: İcracı. Her tarafta olmaz, bir tek CHP'de olur.
0: Of. Tabii.
1: Ve bu adamlar şurada karşımızda duruyor. Ve siz diyorsunuz ki bu adamlar...
0: Bir şey söyleyeceğim. Ha,
1: bütün bunlar şu anda görünenler değil mi?
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Altında peştemal var bunların.
0: O icracı cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olan zat...
1: Kim?
0: Yüzyılın yolsuzluğundan birinci derecede sorumlu olduğu için cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu.
1: Evet.
0: Bak, her türlü yetkiyle, icracı cumhurbaşkanı yardımcılığıyla... Arkasına da o bahsettiğin 7 düveli alıp cumhurbaşkanının karşısına çıkıp tokat yedi. Şimdi diyorlar ki cumhurbaşkanıyla mücadele edebilecek tek isim oydu. O yüzden engellendi yargı marifetiyle. Evet. Ya zaten çıktı çıktı. Denedi ya. Denedi. Üstelik içeriden dışarıdan 6'lı 16'lı her türlü desteği alarak denedi. Sağlı sollu tokatlandı. Bak, yani %52
1: Ali,
0: ya.
1: Ali Mahir de adı tutmuyor. Ali Mahir de ifadesini geçen haftaydı galiba. Ali Mahir yanındakine söylüyor. Bak bu buna... Bu bunu istemeyenler AKP'li trollerdir. Bu benim kutsal baba. Bu tek taraf diyor ki bu diyor çetenin başı. O çete de orada. O da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir vekil. Öteki taraftaki adam da Ali Mahir Başar da diyor ki böyle yapıyor bak o uzun tabii yukarıdan böyle yapıyor. Ben oynatıyorum onları. Geçen hafta söylediği üzerinden söylüyorum. İfadesi üzerinden. Çok yalan söylüyordu bu. Acayip yalancıydı.
0: Ya.
1: Kim o? Şu. Bak. Ne, bunu dedi ya. Dedi. Halk TV dedi mi? Halk TV.
0: Evet evet evet.
1: Bak TV'de aşırı yalan söylüyor.
0: Halk TV'de de YouTuber'ın birinin programına çıkmış.
1: Ama yalan söylemiyoruz biz yani. Bunu söyledi.
0: Tabii, söyledi yayında söyledi. Ben Kılıçdaroğlu baştan beri hiç güvenilmezdi.
1: Onun için ağladı.
0: Söyledim dedi.
1: Bak bu için ağladı. Kazıdı. Fikren ve zikren adamı oldu. Evet, sonra kutsal ruh hançeri sapladı.
0: Bravo.
1: Pavyona gittik.
0: Harika.
1: Pavyondan köpürttük partiyi. Sabuna geçtik. Sabunladık. Karşı tarafa geçtik. Öteki taraf dedi çete başı al sana tuvalet dedi. Öteki. Ondan sonra buraya döndü. Yalancı dedi.
0: Evet.
1: Şimdi dedim ya biraz önce söylediğime bağlayayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlamak için. O kafayı anlamak için. Bak kafası. Hani diyor, bilmem ne kafası ya. O kafayı anlamak için. Bu kadar kavga gürültüdür abi. Nasıl bir ilişkidir bu? Hani çok moda tabiri var. Bir toksik ilişki. Biliyorsun hani şu anda bu modern bu biliyorsun şeylerde hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bir defa kullanmıştı. O toksik siyaset. O olancı hayır sen yalancısın. Hayır çete. Benim şey arkamdan hançer. Sen beyaz toksik bir şey var burada. Kafa var.
0: Peki.
1: Yani bunlar aslında toksik kafa.
0: Bundan sonra ne olur?
1: Yani.
0: Bana onu söyle. Bundan sonra ne olur?
1: Oldu.
0: Yeni parti. Cumhuriyet gazetesinin manşetine gelin. Hızlıca devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşeti yeni parti üstelik bir değil iki tane. Birini kuracaklar.
1: Tabii.
0: Her ihtimale karşı diyor.
1: Yine aynı toksik
0: kafalı. Seçilme yeterliliği olan bir partiyi de el altında tutacaklar. Bak siyaset cesaret işi.
1: Evet.
0: Bunu bütün başarılı siyasi isimler söyler. Ben cesur olmayayım hem ayranım dökülmesin diye başlarsan kusura bakmayacaksın. Siyaseten başarı şansın her zamanki.
1: Peki bunun neticesini gördün mü? Neden böyle yapıyorlar?
0: Neden abi?
1: Anıçmaş. Bana geleceksin bu kural. Ben Türkiye'de bak CHP'yi en iyi tanıyan iki kişiyiz.
0: Ama bak bu.
1: İki kişiyiz bak. İki kişi öngörebilen. Birisi sevgili başkanım Melik Gökçek. Bir de ben. CHP uzmanlarıyız.
0: Peki.
1: Zaman zaman beni geçtiği birkaç nokta ama çoğunu da ben kazandım.
0: Tamam.
1: Belki de gençliğime verin benim.
0: Peki.
1: O da yaşlandı diye değil. Yani o da sağlamdır ama bir daha aktif çalışıyorum o yüzdendir. Gazetecilik farkı. Şimdi buradan selam olsun bu adam Melik Gökçe'ye. Neden iki parti planı? Neden biliyor musun?
0: Neden?
1: Seçim anketlere göre iki parti şart. Bunu şaka yapmıyorum. Bak şimdi.
0: Nasıl?
1: Şimdi olası. Çok yaşa. Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah.
1: Tamam. Olası özel partisi. Muhtemel özel partisi. Yüzde kaçtı? 22.
0: Tamam.
1: Ya pardon 28.
0: 28 mi?
1: Evet 28. Olası şeye göre birkaç anket şirketine göre 30'u geçiyor. Yani eğer özel kalksa CHP'de bununla bir alakası yok. Özel bir parti kursa
0: tamam.
1: Haydi bakın diye bir çağırsa herkesi %28'e oy alıyor.
0: Tamam.
1: Ama orta parti isimsiz.
0: O, hiç önemli değil.
1: Tabii.
0: Tamam.
1: Peki şeyde kaç kalıyor? Asal yeni bir araştırma yapmış. Galiba 15 kalıyor. Bak 28.
0: CHP'de.
1: 28 özele gitti.
0: Tamam.
1: Kılıçdaroğlu'na kaç kalıyor? 15.
0: Kaç? 15.
1: Tamam 15 tamam. Kalıyor.
0: Topla abicim.
1: Bir dakika bir saniye daha da bir tane daha var orada. İşte şey var. TKP mi ne? Bir komünist ne bu?
0: Tamam hani, peki.
1: Hani güzel bıyıklı bir adam var.
0: Hiç
1: iğrenç demeyeyim güzel.
0: Evet. Evet.
1: Ağzı yüzüne.
0: İşçi Partisi galiba.
1: İşçi Partisi.
0: Evet.
1: Bir aşağı yukarı onları topladın mı? Yani bir sol canını topladığın zaman. 28-15 daha kaçırlar abi?
0: 38-43.
1: Şey, 43. 40, yok değil. 30-43.
0: 43. 43 etti mi?

0: sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'in oyu
1: 43.
0: Pardon. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yani butlan kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu artı Özel 43 etti.
1: Üf.
0: Tek başlarına oldukları zaman tek parti olarak yani bölünmeden hani başkanım başkanım tek parti %31, 32 onların anketlere göre. Ne olmuş hocam?
2: Bölünerek çoğalmış.
0: Tamam şimdi düşün.
2: Özel bir kere daha böyle abi. Tabii, gözünü seveyim şu Özgür Özel'i bir kere daha bölerse 50'yi geçecekler.
0: Özgür 28 var. Tamam. Ekim Partisi. Ekim İmamoğlu'nun.
2: Tamam.
0: Hani Ekim'e kadar.
2: Ekrem İmamoğlu.
0: Olursa Ekim'e. Olmazsa Ekim'e Kasım'da, Kasım'da dağıtacak partiyi.
2: Tamam abi.
0: Ekim'e kadar kurdu 28.
2: 28. Ha. Böl abi onu.
0: O ikiye bölmüyorsun işte çoğalıyor. Ya bu da şey çarpı etkisi var. Bak 20 şeyde özelde kalıyor. Bu 8 15'e çıkıyor. Onu koyalım 15. Of. 51.
2: Abi bitti bu iş. Tamam kapat. Hayır. Kapat. Bak, bitti bu iş. İki parti 50, kurduk 51. Bitti bu iş. Tamam.
0: Eğer bu bölünen iki parti içerisinden bir daha ya Muharrem bölündükçe Muharrem sen bu memleket partisi henüz daha imkanları var faaliyeti geçirebiliriz. Tamam. Aç oraya başına geç dediğin zaman %4 de Muharrem'e gidiyor. Ne oldu? 54. Bu daha TKP MKP yok ortada.
2: Abi %1000'le kazanır bunlar ya. Bak sana söyleyeyim %1000'le kazanırlar ya.
0: Bu dediğim rakamı bu şaka bir de espri yapıyor manyak deli deli ne konuşuyorsun diyenlere buradan sesleniyorum şaka değil hakikaten. Ve Asal veya da birkaç firmanın yapmış olduğu bir anket var. Anketini hesapladım toplamda kaç ediyor diye. Özel artı yani korsan başkanla butlan başkan beraber topladın mı %40'lara dayanıyor.
2: Şimdi
0: dedim bunlar deli olmalı. Kafadan çatlak olmalı. Bu kadar sabun bunlar yaradı mı lan?
2: Bir dinle.
0: Ne oluyor burada?
2: Bir dinle. İki parti senaryosunu az önce Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardık size.
0: Dört parti.
2: Yeni bir parti kurmak. Bir de olası İkim. Bir seçimde seçim yeterliliğine sahip bir partiyle işbirliği yani elimin altında bulunsun. Bu iki. Bunu kenara koyayım.
0: Bir de kim var?
2: Nefes gazetesi.
0: Ekrem İmamoğlu partisi.
2: CHP'nin destekçisi medya organlarından biri olan Nefes gazetesi. Aydın Doğan nefes okuyormuş biliyor musun?
0: Hadi ya.
2: Tabii. Normal, geçen normal, öyle normal. Bir haber okudum. Aydın Doğan nefes gazetesi okuyor falan diye. Okusun. Devam.
0: Ona işte vakti zamanında ne kazanıyorduk biz falan bunlar yüzünden
2: bu,
0: falan diye. Onu
2: bu haberde Nefes Gazetesi'nden genel merkez korkuyor. Özgür Özel'in yeni partisinden korkuyor falan diye. O klasik enformasyon faaliyetleri devam ediyor. Efendim ya, şimdi, CHP'ye yakınlığıyla
0: bir şey söyleyeyim. Yani mesaj geldi de onu söyleyeyim. Yani bu parti kurmaktan niye insanlar buna bağlayacağım korksun ki? Yani CHP bölününce ben mutlu oluyorum ya. Bence kursunlar partileri. Peki. Mesela ben CHP karşı olarak söylüyorum. Ne kadar çok parti, bu kadar büyük keyif.
2: Tamam.
0: Düşünebiliyor musun? Aktif olarak sen Muharrem İnce'yi tökezleyen gergedan dansıyla yakalayacaksın. Özgür Özel zikren dikren geliyor diye böyle gidecek. Püf diye çevirecek aletleri falan. Doğru. Ya da çocuğun bacağından aşağı. Güzel, keyifli.
2: Mustafa Sarıgül kurultaylarda uçacak falan.
0: Kılıçdaroğlu da kızacak. Yürüyecek, hareketler çekecek. Ben iktidara yürüyorum diyecek falan. Arındıracağım diye bağıracak. Hocam, keyifli bizim, olur. Bizim için olur bir yani. Haftada 10 tane yazı malzemesi. 10.
2: Eyvallah. Şimdi CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici son olarak dün katıldığı bir programda dile getirdiği bir ifadeyi neredeyse yorumsuz olarak ekrana taşıyacağız sonra da veda edeceğim. Dediğim gibi CHP'ye yakınlığı malum olan bir kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici. Buyurunuz.
3: Notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
4: Yüzde kaç dedin?
3: %74'ü. CHP'ye oy veren.
4: CHP'ye oy veren.
2: Her 4 CHP'liden 3'ü 100 yılın yolsuzluğu vardır demiş.
0: Evet.
2: Ama anket bunu söylüyor. Söyleyen de anketin sahibi.
0: Peki bu Ekrem İmamoğlu için kötü bir haber mi? Değil.
2: Neden?
0: Değil.
2: Hırsızlık.
0: İşte ondan dolayı
2: değil. Yüz kızartıcı.
0: Ondan dolayı değil. Bak ben sana bir saattir burada yırtıldım anlattım ben sana. Bölünce bunlar kazanıyor. Bölünce büyüyorlar. He. Çaldı mı? Hadi be. Abi çok iyi götürüyor ya. Hemen bizim adamımız. Abi tek değil hocam. Bunda metres var, santimetre var, kilometre var, her şey var. Oo bizden. Adamla oy, bak bir daha söylüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nu koy Şaşkın Bakkal Bağdat Caddesi'ne. Adam oyu artmıştır. Helal olsun be. Hem smaçlamış, hem para yemiş derler. Ben demiyorum, onlar derler.

0: Efendim, günün manşetinin sonuna geldik.
1: Gelişmelerle
0: pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Kesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sular da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
3: Otobit'te. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 4 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Hatırlayacaksınız, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ve ölümüne ilişkin yeniden görülen davada tutuklu sanık Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyüne defnedilmişti. Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Diğer sanıklar YA, BD, HD, MA, MAA ve AA ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Bir kez daha belirtelim, yeniden görülen davada tutuklu sanık Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Böcek ailesini hatırlayacaksınız. Almanya'dan Türkiye'ye, vatanlarına, memleketlerine gelmişlerdi ama kaldıkları otelde rahatsızlanmışlardı ve hayatını kaybetmişti aile. Neden? Böcek ilacı nedeniyle. Bugün mütalaa açıklandı. Detayları alalım şimdi. Detaylar için hemen adliyeye, Ada Kahriman'a dönelim. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, duruşma savcısı ikinci duruşma öncesi mütalasını açıkladı. Zaten buradaki ikinci duruşmada, bu davaya ilişkin ikinci duruşmada saat 11.30 sıralarında başladı. Şimdi mütalasında ne istedi burada savcı, duruşma savcısı? Mütalada 5 sanık hakkında, yani Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Muon Utin Kisti'nin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Burada iddianamede Rüstem Baytarov hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. Ancak burada savcı mütalasında bu sanık hakkında ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraat talep etti. Şimdi burada geriye dönüp baktığımızda kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada 4 tutuklu sanık bulunuyordu. Bu bir tutuklu sanık bir önceki duruşma tahliye

0: edilmişti. Yani resepsiyon görevlisinden bahsediyoruz. Burada sanıkların savunmaları ölümlerin göz göre göre geldiğini göstermişti aslında. Üstelik firmanın ilaçlama işini kaçak yaptığı da kesinleşmişti. Burada hatırlayacağınız üzere Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Kadir, 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek kaldıkları otel odasında böcek ilacından yayılan zehirli havayı soluyarak hayatlarını kaybetmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması 11.30 sıralarında başladı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için bugün ertelenmişti. Duruşmada savunma yapan otelin sahibi, bir önceki duruşmada savunma yapan otelin sahibi tutuklu sanık Hakan Oğlak, otel yansaydı, kül olsaydı da bu insanlar ölmeseydi demişti. Böyle bir savunma yapmıştı kendisi. Tahliye edilen sanıktan burada resepsiyon görevlisi Muhammed Muğunut Kristi savunmasında otelde kusma kokusu vardı. Gece acıktım, yemek için dışarı çıkmak istedim. Yedek anahtarın masasının üzerinde olduğunu nota yazdım. Cama yapıştırdım. İçeridekiler görsün diye lobide kusma kokusu olduğu için yan binadan yemek yedim demişti. Geri geldiğimde ambulansı görünce kapıyı açtım. Beyanında bulunmuştu. İlaçlama firmasının sahibi tutuklu sanık Zeki Kışı ise kendisinin ilaç satın almadığını, ustalara para verdiğini, onların ilacı aldığını iddia etmişti. İlaçlama firmasının sahibinin oğlu tutuklu sanık Serkan Kışı da firmada yetkisi olmadığını, babasına yardım etmek amacıyla çalıştığını, ilaçlamayı yapan kişinin Sinan G. olduğunu öne sürerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmemişti. Tekrar belirtelim, burada savcı ikinci duruşma öncesi mütalasını açıkladı, duruşma savcısı. Mütalada 5 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Bir kişinin ise, bir sanığın ise burada beraatini talep etti duruşma savcısı Elin Aslan.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen 3. dalga operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu gelişmenin detaylarına bakalım. 3. dalga operasyona ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, İrtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen ve yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün deşifresine yönelik Şile Belediyesi soruşturması kapsamında 1. ve 2. dalga operasyonlarından sonra 3. dalga operasyonun gerçekleştirildiği vurgulandı. Yeni operasyonda etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen inceleme raporları ve şüphelilerin HTS kayıtlarıyla şüphelilerin hesap hareketlerinin birlikte incelenmesi etkili oldu. 18 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adreste arama gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediye bağlantılı imar ve inşaat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı bir yolsuzluk soruşturması var. O soruşturmada da gözaltına alınmıştı. CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin imar ve şehircilik müdürü tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan CHP'li Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen imar müdürü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu toplam 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılması hadisesi. Şimdi bu olaya ilişkin olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'la ilgili soruşturmada yeni bir

0: gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Arda arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ünün Karaalın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şimdi zaman zaman haberlerde yer alıyor İBAN mağdurları. İşte ekranlara taşıyoruz. Yorumlara bakıyorum sosyal medyada. Bazen böyle bir bölünmeye de sebep olduğunu görüyorum. İşte biri geliyor size diyor ki ya bana para yatırılacak. İşte benim IBAN'ımda sorun var. Senin IBAN'ını ver ona yatıralım. Veya düzenli olarak işte benim IBAN'ıma yatırılıyor. Ben çekiyorum parayı veriyorum. Bana oradan bir komisyon bir para veriliyor. Sonra yakalanıldığında IBAN'ımı kullandırdığım için ben de ceza alıyorum. Ama bundan dolayı mağdur olduğunu ifade eden kişilere de çok sık rastlıyoruz. İşte diyorlar ki ya ben bilmiyordum bunun suç olduğunu, IBAN'ımı kullandırmanın. Ben bilmiyordum benim hesabıma para yatırılıp çekilip bunu verdiğimde bir suça karıştığımın. Ama şimdi bu bölünmede de aslında sosyal medyadaki yorumlarda da gördüğüm benim dikkatimi çeken şunu diyenler oluyor. Ya sen hiçbir şey yapmadan para çekip veriyorsun, karşılığında sana komisyon veriliyor. Nasıl bunun suç olduğunu bilmezsin, nasıl bir işe bulaştığını bilmezsin. Aslında sen de suçlusun diyenler de var. O kişilerin bir şey bilmeden mağdur edildiğini söyleyenler de var. Nihayetinde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. yargı paketine eklenen bir IBAN düzenlemesi var. Ve böylece 12. yargı paketiyle birlikte IBAN mağdurlarına tahliye yolu açılacağı söyleniyor. Peki bu nasıl olacak? Bunun nasıl olacağından önce aslında IBAN'larını kullandıranlar gerçekten mağdur mu veya nereye kadar mağdur? Tamamen suçlu değil mi? Bu noktadan hareketle biraz bu meseleyi konuşalım. Önce bir olayı anlamaya çalışalım. Bu konuda çalışmaları olduğunu da bildiğimiz bir isim Cüneyt Altıparmak. Avukat Cüneyt Altıparmak. Kendisi şu an yayın konuğumuz. Cüneyt Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Helin Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Cüneyt Bey önce şöyle başlayalım. IBAN'ını kullandıranlar gerçekten mağdur mu değil mi? Çünkü bir süredir hani konuşulan bir şey var. Hukuki anlamda yaşanan süreçlerde ya toplumda bir cezasızlık algısı mı oluşuyor sorusu sorulurken bu aslında yeni bir soruyu da beraberinde getirsin istemiyorum. Dolayısıyla IBAN'ını kullandıranlar bir hukukçu gözüyle baktığınızda gerçekten mağdur mu veya nereye kadar mağdur?
1: Tabii burada meselenin ne kadarına vakıflar veya değiller sorusuyla aslında bu sorunu çözebiliriz veya bu dediğiniz düğümü çözebiliriz. Sorunun ne kadarına vakıf olabilir? Evet, ortada bir işlem yapmadan sadece IBAN'a gelen bir para var ve bu paradan siz parayı çektikten sonra belirli bir pay alıyorsunuz. Gerisini ilgili kişiye veriyorsunuz. Şimdi ceza hukuku anlamında bir kişinin suça iştirak iradesinin tümüyle suçun unsurlarına veya yapılan iş ve işlemin nasıl olabileceğini bilmesi ve bunu da somut bir şekilde ortaya konulması halinde mümkün olabileceği varsayımından hareketle IBAN mağdurları dediğimiz ifade kullanılıyor. Hı hı. Aslında işlediklerinin bir nevi suç olduğunu biliyorlar ama bu kapsamın gerisinde bir dolandırma veya buna benzer ağır bir suçun olduğunun farkında değiller. Bu tabii hepsi için geçerli değil. Bunu da belirtmek gerekiyor. Özellikle bu düzenlemeyle beraber bu konuyu gündemde tutanların da ortak iradesi bu. Ben birçok bu konuyla ilgili kendi içlerinde açtıkları yayın gruplarına da katılıyorum. Gerçekten mağdur olanları aslında şöyle tanımlayabiliriz. Meselenin tamamına vakıf olmayan, bir ihtiyacı sebebiyle buna o anlık evet diyen ve birkaç kez yaptıktan sonra da bu işe devam etmeyen kimseler. Yani bunu sistematik olarak dolandırma bağlamında veya dolandırıcılığın başında bu işin oluşması bağlamında bulunmayan, sadece sonuç kısmında bu konuyla ilgili bir biçimde sürecin içerisinde yer alanlarla ilgili bir durum var. Yani sürekli hesabını kullandıranlar, sürekli bu işi yapanlarla ilgili herhangi bir düzenlemenin de olmadığının altını çizmek gerekiyor. Çünkü bu mesele aynen sizin dediğiniz gibi bir cezasızlık algısı da oluşturabilecek bağlamda değerlendiriliyor.
0: Bu düzenlemede o zaman bir çerçeve mi var Cüneyt Bey? Yani bir Tabii. kez, üç kez, beş kez kullandıran gibi böyle bir sınır mı çiziliyor?
1: Şimdi şöyle, bir kere bu bir af değil, bir ölçüllük düzenlemesi. Hı hı. O da şu, IBAN'ını veya banka hesabını kullandıran herkes için değil bu. Sadece katkısı yalnızca bir bu fiille sınırlı kalan, yani bankada para çekip iade etme, verme bağlamında kalanlarla ceza vermeme değil,

0: cezanın yarıya kadar indirilmesi. Bunun da bir şartı getiriliyor. Bu konuyla ilgili mağdurun zararının tamamının giderilmiş olması gerekiyor. Yani ben 10 milyonluk dolandırıldım. Bunun 1 milyonuyla ilgili veya 100 bin lirasıyla ilgili bir öğrenci IBAN'ını kullandırdı. Onun ceza indiriminden yararlanabilmesi için benim tüm zararımın giderilmesi gerekiyor. Bu birinci durum.
1: Bir dakika,
0: İkinci
1: hemen bir
0: durum...
1: ikinci duruma geçmeden bir senaryo, bir örnek olay üzerinden mesela bunu açıklayalım. Diyelim ki ben bir dolandırıcıyım. Ben yakalandım. Toplamda 10 milyon liralık bir dolandırma olayına karıştım. Sizin
0: Evet.
1: IBAN'ınızı kullanarak da sizin IBAN'ınız üzerinden de 1 milyon lirasını aldım. O zaman siz
0: Evet.
1: sadece o 1 milyonun yarısını, 1 milyonu ödediğiniz takdirde karşı tarafa mağdur olan kişiye, o zaman cezanız yarıya iniyor. Doğru mudur? Yani
0: Tamam.
1: benim 10 milyonluk toplamda birini dolandırmam değil. Sizin bu 10 milyon
0: Tabii.
1: içindeki katkınız ne kadarsa dolandırılma sürecindeki, ondan
0: Evet,
1: mesulsünüz.
0: burada mağdurun bir kere zararını gidermiş olması gerekiyor. Bu zararı giderdiği andan itibaren cezanın yarıya inme ihtimali doğuyor. Burada dolandırıcılığı yapan değil, aslında bizim IBAN mağduru dediğimiz sınırlı iştirakçilerin bir şekilde bu imkandan faydalanması mümkün. Yani bir kişi dolandırıcılık organizasyonunu kurmuş, suç örgütünü yönetiyor. Zararı giderse bile nitelikli dolandırıcılık sebebiyle alacağı cezada bir değişiklik olsa bile yarıya inme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Bir kere bu karmaşayı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bir de şöyle bir algı var. Her dosya için otomatik uygulanacak şeklinde bir algı var. Her dosya için otomatik uygulanmayacak. Burada mahkeme sanığın kastını, suçtaki rolünü ve elde ettiği menfaati somut deliller üzerinden değerlendirip bu kapsama girip girmediğine karar verecek. Sonra bir ihtar gönderecek ve ihtar 6 ay içerisinde bu zararı giderdiği andan itibaren bu sefer mahkeme biraz önce bahsettiğimiz daha önce belirlediği cezanın yarısına hükmedebilecek. Bu da içeride olan 400 bin kişiyi etkilediği söyleniyor. Bunların bir kısmı içeride. İçeride olanları da yani cezası kesinleşmiş olanları da şu anda yargılaması devam edenleri de henüz soruşturma evresinde olanları da hatta hakkında şu ana kadar hiç dava açılmamış olanları da bu madde bu düzenleme kapsayacak. Burada ispat yükü önemli. Banka kayıtları, para hareketleri, yazışmalar, IP kayıtları gibi dijital verilerin tamamı da mahkeme tarafından değerlendirilecek. İnfaz kendiliğinden durmayacak. O konuyu da belirtmek gerekiyor. Yani içeride olan birisi böyle bir düzenleme çıktığı andan itibaren infazı durmayacak. O biraz önce bahsettiğim mahkemenin tekrar değerlendirmesi ve bu konuyla ilgili bir ihtar çekmesi, ihtara uygun görmesi durumundan itibaren eğer zarar karşılanırsa infaz kendiliğinden durmuş olacak. Bu infazın bir kereden durma veya işte geçmiş dosyalara yansıma, her dosyaya otomatik uygulanmama gibi hususlarının da altını çizmekte fayda var.
1: Şimdi dediniz ki karar verilmiş olsa bile, hüküm
0: Evet.
1: verilmiş olsa bile uygulanabilecek. Normalde hani hep
0: Evet.
1: şey denir, kararın yani hukukta geriye işleme olmaz. Burada geriye mi işliyor, yoksa temyiz süreci bitmemiş olduğu için mi böyle bir uygulama var?
0: Yani hukukta bir hüküm geriye yürümez. Bunun tek istisnası ceza hukukudur. Ceza hukukunda bir suçta bir indirim ihtimali veya indirim durumu varsa sanığın cezası kesinleşmiş olsa infazı devam ediyor olması tek bunun istisnası var. İnfaz bittikten sonra artık yani adam hapisten çıkmış ve infazı bitmişse uygulanamaz. Çünkü zaten bu konuyla ilgili tüm kapılar kapanmış olur. Ama infazı devam ediyorsa lehe olan hüküm uygulanır. Hatta infazı bittikten sonra lehe olan hükümler varsa da uygulanabilir. Yani bunun bir örneği mesela siyasi af veya buna benzer bir durum varsa o bile uygulanabilir. Ceza hukukunda temel bildiğiniz o hukuki biraz önce bahsettiğiniz hukuki ilkenin istisnası uygulanır. Lehe olan hüküm geriye yürür.
1: Tamam, bu ceza hukuku olduğu için bunda uygulanabiliyor. Şunu da bir netleştirelim istiyorum Cüneyt Bey. Madem hani bu kadar çok bu işin mağduru var, platformlarda da yayınlar yapıp bu konu konuşuluyor diyorsunuz. Şunu bir tam olarak netleştirelim. Şimdi iki örnek olsun önümüzde. Bir tanesi işte sizin de az önce söylediğiniz gibi birkaç kez bu işe bulaşmış. Ama sonrasında 3-5 kez bunu yaptıktan sonra bırakmış, bir daha yapmamış. Bir de bunu alışkanlık haline getirmiş ve yakalandığı güne kadar bu işi sürdürmüş. Ama o kişi de diyor ki ya ben bunun suç olduğunu bilmiyordum. O zaman bu düzenleme bu örnek olaydaki ikinci kişi için tamam, hakim yine bakıp bu noktada buna uygulanabilir uygulanamaz diye karar verecek, ama hukukçu gözüyle baktığınızda bunu alışkanlık haline getirmiş kişi için o zaman çok da uygulanabilecek bir durum değil. Ama bunu 4-5 kez

0: Tez yapmış, sonrasında bırakmış, vazgeçmiş ve o süre zarfında da daha yakalanmamış ama sonrasında öğrenilen kişi içinse bu yargı paketindeki bu maddenin bu zararı karşıladığı takdirde tahliye yolu açılması ihtimali çok daha yüksek. Doğru mudur?
1: Benden iyi anlattınız, evet doğru.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey.

0: organize silahlı suç örgütü üyesi 51 şüpheli gözaltında. Şüphelilerin İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Operasyonla liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan şahısların faaliyetlerinin sonlandırılması amaçlandı. Bu doğrultuda nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 4 ayrı örgüte mensup şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tunceli'de 2020 yılında ortadan kaybolmuştu üniversite öğrencisi Gülistan Doku. Ve Gülistan nerede? Bir slogan haline gelmişti bu süreçte. Dosya 6 yıl sonra biliyorsunuz yeniden açıldı. Genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aralarında Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de olduğu 13 kişi tutuklanmıştı geride bıraktığımız süreçte. Dosyada çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı.
1: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Soruşturmada gözaltı sayısı artabilir. Gülistan Doku cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirilirken çarpıcı detaylara ulaşıldı. Elde edilen delillerle genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturmada her gün yeni detaylara ulaşıldı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamının genişletilmesi istendi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen aralarında 4 üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına dahil edilmesini talep etti. Avukat Ali Çimen hazırladığı 25 kişilik liste ve başvuru dilekçesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Çimen, Gülistan Doku organize cinayeti hakkında söz konusu kişilerin bilgi sahibi olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve halen görevde olan 4'ü üst düzey 25 kişinin ifadelerinin soruşturmaya önemli bir katkı sunacağına inandıklarını savundu. Ali Çimen, dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen kişilerin olabileceğini iddia etti.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi var. Öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarda bulundu. Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Yapılacak zirvenin de öneminin altını çizdi. NATO-Ankara zirvesi gerçekten çok önemli. Hatta Lahey zirvesinden bile önemli olabilir. Çünkü verilen taahhütler harika diyen Rutte, Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayi şirketi var. NATO zirvesinde Ankara'da savunma sanayi günü düzenleyeceğiz dedi. Rutte, NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerini açıklayacaklarını da söyledi. Daha önce Ankara ziyaretinde Aselsan tesislerini de gezen Rutte, açıklamasında Aselsan'dan da övgüyle bahsetti. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor açıklamasını yaptı. Ukrayna, Rus

0: Rusya'ya yönelik yeni bir hamle başlattı. Zelenski, Rusya'yı savaşı bitirmeyi zorlamayı amaçlayan 40 günlük operasyonu onayladı. Hedefte Moskova'nın savaş makinesine güç veren stratejik tesisler var. Devlet Başkanı Zelenski, güvenlik servisinin hazırladığı 40 günlük operasyona onay verdi. Zelenski, amaçlarının Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlamak olduğunu söyledi. Operasyonlarda orta ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanılıyor. Saldırıların odağındaysa petrol rafinerileri ve enerji tesisleri bulunuyor. Ukrayna, Rusya'nın savaş finansmanını zayıflatmayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu strateji cephenin ötesinde Rusya'nın lojistik gücünü de hedef alıyor. Venezuela'da yaşanan deprem. Görüntüler de korkunç. Deprem anları, o sarsıntının şiddeti, sonrasında ortaya çıkan o tabloda korkunç. Aslında bizde yaşanan depremleri de hatırlatıyor, o çaresizliği, o duyguyu da hatırlatıyor. Şimdi uzmanlar da bu noktada İstanbul'a bir kez daha dikkat çekiyorlar. İstanbul'da zaman kaybetmeden riskli yapıların dönüştürülmesi ve depreme hazırlık çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulanıyor.
1: Yıkılan binalar, binlerce can kaybı, yüzlerce yaralı, panik içinde sokaklarda koşan insanlar ve kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı. Depremin ardından yaşanan bu tablo, Türkiye'nin en büyük gerçeğini de yeniden hatırlattı.
2: Venezuela'da arka arkaya meydana gelen depremler olası bir İstanbul depremini ve kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gündeme getirdi.
1: Kuzey Anadolu fay hattının etkisi altındaki İstanbul, milyonlarca kişinin yaşadığı dünyanın en büyük metropollerinden biri. Olası büyük Marmara depremine karşı en önemli başlıklardan biri ise kentsel dönüşüm oldu.
3: Bununla alakalı hükümet bazı tedbirler aldı. Hem imar kalitesini artırmak, daha doğrusu inşaat kalitesini artırmak için bazı tedbirler aldı. Artı kentsel dönüşüm için de bazı konularda yönetmelik değişiklikleri yaptı, destek çalışmaları yaptı. Türkiye'de şu anda kentsel dönüşüm hızlanmış durumda.
1: Uzmanlara göre depremi engellemek mümkün değil. Ancak sağlam yapı stoğu oluşturmak, riskli binaları zamanında dönüştürmek, can kayıplarını büyük ölçüde azaltabiliyor. Özellikle kentsel dönüşüm desteklerinin de arttığı bu dönemde vatandaşlar da vakit kaybetmeden yaşadıkları konutları depreme dayanıklı hale getiriyor.
3: Yarısı bizden olduktan sonra ben yaklaşık 15 yıldır kentsel dönüşüm projeleri yapıyorum. Ama son periyot hakikaten özellikle kendi bölgemde sokak aralarında nereye girerseniz girin yeni başlayan projeler var. Hatta onu nasıl söyleyeyim? Belki de yıkılmış binalar, ayaktaki binalardan daha fazla olan caddeler var.
1: Öte yandan evlerini kentsel dönüşüme sokacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var.
3: Belediyesinden kentsel dönüşümle alakalı ön bilgileri aldıktan sonra belirleyecek oldukları bölgenin bu işi yapan müteahhit firmalarına gidip tek tek onlarla görüşme yapıp onların arasında eleme yaptıktan sonra maddi manevi olarak kafalarına uygun olanı belirleyip avukatlarıyla beraber firmayla oturup bunun pazarlığını yapıp anlaşmaları gerekiyor.
0: Mimar Sinan'ın yüzyıllar önce bıraktığı manevi miras yaşatılmaya devam ediyor. Gürsoy Vakfı Muharrem ayının 10'unda düzenlediği programla Mimar Sinan'ın kabri başında dua etti, aşure ikramında bulundu.
1: Asırlar geçti, vasiyeti unutulmadı. Mimar Sinan Hazretlerinin vakfiyesinde yer alan hayır geleneği Muharrem ayında bir kez daha yerine getirildi. Gürsoy Vakfı tarafından düzenlenen programda Mimar Sinan Hazretlerinin Süleymaniye Cami Haziresi'ndeki kabri başında dualar edildi. Ardından hazırlanan aşureler yerli ve yabancı ziyaretçilere ikram edildi.
4: Mimar Sinan Hazretlerinin asırlar önce vakfiyesine yazdığı vasiyet bu yılda yerine getirildi. Önce kabir başında dualar edildi, ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.
1: Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Necmettin Bilal Erdoğan da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
5: 2007-2010 Süleymaniye Camii'nin restorasyonu sırasında Mimar Sinan'ın vakfiyesini bulduk, amel defterlerini bulduk. O vakfiyesinde şöyle bir isteği vardı Büyük Usta'nın. Her Muharrem'in 10'unda cami görevlileri benim adıma bir hatmi şerif okusun. Bu hatmi şerifin duasını türbemin başına gelip yerine getirsinler. Ardından da fakir fukaraya, garip kurabaya yemek dağıtılsın. Biz bu vakfiyeyi bulunca geriye dönük de bu tenkisata uğramış yıllardır ne kadar süredir yapılmıyor onu da bilmiyoruz ama biz besmele çektik başladık 16. yılı hamdolsun bugün bitirdik.
1: 2008 yılında Süleymaniye Camii'nin restorasyonu sırasında gün yüzüne çıkarılan vakfiyede yer alan vasiyet, Gürsoy Vakfı tarafından uzun yıllardır yaşatılıyor. Programla hem Mimar Sinan'ın manevi mirasına sahip çıkılıyor, hem de paylaşma ve dayanışma kültürü gelecek nesillere aktarılıyor.
6: Mübarek ayındayız zaten, Muharrem'in 10. günündeyiz. Biz ziyaret amaçlı gelmiştik. Şansımıza da tevafuk amaçlı burada da bunda da bulunduk. Niyetimizi aldık, rızkımızı aldık. İnşallah daha güzel Müslüman alemi için daha güzel şeyler olur. Onu diliyorum.
7: Geldik ve aşuremizi aldık bu güzel ayda, bu güzel günde. Yani çok mutluyum bu kalabalık. Gerçekten insan bir de duygulanıyor yani.
0: Moderatörde birinci bölüme noktayı koyalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatöre devam edeceğiz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Yeniden merhaba, saatler 12.35, haftanın son işlem gününde kahve molasıyla gün ortasında karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından tahvil yatırımcıları önümüzdeki aylarda faiz artışı geleceğine yönelik beklentilerini biraz düşürdü. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından tahvil yatırımcıları önümüzdeki aylarda faiz artışı geleceğine yönelik beklentilerinde düşüşe gitti. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Mayıs ayında %0,4 artış gösterdi. Bu rakam anketlerde ortaya çıkan %0,5'lik medyan tahmininin altında kaldı. Merkez Bankası'nın uzun vadede %2 civarında tutmayı hedeflediği yıllık enflasyon oranı ise %4,1'e yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da beklentilere paralel geldi denebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk çeyrek tüketici harcamaları büyümesi de %1,4'ten %0,5'e aşağı yönlü revize edildi. Fed'in gelecekteki faiz kararlarına bağlı faiz swaplarına bakıldığında bu yıl içinde bir faiz artışı yönündeki fiyatlamaların azaldığı görüldü. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'da çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların emtia fiyatlarını düşürdüğünü, ancak tedarik zincirindeki normalleşmenin zaman alacağını bildirdi. Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Julia Kozak, ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların sürmesi halinde bunun küresel ekonomiyi destekleyeceğini söyledi. Petrol fiyatlarının savaş döneminde zirve seviyelerinden geri çekildiğini belirten Kozak, jet yakıtı, doğal gaz, baz metaller, üre ve bazı gübre fiyatlarında da düşüş görüldüğünü ifade etti. Ancak emtia piyasalarında tam normalleşmenin zaman alacağını vurgulayan Kozak, sevkiyatların yeniden düzenli hale gelmesi ve ürünlerin nihai tüketiciye ulaşmasının zaman gerektirdiğini kaydetti. Enflasyon beklentilerinin genel olarak kontrol altında olduğunu ifade eden Kozak, merkez bankalarının olası risklere karşı dikkatli hareket etmeyi sürdürmesi gerektiğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kozak, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararını yerinde bulduklarını belirtti. Haftanın son işlem gününde piyasalara da bakalım. Borsa dün %0,50 değer kaybederek 14.259 puandan kapanmıştı. Güne yatay bir başlangıç yaptı. %0,02 yatay pozitif artı da 14.262 puandan başladı. O seviyenin biraz üzerinde %0,26 artı da 14.304 puana yükseldi Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.606, 500 Endeksi de 17.908'de. Her üç endekste de %0,50 üzerinde artıda olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar endeksi üst üste ikinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. %0,12 artıda 46.63'ten işlem görüyor dolar. Avro'da 53.21 seviyesinde. Altın tarafında doların güçlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artırımlarına ilişkin beklentiler ve Amerika Birleşik Devletleri-İsrail Barış Anlaşması'nın değerlendirilmesiyle üst üste dördüncü haftalık kayba yöneldiğini görüyoruz. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4052 dolar. Dün bu saatte yaptığımız yayında 4000 dolarında kritik seviyenin de altında diye hatırlayacaksınız. Petrol tarafına bakalım. Arz endişelerinin hafiflemesiyle haftalık sert düşüşe hazırlanıyor. Hürmüz Boğazı'nda bir geminin saldırıya uğramasının ardından hafif bir yükseliş oldu ama o yükselişte hemen düşüşe geçti. Piyasalardaki kaygıları hafifletti diyebiliriz. Haftalık yaklaşık %7 değer kaybetmesi bekleniyor. Pazartesi günü haftalık kaybı da elbette aktaracağız. Petrol, Brent petrolü varil fiyatı 72.8'den şu saati itibariyle işlem görüyor diyelim ve faizler tarafına da bakalım. Tahvil faizi 40,59, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedik. Hemen konuğumuzla haftanın son işlem gününde piyasalardaki durumu değerlendireceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii küresel tarafta da bir yön arayışı var. Hürmüz Boğazı'nda bir geminin saldırıya uğramasının ardından petrol fiyatları hafif yükselmişti. ama yeniden düşüşe geçti. Tahvil yatırımcıları da Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açıklanan ılımlı enflasyon verilerinin ardından FED'den faiz artırımı geleceğine yönelik pozisyonlarını azalttı. Hem dışarıda küresel piyasaları hem de içeride borsa haftayı nasıl kapatır değerlendirerek başlayalım. Buyurun.
1: Tabii aslına baktığımda küresel tarafta ilk etapta bir hızlıca başlamak isterim. Özellikle dün gelen ABD tarafındaki enflasyon verilerine baktığımda hemen beklenti paralel bir enflasyon verisi geldi, karşımıza geldi. Beklenti paralel olumlu gelmesine beraber buradaki 2026 yılında faiz artışı beklentinin swap piyasalarındaki biraz da beklenti oranlarının azaldığını söylemek doğru olacaktır. Hatta ilk olarak bu veri yayınlandıktan sonra ABD tarafı hisse senetleri yukarı bir hareketlenme karşılığı geldi ama daha sonra da sert bir düşüş dalgası gördük. Aslında baktığımızda burada kritik olan bir nokta şu olacaktır. Yapay zeka tarafı çok kritik olacak. Çünkü özellikle dün Apple'ın ürünlerine zam yaptığını gördük. Apple'ın ürünlerine zam yapması en büyük sebeplerinden bir tanesi bu ürünlerde kullanılan telefonları olsun, bilgisayarlar olsun, ürünlerinde kullanılan çiplerdeki maliyet baskısı, yapay zekadaki veri merkezi için kullanılan çiplerin artmasıyla beraber ve buna çok ciddi bir talebin olması bir artış sıkıntısına yol açmaya başlıyor. Artış sıkıntısına yol açmaya başlamasıyla beraber elektronik ürünlerde kullanılan çiplerdeki maliyet baskısı fiyat artışı olması sebebiyet ve bundan dolayı Apple tarafında bir zam artışı karşımıza geldi. Bu ilerleyen dönemlerde büyük ihtimalle diğer teknoloji ürünleri üreten firmalarda da bizim karşımıza gelme ihtimali var gibi gözüküyor. Buradaki kritik olan nokta şu olacaktır. Evet, ABD enflasyon tarafı beklentileri paralel geldi. Şu an pik yapmış gibi gözüküyor ama ilerleyen dönemde yapay zekadan dolayı, yani çiplerin fiyatının artmasından dolayı teknoloji ürünlerindeki maliyet baskıları ve gelecek zamlardan birleştirecek olursak burada bir enflasyon baskısı karşımıza gelebilir. Asla baktığımızda birazcık da yurt dışı tarafında olsun, birazcık da bunun fiyatlamasının olduğunu söylemek doğru olacak ve tekrar bir enflasyon korkusu yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Asla baktığımızda yapay zeka tarafında dezenflasyonun olmasından daha çok enflasyonist bir ortam yaratması, piyasada beklentilere yol açmasına sebebiyet veriyor. Burada dikkatli olmak lazım diye söylemek doğru olacak. Çünkü Kevin Warsh'un uygulayacağı en büyük stratejiden bir tanesi yapay zekanın verimli kısmı olacak. Dezenflasyonizmden değerlenme ihtimali olacak. Faizleri düşük tutma isteğinden dolayı. Fakat burada tamamen tam tersi bir senaryo karşımıza gelebilir. Bununla da beraber yurt dışı tarafında olsun, KOSPI tarafında olsun, AB tarafında olsun, Nikkei tarafında olsun, bugün içerisinde satışlar gördüğümüzü söylemek doğru olacak. Bununla da beraber petrol fiyatlarının düşmesi, özellikle burada petrol fiyatlarının şu an için 70-75 dolar arası bir sabitlenecek gibi gözüküyor. Fiyatlara baktığımız zaman da. Bu da tabii ki nasıl ki petrol fiyatları yukarı yönde artarken, 100 dolara giderken bir enflasyon, bir baskı karşımıza getirirse, içerideki enflasyon tarafını 32-65'e çıkardı, ABD tarafındaki PCE tarafını 4.1'e, çekirdek tarafını 3.4'e çıkardı ve Avrupa tarafında 3'ün üzerine enflasyonu 60'a sebebiyet verdiyse, bu gerçekten enerji maliyetlerine baktığımız zaman da gene bir dezenflasyon bir ortam yaratma ihtimali olacak. Ama şu an için birazcık da enflasyonları tarafında pik oluştuğunu söylemek doğru olayım. İlerleyen dönemlerde bununla da birlikte Merkez Bankası'nın birazcık da elini rahatlayacağını düşünen nokta ama bu verileri birazcık da gecikmeli göreceğiz. Ama piyasa özellikle en büyük risk şu an için benim gördüğüm gözlemleri yapay zekadan dolayı oluşabilecek enflasyonist ortam olacaktır. En çok dikkat etmemiz gereken nokta bu. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda birazcık da kendi iç dinamiklerimizi fiyatlanacağı bir dönemlik ben girdiğimizi düşünen nokta. Özellikle ilerleyen haftanın nasıl toplantısının yapılacak olması buradan Borsa İstanbul tarafının olumlu etkileyecek haber akışına gelme ihtimali olması, Trump'ın yaptığı açıklamaları da inceleyecek olursak da Borsa İstanbul tarafında birazcık da teknik anlamda gap boşluğunu kapattıktan sonra birazcık da yukarı hareketlenme olabilir gibi gözüküyor. Fakat bugün için dikkat etmemiz gereken kritik olan destek bölgemiz 50 günlük hareketli ortalama olacaktır. Yani 14.270 bölgesine denk geliyor. Eğer ki 14.270 bölgesi aşağı yönde kırılırsa bu da 14.000'lere kadar bir geri çekilme bizim karşımıza gelebilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yukarı yönde hareketlenmenin olabilmesi için de Borsa İstanbul tarafında bahsettiğim 4-5 tane maddenin oluşması bence kritik olacaktır. Bunlardan birisine baktığımız zaman özellikle Trump'ın yaptığı açıklamaların olumluluğu ve bu olumluluğu senatodan bir onay alarak devamını sürdürmesi çok kritik olacaktır. Çünkü hem Halkbank davası düşürülmesi haberini yaşadık, hem jet motorlarıyla ilgili haber akışını geçtiğimiz günlerde yaşadık. Bunun birazcık da devamı gelecek gibi gözüküyor olumlu anlamda. Bununla birlikte enflasyon tarafına dikkat edeceğiz. Özellikle Haziran ayı enflasyonu beklenti altı hatta birinin altı olarak karşımıza gelirse bu bizim dezenflasyon sürecimizin tekrardan hızlanmaya başladığını işaret edecektir ki bu da X-Bank tarafında olsun, X-Holding tarafında olsun birazcık da olumlu fiyatlamalara yol açabilir. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz indirimleri veya faiz kararları için birazcık da eli rahatlayacaktır. Üçüncü maddeye geçecek olursak diğer bir kritik olan nokta bir tanesi enflasyon verisine bağlı olarak ilerleyen dönemlerde haftalık repo ihale tekrardan açılması olacaktır. İlerleyen dönemlerde Haftalık repo ihale tekrar açılır. Fonlama maliyeti 40'ın aşağısına gelirse bu da biraz askıya gelen banka önderliğinde Merkez Bankası eline rahatladı. Yani Borsa İstanbul tarafına olumlu yansıyacak bir nokta olabilir. Bir diğer noktaya baktığımız zaman da Kasım ayına kadar kritik bir sürecimiz aslında baktığımızda olacak. MSCI endeksindeki uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki uyarılarla ilgili somut adımlar atılır veyahut yani gerekli aksiyonlar alınırsa bu dört maddenin birleştirmesi hem yabancı yatırım tarafından hem Borsa İstanbul açısından biraz da olumlu olma ihtimali var gibi gözüküyor diye ilk etapta toparlamış olayım.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi petrol tarafına bahsettiniz ama biraz daha şu sebeple dönmek istiyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda bir geminin saldırıya uğramasının ardından hafif bir yükseliş oldu ama çok kısa sürede de o yükseliş tekrar gerilemeye döndü. Hatta dünkü seviyesinin de altında. Piyasadaki kaygıları da hafifletti diyebilir miyiz? Çünkü yani hani tekrar çatışmaların olma riskini dış siyaset anlamında çok sık değerlendiriyoruz analiz sentez sırasında. Tam anlaşmanın daha ayrıntılarını bilmediğimiz için ve tam bir mutabakat sağlanıp sağlanmadığıyla ilgili şüpheler duyduğumuz için. Ama bu biraz yüreklere su serpti. Piyasa tarafı artık bu ters sert çatışmalar beklemiyor diyebilir miyiz?
1: Aslında evet, bence diyebiliriz. Çünkü piyasadaki fiyatlamaya baktığımız zaman evet, nihai anlaşma olana kadar belirsizlikler karşımıza gelecek. Belki farklı gerginlikler, biraz farklı açıklamaları da göreceğiz gibi gözüküyor ama burada 60 günlük bir süremiz var. Bu 60 günlük süre boyunca ya da 60 günlük sürenin sonunda nihai bir anlaşma bizim karşımıza gelirse bu da aslında baktığımızda hem benim ürünümüz bazı tarafı olsa hem petrol tarafında biraz da fiyatta daha da rahatlamasına sebebiyet verecektir. Özellikle petrol tarafındaki dediğiniz gibi ilk etapta bir yukarı yönlü bir hareketlenme karşımıza geldi. Fakat sonrasında geri çekilmeleri gördük. Buradaki hikaye baktığımız zaman piyasadaki fiyatlama davranışları da birleştirecek olursak piyasa burada 60 gün sonunda nihai bir anlaşmaya varılacağını ve olumlu bir anlaşmaya varılacağını bekleyen noktada bundan dolayı aslında baktığımızda yukarı yönlü hareketlenmeler birazcık da kar satışları olsun. Evet, kar satışları için petrolde de fırsat yarattığını söylemek doğru olacaktı. Tabii ki burada belirsizlik olacak. Sonuçta bir masaya oturdum. Masada tarafına baktığım zaman her iki taraf da birbirini bir şekilde de olsa tartacaktı. Bir tarafın taviz vermesiyle ilgili çalışmalar tabii ki yapacaktır. Anlaşmalı hep bunlar bizim karşımıza gelir ama günün sonuna baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki fiyatlamayla birleşecek olursak burada piyasada artık anlaşma konusunda nihai bir anlaşma konusunda net bir şekilde iyimserlik olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bundan sonrası bizim dikkat edeceğim nokta iki nokta olacaktır. Petrolün enflasyon tarafındaki olumlu etkisine dikkat edeceğiz. İkinci noktada yapay zeka enflasyon tarafındaki olumsuz etkisine dikkat edeceğiz. Bundan sonrası piyasa birazcık da bence bunu fiyatlayacak gibi duruyor.
0: Peki, altın tarafında da üst üste dördüncü haftalık kayba yönelindi yaşanan gelişmelerle aslında petrolle arasındaki o ters korelasyon da bitmiş oldu.
1: Yani altın tarafına baktığımız zaman da dün kritik bir noktadan döndü. 4000 desteğini aşağı yönlü kırmıştı gün içerisinde ama fakat sonra tekrar 4000 doların üzerine attığını gördük. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi daha önce de yayınlarda bahsettiğimiz gibi bizim daha önce petrol krizlerini incelediğimiz dönemlere bakacak olursak da 1979'lu yıllara gene bu petrol krizi olmadan 1-2 ay öncesinde altın tarafı ciddi bir rekor kırmış. 850-810 dolar gibi rakamları gitmişti. Sonrasında petrol krizi karşımıza geliyor. ABD Fed Başkanı değişiyor. Faiz artışları görüyoruz. Resesyon ihtimaliyle göre altın tarafı sert bir geri çekilme görmüştük ki şu an için bence gördüğümüz fiyatlama davranışta o zamanlara benzer tarih tekerlerinden ibaret gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Fakat burada özellikle dolar endeksinin 100'ün üzerinde kaldığı bir senaryo konuşacak olursak Fed'in sıkılaşma ihtimali olduğu bir senaryo konuşacak olursak da bu da altın tarafındaki şu an şimdi gördüğümüz düşen trendin birazcık daha devam etme ihtimalini göz önüne serecektir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta fonlardan ciddi bir altın çıkışı söz konusu. Kısa vade enflasyon beklentisi hala devam ediyor. Dolar endeksi güçleniyor. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman

0: altın tarafındaki senaryo birazcık daha baskılı olduğunu ve olmaya devam etme ihtimalinin olacağını söyledi. 4000 dolar kritik desteğimiz olarak 4000 dolar aşağısı bir kapatışlar bizim karşımıza gelirse devamlı bizim 3800 3700 dolara kadar geri çekme ihtimalimiz olacaktır diye toparlamış olayım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar iyi hafta sonları dilerim.
1: Sağ olun. Kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, saat başında Helin Aslan yeniden karşınızda.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında karanfil motifi, zarif duruşu ve kendine özgü dinamizmiyle kompozisyonlara hareket ve tazelik kazandıran önemli bir öge. İnce ve uzun sapı, yukarıya doğru açılan tırtıklı taç yapraklarıyla karanfil hem doğal bir inceliği hem de stilize bir ritmi bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple karanfil motifi özellikle Osmanlı döneminde çini, tesip, kumaş ve ahşap süslemelerde sıkça tercih edilmiş, İznik atölyelerinde camlı kırmızılarla hayat bulmuştur. Karanfil, estetik değerinin yanı sıra anlam bakımından da zengin bir sembolizme sahip. Türk kültüründe sevgi, sadakat ve zarafetle ilişkilendirilen karanfil, aynı zamanda temizliği, asaleti ve ferahlığı simgeliyor. Süsleme sanatında kompozisyonun odak noktası olabileceği gibi, lale ve gül gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Onun ritmik formu, sanatkara hem hareket hem de düzeni aynı çizgide ifade etme imkanı veriyor. Karanfil motifinin renkleri de anlamını güçlendiriyor. Özellikle kırmızı karanfil, canlılığı ve coşkuyu temsil ederken, daha yumuşak tonlar, dinginlik ve zarafeti çağrıştırıyor. Tüm bu özellikleriyle karanfil, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik zenginliğini yansıtan seçkin motifler arasında yer alıyor.

0: Vadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kimlerden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri verelim, sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programını Deniz Zeybek takip ediyor. Cumhurbaşkanı İstanbul'da, Deniz'den detayları alacağız programın içeriğini. AK Parti Sapanca'da 3 günlük programa, kampa girecek. Bu kampa ilişkin detayları ise Emre Ayaz önümüzdeki dakikalar da bizimle paylaşacak. CHP Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonu ve Erhan Karaal'ın kaçırılma soruşturmalarına ilişkin yaşanan gelişmeleri, son detayları, ayrıntıları Ada Kahriman önümüzdeki dakikalarda anlatacak. 7. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı var. Fuarı Eda Nur Karaloğlu takip ediyor. Eda Nur'a da döneceğiz. İBAN mağdurlarına yönelik yeni bir düzenleme var. Bu noktadan Mehmetcan Çoban bir yayın gerçekleştirecek. Ve milyonlarca anne için erken emeklilik imkanı genişledi. Peki nasıl? Ebrar Nur Arslan Bakırtaş detayları bizimle paylaşacak önümüzdeki dakikalarda. Ama şimdilik muhabirlerimizi kenara alalım. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan Leyla'yı hatırlayacaksınız. 4 yaşındaydı Leyla. 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu ve biri tutuklu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede akarsu kenarındaki ağaçların arasında çocuğun cansız bedeni bulunmuştu. Cumhuriyet Savcısı geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalasını yenileyerek tutuksuz 2 sanık ve tutuklu Yusuf Aydemir hakkında mahkumiyet talep etti. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir duruşmaya bulunduğu cezaevinden ses ve görüntülü bilişim sistemi üzerinden katıldı. Duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ve babası Nihat Aydemir katılmadı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir'i kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırdı. Yusuf Aydemir hakkında ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan da 6 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar için üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in ailesinin karara tepki göstermesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek grubu dağıttı. Kocaeli'de kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da yeni gelişmeler var. 7 belediye yetkilisi tutuklandı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı ve zabıta müdür vekilinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nca 8 Kasım 2025'te çıkan yangına ilişkin yeni bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleriyle emniyetten çıkarılan, aralarında belediye başkan yardımcıları ve

0: İrim müdürlerinin de bulunduğu 7 belediye yetkilisi Gebze Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunceli'de 2020 yılında kaybolmuştu üniversite öğrencisi Gülistan Doku. Ve dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hatta öyle ki aralarında Tunceli valisi, dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de olduğu 13 kişi tutuklanırken dosyada çarpıcı bir gelişme de yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak 25 kişilik şüpheli listesi hazırladı, savcılıkla paylaştı.
1: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Soruşturmada gözaltı sayısı artabilir. Gülistan Doku cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirilirken çarpıcı detaylara ulaşıldı. Elde edilen delillerle genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturmada her gün yeni detaylara ulaşıldı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamının genişletilmesi istendi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen aralarında 4 üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına dahil edilmesini talep etti. Avukat Ali Çimen hazırladığı 25 kişilik liste ve başvuru dilekçesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Çimen, Gülistan Doku organize cinayeti hakkında söz konusu kişilerin bilgi sahibi olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve halen görevde olan 4'ü üst düzey 25 kişinin ifadelerinin soruşturmaya önemli bir katkı sunacağına inandıklarını savundu. Ali Çimen, dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen kişilerin olabileceğini iddia etti.
0: Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ancak maalesef kurtarılamadı. Şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesine taziye mesajı gönderdi. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin hemen hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini zor günde yalnız bırakmadı. Erdoğan şehit Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Deniz takip ediyor demiştim sizlere muhabirimiz Deniz Zeybek. Şimdi hemen şöyle bir Deniz'e dönelim. Erdoğan'ın bugünkü programının ayrıntılarını öğrenelim.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftanın son iş gününü İstanbul'da geçiriyor. Bugün iki önemli programı var kendisinin. İlki Cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılmak olacak ki burada özellikle kendisinin ekonomiye ve ihracata dayalı önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz aslında. Hem ihracat hedefleri hem üretimin arttırılması hem iş dünyasına, iş çevresine verilen destekler hem de elbette ki küresel ekonomik gelişmeler ve değişimler karşısında Türkiye'nin yeni yol haritası nedir, var mıdır, varsa bu adımlar, atılacak olan adımlar hangileridir? İşte bu konulara dayalı önemli açıklamalarda bulunması ve her bir konu başlığı altında aslında değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Buradaki program bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise İstanbul Ticaret Odası Anadolu

0: Anadolu Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katılmak olacak ki burada da daha çok eğitime ve gençlere, onların geleceğine yönelik mesajlar vermesini bekliyoruz. Özellikle elbette ki eğitim hayatı sona erdikten sonra eğitimden iş yaşamına geçiş ve tabii özellikle de AK Parti döneminde özellikle de eğitime dayalı, gençlere dayalı bu zamana kadar neler yapıldı, neler yapılacak, işte bunlara dayalı önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman bir eğitim, bir gençlik programına katılsa orada mutlaka milli değerler, manevi değerler üzerinde mesajlar verir. Hep bu konular üzerinde durur. Yine bu programda da aslında gençlere yönelik milli değerlerde bu konularda tavsiyeler vermesini, konuşma yapmasını bekliyoruz. Yani kısacası baktığımızda günün ilk yarısında ekonomi ve ihracata yönelik mesajlar vermesi beklenirken günün son kısmındaysa eğitime, gençlere ve onların geleceğine yönelik mesajlar vermesi ihtimal diyelim. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Deniz'e teşekkür ediyoruz. AK Parti yeni dönemin yol haritasını ele alacak. Nerede? Sakarya Sapanca'da kampa girecek. Detayları öğrenelim şimdi. Detaylar için sözü Emrah Yaz'a verelim. Bakalım kamp ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Biraz şöyle içeriğini de öğrenmiş olalım Emre'den. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Hasan, 9 yıllık Kızılcahamam kampından sonra bu yıl AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı bu yıl Sapanca'da gerçekleştiriyor. Biz de o Sapanca'daki kampın olduğu alandayız ve burada 3 günlük bir kamp süreci gerçekleştirecek AK Parti ve asıl önemli olan günlerse cumartesi ve pazar olacak. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatinde saat 10.30'da yarın açış konuşması yapacak. Kampın açış konuşmasında partili yetkililerden aldığımız bilgiye göre ise tarihi bir konuşma yapacağına dair bir bilgi aldık. Baktığımızda bu kamp sürecinde o 25 yıllık süreç, çeyrek asırlık destan sloganıyla bu kamp gerçekleşiyor ve o temada gerçekleşen süreçte 25 yıllık sürecin muhasebesi yapılırken ikinci çeyrek asır içinse neler yapılabilir? AK Parti bu konuda neler yapıyor ve neler yapması planlanıyor? Bunlar konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapılacak oturumlarda, panellerde. Baktığımızda neler gerçekleşecek o konuşmadan sonra diye. Cumartesi günkü programda parti politikaları oturumu gerçekleşecek ve burada birçok salonda konuşmalar, istişareler gerçekleşecek. Partinin geleceği, teşkilatın işleyişi, sahadan gelen geri bildirimler bu konuda önemli bir yer edinecek. Çünkü AK Parti'nin hedefleri de ele alınacak ve yeni yol haritası da belirlenmiş olacak. Nitekim baktığımızda şu sıralar çokça süre gelen o süreç 2028 ama genel seçimlerle ilgili süreçte de AK Parti yol haritasını belirleyecek. Günün ikinci büyük başlığıysa saat 15'te gerçekleşecek Elin Aslan ortak akıl oturumu gerçekleşecek. Burada parti yönetimiyle kabine üyeleri de bir arada olacak ve o koordinasyon daha güçlendirilmek adına bu programlar yapılıyor ve sahadan gelen taleplerle birlikte kabine üyeleri bilgilendirilecek ve bu konuda da AK Parti'nin neler yapacağına dair programlar, planlamalar, istişareler gerçekleşecek ve konulara baktığımızda ise adaletten dış politikaya, iç güvenlikten savunmaya, enerji tarıma, ulaştırmadan hazine ve maliye, aile politikalarından eğitime kadar geniş kapsamlı bir set olarak hazırlanan bir program var. Saat 15'teki ortak akıl oturumu gerçekleşecek ve parti içi istişareler de bu kapsamda, bu programda yer alacak. Akşam saatlerinde ise, cumartesinin akşam saatlerinde ise meclis grubunun bir çalışması olacak. Hatırlıyoruz ki son grup toplantısının çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da terörsüz Türkiye ile ilgili mesajlar vermiş ve belli bir kısmın meclis yasaları ile ilgili, o terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasamaların bir kısmının meclisten geçeceğini, çalışmaların başlayacağını söylemişti. Son zamanlarda Meclis Başkanı'nın bu konudaki kapsamlı görüşmeleri, kabulleri de olmuştu. Bunu biliyoruz ki AK Parti'nin de bu konuda geniş kapsamlı çalışmaları var. Bu kampta da o ele alınacak. Kampın son günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış konuşması yapacak saat 15 itibariyle. 24 ekibi olarak 26, 27, 28 Haziran'da olan, Sapanca'da olan bu kampın her gelişmesini anbeyan 24 ekranlarından aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü size bırakalım Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Eğitimde yapay zeka ve dijital dönüşüm, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknoloji

0: Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'nda ele alınıyor. Detayları öğrenelim. Detaylar için sözü Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
1: Evet, İstanbul'da eğitim teknolojilerinin geleceğine yön verecek önemli bir zirve düzenleniyor. Bugün yaklaşık 20'yi aşkın ülkenin bakanlığının katıldığı önemli bir eğitim zirvesindeyiz. Elbette ki yapay zeka çağındayız ve yapay zeka hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitime de entegre edildi. Tabii detaylarını da alacağız. Yanımızda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'le beraberiz. Sayın Bakanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, siz de hoş geldiniz.
1: Efendim, çok önemli bir zirvedeyiz. Aslında yapay zeka hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitime de entegre edildi. Bu dönüşümle beraber Türkiye neler bekliyor eğitimde?
2: Şimdi sizin söylediğiniz gibi yapay zeka artık toplumsal yaşamın, siyasal yaşamın, ekonomik yaşamın her türlü alanımızın belirleyici unsurlarından birisi haline dönüştü. Her yerde yapay zeka uygulamalarıyla karşılaşabiliyoruz. Biz eğitim sektörünün, eğitim alanının bunun dışında kalacağını düşünmemeliyiz. Eğitim de bu alanın içerisinde olacak. Uzun yıllardır eğitimle ilgili uluslararası toplantıların tamamında yapay zeka ve eğitim ilişkisi üzerine oturumlar yapıyorduk. Biz de bu yedincisini organize ediyoruz. Bu yıl eğitim teknolojilerinde yapay zeka kullanımı ile ilgili bir tema belirledik. Biz bakanlık olarak da zaten çok sayıda yapay zeka uygulamasını hayata geçirdik. Bütün sektörler olduğu gibi eğitim sektörünü de çok derinden etkileyecek bir gelişmeden bahsediyoruz artık. Bizim üstümüze düşen şey burada şu: eğitimin asli misyonunu ihmal etmemeliyiz. Eğitimin asli misyonundan kastım ne? Biz dünyada barış, demokrasi, İnsan hakları, hukuk egemen olsun, insanlar birbirlerinin haklarına riayet etsinler, insanlar birbirlerinin etnik, dini, kültürel kimliklerine saygı göstersinler diye, dünyada barış egemen olsun diye eğitim veriyoruz. İnsan refahı en üst düzeye ulaşsın diye eğitim veriyoruz. Şimdi bir taraftan bu asli misyonumuzu unutursak eğer, o zaman kendimize bir canavar yetiştirmiş oluruz. Bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Bugünkü bizim zirvemizin konusu da insani değerler. Yapay zeka, eğitimde yapay zeka kullanılmasında insani değerler ve bahsettiğim hassasiyetler.
1: Çok teşekkür ederiz efendim, yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, aslında yapay zeka hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim sistemimizi de etkiliyor elbette ki. Biz de bu dönüşümün bir parçasıyız ve Türkiye olarak özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber eğitimde bu dönüşümün yansımalarını birer birer görmeye başladık. Bugün de önemli bir zirvedeyiz ve zirve bugünden itibaren 3 gün boyunca devam edecek. Biz de detaylarını aldık Sayın Bakanımızdan diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Eda Nur'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Ada Kahriman'a şöyle bir dönelim. İki başlık var adayla konuşacağımız. Biri CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga rüşvet operasyonu düzenlendi. 16 şüpheli gözaltında. Bir diğeri ise İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma. Şimdi hemen şöyle bir adaya dönelim. Önce Erhan Karaal meselesiyle başlayalım. Ada merhaba. Önce Erhan Karaal olayına, kaçırılmasına ilişkin meseleye bir bakalım. Soruşturmayla başlayalım. Bu saat itibariyle nedir son bilgiler?
3: Pelin Aslan, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 10 şüpheliden bahsediyoruz ki hatırlayacağınız üzere burada Kocaeli'nde yapılan bir operasyonda toplamda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Burada ilk olarak Sakarya'da bir bungalova operasyonu düzenlenmişti. Ancak buradaki şüphelilerin 8 saat önce buradaki bungalovdan ayrıldıkları tespit ediliyor. Daha sonra bunların plakaları izleniyor. Plakaları tespit ediliyor. İzleniyor bu plaka. Bunların bu şüphelilerin Kocaeli'ne gittikleri tespit ediliyor. Kocaeli'nde bir villaya baskın düzenleniyor. Bu baskında da villanın içerisinde 4 ormana kaçansa bir şüpheli gözaltında alınıyor. Tabii bununla birlikte daha sonraki operasyonlarda 3 şüpheli daha gözaltına alınıyor. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen. Bununla birlikte aynı zamanda dün 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Toplamda gözaltı sayısı 10 olmuştu. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi sabah saatlerinde. Şimdi Erhan Karal soruşturmasına baktığımızda burada kaçırıldığı zaman kendisi bulunmuştu. Kendisiyle birlikte aynı zamanda yanında bulunan bir şüpheli

0: Kendisi şöyle belirtiyor. Beni kaçırmaya gelenler kendilerini polis olarak tanıttı. Vatan emniyete götüreceklerini söylediler. Bana birkaç soru sordular. Bu sorulardan bir tanesi de 300 kilo altının yeri ve aynı zamanda burada İBB eski yöneticisi Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı öne sürülen 500 kilo altının yerini sordular. Ancak ben bilmediğim için bilmiyorum cevabını verdim bu kişilere, bu şüphelilere. Bu yüzden de bana çeşitli işkencelerde bulundular. Şüpheliler beni Serdal Taşkın ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun kasası olmakla suçladılar diye bir ifade kullandığı verdiği ifadesinde. Bu soruşturma genel olarak aslında yani bu soruşturma dosyası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Genel Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaydı. Ancak şu anda Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda olduğunu belirtelim. Toplamda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kendilerinin emniyete işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler sabah saatlerinde. Şimdi diğer bir soruşturmaya bakacak olursak, Şile Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde 3. dalga operasyon düzenlendi. Toplamda 18 şüpheli hakkında 6 farklı suça karıştıkları yönünden gözaltı kararı verildi. Burada İstanbul ve İzmir olmak üzere toplamda 2 ilde peş peşe 21 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor ve 16 şüpheli şu ana kadar gözaltına alındı. Tabii burada aynı zamanda başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. Bu açıklamada da şöyle belirtiliyor. Burada Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat, iskan süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda rüşvet alındığı ve maddi menfaat sağlandığı belirtiliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor buradaki soruşturma. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir operasyon düzenleniyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada da bu operasyonun neden yapıldığına dair bir aslında açıklama yapıldı. Şöyle belirtiliyor. Liderliğini görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen deliller neticesinde bu operasyonun yapıldığı belirtiliyor. Mesela burada tanık beyanları alınıyor, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüphelerin verdiği ifadeler doğrultusunda bazı deliller ele geçiriliyor. Bununla birlikte telefon incelemeleri yapılıyor, HTS kayıtlarına bakılıyor. Banka hesapları inceleniyor. Yeni bilgi ve belgelerin ele geçirilmesiyle birlikte bu operasyon için düğmeye basılıyor. Ve yapılan operasyon neticesinde de hakkında gözaltı kararı verilen toplamda 18 şüpheliden 16'sı burada çeşitli suçlardan, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasından toplamda 16 şüpheli gözaltına alınıyor. Firari olan 2 şüpheli ise yakalama çalışmaları devam ediyor Hellas'ta.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi İzmir'in Seferihisar ilçesine şöyle bir bakalım. Belediye bağlantılı imar ve inşaat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı. CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin imar ve şehircilik müdür tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan CHP ile Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen imar müdürü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu toplam 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bir grup FETÖ'cü Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde eylem yaptı. Türkiye'deki bazı isimler için destek istedi. AİHM'e şikayet mektubu verdi. Peki ama bu isimlerin ortak özelliği ne? Ne ki her yerde karşımıza çıkıyorlar? Detaylara bakalım. Analiz haber geliyor.
2: Güvenlik güçleri FETÖ kalıntılarını birer birer yakalıyor, adalete teslim ediyor. Firari FETÖ'cüler ise kendilerine kucak açan Avrupa başkentlerinde eylem yapıp destek istiyor. Türkiye'ye müdahale edin çağrısında bulunuyor. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi bu durumu manşetine taşıdı.
3: 1- Ekrem İmamoğlu, 2- Osman Kavala, 3- Selahattin Demirtaş, 4-

0: Hidayet Karaca, 5 Mehmet Baransu. Bunlara özgürlük istediler.
1: FETÖ'cülerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki eylemde özgürlük istediği isimler dikkat çekici elbette. Ama bir isim var ki her yerde karşımıza çıkıyor, Osman Kavala.
2: Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü.
1: Gezi kışkırtması davasında mahkum olan ve aldığı hapis cezası sebebiyle cezaevinde bulunan Osman Kavala için 10 ülkenin büyükelçisi Türkiye'ye bildiriyle ayar vermeye çalışmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan o büyükelçilerin kimyasını bozan bir tepki göstermişti.
2: Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim.
1: Osman Kavala ismini son dönemde iki ayrı noktada daha duyduk. Birisi Özgür Özel'in korsan grup toplantısı.
3: Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
1: Diğeri Gölge CIA diye adlandırılan eski CIA danışmanı Michael Rubin'in Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki konuşmasında.
4: İlk olarak Dışişleri Bakanlığı ve Kongre Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu ve Osman Kavala'yı düşünce mahkumları olarak ilan etmelidir. Demirtaş, İmamoğlu, Kavala için konuşmak da Amerika Birleşik Devletleri'ni tarihin doğru yerine yerleştirecektir.
1: Şimdi tüm bu söylemleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde eylem yapan FETÖ'cülerin kurtarılacak isimler listesiyle birlikte okuyun lütfen ve kararı siz verin. Aslında görmek isteyen için tablo çok net. Ne diyordu Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder? The centrist
5: element. Helmut Kohl ile bir toplantım oldu ve bana Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya bağlı olduğunu söyledi. Bunu Şansölye Merkel'e anlattım ve beni dinlemedi ve bugün sonuçlarını görüyoruz.
1: Bu yüzden eğer Nasuh Mahruki gibi isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesajlar paylaşıyor, AK Parti milli güvenlik sorunudur, beka sorunudur, Türkiye'nin başına gelmiş en büyük tehdittir, en ölümcül zehirdir diye yazıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin kuyruğuna bastığını da iyi anlamak lazım.
6: Kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur.
1: Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
7: Şimdi bir Venezuela'ya gidelim. Venezuela'yı sanıyorum ki en iyi biz anlarız. Çünkü Venezuela'nın başkenti Caracas çevresine 40 saniye arayla iki deprem vurdu. İkisi de büyük. Biri 7.2, biri 7.5. 40 bin kişiden şu an için haber alınamıyor. Enkaz altında çok sayıda insanın olduğu tahmin ediliyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yürütüyorlar. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke de yardım göndermek için harekete geçti.
8: Binalar yerle bir oldu. Halk büyük panik yaşadı. Venezuela peş peşe gelen iki büyük sarsıntıyla yıkıldı. Başkent Caracas ve çevresi önce 7,2, sadece 40 saniye sonra da 7,5 büyüklüğünde ikinci bir depremle sarsıldı. Sarsıntıların 22 ve 10 kilometre gibi yüzeye çok yakın noktalarda meydana gelmesi yıkımın şiddetini de büyük boyutlara taşıdı. Depremlerin ülkede resmi tatil olduğu bir gün ve saatte gerçekleşmesi nedeniyle halkın büyük bölümü sarsıntıya evlerinde yakalandı. Bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ancak asıl korkutan rakam kayıp listesinde binlerce kişinin olması. Başkent Caracas ve La Guayra başta olmak üzere birçok eyalette 10 katlı oteller ve çok sayıda apartman yerle bir oldu. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ağır hasar alan Simon Bolivar Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bölgede zamanla yarış sürüyor. Ancak ekipman yetersizliği kurtarma çalışmalarını sekteye uğratıyor.
9: ya.
8: Ekipler canla başla mücadele ediyor. Enkaz altından çok sayıda kişi çıkarıldı. Ancak yıkım çok büyük. Zira Venezuela tarihinin en güçlü depremlerini sadece 40 saniye arayla yaşadı. Enkazların başında umutlu bekleyiş sürüyor. Ancak zaman da tükeniyor. Hastanelerde de durum trajik. Enkazdan çıkarılıp ambulanslarla tek başına hastaneye getirilen kimsesiz çocukların kimlikleri sadece kollarına takılan bantlarla tespit edilmeye çalışılıyor. Yaşanan büyük felaketin ardından uluslararası toplum Venezuela için seferber oldu. Türkiye felaket bölgesine arama kurtarma ve tıbbi destek ekipleri göndermek için hızla harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri ise askeri nakliye gemileri ve uçaklarıyla destek vereceği 150 milyon dolarlık bir yardım paketi açıkladı. Meksika, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti ve Katar da bölgeye yardım ulaştırmak için koordinasyon çalışmalarına başladı.
7: Türkiye yardım ulaştırmak için harekete geçti dedik haberimizde de ve saniyeler önce o yardımın yer aldığı uçak İstanbul Havalimanı'nda havalandı. Şimdi bu görüntüleri aşağı yukarı bir 3-4 dakika önce yaşandığının kayda alındığından bahsedebiliriz size. 37 kişilik AFAD ekibi askeri kargo uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan uğurlandı. Yardım malzemeleri var uçakta ve bunun yanı sıra arama kurtarmada kullanılacak malzemeler de yer alıyor. Az önce de söylediğim gibi bu acıyı sanıyorum en iyi biz anlarız. Böylesi benzer manzaraları ve Türkiye bu zor süreçte Venezuela'ya destek olmak için yola çıktı. Dünya Kupası'na erken veda etti A milli takımımız. İşte eleştiriler var, yorumlar var, tepkiler var ama bugün sabah doğru son maçını yaptı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile ve bir anlamda aslında hani prestij mücadelesi diyebiliriz. Rakibini 3-2 mağlup etti. Bu arada Türkiye'ye karşı, milli takıma karşı yenilgisine rağmen ABD grubu lider tamamladı. Ama ABD cephesinde de teknik direktörün sitemi vardı. Bir de gecenin bir diğer büyük sürprizi ise Almanya'yı deviren Ekvador'dan geldi. New York sokakları Ekvadorluların sevinç çığlıklarıyla yankılandı.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'na dramatik bir zaferle veda etti. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşan millilerimiz maçta geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlı ekibimiz henüz 3. dakikada geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Arda Güler ve Barış Alper'in golleriyle öne geçen millilerimiz beraberlik golünü yese de son sözü 90+8'de Kaan Ayhan söyledi. Maçı 3-2 kazanan Türkiye grubu 3 puanla sonuncu sırada tamamlayarak elendi. Arda Güler attığı golle A milli takımın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Maçın en iyi oyuncusu da Arda seçildi. Karşılaşmanın ardındansa dikkati çeken ifadeler kullandı.
10: Maçtan önce moralimin bozuk olduğuna dair bir şeyler söylemişsiniz sanırım. Tüm eleştiriler doğru. Ne söyleseler haklılar. Çünkü ben iyi oynamadım. Hiçbirimiz ilk iki maçta iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık ve elendik. İnşallah bundan sonra telafi ederiz.
1: Teknik direktör Vincenzo Montella ise takımın haksız eleştirilere maruz kaldığını öne sürdü. İstifa etmeyeceğinin de sinyallerini verdi.
11: Onurumuzla veda ettik. Bir daha kupaya katılmak için 24 sene beklemeyeceğiz.
1: İtalyan teknik adam kamp yeriyle ilgili tartışmalara da değindi. Kamp yeri için geç kaldıklarını kabul etti.
11: Dünya Kupası'na katılmayı kısa süre önce garantilediğimiz için kamp yerini belirlemekte geç kaldık.
1: Milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise ülkesinin gruptan elenmeyi hak etmediğini belirtti.
12: Tabii ki moralleri de hala düşük çünkü sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefleri daha da ileri, yani turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moralleri de hala biraz düşük ama bu galibiyetle yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum.
1: Türkiye'ye mağlup olmasına rağmen grubunu 6 puanla lider tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise moraller bozuktu. Teknik direktör Mauricio Pochettino maç sonu basın toplantısında basına sitem etti. Arjantinli teknik adam, Türkiye turnuvadan eleniyor ama sanki biz eve dönüyormuşuz, onlar kalıyormuş gibi bir hava var. Bizi gruptan lider çıktığımız için kimse kutlamadı dedi. Gruptaki diğer maçta Avustralya ile Paraguay golsüz berabere kaldı. Avustralya adını son 32 turuna yazdırdı. Gecenin en büyük sürprizi ise New York'ta yaşandı. E grubunda Güney Amerika temsilcisi Ekvador, güçlü rakibi Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Karşılaşmanın ardından stadyumu dolduran binlerce Ekvadorlu ve Times Meydanı'na akın eden taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Bu sonuçta Almanya ve Fil Dişi sahilinin ardından Ekvador da son 32 biletini cebine koydu. F grubunda ise Hollanda, Tunus'u 3-1 ile geçerek son 32'ye kaldı. 1-1 berabere kalan Japonya ve İsveç de bir üst tura yükselmeyi başardı.
7: İkinci yargı paketiyle birlikte IBAN mağdurlarına tahliye yolu açılabilir. Peki ama nasıl? Öğrenelim. Sözü Mehmetcan Çoban'a verelim.
9: 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçti ve yeni düzenlemede en dikkat çeken başlıklardan biri ise IBAN mağdurları oldu. Peki IBAN mağdurlarına karşı nasıl bir düzenleme ve nasıl bir çalışma yer aldı, konunun detaylarını çok değerli yayın konuğumuz Avukat Umut Metin'den alacağız. Efendim, kamuoyunda IBAN mağdurları olarak tabir edilen bu kişiler kimler ve yeni düzenlemede nelere yer verildi?
13: Aslında şöyle başlamak isterim. Geçmişte ülkemizde IBAN'ını bir başkasına verdiğinde bunun bir suçta kullanılabileceğini bilmeyen nice insanımız vardı. Ve bu nedenle kendi hesabı bir takım dolandırıcılık faaliyetlerinde haksız elde edilen bedelin hesabına gelmesi için kullanıldığında mağdur hale gelen kişiler oldu. Ne oldu bu insanlar? İşte savcılık soruşturmalarında, emniyetteki işlemlerde vesaire sanık şüpheli durumuna gelen kişiler oldular. Halbuki dolandırıcılığın içerisinde değillerdi. Ama toplum yıllar içerisinde IBAN'ını bir başkasına kullandırmama konusunda aslında aydınlatıldı, bilgilendirildi. Şimdi toplamda 400 bin, 500 bin kişinin bu tür nedenle savcılıklardaki soruşturmalara muhatap kaldığı, mahkemelerde sanık olarak yargılandığı sonucuna erişiyoruz. Bu nedenle de bir yasal düzenleme yapılıyor. İki siyasi partinin sunduğu teklif ardından şu an yapılmak istenen şu: dolandırıcılık fiilinde bulunanlar, bunu kurgulayanlar, insanlara hile yapanlardan ziyade onların yanında olmayan ama hesabını kullandırmış kişilerin cezasının daha düşük olarak belirlenmesi şeklinde bir düzenleme şu an mecliste yasalaşmak üzere.
9: Peki efendim, ceza indirimi de bir söz konusu. Ayrıca bu ceza indiriminden kimler yararlanabilecek ve devam eden davalarda soruşturmaya katılabileceği söylendi.
13: Şunu net ifade etmek lazım. Sakın şöyle bir algı olmasın. IBAN'ımı kullandıracağım, artık cezası ortadan kalktı. Öyle bir şey yok. IBAN'ını bir başkasına kullandıran ve bu IBAN'ın suç gelirinin aktarılması için izin veren kişi yine ceza almakla muhatap olabilecek. Ama artık buradaki ceza, dolandırıcılık fiilini yapan da, eğer bu nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanıyor, ceza 3 yıldan 10 yılayken buradaki ceza 1,5 yıldan 5 yıla düzeyinde olacak. Yine cezası var. Bu nedenle biz ne yapıyoruz? IBAN'ımızı bir cüzdanımız gibi, cebimizdeki cüzdanımız gibi algılayarak, nasıl ki cüzdanımızı önümüze gelen kişiye teslim etmiyoruz, IBAN'ımızı da bir başkasına teslim etmiyoruz. Burada yapılmak istenen sadece gerçekten bu işin idrakında olmayan, gerçekten bir boşluk haliyle, bir anlık fark edememe haliyle dolandırıcıların yanındaymış gibi hissedilmiş kişilerin durumunu ağır halinden biraz daha hafifletmek.
9: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi diyelim ve 12. yargı paketindeki IBAN mağdurlarının detaylarını aktardık diyerek sözü bu noktadan stüdyoya bırakalım.
7: Anneler için erken emeklilik imkanı genişledi. Anneler 2160 gün kazanıp erken emekli olabilecekler. Hatta şartları sağlayan EYT'li olup da yaş da beklemiyor. Peki nasıl? Öğrenelim. Söz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ta.
14: Milyonlarca çalışan anne için emeklilik hayali gerçek oluyor. Doğum borçlanmasının kapsamı genişletildi. Borçlanılabilecek çocuk sayısı 2'den 3'e çıkarıldı. Bu noktada SGK, Bağkur, memur fark etmeksizin çalışan anneler 2160 gün kazanarak emekliliklerini 6 yıl geriye çekebiliyorlar. Peki son gelişmeler neler? Detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'la birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Annelerin aslında mutlu olacağı bir haber, detayları sizden alalım mı?
15: Aslında doğum borçlanması 1 Ekim 2008'de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'yla hayatımıza girdi. O tarihten bu tarihe kadar uygulanıyor. İlk çıktığı zaman 2 çocuğa kadardı. Daha sonrasında şart olarak da en az 1800 günün olacak. Ondan sonra doğum borçlanması yapılacak şeklindeydi. Zaman içerisinde bu evrildi. Biraz daha kolaylık getirildi. Günümüz olaraktan neler var, bunu birlikte değerlendirelim. Bakıldığı takdirde uygulamanın 2008'den bu tarafa hayatımızda olduğunu söyleyebiliriz. Burada şart olarak da mutlaka sigorta başlangıcınız olacak. Ondan sonra doğum gerçekleşmiş olması gerekli ve de çocuğun hayatta olması lazım en az 2 yıl boyunca. Burada da prim günü olarak her çocuk için 720 gün 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı veriyor. Dolayısıyla 2160 gün buradaki süreleri borçlanabiliyoruz. Ha, buradaki her çocuk 2 yıl diyoruz ya, o 2 yıllık sürede annemizin çalışmamış olması lazım ve de çocuğun hayatta olması lazım. Eğer vefat durumu varsa vefat tarihine kadar olan sürenin de borçlanabileceğini söyleyebiliriz. Bir müjde verelim annelerimize. Özellikle burada meslek sesi veya meslek yüksekokulunda staj yapılıyor. İşte oradaki stajlarda sigorta başlangıcı oluyor. O sigorta başlangıcı da aynı şekilde doğum borçlanmasına sebebiyet verebilir. O tarihten sonra da, stajından sonra da doğum yaptıysa o süreleri borçlanabileceğini söyleyebiliriz. Gelelim maliyet hesabına. Maliyet hesabında da şu anda asgari ücret üzerinden değerlendiriliyor. Her sene bu asgari ücret değiştiği zaman buradaki rakamlar da değişiyor. Şu andaki asgari ücretimiz 33.030 lira. Bunun %32'si kadar diğer borçlanmaları, yani askerlik, yurt dışı gibi borçlanmalar %45'e yükseldi. Ama doğum borçlanması %32'de kaldığını söyleyebiliriz. Orada günlük olarak maliyet kıstası bize, yani 33.030'u 30'a bölüp %32'lik kısmını aldığınız zaman 352 lira gibi bir maliyeti var. Bir aylık borçlanmak istenirse o zaman 10.569 lira, 12 aylık borçlandığı takdirde 126.835 lira, 24 aylık borçlanma maliyeti de 253.670 lira. Hatta ve hatta ben daha fazla borçlanayım, emekli maaşım yüksek olsun diyebilir miyiz? Evet, işte orada da 9 katına kadar borçlanabiliyoruz. Dolayısıyla günlük 9.909 lira, 1 aylık 95.126 lira, 12 aylık 1 milyon 141.526 lira, 24 aylık ise 2 milyon 283.033 TL'ye tekabül etmiş oluyor. Ödendiği takdirde tavan ücret üzerinden değerlendirebiliyorlar. Şimdi izleyicilerimizin biraz daha bunun net anlaması için bir örnek yaptık. Bu örnekte annemiz sigorta başlangıcını yapmış ve sonrasında da 3 tane doğumu var. Ve o süreler içerisinde de çalışmamış. Buna göre ilk çocuğu kolay olsun diye 1 Ocak 98'de, ikinci çocuğu 1 Ocak 2001'de, üçüncü çocuğu da 1 Ocak 2002'de. Bakıldığı zaman ilk çocukta 98 ile 2001 arasında kaç yıl var? 3 yıl var. Dolayısıyla 2 yıllık süre boş olduğu için buradaki 720 günü borçlanabiliyor annemiz. İkinci doğumunu ne zaman yapmış? 2001'de. Üçüncü doğumu ne zaman yapmış? 2002'de. 2001 ile 2002 arasında Kaç yıl var? 360 gün var. Hani 720 gün borçlanabiliyordu? Hayır, çünkü diğer çocuğu da borçlanma hakkı olduğundan kaynaklı burada 1 yıllık süreyi borçlanacak. Üçüncü çocukta da yine 720 günlük süreyi borçlandığı zaman günlük 352 TL'den toplamda 1800 gün borçlanmasında 633.600 lirayı ödediği zaman annemiz burada 3 çocuk üzerinden buradaki günlerini satın alacak. Belki de yasalarımız doğrultusunda emekliliği de hak etmiş olacak.
14: Efendim, yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışan annelerin emeklilik hayali aslında biraz daha yakın diyebiliriz. Doğum borçlanma kapsamında genişletilmeler yapıldı. Bizler de detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'la birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
7: Ebrar'a teşekkür edelim. Bu saat dilimine noktayı koyalım. Biraz soluklanalım ama saat başı buradayız. Bekliyoruz.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Avrupa üzerinde kuvvetli bir ısı kubbesi var biliyorsunuz. 500 milibar seviyesinde kuvvetli sırt etkisi. Uzunca bir süredir Avrupa'da aşırı sıcakların yaşanmasına sebep oldu. Ama artık bugün itibariyle hareket ediyor. Kubbe biraz doğuya doğru kayıyor. Doğu Avrupa'ya doğru ilerliyor. Biraz Polonya, Belarus, Ukrayna çevresinde yüksek sıcaklıklar ölçülecek bu kez. İrlanda, İngiltere, Fransa'nın kuzey ve batı kesimi ve İspanya'da sıcaklıklar 7-8 derece. Soğuk cephe geçişiyle birlikte azalmaya başladı. Tabii bu ısı kubbesinin Avrupa'nın güney ve doğusuna doğru ilerlemesi, bize yaklaşması anlamına geliyor. Bizde de sıcaklığı birkaç derece yükseltecek. Özellikle Türkiye'nin batı kesimi bu kubbe içerisine girecek. Ne zaman? Pazar, pazartesi günleri. Pazar ve pazartesi günleri sıcaklık artışını özellikle Türkiye'nin batısında hissedeceğiz. Fakat şöyle bir durumda olacak. Bu yüksek basınç alanının biz biraz kıyısında kalacağımız için kuzeyli rüzgarını kuvvetli almaya başlayacağız. Bugün itibariyle aslında başlıyor Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz etkisi. Yarın kuvvetlenerek devam edecek. Sonrasında pazar günü, pazartesi günü, salı günü de rüzgar kuzeyli olacak. Tabii Poyraz'ın rahatlatıcı etkisini de hissedeceğiz. Bu bir avantaj olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bir yandan şu anda hala konvektif hareket bizde devam ediyor. Konvektif sağanaklar devam ediyor. Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevresinde kısa süreli sağanaklar var. Onun dışında diğer bölgeler parçalı, az bulutlu ve açık. Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz kuvvetli ve tabii ki sıcak alarm Türkiye'de özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin çevresinde, Siirt'te termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. İnsan sağlığı için 35 derece kritik bir eşik biliyorsunuz. 11-16 aralığı kritik anlamına geliyor. Öğle saatlerinde güneş altında uzun zaman geçirmemek gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Aktiviteli işlerden öğle saatlerinde uzak durmak önemli. Olabildiğince gölgeyi, serin yerleri, klimalı ortamları tercih edelim mesajıyla birlikte yarının tablosuna hemen bakalım. Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Marmara, Ege'de Poyraz, Doğu Anadolu'da karayel kuvvetli esecek. Bugünden yarına hava sıcaklığı çok fazla değişmeyecek. Pazarın tablosuna baktığımızda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevresinde hafif yağmur devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş var ve sıcak alarm verilen illerin sayısı pazar günü artacak. Özellikle Ege 40 derece bandına çıkıyor. Hem cumartesi hem de pazar günü termometreler 40 derece bandına yaklaşacak. Aydın çevresinde 40 dereceye çıkacak. Aman dikkat diyelim. Ve Akdeniz bölgesinde de sıcak alarm başlayacak. Pazartesinin tablosu da çok benzer. Tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Pazartesi, salı, çarşamba günü ve perşembe günleri tüm yurtta hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm görülecek. Hava sıcaklığı özellikle pazar, pazartesi günü yükselecek. İstanbul'da da 32 dereceye çıkacak. Adana çevresinde bağıl nem etkisi önemli. Önümüzdeki günler Adana'da termometreler 33-34 derece bandında olsa da 38-39 hissedilecek bağıl nem sebebiyle. Şimdi hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece, 32 civarında hissedilecek. Yarın 31 olacak, 32 bandında hissedilecek. Pazar günü de yine 30 derece bandında. Salı günü termometreler İstanbul'da 32'yi gösterecek ama 33-34 derece hissedilecek diye şimdiden söylemiş olalım. Ankara'ya bakalım hemen. Başkentte hava az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava güneşli geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak ama sonrasında pazartesi, salı günü Ankara'da da sıcaklık 32'lere, 33'lere yükselecek. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz kuvvetli esecek. Termometre 36'yı gösterecek. Sıcak alarm seviyesi. Yarın ve pazar günü de yine İzmir'de sıcaklık sıcak alarm seviyesinde devam edecek. Öğlen güneşine dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Türkiye'nin NATO'da 74 yılda değişen rolü, Trump ABD Kongresi ve İsrail lobisine rağmen Dan motorunun satışını onayladı. Küresel krizlerin gölgesinde Ankara zirvesi dönüm noktası mı olacak? CHP adım adım bölünmeye doğru gidiyor. İhraç süreçleri sonrası mağdur rolü artık etkileşim yaratmıyor mu? CHP seçmeninin %74'ü İmamoğlu'nun yolsuzluklarını kabul mü ediyor? Mutlak Mutlan öncesi Özel'le birlikte kurdukları rüya sona mı erdi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun cevaplayacak.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
6: İşini büyütmek istediğinde
7: Vakıfbank daima seninle.
0: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
8: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
9: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
10: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
8: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
11: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Gözencim Net, Sigortam Net.
8: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
9: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
10: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
9: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
11: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
12: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün 3. saatine başlıyoruz. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik bir eşik daha aşılmak üzere. ABD Başkanı Donald Trump kendisi dün Beyaz Saray'da açıklamıştı aslında. Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satışını resmen Kongre'ye bildirdiği ifade ediliyor. Onayın çıkması halinde 80 motorun teslim edilmesiyle Kaan'ın seri üretim süreci önemli ölçüde hız kazanacak. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Ankara'daki NATO zirvesi için bu açıklamayı yapmıştı. Açıklamanın ardından Türkiye'nin milli savunma sanayi projesi Kaan için ABD'den çok kritik bir hamle geldi. Trump yönetimi Türkiye'ye yönelik 80 adet F-110 jet motorunun satışını öngören resmi bildirimi Kongre'ye sundu. General Electric tarafından üretilen bu motorlar test ekipmanları ve yedek parçalarıyla birlikte yaklaşık 800 milyon dolarlık dev bir paketi kapsıyor. Bu onay halen prototiplerinde Amerikan motoru kullanan yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk etapta 40 adedinin seri üretimini tamamen garanti altına alacak. Paketin önündeki en büyük engel Kongre'deki S-400 direnciydi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Gregory Max, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elinde tutmasını gerekçe göstererek satışı bloke etmişti. Ancak Trump yönetimi sürecin uzamaması için Kongre incelemesini bypass etme kararı aldı. Özel prosedür haklarını kullanacak olan Beyaz Saray Kongre onayı olmaksızın satışı ilerletecek. Uzmanlar bu motor hamlesinin Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor. Rusya'dan S-400 alınmasının ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve katsa yaptırımlarına maruz kalması iki ülke arasındaki en büyük kriz noktası olmuştu. Her ne kadar jet motoru satışıyla F-35'e dönüş süreçleri hukuken birbirinden bağımsız olsa da Trump yönetiminin bu hamlesi F-35 üzerindeki siyasi direnci kırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak okunuyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın da Ankara ile Washington arasındaki bu krizin çözülmesine yoğun destek verdiği belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İttifakın tarihi bir dönüşümden geçtiğini belirtti. Rutte, Aselsan savunma sanayi devrimini öncülük ediyor sözleriyle Türkiye'nin askeri teknolojideki kritik rolüne de dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kritik açıklamalar yaptı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin altını çizdi. Aselsan'a övgülerde bulundu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor dedi. Rutte ilkbaharda Aselsan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı. Türkiye'de NATO genelinde faaliyet gösteren 3000 savunma şirketi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayi şirketi var. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceğiz dedi. Rutte, ittifakın içinde bulunduğu tarihi dönüşümü NATO 3.0 olarak tanımladı. ABD'nin liderliği ve teşvikiyle Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma bütçelerine 1,2 trilyon dolar eklendiğini belirtti. Rutte, bunun 10 yıl önce hayal bile edilemeyeceğini söyledi. Ankara zirvesinin çok önemli olduğunu belirtti. Belki Lahey zirvesinden bile daha önemli çünkü verilen taahhütler harika dedi. NATO'nun radarındaki küresel tehditler de Rutte'nin gündemindeydi. Rusya'yı hem bugünün hem de geleceğin en büyük tehdidi olarak niteledi. Genel Sekreter,

0: Çin'in nükleer atılımlarıyla Kuzey Kore ve İran'ın programlarına karşı ittifakın her karışı savunmaya hazır olduğunu vurguladı. Zirve, Kiev'e yönelik güçlü desteğin yineleneceğini belirtti. Şimdi NATO zirvesini konuşalım ama ondan önce aslında hani NATO zirvesinden rol çaldı diyebiliriz. Donald Trump'ın açıklamaları, Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Mutlu edecek hamlenin de aslında bu Kaan'da kullanılacak olan F-100 jet motorlarını Türkiye'ye satmak olduğu ifade ediliyor. Şimdi burada tabii akla gelen şey Kongre engel oluşturabilir mi? O noktada da bu konuda Kongre'yi Trump'ın bypass edebileceği de ifade ediliyor. Yani Kongre'nin onayı olmadan satabileceği de ifade ediliyor. Buradan başlayalım konuşmaya konuklarımızla birlikte. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı bizimle birlikte. Hasan Hocam, Tolga Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hasan Hocam, hemen sizinle başlayalım. Şimdi Kongre'yi bypass etmesi durumu F-100 jet motorları konusunda bu mümkün olabilir mi? Önce bununla başlayalım, ne dersiniz? Mümkün müdür?
2: Evet, öncelikle mümkün ama açıkçası ben bunun oraya gideceğini çok düşünmüyorum. Yani Kongre'de her ne kadar muhalif bir tavır takılsa dahi ben bunun Kongre'den geçeceği kanaatindeyim. Çünkü özellikle son zamanlarda Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinde geçmişe nazaran özellikle S-400 krizinden bu yana bir iyileşme var ve bu iyileşmenin bence Kongre üyeleri üzerinde de olumlu bir etkisi olacağı kanaatindeyim. Yani özellikle yaklaşan NATO zirvesi öncesinde sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bazı olumlu gelişmeler bekleniyor. Bunlardan bir tanesinde özellikle bu motorun Türkiye'ye satılmasına yönelik Amerika'nın tavrındaki değişiklik, hı hı. İleride daha farklı bir olumlu adımlar da atılabilir ama bu yönde ben Kongre üyelerinin çok da muhalif davranmayacağı ve bunu onaylayacağı kanaatindeyim ama dediğiniz şey doğru. Eğer burada bir Kongre üyelerinin engellemesine yönelik bir tavır olursa Donald Trump'ın bu konuda bir adım atması muhtemel ve ben bence olayı buraya çok da getirmeyecek. Yani öyle görünüyor ki açıklamaları da olayı buraya getirmeyeceğini gösterir nitelikte.
0: Olayı buraya getirmeyecek derken yani bypass edip Kongre'yi uçakların satışını mı yapacak Trump?
2: Yani evet. Yani şöyle, aslında bypass etme değil, Kongre'yi zaten getirirken bunun ön hazırlığını yapmış olduğu kanaatindeyim. Yani bunun geçecek çoğunluğu elde edeceğini düşünerek oraya getiriyor. O yüzden burada Türkiye'nin lehine bir sonuç çıkacaktır muhtemelen.
0: Bir de şunu da sorayım hocam. Şunu da sorayım, öyle devam edin lütfen. Şimdi hani bir iki tane motor satışından bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu da tahmin ediyorum ki öyle hadi yaptık alın şimdiden 40 taneye verelim olacak bir şey değil. Dolayısıyla uzun süreye yayılabilecek bir şey. Şimdi ABD lideri dediğinde bugün var, yarın yok, yarın öbür gün seçim olacak. Ki Donald Trump'ın 3. kez aday olması gibi bir durumda ABD yasalarına göre mümkün değil gibi görünüyor. Dolayısıyla işte Kasım ayında da zaten bir ara seçim durumu söz konusu. Şu an için bu F-100 jet motorları meselesi çözülmüş olsa bile yapılan anlaşma uzun yıllara, teslimatın uzun yıllara yayılacağını varsayacak olursak, yapılan anlaşma lider değişse bile yine de hayatta kalabilecek, yaşayabilecek bir anlaşma mıdır? Yoksa değişen liderle bu motorların satışına dair bakış da değişebilir mi?
2: Yani bu yönde bir değişim tabii ki olabilir. S-400 olayındaki mevzu aslında biraz da bununla ilişki. Ama son dönemde özellikle aslında ifade etmek istediğim şey buydu. Türkiye ve Amerika'nın ilişkilerinde ciddi anlamda gözle görülür bir iyileşme var. Yani, hı hı. Çok bozulmamasına rağmen S-400'den sonra işte bir Ray Brunson sorunu da vardı hatırlarsanız. Şimdi bunlar üst üste geldi ve Türkiye ilişkileri ciddi anlamda bozulmuştu. Son zamanlarda bunu özellikle Donald Trump çok ciddi şekilde vurguluyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilimleri de işin içine katarsak Amerika'nın Türkiye ile olan iyi ilişkileri, yani düzelmeye başlayan ilişkilerini bozmaya yönelik bir girişimin bence Donald Trump dışındaki taraflar için de çok da istenmeyen bir şey olduğu kanaatindeyim. O yüzden özellikle buradaki kongre üyelerinin

0: burada bir muhalefette bulunmayacağını, yani bence muhalefet olacak ama bunun engelleme yönelik net bir tavır ortaya koymayacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki F-35 sürecini de etkileyebilir. Yani
1: Ona
0: çünkü
1: birazdan
0: bu
1: daha detaylı gelelim hocam. F-35 sürecine ayrı bir başlık açalım. Onu biraz daha detaylı konuşalım. Devam edin lütfen siz. Tamamlayın.
0: Yani bu konuda özellikle yani burada bir red çıkmayacağı kanaatindeyim ve bunun NATO zirvesinde bir şekilde daha olumlu diye evleneceğini de düşünüyorum. Yani burada bence NATO zirvesinde Donald Trump bunu yaparak aslında şunu da ortaya koyuyor. Türkiye ile ilişkilerini ileri bir seviyeye taşıyabileceğinin ön adımını da atıyor. Ki bunu bence NATO zirvesinde ifade edecek. Zaten geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Donald Trump bu konuda çok net bir şey söyledi. Dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle katılacağım, yoksa NATO zirvesine katılmayı düşünmüyordum dedi. Yani bu çok önemli bir açıklama. Yani bu da aslında NATO zirvesinin içeriğiyle ilgili de biraz bize mesaj veriyor. Çünkü biliyorsunuz son dönemde özellikle Amerika ve NATO'nun Avrupa'daki ülkelerle olan ilişkilerinde bir gerginlik söz konusuydu. Bu da şunu gösteriyor. Yani Türkiye'de gerçekleştirilecek olan bu NATO zirvesinde aslında bu konunun da biraz yumuşama ihtimali var. Türkiye'nin arabuluculuğunda bu ülkelerle Amerika arasındaki ilişkilerde bir nebze en azından tansiyonu düşürecek konularında görüşüleceğini anlıyoruz. Burada tabii Türkiye'nin tutumunun, Türkiye'nin özellikle bu savaş uçağı motoruyla ilgili tutumun da biraz bununla ilişkili. Yani Donald Trump burada Türkiye'ye bir jest yaparken, Türkiye aslında bu NATO zirvesinde Trump'la Avrupa ülkeleri arasındaki gerginliği de düşürmeye yönelik bir adım atıyor. Bunun tamamı birlikte yürüyen bir süreç olduğunu net bir şekilde görüyoruz.
1: Peki. Peki şimdi Tolga Hocam sizinle devam edelim. Bu F-100 jet motorları konusunda ben red çıkmayacağını düşünüyorum kongreden dedi Hasan Hocam. Siz Hasan Hocam'a katılır mısınız? Red çıktığını varsayalım. Diyelim ki öyle oldu. Bypass etmek Trump'ın bir diğer planı deniliyor. Ne kadar bu plan işler, bypass edebilir mi? Bir de az önce de ifade ettiğim gibi yani uzun yıllara belli ki bu motorların teslimi yayılacak bir şey. Yani bugün yarın halledilebilecek bir durum değil. Yarın öbür gün Donald Trump gitti, yerine başka bir isim geldi. Yapılan bu anlaşma hayatta kalır mı? Yani bunun bir garantisi var mı?
2: Şimdi Elin Hanım, ben maalesef bu kadar iyimser olamayacağım kongre ile ilgili. Yani kongrenin hem temsilciler meclisi hem senatonun aynı anda Türkiye'ye bu satışı onaylaması gerekiyor eğer bypass edilmezse. Doğal olarak ikisinde de hem Trump karşıtları hem bir şekilde Türkiye'nin karşısında olan, işte bir şekilde İsrail yanlısı lobilerin etkisinde olan veya maalesef ki biliyorsunuz Amerika'da FETÖ gibi vesaire terör örgütleriyle bağlantısı olan vesaire birçok ayağımıza takılacak konu var kongreye baktığınızda. O yüzden burada kongreden böyle bir metni geçirmek, böyle bir satış onayını geçirmek çok kolay değil. Üstelik şunu da unutmayalım. Biden döneminde çok yanlış bir şekilde bir katsa yaptırımları söz konusu oldu biliyorsunuz. Bunun etkisinin hala sürdüğünü de unutmayalım kongre özelinde. Yani Trump'ın üstüne basa basa o basın toplantısında Türkiye bizim bir NATO müttefikimiz, bazıları bunun farkında değil ama vesaire diyerek, yani bir şekilde içeriye de mesajlar vererek bunu söylemiş olmasının nedenlerinden birinde bu olduğu kanaatindeyim. Ama bu satışı yapmak istiyor Trump. Bunun neden istiyor? Şimdi bir kere Türkiye ile ilişkilerinin iyi ve daha iyi olmasını istiyor. Bunu biliyoruz. Kendisi de söylüyor zaten. Bir de burada NATO özelinde de yaptığı bir şey var. Yani Türk ordusunun güçlenmesi doğal olarak NATO'nun güçlenmesi anlamına gelecek. Burada NATO özelinde evet yani birçok tartışma konusu var Trump'la ilgili NATO çerçevesinde baktığınızda. Ama hala NATO'nun önemli bir aktörü Amerika ve doğal olarak da NATO'yu böyle kendi haline bırakmaktan da imtina ediyor. Yani bugün baktığımız Avrupa'nın önde gittiğini düşündüğümüz, söylediğimiz konularda bile bir şekilde Amerikan yönetiminin orada o sürecin içerisinde var olduğunu görüyoruz. Burada da yine Türk ordusunun güçlenmesiyle ilgili de bir bakış açısı var. Yine bunu kendisi de söyledi. Diğer yandan bir de yani Kaan konusunda yani bunu öncelikli hale getirmek, F-35'ten önce F-110 motorları üzerinde konuşmak. Biraz da şu nedenle, Türkiye'de bu motor için çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Yani zaten tamamen Kaan uçağının tamamen milli yerli imkanlarla hayata geçirilmesi için büyük bir çaba var. Bu motorların alınması şu anda süreci hızlandıracak ve motorlar Türkiye'de seri üretime geçene kadar da o zamanı doldurmuş olacak bizim için. Şimdi Amerika bu zaman içerisinde de bir şekilde Türkiye ile ilişkileri, yani bu uçak üzerinden, savunma sanayi üzerinden ilişkileri koparmamak istiyor. Yani biraz ticari de yaklaşıyor Trump birçok konuya olduğu gibi. O yüzden tüm bunlara baktığınızda evet bu niyeti var ama ben Kongre'ye bu konuyu bırakmayı göze alacağını düşünmüyorum. Zaten işte dün yollanan mektupta da Dışişleri Bakanlığı üzerinden yollanıyor ve bu satışın ne kadar gerekli olduğu bildiriliyor. Ve şimdi buna cevap beklenecek ve bu o cevaba göre de bu bypass etme süreci söz konusu olabilir. Bypass ile ilgili de şunu da söyleyelim. Amerikan yönetimleri silah satışı veya askeri satışlar, yani silah haricinde işte böyle savaş uçağı motoru gibi ikincil kanal diyeceğimiz ikinci savunmayla ilgili ürünler diye geçiyor bu. Bu ürünlerin satışında Amerikan yönetimlerin, başkanlarının elindeki gücü biliyoruz. Biz bunu örneğin İsrail'de bunu çok yaptı Biden. Böyle Kongre onayı almadan büyük büyük satışlar gerçekleştirdi vesaire. O yüzden bu noktada üstelik bir NATO müttefikine böyle bir silah satışında Kongre'yi bypass etmesi çok zor gelmiyor bana. Bunu gerçekleştirebilir ve ben dediğim gibi Kongre'ye bırakacağını zannetmiyorum bunu.
1: Tolga Hocam, bunu motor için, F-100 jet motorları için yapabiliyor da, bypass edebiliyor da, F-35 için neden yapamıyor veya yapamıyor mu?
2: F-35 doğrudan mamul olduğu için orada başka kriterler var. Yani satışla ilgili evet maalesef o bir kere baştan oradan projeden çıkarılmamızın büyük bir hata olduğunu kabul ediyor
1: Hatırlatalım
2: zaten. Trump da
1: izleyicilerimize
2: kabul
1: de,
2: ediyor.
1: Türkiye aslında bunun sadece almak için değil, aynı zamanda üretiminde yer alan ülkelerden
2: Tabii.
1: biriydi.
2: Yani ortak geliştirme Ar-Ge'sini birlikte yaptığımız bir uçak ve bazı parçaları, yani şimdi bu ortak geliştirme projesi olduğu için birçok ülkede parçalar üretildi. Türkiye'de de önemli parçaları üretiliyordu. Yani sadece dediğiniz gibi satın alma değil, Ar-Ge ve üretim noktasında Türkiye paydaştı. Ama işte o S-400 füze sistemi bir şekilde bahane edildi ve sistemden çıkarıldı Türkiye. Trump bunun yanlış olduğunu söylüyor zaten. Ama sonuçta burada projeye yeniden dahil etmek için veya bu uçakları satmak için Türkiye'ye burada başka kriterler devreye giriyor. Çünkü işte burada mesela doğrudan satışla ilgili yine Orta Doğu'da, İsrail'de, Yunanistan'da vesaire bu satışları gerçekleştirdi. Bunların devamını sağlayacak bir kongre süreci gerekiyor. Üretimle ilgili süreçler gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hala alınmış daha önceden alınmış o siparişlerin üretimi devam ediyor. Yani Türkiye'ye verilmek istendiğinde bunun yeniden üretim kuyruğuna sokulması gerekecek. Ki yine şunu parantez içinde söyleyelim. Bizim zaten halihazırda yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 4 tane F-35'imiz Amerika'da hangarda beklediğini iddia ediyorlar. Bize teslim
1: Hatta
2: edilmesi
1: hocam, yanlış olmasın
2: gereken.
1: ama bilmiyorum, siz de hatırlıyor musunuz? Türkiye o dönem 2 tane de pilotunu göndermişti sanıyorum,
2: Eğitimdeydi.
1: eğitim için,
2: Doğru.
1: eğitimdeydi yani. Her anlamıyla Türkiye
2: Doğru.
1: hazırdı.
2: Tabii. Yani o sırada yani o yasaklama veya sistemden dışarı çıkarma kararı alınmadan önce ya yani o tarihlerde bizim savaş pilotlarımız orada eğitimdeydi. Hatta kuyruğunda Türk bayrağı olan uçaklar görünmüştü F-35'ler. Sistemden çıkarılır çıkarılmaz uçaklar hangara çekildi ve eğitimler durdu. Yani söylenen bildiğimiz bu ve eğitim alan pilotlarımız geri döndü. O yüzden yani hatta şunu söyle altına çiziyorlar. Uçaklarınız hangarda bekliyor. Yani bu bile aslında krizin nasıl bir yerde olduğunu gösteriyor bize. Üretilmiş olan uçaklar orada bekliyor. Yani bunu çözmek dediğim gibi Amerikan başkanı için zor değil ama şimdi Kongre'nin baskısı, iç siyasi dinamikler, dış siyasi dinamikler, diplomatik hamleler bunlar üst üste konduğunda bir savunma ile ilgili ürünü satmakla doğrudan bir silah satmak veya doğrudan bir savunma aracı satmak arasında fark olduğunu da hatırlatmak lazım. O yüzden F-35 süreci biraz daha çetrefilli. Ama yani Amerikalıların da söylediği doğru. Yani eğer bir bu F-110

0: uçağı motoru bir şekilde Türkiye'ye satılırsa bu bir yol olacak, bir kanal
1: Evet.
0: açılmış olacak. Bu da çok kıymetli. Trump biraz da bunu da istiyor sanki. Yani bu motoru satalım ki ondan sonraki süreç hızlansın. Şunu da hatırlatıp bırakayım sözü size.

0: Bu kadar yoğun konuşulduğu bir dönemde bu teklifi Trump'ın Kongre'ye getirmesi veya bunu yeniden dile getirmiş olması biraz bu Türkiye algısının da en iyi olduğu döneme denk getirerek o süreci de hızlandırmak için özellikle yaptığı kanaatindeyim. Yani evet bir hediye paketi dedi
1: Evet, evet.
0: Türkiye'ye gelirken öyle bir durum var ama bir yandan da bunun hızlı ilerleyebilmesi için bunu mesela 3 ay önce söylese bu kadar olumlu tepki alamayabilirdi Amerika iç dinamiklerinde. Bugün söylediğinde biraz daha eli rahat. O yüzden yani bunların hepsini planlayarak yaptığını görüyorum ben.
1: Peki, şimdi Hasan hocam, F-35 için bir yol olabilir mi meselesi az önce Tolga hocamın da değindiği. Şimdi kongre kaynaklarına göre motor satışlarını ilerletme girişimi Türkiye'ye F-35 satışına yönelik siyasi direnci aşmaya yönelik de geniş kapsamlı Donald Trump'ın bir stratejisinin parçası olduğu şeklinde de yorumlanıyor. Acaba bu F-100 jet motorlarının satışı F-35'in de kapısını aralar mı? Yoksa şimdi az önce Tolga hocamın da hatırlattığı gibi Türkiye F-35'in üretimindeydi ama biz nasıl çıktık o üretimden? S-400 hava savunma sistemlerini Rusya'dan satın almamızla birlikte buradan çıkarıldık. Dolayısıyla yani bir şart koşmuşlardı. Ya F-35 ya S-400 kararınızı verin diye. Şimdi bu noktada F-35'lere geri dönebilmenin tek yolu S-400'ü tamamen vazgeçip bu topraklardan çıkartmak mıdır? Yoksa gerçekten F-100 jet motorlarının yarattığı bu ortamla birlikte bu F-35 meselesi de bir süre sonra bir noktada çözülebilir mi?
2: Öncelikle ben çözülebileceğini düşünüyorum. Sadece şunu bilmek lazım. Az önce Tolga Hocam da vurgularken aslında bunu ifade etti. Amerika'daki tutum özellikle silah satışına yönelik ya da üretimine yönelik genel tutum biraz da ülkelerin birbiriyle olan politik ilişkileriyle alakalı. Yani Türkiye ve Amerika'nın daha önce iyi ilişkileri vardı ve bu S-400'de bozulmadı aslında. S-400'den önce kısmen bozulmaya başlamıştı. Tabii oradaki tutum da Türkiye'nin de aldığı pozisyonla ilgiliydi. Bu süreci şu anda düzeltmeye yönelik iki ülkenin de tutumu var. Yani bu sadece bunu Türkiye'nin tek taraflı bir iyileştirme tutumu olarak görmemek lazım. Türkiye'nin dışında Amerika da adım atıyor. Bugün işte bu konuştuğumuz jet motorunun satışına yönelik olumlu ortaya çıkabilecek bir adım. Türkiye'nin de ileride farklı konularda daha olumlu bir tutum sergilemesini sağlayacaktır. Bununla beraber tabii ki F-35 sürecine doğru evrilecek bir sürecin başlamasını da sağlayabilir ki ben sağlayacağını düşünüyorum. Evet, bence az önce söylediğiniz şey kesinlikle bununla alakalı. Yani önce bir özellikle F-110'ların motoruyla Kaan'la başlayan süreç ileride F-35'e evrilebilir. Daha farklı bir sürece de evrilebilir. Bunun evrilmesi gayet doğal bir süreç. Ama bunu kabul etmemiz lazım. Yani buradaki sadece savunma sanayi ile ilgili bir durum değil. Yani bakın Türkiye'nin özellikle kısa vade için söylüyorum. Geçmişte Amerika'daki özellikle Biden döneminde Obama'nın son dönemiyle başlayan Biden'la daha da kötüleşen süreç Donald Trump'la biraz iyileşmeye başladı ve Türkiye bu tutumu iyileşen tutumu devam ettirmeye yönelik adımlar attı. Bugün de Amerika'dan aynı adımları bekliyoruz. Donald Trump bence bunun farkında. Açıklamaları da bunu gösteriyor ve ben sadece olayın Donald Trump üzerinden açıklanmasını da doğru bulmuyorum. Bence Amerika'daki genel tutumda da bir değişiklik oldu. Tabii ki tüm Amerika özellikle kongre üyeleri
1: neler etkili oldu bu
2: bu
1: genel
2: Türkiye
1: tutumdaki değişikliğe peki?
2: İşte son dönemde Orta Doğu'daki gelişmeler çok net bunu gösteriyor. Bugün Amerika-İran krizinde özellikle Türkiye'nin ortadaki tutumu, Ukrayna-Rusya krizindeki Türkiye'nin tutumu Amerika'ya şunu da gösterdi. Yani içinde Türkiye'nin olmadığı bir Orta Doğu politikası, Türkiye'nin olmadığı bir NATO, Türkiye'nin olmadığı genel bir dünya siyasetinin mümkün olmadığını gördü. Bakın bugün Türkiye Filistin'deki olaylara müdahil olduğunda çözüm üretilebiliyor. İran'da müdahil olduğunda çözüm üretilebiliyor, adım atılabiliyor. İşte Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye müdahil olduğunda çözüm üretilebiliyor ve Amerika bence bunu da

0: gözlemlemeye başladı. Yani Türkiye'yi kenarda tutarak bu bölgede, bu coğrafyada aslında Amerika'nın hiçbir politikasının sağlıklı yürümediğini görmeye başladı. Bu açıdan önemli. Yani Donald Trump'ın biz bazen aykırı çıkışları, tutumlarını görmemize rağmen Türkiye'nin aslında bu konudaki Türkiye'nin tutumuna yönelik daha realist davrandığını görüyoruz. Diğer Amerika'daki siyasetçi ve yöneticilerden farklı olarak ben bunun, bu tutumunun özellikle Amerika'daki kongre üyelerinin bir kısmına da yansıdığını düşünüyorum ki bence özellikle bu motor satışında net bir şekilde yani kongre üyelerinin Tolga Hocam'ın dediği gibi yani çok net muhalefeti vardı. Ben o net muhalefetin kısmen kırıldığını düşünüyorum. Yani ben bunun özellikle kongre üyelerinin vereceği kararda ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii hepsi onaylanmayacaktır ama geçmişe nazaran daha olumlu bir tablonun ortaya çıkacağını o yüzden söylüyorum. Bundan sonraki süreçlerde de bakın özellikle 7 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde ben Donald Trump'ın özellikle Türkiye'ye yönelik tutumundaki zaten iyileşmeyi görüyoruz. Bunun farklı bir yere evrileceğini düşünüyorum. Yani bunu o günkü kamuoyuna verilecek pozlarda net bir şekilde göreceğiz. Devlet liderleri nezdindeki görüşmelerde net bir şekilde göreceğiz. O yüzden F-35 satışıyla ilgili bir ön hazırlık olduğunu ben de düşünüyorum. Bu ilişkilerin özellikle seçim öncesinde daha farklı bir yere evrileceğini, kanaatini de özellikle ortaya koymak istiyorum.
1: Yani o zaman hocam, Hasan hocam, sizin dediğinizden şöyle anlıyorum. Yani F-35 konusunda da sadece F-100 jet motorları değil, F-35 konusunda da kongre bir sorun çıkarmayacak o halde, yaklaşımınıza
0: Yani
1: göre.
0: uzun, yani kısa vadede belki değil ama orta ve uzun vadede bence kongrenin tutumu bu şekilde evrilecektir. Yani F-35 konusuna da daha sıcak bakmaya başlayacaklardır. Zaten yani bu olması gereken şey bu ama geçmişte işte sizin de programın başında ifade ettiğiniz özellikle İsrail tutumu bu konuda özellikle Amerika'nın iç siyasetindeki baskın tutumları nedeniyle biraz oradaki siyasetçiler çekiniyordu ama Türkiye'nin ilişkileri iyileştiğinde biliyorsunuz biz bugün her ne kadar İsrail ile çekişiyor olsak bile büyükelçiler düzeyinde ilişkilerimiz devam ediyor. Halen bir diplomasi yürütülüyor bu iyileşen tarafı işin ilişkileri. Bunun Amerika'nın tutumunda etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu
1: O zaman S-400'ü
0: net bir
1: pazarlık
0: şekilde
1: konusu olmaktan da çıkaracaklar.
0: yani bu bence
1: Çıkabilir
0: öyle
1: mi?
0: olacak. Yani çünkü çıkabilir. Çünkü bir ülkede şunu beklemek de çok doğru değil. Tabii bunu hemen yarın işte Türkiye biz F-400 konusunda artık şey yapmıyoruz. İşte F-35'ler konusunda Türkiye'ye olan tavrımızı değiştirdik demeyeceklerdir. Ama ben bunun kısmen değişmeye başladığını ve orta vadede net bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani çünkü dikkat edin tutumu ben sadece Trump üzerinden anlatmıyorum. Amerika'daki genel tavrım bence Türkiye'ye yönelik bu kısa zaman diliminde değişmeye başladığını gözlemliyoruz. Yani bugün son olaylardan sonra İran'daki çatışmalardan sonra bakın Türkiye'nin tutumu Ukrayna'daki çatışmalardan, savaştan sonra Türkiye'nin tutumuna bakın. Yani Türkiye göz ardı edilebilecek bir ülke olmadığını çok net bir şekilde göstermeye başladı. Ve özellikle Orta Doğu'daki gerginliği düşüren taraf olarak da ön plana çıktı. Bu bence birçok kişi üzerinde özellikle son dönemde Türkiye'ye yönelik zihinlerdeki o olumsuz algıyı kırmış bence. Ben öyle olduğu kanaatindeyim.
1: Peki şimdi Tolga hocam, bu az önce Hasan hocam da dikkat çekti, ABD Türkiye arasındaki iyileşen süreç dedi. Biraz aslında Hasan hocamın dediğinden bunu Trump Erdoğan yakınlaşmasının ötesinde aslında devletsel anlamda da bir yakınlaşmadan bahsetti, değil mi Hasan hocam? Biraz daha geniş
0: Evet,
1: çerçeveli bir yakınlaşmadan
0: evet. Evet,
1: bahsediyorsunuz siz.
0: kesinlikle öyle.
1: Tamam. Şimdi Tolga Hocam bunu size de şu şekilde sormak isterim. Şimdi birincisi bu bir Erdoğan-Trump yakınlaşması mı yoksa devletler anlamında da bir yakınlaşma iki ülke arasında söz konusu mu? Şimdi Trump İran Savaşı'nda Avrupa tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyor. Hatta öfkesi de hala geçmiş değil. Hani belli başlı ülkelere özellikle İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya'ya tepkili. Ve NATO Genel Sekreteri işte dün gerçekleşen bu ziyaret sırasında da zirveye Erdoğan'ın hatırı için katıldığını ifade etti kendisi. Bunu özellikle altını çizdi. Yani buradan anlıyoruz ki eğer ki bu zirve Ankara'da olmasa bir başka ülkede olsaydı Donald Trump o zirveye katılmayacaktı. Burada biraz aslında Erdoğan ve Trump yakınlığının dinamiklerine bakalım istiyorum. Bunu bu dinamikleri neye bağlıyorsunuz? Başrolü mesela İran meselesi mi çekiyor yoksa farklı unsurlar da var mı?
2: Şimdi bu İran meselesi üzerinden Avrupa ile arasının açılması, ben açıkçası Trump Avrupa ile arasını açmak istiyordu, bahane arıyor diye
1: Öyle mi?
2: düşünüyorum. Yani
1: Neden? Neden
2: çünkü
1: arasını açmak
2: İran
1: istiyordu?
2: ya o bir süredir biliyorsunuz bir kan davası oluştu Avrupa ile Trump arasında. Yani onların NATO özelinde harcamaları artırın dedi. Avrupalılar bir şekilde artırdı, yetmedi. Daha fazla sorumluluk alın dedi. Şimdi büyük ihtimalle Ankara'da bunun tartışmaları yapılacak. Yani devamlı olarak Avrupa ile böyle bir güvenlik anlamında mücadelesi var. Siyasi anlamda da Trump'ın bakışıyla Avrupa'nın bu diplomatik bakışı, dünyaya bakışı biliyorsunuz uyuşmuyor zaten. O yüzden hani yekpare bir Batı algısı içerisinde Avrupa ile aynı yerde anılmaktan da bu anlamda memnun değil Trump. O yüzden de yani bu ayrımı keskin şekilde yapmaya çalışıyor. İşte değerler, siyasi değerler vesaire birçok konu var yani arada gerginlik oluşturacak veya gerginlik demiyorum ama arayı açacak birçok konu var. O yüzden de bu tip şeyleri bahane ediyor diye düşünüyorum. Ama Türkiye ile ilişkiler evet şimdi iki lider arasındaki ilişkiler çok belirleyici. Çünkü sizin de hatırlattığınız Trump'ın söylediği hani Erdoğan'ın daveti üzerine Erdoğan olduğu için gidiyorum noktaları. Daha önceki şeylere de baktığınızda işte Erdoğan'a güvendiğim için yaptım vesaire dediği başka şeyler de vardı. Suriye örneğini vesaire hatırlayalım. Yani bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı özelinde Türkiye ile olan ilişkilerini, Türkiye'ye olan bakışını Trump'ın bir üst seviyeye çıkardığını görüyoruz. Örneğin burada yine aynı konuşma içerisinde Türk ordusu ile ilgili yaptığı açıklama da var mesela. Onu da bir şekilde işte son 15 yılda gelinen nokta vesaire gibi tanımlıyor. Bunların hepsi bir şekilde o iki liderin kişisel ilişkilerine de dayanıyor. O yüzden burada bu belirleyici. Ama Trump bunu iki liderden öte bir noktaya da taşımak istiyor. Yani üçüncü dönemi olmayacak Trump'ın. Şimdi Kasım ayında bir ara seçim olacak. O ara seçimden sonra zaten öngördüğümüz topal ördek olma olasılığı yani kongre çoğunluğunu kaybedecek. Doğal olarak burada yapmak istediği şeylerde kongre bypass'ı veya işte Amerikan yürütme gücünü kullanacak vesaire. Yani eli zorlaşacak ve ondan sonra da zaten seçimlerde bir daha başkan olmayacak. Bu Türkiye'ye olan ilişkilerin Amerika'ya olan katkısını söylüyor Trump aslında. Yani iki liderden öte. O yüzden bu ilişkileri kurumsallaştırmaya çalışıyor. Kendisinden sonra da Türkiye ile olan ilişkiler bir şekilde iyi halde devam etsin diye. Bu yüzden belli noktaları düzeltmeye çalışıyor. Hatırlarsanız bu işte Pentagon'la bir önceki dönem bir mücadelesi vardı. Bu dönem Pentagon'u şekillendirmekle başlamıştı aslında. Ve bir şekilde Pentagon'un bir kısmını, hepsini diyemeyiz ama bir kısmını şekillendirebildi, savunma güvenlik politikasını belirleyebildi. Doğal olarak burada Türkiye'nin bir müttefik olarak burada yer almasını istiyor. Yani şunu unutmayalım, Trump pragmatik bir lider. Doğal olarak Türkiye ile olan ilişkilerinde de yine çıkarlar özelinde bakıyor ve bu çıkarlarda da Türkiye'nin gücünün bir şekilde kullanılması gerektiğini de düşünüyor. Yani şunu ben hep hatırlatıyorum. Körfez'de mesela yani Orta Doğu'da Körfez ülkeleriyle arası çok iyidir Trump'ın ama sadece para üzerine kurguludur. Yani oradan parayı çektiğiniz anda ilişkilerde iki tarafı da etkileyecek hiçbir şey kalmaz. Ama Türkiye ile olan ilişkiler çok katmanlı. Güvenlik politikaları, bölge politikaları, Avrupa ile ilgili politikalarda Türkiye'nin yeri ayrı, Orta Doğu ile ilgili politikalarda Türkiye'nin yeri ayrı. Hatta şimdi özellikle Pentagon içerisinde benim daha önce de hani görüştüğüm kişiler şunları söylüyorlar. Yani Trump'ın farklı politikalar, farklı bölge politikalarında Türkiye hep bir yerde konumlanıyor. Bu Türk dış politikasının etkisi aslında. Yani bu çok taraflı ve hani bağımsız politika geliştirme hali çok etkiledi Trump ile ilgili, yani Amerika ile olan ilişkileri. Yani aslında bu noktada ilişkileri kurumsallaştırma dönemine zorladığını görüyoruz. Bu NATO çerçevesinde de yine şunu biliyorum. Aslında bir süredir, yani aylardır böyle bir NATO zirvesi olması halinde gitmeyeceğini, yani daha Türkiye, Ankara
1: Evet.
2: vesaire konuşulmadan gitmeyeceğini söylemişti. Daha sonra bununla ilgili Türkiye'nin de Amerika'nın dahil olmasının önemli olduğunun altını çizdiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında da söyledi. Yine dışişleri üzerinden de bununla ilgili konuşmalar yapıldı karşılıklı olarak. Doğal olarak Trump'ın buraya gelmesi, yani Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi Trump'a. Bu yeni bir NATO konsepti belirlenecek ve senin olmadığın bir NATO toplantısında genel politikayı belirlemekte Avrupalı liderlerin gideceği yeri sen nasıl hani öngöreceksin, nasıl varlığını göstereceksin? Yani iki liderin arasındaki bu samimiyet çok önemli. Geldiğimiz yerde de iki taraf için de, Amerika için de, Türkiye için de iyiye gittiğini görüyorum ben.
1: Peki, şimdi Hasan Hocam, görüşülecek zirvede işte pek çok başlık var ama öne çıkanlar var. Onlardan biri külfet paylaşımı. Donald Trump'ın da özellikle üzerinde durduğu noktalardan biriydi. Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinde gayri safi yurt içi hasılalarının her ülke %5'ini savunma ve güvenliğe harcamayı taahhüt etmişlerdi ama o hedefe şu ana kadar ulaşabilen yok. Bu başlıkta zirvede ele alınacak konulardan biri. Peki bundan bir sonuç çıkar mı? Özellikle bunu Avrupa'nın bu konuya yaklaşımı açısından soruyorum. Hani Avrupa'nın bir savunma mimarisi oluşturulması hedefleniyor ama bunun olabilmesi için de bir anlamda o elinde bir cebe girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sorun nasıl çözülebilecek bir sorun? Neden Avrupa bu taahhüdünü yerine getirmiyor? Bu arada izleyicilerimize şunun da bilgisini vereyim. Hani burada biz de NATO üyesi ülkeyiz. Bizde durum nedir diye. Türkiye'de sanıyorum şu an gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'u ayrılıyor savunma ve güvenliğe ve 2030'da da Türkiye bu %5 olan hedefe de ulaşmayı planlıyormuş. Türkiye bir yol haritasında belirlemiş ama burada baş sorun Avrupa'nın yaklaşımı. Ne dersiniz? Bu çözülebilecek bir durum mu? Eğer bu elini bu noktada savunma konusunda Avrupa cebe götürmezse o zaman bir savunma mimarisi nasıl oluşacak?
2: Hasan Hocam, çok pardon, başlamadan şu detayı vermiş
1: Buyurun
2: olayım.
1: Tolga Hocam.
2: Hemen Hanım, Türkiye ile ilgili verdiğiniz rakamda bir cümle. Türkiye'nin rakamları aslında silah temini vesaire noktasında artıyor. Ama harcama artmıyor. Bunun da nedeni yerlilik oranının artması. Yani daha ucuza mal edilen silahlar olduğu için harcama kaleminin artmadığını görüyoruz. Bu aslında Türkiye için kıymetli, önemli bir
1: Bir
2: şey.
1: artı aslında.
2: Tabii çok büyük bir artı. Sadece hani rakamsal şartlar, hani böyle bir çizelge olduğunda bu böyle görünüyor, ama bu Türkiye için gayet güzel bir şey.
1: Ama buna rağmen Türkiye yine %5 hedefini yakalamayı
2: Tabii.
1: planlıyor 2030'da. Ona
2: Tabii.
1: rağmen yani. Peki Hasan Hocam buyurun lütfen.
0: Evet, burada aslında bilmemiz gereken önemli bir nokta şu: örneğin NATO zirvesi liderler zirvesi. Yani bu dışişleri bakanlardan oluşan bir zirve değil. Yani liderler zirvesi toplandığı zaman genelde çok kritik konular konuşulur ya da NATO'da özellikle ciddi değişim yaratabileceği düşünülen konular konuşulur. Bir tanesi de bu sizin ifade ettiğiniz şey. Burada tabii Avrupa ülkelerinin özellikle bu konudaki tutumunun biraz da Türkiye'den farklı olmasının sebebi şu: Türkiye tabii bulunduğu konum itibariyle zaten savunma sanayine ciddi yatırım yapan ülkelerden bir tanesi ve bunu sürekli artırmaya yönelik bir eğilimi var. O yüzden bunun özellikle planlarda da sizin ifade ettiğiniz gibi 2030 senesine kadar buna %5 seviyelerine çıkarmayı umuyor. Ama diğer devletlerde durum böyle değil. Yani birçok devlet o yüzdeleri savunma sanayine harcamak istemiyor. Kendileri için bu şekilde bir tehdit görmüyorlar. Aslında NATO ülkelerinin ilk günden kuruldu, NATO kurulduğu günden beri aslında bu tehdidi, bu düşünceye sahip olan ülke Amerika'ydı ve
1: bu
0: bunun
1: arada hocam
0: büyük
1: son
0: kısmı...
1: iki dakikamız, siz tam iki dakikayı
0: Evet.
1: dolu dolu kullanabildin, araya girmeyeyim diye
0: Lütfen.
1: söylemek istedim, buyurun.
0: Lütfen. Bugüne kadar bunu zaten Amerika finanse ediyordu. Bugün tabii Amerika'nın özellikle Donald Trump'la beraber izlediği net bir politika var. O da Amerikan kaynaklı

0: vatandaşlarına daha iyi şekilde kullandıracağına dair bir tutumu var ve bunun içerisinde özellikle NATO'ya harcadıkları parayı kısmaya yönelik bir tavrı da var ki bunu her koşulda ifade ediyordu, etmeye de devam ediyor. Bunun için daha önce yapılan NATO zirvesinde böyle bir görüşme yapılmıştı. Bunu özellikle Dışişleri Bakanları nezdinde ifade etmişlerdi. İşte gayri safi yurt içi hasılan %5'inin savunmaya ayrılmasıyla bu Amerika'nın işte çektiği bütçenin aslında açığın kapatılacağını bekliyorlardı. Ama bu tutum tabii biz 2030 dedik. Bazı ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri 2030'da bunu sağlayamayacak. Çünkü daha önceki tutumları bu yönde düşük, %1 ayıranlar var. Yani çok düşük ayıran ülkeler var. Bir anda %5'e çıkarmaları çok mümkün değil. 2030'da da çıkarmaları mümkün değil. Yani bunu 1-2 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi bence bu konuda ülkelerin bunu daha geniş bir zamana yayacağı kanaatindeyim. Mümkün değil çünkü 1-2 yılda bunu gerçekleştirmeleri birkaç yılda. Ama Trump zaten çekildiği zaman, yani Amerika oradaki desteğini çektiğinde diğer devletlerin bunu yapması lazım. Mevcut olan kaynakları var, savaş uçakları var, NATO'nun konumlandırdığı yerler var. Bunlarda bir değişime gidecek. O yüzden bunun yerini doldurmaları gerekiyor. Ülkeler bunu 2030 ve sonrasına bence bu 2035'e de sarkabilir ama %5 seviyelerine çekecek ortam oluşacaktır.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Süremizi de artık tamamladık. Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı ve DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizimle birlikteydi. Hasan Hocam, Tolga Hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Konuklarımı uğurlayayım. Şimdi çok kısa bir ara verelim, ardından ekonomik gelişmelerle buradayız.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Uçarsın bu fiyatlara.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda enflasyondaki düşüş eğiliminin yavaş da olsa süreceğini belirterek cari açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığını ve dış kırılganlıkların azaldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini belirtirken, ekonomi programına yönelik siyasi desteğin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan sunuma göre Şimşek, son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından önemli bir sınama olduğunu belirterek, "Savaş büyük bir stres testi oldu. Bizse rotamızı koruduk," dedi. Şimşek, enflasyonun daha yavaş bir hızda da olsa düşmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, cari açığın artış eğiliminde olduğunu ancak yönetilebilir seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Ekonomideki yavaşlama ve Eşel Mobil sisteminin gelirler üzerindeki etkilerine rağmen bütçe açığı hedefinin ulaşılabilir durumda olduğunu belirtti. Çinli otomobil üreticileri Avrupa pazarındaki yükselişini sürdürüyor. Özellikle şarj edilebilir hibrit modellerle satışlarını artıran Çinli markalar Mayıs ayında Avrupa otomobil pazarında %11 paya ulaştı.
1: Şarj edilebilir hibrit modeller Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki büyümesini hızlandırdı. Çinli markalar Mayıs ayında Avrupa otomobil pazarının %11'ini elde etti. Tam elektrikli araçların yanı sıra hibrit modellere olan ilgi de satışları destekledi. Bazı analistlere göre Çinli üreticiler Avrupalı tüketicilerin tamamen elektrikli araçlara geçişte yaşadığı tereddüdü erken fark etti. Üreticiler ürün gamlarını hibrit modellerle genişleterek batılı rakiplerinden daha hızlı hareket etti. Uzmanlara göre Çinli markalar sundukları donanım ve fiyat avantajıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Avrupalı üreticiler ise elektrikli araç dönüşümünde yaşanan aksaklıklarla mücadele ediyor. Yüksek batarya maliyetleri ve yetersiz şarj altyapısı tüketicilerin elektrikli araç tercihlerini etkiliyor. Özel gümrük vergisi uygulanmayan İngiltere'de Çinli markalar hızla yaygınlaşıyor. Çinli üreticiler İngiltere'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da da pazar paylarını artırırken Avrupa'daki üretim yatırımlarını da genişletiyor.
0: Ekonomiyi noktalıyoruz ama saat başında moderatörde tekrar birlikte olacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin NATO'da 74 yılda değişen rolü, Trump ABD Kongresi ve İsrail lobisine rağmen Dağ motorunun satışını onayladı. Küresel krizlerin gölgesinde Ankara zirvesi dönüm noktası mı olacak? CHP adım adım bölünmeye doğru gidiyor. İhraç süreçleri sonrası mağdur rolü artık etkileşim yaratmıyor mu? CHP seçmeninin %74'ü İmamoğlu'nun yolsuzluklarını kabul mü ediyor? Mutlak Mutlan öncesi Özel'le birlikte kurdukları rüya sona erdi. Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İzahı olmayan şey izahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkan mı?
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörde 4. saate başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Şehidimiz var. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit düşmüştü. Piyade Assubay Kıdemliç Başçavuş Kenan Şahin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahin ailesine taziye mesajı gönderdi. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin hemen hastaneye kaldırılmış. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini zor günde yalnız bırakmadı. Erdoğan şehit Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Çiçeği burnunda polislere bol bol tavsiyeler verdi. Pusulanız, vicdan, hedefiniz adalet olursa yolunuzu şaşırmazsınız dedi.
1: Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız.
2: Mezun olup polislik mesleğine ilk adımı atan öğrencilere bu tavsiyede bulundu. Suç örgütleriyle etkin mücadele yapmalarını istedi.
1: Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Konuşmasının başında 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. O karanlık gecede şehit düşen polislere rahmet diledi.
1: Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
2: Erdoğan yeni mezun polislere tavsiyelerde de bulundu.
1: Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız.
2: 13.610 öğrenci Polis Akademisi'nden mezun oldu. Dereceye giren öğrenciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan öğrencilerle tek tek sohbet etti.
0: AK Parti yeni dönemin yol haritasını ele alacak. Nerede? Sakarya, Sapanca'da kampa girecek. Detayları alalım, sözü Emre Ayaz'a verelim.
3: AK Parti'nin çeyrek asırlık destan temasıyla 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Sapanca'da bugün başladı. 3 gün sürecek kampta ikinci gün asıl önemli gün olacak. Çünkü cumartesi günü saat 10.30 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada olacak ve bir konuşma yapacak. Açış konuşmasını gerçekleştirecek. Bu kapsamda hem iç politika hem dış politika hem de parti içi 25 yıllık süreçte neler yapıldı ve o 25 yıllık sürecin ardından ikinci çeyrek kasra girerken AK Parti sonrasında, bugünden sonrasında neler yapacak? Bunun istişarelerini yapan bir tarihi bir konuşma yapacak ve devamında bu cumartesi günündeki programa bakıldığındaysa önemli konularda birleşimler gerçekleşecek. Baktığımızda bu konuda neler yapıldığında parti politikaları oturumu yapılacak. Parti politikaları oturumunda birçok başlıkta kabine üyeleriyle parti yönetimi bir araya gelecek ve hem istişareler gerçekleşecek hem de ileriki dönemler için yeni kararlar alınmış olacak. Sahadan gelen raporlar, sahadan gelen bilgiler de kabine üyeleriyle paylaşılacak. Tabii genel itibariyle baktığında teşkilatın işleyişi, sahadan gelen raporlar bu değerlendirme kampın iç ayağını oluşturacak. Tabii saat 15'te bir önemli toplantı, bir önemli görüşme daha olacak kamp içerisinde. Bu da ortak akıl oturumu olacak. Bu bölümde ise kabine üyeleriyle birlikte güvenlik kalkanı kalkınma, ekonomi ve toplum adına parti içerisinde önemli konular görüşülecek. Detaylarına bakıldığında ise adaletten dış politikaya, iç güvenlikten savunmaya, enerjiden tarıma, ulaştırmadan hazine ve maliyeye ve aile konularında birçok konu görüşülecek saat 15'teki ortak akıl toplantısına. Ortak akıl oturumunda bunlar konuşulacak. Kabine üyeleri olacak. Daha kimler olacak diye baktığımızda MYK üyeleri, MKYK üyeleri, kabine üyeleri ve devamında parti kurucu kurulu üyeleri de bu kabine toplantı, bu 33. istişare ve değerleme kampında yer alacak. 9 yıldır Kızılcahamam'da gerçekleşiyordu AK Parti'nin bu kampı. Bugün, bu yıl ise Sapanca'da, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşiyor ve bu süreçte de aslında iki önemli dönüm noktasının, yıl dönümünün öncesinde yapılıyor bu kamp. Bunlar da önemli noktalar. Neler baktığımızda 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü ve 14 Ağustos'ta da AK Parti 25. yıl dönümünü kutlayacak. Kuruluşunun 25. yıl dönümünde, yıl dönümünün öncesinde bu kamp gerçekleşiyor ve parti yönetimi de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 10.30'da açış konuşmasında tarihi nitelikte bir konuşma gerçekleştireceğini söyledi. Biz de 24 ekibi olarak süreci an be an takip ediyor olacağız ve 24 ekranlarından da aktarmaya çalışacağız diyelim, sözü size bırakalım.
0: Emre'ye teşekkür ediyoruz. HSK 2. Dairesi Ergenekon kumpasçısı FETÖ militanlarına yönelik önemli bir adım attı. Aralarında Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa gibi kritik ismin bulunduğu 62 hakim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verildi. Ama bu kadar da değil. HSK ayrıca Ergenekon mağdurlarına ödenen tazminatın da bu isimlerden tahsil edilmesine karar verdi.
4: FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına kötü haber geldi. FETÖ militanı hakim ve savcılar meslekten çıkarıldı. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatın da bu hainlerden tahsil edilmesine karar verildi. HSK Ergenekon kumpasçısı FETÖ militanlarına yönelik önemli bir adım attı. Dosya tekrar raftan indirildi. HSK 2. Dairesi Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan FETÖ militanlarına ceza yağdırdı. Aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa gibi kritik isimlerin bulunduğu 62 hakim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verildi. 87 dosyada yapılan incelemede devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar da masaya geldi. Devletin ödediği tazminatlar için rücu yolu açıldı. Yani hazine tarafından bugüne kadar mağdurlara ödenen tazminatlar bu 62 FETÖ'cü hakim ve savcıdan son kuruşuna kadar tahsil edilecek.
0: Bir grup FETÖ'cü Avrupa'da İnsan Hakları Mahkemesi önünde eylem yaptı. Türkiye'deki bazı isimler için destek istedi. AİHM'e şikayet mektubu verdi. Analiz Haber geliyor.
5: Güvenlik güçleri FETÖ kalıntılarını birer birer yakalıyor, adalete teslim ediyor. Firari FETÖ'cülerse kendilerine kucak açan Avrupa başkentlerinde eylem yapıp destek istiyor. Türkiye'ye müdahale edin çağrısında bulunuyor. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi bu durumu manşetine taşıdı.
6: 1- Ekrem İmamoğlu, 2- Osman Kavala, 3- Selahattin Demirtaş, 4- Hidayet Karaca, 5- Mehmet Baransu. Bunlara özgürlük istediler.
5: FETÖ'cülerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki eylemde özgürlük istediği isimler dikkat çekici elbette. Ama bir isim var ki her yerde karşımıza çıkıyor, Osman Kavala.
7: Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü.
5: Gezi kışkırtması davasında mahkum olan ve aldığı hapis cezası sebebiyle cezaevinde bulunan Osman Kavala için 10 ülkenin büyükelçisi Türkiye'ye bildiriyle ayar vermeye çalışmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan o büyükelçilerin kimyasını bozan bir tepki göstermişti.
7: Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi.
5: Osman Kavala ismini son dönemde iki ayrı noktada daha duyduk. Birisi Özgür Özel'in korsan grup toplantısı.
8: Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
5: Diğeri gölge CIA diye adlandırılan eski CIA danışmanı Michael Rubin'in Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki konuşmasında.
9: İlk olarak Dışişleri Bakanlığı ve Kongre Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu ve Osman Kavala'yı düşünce mahkumları olarak ilan etmelidir. Demirtaş, İmamoğlu, Kavala için konuşmak da Amerika Birleşik Devletleri'ni tarihin doğru yerine yerleştirecektir.
5: Şimdi tüm bu söylemleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde eylem yapan FETÖ'cülerin kurtarılacak isimler listesiyle birlikte okuyun lütfen ve kararı siz verin. Aslında görmek isteyen için tablo çok net. Ne diyordu Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder? The centrist
10: element. Helmut Kohl ile bir toplantım oldu ve bana Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya bağlı olduğunu söyledi. Bunu Şansölye Merkel'e anlattım ve beni dinlemedi ve bugün sonuçlarını görüyoruz.
5: Bu yüzden eğer Nasuh Mahruki gibi isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesajlar paylaşıyor, AK Parti milli güvenlik sorunudur, beka sorunudur, Türkiye'nin başına gelmiş en büyük tehdittir, en ölümcül zehirdir diye yazıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin kuyruğuna bastığını da iyi anlamak lazım.
1: Kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur.
5: Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serhan Karaalın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar vardı biliyorsunuz. 10 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serhan Karaalı'yla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Ard arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ünün Karaalın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. 10 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen 3. dalga operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. 3. dalga operasyona ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen ve yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün deşifresine yönelik Şile Belediyesi soruşturması kapsamında 1. ve 2. dalga operasyonlarından sonra 3. dalga operasyonun gerçekleştirildiği vurgulandı. Yeni operasyonda etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen inceleme raporları ve şüphelilerin HTS kayıtlarıyla şüphelilerin hesap hareketlerinin birlikte incelenmesi etkili oldu. 18 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adreste arama gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediye bağlantılı imar ve inşaat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin imar ve şehircilik müdürü tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan CHP'li Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen imar müdürü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu toplam 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanlığı pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir genelge göndermişti ve sokak çeteleriyle mücadelenin artacağına dikkat çekmişti. Son operasyonlarda sokaklardan 841 suçlu daha temizlendi. Detayları Bakan Gürlek paylaştı.
4: Sokak çeteleriyle mücadele hız kazandı. 34 ilde ard arda operasyonlar düzenlendi. 841 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanlığı pazartesi günü 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge göndermişti. O genelgede özellikle sokak çeteleriyle mücadelede vites yükseltileceğinin sinyali verilmişti. Bakan Akın Gürlek son operasyonlara ilişkin detayları paylaştı. Buna göre 31 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 24 ilde suç çetelerine yönelik soruşturmalar derinleştirildi. 711 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu operasyonlara ek olarak 10 ilde de suçlulara yönelik baskınlar vardı. 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Toplam 841 çete üyesi ve suçlu sokaklardan temizlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların önümüzdeki günlerde de artan bir tempoyla süreceğinin altını çizdi.
0: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği biliyorsunuz ki ortaya çıktı. Çarpıcı isimler de var şu an tutuklu olan. Aralarında o dönem Tunceli valisi olan Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 tutuklu bulunuyor. Bu arada Doku ailesinin avukatı Ali Çimen soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunduğu 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı.
11: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Soruşturmada gözaltı sayısı artabilir. Gülistan Doku cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirilirken çarpıcı detaylara ulaşıldı. Elde edilen delillerle genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturmada her gün yeni detaylara ulaşıldı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamının genişletilmesi istendi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen aralarında 4 üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına dahil edilmesini talep etti. Avukat Ali Çimen hazırladığı 25 kişilik liste ve başvuru dilekçesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Çimen, Gülistan Doku organize cinayeti hakkında söz konusu kişilerin bilgi sahibi olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve halen görevde olan 4'ü üst düzey 25 kişinin ifadelerinin soruşturmaya önemli bir katkı sunacağına inandıklarını savundu. Ali Çimen, dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen kişilerin olabileceğini iddia etti.
0: Aydın'da 2008'de kaybolan ve İzmir'de öldürüldüğü belirlenen kadınla ilgili 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tek tek belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
11: Müzik 2008 yılında kayboldu. 18 yıl sonra sır perdesi aralandı. 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet 2008'de kaybolan kadının dosyasını yeniden ele aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın sıradan bir kayıp vakası değil, planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğu tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip, iletişim tespitleri, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayla bağlantılı olan şüpheliler tek tek belirlendi. Şüphelilerin tespitinin ardından

0: kayıp olarak aranan kadının aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cansız bedeninin Torbalı ilçesine bırakıldığı ortaya çıkarıldı.
1: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu 4 yaşındaki Leyla'nın. Ölümüne ilişkin biri tutuklu, 7 sanığın yeniden yargılandığı davada Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane Köyü'nde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede akarsu kenarındaki ağaçların arasında çocuğun cansız bedeni bulunmuştu. Cumhuriyet Savcısı geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalasını yenileyerek tutuksuz iki sanık ve tutuklu Yusuf Aydemir hakkında mahkumiyet talep etti. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir duruşmaya bulunduğu cezaevinden ses ve görüntülü bilişim sistemi üzerinden katıldı. Duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ve babası Nihat Aydemir katılmadı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir'i kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Yusuf Aydemir hakkında ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan da 6 yıl hapis cezası veren heyet sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme tutuksuz yargılanan diğer sanıklar için üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in ailesinin karara tepki göstermesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek grubu dağıttı. Türkiye'nin gündemine oturan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada da celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada 5 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yabancı uyruklu bir sanık hakkındaysa savcı beraat talebinde bulundu.
0: Almanya'dan tatile geldiler. Gezmek için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek can verdiler. Türkiye'nin gündemine oturan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammed Böcek, Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek'le baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında otel yetkilisi tutuklu sanık Hakan Oğlak'la ilaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yaptı. Ailenin ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Moen'in bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rüstemova, Batirova hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraat talebinde bulunuldu.

0: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik bir eşik daha aşılmak üzere ABD Başkanı Trump yönetimi. Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satışını resmen kongreye bildirdi. Onayın çıkması halinde 80 motorun teslim edilmesiyle Kaan'ın seri üretim süreci de önemli ölçüde hız kazanacak.
1: Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ankara'daki NATO zirvesi için bu açıklamayı yapmıştı. Açıklamanın ardından

0: Türkiye'nin milli savunma sanayi projesi Kaan için Amerika Birleşik Devletleri'nden çok kritik bir hamle geldi. Trump yönetimi Türkiye'ye yönelik 80 adet F-110 jet motorunun satışını öngören resmi bildirimi Kongre'ye sundu. General Electric tarafından üretilen bu motorlar test ekipmanları ve yedek parçalarıyla birlikte yaklaşık 800 milyon dolarlık dev bir paketi kapsıyor. Bu onay halen prototiplerinde Amerikan motoru kullanan yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk etapta 40 adedinin seri üretimini tamamen garanti altına alacak. Paketin önündeki en büyük engel Kongre'deki S-400 direnciydi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Gregory Mix, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elinde tutmasını gerekçe göstererek satışı bloke etmişti. Ancak Trump yönetimi sürecin uzamaması için Kongre incelemesini bypass etme kararı aldı. Özel prosedür haklarını kullanacak olan Beyaz Saray, Kongre onayı olmaksızın satışı ilerletecek. Uzmanlar bu motor hamlesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor. Rusya'dan S-400 alınmasının ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve Katsa yaptırımlarına maruz kalması iki ülke arasındaki en büyük kriz noktası olmuştu. Her ne kadar jet motoru satışıyla F-35'e dönüş süreçleri hukuken birbirinden bağımsız olsa da Trump yönetiminin bu hamlesi F-35 üzerindeki siyasi direnci kırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak okunuyor.
1: Körfez'de sular yeniden ısınıyor. ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden İran'a peş peşe net mesajlar geldi. ABD ve Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücretine izin verilmeyeceğini bildirdi. Tahran'dansa sert açıklama var. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'yi bölge ülkelerinin güvenliğini hiçe saymakla suçladı. İran sınırlarında uçan İsrail savaş uçaklarına karşı da misilleme tehdidinde bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Bahreyn'in başkenti Manama'da görüştü. Toplantının ana gündem maddesi İran'la yapılan mutabakat saptıydı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasını asla kabul etmeyeceklerini, böyle bir adımın anlaşmanın ihlali sayılarak karşılık bulacağını açıkladı.
2: Eğer bu söylemler gerçek gemi tehditleriyle desteklenirse ve gemiler hareket etmezse bu anlaşmanın ihlali olur ve biz de bununla ilgili sorun yaşarız.
0: Rubio ayrıca İran'ın petrol gelirlerini vekil güçlerini silahlandırmak için kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Örneğin Lübnan'ın egemen hükümetine rakip olarak hareket etmesi için Hizbullah'a para verdiğinizde onların siyasetine müdahale ediyorsunuz. Irak'taki milisleri destekliyorsunuz. Desteklediğinizde Irak'ın siyasetine müdahale ediyorsunuz.
0: Manama'dan yükselen bu seslere Tahran'ın yanıtı gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgede kışkırtıcı bir dil kullanmakla ve Körfez ülkelerinin güvenliğini hiçe saymakla suçladı. Devrim muhafızları da yayınladığı açıklamayla tansiyonu yükseltti. İran, komşu ülkelerin hava sahasını kullanan İsrail savaş uçaklarını tehlikeli bir tehdit olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i kontrol altına alamaması halinde misilleme haklarını kullanacaklarını duyurdu. Sahada da gerilim yaşandı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisinin kaynağı belirsiz bir mermiyle vurulduğunu açıkladı. Geminin köprü kısmında hasar oluşurken olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak bu saldırının hemen ardından Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan denizciler için başlattığı tahliye planını güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını duyurdu. Nükleer tesis tartışması da sürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de İran'ın nükleer tesislerinin denetimi için bizzat inceleme yapmaları gerektiğini belirtti. Niyetler yeterli değil, çok güçlü bir doğrulama sistemi kurmalıyız dedi. Grossi, mutabakatın İran'daki nükleer tesislere erişim hakkı tanıdığını söyledi. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulan İran varlıklarının yalnızca Amerikan tarım ürünleri alımında kullanılacağı yönündeki iddialarını yalanladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki askeri varlığı ile ilgili dikkati çeken iddialar gündemde. Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre Şubat ve Haziran ayları arasında İran'ın drone ve füze saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filo karargahı konumundaki Bahreyn üssüne milyarlarca dolarlık zarar verdi. Milyon dolarlık uydu iletişim terminallerinin ve komuta merkezlerinin imha edildiği öne sürüldü. Pentagon'un bu ağır bilançoyu kamuoyundan gizlediği iddia edildi. Washington yönetiminin Bahreyn'deki askeri işlevlerini başka ülkelere kaydırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.
1: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes yürürlükte biliyorsunuz. ABD ile İran arasında varılan mutabakatta da çatışmaların sona erdirilmesi öngörülüyor. Ancak sahadaki tablo böyle değil. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve topçu atışlarını, saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Nebatiye'yi bombaladı. Topçu birlikleri de Bereşit ve Beit Yahun beldelerini hedef aldı. Mefedun'da bir aracı da İHA ile vurdular. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ayrıca işgal altındaki Güney Lübnan topraklarında çıkan kara çatışmalarında 4 askerinin yaralandığını duyurdu. Bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü Washington'daki müzakerelere rağmen ihlallerin sürdüğünü raporladı. Birleşmiş Milletler yetkilileri ateşkesin büyük ölçüde korunmasına rağmen İsrail ordusunun İHA'larla hava sahasını ihlal ettiğini, zırhlı araç ve tanklarla kara faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'dansa sert açıklamalar geldi. Kasım, İsrail ve ABD'yi hedef aldı. ABD, İran mutabakatını Amerika ve İsrail'in yenilgisinin ilanı olarak niteledi. Kasım, hiçbir ön koşul olmaksızın İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı. Kısmi varlık ve normalleşme ihtimallerini de kesin bir dille reddetti. Hizbullah lideri Lübnan hükümetine de dış dayatmalara karşı birlik olma çağrısı yaptı. Öte yandan İsrail-Lübnan görüşmeleri sürüyor. Müzakereler ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılıyor. Dünkü görüşmeler 11 saat sürmüştü. İsrail basınına göre müzakereler İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi konusunda çıkmaza girdi. İsrail ordusu bazı bölgelerden çekilecek pilot uygulama başarılı olursa İsrail'in Lübnan'dan çekileceği bölge genişleyecek. Krizin çözümü için Avrupa ülkeleri de devreye girdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni sonrasında oluşturulması planlanan yeni uluslararası mekanizma girişimini memnuniyetle karşıladı. Aoun, bu adamın güvenlik boşluğunu önleyeceğini ve Lübnan ordusunun güneydeki otoritesini yeniden tesis etmesine yardımcı olacağını belirtti. ABD, İran'a yönelik saldırılarında NATO üyesi ülkelerin desteğini görememekten yakınıyordu. Bunu sıklıkla dile getiriyordu biliyorsunuz ki. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den İtalya'da ortalığı karıştıracak bir açıklama var. Rutte, İtalya'daki Amerikan üslerinden İran savaşı sırasında 500 ABD uçağının kalktığını ifade etti. This is
3: first of all about NATO Genel Sekreteri Mark Rutte fitili ateşledi. İtalya'nın Amerikan üslerinden 500 ABD uçağının kalktığını söylemesi Roma'da şaşkınlıkla karşılandı. Muhalefetteki sol, sağ iktidara tepki gösterdi. Rutte Fox News kanalına konuştu. Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına cevap verdi.
2: Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum. Ancak İtalya'yı örnek alırsak, Destansı Öfke Operasyonu'nu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda 4000 ile 5000 arasında uçuştan bahsediyoruz.
4: They had to cut down on commercial air flights and airplanes.
3: Rutte'nin bu ifadeleri İtalya'da büyük yankı uyandırdı. Muhalefetteki sol partiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterdi. Hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama Savunma Bakanı'ndan geldi. Yürürlükteki hükümler dışında hiçbir faaliyete izin verilmedi.

0: dini kaydetti. Askeri harekat veya saldırı içermeyen faaliyetlere izin verilmiştir denildi. Bilindiği üzere bu çerçevenin dışına çıkan taleplere İtalya gereken izni vermemiştir ifadeleri kullanıldı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Yapılacak zirvenin öneminin de altını çizdi. NATO-Ankara zirvesi gerçekten çok önemli. Hatta Lahey zirvesinden bile önemli olabilir. Çünkü verilen taahhütler harika diyen Rutte, Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayi şirketi var. NATO zirvesinde Ankara'da savunma sanayi günü düzenleyeceğiz dedi. Rutte, NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerini açıklayacaklarını da söyledi. Daha önce Ankara ziyaretinde Aselsan tesislerini de gezen Rutte açıklamasında Aselsan'dan da övgüyle bahsetti. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor açıklamasını yaptı. Ukrayna Rusya'ya yönelik yeni bir hamle başlattı. Devlet Başkanı Zelenski Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlamayı amaçlayan 40 günlük operasyonu onayladı. Hedefte Moskova'nın savaş makinesine güç veren stratejik tesisler var. Devlet Başkanı Zelenski güvenlik servisinin hazırladığı 40 günlük operasyona onay verdi. Zelenski amaçlarının Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlamak olduğunu söyledi. Operasyonlarda orta ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanılıyor. Saldırıların odağındaysa petrol rafinerileri ve enerji tesisleri bulunuyor. Ukrayna, Rusya'nın savaş finansmanını zayıflatmayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu strateji cephenin ötesinde Rusya'nın lojistik gücünü de hedef alıyor. Şimdi ekranlarınıza bir video klip getireceğiz. Aslında bu reklam filmi ama onu sıra dışı yapan öyküsünün birebir yaşanmışlıklara dayanıyor olması.
2: Hayat günlük rutininde akarken gökyüzünden duyulan bir uçak sesi ve sonrasında yüzlere yansıyan tedirginlik. Suriye'de 13 yıl boyunca uçak sesi ölüm anlamına geliyordu. Esad rejimine karşı mücadele edenlere gökyüzünden ölüm yağdırıldı. Suriye Hava Yolları'nın reklam filmi gökyüzünden ölüm yağan döneme atıf yapıyordu aslında. Ve yüzlerdeki o gerilim bir anda yerini gülümsemeye bırakıyor. Çünkü artık Suriye özgür, semalarında hür. Ardından kaptan pilotun sesi duyuluyor. Anons da reklam filmi kadar anlamlı aslında. Zira kaptan pilot anonsunda şöyle diyor. Sayın yolcularımız, Şam'a vardığımızı bildirmek isteriz. Şu an uçağın sağ tarafından eski mahalleleri görebilirsiniz. Ve sol tarafımızda Şam'ın Guta bölgesi var. Özgürlerin evi ve şehitlerin yurdu. İyi vakit geçirmenizi dileriz. Gökyüzü yeniden bizim. Özetle Suriye Hava Yolları bugün özgürsek ödenen bedeller sayesinde mesajı veriyor. Türkiye'nin bu özgürlük mücadelesine verdiği katkıysa dün olduğu gibi bugün de büyük takdir görüyor. Türkiye ve Suriye iki kardeş ülke el ele bölgemizdeki huzur iklimini tahkim etmek için mücadeleyi sürdürüyor. Ve Türkiye'ye de Suriyeli çocukların yüzüne yansıyan gülümsemenin gururu düşüyor. Allah, hadi. Maşallah.

0: Da Türkiye'nin gündemine oturan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Otel sorumlusuna 13 yıl 4 ay, ilaçlama firma sahibine ise 18 yıl hapis cezası verildi. Böcek ailesi Almanya'dan Türkiye'ye gelmişlerdi. Kaldıkları otelde rahatsızlanmışlardı. Hatta o dönem yediklerinden kaynaklı mı diye ölümleri ardından tartışılmaya başlanmıştı. Ama sonrasında ortaya çıktı ki kaldıkları oda meğerse haşerelere karşı, böceklere karşı ilaçlanmış ve bunun bir sonucu olarak da aile zehirlenmişti. İki çocukları vardı, iki küçük çocukları vardı. O çocuklar ve anne baba hayatını kaybetmişti ve sonrasındaysa yargılama süreci başladı. Otel sorumlusuna 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İlaçlama firması sahibine ise 18 yıl hapis cezası verildi. Türkiye'nin gündemine oturan bir hadiseydi. Almanya'dan Türkiye'ye gelmişlerdi. Tatil için vatanlarına gelmişlerdi. Bu görüntüler de aslında ailenin bir anlamda son görüntüleri diyebiliriz. Bakın arkada anne de rahatsız bir halde. Aslında hem anne hem baba hem iki çocukları rahatsızlanıyor. Hastaneye gidiyorlar ama ilk gittiklerinde de hani yediklerinin dokunduğu üzerine bir tespitle, düşünceyle aile geri gönderiliyordu kaldıkları otele. Sonrasında yine rahatsızlanıyorlar. Bakın çocukları da kucaklarında ve sonucunda aile hayatını kaybediyor ve bu yargılamada da davada karar çıktı. Ada Kahriman şu an telefon attığımızda. Ada, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, DSS ilaç firması sahibi Zeki Kışlı oğlu Serkan Kış hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmasından 18 yıl hapis cezası verildi. Burada aynı zamanda ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu hakkında aynı suçtan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Otel sahibi Hakan Oğlak hakkında ise yine aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İki otel çalışanı ise burada beraat etti. Bu kapsamda aslında mahkemeden böyle bir karar çıktı. Bu şekilde buradaki sanıklar cezalandırıldı. İki sanık hakkında beraat kararı verildi. Tabii geriye dönüp baktığımızda hatırlayacağınız üzere burada Böcek ailesi kaldıkları 9 Kasım 2025 tarihinde Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelmişti. Fatih'te bir otele yerleşmişlerdi. Tatillerin 3. gününde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran aile fertlerine gıda zehirlenmesi teşhisi konulmuştu. Hastanedeki işlemlerin ardından kaldıkları otele geri dönmüşlerdi. Otelde fenalaşan Böcek ailesinin kilitli kapı nedeniyle otele gelen ambulansa ulaşmaması da iddianamede yer almıştı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken Böcek ailesinin hayattan koparan gerçek adli tıp raporuyla ortaya çıkmıştı. Sahte kurusu nedeniyle otelin ilaçlandığı, ailenin ilaçtan zehirlendiği ortaya çıkmıştı. Tekrar belirtelim, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin buradaki davada karar çıktı. Mahkeme başkanı iyi hal indirimi uygulamadı. DSS ilaç firması sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olması suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Bununla birlikte ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu hakkında aynı suçtan 12 yıl 2 ay 20 gün, otel sahibi Hakan Oğlak hakkında yine aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi ve iki otel çalışanı beraat etti.
0: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada Kahriman'a teşekkür edelim. Bu son dakika bilgisinin detaylarını da Ada'dan aldık. Biz anlatmaya devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijital çağda rekabet politikaları çalıştayına katıldı. Bolat hem yapay zekanın artan pazar payına dikkat çekti hem de rekabet alanında atılan adımları sıraladı.
2: Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde.
3: Yapay zeka teknolojilerinin e-ticaretteki pazar payına dikkati çekti. 2032 hedeflerini açıkladı.
2: 2032 itibariyle de 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurulu tarafından düzenlenen Dijital Çağda Rekabet Politikaları Çalıştayı'na katıldı. Dijital ve yeşil dönüşümün ticaret anlayışını kökten değiştirdiğini belirtti. Teknolojiyi takip eden firmaların kazançlı çıktığını vurguladı.
2: Yapay zeka destekli iş modelleri firmalarımız için daha geniş pazarlara ulaşmak ve

0: piyasada rekabet edebilme gücü kazanmak açısından çok önemli rol oynamaktadır.
1: 2025 e-ticaret verilerine dikkati çeken Bolat, değişen rekabet anlayışının yeni tedbirlere de kapı araladığını söyledi. Dijital dünyada rekabet dışı uygulamalara izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Rekabet Kurulu'nun dijital pazarlarda soruşturmalarına devam edeceğini hatırlattı.
0: Bu dijitalleşme rüzgarı ve yapay zekadaki önemli gelişmeler mutlaka ticaretin en önemli ögelerinden biri olan rekabet konusunda da çok yönlendirici olacaktır.
2: Denizlerin büyüleyici dünyasını milyonlarca ziyaretçiyle buluşturan İstanbul Akvaryum 15. yaşını kutluyor.
3: ...15 yılda 15 milyon ziyaretçi... Su altının büyülü dünyası 15 yaşında.
4: Bu 15 yılda yerli yabancı 15 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık ve bununla birlikte Amerika'dan Zambiya'ya, İsviçre'ye, Hindistan'a kadar 150 farklı ülkeden ziyaretçiyi ağırlamış olduk.
3: Geçen 15 yılda 150'den fazla ülkeden 15 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan akvaryum, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri oldu. Yaklaşık 1500 farklı türden 17.000 canlıya ev sahipliği yapan akvaryum, ziyaretçilerine denizaltının zengin dünyasını yakından tanıma fırsatı sunuyor.
4: 15. yılda 15 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan ve Türkiye'nin ulusal akvaryumu statüsünde olan İstanbul Akvaryum için hepimiz çok gururluyuz.
3: Turizme katkısının yanı sıra eğitim, bilimsel araştırmalar ve deniz yaşamının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çevre bilincini artırmaya amaçlayan projelerle özellikle çocuklara ve gençlere deniz ekosisteminin önemi anlatılıyor. 15. kuruluş yılı kapsamında 25-28 Haziran tarihleri arasında kortej yürüyüşleri, çocuk atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli sürpriz aktiviteler düzenleniyor.
2: Ve moderatörü artık burada noktalayalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyet

0: biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Türkiye'nin NATO'da 74 yılda değişen rolü, Trump ABD Kongresi ve İsrail lobisine rağmen Dan motorunun satışını onayladı. Küresel krizlerin gölgesinde Ankara zirvesi dönüm noktası mı olacak? CHP adım adım bölünmeye doğru gidiyor. İhraç süreçleri sonrası mağdur rolü artık etkileşim yaratmıyor mu? CHP seçmeninin %74'ü İmamoğlu'nun yolsuzluklarını kabul mü ediyor? Mutlak Mutlan öncesi Özel'le birlikte kurdukları rüya sona mı erdi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun cevaplayacak.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde.
1: Türkiye İhracatçılar Meclisimizin kıymetli üyeleri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. Genel Kurulu'nun ülkemiz, ekonomimiz ve ihracatçılarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak firmalarımızı ve sektör birincisi iş insanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Birazdan aktaracağımız rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığını, hangi zorlu mücadelelerin verildiğini ancak bunun derdiyle dertlenen bilir. Ticaretten gelen bir kardeşiniz olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini, azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Özellikle ihracat, günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serden geçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle tim başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar tim çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim. Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız %55'ten %1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da %89'dan %1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme, hamdolsun, 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Bunda da hamdolsun önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımız sürüyor. Şunu bir defa herkesin bilmesini temenni ediyorum. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya, krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bunu da 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar, limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar, Türkiye'de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları iş insanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatçımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek engelleri kaldırdık. Ne zaman bir devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelsem, notlarımda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın talepleri hep üst sıralardadır. Mutlaka konuyu muhatabın masaya yatırır ve çözüm iradesinin ticaret yollarına yansıması için de arkadaşlarımı yönlendirir. Daha sonra da bu görevlerin takibini çok sıkı bir şekilde yaparım. Diğer ülke liderleri de bizim bu tutumumuzu bildikleri için iş insanlarımıza kapılarını açmış, Türk iş dünyasını bağırlarına basmışlardır. Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.

0: ciddi potansiyel barındıran İslamist Birliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise %30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer taraftan taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank ve Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçleri açmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim, hitaplarınız için zat-ı devletlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksek müsaadelerinize bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Hediye takdimi ve ardından gerçekleşecek ödül töreni için. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ihracat ailemiz adına günün anlam ve önemine istinaden hediyelerini takdim etmek üzere Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ı ve Tim Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a iyim edilecek hediyeyi hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem siz değerli hanımefendilere, beyefendilere ben de aktarmak isterim. Takdim edeceğimiz bu anlamlı armağan Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü asırlık halı geleneğimizle buluşturuyor. Tamamı kayın ağacı liflerinden elde edilen, %100 modal iplikten dokunan eserin merkezinde Tim'in işimiz üretim, gücümüz ihracat söylemi yer alıyor. Toprağı, fabrikayı, limanı ve dünyayı ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde buluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadelerinizle bizleri gururlandıran Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya taşıyan ihracatın kahramanlarını alkışlama zamanı. 2025 yılı ihracat performansıyla tüm ülkeye güç ve ilham veren Türkiye'nin mal ihracatı şampiyonu 10 firmamızı tek tek sahneye davet edeceğim. 10. firmamız Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı. Yine ödül alan değerli isimleri sahnede ağırlamaya devam edeceğiz. 2025 yılı Türkiye mal ihracatı 10.'su. Ahlaç Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlaççı. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, sizi sahnede ağırlamaya devam edelim. 9. firmamız Cumhurbaşkanım. Arçelik adına Türkiye Genel Müdürü Sayın Cem Kural. Yılı Türkiye mal ihracatı 9.'su oluyorlar. Arçelik. 8. firmamız Baykar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Genel Müdür Sayın Haluk Bayraktar geliyor. İhracatın şampiyonları ödül töreninde bir aradayız. Teşekkür ediyoruz. Haluk Bey de yine sahnede ağırlamaya devam edeceğiz. 7. firmamız Star Rafineri Anonim Şirketi adına CEO Sayın Elçin İbadov geliyorlar. Elçin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Diğer misafirlerimizi yanına davet ediyorum. 6. firmamız Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi adına Genel Müdür Sayın İbrahim Yelmenoğlu. 5. firmamız Kibar Dış Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Kibar. İhracatın şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşiyor. 4. firmamız Arca Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına Başkan Vekili Sayın Özgür Rodoplu.

Ve şimdi ilk 3. Üçüncü firmamız TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serkan Leke.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, ikinci firmamız Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Anonim Şirketi adına Genel Müdür ve CEO Sayın Murat Bülbül. Ve şampiyon. 2025 yılı mal ihracatı şampiyonu firmamız Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. Genel Müdür Sayın Güven Özyurt sahnedeler. Ödül alan firmalarımızın değerli yöneticilerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına davet ediyorum. Alkışlarınız şampiyonlar için, Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz sizi. Ödül alan değerli isimleri yerlerine davet edeceğim. Lütfen buyurun. Sayın Bakanımız buradalar. Sayın Başkanımız da yine. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat ediyorlar. Hizmet ihracatında Türkiye'nin gururu ilk 10 firmamızı tek tek anons edeceğim. 2025 yılı Türkiye Hizmet İhracatı 10.'sü Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldıray Karar geliyorlar. Evet, 2025 yılı Türkiye Hizmet İhracatı 10.'sü Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık Anonim Şirketi. Sayın Karar, sizi sahnede misafir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, 9. firmamız Ajet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi adına Genel Müdür Sayın Kerem Sarp. Sekizinci firmamız Fun and Sun Hotels Otel İşletmeciliği Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi adına Genel Müdür Sayın Süleyman Oğuzhan Ergül. Ödüller Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim ediliyor. Yedinci firmamız Annex Services Turizm Organizasyon Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi adına CEO Sayın Vural Karasu. Ödül alan değerli isimleri sahnede ağırlamaya devam ediyoruz. Altıncı firmamız TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi adına İcra Kurulu Başkanı Sayın Serkan Kaptan. Beşinci firmamız Sayın Cumhurbaşkanım Odeon Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi adına Koral Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Akkan Bektaş. Dördüncü firmamız İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, hizmet ihracatı kategorisinde ilk 3 firmamıza geldi sıra. 3. sırada Güneş Ekspres Havacılık Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Bolat. İkinci sırada Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Nane. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar ve 2025 yılı hizmet ihracatı şampiyonunu açıklamak istiyoruz. Türk Hava Yolları.

şampiyonları ödül töreni sona eriyor. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü alkışlarınızla şükranlarımızı sunuyoruz. Zat-ı devletlerini saygıyla uğurluyoruz.

0: 24 Haber Merkezi ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracat şampiyonlarına ödül verdiği törenden canlı yayınla birlikteydik. O yüzden biraz gecikmeli başlıyoruz ve bu saat dilimine özellikle iç siyasetten yansıyanlar, yolsuzluk soruşturmaları ve gündemdeki birçok başlıkla devam edeceğiz diyebiliriz. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğen'in imar ve yıkım süreçlerinde bağış adı altında rüşvet aldığı iddia edildi. Yeğen'in bu yöntemle son seçimden bu yana 800 milyon lira civarında para topladığı öne sürülüyor.
1: Verilen tartışmalı kararlar, hızla borç batağına sürüklenen bir belediye ve şimdi de rüşvet iddiaları. CHP'li Sancaktepe Belediyesi bu kez yolsuzluk iddialarıyla gündemde.
2: Kıymetli meclisçilerimiz, bu birleşime katılamayan meclisçisi arkadaşlarımızın.
1: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Eski Yeni Doğan Belediyesi imardan sorumlu başkan yardımcısı ve iş insanı Şevket Özkan Kral kameralar karşısında çarpıcı iddialarda bulundu. Yeğen yönetimine ilişkin milyonlarca liralık bağış, imar ve yıkım süreçlerini kapsayan çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasını peş peşe sıraladı.
3: Bir binadan 400 bin TL bağış alınıyor. Bu bağış alınan bina ruhsatlı bina. Üstüne teras yapılıyor. Terasla birlikte belediye buna göz yumuyor. Nasıl diyeceksiniz? Bunun makbuzları, delilleri hepsi elimizde.
1: Kral belediyenin bağış adı altında çok sayıda kişiden para topladığını öne sürdü.
3: Bir fabrika yanıyor. Bu fabrika yandığından dolayı basit proje inceleme bedeli adı altında 15-16 milyon lira para tahsil ediliyor. Sancaktepe'de bir esnaftan bir esnafa ceza kesiliyor. Bu cezaya istinaden cezayı iptal edeceğiz deyip, yıkımını durduracağız deyip vatandaştan, bu esnaftan çek alınıyor. Bu alınan çek bir restoranta belediyenin borcuna karşılık veriliyor. Böyle bir şey olmuyor ve yıkım kararı ve para cezası bu vatandaşa tebliğ oluyor.
1: Kral Alper Yeğen'i kamuoyu önünde belgeler üzerinden tartışmaya davet etti.
3: Bağışların ne şekilde olduğuna bakıldığında her şey ortaya çıkacaktır. Ben bunu iki tanesini, üç tanesini ulaştım. Bana bir gün versinler, istiyorlarsa ben 100 tane çıkarayım.
0: Hatırlarsınız Sancaktepe Belediyesi bir de jacuzzi yalanıyla gündeme gelmişti. Hani başkanlık katındaki duşakabinin jacuzzi olduğu iddiasıyla yayınlar yapılmıştı o dönemde. Sonrasında da bu iftiradan dolayı tazminata mahkum olmuşlardı. Yani enteresan bir süreç Sancaktepe Belediyesi'nde yaşananları sizlerle paylaştık. İzmir Seferihisar ilçesinde belediye bağlantılı imar ve inşaat süreçlerinde aksi menfaat sağlandığına dair bir soruşturma vardı. Gözaltına alınan CHP'li Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan CHP'li Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen imar müdürü çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu toplam 25 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri ise devam ediyor. Bir de İmamoğlu'nun kayıp altınları meselesi vardı efendim. Bir çete 500 kilo altının peşine düşmüş ve Maltepe'de İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçırmışlardı. Karaal'ın aracında bir takip cihazı bulundu. Bu arada soruşturma ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 10 isim için de savcılık tutuklama talep etti.
1: Aracına GPS cihazı yerleştirdiler. Adım adım takip ettiler. Maltepe

0: de evinin önünden kaçırıldıktan sonra kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracında takip cihazı bulundu. Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba saat 21 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arda arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. 10 şüphelinin tamamı yol kesmek suretiyle yağma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu görüntüler de yeni çıktı ortaya. Karaal'ın aracına şüphelilerin takip cihazı taktığı anların görüntüleri gündeme oturdu. O görüntülerde eski İBB çalışanı S.U.'nun beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı anlar yer alıyor. Yapılan incelemelerde takip cihazının kaçırılma olayından 4 gün önce takıldığı tespit edildi.
1: Hafta sonu üniversite sınavı vardı, hatırlayacaksınız efendim. İstanbul Çekmeköy'de alan yeterlilik testi sınavına cep telefonu sokan 20 yaşındaki Mustafa Eren yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeye çalışınca tutuklandı. ÖSYM Başkanı tarafından 21 Haziran'da gerçekleştirilen AYT sınavı sırasında Çekmeköy'de sınava giren Mustafa Eren K. içeri girip telefonuyla yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeye çalıştı. Sınav süresinin tamamlanmasının ardından salondan çıkarken görevliler tarafından durdurulan şüphelinin üzerine cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Eren K. çıkarıldığı mahkemece Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunla muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesi de ortaya çıktı. Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav sırasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav sorularının fotoğrafını kesinlikle hiçbir yerde veya hiçbir kişiyle paylaşmadım ifadesini kullandı.

0: Uluslararası siyaset okuması yapan güvenlik analistleri genel anlamda NATO zirvesinin başkentteki buluşmanın çok tarihi nitelikte olacağını söylüyorlar efendim ve tüm dünyada yakından takip edecek. Bu süreçte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İttifakın tarihi bir dönüşümden geçtiğini belirtti Rutte. Aselsan savunma sanayisindeki devrimler için öncülük ediyor diye de bir ifade kullandı. Türkiye'nin askeri teknoloji alanındaki kritik rolüne dikkati çekti. NATO 3.0 sürecinde Türkiye'nin önemli roller oynayabileceğine dair işaretler artıyor.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kritik açıklamalar yaptı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin altını çizdi, Aselsan'a övgülerde bulundu.
2: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
1: Rutte ilkbaharda Aselsan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı. Türkiye'de NATO genelinde faaliyet gösteren 3000 savunma şirketi olduğunu vurguladı.
2: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz.
1: Rutte, ittifakın içinde bulunduğu tarihi dönüşümü NATO 3.0 olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliği ve teşvikiyle Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma bütçelerine 1.2 trilyon dolar eklediğini belirtti. Rutte, bunun 10 yıl önce hayal bile edilemeyeceğini söyledi. Ankara zirvesinin çok önemli olduğunu belirtti.
2: Belki Lahey zirvesinden bile daha önemli. Çünkü verilen taahhütler harika.
1: NATO'nun radarındaki küresel tehditler de Rutte'nin gündemindeydi. Rusya'yı hem bugünün hem geleceğin en büyük tehdidi olarak niteledi. Genel Sekreter, Çin'in nükleer atılımlarıyla Kuzey Kore ve İran'ın programlarına karşı ittifakın her karışı savunmaya hazır olduğunu vurguladı. Zirvede Kiev'e yönelik güçlü desteğin yineleneceğini belirtti. When the noise and politics died
0: down. Şimdi Aselsan deyince akla genelde savunma sanayi ürünleri geliyor ama aslında bu dev kuruluşumuz birçok alanda da çığır açan teknolojilerde başarılara imza atıyor. Birkaç gün önce hatırlayacaksınız, kuantum bilgisayarlarının kalbi diyebileceğiniz bileşenlerin üretimi için anlaşmalar imzalanmıştı. Sağlık alanında da yine Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan önemli bir başarı imza atıldı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir ameliyatta kullanıldı.
3: Aselsan'ımızın ürettiği yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler.
4: Sağlık sektöründe önemli bir eşik daha geride kaldı. Türk mühendislerin geliştirdiği akciğer kalp makinesi ilk kez bir ameliyatta kullanıldı.
3: Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda.
4: Aselsan uzun süredir yerli ve milli kalp akciğer makinesi üzerine çalışmalar yapıyordu. Projede hayvanlı testler başarıyla tamamlandıktan sonra sıra ameliyatlarda cihazı kullanmaya geldi.
5: Kardiyo bileziği çıkarabilirim müsait olduğunuzda.
4: Cihaz ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hasta Bülent Ay'ın ameliyatında kullanıldı. Zorlu ameliyat başarıyla tamamlandı. Bülent Ay'ın ilk ziyaretçisi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu.
6: Gayet iyi.
7: Mühendislerimiz de bu sefer sana katkıda bulundu, biliyorsun değil mi?
6: Onlardan da Allah razı olsun.
4: Memişoğlu ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bülent Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Türkiye'nin sağlık sanayiinde gösterdiği yükselişe dikkati çekti.
3: Türkiye'nin dört bir yanında kalp ameliyatları yapılabilir halde. Bugün Hakkari'sinden İstanbul'una, İzmir'inden Trabzon'a kadar biz bir araya geldiğimizde, birlikte hareket ettiğimizde, gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz.
0: Dijital pazarlarda yapay zeka kullanımı her geçen gün biraz daha artıyor efendim. Özellikle e-ticarette tüketici güvenliği ve rekabetin korunması için de çabalar var. Rekabet kurulu sürekli teyakkuzda. Ticaret Bakanı Ömer Bulat dijital çağda rekabet politikaları çalıştayına katıldı. Bulat hem yapay zekanın artan pazar payına dikkati çekti hem de rekabet alanında atılan koruyucu adımlara.
8: Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde.
4: Yapay zeka teknolojilerinin e-ticaretteki pazar payına dikkati çekti. 2032 hedeflerini açıkladı.
8: 2032 itibariyle de 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurulu tarafından düzenlenen Dijital Çağ'da Rekabet Politikaları Çalıştayı'na katıldı. Dijital ve yeşil dönüşümün ticaret anlayışını kökten değiştirdiğini belirtti. Teknolojiyi takip eden firmaların kazançlı çıktığını vurguladı.
8: Yapay zeka destekli iş modelleri firmalarımız için daha geniş pazarlara ulaşmak ve piyasada rekabet edebilme gücü kazanmak açısından çok önemli rol oynamaktadır.
4: 2025 e-ticaret verilerine dikkati çeken Bolat, değişen rekabet anlayışının yeni tedbirlere de kapı araladığını söyledi. Dijital dünyada rekabet dışı uygulamalara izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Rekabet Kurulu'nun dijital pazarlarda soruşturmalarına devam edeceğini hatırlattı.
8: Bu dijitalleşme rüzgarı ve yapay zekadaki önemli gelişmeler mutlaka ticaretin en önemli ögelerinden biri olan rekabet konusunda da çok yönlendirici olacaktır.
0: Çanakkale Gökçeada açıklarında uzunluğu 2 metreye yaklaşan manta vatozu görüntülendi. Bölgede kılıç balığı avcılığı yapan bir balıkçı o nadir anları cep telefonuyla kaydetti.
9: Biz onu izledik, o bizi izledi. Çok güzel görüntüler verdi bize.
10: Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanmaya çıkan bir balıkçı, denizlerde nadir görülen bir ana tanıklık etti.
9: Bu canlıları burada denizlerimizde görmemiz çok güzel. Bizim sularımızın ne kadar verimli, temiz, güzel olduğunun belirtisi bu.
10: Kılıç balığı avcılığı yapan Fırat Sarıkaya, teknesiyle denize açıldıktan bir süre sonra suyun yüzeyinde bir hareketlilik fark etti. Yakından baktığında boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan dev bir manta vatozu olduğunu gördü.
9: Karşımıza nadir türlerden olan manta vatozu, diğer adıyla şeytan mantası da deniyor. Bu balıktan çıktı karşımıza.
10: Sarıkaya dev canlının tekneden kaçmadığını fark edince hemen cep telefonunu çıkardı ve o nadir görülen anları saniye saniye kayda aldı.
9: O da bizim gibi meraklı çıktı. Yavaşça yanına gittik, şöyle takip etmeye başladık onu. Biz onu izledik, o bizi izledi. Çok güzel görüntüler verdi bize. Bir hafta 10 gün öncesi daha büyüyor onun. Yaklaşık böyle kanat açıklığı herhalde bir 3 metre, 3,5 metre civarında olan bu çektiğimiz videodaki 2 katı büyüklüğünde olana denk geldi. Bu çok devasa büyüklükte bir şeydi.
10: Manta vatozu görüntüsüyle ürkütse de insanlara karşı tamamen zararsız bir tür olarak biliniyor.
9: Bu mantanın sağında ve solundaki boynuz gibi gözüken çıkıntıları yüzünden şeytan diye adlandırılıyor. Aslında manta vatozu diye geçiyor ama şeytan vatozu da deniyor. Bunlar insanlar için zararsız.
0: Kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan başlıklarla birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel

0: kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Suratı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi. Arabanı arabam.com'a
7: değerinde drink sat. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Vakıfbank sunar.
9: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Uluslararası Para Fonu, IMF, Orta Doğu'da çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların emtia fiyatlarını düşürdüğünü ancak tedarik zincirindeki normalleşmenin zaman alacağını bildirdi. Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Julia Kozak, ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların sürmesi halinde bunun küresel ekonomiyi destekleyeceğini söyledi. Petrol fiyatlarının savaş dönemindeki zirve seviyelerinden gerilediğini hatırlattı. Kozak, jet yakıtı, doğalgaz, bazı metaller, üre ve bazı gübre fiyatlarında da düşüş görüldüğünü söyledi. Ancak emtia piyasalarını tam normalleşmenin zaman alacağını vurguladı. Kozak, sevkiyatların yeniden düzenli hale gelmesi ve ürünlerin nihai tüketiciye ulaşmasının zaman gerektirdiğini kaydetti. Enflasyon beklentilerinin genel olarak kontrol altında olduğunu ifade eden Kozak, merkez bankalarının olası risklere karşı dikkatli hareket etmesini gerektiğinde vurguladı. ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu ve ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararının yerinde olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda enflasyondaki düşüş eğiliminin yavaş da olsa süreceğini belirterek cari açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığını ve dış kırılganlıkların azaldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini belirtti. Ekonomi programına yönelik siyasi desteğin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan sunuma göre Şimşek son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından önemli bir sınama olduğunu vurguladı. Savaş büyük bir stres testi oldu. Biz de rotamızı koruduk dedi. Bakan Şimşek, enflasyonun daha yavaş bir hızda da olsa düşmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, cari açığın artış eğiliminde olduğunu ancak yönetilebilir seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü vurguladı. Ekonomideki yavaşlamaya ve eşel mobil sisteminin gelirler üzerindeki etkilerine rağmen bütçe açığı hedefinin ulaşılabilir durumda olduğunu da hatırlattı. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergelerinin beklentilerinin altında açıklanmasının ardından tahvil yatırımcıları önümüzdeki aylarda faiz artışı geleceğine yönelik beklentilerini biraz daha düşürdü. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin beklentilerinin altında açıklanmasının ardından tahvil yatırımcıları önümüzdeki aylarda faiz artışı geleceğine yönelik beklentilerinden geri adım attı. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Mayıs ayında %0,4 artış gösterdi. Bu rakam anketlerde ortaya çıkan 0,5'lik medyan tahminin altında kaldı. Merkez Bankası'nın uzun vadede %2 civarında tutmayı hedeflediği yıllık enflasyon oranı %4,1'e yükseldi. Çekirdek PCE'deki artış da beklentilere paraleldi. Amerika Birleşik Devletleri ilk çeyrekte tüketici harcamaları büyümesi %1,4'ten %0,5'e aşağı yönlü revize edildi. Fed'in gelecekteki faiz kararlarına bağlı faiz swaplarına bakıldığında ise bu yıl içinde bir faiz artışı yönünde fiyatlamanın azaldığı görüldü. Çinli otomobil şirketlerinin Avrupa pazarındaki yükselişi devam ediyor. Özellikle şarj edilebilir hibrit modellerde satışlarını artıran Çinli markalar Mayıs ayında otomobil pazarında %11 paya ulaştı.
10: Şarj edilebilir hibrit modeller Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki büyümesini hızlandırdı. Çinli markalar Mayıs ayında Avrupa otomobil pazarının %11'ini elde etti. Tam elektrikli araçların yanı sıra hibrit modellere olan ilgi de satışları destekledi. Bazı analistlere göre Çinli üreticiler Avrupalı tüketicilerin tamamen elektrikli araçlara geçişte yaşadığı tereddüdü erken fark etti. Üreticiler ürün gamlarını hibrit modellerle genişleterek batılı rakiplerinden daha hızlı hareket etti. Uzmanlara göre Çinli markalar sundukları donanım ve fiyat avantajıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Avrupalı üreticiler ise elektrikli araç dönüşümünde yaşanan aksaklıklarla mücadele ediyor. Yüksek batarya maliyetleri ve yetersiz şarj altyapısı tüketicilerin elektrikli araç tercihlerini etkiliyor. Özel gümrük vergisi uygulanmayan İngiltere'de Çinli markalar hızla yaygınlaşıyor. Çinli üreticiler İngiltere'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da da pazar paylarını artırırken Avrupa'daki üretim yatırımlarını da genişletiyor.
9: Türkiye'de de hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının %52 seviyesine çıktığını hatırlatalım size ve bu meseleye baktığımızda özellikle elektrikli otomotiv sektöründe büyük bir ivmelenme önümüzdeki dönemde olacak gibi görünüyor. Türkiye'de Togg'la umarız bu pazarlarda yerini alır diyelim ve kısa bir mola rica edelim. Saat başında birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Avrupa üzerinde kuvvetli bir ısı kubbesi var biliyorsunuz. 500 milibar seviyesinde kuvvetli sırt etkisi. Uzunca bir süredir Avrupa'da aşırı sıcakların yaşanmasına sebep oldu. Ama artık bugün itibariyle hareket ediyor. Kubbe biraz doğuya doğru kayıyor. Doğu Avrupa'ya doğru ilerliyor. Biraz Polonya, Belarus, Ukrayna şerbesinde yüksek sıcaklıklar ölçülecek bu kez. İrlanda, İngiltere, Fransa'nın kuzey ve batı kesimi ve İspanya. İspanya'da sıcaklıklar 7-8 derece. Soğuk cephe geçişiyle birlikte azalmaya başladı. Tabii bu ısı kubbesinin Avrupa'nın güney ve doğusuna doğru ilerlemesi, bize yaklaşması anlamına geliyor. Bizde de sıcaklığı birkaç derece yükseltecek. Özellikle Türkiye'nin batı kesimi bu kubbe içerisine girecek. Ne zaman? Pazartesi günleri. Pazar ve pazartesi günleri sıcaklık artışını özellikle Türkiye'nin batısında hissedeceğiz. Fakat şöyle bir durumda olacak. Bu yüksek basınç alanının biz biraz kıyısında kalacağımız için kuzeyli rüzgarını kuvvetli almaya başlayacağız. Bugün itibariyle aslında başlıyor Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz etkisi. Yarın kuvvetlenerek devam edecek. Sonrasında pazar günü, pazartesi günü, salı günü de rüzgar kuzeyli olacak. Tabii Poyraz'ın rahatlatıcı etkisini de hissedeceğiz. Bu bir avantaj olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bir yandan şu anda hala konvektif hareket bizde devam ediyor. Konvektif sağanaklar devam ediyor. Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevresinde kısa süreli sağanaklar var. Onun dışında diğer bölgeler parçalı, az bulutlu ve açık. Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz kuvvetli ve tabii ki

sıcak alarm Türkiye'de özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin çevresinde, Siirt'te termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. İnsan sağlığı için 35 derece kritik bir eşik biliyorsunuz. 11-16 aralığı kritik anlamına geliyor. Öğle saatlerinde güneş altında uzun zaman geçirmemek gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Aktiviteli işlerden öğle saatlerinde uzak durmak önemli. Olabildiğince gölgeyi, serin yerleri, klimalı ortamları tercih edelim mesajıyla birlikte yarının tablosuna hemen bakalım. Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Marmara, Ege'de Poyraz, Doğu Anadolu'da karayel kuvvetli esecek. Bugünden yarına hava sıcaklığı çok fazla değişmeyecek. Pazarın tablosuna baktığımızda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Haker çevresinde hafif yağmur devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş var ve sıcak alarm verilen illerin sayısı pazar günü artacak. Özellikle Ege 40 derece bandına çıkıyor. Hem cumartesi hem de pazar günü termometreler 40 derece bandına yaklaşacak. Aydın çevresinde 40 dereceye çıkacak. Aman dikkat diyelim. Ve Akdeniz bölgesinde de sıcak alarm başlayacak. Pazartesinin tablosu da çok benzer. Tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Pazartesi, salı, çarşamba günü ve perşembe günleri tüm yurtta hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm görülecek. Hava sıcaklığı özellikle pazar pazartesi günü yükselecek. İstanbul'da da 32 dereceye çıkacak. Adana çevresinde bağıl nem etkisi önemli. Önümüzdeki günler Adana'da termometreler 33-34 derece bandında olsa da 38-39 hissedilecek bağıl nem sebebiyle. Şimdi hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32 derece, 32 civarında hissedilecek. Yarın 31 olacak, 32 bandında hissedilecek. Pazar günü de yine 30 derece bandında. Salı günü termometreler İstanbul'da 32'yi gösterecek ama 33-34 derece hissedilecek diye şimdiden söylemiş olalım. Ankara'ya bakalım hemen. Başkentte hava az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava güneşli geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak ama sonrasında pazartesi, salı günü Ankara'da da sıcaklık 32'lere, 33'lere yükselecek. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz kuvvetli esecek. Termometre 36'yı gösterecek. Sıcak alarm seviyesi. Yarın ve pazar günü de yine İzmir'de sıcaklık sıcak alarm seviyesinde devam edecek. Öğlen güneşine dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür ki

0: gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
6: Hoşuna gitti değil mi?
5: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.
7: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. AK Parti 30. İstişare Kampı, NATO zirvesinin çalışmaları ve birçok gündemle birlikte başlayacak hafta sonunda. Yine bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa süre önce biliyorsunuz Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin şampiyonların ödüllerini verdi. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Onları da birazdan paylaşacağım. 4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında karar çıktı. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye böcek ailesini konuşmuştu, hatırlayacaksınız. Hani kokoreçten mi zehirlendiler, kumpirden mi zehirlendiler, midye mi yediler diye tartışmalar olmuştu. Ortaköy esnafı ciddi bir sıkıntı yaşamıştı. Sonrasında ise kaldıkları otele böcek ilacı sıkıldığı ortaya çıkmıştı. Ölümlerine ilişkin davada karar açıklandı. Bilinçli taksirle birinden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan ilaç firması sahiplerine 18 yıl, onların üzerine kapıyı kilitleyip giden otel sahibine de 13 yıl ceza verildi. Karaal'ın arabasına GPS yani takip cihazı yerleştirildi bilgisi ortaya çıktı efendim. Kaçırılmasından 4 gün önce takip cihazı yerleştirilmiş. Yani attığı her adım takip edilmiş çete tarafından. 10 şüpheli için tutuklama talep edildi. Biliyorsunuz İmamoğlu'nun kayıp 500 kilo altının peşinde olduğunu söylemişti çete üyeleri ve Karaal'a işkence yapmışlardı. Polis 33 saat gibi bir süre içerisinde kurtarmayı başarmıştı. Türkiye'den Venezuela'ya yardım ile Venezuela'da 7,2 ve 7,5'lik iki büyük deprem meydana gelmişti. Ne yazık ki 235 kişi hayatını kaybetti, sayı daha da artabilir diye korkuluyor. 37 kişilik arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi İstanbul Havalimanı'ndan Venezuela'ya doğru yola çıkarıldı. YKS'de yapay zekaya kopya. Günün dikkat çeken haberlerinden biriydi. Geçtiğimiz saat diliminde görüntüleri de verdik. Bir öğrenci cep telefonuyla içeriye giriyor nasıl geçtiyse arama noktasını. Sonrasındaysa yapay zekayla işte sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Fotoğraflarını çekiyor ama tabii oradaki görevlilere yakalanıyor. Cezaevine konuldu Mustafa Eren, tutuklandı. Yani bir anlamda üniversite hayali kurarken şimdi demir parmaklıkların arkasında muhtemelen sabıkalı duruma düşecek. Yani bir anlamda geleceğini kararttı. Ve günün hani hem gururlandıran hem duygulandıran hem de üzen meselesi. Gururlandırdı hani 3-2 Amerika Birleşik Devletleri'ni yenen bir milli takımı söz konusu. Biraz hüzünlendirdi. Çok daha iyi bir başlangıç yapıp Dünya Kupası'nda çok daha iyi bir yere gelebilirdik. Hani milli takım Dünya Kupası'ndan elendi ama bir zaferle elendi. ABD 3-2 yendi. Açık söylemek gerekirse çok içimize sinmedi ama hani Arda Güler'in bir sözü vardı. Bütün hata kusur bizimdir. Tüm eleştirileri de kabul ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyisini yapmaya çalışıp kendimizi affettireceğiz dedi. Gönlümüz tabii ki milli takımla beraber çarpıyor. İnşallah bundan sonra başarılarını sizlerle paylaşacağız diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Merkezi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Türk ekonomisinin 23 çeyrektir istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi Erdoğan. Savunma sanayindeki başarılara ayrı bir parantez açtı. Daha önce bir yılda yapılan ihracatın şimdi sadece bir haftada yapıldığını söyledi.
1: 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının İlk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
0: Şimdi ekranlarınıza bir video klip getireceğiz. Aslında bu reklam filmi ama onu sıra dışı yapan öyküsünün birebir yaşanmışlıklara dayanıyor olması. Zira filmde korku dolu gözler bir süre sonra gülümseyen aydınlık yüzlere dönüşüyor. Ve bu gururla söyleyebiliriz ki o gülümsemede Türkiye'nin de payı bulunuyor.
2: Hayat günlük rutininde akarken gökyüzünden duyulan bir uşak sesi ve sonrasında yüzlere yansıyan tedirginlik. Suriye'de 13 yıl boyunca uşak sesi ölüm anlamına geliyordu. Esad rejimine karşı mücadele edenlere gökyüzünden ölüm yağdırıldı. Suriye Hava Yolları'nın reklam filmi gökyüzünden ölüm yağan döneme atıf yapıyordu aslında. Ve yüzlerdeki o gerilim bir anda yerini gülümsemeye bırakıyor. Çünkü artık Suriye özgür, semalarında hür. Ardından kaptan pilotun sesi duyuluyor. Anons da reklam filmi kadar anlamlı aslında. Zira kaptan pilot anonsunda şöyle diyor. Sayın yolcularımız, Şam'a vardığımızı bildirmek isteriz. Şu an uçağın sağ tarafından eski mahalleleri görebilirsiniz. Ve sol tarafımızda Şam'ın Guta bölgesi var. Özgürlerin evi ve şehitlerin yurdu. İyi vakit geçirmenizi dileriz. Gökyüzü yeniden bizim. Özetle Suriye Hava Yolları bugün özgürsek ödenen bedeller sayesinde mesajı veriyor. Türkiye'nin bu özgürlük mücadelesine verdiği katkıysa dün olduğu gibi bugün de büyük takdir görüyor. Türkiye ve Suriye iki kardeş ülke el ele bölgemizdeki huzur iklimini tahkim etmek için mücadeleyi sürdürüyor. Ve Türkiye'ye de Suriyeli çocukların yüzüne yansıyan gülümsemenin gururu düşüyor.
0: Maşallah. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de canlı yayına çıktığı sırada korumalarının değiştirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı efendim. Ancak Kılıçdaroğlu'nun durumdan haberi yoktu. Genel merkeze kısa süreli bir gerilim yaşandı. Bu talimatı kim verdi sorusunun peşine düşüldü. İşte ayrıntılar.
3: Parti zarar görmesin diye bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
4: Mesela kim?
3: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de bu konuşmayı yaparken CHP Genel Merkezi'nde bir koruma krizi yaşandığı ortaya çıktı. Krizi gazeteci Erdem Atay sosyal medya hesabından paylaştı.
5: Merhaba arkadaşlar.
6: Merhaba efendim.
5: İyi misiniz?
2: Atay, Kılıçdaroğlu canlı yayındayken CHP Genel Merkezi'ne gelen polisler koruma ekibini değiştirmeye çalıştı. Kriz yaşandı iddiasını ortaya attı. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken bu değişimin talep edilmesini manidar bulduğunu da söyledi. Zira Kılıçdaroğlu yayından çıktıktan sonra koruma ekibinin değiştirilmesi yönünde bir emri olmadığını söyledi. Ekibinin kalmasını istedi. Polislerin değiştirilmesine karşı çıktı.
7: İşçi Kemal, memur Kemal selamlıyor sizleri.
2: Hemen ardından genel merkezde kimin talimat verdiğini ortaya çıkarma çabasına girişildi. Zira kimse bu değişim talebini üstlenmedi. Meseleye dair durumu aydınlatan bilgi ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarından geldi. Zira Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde değişim isteyen bizzat genel merkezden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ydu. Zira Kuşoğlu, koruma ekibinden bazı isimlerin Özgür Özel döneminden kalma olduğu için karşı tarafa bilgi sızdırdığından şüpheleniyordu. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun korumalar kalsın talimatından sonra yelkenler indirildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, emniyeti arayarak böyle bir talebimiz yok dedi. Korumaların değiştirilmesine karşı çıktı. Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun kurmay heyeti içinde de bir güven bunalımı mı var sorusunu akla getirdi.
8: Saygıdeğer Genel Başkanı, kahraman Kemal Kılıçdaroğlu sinanıyor sizleri.
0: Şimdi efendim konuklarımız var bugün. Krizlerin gölgesinde başlığıyla birlikteyiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Şahin, Mesler Gazetesi yazarı Resul Tosun bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Şahin sizinle başlayalım. Şimdi dünya krizlerin gölgesinde bir NATO zirvesi gerçekleştirecek Ankara'da. Ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den özellikle Aselsan başta olmak üzere Türk savunma sanayine yönelik ciddi övgüler geldi. İşte bu haftada mesela Aselsan'ın yeni başarılarını konuştuk hep birlikte. Sorumu şöyle sorayım. Bu Ankara'daki zirve Türkiye açısından özellikle savunma sanayi anlamında yeni fırsat pencereleri mi açıklayacak, çıkaracak, biz krizi fırsata mı çevireceğiz? Ne olacak? Beklentileriniz ne yönde?
9: İbrahim Bey, tam da sizin söylediğiniz gibi aslında Türkiye bu zirveye son 10 yılda yakaladığı savunma sanayi alanındaki başarıyla hazırlıklı giriyor. Çünkü Mark Rutte'nin programına baktığımız zaman veyahut daha önceki NATO zirvelerinde alınan kararları irdelediğimizde NATO'nun daha kompleks bir savunma sanayine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Ve özellikle de Rutte üzerine basa basa şunu söylüyor. Avrupa'nın güvenliği için, NATO'nun geleceği için savunma sanayimizi üyelerimizin arasında daha entegre hale getirmeliyiz. Yani bu partiyalı savunma sanayi dönemini kapatıp bu alanda tabiri caizse bir devrim gerçekleştirmeliyiz şeklinde bir ifade kullanıyor. İşte bu noktada Türkiye kat ettiği mesafeyle, ortaya koyduğu yeni askeri teknolojilerle ve daha da önemlisi NATO içerisindeki uyumu, sadakati ve ekip halinde müttefikler arasında koordinasyonu sağlama becerisiyle aslında NATO'ya büyük bir hizmet sunuyor. Yani bu çerçevede değerlendirdiğimizde esas itibariyle Ankara'daki zirve sadece Ankara için, Türkiye için değil, NATO için kritik bir eşik olacak ve bu eşiğin merkezinde de Türkiye bulunuyor.
0: Yani şöyle mi? Eskiden mesela NATO'da Türkiye'den söz edilirken en büyük kara gücüne sahip ikinci ülke gibi ifadeler kullanırdı ama şimdi Türkiye'nin müşterek harekat kabiliyetleri mi etkileyici hale geldi bir yandan da? Sadece teknolojiyi mi konuşuyoruz yoksa bu teknolojiyi hani sahada böyle ispatlı kullanabilen bir ülke olması açısından mı kıymeti artıyor?
9: İbrahim Bey, Türkiye daha evvelden NATO'dan güvenlik ithal eden bir ülkeydi. Ve ağırlıklı olarak NATO'nun destek verdiği, NATO'nun ülkenin güvenliğini sağladığı bir formatla NATO üyeliğini cereyan ettiriyordu. Fakat bugün Türkiye NATO'nun güvenliğini sağlayan, NATO'nun teknolojisini geliştiren, hareket kabiliyetini sahaya yansıtabilen ve daha da önemlisi NATO'nun tehdit olarak algıladığı karasal güçlere karşı en komplike karasal güce sahip ülke konumunda. Bakın burası çok önemli. Çünkü NATO'nun tehdit olarak algıladığı geleceğe yönelik senaryolarına baktığımızda iki kara gücünden çekindiğini görüyoruz. Bunlardan birisi Çin, öteki ise Rusya. Sizin hava, deniz, kara gücüyle, hatta uzay gücüyle desteklenmiş ordusu olmayan bir üye profiliyle bu tehditlere karşı başarı elde edemezsiniz. İşte Türkiye bu boşluğu da dolduruyor. Bunu yaparken de kendi imkanlarıyla, artık NATO'dan devraldığı, satın aldığı ya da geçici olarak emanet aldığı envanterle bunu yapmıyor. Ve Trump'ın da sıklıkla vurguladığı, Rutte'nin de sıklıkla dile getirdiği gibi Ankara NATO'nun yük paylaşımında en önemli ülke. Bu hem NATO içerisinde ciddi bir güven tazelenmesine sebebiyet verirken NATO'nun tehdit aldığı ülkeler nezdinde de ciddi bir caydırıcılık ortaya koyuyor.
0: Peki. Sayın Tosun, Türkiye'nin Batı cephesinden bakış açısında bir değişiklik okuyor musunuz siz de? Mesela Trump'ın Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. İşte bu Ka motorunun verilecek olması, F-35'e geri dönebiliriz mesajları. Ama mesela Avrupa cephesine baktığımızda Eurofighter'da pozitif bir hava esmekle birlikte beklediğimiz ivmeyi sanki yakalayamadık gibi. Yine işte SAMP/T hava savunma sistemleri Türkiye'de katılabilir diye haberler gördük ama böyle bir hani olgunlaşmış bir şey de göremedik. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı? Bu Ankara'daki zirveden sonra güçlü bir değişim bekliyor musunuz?
6: Ya şimdi aslında Ankara'daki zirve, İbrahim Bey biliyorsunuz, eğer Tayyip Bey'in ricası olmasaydı Amerika'nın boykotuyla toplanacak bir zirve olacaktı. Doğru. Dolayısıyla NATO aslında şu anda NATO'nun bütçesinin 2/3'ünü Amerika karşılıyor. Trump iş başına geldiğinde hatırlayacaksınız, NATO'ya artık kendiniz de taşın altına elinizi koyunuz diye sitemde bulunmuştu. Ve Macron zaten beyin ölümü gerçekleşti diyerek NATO'nun bitmek üzere olduğu mesajını vermişti. Daha sonra Ukrayna-Rusya
0: savaşında... Ama öyle söylüyor ama yani Macron NATO'yu da terk edip de gidemedi de yani hani bugün.
6: Tabii. Ukrayna savaşında NATO'ya bir şey verdiler. Can suyu vermiş oldular. NATO yeniden elektroşokla hayata geçmiş oldu. Ve hatırlayın şimdi 18 Haziran'da bu Ankara'da yapılacak zirveye hazırlık bağlamında NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları bir Brüksel'de toplantı yaptılar biliyorsunuz. Orada da aslında bu NATO'daki külfete, masrafa katılım konusu tartışıldı. Üyeler bütçelerinin %2'sini vermekte mükelleftiler. Ancak Amerika'nın 2/3'ünü karşılıyor olması NATO giderlerinin, diğer üyelerin de giderlerini yahut da savunma sanayine savunma giderlerini artırma istekleri vesaire, bunlar 18 Haziran'da Brüksel'de tartışıldı ve aldıkları kararlar tabii 4-5 noktada temerküz ediyordu. Artık yumuşak güçten sert güce geçiş, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı, uzun menzilli darbe bilmem ne meselesi, o zannediyorum ona ELSA diye bir anlaşmaları var ve en önemlisi de Amerika NATO'ya bağlı ama artık diğer üyelerin taşın altına elini koymasını istiyor diye bir şey oldu. Türkiye orada savunma bakanımız biz %5'lik bir katkıya razıyız ve hazırız dedi. Biraz önce İsmail Hoca'nın isabetle temas ettiği gibi Türkiye savunma sanayinde şu anda dünyanın ilk 10 ülkesine girmiş durumunda ve Amerika'nın NATO'ya bu isteksiz yaklaşımı, NATO'suz Amerika'sız NATO'da aslında önderliğini ve liderliğini NATO'nun Türkiye'nin yapması yahut da Türkiye'siz bir NATO'nun düşünülemeyeceği gerçeğine şu anda bütün Batı dünyası, Amerika dahil, bu kanaate varmış durumda. O yüzden o Rutte'nin işte ASELSAN'ı gezdikten sonra verdiği beyanatlar, burada yapılacak toplantının aslında ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin...
0: NATO Genel Sekreteri Beyaz Saray'a gittiğinde Trump'a da işte o hani gazetelerin soru sorduğu görüntüler var. Orada ki yani işte 3000 tane şirketi var Türkiye'nin, Amerika'da da iş yapıyorlar, çok büyük işler yapıyorlar diye böyle hani yanında sufle verir gibi de bir yandan da hani Trump'ın açıklamalarını teyit eden ifadeleri de vardı orada.
6: Evet, NATO aslında kurulduğu günden beri yani evet yani Türkiye'ye çok faydası olduğunu söylemek belki çok kolay değil ve Türkiye'deki hemen hemen darbelerin hepsinde NATO'nun bir şekilde parmağının olduğunu da biliyoruz. Türkiye NATO'dan korunmak için NATO işinde kalmak gibi bir politikayı da aslında isabetli olarak takip ettirmişti, devam ettirmişti. Ancak geldiğimiz noktada artık Türkiye NATO'nun motor gücü olacak bir istikamette seyretmekte, savunma sanayinde ve bölgedeki özellikle dış politikada takip ettiği başarılı bu süreç Türkiye'nin küresel diplomasi merkezi haline dönüşmesi NATO'da da Türkiye'yi çok önemli bir Türkiye'yi çok önemli bir misyonun beklediğini görüyoruz ve bu misyonu NATO üyelerinin başta işte genel sekreter olmak üzere talep ettiğini ve istediğini de biliyoruz. Yani şu anda evet 7-8 Temmuz'daki toplantı tarihi bir toplantı olacak. Ama Türkiye bu toplantıda hem ev sahibi olarak hem de NATO'nun artık kendisine ihtiyaç duyduğu güçlü bir ülke olarak önemli bir rol oynayacak. Tabii oradan çıkacak kararları önemsiyoruz. Hele Trump'ın Başkan Erdoğan çağırmasaydı gelmezdim ifadesi Amerika ile NATO arasındaki gerilimi çok net bir şekilde ifade etmektedir. Evet. Burada Başkan Erdoğan'ın siyasi gücünün de karizmasının da tüm dünya devletleri tarafından tanınmış olması önem arz ediyor.
0: Peki. Sayın Şahin, buradan devam edeceğiz ama şöyle bir soru soracağım. Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücünden atıfla Suriye'de Suriye Hava Yolları'nın bir reklam klibi paylaşıldı efendim. Görüntüleri verir arkadaşlar ekranlara. Ve baktığınızda şunu net olarak görüyorsunuz. Hani hikaye şu: 13 yıl önce savaş uçaklarının sesini dinleyen ya da gökyüzünde bir jet motoru sesi duyduğunda kafasına bomba düşeceğini düşünen çocukların geriliminden işte Suriye Hava Yolları'nın uçağını görüp gülümseyen yüzlere doğru bir değişim, dönüşüm. Türkiye'nin bu anlamda hani biraz gururlanmaya hakkı var mı? Çocukların yüzünü biz de güldürdük diyebilir miyiz? Siz baktığınızda bu değişim

0: dönüşümü nasıl okuyorsunuz? Tabii halen Suriye ve özellikle Irak cephesinde tehditler ne diye de sormak isterim.
1: İbrahim Bey, ben saha çalışmaları kapsamında Aralık 2024'ten itibaren, yani Esed'in devrildiği tarihten itibaren

0: bürokraside de rahatlıkla görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Çünkü onlar da şunun çok iyi farkında. Türkiye olmasaydı hala Suriye'de iç savaş, kaos, istikrarsızlık devam edecekti. Türkiye bu istikrarsızlığı ve kaosu, daha da önemlisi onların da ifadesiyle bu zulmü, yani onlarla konuştuğumuz zaman 7'den 70'e herkes şunu söylüyordu: biz bizi Bağız'ın tasallutundan Türkiye kurtardı. Bu çok önemliydi. Biz yıllardır bu özgürlüğü, bu hürriyeti iple çekiyorduk şeklinde ifadelerini görüyoruz. Dolayısıyla bu tasallut sona erdikten sonra da Türkiye gerek devlet gücüyle, gerek sivil toplumuyla, gerek üniversiteleriyle, iş adamlarıyla tamamıyla Suriye'de aktif bir rol oynuyor. Yani hem Suriye'yi kalkındırmak adına, hem bölgesel ve küresel sisteme entegre edebilmek adına, hem de Suriye'nin içerisinde o bütünlüğü sağlayabilmek adına. O nedenle ortak anayasa çalışmasından toprak bütünlüğüne, Suriye'nin güvenliğinden modern bir altyapıya kavuşmasına kadar Türkiye hala sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Elbette bölgede bir takım istikrarsızlıklar olacaktır. Elbette Orta Doğu'da henüz taşlar yerine oturmadı. Nihayetinde emperyalizmin gölgesi altında Türkiye orada barış çalışmalarını yürütüyor ve tüm yerli ve milli kapasitesiyle bunu yapmaya çalışırken yine de önemli bir mesafeyi kat ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü en önemli husus şu: askeri gücünüz olabilir, ekonomik gücünüz olabilir, fakat sahada halk sizi sahiplenmiyorsa siz emperyalizme hizmet ediyorsunuz demektir ve sizi bir sömürgeci güç olarak etiketlerler. Fakat Türkiye Suriye'de böyle bir etiketi hiçbir zaman üzerinde taşımadı. Dolayısıyla halk Türkiye'yi bir kurtarıcı, Türkiye'yi bir istikrar sağlayıcı, bir aktör, bir kardeş ülke olarak görüyor ve onu örnek almak adına da her türlü çabayı kendileri de ortaya koyuyor.
1: Peki, Sayın Tosun, buradan bir değerlendirme rica etsem sizden de. Şimdi ise 2023 seçimlerinde eğer Erdoğan kaybetseydi, Irak ve Suriye'den asker çekmeyi vaat eden bir yönetim olacaktı Türkiye'de. O zaman bu, hani, Suriye'deki devrim gerçekleşebilir miydi? Bugünleri görebilir miydik? Yoksa İsrail'in planları tıkır tıkır işler miydi? Hani bir anlamda baktığımızda, hani, 2023 seçimleri Suriye için de bir kırılma noktası mıydı? Siz nasıl okursunuz şu reklam filminden yansıyan mesajı?
2: Elbette Türkiye'nin desteği Suriye'de, Irak'ta belirleyici bir destektir. Dolayısıyla Allah korusun, yani Tayyip Bey seçilmese de muhalefetin adayı seçilmiş olsaydı, o zamanki Türkiye politikası Rusya'nın yanında Esed'le birlikte hareket etmek olacağı için Suriye halkının bu özgürlük tebessümlerini görmemiz mümkün olmayacaktı. Çünkü Türkiye 911 kilometrelik sınırıyla Suriye'nin, yani Türkiye'deki iç gelişme, Suriye'deki iç gelişme aslında iki ülkeyi doğrudan doğruya ilgilendiren gelişmelerdir. Suriye'nin iç meselesi Türkiye'yi bu 911 kilometrelik sınırdaşlık bağlamında doğrudan ilgilendirmektedir. Şimdi Tayyip Erdoğan yerine onun muhalifi olan yahut da işte Kemal Bey seçilmiş olsaydı ne diyorlardı? Yani Esed uçağa binmiş Rusya'ya kaçarken bile Esed'le görüşelim, Esed'le
1: Ya Özgür
2: çözülür
1: Özel söylüyor,
2: bu iş,
1: evet. Gidin Esed'le
2: bu
1: konuşun,
2: iş,
1: bu soruları
2: evet,
1: çözün diyordu Esed kaçarken.
2: bu iş diyorlardı. Dolayısıyla yani Türkiye'de seçimi Başkan Erdoğan'ın kazanmış olması, aynı zamanda Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının da bence ilk işaretiydi, ilk adımıydı. Çünkü hatırlayın, eğer Türkiye muhalefete verdiği desteği, Türkiye'nin muhalefete verdiği destek bir de uluslararası camiada da kabul edilmiş meşru bir destekti. Biliyorsunuz Suriye gerek Cenevre görüşmelerinde, gerek Astana görüşmelerinde muhalefetin resmi temsilcisi Türkiye'ydi ve Türkiye muhalefete meşruiyet kazandırıyordu. İşte o muhalefet şu anda Şam'da, Dımeşik'te iktidarı eline almış ve Suriye hava yollarını Şam üzerinde uçuyor.

0: dururken sağına soluna bakarak Guta'yı ve eski Şam'ı gösteren ve çocukları gülümseten manzaranın oluşmasına yol açan politika, Başkan Erdoğan'ın, daha doğrusu AK Parti Cumhur İttifakı'nın takip ettiği Suriye politikasının neticesidir. Bugünkü o çocukların tebessüm ediyor olmalarıdır. Yine İsmail Hoca'nın yine isabetle değerlendirdiği gibi Türkiye elini çekmiş değil. Türkiye her alanda şu anda Suriye'ye destek elini ulaştırmakta. Suriye'ye yönelik kimi tehditler, başta İsrail olmak üzere de Türkiye diplomatik gücünü de, yumuşak gücünü de kullanarak bertaraf etmekte ve Suriye halkı Türkiye'ye minnet borçludur ve aslında trilyonlarca dolar harcasanız elde edemeyeceğiniz sevgiyi, bağı, muhabbeti Türkiye Suriyelileri Türkiye'de misafir etmek suretiyle kazanmış oldu ve şu anda Suriye'nin yarısı zaten Türkçe konuşuyor.
1: Doğru. Sayın Şahin, şimdi buradan sizden de kısa da bir değerlendirme almak isterim. Özellikle hani PYD, YPG meselesiyle ilgili olarak ne olacak diye. Hani bir yandan Suriye istikrarını konuşuyoruz ama diğer yandan da İsrail bu meselelerle ilgili olarak alttan alta işte fitne ateşi atmaya da çalışıyor gibi. PYD ile başı Avrupa turuna çıkmıştı. İşte Erbil ile Tom Barak dedi ki yani yıl sonuna kadar bu entegrasyon işini bitirin, artık uzatmayın dedi. Yani 2-3 dakikada olsa Suriye cephesinden bize bir değerlendirme yapsanız, sonra siyaseti soracağım.
2: İbrahim Bey, şimdi PYD'nin başlangıçtaki gücü kalmadı. İsrail'in ilk başlarda konuştuğumuz o bölgesel etkisi de kalmadı. Nihayetinde sahaya, masaya neredeyse tam olarak hakim olan bir Türkiye var. Ve Türkiye'nin en önemli gücü sahada ve masada aynı eylem etrafında hareket ediyor olması. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sadece Suriye'nin değil, bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan ilkeli bir Türkiye var. Dolayısıyla bunu müzakere etmek, burada yeni bir sayfa açmak veya genişletilmiş federasyon ya da yumuşatılmış üniter devlet gibi tüm tartışmaları zaten şimdiye kadar Ankara birçok kez reddetti. Bu aşamaya gelmişken bundan sonra Suriye'de PYD'nin entegrasyondan geri adım atması, yeniden silaha sarılması, İsrail'in gücüne güvenerek Suriye'de bir takım bölücü faaliyetlere girişmesi artık çok imkan dahilinde görünmüyor. Çünkü şurası da bir gerçek. İran Savaşı ile birlikte Orta Doğu'da denklem ters yüz oldu. Artık Amerika Birleşik Devletleri bölgede, Orta Doğu'da içeriden bir müttefik edinmedikçe askeri amaçlarına ulaşamayacağını fark ettiler. Ve gittikçe Orta Doğu'dan uzaklaşan, yalnızlaşan bir Amerika-İsrail ikilisi ortaya çıktı. İşte böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin hilafına bir Suriye planını hayata geçirerek Türkiye'yi de böyle bir stratejik ve jeopolitik dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde kaybetmeyi göze almayacaktır. Az önce Resul Bey'in de ifade ettiği üzere, bakın Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın ricası ile Ankara'ya gelen bir Trump var. Böyle bir atmosferde Başkan Trump'ın Suriye'de Türkiye'nin hilafına bir anlaşmaya, bir düzenlemeye, bir plana imza atması pek muhtemel görünmüyor.
1: Peki Sayın Şahin, Erdoğan'dan bir soru soracağım. Şimdi genişletilmiş il başkanları toplantısında hani kamuoyunda biraz böyle TikTok başkanları diye eleştirilen bir durum var. Bu duruma atıf yaptı ve dedi ki ya bakın AK Parti'yi başka belediyelerle ya da başka işte siyaset tarzıyla karıştırmayın. Biz hizmetle var olan bir, projeyle var olan bir partiyiz dedi. Neden böyle bir ihtiyaç hissetti Erdoğan? Yani diyor ki başkanları şov yapmayın, iş yapın diye söylüyor. Bir de hani bu eleştirinin bizzat hani Erdoğan'dan kendi partisine gelmesi de biraz ironik değil mi? Normalde muhalefetin bu işleri yapması lazım ama Erdoğan herhalde muhalefetten de mi umudunu kesmiş bu eleştiri konusunda?
2: Aslında İbrahim Bey, Sayın Cumhurbaşkanından bu yönden bu yönde bir şikayet gelmesi, bir itiraz gelmesi veya bendirici bir açıklama gelmesi aslında çok isabetli. Neden? Çünkü devleti yöneten, devletin karşısında bulunduğu riskleri, fırsatları ve tehditleri en iyi okuyan, her gün mesaisinin büyük bir kısmını bunlara ayıran bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla şöyle bir gerçeklik var. Siz askeri kapasitelerinizi artırabilirsiniz.

0: verebilirsiniz. Ekonomik gücünüzü dağıtabilirsiniz. Fakat kurumsal kapasitenizi bölgesel bir gücün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde reform etmezseniz, inşa etmezseniz sadece bölgede askeri güç olarak kalırsınız. O nedenle Türkiye'nin bölgede, sahada çok güçlü bir aktör olabilmesi için uluslararası ilişkilerde ifade edildiği üzere bölgesel orta ölçeklikte, yani süper gücün hemen alt kategorisinde yer alan büyük bir güç olabilmesi için kurumsal kapasitesini de artırması gerekiyor. Yani bizim Türkiye'deki belki de en büyük zaafımız kurumlarımızın henüz liderimizin ortaya koymuş olduğu kapasiteye ulaşmamış olması.
1: Evet.
0: Yani birçok kurum bu konuda ilerliyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı bu uyarıda bulunarak bunun hızlandırılmasını ve reel politiğe göre hareket edilmesini tavsiye etmesi çok yerinde bir uyarı.
1: Peki Sayın Tosun, şimdi CHP cephesi neler oluyor diye soracağım. Özgür Özel ve ekibinin kurultay talebi reddedildi. Mahkemeden de veto yediler bu anlamda. Sanki Kılıçdaroğlu'nun eli biraz daha güçlenmiş gibi. Bir yandan da işte bu Garip'te de cemevinin önünde işte hain Kemal diye slogan attırılmasıyla ilgili tartışmalar var. Kılıçdaroğlu son anda biliyorsunuz ziyaretini iptal etmişti, bir kışkırtma provokasyonla karşı karşıya kalmamak için. Ne oluyor şu anda CHP'de? Kim ne yapmaya çalışıyor? Nasıl bir plan program var?
2: Ya mühür kimdeyse Süleyman olur İbrahim Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda resmen ve hukuken genel başkanı Kılıçdaroğlu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki manzarasına baktığımız zaman ortada Türkiye'nin iktidarla talip bir siyasi partiden ziyade parti içi kavgalarla vakit geçiren bir siyasi tabloyu maalesef görüyoruz. Siyasi partiler Türkiye'nin, ülkenin sorunlarını çözebilmek için kendi programlarını millete, seçmene anlatıp oylarını almak suretiyle iktidara gelerek sorunları çözmek için kurulurlar ve icraî faaliyet yaparlar. Eğer muhalefette kalmışlarsa iktidarı objektif bir şekilde eleştirmek suretiyle ve kendi çözüm yollarını da önermek suretiyle hem iktidara bir bakıma faydalı olmak hem de kendi seçmen kitlesini konsolide etmek ve yeni seçmenler kazanabilmek için bir siyaset yapması gerekir. Ancak şu anda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin nesini konuşuyoruz? Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Koruma polisleri alındı mı yoksa gönderildi mi? Efendim cemevi önünde hain diyen bir slogan atıldı yahut da cenaze töreninde tokalaştılar mı tokalaşmadılar mı? Bakınız, bunların Türkiye'nin sorunlarıyla, Türkiye'nin içinde bulunduğu gündemle hiçbir alakası yok. Aynı
1: Bu arada
2: şekilde
1: Sayın Tosun, Özgür Özel kredisini de galiba tüketiyor bu anlamda. Mesela şimdi Gezici'nin son araştırmasında CHP seçmenine sormuşlar. %74'ü İmamoğlu'nun gerçekten yolsuzluktan hapiste olduğunu düşünüyor. Yani İmamoğlu'na CHP'de ya siyasi bir şekilde cezaevinde duruyor diyenlerin oranı %26'lara düşmüş. Bu korkunç bir rakam değil mi onlar açısından baktığınızda? Bütün argümanları iflas ediyor.
2: Elbette, yani Özgür Özel'in bütün sermayesi Silivri'deki mahkum eski İBB başkanını CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi ve onun kurtarılması için yaptığı bir takip ettiği bir yoldu. Oysa yeni Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Bizim adayımız İmamoğlu değildir. Bürosu da kapatılmıştır diye ortadan elindeki argümanlar böylece alınmış oldu. Her ne kadar şu anda CHP tabanında yahut da halk nezdinde, kamuoyunda Özgür Özel daha fazla rağbet görüyor gibi görünse de aslında başta söylediğim gibi mühür kimdeyse Süleyman odur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eylül ayından itibaren kurultay sürecini başlatıyor olması demek, bu kurultayın 2027'de de hatta 2028'e bile sarkacağı anlamına gelir. Bu da bu süreç içerisinde CHP ile uyum içinde çalışmayan diğer milletvekiller olsun, üyeler olsun, biliyorsunuz 61 tane üyenin de Kılıçdaroğlu aleyhine slogan attıkları için üyelikleri donduruldu. Şimdi CHP Genel Merkezi'nin tasfiyesi de kendiliğinden gelecektir. O yüzden CHP şu anda aslında fiilen bölünmüş vaziyette. Sadece bu bölünmeyi geciktirmek ve CHP içinde kalarak CHP'ye sahip çıkmak gibi bir amaçların olduğunu özel taraftarları söylüyorlar. Ve kuracakları yeni partinin 20 milletvekiliyle yeni parti kurup diğerlerinin CHP içinde kalarak Kılıçdaroğlu'na karşı mücadele sürdüreceklerine dair de yine medyaya biliyorsunuz haberleri
1: ama
2: yansıyor.
1: Ama Sayın Tosun bu tür tırnak içinde söylüyorum kumpasvari siyasi hareketlerin seçmen nezdinde bir karşılığı olur mu? Yani hani sürekli olarak CHP'yi hançerleyen bir kitle bırakacağız içeride biz de karşı tarafta oy alacağız diye bir strateji biraz hatalı bir strateji değil mi?
2: Elbette şimdi ya CHP zaten şu anda baştan aşağı hatalı bir strateji. Yenileri de eskileri de takip ediyorlar. Dolayısıyla CHP'den ayrılmayı artık ayrılacakları kesin gibi gözüken özel ve taraftarlarının nasıl bir siyasi parti oluşturacakları da biliyorsunuz tartışma konusu. Solcu mu olacak, dört eğilimi mi kucaklayacak vesaire. Şu anda Özel ile İmamoğlu arasında da bir uyumun olmadığını yine kendi yayın organlarında yazılanlardan anlıyoruz. Dolayısıyla CHP aslında milletin umudu olmaktan çıkmıştır. Sadece CHP'nin o kemikleşmiş seçmeninin CHP'ye bağlı kaldığı bir dönemdeyiz. Bunlar da biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi İmamoğlu'nu öncelikle umut olarak görüyorlardı. Ancak şu anda CHP seçmeninin %74'ünün İmamoğlu'nun siyaseten değil de yolsuzluktan tutuklandığı yahut da yargılandığı kanaatini benimsemiş olması CHP'nin aslında önümüzdeki seçimlerde başkanlık yarışında yine nal toplayacağını göstermektedir. Dolayısıyla zaten şu anda şununla noktalayayım. Yani 2023 milletvekili seçiminden bu yana 14 tane milletvekili diğer partilerden koptu, AK Parti'ye geldi. 2024 mahalli seçimlerinden sonra 80 tane belediye başkanı partilerinden istifa ettiler, AK Parti'ye katıldılar. Bunların dörtte biri, 19'u CHP'li belediye başkanıydı ki dün 4 tanesinin yine katıldığını gördük. Bu neyi gösteriyor? Bu CHP'nin umut olmaktan çıktığını, bittiğini ve seçmenin de artık bu yolsuzluklarla efendim parti içi kavgalardan ziyade
1: yılmış.
2: Siyaset yapılmasını beklediğini söyleyebilirim.
1: Evet. Star Gazetesi yazarı Resul Tosun ve Bandırma Yedek Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Avrupa tam anlamıyla kavruluyor. Kıta genelinde etkili olan ve sıcaklık kubbesi olarak adlandırılan ekstrem hava olayı yüzlerce can kaybına yol açtı. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı yerler var. Fransa, İspanya, İngiltere'de rekor üstüne rekor sıcaklıklar kaydediliyor.
3: Avrupa kıtası yüksek basıncın sıcak havayı hapsetmesiyle oluşan sıcaklık kubbesi felaketiyle mücadele ediyor. İspanya'da mevsim normallerinin 7.1 derece üzerine çıkan sıcaklıklar sebebiyle sadece son 4 günde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Avrupa genelinde ise toplam kayıp 300'e yaklaştı. Fransa tarihinin en sıcak gecesi geride kaldı. Paris dahil birçok kentte sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bayılan bir otobüs şoförü kaza yaptı. İngiltere ve İsviçre'de ise Haziran ayı sıcaklık rekorları üst üste kırıldı. Serinlemek için suya giren onlarca kişinin boğulması ve sıcak araçlarda unutulan çocukların ölümü bilançoyu daha da ağırlaştırdı. Aşırı sıcakların en büyük darbeyi vurduğu başkentlerden Paris'te acil servisler kapasitelerinin sonuna geldi. Kalp krizi vakalarının normalin 4 katına çıkması üzerine Paris Emniyeti, sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak amacıyla kamusal alanlarda alkol tüketimini ve paket alkol satışını geçici olarak yasakladı. Ayrıca nehir suyunun aşırı ısınmasını önlemek için ülkede faaliyet gösteren iki nükleer reaktörün çalışması durduruldu. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi gibi turistik mekanların çalışma saatleri kısaltıldı. Almanya'da sıcak hava dalgasının etkisinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. Bazı bölgeler için uyarı yapıldı, çok sayıda etkinlik de iptal edildi.

0: Bilim insanları fosil yakıt kaynaklı emisyonlar ve iklim değişikliği nedeniyle bu tür ekstrem sıcaklıkların yaşanma olasılığının geçmişe kıyasla 100 kat arttığı konusunda uyarıyor ve küresel liderleri acil önlem almaya çağırıyor.
1: Dünya Kupası'na hüzünlü veda efendim. A milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahibini 90-8'de 3-2 yenmeyi başardı. Ama tabii biz veda ettik. Onlar yollarına devam ediyorlar. İsterseniz yaşananlara bir bakalım.
0: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'na dramatik bir zaferle veda etti. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşan millilerimiz maçta geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlı ekibimiz henüz 3. dakikada geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Arda Güler ve Barış Alper'in golleriyle öne geçen millilerimiz beraberlik golünü yese de son sözü 90+8'de Kaan Ayhan söyledi. Maçı 3-2 kazanan Türkiye grubu 3 puanla sonuncu sırada tamamlayarak elendi. Arda Güler attığı golle A milli takımın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Maçın en iyi oyuncusu da Arda seçildi. Karşılaşmanın ardındansa dikkati çeken ifadeler kullandı.
2: Maçtan önce moralimin bozuk olduğuna dair bir şeyler söylemişsiniz sanırım. Tüm eleştiriler doğru. Ne söyleseler haklılar. Çünkü ben iyi oynamadım. Hiçbirimiz ilk iki maçta iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık ve elendik. İnşallah bundan sonra telafi ederiz.
0: Teknik direktör Vincenzo Montella ise takımın haksız eleştirilere maruz kaldığını öne sürdü. İstifa etmeyeceğinin de sinyallerini verdi.
3: Onurumuzla veda ettik. Bir daha kupaya katılmak için 24 sene beklemeyeceğiz.
0: İtalyan teknik adam kamp yeriyle ilgili tartışmalara da değindi. Kamp yeri için geç kaldıklarını kabul etti.
3: Dünya Kupası'na katılmayı kısa süre önce garantilediğimiz için kamp yerini belirlemekte geç kaldık.
0: Milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise ülkesinin gruptan elenmeyi hak etmediğini belirtti.
4: Tabii ki moralleri de hala düşük çünkü sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefleri daha da ileri, yani turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moralleri de hala biraz düşük ama... Bu galibiyetle yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum.
0: Türkiye'ye mağlup olmasına rağmen grubunu 6 puanla lider tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise moraller bozuktu. Teknik direktör Mauricio Pochettino maç sonu basın toplantısında basına sitem etti. Arjantinli teknik adam, Türkiye turnuvadan eleniyor ama sanki biz eve dönüyormuşuz, onlar kalıyormuş gibi bir hava var. Bizi gruptan lider çıktığımız için kimse kutlamadı dedi. Gruptaki diğer maçta Avustralya ile Paraguay golsüz berabere kaldı. Avustralya adını son 32 turuna yazdırdı. Gecenin en büyük sürprizi ise New York'ta yaşandı. E grubunda Güney Amerika temsilcisi Ekvador, güçlü rakibi Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Karşılaşmanın ardından stadyumu dolduran binlerce Ekvadorlu ve Times Meydanı'na akın eden taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Bu sonuçla Almanya ve fil dişi sahilinin ardından Ekvador da son 32 biletini cebine koydu. F grubunda ise Hollanda, Tunus'u 3-1 ile geçerek son 32'ye kaldı. 1-1 berabere kalan Japonya ve İsveç de bir üst tura yükselmeyi başardı.
1: Son dakika gelişmesi ekranlarınızda efendim. Niğde, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar'da havai fişek üretimi yapılan tesiste bir patlama meydana geldi. Peş peşe birkaç patlama sesi duyulduğu görgü şahitlerinin verdiği bilgiye göre söz konusu. Yaralılar oldu ve Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi var. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştı ve çalışmalarına başladılar. Ben veda ediyorum bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşarak. Saat başında Kaan Yakupan yepyeni haberlerle ve tabii ki bu sıcak gelişmenin detayları da sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı.

Çünkü şerefede bulunan müezzin ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gayipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti yeni parti, üstelik bir değil iki tane. Birini kuracaklar.
1: Tabii.
0: Her ihtimale karşı diyor.
1: Yine aynı toksik
0: seçilme
1: kafalılar.
0: Seçilme yeterliliği olan bir partiyi de el altında tutacaklar. Bak, siyaset cesaret işi.
1: Evet.
0: Bunu bütün başarılı siyasi isimler söyler. Ben cesur olmayayım, hem ayranım dökülmesin diye başlarsan kusura bakmayacaksın. Siyaseten başarı şansın her zamanki.
1: Peki bunun neticesini gördün mü? Neden böyle yapıyorlar?
0: Neden abi?
1: Anlaşılmaz. Olası özel partisi. Muhtemel özel partisi kaçtı? 22.
0: Tamam.
1: Ya pardon, 28.
0: 28 abi.
1: Evet, 28. Olası şeye göre, birkaç anket şirketine göre 30 geçiyor. Yani eğer özel kalksa, CHP'de bunun bir alakası yok. Özel bir parti kursa,
0: tamam,
1: haydi bakayım diye bir çağırsa herkesi, tamam, %28 oy alıyor. Tamam. Ama orta parti isimsiz.
0: O, hiç önemli değil.
1: Tabii.
0: Tamam.
1: Peki şeyde kaç kalıyor? Asal yeni bir araştırma yapmış. Galiba 15 kalıyor. Bak 28.
0: CHP'de.
1: 28 özele gitti.
0: Tamam.
1: Kılıçdaroğlu'na kaç kalıyor? 15. Kaç?
0: 15.
1: Tamam, 15, tamam, kalıyor.
0: Topla bak, abicim.
1: 28-15 daha kaçırlar abi?
0: 38-43.
1: Şey, 43. Yok değil, 30-43.
0: 43. 43 etti mi? Etti.
1: Sadece, heh, Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'in oyu...
0: 43.
1: Pardon, tabii Cumhuriyet Halk Partisi, yani butlan kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu artı,
0: tamam,
1: Özel 43 etti.
0: Üf.
1: Tek başlarına oldukları zaman, tek parti olarak yani bölünmeden... Hani başkanım tek kuparttı. %31-32 onların anketine göre. Ne olmuş hocam?
0: Bölünerek çoğalmış.
1: Tamam, şimdi düşün.
0: Özel bir kere daha böyle abi.
1: Ha, tabii,
0: gözünü seveyim şu Özgür Özel'i bir kere tabii, daha bölersen Özgür'de, 50'yi geçecekler.
1: Özgür 28 var. Tamam. Ekim Partisi, Ekim İmamoğlu'nun.
0: Tamam.
1: Hani Ekim'e kadar.
0: Ekrem İmamoğlu.
1: Olursa Ekim'e, olmazsa Ekim'e Kasım'da, kadar, Kasım'da dağıtacak partiyi.
0: Tamam abi.
1: Ekim'e kadar kurdu 28.
0: 28. Ha. Böl abi onu.
1: İkiye bölmüyorsun işte, çoğalıyor. Ya bunun şey çarpı etkisi var. Bak 20 şeyde özelde kalıyor. Bu 8 15'e çıkıyor. Onu koyalım 15. Of. 51.
0: Abi bitti bu iş. Tamam kapat. Hayır, kapat. Bak, bitti bu iş. İki parti 51, kurduk 51. Bitti bu iş. Tamam.
1: Eğer bu bölünen iki parti içerisinden bir daha, ya Muharrem bölündükçe, Muharrem sen bu memleket partisi henüz daha imkanları var. Faaliyeti geçirebiliriz.
0: Tamam.
1: Aç. Oraya başta geç dediğin zaman %4 de Muharrem'e gidiyor. Ne oldu? 54. Bu daha TKP, MKP yok ortada.
0: Abi %1000'le kazanır bunlar ya. Bak sana söyleyeyim, %1000'le kazanırlar. CHP'ye yakınlığı, ha, malum olan,
1: tamam,
0: bir kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici. Buyurunuz.
2: Notlarıma da şimdi baktım da. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
3: Yüzde kaç dedin?
2: %74'ü. CHP'ye oy veren.
3: CHP'ye oy veren.
0: Her dört CHP'liden...
1: Ama oylar arttı.
0: Her dört CHP'liden... Her dört CHP'liden üçü... Yüzyılın yolsuzluğu vardır demiş.
1: Evet.
0: Ama anket bunu söylüyor. Söyleyen de anketin sahibi.
4: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu Ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 26 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Başlıklar iptal. Sıcak bir gelişme var. Niğde'nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında bir patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından hızlı bir şekilde itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti. Görüntüler ekranınıza bir yandan geliyor. Gökyüzüne yoğun bir duman tabakası yükseliyor. Patlama sonrasında gelen ilk bilgilere göre ne yazık ki bir işçi yaşamını yitirdi. Yaralılar da var. Saat 16.45 sıralarında yaşandı patlama. Özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında yaşandı patlama. Henüz nedeni bilinmiyor. Bir depolama alanında mı yoksa fabrikanın üretim noktasında mı meydana geldiği konusunda henüz bir bilgi yok. Bir saati aşkın bir süre geçti. Tabii patlamanın sebebi konusunda bir şeyler söyleyebilmek için zaman geçmesi gerekiyor. Patlama sonrasında bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine ki büyük bir gürültü çıktığını da tahmin edebiliyoruz. Bölgeye sağlık ekipleri hızlı bir şekilde intikal etti. Yaralılar ambulanslarla iki ayrı hastaneye ki Bor Devlet Hastanesi ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi, götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürülebilmesi için itfaiye ekipleri bir yandan müdahaleyi sürdürüyor. Malumunuz sıcak günlerden geçiyoruz. Evet, hatta pek çok ülkede yoğun ve 40 dereceyi bulan sıcaklar var. Ülkemizde de yine o sıcak diyebileceğimiz mevsim normallerine göre günlerden geçiyoruz. 16.45 sıralarında Niğde Bor'dan geldi. Ne yazık ki üzücü haber. Ki bu fabrikada 2018 yılında da yine bir patlamanın olduğunu hatırlıyoruz. 27 Ocak 2018'de meydana gelen o patlamada da iki kişi ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Bir havai fişek fabrikasından bahsediyoruz. Tabii ki hem şehir dışında aslında yer alıyor. Bakın hani o yerleşim birimlerinin nispeten uzağında yer alan bir bölgede konuşlu bir fabrika. Havai fişek üretim ve elbette bunların depolanması süreçleri ki daha önceki tecrübelerimiz bize şunu söylüyor. Daha çok buradaki havai fişeklerin depolama ya da depodaki kimi çalışmalar esnasında oluşabilen kıvılcımlar sonrasında patlamaların yaşandığını, bunların hepsi şu an için elbette tahmin. Çünkü resmi makamlarca henüz konuya dair yapılan bir açıklama yok. Niğde Valiliğinden ya da İçişleri Bakanlığından bu konuda yeni bir detay, yeni bir bilgi gelirse onu da paylaşacağımızı ifade edelim. Saat 16.45 sıralarında yaşanan bu patlamada yaralılar var. Ne yazık ki bir işçinin öldüğü yönünde gelen haber. Elbette üzücü. Yaralılar Bor Devlet Hastanesi ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hızlı bir şekilde sevk edildi. İtfaiye araçları, ambulanslar bölgeye intikal etti. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Şu an o patlama sonrasında herhangi bir enkaz durumu var mı? Hala içeride işçi var mı? Bu konu şu an için muğlak. Patlamanın nerede olduğu konusunda da bir bilgi olmadığı için bu noktada söyleyeceğimiz her şey önümüzdeki dakikalarda elbette doğrulanmayabilecek ihtimaller arasına girer. Ancak olanı bir kez daha toparlamakta fayda var. Niğde Bor ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında saat 16.45'te bir patlama meydana geldi. Patlamanın sonrasında önce yoğun bir duman ve patlama sonrasında elbette yangın çıktı. Hızla itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı. Yaralılar iki ayrı hastaneye götürüldü. Bu noktada patlama sırasında bir kişinin öldüğü haberini de üzülerek paylaşıyoruz. Yangına müdahale sürüyor. Bakın şöyle uzaktan bir görüntü. O dumanların
göğe yükseldiğini görebiliyoruz. Yeni bir bilgi bölgeden gelirse ya da resmi makamlardan bir açıklama olursa onu da sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim ve akşam haberlerine devam edelim.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Türk ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki başarıya da ayrı bir parantez açtı. Daha önce bir yılda yapılan ihracatın şimdi sadece bir haftada yapıldığını söyledi.
1: Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim.
2: Türkiye ekonomisinde büyüme sürüyor, ihracatta rekorlar kırılıyor. Savunma sanayi ihracatı ise yükselişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin son verileri paylaştı. Türkiye'nin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirten Erdoğan, ihracattaki artışın da sürdüğünü söyledi.
1: 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
2: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının

0: Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Erdoğan, teknoloji odaklı üretimin ihracata katkısının da arttığını vurguladı.
1: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı.
0: Savunma ve havacılık sanayindeki ihracat artışına da ayrı bir başlık açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün ulaştığı seviyenin Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimindeki başarısını ortaya koyduğunu söyledi.
1: Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ihracatçılara yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti. Reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararın ihracatçılara hayırlı olmasını diledi.
1: Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.
2: AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. istişare ve değerlendirme toplantısının programı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açış konuşmasının ardından kamp programı, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek. Program kapsamında milletvekilleri seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktarabilecek.
3: Çeyrek asırlık destanını bir şekilde anlayacağımız, neler yaptığımızı, bu süreçte nasıl bir dönem geçirdiğimizi, bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare, değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
0: Toplantılar yapılacak, yeni yol haritası belirlenecek. Saha çalışmaları tek tek ele alınacak. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için 26-28 Haziran'da Sakarya Sapanca'da bir araya geliyor.
4: Çeyrek asırlık destan temasıyla bu yıl Sapanca'da gerçekleşecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tarihi konuşma yapacağı salona giden yolaysa 25 yıllık süreç zaman tüneli olarak tasarlandı.
5: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak hem ülkemize, hem bölgemize, hem de dünyaya seslenecek tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kamp programı, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek. Ayrıca kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine üyelerinin katılımıyla genel istişare ve değerlendirme oturumları yapılacak. Terörsüz Türkiye sürecinden NATO Liderler Zirvesi'ne kadar birçok başlık masada olacak. Kampın bir bölümünde bakanlar sunum yaparak bakanlıkların icraatlarına ilişkin bilgi verecek. Katılımcılar eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde kendilerine iletilen talep ve beklentileri doğrudan ilgili bakanlara aktarma fırsatı bulacak.
3: AK Parti'nin aslında karnesini, 25 yıllık karnesinin ne olduğunu ortaya koyacağımız bir kamp olarak değerlendirebiliriz.
0: Parti yönetimi uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıyan bir format benimseyecek.

0: edecek.
1: Önümüzdeki günlerde AK Parti'nin dillere pelesenk olacak yeni bir şarkısını da paylaşmış olacak.
0: Kamp programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.
2: Efendim akşam haberlerinin girizgahında Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Ne yazık ki bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralılar olduğunu ifade etmiştik. Şimdi son bilgiler için Niğde Valisi Sayın Nedim Akmeş'e yayınımıza katılıyor. Sayın Valim iyi akşamlar, geçmiş olsun.
3: İyi akşamlar, iyi akşamlar yayınları.
2: Efendim nedir son durum? Yani bir işçinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğu yönündeki iki ayrı hastanede şu anda tedavi altındalar. Nedir bölgedeki durum? Yangın söndürülebildi mi?
3: Bugün saat 16 sularında Bor ilçemize bağlı Kemerhisar beldemizde bulunan havai fişek fabrikamızda maalesef bir patlama meydana geldi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine jandarma 112 yine aynı şekilde itfaiye eden AFAD'dan personellerimiz olay yerine sevk edildi. Gerekli müdahaleler ilerledikçe başlatıldı ve patlama sonucu ortaya çıkan yangında ekiplerimizin müdahalesiyle sona erdirilmiş durumda. Maalesef olayda evet, bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ise yaralanmıştır.
2: Peki başka yaralı var mı?
3: Başka ciddi bir yaralanma durumumuz yok. Bir yaralımız tedavisi devam etmektedir. Başka evet, bir yaralımız şu anda yok.
2: Evet, daha önceki tecrübelerimiz böyle patlamalarda özellikle patlamaların depo bölümünde yaşandığını biliyoruz. Bu fabrikadaki konumlanma nasıldır? Yani yer altında mıdır depo, yer üstünde midir? Herhalde yerleşim bölgesine de uzak bir alan değil mi?
3: Bu yerleşim yerine uzak bir alan. Yine aynı şekilde üretim safhaları farklı alanlarda konumlandırılarak riski minimize edecek şekilde planlanmış bir fabrika. O yüzden patlamanın meydana geldiği alanda iki işçimiz bulunuyordu. Maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti. Bu bir depo patlaması değil, üretim safhası devam ederken meydana gelen bir patlama olarak ilk tespit ve tetkiklerimiz bunu göstermektedir. Gerekli incelemelerimiz de komisyon marifetiyle devam edecektir.
2: Peki Sayın Vali, normalde bu fabrikada kaç işçi çalışıyor ve bu çalışma saatleri miydi patlamanın olduğu anlar?
3: Evet, 155 çalışanı var normalde fabrikanın.
2: Evet. Ama farklı alanlarda, bir tabii, yerde değil. Çünkü bir yerde olduğunda Allah muhafaza bir patlama esnasında çok daha fazla can kaybı ya da yaralanma evet, olabilir. Sizin evet, de ifade ettiğiniz gibi farklı alanlarda bölgelere yayıldığı için bu üretim safhaları, bu daha tabii ki işçiler için de bölge için de çok daha önemli bir detay. Öyle değil mi?
3: Kesinlikle. Bu farklı safhalar ve farklı yerlerde konumlandırılıyor. O yüzden üretim safhası burada güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurularak ilerlediği için bu tedbirler alındığı için belki de bunlar alınmasa daha büyük bir faciayla karşı karşıya kalabilirdik. Biz maalesef çok üzüntülüyüz. Bir vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
2: Elbette.
3: Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşımızın da durumunu takip ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz.
2: Peki Sayın Valim, yer altında mı yer üstünde mi bu patlamanın olduğu?
3: Yer üstünde oldu.
2: Yer üstünde. Peki evet, çok teşekkür ediyoruz. Başımız sağ olsun. Yaralı çok vatandaşımıza da şifalar diliyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz bu sıcak bilginin detaylarını bizimle paylaştığınız için. İyi akşamlar dileriz.
3: İyi yayınlar, sağ olun.
2: Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Sayın Niğde Valisi'ne teşekkür ediyoruz. Bizimle en sıcak bilgileri, en doğru bilgileri. Çünkü malumunuz böylesi durumlarda bir bilgi kirliliği oluşabilir. Haliyle Niğde Valisi'nden alabileceğimiz en doğru bilgileri aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve akşam haberlerini sürdürüyoruz. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik bir eşik aşılmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimi Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satışını resmen kongreye bildirdi. Onayın çıkması halinde 80 motorun teslim edilmesiyle Kaan'ın seri üretim süreci önemli ölçüde hız kazanacak.
4: Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ankara'daki NATO zirvesi için bu açıklamayı yapmıştı. Açıklamanın ardından Türkiye'nin Milli Savunma Sanayi Projesi Kaan için Amerika Birleşik Devletleri'nden çok kritik bir hamle geldi. Trump yönetimi Türkiye'ye yönelik 80 adet F-110 jet motorunun satışını öngören resmi bildirimi Kongre'ye sundu. General Electric tarafından üretilen bu motorlar test ekipmanları ve yedek parçalarıyla birlikte yaklaşık 800 milyon dolarlık dev bir paketi kapsıyor. Bu onay halen prototiplerinde Amerikan motoru kullanan yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk etapta 40 adedinin seri üretimini tamamen garanti altına alacak. Paketin önündeki en büyük engel Kongre'deki S-400 direnciydi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Gregory Meeks, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elinde tutmasını gerekçe göstererek satışı bloke etmişti. Ancak Trump yönetimi sürecin uzamaması için Kongre incelemesini bypass etme kararı aldı. Özel prosedür haklarını kullanacak olan Beyaz Saray, Kongre onayı olmaksızın satışı ilerletecek. Uzmanlar bu motor hamlesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor. Rusya'dan S-400 alınmasının ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve Katsa yaptırımlarına maruz kalması iki ülke arasındaki en büyük kriz noktası olmuştu. Her ne kadar jet motoru satışıyla F-35'e dönüş süreçleri hukuken birbirinden bağımsız olsa da Trump yönetiminin bu hamlesi F-35 üzerindeki siyasi direnci kırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak okunuyor.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesi öncesi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İttifakın tarihi bir dönüşümden geçtiğini belirtti. Rutte, Aselsan savunma sanayi devrimine öncülük ediyor sözleriyle Türkiye'nin askeri teknolojideki kritik rolüne dikkati çekti. Milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanacağı dev zirve, NATO 3.0 olarak adlandırılan yeni döneminde başlangıcı olacak.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kritik açıklamalar yaptı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin altını çizdi, Aselsan'a övgülerde bulundu.
4: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
0: Rutte ilkbaharda Aselsan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı. Türkiye'de NATO genelinde faaliyet gösteren 3000 savunma şirketi olduğunu vurguladı.
4: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz.
0: Rutte, ittifakın içinde bulunduğu tarihi dönüşümü NATO 3.0 olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliği ve teşvikiyle Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma bütçelerine 1.2 trilyon dolar eklediğini belirtti. Rutte, bunun 10 yıl önce hayal bile edilemeyeceğini söyledi. Ankara zirvesinin çok önemli olduğunu belirtti.
4: Belki Lahey zirvesinden bile daha önemli. Çünkü verilen taahhütler harika.
0: NATO'nun radarındaki küresel tehditler de Rutte'nin gündemindeydi. Rusya'yı hem bugünün hem geleceğin en büyük tehdidi olarak niteledi. Genel Sekreter, Çin'in nükleer atılımlarıyla Kuzey Kore ve İran'ın programlarına karşı ittifakın her karışı savunmaya hazır olduğunu vurguladı. Zirvede Kiev'e yönelik güçlü desteğin yineleneceğini belirtti. When the noise in politics died down.
2: Peki Körfez'de neler oluyor? Sular yeniden ısınıyor açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden İran'a peş peşe net mesajlar geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücretine izin verilmeyeceğini bildirdi. Tahran'dansa sert açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ni bölge ülkelerinin güvenliğini hiçe saymakla suçladı. İran sınırlarında uçan İsrail savaş uçaklarına karşı da misilleme tehdidinde bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları

Bahreyn'in başkenti Manama'da görüştü. Toplantının ana gündem maddesi İran'la yapılan mutabakat saptıydı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasını asla kabul etmeyeceklerini, böyle bir adımın anlaşmanın ihlali sayılarak

0: yaşarız.
1: So what we are watching is we see the continued flow of...
2: Rubio ayrıca İran'ın petrol gelirlerini vekil güçlerini silahlandırmak için kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
3: Örneğin Lübnan'ın egemen hükümetine rakip olarak hareket etmesi için Hizbullah'a para verdiğinizde onların siyasetine müdahale ediyorsunuz. Irak'taki milisleri desteklediğinizde Irak'ın siyasetine müdahale ediyorsunuz.
1: To act as a rival to the sovereign government of...
2: Manama'dan yükselen bu seslere Tahran'ın yanıtı gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgede kışkırtıcı bir dil kullanmakla ve Körfez ülkelerinin güvenliğini hiçe saymakla suçladı. Devrim muhafızları da yayınladığı açıklamayla tansiyonu yükseltti. İran komşu ülkelerin hava sahasını kullanan İsrail savaş uçaklarını tehlikeli bir tehdit olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i kontrol altına alamaması halinde misilleme haklarını kullanacaklarını duyurdu. Sahada da gerilim yaşandı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisinin kaynağı belirsiz bir mermiyle vurulduğunu açıkladı. Geminin köprü kısmında hasar oluşurken olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak bu saldırının hemen ardından Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan denizciler için başlattığı tahliye planını güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını duyurdu. Nükleer tesis tartışması da sürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de İran'ın nükleer tesislerinin denetimi için bizzat inceleme yapmaları gerektiğini belirtti. Niyetler yeterli değil, çok güçlü bir doğrulama sistemi kurmalıyız dedi. Grossi, mutabakatın İran'daki nükleer tesislere erişim hakkı tanıdığını söyledi. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulan İran varlıklarının yalnızca Amerikan tarım ürünleri alımında kullanılacağı yönündeki iddialarını yalanladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki askeri varlığıyla ilgili dikkati çeken iddialar gündemde. Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre Şubat ve Haziran ayları arasında İran'ın drone ve füze saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filo karargahı konumundaki Bahreyn üssüne milyarlarca dolarlık zarar verdi. Milyon dolarlık uydu iletişim terminallerinin ve komuta merkezlerinin imha edildiği öne sürüldü. Pentagon'un bu ağır bilançoyu kamuoyundan gizlediği iddia edildi. Washington yönetiminin Bahreyn'deki askeri işlevlerini başka ülkelere kaydırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.
4: Ekranınızda son dakika gelişmesi olarak da görüyorsunuz. Bir süredir tedavi altında olan Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede ki yaklaşık 35 gündür hastanede tedavi gördüğünü biliyoruz. Son olarak yoğun bakımdaydı, entübe edilmişti Kadir İnanır. Daha önce de kimi sağlık sorunları yaşamıştı. Türk sinemasının önemli isimlerinden, Türk sinemasına damga vuran isimlerden biri Kadir İnanır. Ne yazık ki Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yeşilçam'ın efsane ismi, çok sayıda filmde rol aldı ve elbette Türk sinemasında önemli bir iz bıraktı. Selvi Boylum, Ali Alyazmalım, Yabancı, Tatar Ramazan ve daha pek çok filmde, kimi televizyon dizilerinde de rol aldı Kadir İnanır. Umut Sokağı, İsyan, Devlerin Aşkı, Dila Hanım, Bir Yudum Sevgi, Baldız, İmparator, Dönüş ki çok sayamayacağımız kadar çok aslında filmde rol aldı Kadir İnanır. 15 Nisan 1949 yılında Fatsa'da doğdu Kadir İnanır. 77 yaşındaydı. Ve özellikle son dönemde yaşamış olduğu sağlık sorunlarıyla aslında sıkça gündemdeydi. 35 gündür yaşam mücadelesi veriyordu Kadir İnanır. Son olarak entübe edilmişti, tedavisine devam ediliyordu. Tabii umut ve bir şekilde iyileşebileceği yönünde bilgiler de geliyordu. Kadir İnanır 21 Mayıs'ta entübe edilmişti. O günden bu yana Hastanede tedavisi entübe bir

0: şekilde sürüyordu. Dediğimiz gibi Yeşilçam'a, Türk sinemasına çok önemli hizmetler vermiş. Klasik diyebileceğimiz pek çok filme imza atmış. Önemli bir oyuncuydu. Bir devrin en önemli oyuncularından biriydi Kadir İnanır. Ve rol aldığı filmler dediğimiz gibi saymakla bitecek gibi değil. Çok sayıda filmde rol alan Kadir İnanır ne yazık ki yaşadığı sağlık sorunlarının ardından entübe edilmiş ve geride bıraktığımız dakikalarda da ne yazık ki ölüm haberi ulaştı. Allah rahmet eylesin diyelim. Bu konuda yeni bir bilgi, yeni bir detay, bir açıklama elbette defin işlemleriyle ilgili takvim netleştiğinde kuşkusuz tören olacaktır, törenler olacaktır. Bir ya da daha fazla noktada törenler yapılacaktır Kadir İnanır için. Bu konuda yakınları ve hastane yetkililerinin yapacağı açıklamaları da bekliyoruz. Bu konuda bir detay gelirse onu da paylaşacağımızı ifade edelim. Dediğimiz gibi 1949 yılında Fatsa'da doğmuştu Kadir İnanır. Az önce bazı filmlerini saydım ama tekrar etmekte de fayda var. Özellikle Yılanların Öcü, Bodrum Hakimi, Medcezir Manzaraları, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan. Uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray'la Gönderilmemiş Mektuplar adlı bir filmde de rol aldı Kadir İnanır. Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde doğmuştu. Mehmet Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak. Kalabalık bir ailenin son çocuğu Kadir İnanır. Özellikle oyunculuk yapmak için doğduğu yönünde pek çok yorum vardır. 14 kardeşin en küçüğü. Fatsa'daki ilkokul yıllarında bu yeteneği daha keşfedildi. Çeşitli okul gösterilerinde rol aldı. Yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümüne giderek tamamladı. 1969 yılında katıldığı bir yarışmada birincilik ödülü aldı ve buradan sinemaya geçiş yaptı. Sanatçı Ahmet Yenilmez şimdi telefon attığımızda. Ahmet Yenilmez, başımız sağ olsun.
1: Evet, başımız sağ olsun.
0: Evet. Türk sinemasına damga vurmuş bir ismi Kadir İnanır'ı kaybettik.
1: Kadir Bey, evet. Aynı zamanda benim hemşerim. Meslekliyim olmasından ziyade bir de hemşerim. O da orduluydu. Ben de Ordu'dan İstanbul'a dönerken vefat haberini almış olmak. Biraz önce Fatsa'da mola vermiştim. Enteresandır, içime doğmuştu. Yakın zamanda da ablasını kaybetmişti. Allah rahmet eylesin.
0: Evet, 35 gündür zaten tedavi görüyordu. Sağlık sorunları sebebiyle uzunca bir süredir aslında tedavi süreçleri vardı. Şimdi Kadir İnanır dediğimizde, Türk sineması dediğimizde aklımıza pek çok şey geliyor. Pek çok film, pek çok hatıra. Öyle değil mi? Bizimle paylaşabileceğiniz böyle geçmişte yaşananlara dair bir anınız var mı?
1: Yani olmaz olur mu? Ben tabii hemşire ve meslek büyüğüm olması hasabıyla birçok organizasyonlarda da karşılaşırdık. Memlekette de karşılaşırdık. Ben ağır bir ameliyat geçirmiştim. Yine bizim Ordu derneklerinden birinin davetindeydik. böyle hareket zorluğu

0: çektiğim için yanıma geldi. Neyin var bakayım dedi. Dedim böyle böyle. Kendisine şöyle hafifçe bir vurdu. Hadi bakayım dedi, şoförünü çağırdı. Eve gidiyorsun ve yatıyorsun, dinleniyorsun dedi. Önce sağlık. Yani başka bir insandı. Ben eminim ki Kadir İnanır Avrupa'da veya Amerika'da olsaydı gerçekten dünyada kendine söz ettirebilecek ender kabiliyette meslek büyüklerimizden biriydi.
1: Ülkemizde de tabii ki birkaç isimden biri.
0: Toplumsal olaylarda da hassasiyeti vardı. Yani evet. Onun gösterdiği cesareti sanat camiasından kaç kişi gösterebildi? Tabiri caizse linç edildi. Barışın olduğu her yerde olmayı bildi. Allah rahmet eylesin. Farklı dünya görüşlerine sahip olsak da barış dendiğinde, ülke insanı dendiğinde orada buluşabildiğimiz ender insanlardan biriydi.
1: Evet, yani bir duruşu vardı. Bu vardı, doğru. Bir de tabii hani her ne kadar aslında hani bizim de tanışıklığımız vardır geçmiş yıllarda kendisiyle. Her ne kadar böyle görüntüsü sertmiş gibi görünse de işte o gülümsediği anda aslında o insani tarafıyla birlikte çok farklı bir insan. Öyle değil mi?
0: Kimse bilmez. Bizim rahmetli diyelim artık. Evet. Rahmetlinin duruşu bizim yöresel bir duruştur aslında. Yani onun biliyorsunuz aynı zamanda Hekimoğlu türküsünün derleyicisidir Kadir abi.
1: Evet.
0: Biliyor muydunuz bilmiyorum.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Yani tabii Hekimoğlu türküsünün derleyen kişidir. Gazetecilik öğrencisidir. Ve Hekimoğlu da Faslalıdır. Yani o duruş vardır. O duruşu taşıyabilen ender insanlardan biri. Evet, oynadığı rollerde de vardır. Mesela gülümsemesi meşhurdur ama gülerken ağlaması da meşhurdur Kadir abinin. Evet. Dikkat edin filmlerine. Böyle yüzü gülümser ama gözleri dolar. Özellikle Selvi Boylu Mal Yazmalım'da bu tür planlar çok vardır. Aynen hayatımızda öyleydi tanıyabildiğim kadarıyla.
1: Ne öyle, Türk insanının işte Türk erkeğinin de aslında bir nevi o beyaz perdeye yansımasıydı. Değil mi? Yani kaç evet. Kuşağa ki hala işte filmleri hala televizyonlarda gösterilir. Hala pek çok filmi konuşulur. Müzikleriyle, oyunculuğuyla, duruşuyla, bakışıyla, tavrıyla genç nesle de örnek olan bir isimdi.
0: Şimdi çok güzel bir konuya temas buyurdunuz. Şimdi o nesle bir baktığımız zaman gerçekten sanat uğruna feda edilmiş hayatlar olduğunu görürsünüz. Ne aileleri olmuştur, ne çocukları olmuştur. Ama o dönemi itibariyle iletişimin bu kadar kısıtlı olduğu bir dönemde öyle bir şöhrete ulaşmışlardır ki bu şöhret denilen afeti altında ezilmeyen bir nesildir o nesil. Tarık abi de öyledir rahmetli. Yani onlar bilmiyorum şimdiki sözüm ona şöhret yeni nesle bakınca onların ne kadar olgun ve ne kadar o şöhret denilen afeti taşıyabildiğini de görüyorsunuz. Feda edilmiş bir hayat, kolay değil. İnsanlar sizi bir başka gözle görüyor. O kadar bir başka gözle görüyor ki istediğiniz istismarın içerisinde olabilirsiniz. Ama bu yola da tevessül etmemişlerdir. Dikkat edin, ne bir ekonomik konu, ne bir ahlaki konu. O noktalarda bir şeyden duyamazsınız o insanları.
1: Evet. Yani tabii bir taraf şöhret, o şöhreti kaldırabilmek ifade buyurduğunuz gibi. Bir de diğer taraftan hani ünlü olmak ve bu ünü kaldırıp kaldıramama meselesi var. Ama hani şöhret bir tarafındaysa terazinin diğer tarafında bu işin sanat ve kimlik tarafı var. Sanatçı kimliği kesinlikle. Var, oyuncu kimliği var. İşte o kesinlikle. Kimlik güçlü olduğu takdirde Kadir İnanır'da olduğu gibi diğer unsurlar şöyle bir akıp gidiyor, üzerine yapışmıyor.
0: Yani... Şunu da söyleyeyim üstadım, yani şimdi Kadir İnanır okuyan bir insan. Türk Edebiyatı'na vakıf bir kere. Yani Kemal Tahir'e vakıf, Atilla İlhan'a vakıf, kendi zıt ideolojisinin dışındaki insanlara, şairlere de vakıf. Şimdi bugünkü şöhretlere dönelim. Acaba kaçı bu saydığım isimlerin bir romanını, bir şiirini ezberlemiştir veya bir romanını okumuştur? Yani entelektüel bir birikimi de vardı bu insanların. Onu da göz ardı etmemek lazım.
1: Evet, sadece şey değil yani, işte o
0: tabii.
1: Eline verilen senaryoyu oynayan kişi değil. Evet, yetenek tabii, ama o yeteneğin üzerine kendi yapmış olduğu okumalarla, kendi ülkesinde yaşananlara bilgane kalmamakla, ülkede yaşananlardan da beslenerek üzerine koyabilen bir sanatçı desek yeridir, değil mi? Tüm bu söylediklerinize ek olarak.
0: Katılırsınız, katılmazsınız. Bir açılım süreci yaşadık.
1: Evet.
0: Ki 50 yıldır bu ülkeye, bölgeye neye mal olduğu ortada. Şimdi Kadir İnanır gibi bir insan bu olayda kellesini ortaya koydu. Çoğu insan fikir beyan etmekten kaçtığı zamanda. Katılırsınız, katılmazsınız. Bu ülkede unutulmamalı. Başarılı olur veya olmaz. Hani tarafını belli et. İbrahim'den tarafı mısın? İşte anlatabildim mi? Bu noktalarda tekrar tekrar söylüyorum, bir tarafkarlık değil. Düşmanın da namuslusu ve merdi lazım. Muhalifin de, karşındaki rakibinin de namuslu ve delikanlısı lazım. Bunu kaybettik. Bunu kaybedince de ortada böyle pespaye bir hal söz konusu oluyor. Bu nesilden sonra bu bir daha geri gelir mi bilmiyorum. İnşallah gelir.
1: Çok teşekkür ediyoruz sıcağı sıcağına.
0: Siz de
1: tabii duygusal Allah bir haleti ruhiye içerisindesiniz ama teşekkür ederiz.
0: Bağlandınız,
1: duygularınızı paylaştınız. İşte bu acıları da birlikte yaşayacağız, birlikte paylaşacağız, birlikte seyircimizle anlatacağız ki Kadir İnanır'ı zaten herkes tanır, herkes bilir. Yeni nesil de daha iyi tanısın. Bundan sonra da elbette yeni neslin de daha iyi tanıması için Kadir İnanır'ı daha farklı nasıl anlatabiliriz? Bunun da herhalde Kadir İnanır ve tabii dönemdaşları, diğer oyuncular gibi onlarla birlikte bu duruşu da herhalde aktarmak bizlerin, hepimizin görevi. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Tatar Ramazan öldü, Selvi Boylum öksüz kaldı.
1: Ya.
0: Ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Var mı bu ülkede bir Tatar Ramazan o şekilde oynayacak bir aktör?
1: Peki.
0: Var mı?
1: Yok. Ahmet Elmez, yok. Çok çok teşekkürler.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Sevgiler, saygılar. Tekrar
0: sağ
1: başımız olun, sağ olsun.
0: Sağ ol.
1: Sağ ol. Bir kez daha Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, Türk sinemasına, Türk sanatına, Yeşilçam'a, Beyaz Perde'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Elbette cenaze törenine dair kimi detaylar da gelecektir. O detaylar geldiğinde onları da ivedilikle paylaşacağımızı ifade edelim. Ve dünyanın bir ucuna gidelim. Venezuela. Venezuela eşi benzeri görülmemiş bir felaketle sarsıldı. Başkent Caracas ve çevresini sadece 40 saniye arayla vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem ülkede büyük bir yıkıma yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a çıktı. 2900'den fazla da yaralı var. 40 bin kişidense hala haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke bölgeye yardım göndermek için harekete geçti.
2: Binalar yerle bir oldu. Halk büyük panik yaşadı. Venezuela peş peşe gelen iki büyük sarsıntıyla yıkıldı. Başkent Caracas ve çevresi önce 7,2, sadece 40 saniye sonra da 7,5 büyüklüğünde ikinci bir depremle sarsıldı. Sarsıntıların 22 ve 10 kilometre gibi yüzeye çok yakın noktalarda meydana gelmesi yıkımın şiddetini de büyük boyutlara taşıdı. Depremlerin ülkede resmi tatil olduğu bir gün ve saatte gerçekleşmesi nedeniyle halkın büyük bölümü sarsıntıya evlerinde yakalandı. Bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ancak asıl korkutan rakam kayıp listesinde binlerce kişinin olması.

0: Başkent Caracas ve La Guayra başta olmak üzere birçok eyalette 10 katlı oteller ve çok sayıda apartman yerle bir oldu. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ağır hasar alan Simon Bolivar Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bölgede zamanla yarış sürüyor. Ancak ekipman yetersizliği kurtarma çalışmalarını sekteye uğratıyor. Ekipler canla başla mücadele ediyor. Enkaz altından çok sayıda kişi çıkarıldı. Ancak yıkım çok büyük. Zira Venezuela tarihinin en güçlü depremlerini sadece 40 saniye arayla yaşadı. Enkazların başında umutlu bekleyiş sürüyor. Ancak zaman da tükeniyor. Hastanelerde de durum trajik. Enkazdan çıkarılıp ambulanslarla tek başına hastaneye getirilen kimsesiz çocukların kimlikleri sadece kollarına takılan bantlarla tespit edilmeye çalışılıyor. Yaşanan büyük felaketin ardından uluslararası toplum Venezuela için seferber oldu. Türkiye felaket bölgesine arama kurtarma ve tıbbi destek ekipleri göndermek için hızla harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri ise askeri nakliye gemileri ve uçaklarıyla destek vereceği 150 milyon dolarlık bir yardım paketi açıkladı. Meksika, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti ve Katar da bölgeye yardım ulaştırmak için koordinasyon çalışmalarına başladı.
1: Venezuela'da yaşanan büyük deprem felaketinin sonrasında Türkiye'den dayanışma mesajı geldi. Arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemelerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.
0: Türkiye'den Venezuela'ya umut uçuşu, deprem bölgesine yardım eli uzandı. Ekipler yola çıktı. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye yardım elini bölgeye uzattı. Depremzedelere destek olmak amacıyla hazırlanan arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya uğurlandı.
2: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğümüzle irtibat, başta onlarla olmak üzere irtibat sağlayarak gerekli hazırlıkları yapmaya başlamıştır.
0: Türkiye'den gönderilen ekipler afet bölgesinde enkaz çalışmalarına katılarak arama kurtarma faaliyetlerine destek verecek. Uzman personel, ekipman ve insani yardım malzemeleriyle yola çıkan ekiplerin depremden etkilenenlerin yaralarının sarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
2: İnsani yardım Tugay'ında 20 kişilik bir ekip de askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela Büyükelçiliğimizle irtibatımız sürmektedir. Gerektiği takdirde ilave ekipman, personel desteği de verilecektir.
0: Venezuela'da yaşanan peş peşe iki büyük depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından açıklama yapmış, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlarken Venezuela halkına ve hükümetine destek mesajı vermişti.
1: Eğitimde yapay zeka ve dijital dönüşümün ele alındığı Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24'ün sorularını yanıtladı.
0: Yapay zeka artık eğitimin de gündeminde. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen organizasyonda 20'den fazla ülkenin Eğitim Bakanlığı temsilcileri İstanbul'da buluştu. Yapay zekadan dijital dönüşüme uzanan yol haritasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24'de anlattı.
3: Sizin söylediğiniz gibi yapay zeka artık toplumsal yaşamın, siyasal yaşamın, ekonomik yaşamın her türlü alanımızın belirleyici unsurlarından birisi haline dönüştüm. Biz bakanlık olarak da zaten çok sayıda yapay zeka uygulamasını hayata geçirdik. Bütün sektörler olduğu gibi eğitim sektörünü de çok derinden etkileyecek bir gelişmeden bahsediyoruz artık.
0: Zirvenin gündeminde sadece teknoloji yok. Yapay zekanın eğitimde nasıl daha verimli ve insan odaklı kullanılacağı, dijital dönüşümün sınıflara nasıl yansıyacağı da ele alınıyor. Bu yıl fuar alanında kurulan deneyim merkezleri de katılımcılara yeni nesil eğitim uygulamalarını yakından inceleme fırsatı sunuyor.
3: Dünyada barış, demokrasi, insan hakları, hukuk egemen olsun, insanlar birbirlerinin haklarına riayet etsinler, insanlar birbirlerinin

0: etnik, dini, kültürel kimliklerine saygı göstersinler diye, dünyada barış egemen olsun diye eğitim veriyoruz. Asli misyonumuzu unutursak eğer, o zaman kendi kendimize bir canavar yetiştirmiş oluruz. Bunu ihmal etmememiz gerekiyor.
1: Öğretmenlerden akademisyenlere, girişimcilerden teknoloji firmalarına kadar eğitim ekosisteminin tüm paydaşlarını buluşturan zirve, uluslararası işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor.
2: Temel amacımız Türkiye'nin bu güçlü kasını ihracata dönüştürmek, uluslararası işbirlikleriyle Türkiye'nin politika yapıcı gücünü, liderliğini, hinterlandındaki birlikte çalıştığı sosyal kültürel uyumu yüksek ülkelerle paylaşmak, bu alandaki tecrübelerini küresel eğitim sektörüne ve küresel eğitim politikalarına olumlu, katkı sağlayıcı, yararlı bir çözüm sağlayan lider ülke olarak konumlandırmak.
1: Paneller, açık oturumlar ve uygulama alanlarıyla 3 gün sürecek zirvede eğitimin geleceğine yön verecek yeni teknolojiler ve çözüm önerileri değerlendirilmeye devam edecek.
3: Kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Finans teknolojilerindeki gelişmeler.

0: ödemeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça, aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda TÜYO diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımızla devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas

0: Mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 26 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Hakimler Savcılar Kurulu Ergenekon kumpasçısı FETÖ militanlarına yönelik önemli bir adım attı. Aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa gibi kritik isimlerin bulunduğu savcılar hakkında meslekten çıkarma cezası verildi. O kararların detayına bakacağız. 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için dün mecliste cenaze töreni düzenlenmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mutlak kararı sonrası ilk kez yüz yüze yan yana gelmişti. İkili arasındaki gerilim fotoğraf karelerine yansırken bugün de cenaze töreninde CHP'ye yakışmayan görüntüler oluştu. Neydi o görüntüler? Ayrıntısını ekrana getireceğiz. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılmıştı. Bu kez kayıp dosyası cinayete dönüşmüştü. Doku ailesinin avukatı yeni bir adım daha attı ve savcılığa yeni şüpheli listesi sundu. Peki o listede kimler var? Yanıtını paylaşacağız. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılında son kez bugün sınıfları doldurdu. 81 ilde karne heyecanı vardı. O anlara da ekrana taşıyacağız. Aselsan tarafından Türk mühendislerce geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. Üstelik ameliyatta başarılı geçti. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Akşam haberlerinin ilk bölümünde de bu haberi, bu acı haberi sizlerle paylaşmıştık. Zatürre nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden sanatçı Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. 77 yaşında Kadir İnanır hayatını kaybetti. Sanatçı Kadir İnanır 16 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zatürre teşhisi konulan Kadir İnanır yoğun bakım sürecinin ardından 21 Mayıs'ta entübe edilmişti. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, maalesef Kadir entübe edildi, akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü açıklaması yapmıştı. 77 yaşındaki sanatçı bugün hayatını kaybetti. İnanır, 24 Mart 2024'te beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 70'li yılların başında sinema oyunculuğuna başlayan İnanır kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldı. Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Bir Yudum Sevgi, Ah Güzel İstanbul ve Tatar Ramazan gibi filmlerdeki performanslarıyla yıldızlaştı. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ayrı dönemlerde Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Cumhuriyet'in 100. yılında Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görüldü. Altın Portakal Film Festivali, Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürdü. Patlama saat 16.45 sıralarında Niğde'nin Bor ilçesi Seferihisar beldesindeki özel bir havai fişek fabrikasında yaşandı. Meşale eleme bölümünde yaşandığı belirtilen patlamanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de ağır yaralandığını belirtti. Savcılık patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş ve iki kişi hayatını kaybetmişti. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olan 48 yaşındaki piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in cenazesi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 24 Haziran'da rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit askerin naaşı Meydan Mahallesi'ndeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Lalapaşa Camii'ne götürüldü. Kılınan namazın ardından Şahin'in cenazesi Mut Yeni Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini zor günde yalnız bırakmadı. Erdoğan, şehit Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde düzenlemelerin meclis gündemine geleceğini söyledi. Yasa mühendisliğine ihtiyaç olduğuna işaret etti. Yılmaz'ın gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Memur ve emekli maaşlarındaki artışın Temmuz enflasyonuyla netleşeceğini hatırlattı. En düşük emekli maaşı ile ilgili de meclisin düzenleme yapabileceğini söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar devam ediyor. Hedef düzenlemeleri ivedilikle meclis gündemine taşımak. Açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nun konuğuydu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı. Süreçte yasal düzenleme üzerine yoğun çalışmaların devam ettiğini belirtti Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Yasa mühendisliği ihtiyacına dikkati çekti.
0: Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'da mevkidaşı Anita Anand'la ortak basın açıklaması yapıyor.
2: Kanada'ya ziyarette bulunuyorum. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin de dinamizmini gösteren bir durum. Gerek Cumhurbaşkanımızla Sayın Kanada Başbakanı arasındaki ilişki, gerek bakanlar arasındaki ilişki, gerek enerji sektörü ve diğer sektörlerdeki ilişkilerimiz aslında dinamizmi gösteriyor. Esas itibariyle Türkiye ile Kanada arasında gerçekleştirilemeyen uzun yıllardır çok büyük potansiyel işbirliği alanları var. İki büyük ülke NATO üyesi olmasına

0: rağmen belli alanlardaki potansiyellerini çok fazla ileri taşıyamamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Carney'in son yıllarda ortaya koyduğu iradeyle iki büyük ülke bir araya gelerek kendi potansiyellerini işbirliğiyle daha da ileri taşıma, ticaret, ekonomi, savunma, enerji ki Anita bunu çok iyi ifade etti, dört bacak üzerinde götürdüğümüz, daha yapısal hale sokmaya başladığımız bir ilişki kümesine dönmeye başladı. Biz de bu ilişkiyi Dışişleri Bakanları olarak hükümetlerimiz adına, liderlerimiz adına daha yapısal bir çerçeveye oturtturup bütün kurumlarımızı koordine ederek somut neticelere bir an önce ulaşılması için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Carney'i iki hafta sonra inşallah Sayın Anand ve Savunma Bakanı ile beraber Ankara'da ağırlayacağız NATO zirvesinde. Ayrıca Sayın Carney'in ilerleyen dönemde ikili bir ziyaret amacıyla da Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Bugün kıymetli mevkidaşımla böyle bir ziyaret esnasında somut hayata geçireceğimiz zamana bağlı konuların da üstünden detayıyla gitme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, küresel gelişmelere baktığımızda Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir işbirliği sergilemeleri gerektiğini görmekteyiz. Bu anlayışla Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu hedef doğrultusunda Türkiye-Kanada serbest ticaret anlaşmasına yönelik ön görüşmelerde ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasında serbest ticaret hayata geçirmesi halinde halen 3.2 milyar ABD doları düzeyinde seyreden ikili ticaret hacmimizin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca Kanada ile enerji alandaki işbirliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle değerlendirmekteyiz. Dün Sayın Bakan'ın da eşlik etmesiyle Darlington Nükleer Santrali'ne gittik. Bir yarım gün geçirdik. Gerçekten orada Kanada'nın nükleer enerji üretimindeki yeteneklerini, kabiliyetlerini bir kez daha gördük. Biliyorsunuz Türkiye nükleer enerji arayışında olan bir ülke. Bu konuda nükleer enerji santrallerinin yapımı konusunda uluslararası ortaklarımızla çok yoğun temaslarımız var. Enerji Bakanımız bu konuda gece gündüz çalışıyor. Kendisi de geçtiğimiz haftalarda buradaydı. Ben de dün bu enerji santraline giderek Türkiye'nin Kanada'nın teknolojisinden nasıl istifade edebileceğine ilişkin görüşmeleri yaptık. Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin ben çok olumlu, pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Klasik nükleer reaktörlerin dışında küçük modüler reaktörlerin de biliyorsunuz son 10 yıldır hayata geçirilmesi konusunda uluslararası camiada büyük bir çaba var. Fakat bu konseptten öteye birçok ülkede gidemedi. Kanada'nın bu konuda somut adım atması Türkiye olarak bizi açıkçası etkilemiş durumda ve biz buradan hareketle gelip yerinde bu teknolojiyi görmek istedik. Bu konuda Enerji Bakanlığımızın ciddi bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımız bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kanada'da somut bir adım atılması bizim olayı yerinde görmemiz açısından önemliydi. Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin olması hem de yeni inşaatı başlayan SMR'ın bulunması dolayısıyla bizim ziyaretimizi daha pratik hale getirdi. Diğer taraftan kritik mineraller ve sıvılaştırılmış doğalgaz alanlarında da büyük bir potansiyel açıkçası bulunduğunu görüyoruz. Keza savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kısacası ülkelerimizin yararına olacak çok sayıda proje üzerinde ekipler olarak çalışmaktayız. Bu projeleri hayata geçirmek için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli basın mensupları, başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bir bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta. Uluslararası meselelerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü için çaba sarf ediyoruz. Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz. Gelinen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı. Bu tarafların bu konudaki dikkatli ve sağduyulu davranması gerekmekte. Kıymetli basın mensupları, Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz. İsrail ateşkes hükümlerinin hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörü kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarsmaktadır. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı şekilde neticelendirilmesi yönündeki tutumumuzu yineledik. Bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden diğer bir konu bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı. Kıymetli mevkidaşımla bu konuyu da ele aldık. Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz. Gelinen noktada diplomatik süreçte bir durgunluk yaşandığını, çatışmaların hız kazandığını ve tarafların askeri kazanım arayışına odaklandığını görmekteyiz. Diplomatik sürecin bir an önce canlandırılması gerekmekte. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzda taraflara ilettiğim gibi buradan dünya kamuoyuna da iletmek istiyorum. Bugünkü görüşmelerimiz Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin müşterek sorumluluklar ve çıkarlar temelinde derinleşmekte olduğunu göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan Sayın Carney liderliğinde işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli mevkidaşıma nazik daveti ve misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Thank you.
1: Je pense que nous pouvons prendre des questions maintenant.
2: Thank you.
3: Soru alabiliriz.
2: Thank you very much, ministers. We'd now be happy to take questions from media. Nous serions maintenant heureux de prendre des questions des médias. Nous prendrons
3: evet,
2: une question,
3: medyadan
2: une question de suivi.
3: Bazı sorular alacağız. Ancak bugün tabii ki zaman sınırlamamız olduğu için soru sayısı sınırlı olacak. Soru sormadan önce lütfen hangi kanaldan veya hangi medya kuruluşundan soru soruyorsanız bunu bizimle paylaşın.
4: Merve Aydogan from Anadolu Agency. Benim sorum ilk iki bakana da olacak. Malumunuz önümüzde bir NATO zirvesi var, Ankara'da olacak. Öncesinde zirveye dair değerlendirmeleriniz ve beklentileriniz nelerdir? Her iki bakan için de geçerli bu soru. Teşekkür ederim.
5: Thank you for the question.
3: Soru için teşekkürler. Çeviri için kulaklık almamış olanlar için tekrarlayayım. NATO zirvesi ve beklentilerimizle ilgili bir soruydu. Tabii ki Savunma Bakanlığı olarak daha önce ve şimdi de Dışişleri Bakanı olarak bazı zirvelere katıldım ve bu zirve gerçekten son derece beklentinin yüksek olduğu bir zirve olacak. Çünkü savunma sanayine odaklanılacak ve özellikle de NATO müttefiklerine müttefiklerinin nasıl bir arada ve sektörel anlamda birlikte çalışması gerektiğini de ortaya koyacak. Tedarik zincirlerinin entegre olması ve birlikte çalışabilme ve aynı zamanda tabii ki bunun getireceği ekonomik faydalar da bu faaliyetlerden elde edeceğimiz ekonomik faydalar da görüşülecek. Bu anlamda Kanada gerçekten bu zirveye katılmayı, Ankara'daki zirveye katılmayı çok istiyor. Biz NATO'nun bir kurucu üyesiyiz ve bu yıl %2'ye ulaştık ve 2035 yılına kadar %5'e ulaşmak istiyoruz. Aslında NATO ittifakının ve bu ortak savunmanın ve güvenliğin arkasındaki temel fikir şu. Biz savunma sanayini geliştirdikçe bunu birlikte yapabiliriz ve tabii ki burada şunu ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum. Tabii ki savunma sanayi ve dayanıklılık bankası DSRB'den bahsetmek istiyorum. Şimdi DSRB bir mekanizma. Bu çok taraflı bir mekanizma. Yani savunma sanayi ve direncin dayanıklılığın bir araya getirildiği, tüm taraf ülkelerin bir araya gelerek çalıştıkları ve tabii ki bir materyal tedariki olduğunda bunun da bir taleple karşılanmasını sağlıyor. Bunu küçük ve orta ölçekli işletmelerin de bu DSRB'ye katılan ülkelerdeki işletmelerin de katılmasıyla bunu gerçekleştirebiliriz ve bunu sermayeleştirebiliriz. Yapmış olduğumuz görüşme sırasında Sayın Bakan Finan çok önemli bir noktaya değindi. Ben de kendisiyle bu konuda hemfikirim. Bu da şu, DSRB sadece küçük ve orta ölçekli işletmelerin, katılımcı ülkelerden gelen işletmelerin sermayeleştirilmesiyle ilgili değil, aynı zamanda bu tedarik zincirinin daha entegre olmasını da sağlayacak. Dolayısıyla ülkeler burada ekonomik anlamda savunma ve güvenlik konularında sadece nihai ürün aşamasında değil, bütün bu tedarik zinciri boyunca katılabilecekler ve daha iyi bir entegrasyon sağlanacak. Burada sözlerime şunu söyleyerek son vermek istiyorum. NATO zirvesi tabii ki ortak savunmamız ve güvenliğimiz için bu 32 ülke için son derece önemli. Ama aynı zamanda işbirliğinin önemini bize gösterecek NATO müttefiklerinin savunma ve güvenlik alanında işbirliği ve tabii ki yaptığı çalışmaları ortaya koyacak ve DSRB'de bu hedefi gerçekleştirmemizin bir örneği olacak.
0: Değerli basın mensupları, Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece ittifakın geleceği için değil, aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği açısından da önemli. Tabii bu noktada ittifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artırılması gelmekte. Artık bu tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz. Bütün ülkeler bunu siyasi olarak kabul ettiler. Artık bundan sonra pratikte hangi adımlar atılıyor? Bu kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamalar yapılıyor? Onun bir envanteri tutulacak, bir muhasebesi yapılacak. Ama değerli mevkidaşım da ifade etti. Belki en önemli husus bu zirvede, diğer önemli hususların arasında. NATO'da şöyle bir gelenek vardı. Tabii askeri liderlik, siyasi liderlik bir araya geldiği zaman özellikle askeri birliklerin yapılanması, organizasyonu, tehditlere hazır olması, olası savaş senaryolarında ne yapacakları, hazırlık tatbikatları hep bunlarla uğraşılırdı. Şimdi son yıllarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da ve diğer savaşlarda da ortaya çıktı ki biz tabii birlik hazırlıkları senaryolarının bir adım daha gerisine gelerek aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok büyük bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti. Bunu da artık planlama için masaya yatırma gerekliliği ortaya çıktı.

Bu noktada savunma sanayi artık NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ay

0: sorulabilir. Transatlantik farklılıklar nasıl uzlaştırılabilir? Tehdit algılamaları, ittifak hazırlığı. Bu konularda da tabii ki şu anda yani kamuoyuyla önden paylaşılması da mümkün olmayan yani ne çıkacağını bilmiyoruz bu tartışmalarda ki tartışılacak belli konular var. Ben bu tartışmaların da yapıcı bir ortam içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Burada Cumhurbaşkanımızın bir kilit rol oynayacağına da inancımız tamdır.
1: Thank you. We'll take the next question. Please introduce yourself.
2: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanadalı mevkidaşıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Tabii öncelikli olarak 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi ve bunun muhtevasına ilişkin sorular da oldu. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu mutabakatın, bu müzakere sonucunda ulaşılan mutabakata dair en kritik başlık kuşkusuz Hürmüz'de önemli, nükleer anlaşma da önemli ama işte Lübnan meselesi ki İsrail'in hala Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Bu konuda meselenin altını bir kez daha çizdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Biz şimdi gündemin diğer başlıklarıyla akşam haberlerini sürdürelim. Hakimler Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon kumpasçısı FETÖ militanlarına yönelik önemli bir adım attı. Aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa gibi kritik isimlerin bulunduğu 62 hakim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarılma cezası verildi. HSK ayrıca Ergenekon mağdurlarına ödenen tazminatın da bu isimlerden tahsil edilmesine karar verdi.
3: FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına kötü haber geldi. FETÖ militanı hakim ve savcılar meslekten çıkarıldı. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatın da bu hainlerden tahsil edilmesine karar verildi. HSK Ergenekon kumpasçısı FETÖ militanlarına yönelik önemli bir adım attı. Dosya tekrar raftan indirildi. HSK 2. Dairesi Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan FETÖ militanlarına ceza yağdırdı. Aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa gibi kritik isimlerin bulunduğu 62 hakim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verildi. 87 dosyada yapılan incelemede devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar da masaya geldi. Devletin ödediği tazminatlar için rücu yolu açıldı. Yani hazine tarafından bugüne kadar mağdurlara ödenen tazminatlar bu 62 FETÖ'cü hakim ve savcıdan son kuruşuna kadar tahsil edilecek.
2: Bir grup FETÖ'cü Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde eylem yaptı. Türkiye'deki bazı isimler için destek istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet mektubu verdi. Peki ama bu isimlerin ortak özelliği ne ki her yerde karşımıza çıkıyorlar?
4: Güvenlik güçleri FETÖ kalıntılarını birer birer yakalıyor, adalete teslim ediyor. Firari FETÖ'cülerse kendilerine kucak açan Avrupa başkentlerinde eylem yapıp destek istiyor. Türkiye'ye müdahale edin çağrısında bulunuyor. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi bu durumu manşetine taşıdı.
5: 1- Ekrem İmamoğlu, 2- Osman Kavala, 3- Selahattin Demirtaş, 4- Hidayet Karaca, 5- Mehmet Baransu. Bunlara özgürlük istediler.
4: FETÖ'cülerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki eylemde özgürlük istediği isimler dikkat çekici elbette. Ama bir isim var ki her yerde karşımıza çıkıyor, Osman Kavala.
6: Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü.
4: Gezi kışkırtması davasında mahkum olan ve aldığı hapis cezası sebebiyle cezaevinde bulunan Osman Kavala için 10 ülkenin büyükelçisi Türkiye'ye bildiriyle ayar vermeye çalışmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan o büyükelçilerin kimyasını bozan bir tepki göstermişti.
6: Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini

0: hemen halledeceksiniz dedi.
1: Osman Kavala ismini son dönemde iki ayrı noktada daha duyduk. Birisi Özgür Özel'in Korsan Grup toplantısı.
2: Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
1: Diğeri Gölge CIA diye adlandırılan eski CIA danışmanı Michael Rubin'in Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki konuşmasında.
3: İlk olarak Dışişleri Bakanlığı ve Kongre Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu ve Osman Kavala'yı düşünce mahkumları olarak ilan etmelidir. Demirtaş, İmamoğlu, Kavala için konuşmak da Amerika Birleşik Devletleri'ni tarihin doğru yerine yerleştirecektir.
1: Şimdi tüm bu söylemleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde eylem yapan FETÖ'cülerin kurtarılacak isimler listesiyle birlikte okuyun lütfen ve kararı siz verin. Aslında görmek isteyen için tablo çok net. Ne diyordu Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder? The centrist
4: element. Helmut Kohl ile bir toplantım oldu ve bana Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya bağlı olduğunu söyledi. Bunu Şansölye Merkel'e anlattım ve beni dinlemedi ve bugün sonuçlarını görüyoruz.
1: Bu yüzden eğer Nasuh Mahruki gibi isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesajlar paylaşıyor, AK Parti milli güvenlik sorunudur, beka sorunudur, Türkiye'nin başına gelmiş en büyük tehdittir, en ölümcül zehirdir diye yazıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin kuyruğuna bastığını da iyi anlamak lazım.
5: Kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur.
1: Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
6: İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen 3. dalga operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Üçüncü dalga operasyona ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen ve yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün deşifresine yönelik Şile Belediyesi soruşturması kapsamında birinci ve ikinci dalga operasyonlarından sonra üçüncü dalga operasyonun gerçekleştirildiği vurgulandı. Yeni operasyonda etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen inceleme raporları ve şüphelilerin HTS kayıtlarıyla şüphelilerin hesap hareketlerinin birlikte incelenmesi etkili oldu. 18 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adreste arama gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Vefat eden 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, memleketi Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel çelenk gönderdi. Burada bir gariplik yok. Ancak iki çelengin üzerinde de CHP Genel Başkanı yazıyordu.
7: Tek parti, iki farklı çelenk, iki farklı genel başkan yazısı.
8: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.
7: CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, memleketi Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bir önceki gün Sür için TBMM'de tören düzenlenmiş ve butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yüz yüze gelmişti. İki isim tokalaşmalarına rağmen aralarındaki soğuk rüzgar ve gerilim fotoğraf karelerine böyle yansımıştı. İşte o rahatsızlık cenaze namazının kılındığı cami avlusuna kadar taşındı. Orhan Sür'ün cenaze törenine her iki isim de çelenk gönderdi. Her iki çelengin üzerinde de CHP Genel Başkanı yazıyordu.
8: Der misin dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.
7: Üstelik çelenklerdeki tek benzerlik genel başkan yazısı da değildi. Kullanılan çiçekler bile birebir aynıydı. Yani aslında iki çelenk arasındaki tek fark birinde Kılıçdaroğlu'nun, diğerinde Özgür Özel'in isminin yazmasıydı.
8: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.
6: Yaklaşık 10

0: 8 milyon öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılını bugün noktaladı. 81 ilde karne heyecanı yaşandı. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili de başladı.
1: Son dersleri çaldı, okullarda karne heyecanı yaşandı. Yoğun bir yılı geride bırakan öğrenciler karnelerine kavuştu. 81 ilde öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılında son kez okul yollarına düştü. Yaklaşık 18 milyon öğrenci okullarında bir araya geldi. Son kez sınıflar dolduruldu. Karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili resmen başladı. Karnelerin alınmasıyla 8. ve 12. sınıf öğrencileri gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Üniversite adayları ise sonuçlarını 22 Temmuz'da öğrenecek. Ardından tercih heyecanı başlayacak. Bu arada 2026-2027 eğitim öğretim yılına öğretmenler 1 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri de 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
0: Milyonlarca anne için erken emeklilik imkanı genişledi. 2 çocuğa kadar yapılabilen borçlanma imkanı 3 çocuğa çıktı. Anneler 2160 gün kazanıp erken emekli olabiliyor. Hatta şartları sağlayan EYT'li olup yaş da beklemiyor. Detaylar haberimizde.
2: Erken emekliliğin kapısı açıldı. Çalışan anneler tam 6 yıl kazanabilir. Peki nasıl?
3: Doğum borçlanması uygulaması 1 Ekim 2008 yılından bu yana uygulanıyor. Peki o tarihten bu yana doğum borçlanması şartlarında değişenler neler?
4: Bakıldığı takdirde uygulamanın 2008'den bu tarafa hayatımızda olduğunu söyleyebiliriz. Burada şart olarak da mutlaka sigorta başlangıcınız olacak. Ondan sonra doğum gerçekleşmiş olması gerekli ve de çocuğun hayatta olması lazım en az 2 yıl boyunca. Burada da prim günü olarak her çocuk için 720 gün 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı veriyor. Dolayısıyla 2160 gün buradaki süreleri borçlanabiliyoruz. Ha, buradaki her çocuk 2 yıl diyoruz ya, o 2 yıllık sürede annemizin çalışmamış olması lazım ve de çocuğun hayatta olması lazım. Eğer vefat durumu varsa vefat tarihine kadar olan sürenin de borçlanabileceğini söyleyebiliriz. Bir müjde verelim annelerimize. Özellikle burada meslek lisesi veya meslek yüksekokulunda staj yapılıyor. İşte oradaki stajlarda sigorta başlangıcı oluyor. O sigorta başlangıcı da aynı şekilde doğum borçlanmasına sebebiyet verebilir.
2: Düzenleme sayesinde anneler eksik prim günlerini tamamlama konusunda daha geniş bir hakka sahip olurken emeklilik planlarını da daha erken tarihlere çekebilecek. Özellikle uzun süre çalışma hayatından uzak kalan kadınlar için sistem daha esnek hale getirildi.
3: Milyonlarca çalışan anne için emeklilik imkanları genişledi. 2 çocuğa kadar sınırlı olan borçlanabilme imkanı 3 çocuğa çıkarıldı. Anneler 2160 gün kazanarak 6 yıl erkenden emekli olabiliyorlar.
4: İzleyicilerimizin biraz daha bunun net anlaması için bir örnek yaptık. Bu örnekte annemiz sigorta başlangıcını yapmış ve sonrasında da 3 tane doğumu var. Ve o süreler içerisinde de çalışmamış. Buna göre ilk çocuğu kolay olsun diye 1 Ocak 98'de, ikinci çocuğu 1 Ocak 2001'de, üçüncü çocuğu da 1 Ocak 2002'de. Bakıldığı zaman ilk çocukta 98 ile 2001 arasında kaç yıl var? 3 yıl var. Dolayısıyla 2 yıllık süre boş olduğu için buradaki 720 günü borçlanabiliyor annemiz. İkinci doğumunu ne zaman yapmış? 2001'de. Üçüncü doğumu ne zaman yapmış? 2002'de. 2001 ile 2002 arasında kaç yıl var? 360 gün var. Hani 720 gün borçlanabiliyordu? Hayır, çünkü diğer çocuğu da borçlanma hakkı olduğundan kaynaklı burada 1 yıllık süreyi borçlanacak. Üçüncü çocukta da yine 720 günlük süreyi borçlandığı zaman günlük 352 TL'den toplamda 1800 gün borçlanmasında 633.600 lirayı ödediği zaman annemiz burada 3 çocuk üzerinden buradaki günlerini satın alacak. Belki de yasalarımız doğrultusunda emekliliği de hak etmiş olacak.

0: Efem Kadir İnanır'ın vefatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan X sosyal medya hesabında. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aralarında Tunceli valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi tutuklanırken dosyada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı.
1: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Soruşturmada gözaltı sayısı artabilir. Gülistan Doku cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirilirken çarpıcı detaylara ulaşıldı. Elde edilen delillerle genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturmada her gün yeni detaylara ulaşıldı.
2: Tamam.
1: Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamının genişletilmesi istendi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen aralarında 4'ü üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına dahil edilmesini talep etti. Avukat Ali Çimen hazırladığı 25 kişilik liste ve başvuru dilekçesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Çimen, Gülistan Doku organize cinayeti hakkında söz konusu kişilerin bilgi sahibi olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve halen görevde olan 4'ü üst düzey 25 kişinin ifadelerinin soruşturmaya önemli bir katkı sunacağına inandıklarını savundu. Ali Çimen, dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen kişilerin olabileceğini iddia etti.
0: Aselsan tarafından Türk mühendislerce geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrası hasta Bülent Ay'ın ilk ziyaretçisi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu.
3: Aselsan'ımızın ürettiği yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler.
4: Sağlık sektöründe önemli bir eşik daha geride kaldı. Türk mühendislerin geliştirdiği akciğer kalp makinesi ilk kez bir ameliyatta kullanıldı.
3: Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda.
4: Aselsan uzun süredir yerli ve milli kalp akciğer makinesi üzerine çalışmalar yapıyordu. Projede hayvanlı testler başarıyla tamamlandıktan sonra sıra ameliyatlarda cihazı kullanmaya geldi.
5: Kardiyobileciği çıkarabilirim müsait olduğunuzda.
4: Cihaz ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hasta Bülent Ay'ın ameliyatında kullanıldı. Zorlu ameliyat başarıyla tamamlandı. Bülent Ay'ın ilk ziyaretçisi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu.
6: Gayet iyi.
7: Mühendislerimiz de bu sefer sanat katkıda bulundu, biliyorsun değil mi?
6: Onlardan da Allah razı olsun.
4: Memişoğlu ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bülent Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Türkiye'nin sağlık sanayiinde gösterdiği yükselişe dikkati çekti.
3: Türkiye'nin dört bir yanında kalp ameliyatları yapılabilir halde. Bugün Hakkari'sinden İstanbul'una, İzmir'inden Trabzon'a kadar biz bir araya geldiğimizde, birlikte hareket ettiğimizde, gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz.
0: Denizlerin büyüleyici dünyasını milyonlarca ziyaretçiyle buluşturan İstanbul Akvaryum 15. yaşını kutluyor. Bugüne kadar 15 milyondan

0: fazla ziyaretçiyi ağırlayan akvaryumda yıl dönümü renkli etkinliklerle kutlandı.
1: ...15 yılda 15 milyon ziyaretçi... Sualtı'nın büyülü dünyası 15 yaşında.
2: Bu 15 yılda yerli yabancı 15 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık ve bununla birlikte Amerika'dan Zambiya'ya, İsviçre'ye, Hindistan'a kadar 150 farklı ülkeden ziyaretçiyi ağırlamış olduk.
1: Geçen 15 yılda 150'den fazla ülkeden 15 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan akvaryum, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri oldu. Yaklaşık 1500 farklı türden 17 bin canlıya ev sahipliği yapan akvaryum, ziyaretçilerine denizaltının zengin dünyasını yakından tanıma fırsatı sunuyor.
2: 15. yılda 15 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan ve Türkiye'nin ulusal akvaryumu statüsünde olan İstanbul Akvaryum için hepimiz çok gururluyuz.
1: Turizme katkısının yanı sıra eğitim, bilimsel araştırmalar ve deniz yaşamının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çevre bilincini artırmaya amaçlayan projelerle özellikle çocuklara ve gençlere deniz ekosisteminin önemi anlatılıyor. 15. kuruluş yılı kapsamında 25-28 Haziran tarihleri arasında kortej yürüyüşleri, çocuk atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli sürpriz aktiviteler düzenleniyor.
0: Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli takımımız turnuvadaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de yıktı. Prestij mücadelesine çıkan millilerimiz rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvaya onuruyla veda etti. Yenilgiye rağmen grubunu lider tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri cephesinde ise teknik direktör Pochettino'nun bir sitemi vardı. Gecenin bir diğer büyük sürprizi Almanya'yı deviren Ekvador'dan geldi. New York sokakları Ekvadorluların sevinç çığlıklarıyla yankılandı.
3: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'na dramatik bir zaferle veda etti. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşan millilerimiz maçta geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlı ekibimiz henüz 3. dakikada geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Arda Güler ve Barış Alper'in golleriyle öne geçen millilerimiz beraberlik golünü yese de son sözü 90+8'de Kaan Ayhan söyledi. Maçı 3-2 kazanan Türkiye grubu 3 puanla sonuncu sırada tamamlayarak elendi. Arda Güler attığı golle A milli takımın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Maçın en iyi oyuncusu da Arda seçildi. Karşılaşmanın ardındansa dikkati çeken ifadeler kullandı.
4: Maçtan önce moralimin bozuk olduğuna dair bir şeyler söylemişsiniz sanırım. Tüm eleştiriler doğru. Ne söyleseler haklılar. Çünkü ben iyi oynamadım. Hiçbirimiz ilk iki maçta iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık ve elendik. İnşallah bundan sonra telafi ederiz.
3: Teknik direktör Vincenzo Montella ise takımın haksız eleştirilere maruz kaldığını öne sürdü. İstifa etmeyeceğinin de sinyallerini verdi.
5: Onurumuzla veda ettik. Bir daha kupaya katılmak için 24 sene beklemeyeceğiz.
3: İtalyan teknik adam kamp yeriyle ilgili tartışmalara da değindi. Kamp yeri için geç kaldıklarını kabul etti.
5: Dünya Kupası'na katılmayı kısa süre önce garantilediğimiz için kamp yerini belirlemekte geç kaldık.
3: Milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise ülkesinin gruptan elenmeyi hak etmediğini belirtti.
6: Tabii ki moralleri de hala düşük çünkü sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefleri daha da ileri, yani turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moralleri de hala biraz düşük ama... Bu galibiyetle yine de az çok kendi umurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum.
3: Türkiye'ye mağlup olmasına rağmen grubunu 6 puanla lider tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise moraller bozuktu. Teknik direktör Mauricio Pochettino maç sonu basın toplantısında basına sitem etti. Arjantinli teknik adam, Türkiye turnuvadan eleniyor ama sanki biz eve dönüyormuşuz, onlar kalıyormuş gibi bir hava var. Bizi gruptan lider çıktığımız için kimse kutlamadı dedi. Gruptaki diğer maçta Avustralya ile Paraguay golsüz berabere kaldı. Avustralya adını son 32 turuna yazdırdı. Gecenin en büyük sürprizi ise New York'ta yaşandı. E grubunda Güney Amerika temsilcisi Ekvador, güçlü rakibi Almanya

0: Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Karşılaşmanın ardından stadyumu dolduran binlerce Ekvadorlu ve Times Meydanı'na akın eden taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Bu sonuçla Almanya ve Fil Dişi sahilinin ardından Ekvador da son 32 biletini cebine koydu. F grubunda ise Hollanda, Tunus'u 3-1 ile geçerek son 32'ye kaldı. 1-1 berabere kalan Japonya ve İsveç de bir üst tura yükselmeyi başardı.
1: Akşam haberlerini noktalıyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, yeni parti üstelik bir değil iki tane. Birini kuracaklar.
2: Tabii.
1: Her ihtimale karşı diyor.
2: Yine aynı toksik
1: seçilme
2: kafalar.
1: Seçilme yeterliliği olan bir partiyi de el altında tutacaklar. Bak, siyaset cesaret işi.
2: Evet.
1: Bunu bütün başarılı siyasi isimler söyler. Ben cesur olmayayım, hem ayranım dökülmesin diye başlarsan kusura bakmayacaksın. Siyaseten başarı şansın. Her zamanki.
2: Peki bunun neticesini gördün mü? Neden böyle yapıyorlar?
1: Neden abi?
2: Anlatıyorum. Olası özel partisi. Muhtemel özel partisi. Kaçtı? 22.
1: Tamam.
2: Ya pardon 28. 28.
1: 28. 28 mi?
2: Evet 28. Olası. Şeye göre birkaç anket şirketine göre 30 geçiyor. Yani eğer özel kalksa. CHP'de bununla bir alakası yok. Özel bir parti kursa
1: tamam.
2: Haydi bakın diye bir çağırsa herkesi %28'e oy alıyor.
1: Tamam.
2: Ama orta parti isimsiz.
1: No hiç name. Önemli değil.
2: Tabii.
1: Tamam.
2: Peki şeyde kaç kalıyor? Aslan yeni bir araştırma yapmış. Galiba 15 kalıyor. Bak 28.
1: CHP'de.
2: 28 özele gitti.
1: Tamam.
2: Kılıçdaroğlu'na kaç kalıyor? 15.
1: Kaç? 15.
2: Tamam 15 tamam. Kalıyor.
1: Topla bak, abicim.
2: 28 15 daha kaçırlar abi?
1: 38 43.
2: 33. Şey 43. 40, yok değil 30. 43.
1: 43. 43 etti mi? Etti.
2: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'in oyu
1: 43.
2: Pardon. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yani butlan kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu artı
1: tamam.
2: Özel 43 etti.
1: Üf.
2: Tek başlarına oldukları zaman tek parti olarak yani bölünmeden hani başkanım tek parti %31 32 onların anketine göre. Ne olmuş hocam?
1: Bölünerek çoğalmış.
2: Tamam. Şimdi düşün.
1: Özel bir kere daha budur. Böyle abi.
2: Tabii,
1: gözünü seveyim şu Özgür Özel'i bir kere daha bölersen 50'yi geçecektir.
2: Özgür 28 var. Tamam. Ekim Partisi, Ekim İmamoğlu'nun.
1: Tamam.
2: Hani Ekim'e kadar.
1: Ekrem İmamoğlu.
2: Olursa Ekim'e. Olmazsa
1: Ekim'e
2: Kasım'da,
1: kadar, Kasım'da
2: dağıtacak partiyi.
1: Tamam abi.
2: Ekim'e kadar kurdu 28.
1: 28. Ha. Böl abi onu.
2: İkiye bölmüyorsun işte çoğalıyor. Ya bunun şey çarpı etkisi var. Bak 20 şeyde özelde kalıyor. Bu 8 15'e çıkıyor. Onu koyalım 15.
1: Of. 51. Abi bitti bu iş. Tamam kapat. Hayır, kapat. Bak, bitti bu iş. İki parti 50, kurduk 50, bitti 50, bu iş. Tamam.
2: Eğer bu bölünen iki parti içerisinden bir daha ya Muharrem bölündükçe Muharrem sen bu memleket partisi henüz daha imkanları var. Tamam. Faaliyeti geçirebiliriz.
1: Tamam.
2: Aç. Oraya başta geç dediği zaman %4 de Muharrem'e gidiyor. Ne oldu? 54. Bu daha TKP, MKP yok ortada.
1: Abi %1000'le kazanır bunlar ya. Bak sana söyleyeyim %1000'le kazanırlar. CHP'ye yakınlığı malum olan
2: tamam.
1: Bir kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici. Buyurunuz.
3: Şu notlarıma da şimdi baktım da. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak gördü.

0: görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
1: Yüzde kaç dedin?
0: %74'ü. CHP'ye oy veren.
1: CHP'ye oy veren.
2: Her 4 CHP'liden...
3: Ama oylar arttı.
2: Her 4 CHP'liden... Her 4 CHP'liden 3'ü... 100 yılın yolsuzluğu vardır demiş.
3: Evet.
2: Ama anket bunu söylüyor. Söyleyen de anketin sahibi.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Arabanı arabam.com'a
6: değerinde drink sat. Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Geleceği düşünün. Cesurca.

0: Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
2: De böyle, Otobit'te.
3: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağına mı artık ya? Bunu kaçırır mı canım?
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini, sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla bu akşam NATO'yu değerlendireceğiz tabii ki. Artık vakit yaklaşıyor, heyecan dorukta. Tarihin belki de en önemli NATO zirvesi olacak. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasındaki birebir görüşme son derece önemli. Ve NATO 3.0 ifadesi var. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Ve tabii ki Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri çok çok önemli. Yeni bir dönem olacak mı Türk-Amerikan ilişkilerinde? Bu kimleri rahatsız edecek, kimleri huzursuz edecek? Bunların hepsini kıymetli hocamla teker teker değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Özellikle bu NATO zirvesi ne ifade ediyor? Yani biz 7-8 Temmuz tarihinde ne göreceğiz? Şöyle size kısaca özetlemeye çalıştık. Şimdi NATO 3.0 ne anlama geliyor? Baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, öncelikle bir Karadeniz. Şimdi NATO'nun bir Karadeniz, bir Akdeniz, Hazar, yani 3 kıtanın anlayışı bakımından yeni bir doktrinal döneme doğru girdiği ifade ediliyor. Boğaz'daki Ukrayna gönülleri yapısı Montreux'u zorlayabilir. Ankara için öncelik Karadeniz'in NATO-Rusya çatışma hattına dönüşmesini engellemek. Belki tam da kitabın ortasından giriyoruz bu cümleyle. Çünkü NATO zirvesinde her şey gülü gülistanlık mı olacak? Bazı karanlık noktalar mı olacak ki? Özellikle bu Ukrayna gönülleri meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karadeniz dengesi ve Montreux'un selameti bakımından da bu tabirlerin ne kadar doğru olup olmadığı bence tartışılmalı. Çünkü biz Karadeniz'i dengeleyen, Rusya ile de bu anlamda iyi ilişkiler götürmeye gayret eden önemli bir NATO üyesiyiz. Dolayısıyla burada Ankara için öncelik Karadeniz'in ve Boğazların selametinin, güvenliğinin sağlanması. Dolayısıyla Karadeniz'in yeni denge anlayışı içerisinde de müzakerelerin olacağını tahmin edebiliriz. Şimdi Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a övgüsü. Donald Trump'ın Erdoğan'a övgüsü ve Kaan motoru ihtimali ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir. Bu savunmanın ötesinde stratejik güvenin yeniden tesisi de olabilir. Beyaz Saray'da Oval Ofis'teki konuşmasında bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha doğrusu iltifatta bulunması, ki zaten hani bu anlamda Türkiye'nin duruşu çok net ve Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge siyasetinde öncelikle Ankara'nın ittifaktaki önceliğinin hissettirilmesi Donald Trump bu noktada zaten Türkiye bakış açısının nasıl olması gerektiğini de ortaya koydu. Dolayısıyla Kaan motoru, yani bir hediyeyle gideceğim demesi ve Kaan motorunun gelmesiyle beraber 80 adet 80 blok ve bunun arkasından da tabii ki inşallah kendi motorumuzu üretmemizle Kaan'ın artık seri üretime geçmesi ve havada Türk hakimiyetinin olması, ki NATO'da da yeni hava savunma doktrini içerisinde bence Ankara zirvesinde Kaan'la beraber Türkiye'nin NATO'nun hava savunma

ma sistemindeki yeri ve önemi de ilan edilebilir. Tabii bu bir ihtimal, bir görüş. Atina ve Tel Aviv neden rahatsız? Şimdi biraz evvel programa giderken ifade etmiştim hatırlarsanız. Birileri bundan rahatsız olacak tabii ki. Sırtını Amerika'ya dayamış, efendim bel bağlamış Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya, Türkiye'ye baskı. Ki bu doktrin olarak biliyorsunuz 80 yıldır daha doğrusu Türkiye'nin siyasetine darbelerle, provokasyonlarla başka türlü müdahale ettirmeye çalışanların şimdi acaba ne oluyor, bizim bu oyun bozuluyor mu şeklinde bir görüşü olabilir. Amerika-Türkiye yakınlaşması Atina ve Tel Aviv'i rahatsız ediyor. Türkiye'nin Washington'ın ana güvenlik ortağına dönüşmesi Doğu Akdeniz dengesini değiştirebilir. Ki bence burada Türkiye, Donald Trump'ın özellikle Türkiye'nin coğrafi özelliklerinin, yani bir menteşe ülke olması ve Asya Pasifik politikasının da bir kenar kuşak ülkesi değil de Güneydoğu Kanada ülkesi değil de merkez ülkesine doğru çekilmesinin, belirlenmesinin önemi bence burada kıymetli. Ki işte bu Atina hayırdır ne oluyor, F-35 de mi vereceksiniz yoksa demesi. Tel Aviv'in de ya biz Türkiye'ye burada birinci düşman ilan ettik, Amerika şimdi Türkiye'ye bahar dönemi mi yaşıyor soru işaretini koymaları bence kıymetli. O zaman NATO 3.0'ın merkezi Ankara mı? Birinci NATO 1949-52 kuruluş, Türkiye'nin üyeliği. İkinci NATO 2.0 90-91 olarak görebiliriz, Soğuk Savaş'ın bitişi. Ve şimdi 2026 Temmuz 3.0. NATO 3.0'ın geleceğinde Ankara kilit konumda. Türkiye artık yalnızca cephe ülkesi değil, 3 bölgeyi buluşturan merkez bir aktör. Bu noktada Türkiye, NATO'nun 25-50 yıllık bir stratejik vizyon belgesi oluşturacağı da ifade ediyor bu anlayış içerisinde. Peki Ankara'nın denge stratejisi ne? İşte ilk maddede söylediğim bir Karadeniz dengesi. Şimdi Ankara Rusya ile köprüleri atmadan Batı karşısındaki pazarlık gücünü arttırıyor. Gerçekten bunu yapabilmek oldukça zor. Belki de imkansıza yakın ama bunu yapabiliyoruz. Stratejisi taraf seçmek değil, denge kurmak, ki işte menteşe ve ülke olmak da bunu gerektirir. Dengeyi koruyan, dengenin dengelisi olmak da bunu gerektirir. Ve son olarak baktığımızda kıymetli izleyenlerimiz, yeni denklemde Ankara ne olacak dediğimizde, yeni jeopolitik denklemde Ankara masanın kenarında değil, tam da merkezinde. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti hatırlayın? Masada değilseniz menüdesinizdir. Bu da aslında bunu doğrular nitelikte. Karadeniz, Orta Doğu, Türkistan ve NATO aynı stratejilerin parçası. Yani bizi taraf seçmeye zorlayanlar, hayır biz coğrafyamız ne gerektiriyorsa kuzey, güney, doğu, batı, tüm komşularımızla denge ilişkisi, ittifaklara bağlıyız, asla bağımlı değiliz ve Türkiye misak-ı milli projektörünü Ankara merkezi koyarak uygular. Dolayısıyla çok kıymetli, çok önemli bir toplantı olacak ve şimdi bundan hep daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Enis Tulç hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Profesör Doktor Enis Tulç hocamız bizlerle. Hocam şerif verdiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim Furkan hocam, hoş bulduk, sağ olun.
0: Enis hocam, tabii sizlerle çok değerli yayınlar yaptık. Özellikle Mavi Vatan, Adalar Denizi, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs meselesi gibi, bu da onun bir parçası, onu da konuşacağız tabii ki. Ama tabii gözler kulaklar artık Ankara'da, zaman yaklaşıyor, heyecan dorukta. Evet. Türkiye bu anlamda Ankara'nın diplomasinin sıfır merkezi, sıfır noktası olması da çok değerli olacak. Hocam, şimdi bir giriş yaptım. Aslında böyle bir toparlayıcı bir giriş yapmaya çalıştım. Öncelikle bu NATO'dan ne bekliyorsunuz? Yani NATO 3.0 ne demek? NATO'nun Ankara'da neyi belirleyeceğini veya nasıl bir yenilik vizyonu ortaya koyacağını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi aslında bugünlere geliş sürecince zannederim iki önemli nokta var. Bir tanesi 2014 yılında Rusya Kırım'ı ilhak ettiği zaman, o zaman bir caydırıcılık mekanizması oluşturması gerektiği NATO nezdinde görüşülmüştü, konuşulmuştu ki bu Ukrayna-Rusya meselesi bugün de önemli bir başlık olacaktır Ankara'da zannediyorum. İkinci bir konu tabii 2020'deki bir toplantıda, NATO Dışişleri Bakanları zirvesi ya da toplantısı gibi, orada da NATO 2030 yeni bir çağ aşamasında NATO nasıl olmalı 2030'lu yıllarda diye bir hatırlıyorum bir bildiri yayınlanmıştı. Tabii bütün bu jeopolitiğin içerisinde bugünkü denklemde ve son 4-5 yılda yaşananlar, işte 2023 7 Ekim, daha öncesi Ukrayna-Rusya, Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesi ve artı ülkemizin ev sahibi olması bu zirvede, Türkiye ile de ilgili konularda zannediyorum gündeme gelecek birçok konu olacak. Kıbrıs ve Ege konusu, Rum kesiminin NATO'ya girmesi, teşebbüsü vesaire, Ukrayna'nın NATO adaylığı olabiliyor veya olamaması. Ama bütün bu jeopolitik içinde NATO'nun oluşturacağı bundan sonraki ufuk, çünkü hatırlayalım 1949 Washington belgesi itibariyle bir askeri değil, askeri ve siyasi topluluk NATO.
0: Evet, sadece askeri değil.
1: Sadece askeri evet. değil. Dolayısıyla bir zamanlar mesela bizim dış politikamızla ilgili ilk defa böyle önemli bir zirve oluyor. Hatırlarsınız, her şey Avrupa Birliği zirvelerinde dönerdi. Yani 99 büyük Helsinki'yi hatırlayalım veya işte 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel vesaire. Şimdi ilk defa bir NATO zirvesi vesilesiyle bir takım bize karşı olan ulusların beklentileri, bizim beklentilerimiz, işte Kaan meselesi, şu bir iki gün öncesine kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı son derece yakın ve sitayişli açıklamalar hem Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde hem Türkiye nezdinde. Dolayısıyla bütün bunlar hareketli bir iki günün Ankara'da geçeceğini bize işaret ediyor. Bunun ufkunda da Türkiye Cumhuriyeti'nin o bahsettiğiniz Atatürk devrinden beri, İkinci Dünya Savaşı devrinden beri veya 15 Mayıs 1948 sonrası İsrail Devleti kurulduktan sonra Filistin-İsrail meselesindeki denge politikası, yani İsrail'i tanımak ama Filistin davasına da her zaman sahip çıkmak. Türkiye'nin 50'li Demokrat Parti yılları devrinde, 60'lı 70'li yıllarda siyaseti, bu bahsettiğiniz aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan beri denge politikası. Kesinlikle. Bunun da işte ağırlığıyla Türk dış politikasının bu zirveden alabileceği çıktılar tabii çok önemli, ama tabii ki karşıt olduğumuz ikili konularda veya bölgesel konulardaki diğer NATO üyesi ülkelerin de tutumu olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri de şu sırada bir paralelde gözüküyoruz. Örneğin bir Biden döneminde olsaydı bu zirve herhalde çok farklı bir tablo olacaktı. Daha geride bir tablo olacaktı bizim için zannediyorum. O açıdan önemli ve zannediyorum ki birçok konu burada gündeme gelecek. Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin dört tarafıyla ilgili heyecanla biz de bekliyoruz.
0: Evet. Hocam, tabii burada bu sohbet yapılırken Sayın Cumhurbaşkanı ve işte Trump arasındaki görüşme nasıl olacak diye bu sohbet üzerine konuşulurken Kaan motorunu uçağı tabii ki evet. en önemli mevzu bahis konularından biri. Şimdi burada büyük bir eşik aşılacak. Çünkü Donald Trump, biliyorsunuz hocam, Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satışını resmen kongreye bildirdi.
1: Evet.
0: Şimdi hocam, burada tabii onay çıkarsa 80 motorun teslim edilmesiyle Kaan'ın seri üretim süreci önemli derecede hız kazanacak.
1: Tabii.
0: Bu çok kıymetli. Şimdi bununla ilgili bir LED'imiz de var. Onu da rica edeyim. Kaan'ı Amerikan motoru şeklinde teknik olarak da kıymetli izleyenlerimiz bunları göreceğiz. Şöyle hemen sizler de arka taraftan bunu göreceksiniz. Şimdi burada hocam bu kıymetli. Şimdi şunu da teknik olarak da sorayım hocam. Burada özelliklerini görüyoruz Kaan motorunun. Efendim hemen şöyle ben de kısaca 4. nesil radar göründülüğü yüksek. İtiş gücü 13 ton, karakteristik olarak yüksek manevra ve çeviklik, bilinen platformlar F-16 ve F-15. Bir de Kızıl Elmamız var hocam biliyorsunuz. Evet. İlk insansız savaş uçağımız, o da ayrı bir hadise. Şimdi hocam şöyle bir ilk önce teknik bir soru sorayım. Eğer kongreden bu karar geçmezse diyelim, Donald Trump'ın inisiyatif alarak ben Amerikan Başkanı olarak bunu onaylıyorum deme şansı var mı hocam?
1: Öyle bir şey ifade etti zaten zannediyorum o basın toplantısında. Evet. Ama tabii buna karşı hem Yunan lobisi hem İsrail lobisi şimdiden eminim büyük bir mücadeleye başlamışlardır. Yani bunu engelleme yolunda. Tabii bu kabiliyetlerin süratle Kaan'a kavuşması çok önemli. Çünkü biz hep 2032'lerde ancak işte bütün bu bahsettiğimiz Kızıl Elma, Kaan'ın envantere seri olarak girmeye başlayabilmesi vesaire 2032'lere öngörüyoruz. Ve bugünle 2032 arasındaki bir belki kısmi hava kuvvetlerindeki açığı ne şekilde nasıl tedarik ederiz yeni uçak alımıyla vesaire diye hep tartışılıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunun ben hani çok kesin bir ihtimal vermiyorum ama geçme şansı olabilir. Fakat kolay olmayacaktır. Ama bu kabiliyet bu yöntemle eğer gündeme gelir ve geçerse tabii ki Türk Hava Kuvvetleri için son derece önemli bir hız kazanma, bir yol alma aşaması olacaktır. Çok hayati çünkü şu anki işte açıklarımız belli. Özellikle Yunanistan'a karşı veya işte eksiklerimiz. Dolayısıyla bu çok önemli. Bu NATO zirvesinde tabii bunların karşılığında bir takım başka konularda Türk dış politikasının veya Türkiye'nin menfaatlerine hala gelmemesi lazım bu pazarlıklar içinde. Veyahut da ta 30'lu 40'lı yıllarda da bizim bir hava gücü, hava uçağı özel olsun veya zamanla askeri olsun uçak yapımı biliyorsunuz girişimleri rahmetli Vecih Bey'le, rahmetli ve arkadaşlarıyla başlamıştı oluşturulmaya
0: çalıştı.
1: Nuri Demirer rahmetli. Ama onlar daha sonra baltalandı. Bunları kimin baltaladığını da gayet iyi biliyoruz.
0: Kimi canıyla ödedi, kimi malıyla ödedi.
1: Dolayısıyla burada da tabii bu riskler var. Bir zirve öncesi bir böyle bir giriş cümlesi midir, bir giriş vaadi gibi gözüken cümleler midir bunlar, bu beyanlar? O da olabilir dış politikada, siyasette. Dolayısıyla her şey mübah onun için. Ama gerçekleşirse tabii ki Türk Hava Kuvvetleri'nin bir an evvel
0: büyük bir atılım olacak
1: atılıma hocam. Geçmesi için yani Kaan bazında özellikle büyük bir tabii gerçekleşmiş büyük bir şey olur. Pratikte hayata geçmesi çok önemli.
0: Evet. Şu detayı da vereyim kıymetli izleyicilerimize. Şimdi bu 800 yani şöyle ifade edeyim test ekipmanları yedek parçalarıyla beraber yaklaşık 800 milyon dolarlık dev bir paketi kapsayacak kıymetli izleyenlerimiz. Ve bu onay halen prototiplerinde Amerikan motoru kullanan yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk etapta 40 adedinin seri üretimin tamamen garanti altına alınması olacak hocam. Çok
1: evet,
0: önemli.
1: Çok önemli.
0: Çok kıymetli. Dolayısıyla ümit ediyoruz bu eksiksiz bir şekilde geçer ve şu detayı da verelim. S-400'ün ardından F-35'ler noktasındaki kısıtlama ve baskıdan evet. da yavaş yavaş belki...
1: O evet nasıl aşılacak S-400'e onda, rağmen o da zannediyorum gündeme gelecektir.
0: Gündeme gelecek.
1: Çünkü F-35'ten de bahsedildi malum.
0: Değil mi? O da doğru hocam.
1: Tam
0: o da gelecek. Bir de şunu rica edelim yönetmenimden. Ankara'daki NATO zirvesi çok önemli şekilde Mark Rutte'nin açıklaması var. O LED'i de görelim kıymetli yönetmenimden rica edeyim. Çünkü biliyorsunuz Mark Rutte hocam Donald Trump da Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ve onun yanında evet. aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na çok kıymetli sözler ifade etti. Şimdi diyor ki, bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey zirvesinden bile önemli. Çünkü verilen taahhütler harika diyor ve gerçekten önemli teknolojik savunma anlaşmalarına da imza atılacağını ifade ediyor hocam. Mike Rutte bu anlamda hocam nasıl görüyorsunuz NATO zirvesinin yani işte tarihin en kıymetli en önemli NATO zirvesi olması bir de şu açıdan değerlendirelim hocam. Rusya ve Çin'de bir rahatsızlık oluşturur mu bu zirve?
1: Tabii Rusya zaten Avrupa Birliği ile olan konumunda bir huzursuzluk var. Sayın Fidan'ın bu geçen haftaki ziyareti bence çok manidar. Evet. Yani Rus Devlet Başkanı'nı düşünün, Sayın Putin'i, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la 10-15 metrelik bir masadan böyle uca kabul görürken, bir Dışişleri Bakanlığı, kıymetli bakanımızı Sayın Fidan'ı ile beraber ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Demek ki bir ihtiyaç vardı. Yani Türk tarafıyla oturup bir şeyleri konuşmaları gerekiyordu. Burada tabii Rusya'nın endişeleri, Rusya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar 2022'den beri olan süreçte orada da denge politikası, yani Ukrayna ile Rusya arasındaki konumun devam edip edemeyeceğini koklama, yoklama belki ihtiyacı oldu Rus tarafından. O açıdan Rusya için tabii Türkiye çok önemli. Ama biliyoruz ki Avrupa Birliği nezdinde Avrupa'nın askeri yapılanması, güvenlik açısından NATO Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük önem veriyor. Zaten büyük ortağı, ikinci silahlı kuvvetleri NATO'nun. Dolayısıyla zaten 2000, yani bundan önceki genel sekreter zamanında da NATO'dan gelen açıklamalar en zor dönemlerimizde dahi 2021-22'lerde işte Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz, Fransa'nın Yunanistan'la 2021 Eylül'ünde yaptığı o antlaşma, ittifak, yani iki NATO üyesi bir üçüncü NATO üyesine karşı ittifak yapıyor, düşünün. Yani 1949'dan evet, beri herhalde olmamıştır böyle bir şey. O dönemde bile NATO Genel Sekreterleri, yani bir önceki ve bu Sayın Genel Sekreter tabii böyle bir önemli zirve öncesinde çok yakın ve müspet ve en pozitif açıklamalar onlar yaptı hep Türkiye için. Doğru. Diğer başka hiçbir lider yapmadı Avrupa'da benim hatırladığım kadarıyla. Ama NATO Genel Sekreterleri orada hakikaten Türkiye'nin önemini ağır

0: varlığını, ittifak için değerini biliyorlar. Burada da işte zannediyorum büyük pazarlıklar olacaktır birçok konuda, yani birçok alverde.
1: Oradaki, sorunlu alanlar da var hocam. Şimdi tabii, her şey güllük gülistanlık değil.
0: Tabii ki. Dolayısıyla yani bunlar belki hani bir üst başlık veya işte giriş cümleleri olarak hoş duyuluyor, görülüyor ama bunun arkasındaki detaylar veya Amerika Birleşik Devletleri'nin veya NATO'nun Türkiye'den beklentileri bizim menfaatlerimize, çıkarlarımıza ne derecede halel getirebilir veya getiremez. Onlar da bence çok önemli.
1: Kesinlikle ki hocam siz de 90'lı yıllarda hani o görüşmeler, resmi görüşmelerde bulunmuş bir isimsiniz, önemli bir hocamızsınız. O anlamda hani bu kadar çetin işte Yunanistan'ın...
0: Evet, Yunanistan ince, Kıbrıs çapındaydı benimkiler ama...
1: Ona da geliyoruz şimdi aslında ki bağlantılı hocam. Şimdi birileri yeni NATO kuracağız efendim, Güney Kıbrıs'ı alacağız, İsrail'i alacağız, Hindistan'ı bile alacağız diyenler
0: evet,
1: var.
0: Evet, tabii.
1: Bir de o hadise var. Şimdi aslında bunu birleştirecek olan önemli bir konuya geçelim kıymetli izleyenlerimiz. Yönetmenimden rica edeyim, Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'ı teslim alma planı mı? Hocam ben bunu görünce dedim ki nasıl diyeyim, Kıbrıs'ı Balkanlaştıracaklar mı? Yani bir Bosna Hersek modeli gibi geldi. Şimdi detayları görünce ki sizin uzmanlık alanınız bölge olarak da. Şimdi onunla ilgili hemen bir görelim arkada. Onu da ifade edeyim izleyenlerimize. Daha sonra üzerine konuşalım. Şimdi hocam, birincisi Maraş, Güzel Yurt ve bazı bölgeler Rumlara iade edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu için özel süreç başlatılacak. İki kurucu devlet ve iki ayrı meclis olacak. Merkezi hükümetin yetkileri sınırlı tutulacak. Merkezi hükümette sadece 5-6 bakan bulunacak. Ortak konular için üst düzey federal konsey oluşturulacak. Başkanlık konseyi kurulacak. Dönüşümlü başkanlık yapılacak. NATO şemsiyesi altında güvenlik düzeni oluşturulacak. Ve son olarak etkin katılım çerçevesinde bazı kararlarda Türk oyu belirleyici olacak. Şimdi hocam son madde bile... Yani enter bazı kararlarda. Yani hep ucu açık.
0: Ucu açık.
1: Değil mi hocam? Siz nasıl
0: yorumluyorsunuz? Tek tek süratle geçelim mi
1: istersen? Tabii hocam, buyurun buyurun. Tabii ki.
0: Şimdi birinci satır, tabii bu her zaman bir toprak tavizi. Yani 1974'te oluşan o %37'lik hattan herhangi bir Kıbrıs'ta uzlaşı aşamasına gelindiğinde, bu anlam planında da böyleydi, Kran Montana'da da böyleydi. Birçok ikili görüşmede işte Kridis, Kipriano, Vasiliu bütün dönemlerde rahmetli Denktaş ve daha sonra KKTC liderleriyle bir toprak tavizi verileceği söylenir. İşte bu %37'den daha geri gidileceği vesaire. Bu işte hep Maraş zaten hassastır. Biliyorsunuz Maraş'ta bir inisiyatif kullandı TÜV tarafı, birkaç sene önce açıldı vesaire. Güzel Yurt, işte BAF bazen söylenir. Belki bazı bölgelere BAF'ı ilave edebiliriz. Bu pazarlık konusu olan, ta Şubat 2077'deki Denktaş Makaryos görüşmesinde bile işte nüfusun %18 Denktaş Bey %20'yi kabul et, atalım imzayı, bu iş bitsin diye önerdi. İşte rahmetli Denktaş'ın da haklı olarak askerim %37'de, Türk mülkü %38,5, şu anda adada 20'ye inemem tepkisiyle. O zamandan beri bu toprak verme şeyi diyelim, paragrafı, satırı hep var. Dolayısıyla eğer bir antlaşmada olursa bu zannederim böyle bir yolla gidilecek.
1: Peki hocam çok özür dilerim. Maraş'ta vakıf var. 3 tane vakıf var Osmanlı.
0: Tabii Osmanlı Vakfı. Tabii.
1: Şimdi 2 tane de ismini hatırlamıyorum. Bütün, vakıfı devredilemez ki hocam.
0: Tabii bütün Maraş'ın büyük kısmı Osmanlı Vakfı'dır.
1: Hocam.
0: Hatta bir tanesi, ben de şimdi adını hatırlayamadım. Çok şey
1: i̇şte
0: olan.
1: Biri Bilal Ağa Vakfı, bir iki tane daha vakıf var. Çok, ismini hatırlayamadım.
0: Üst, yani çoğunlukta olan şey olarak, hacim olarak. İkinci konu işte bize 1999 Helsinki zirvesini hatırlatıyor zaten. Helsinki'deki işte bu Türkiye'ye AB havucunu sunmak, Kıbrıs'taki bir işte çözüm karşılığında. Şimdi üçüncü sıradaki ve daha sonraki kısımlarda bu Birleşmiş Milletler'in özel temsilcisi Sayın temsilcinin temasları sırasında geçen hafta Kıbrıs'ta da böyle şeyler yayınlandı basında. Orada bir şey dikkatimi çekti. Buna iki taraf isterse konfederasyon, bir diğeri isterse federasyon desin. Böyle bir şey olabilir mi? Federasyonla konfederasyonun o kadar farkı var ki. Yani bir tanesinde tek bir egemen devlet var, işte tek ulusal dış kimlik var vesaire federasyonda. Diğeri daha sulandırılmış, yumuşak vesaire. Yani orada bile işin gayri ciddiliğini anlıyorsunuz aslında bu sunulan şeyin planın. Burada tabii işte eskiden de

0: vardı, yine dönüşümlü başkanlık olacak. Eski yıllarda yine işte 7 Rum bakan, 3 Türk bakan olsun hani nüfusa göre. İşte burada şimdi bir üst konsey de oluşturulacak. 5-6 bakan olacak diyor ama kimler olacak orada?
1: Hangi taraftan
0: kim olacak? Hangi bakanlık kimde olacak?

0: Bunun da işte 1980'de Bernard Rogers'ın NATO Genel Sekreteri iken Yunanistan'ın teşkilata geri dönüşüne benzememesi lazım. Yani bir takım taahhütler bulundu Türkiye'ye. Onların hiçbiri gerçekleşmedi. Yunanistan geri döndü. Bernard Rogers Ankara'ya bir dahi girişinde sordu gazeteciler, işte ne oldu? Geri döndü Yunanistan ama hiç ilerleme yok konularda diye. Ben dedi, NATO Genel Sekreteri, benim amacım, görevim Yunanistan'ı teşkilata geri sokana kadar dedi. Ötesi de karışamam dedi. Çıktı. Dolayısıyla burada tabii yani Rumların nedir görüşü, yıllardır bunu biliyoruz. 1960 düzeni kalkacak, asker çıkmalı, Türk askeri KKTC'den, garantörlük sona ermeli. 74 sonrası adaya yerleşmiş zannediyorum 40-50 bin kadar Türk insanının da oradan ayrılmasını sağlamaları. Bütün bu antlaşmalarda bir husus bizi kurtardı. Yani ana planın neticede halkın oylamasıydı, oyuydu. Tassos Papadopoulos iki gün önce televizyonlara çıkıp hatta ağlayarak işte bu plana evet demeyin ey halkım, helenizmin sonudur bu adada demişti. Kram Montana'da da bu kere siyasi irade tavrını koydu. O noktalarda bile büyük bir hırs ve şeyle daha ne koparabiliriz biz Türklerden, daha ne, nasıl bir ilerleme sağlarız varsayımından ve ruh halinden Kram Montana'da masa devrildi. Anlam planı da geçmedi işte. Ne kadar katı oldukları oylamadan belli. Yani bir metin var ortada. 48-52 değil. Bir taraf %75 hayır diyor bunlar. Öbür taraf %65-70 evet diyor. Ne kadar uzaklar fikren konuya. Evet. Onu da görüyorsunuz. Dolayısıyla bu Kıbrıs'taki durumumuzu, KKTC'nin haklarını, egemenliğini, KKTC insanının bağımsızlığını, bayrağını, meclisini, demokrasisini sulandırma teşebbüsüdür. Ben bunu böyle görüyorum. Yani bütün bu önerilerin altından Rum tarafının beklediği veya Yunanistan'ın beklediği budur. Buna Birleşmiş Milletler ne kadar alet olur olmaz. Nasıl bir, çünkü Sayın Erhürman da işte hep bahsediyor, işte dört ülke üzerinde anlaşalım önce diyorlar. Bir kere bir sonuca varacak metodoloji ortada olsun. Görüşmek için görüşmeyelim. Şimdi ortada hiçbir şey yok. 5+1 toplantıdan bahsediliyor. Yok bir şey ortada. Yaz aylarında işte Temmuz ya da Ağustos'ta gerçekleşecekmiş. Daha bir şey yok ortada diyor. Yani bu NATO zirvesi vesilesiyle tabii ağırlık Rum tarafının NATO'ya, yani bütün Kıbrıs adına tıpkı ABD 2004 1 Mayıs'ta olduğu gibi,
1: katılımını
0: sağlamak olacaktır. Yani karşı, çünkü bunu nereden anlıyoruz? Avrupa Birliği dönem başkanlığı da Rum tarafı heba etti bence. İşte 4 gün sonra bitiyor dönem başkanlıkları. 30 Haziran'da.
1: Kullanabildi mi?
0: Tamamen Türk antipropagandası ile geçirdiler. Yani onu bir müspet şeye kullanamadılar. Evet. İşte bir çözüm yolunda şey, bir dönem başkanı ülkesiniz siz. Yani
1: inisiyatifiniz var.
0: Tabii Sayın Konsey Başkanı Van der Leyen'i güneye geldiğinde variller arasından işte gösterip bir santim delikten işte kuzey işgal altında Sayın Konsey Başkanı buyurun görün demeyi yani tercih ettiler. Çok farklı şeyler üretebilirlerdi. Oradan zaten belli. Dolayısıyla bu işte ilk defa ama NATO katında bu bir siyasi örgütte dedik ya aynı zamanda, yani sırf askeri değil. NATO katında bu Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'de yetki alanları meselesi de gündeme gelecektir. Bir büyük konferansı Biden zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin planladığını duymuştuk. Yani bütün katılımcı ülkeler Tunus'tan itibaren bütün Güney Akdeniz, Doğu Akdeniz, işte İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, KKTC, Yunanistan vesaire. Böyle bir büyük konferans bu deniz yetki alanlarının paylaşımı için gerçekleşebilir mi? Veya Amerika'nın isteğiyle, baskısıyla gerçekleşebilir mi bilmiyorum. Ama her halükarda ilginç bir zirve olacak. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Trump'ın bu paralelde başka oluşlarının şey ağırlığı da bu zirveye damgasını vuracaktır.
1: Bence en önemlisi de olacak hocam.
0: Yani diğer liderler nezdinde de vuracaktır. Yani kesinlikle. Hep yer kapmaya, köşe kapmaya çalışan evet, Macron evet. Ya da işte bir başka belki Avrupa Birliği liderinin yanında ev sahibi olarak Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı ve Amerikan Başkanı'nın damgasıyla şekillenecek bir zirve olacak zannediyorum.
1: Bir de şu çok enteresan hocam. Şimdi bir yandan Donald Trump işte Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında güzel sözler söylüyor. Tabii bu anlamda Tel Aviv tarafı da çok rahatsız oluyor.
2: Tabii Atina'da.
1: Atina'da rahatsız oluyor.

0: Şimdi hocam, Trump'la Netanyahu'nun arası çok iyi değil. Limoni. Doğru. İşte Kushner ve Witkoff üzerinden yazıklar olsun, bizi sattınız diye net cümleler söylediler.
1: Doğru.
0: İran savaşını bitiremezsiniz. İsrail'in çıkarlarına aykırıdır veya biz bu ateşkesi tanımıyoruz. Biz Amerika'nın sömürgesi değiliz dedi. Ben Gibir, Katz ve Smotrich. Üç tane Siyonist bakan. Şimdi hocam, zamanlama olarak Amerika ile İsrail arasındaki ilişkiler hizalanırken, mesafelenirken, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler bir bahar dönemi tırnak içerisinde giriliyorsa, bu bölgemiz açısından ne ifade eder hocam? Yani hem Orta Doğu açısından, hem isterseniz Atina'yı da katabilirsiniz ama özellikle ben Tel Aviv'i merak ediyorum. Nasıl bir vaziyet haline gelebilirler?
1: Bölge açısından Türk dış politikasının söylemleri aslında öteden beri doğru olan ifade ettiği şeyler bu birliktelik sayesinde daha ağırlık kazanır ve ön plana çıkar. Yani Türkiye'nin sözü daha geçer olur bu bölgede İsrail'e karşı vesaire. Çünkü tam tersi son iki yılda geçerliydi değil mi? Yani Trump'la Netanyahu ne diyorsa onu uygulayan bir Trump neredeyse işte Amerika mı İsrail'i takip ediyor, Amerikan kamuoyunda da tepkiler oldu. Evet. Şimdi bu ufukta bir böyle uzaklaşma iki lider arasında olduğu zaten söyleniyor. Orada Türkiye ağırlığını koyup Amerika zaten Türkiye'nin önemini herhalde biliyor. Söylüyorlar da NATO açısından. Dolayısıyla bu yeni oluşacak şey politikte de söylediğin gibi hem Avrasya'ya hem Kuzey'e hem yani hem Avrupa'ya hem Akdeniz'e olan Türkiye'nin merkezi konumu Türkiye'yi daha dış politikasında nefes aldırır diye düşünüyorum. Yani İsrail'le olan ilişkilerin de bir şekilde aslında normalleşmesi lazım. Şu anda o imkansız gözüküyor ama burada belki Amerika-Türkiye yakınlaşması da bir rol oynayabilir. Yunanistan her zamanki gibi saplantıları ve işte maalesef bu peşin hükümlülüğüne devam edecektir. 195 yıldır olduğu gibi 196 yıldır 1830'dan beri maalesef aklın yolu bir olup işte Ege'de ve Kıbrıs'ta ama daha çok Ege'de onlarla ikili tabii sorun olarak kabul edilebilir. Ege sorununda ne Lahey Adalet Divanı'na gidilebiliyor ne sorunların tarifi çok onlar
0: teşhis konulamıyor. Tespit
1: farklı yaklaşıyorlar. Bizim için farklı konular var. Yunanistan için yok. Dolayısıyla burada da bizim tabii bütün bunun içinde başta söylediğiniz bu Kaan konusuyla ilgili hamle olacaksa bu açıdan da önemli. Caydırıcılığımızın artarak devam etmesi lazım.
0: Masadaki yani işte, caydırıcılık aslında.
1: Caydırıcılık da önemli. Çünkü bütün masalarda ikili olsun, beynemliler olsun, bir NATO zirvesi bünyesinde olabilir. İkili bir konferansta veya görüşmede de olabilir. Caydırıcılığımız çok önemli. Türkiye'nin caydırıcılığının devam etmesi lazım. Komşularına göre daha bir caydırıcı konumda olması lazım. Burada da baş şey Yunanistan tabii. Şu sırada. Yani ne Suriye, ne Rusya bizim için, ne İran. İsrail'de zannetmiyorum. Yani bir Türk-İsrail çatışmasını ben çok uzak görüyorum. Ona Sayın Trump'ın da söylediği gibi zaten müsaade edilmez. Öyle bir çılgınlığa, macera İsrail tarafından, Türkiye'den hiçbir zaman olmaz zaten öyle bir şey. Ama Yunanistan'a karşı, bir çılgınlığa karşı, bir ön alıcı veya önleyici saldırılarına karşı da her zaman tedbirli olmak lazım. Bu bilinen bir şey zaten yani. 1993 Rum-Yunan ortak doktrininden bu tarafa bu konuda her zaman teyakkuzda ve hazır olmalıyız. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz o kadar iyi değil belki ama ülkeler bazında ikili ilişkilerin devam etmesi lazım.
0: Kurumsal olmasa ülkeler
1: o önemli
0: bazında.
1: Yani evet. Türkiye-Fransa şu anda belki o kadar iyi
0: İspanya.
1: Değil. Veya Türkiye-Almanya belki kötü Almanya. Şu anda ama bunlar da tamir edilebilir.
0: İngiltere'de yeni bir iktidar olacak.
1: Güney ülkeleriyle zaten Portekiz, İspanya, sorunumuz İtalya yok. Sorunumuz yok. Bazı kuzey ülkeleriyle de yok. Bazıları çok bize her zaman Danimarka, Avusturya gibi.
0: Yani çok enteresan. Avrupa Birliği ile aramız iyi değil ama Avrupa Birliği ülkeleriyle aramız iyi.
1: Evet. Yani o şeyde hep soru işareti devam ediyor. Onun ilerlemesi yani zaten 6-7 kriter kaldı ama bir türlü aşılamıyor onlar. Biliyorsunuz geri daha kabul anlaşması işte öyle ortada kaldı. Gümrük Birliği meselesi güncellenmesi lazım. Vize sorunu işte devam ediyor vesaire. Ama Türkiye Cumhuriyeti bölgede şu anda ağırlığı olan bir ülkedir. Bölgenin, Avrupa'nın, Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı var şu sırada bence.
0: Kesinlikle.
1: Bütün bu coğrafyaların. Dolayısıyla o siyasi bilinç içinde Türkiye'ye yaklaşıyorlarsa Türkiye'den sadece denge politikası, barışçıl ve

0: bir bunlara katılımcı, müşterek, pozitif siyaset tepkisi alır bu ülkeler. Hiçbir zaman düşmanlık, asmane bir tutum veya bir başka komşusunun ülke sınırlarına tecavüz, işte adaları işgal falan, böyle bir şey yok bizim bu siyasetimizde.
1: Doğru hocam, kesinlikle.
0: Yani dolayısıyla önemli bir zirve. Ankara'da olması da evet, iyi bir tesadüf olmuş bu seneye denk gelmesi.
1: Son cümlenizi alayım hocam.
0: Vaktiniz İnşallah iyi bir zirve olur. Ve bu söylenen önemli baştaki, ilk başta söylediğiniz Kaan meselesinde hızlanmamız çok önemli. Çünkü kendi uçağımıza, kendi hava kuvvetlerimizi güçlendirmeye çok şu sırada ihtiyacımız var.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ben sağlık. Çok kıymetli ederim. Bilgiler verdiniz. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Sağ
0: inşallah.
1: Hocam. Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla hem NATO zirvesini hem tabii Yunanistan Tel Aviv hattını değerlendirmiş olduk. Ama şu bir gerçek ki Türkiye Ankara merkezli misak-ı milli projektörünü koyarak bu NATO zirvesine tam anlamıyla hazır. İnşallah bölgemizin de barış havzası olması için de Türkiye gerekli mesajlarını müttefiklerine ve dost ülkelere, tüm dünyaya verecektir. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile

0: Maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra!
2: İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Net, Sigortam.net.
8: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Ben 24 Radyo'da biz dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma tam hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir cenaze vesilesiyle bir araya geldiler ve birbirleriyle konuşmadılar. Husumet, nefret ve öfke artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımlayan 3 kelimeye dönüşmüş oldu. Yerel seçimlerden sonra ise AK Parti'ye doğru inanılmaz bir teveccüh var ve 80'den fazla belediye başkanı şu anda AK Parti'ye katılmış durumda. Bunların 19 tanesi Cumhuriyet Halk Partili. Milletvekillerinde de aynı şey söz konusu. En büyük katılım İYİ Parti'den gerçekleşti. Şu ana kadar 8 milletvekili AK Parti'ye katılmış durumda. 2 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve 1 Yeniden Refah Partili milletvekili de 2023 seçimlerinden bu yana AK Parti'ye katılmış durumda. AK Parti kadrolarının içerisindeler. Bu teveccüh neden? Biraz bunu konuşacağız. AK Parti ne yapmaya çalışıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İYİ Parti'de muhalefetin ana muhalefet partileri olmalarına rağmen neden bir iktidar odağı olamıyorlar? Neden kendi siyasi partilerinde bu siyasi figürleri ellerinde tutmayı başaramıyorlar? Biraz bunları konuşacağız. Dünya bir yandan da NATO meselesiyle Ankara'ya gözlerini çevirmiş durumda. NATO'nun Ankara'daki toplantısı dünyanın gündeminde. Biliyorsunuz ABD Başkanı Trump NATO toplantısına katılmayacağını önce açıklamıştı. Ancak daha sonra Erdoğan'ın hatırına Türkiye'ye geleceğini söyledi ve gözler Erdoğan-Trump buluşmasında. Bu NATO zirvesi Türkiye için ne anlama geliyor? NATO için yeni bir NATO konsepti olacak mı? Bütün dünya bunları konuşuyor. Biz de bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Serkan Fıçıcı, Akşam Gazetesi yazarı abi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan, hukukçu hocam, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler hocam. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Çağrabilir, hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Abi şu fotoğrafla başlayalım isterseniz. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, bir tarafta Muharrem İnce, arkalarında da Ali Mahir Başarır var. Kemal Bey geldi cenaze vesilesiyle. Hepsiyle tokalaştı. Ali Mahir Başarır es geçti. Onunla tokalaşmadı bile. Ve ondan sonra hiçbir şekilde konuşulmadı. Ancak bir fotoğraf karesi bütün basına yansıdı. Herkes farklı bir yere bakıyor. Birbirlerine baktıklarındaysa yüzlerinde bir öfke ve nefret var. Nasıl bir fotoğraf bu?
1: Yani çok tabii anlam yüklendi fotoğrafa. Yani işte her şeyi anlatan fotoğraf. CHP'nin durumunu özetleyen fotoğraf vesaire diye. Yani şey var, ne kadar Erdoğan'ın adamı varsa, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın adamı varsa tek bir karede toplanmış. Yani biliyorsun Türkiye'deki muhaliflerin tamamı ya Erdoğan'ın adamıdır, Erdoğan'ın adamı olarak suçlanmıştır, ya da mutlaka bir gün bu suçlamaya maruz kalacaktır. Hani külli nefsin zayikatün mevt var ya, yani külli muhalefetin muhalefetin tamamı için böyle bir potansiyel söz konusu.
0: Doğrusu Muharrem İnce.
1: Tabii Muharrem İnce bak mesela.
0: Sırada orada, Ali Mahir var.
1: Şimdi bak anlatıyorum şimdi. Biliyorsun Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun manevi evladıyken can cana, kan kana, yan yana mücadele ederlerken Muharrem İnce saraya giden Erdoğan'ın adamıydı.
0: Tabii.
1: Özgür

0: Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na yakın ne kadar CHP çevresinde işte trol, şu bu vesaire varsa Muharrem İnce'yi anasından doğduğuna pişman ettiler. Linç ettiler, paramparça ettiler. Satır kıyması misali ince ince doğradılar. O döneme ilişkin Muharrem İnce'nin arşiv görüntülerini çıkartın. Üzerine direkt Müslüm Gürses'in Küskünüm şarkısını döşeyin, klip olur. Yani yaşamak...
1: Ben de o fotoğrafı paylaştım. Sonra çok bekledim. Dedim ki acaba buna bir şarkı sözü Küskünüm. Bir olsaydı
0: yaşamak
1: ne olurdu diye.
0: Yaşamak içinden gelmiyor artık. Öylesine dertle, öylesine üzgünüm diye şeyin Müslüm
1: yaşamak
0: Gürses
1: içimden gelmiyor artık. Biraz yani bir şey misin?
0: Yok, Muharrem İnce'nin o günkü görüntülerine uyar yani, perişan olmuş.
2: Ama
0: adamı
2: güzel
0: affetmişlerdi.
2: Evet.
0: Bu dünya hiçbir tat vermiyor artık, aldığım nefese cana küskünüm diye devam eder. Şimdi orada tabii Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na göre bir zamanlar Erdoğan'ın adamı olan Muharrem İnce orada karede. Şimdi mesela Özgür Özel'e göre Kılıçdaroğlu bugün Erdoğan'ın adamı.
1: Tabii.
0: Mutlak butlancı ve Erdoğan'a çalışıyor. Kılıçdaroğlu'na göre de Özgür Özel arka kapı diplomasisi yaparak Erdoğan'dan yardım dilenen Erdoğan'ın adamı. Tamam. Şimdi bunların bütün taraflara bak, hepsi birbirini Erdoğan'ın adamı olmakla suçluyorlar. Hatta şeyi hatırlayalım. Meral Akşener Kılıçdaroğlu aday olmuştu ya, Cumhurbaşkanı evet. adayı. Yani Meral Akşener'e ve İyi Parti çevrelerine göre o günlerde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın adamıydı. Kendi etti? Adaylığını dayatarak seçimi Erdoğan'a kazandırmak istemişti. Ama o günlerde Meral Akşener'e karşı yine CHP'li trollerin başlattığı o küfür kıyamet, o ahlaksız, insanlık dışı bir anneye, bir babaanneye hiç söylenmeyecek sözler de içeren o ahlaksız linç kampanyasına karşı o zamanlar kol kola olan manevi evlat, manevi baba kıvamında olan Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu durun kalabalıklar filan dememişti. Yani çünkü onlara göre de Meral Akşener seçimi Kılıçdaroğlu'na kaybettirmeye çalışıyordu ve Erdoğan'a çalışıyordu. O da o zaman Erdoğan'ın adamıydı. Şimdi
1: kafam karıştı inan.
0: Yok, kafanın karışmasına gerek yok. Gerçekten çok komik bir durum. Ama bir gerçeğe işaret etmek için bunları hatırlatmamız lazım. Söylediğim cümlelerin içerisinde geçmişten bugüne kadar yaşananlar arasında bir tane yanlış varsa, hayır öyle değildi, bu kişiler birbirlerini bu sıfatlarla suçlamadılar diyen varsa ben sözlerimi geri alacağım. Ben kimsenin böyle bir şey diyemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yaşandı söylediklerimin hepsi. Şimdi tabii neden kaynaklanıyor bu? Yani bu muhalefet tablosu, işte muhalefet fotoğrafı. İşte birbirlerine sert mi baktılar? İşte dövüşürler miydi? Yumruklaşırlar mıydı? Acaba birbirlerini tırmalama ihtimalleri var mı? O ona tırnak atar mıydı? Birbirlerini ısırırlar mı acaba, yani daha da yaklaşsalar gibi? Buraya doğru gidiyor mesela.
1: Ama yüz ifade, özellikle Ali Mahir'in şöyle yani, oradan...
0: Ali Mahir Başarır'da böyle bir ısırabilecek potansiyel var. Yani böyle dişleri çıkarmış, hırt diye ısırabilir. Yani dişlerini geçirebilir.
1: Bela okudu Kemal Bey.
0: Tabii zaten. Bela da okudu zaten. O potansiyeli yansıtıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi biraz daha için ciddi tarafına dönelim. Bir politik saptamada bulunalım. Gerçekten Türkiye'deki siyasal muhalefetin merkezini Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan oluşturuyor. Evet. Erdoğan'a göre konumlanıyorlar ve Erdoğan'dan başka meseleleri yok. Yani Türkiye'ye dair bir ufukları yok, vizyonları yok, dünyada olup bitenlerden haberleri yok. Türkiye'nin nereye doğru gittiğini ya da gitmesi gerektiğini düşünebilecek bir potansiyelleri yok.
1: Yani düşmüşler üretmiyor.
0: Yok, evet, yani düşmüşler kendi içlerindeki bir kavgaya. Varsa yoksa Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan nefreti ve birbirlerini de Erdoğan'ın ismini anmadan, onu meseleye dahil etmeden suçlayamayacak kadar kapasite sıkıntısı yaşıyorlar, müktesebat sıkıntısı yaşıyorlar. O kadar ezberden gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu böyle devam ettiği müddetçe. Özgür Özel yeni parti kurarsa CHP'de kalanlar açısından

0: Erdoğan CHP'yi bölmek için yeni parti kurdurduğu olacak. Yeni partiye Özgür Özel'le birlikte geçenler açısından da CHP'yi Erdoğan ele geçirdiği için biz yeni parti kurmak mecburiyetinde kaldık olacak. Yine siyasal muhalefetin lokomotifi konumundaki, diğer partiler için de geçerli gerçekten, diğer muhalefet partileri için de geçerli söylediğim, Sayın Erdoğan Türkiye'deki siyasal muhalefetin merkez ana aktörü olmaya devam edecek. Yani varlıkları Erdoğan'ın varlığına bağlı. Erdoğan'ın varlığına bağlamışlar varlıklarını. Onun varından var oluyorlar. Böylelikle kendilerini var edemiyorlar. Yani biz bir şeyiz. Biz bir şeyiz ya. Biz başka bir şeyiz. Erdoğan Erdoğan'dır. Tamam. İşte sen de Murat Özer'sin ya. Yani ille kendini ona göre eğer muhalefet yapıyorsan, Türkiye'yi, Türkiye'yi yönetmeye talipsen, ona göre konumlandırmak zorunda değilsin. Ya da kendi partinin içerisindeki rakiplerini elemine etmek için, onların önüne geçmek için ille Erdoğan'dan söz etmek zorunda değilsin. Ama
1: büyük bir güç belli ki.
0: Yani tabii merkez diyorum yani. Türkiye'de de siyasetin merkezini, yani bizzat merkezini Sayın Erdoğan oluşturuyor. Şeyi de, Türkiye'deki siyasal muhalefetin merkezini de Sayın Erdoğan oluşturmaya devam ediyor. Bu sarmalın içerisinden de çıkamıyorlar. Ya işin tuhaf tarafı, Sayın Erdoğan'ı bugün de dinledim. İşte her gün konuşmalarını dikkatlice dinliyoruz. Ya ısrarla diyor ki yani bunların bu kayıkçı kavgasıyla, kör dövüşüyle bizim hiçbir işimiz yok. Yani biz diyor bunların arasındaki bu meseleye girmeyiz. Bize ne yani? Bizim yapacak işimiz var. İşte bugün ihracat rakamları açıklandı. İhracat rekorları kırıldı vesaire. Ondan önce açılışlar var. Efendim Türkiye hemen hemen her gün, her yeni gün yeni bir yatırım, yeni bir atılım, yeni bir müjdeyle yoluna devam ediyor. İşte dünyadaki gelişmeler malum. Bunların takip edilmesi lazım. Çok büyük bir zirve yaklaşıyor. NATO zirvesi. Onun hazırlıkları var. Sayın Erdoğan burada ev sahibi. Ev sahibi olmasının ötesinde hem bölgedeki hem küresel sistemdeki ağırlığını da bir yandan dünya başkentlerinde konuşturuyor. Putin bir taraftan sevgili dostum Erdoğan sayesinde ilişkilerimiz muazzam, iyi diye Sayın Fidan üzerinden selam gönderiyor. Öbür taraftan Trump diyor ki ev sahibi Erdoğan olmasa gelmezdim bile diyor. Yani sırf Erdoğan ev sahibi olduğu için ben NATO zirvesine katılıyorum. Yani NATO zirvesi bir tarafa, Erdoğan bir tarafa diyor. Şimdi bu gündemlerle, bu yoğun gündemlerle meşgul Sayın Cumhurbaşkanı. Yani açıkça da söylüyor, diyor ki yani sizinle uğraşacak vaktim yok. Gerçekten ilgimi de çekmiyorsunuz. Çok da umurumda değilsiniz. Ne haliniz varsa görün. Buna rağmen onlar kendi aralarındaki kavgayı yine Erdoğan üzerinden, yani onun popülaritesi üzerinden, onun gücü ve etkinliği üzerinden sürdürme kolaycılığına düşüyorlar. Neden? Zihinlerini geliştirmediler 20 senedir. O kadar ezberden gitmeye alıştılar ki. Efendim biz Erdoğan nefreti oluşturduk. Bu nefreti taşıyan bir kitle meydana getirdik. Bu kitle bir potansiyel teşkil ediyor. Bu potansiyeli elimizde tutarsak, yani orta karar bir muhalefet partisi olarak İşte milletvekilliği alırız, belediye başkanlıkları kazanırız, işte delegeleri kafamıza göre dizayn edip parti yönetimini tutarız, öyle tatlı bir hayat yaşamaya devam ederiz. Ufukları da bu kadar, hayal dünyaları da bu kadar.
1: Bir iktidar şey de yok yani.
0: Efendim,
1: yani vizyon olmadığı gibi talep de yok aslında.
0: Şimdi diyorsun. İktidar mesela beni cezbetmeleri için, tamam, beni cezbedebilmeleri için yani duruş görmem lazım. Gerçekten mesela Amerika-İran savaşı başladı. Bölge karıştı. Şimdi Özgür Özel CHP'nin genel başkanı değil mi? Çıkacak bir basın toplantısı. Mesela bekledim ben, dedim ki yani bir Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Yanı başımızda büyük bir savaş patlamış. Türkiye'ye sıçrayabilir. Yani bu artık iç politika, gündelik politik siyasi tartışmalar, kavgalar vesaire, tamam. Bütün hepsinin dışında milli bir durum söz konusu. Milli beka meselemiz. Çık kameraların karşısına, de ki gündelik tartışmaların hepsini şöyle sıyırdık kenara. Bugün itibariyle şunu deklare ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ana muhalefet partisi olarak ve onun genel başkanı olarak buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili atılacak tüm adımlarda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, iktidarının ve Cumhurbaşkanı'nın alacağı tüm kararların sonuna kadar arkasındayız. Yani dünyada hiçbir ülke aman efendim Türkiye'de bir bölünmüşlük var, kutuplaşma var. Biz Türkiye'yi içeriden karıştırırız, dışarıdan müdahale ederiz gibi saçma sapan düşüncelere kapılmasın. Türkiye birdir, bütündür. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda hepimiz tek yumrukuz.
1: Bunu gerçekten bekledin mi?
0: Bekledim. Birisi oradan soru sormaya yeltendi diyelim. Ona diyecekti ki hayır, bu gündemin bölünmesini istemiyorum. İç gündeme ilişkin sorularınızı mümkünse yarın cevaplayalım. Ben bu sözlerimin bütün dünya başkentlerinde, özellikle Batı başkentlerinde yankılanmasını tercih ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Deseydi benim ilgimi çekerdi mesela. O zaman derdim ki ya bir şeyler olacak galiba. Yani bir şeyleri birbirinden ayırabiliyor. Yani bir ciddiyet gelmiş, bir ciddiyet hasıl olmuş diyebilirim. Ya başka, yani memleketin başka meselesi mi yok? Yani başka konular mı yok? İşte ekonomi meselesi var, hayat pahalılığı var. Efendim gençlerin meseleleri var. Var, var, var. Bin tane mesele var. Ya onları da çözüm önerileriyle. Yani çıkıp böyle suçlayarak onu öyle yaptılar, bunu böyle yaptılar, şu niye böyle, bu niye böyle, yani öyle de değil.
1: Yapıcı muhalefetin de olduğunu anlatmaya çalışıyorsun galiba.
0: Önerilerle, efendime söyleyeyim, çık milletin karşısına, de ki bak bu biz, 10 tane madde söyle ya. İktidara geldiğimiz ilk gün 100 günlük eylem planı hazırla, çık insanların karşısına, adam akıllı bir kadroyla çık, karikatür gibi tipler, Ali Mahir Başarırlar, şunlar bunlar, acayip acayip adamlar. Hop bir de zip bir de adamlar. Biri otelde basılıyor, öbürküsü bilmem nerede yakalanıyor. Öbürkü bagajdan bagaja para taşırken, öbürkü kameraları bantlarken. Ya toplasan olmaz, Hollywood filmi mi çeviriyoruz? Bu kesti kim yaptı kardeşim? Kadroyu kim kurdu? Hani Fellini ile mi çalıştınız? Kimle çalıştınız? Yani nasıl bir oyuncu kadrosu kurdunuz böyle? Ya bir tane bir ciddi adam ya bir çıkarın, yani herhangi bir mesele olduğunda. Ya bütün ciddiyetiyle çıksın desin ki yani böyle böyle bir durum yaşanıyor. Bununla ilgili partimizin görüşleri budur. Eğer yani bununla ilgili şu şu şu önlem... Ya mesela çıktı ya, savaş başladı ya da bilmem ne oldu. De ki yani bunun ekonomik etkileri olacaktır. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları olarak 10 maddelik bir öneri paketimiz var. Tamam. Eğer iktidar cenahı, ekonomi yönetimi bu konuda bizimle birlikte hareket etmek isterse öneri paketimizi kendilerine sunarız. Davet ederlerse gideriz. Ziyaretimize gelmek isterlerse kabul ederiz. Ama deklare etmemizi isterlerse bu kamunun ortak malı olur. Hepimizin faydasını olur. Bu 10 maddenin hayata geçirilmesini öneriyoruz. Esnaf rahat nefes alsın. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Mecliste yasa gerekiyorsa beraberce bunun için biz de el kaldırırız. Önemli olan bu zor günleri geçmektir. CHP olarak bizim buradaki önerimiz budur. Ya şimdi vatandaş bakar. Der ki ya ortada bir sorun var, bir sıkıntı var. Ben bu sıkıntıyı yaşıyorum. Ve bu parti benim bu sıkıntımın ne olduğunun farkında. Yetinmiyor. Bununla ilgili 10 tane de maddeden oluşan, 10 maddeden oluşan bir öneri paketi hazırlamış. Onunla da yetinmiyor. İktidara çağrı yapıyor. Diyor ki bakın bunları yaparsak millet rahatlar. Gelin bunu beraber yapalım. İyi niyet de ortaya koyuyor. Abi alternatif işte, al sana. Yap be kardeşim, bir kere bunu göster. Erdoğan aşağı, Erdoğan yukarı. Erdoğan İstanbul'da İstanbul'un en büyük metro sistemini açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açması gerekir. Ama para nerede, yok. Kredi nerede, o da yok. Kedi buradaysa et nerede?
1: 84 kilometre metro
0: inşaatı. Ya et buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa et nerede? Avrupa'dan kredi almışsın metroyu yapmak için. Ortada metro yok. Mahkemede hakim soruyor soruşturmada. Kredi nerede o zaman diyor metro yoksa. Adam şiir okuyor Nazım Hikmet'ten. Sen yanmasan ben yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa. Abi ciddiyet yok.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Şimdi Sayın Erdoğan bunlarla meşgul. Ya bir taraftan işte savaş Lübnan'a sıçramış, Suriye'ye doğru gelebilir mi? Büyük risk. Onu engellemesi lazım. Dünya dengeleri var. Makroekonomik meseleler var. Şu var, bu var. Ha, işi gücü bırakacak. Bunların kavgasına dahil olacak. Yani bunlarla uğraşacak falan.
1: Ben şimdi diyordum fotoğrafını ne kadar tahlil edebilir de bıraksam bir saat daha tahlil edecek. Öyle içi dolmuş yani.
0: Ya içi dolmuş meselesi de Murat, gerçekten Türkiye'ye yazık ya. Evet. Ya böyle muhalefet dediğin ateş gibi olacak. Tamam mı? Fişek gibi olacak. Ciddi, kamçı gibi. Tamam, böyle dipdiri, böyle iktidar baktığı zaman ya gerçekten bu hepimiz için lazım. İktidar baktığı zaman diyecek ki kardeşim bunlar hiçbir boşluk bırakmıyor. Bak, ufak bir hata yaptığımızda, bir şeyi görmediğimizde adamlar cin gibi, gözleri açık, hemen oradan yakalıyorlar. Kendileri öneriyi ortaya koyuyorlar, öne geçiyorlar. Milletin gözünde değer kazanıyorlar. Bizi geriye düşürüyorlar. Yani aman dikkat ama edelim, biraz daha kendimize çeki düzen verelim, biraz daha sıkı yok ki bunlar da öyle bir şey.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Biraz soluklandıralım seni. Tuğba hocam, fotoğrafı mı tahlil etmek istersin yoksa yani Kemal Kılıçdaroğlu
0: eğlenceli mi?
2: Bana da eğlencen geçti.
1: Geçti.
2: Etkileniyorum ruh halimden, evet.
1: Şimdi yani fotoğraf elbette çok aslında tarihi bir fotoğraf oldu yani. İnsanların ruh hallerinde çok net bir şekilde yüzlerini yansıtan. Şundan dolayı tarihi diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 3 gün öncesine kadar yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. %48 ile oy aldı. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, HDP'si, CHP'nin tüm hizipleri hepsi için, hatta onun dışında siyaset dışında bir takım şeyleri üfürenlerin hepsinin pirosuydu, ortak adayıydı, büyük lideriydi.
2: Evet.
1: Yani inanılmaz övgüler dizilen birisiydi. Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başar'ın az kalsın yiyecekmiş gibi yani böyle. Gerçekten.
0: Bir ısırma şeyi var değil mi? Efekti yani, var o. Öyle bir vibe
1: çünkü öyle saldırgan halleri de var. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu gittiğinde gözü yaşlı, hüngür hüngür ağlayan Ali Mahir Başar'ın Özgür Özel şu anda bu hale gelmiş durumda. Bu partiden bir şey çıkar mı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne olur? Şundan dolayı soruyorum. Efendim anket yaptırdık biz. Hı. Eğer ayrılırsak %32 oy alacağız. Evet. CHP'de kalanlar da ancak %5 alır, 6 alır. Yani toplamda hani 2023 seçimlerinde bütün bunlarla, bu söylediğim partilerle 25 oy alan CHP bölününce bir anda %40'lara falan çıkmış olacak toplamda. Ne oldu da %40'lara çıkıyor? Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet, yolsuzluk, irtikap bilmem ne falan birbirine girmişken. Yani bu akla mantığa uygun mu Tuğba Hocam? Bir şey paramparça olununca nasıl daha büyük oluyor?
2: Şimdi tabii fotoğrafın anlam ve önemine binaen belki psikoloji eğitimim olmasa da uzun zamandır Türkiye siyasetini izleyen birisi olarak birkaç kelam edebilirim. Fotoğraf adeta bir eltilerin savaşı fotoğrafına dönmüş durumda. Yani başka açıklaması yok.
0: Senin de benden aşağı kalır tarafı yok yani.
2: Ne yapayım, sen yol açtın.
1: Eltilerin savaşındaki en ilginç sahneleri hatırlıyor musun?
2: Hangisi?
1: Çok komikti yani.
2: Severim o filmi ben, güzeldi. Tebrik ederiz yani Gupse Özay'ı.
1: Özellikle Bismillah sahnesini hiç unutmuyorum ben.
2: Kapıyı açınca gördün mü?
1: Çok karşılıklı kapıda ilginç bir şeydi.
2: Evet, karşılıklı kapıdalar. Aynı apartmandalar. Ve bir savaş halindeler. Tarzları çok farklı birbirinden. Burada da aynı durum söz konusu. Yani bir eltilerin savaşı gibi bir durum söz konusu. O kadar absürt bir tarzları var ki şu anda da. Yani şu fotoğrafa baktığınız zaman aslında çok zor değil. Kişilerin siyaset yapış şeklini de o yüz ifadelerinden okuyorsunuz. Yani Sayın Özel'in o kadar sert bir ifadeyle nefretini dışa vuran bir bakışı. Yani şimdi burada bir nefretin dışa vurumu var değil mi?
1: Evet.
2: Yani bunu itiraf edelim. Yani söyleyelim. Hani biz kelimeye dökelim. Bunu herkes okudu zaten. Yani bu zor bir şey değil bunu okumak. Ama Sayın Özel'in siyaset yapma biçimi de birazcık böyleydi. Yani terleyen, bağıran, çağıran, kürsüde ağlayan, böyle daha dışa vurumlu bir siyaset yapma tarzı vardı uzun zamandan beri CHP'de. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha böyle arkadan hesaplamaları yapan bir siyasetçi tarzı var ve fotoğrafta da yani o gülüyor. Bakın oraya da yansıtıyor bunu.
1: Siyaset, duygularını gizleyebiliyor.
2: Duygularını
1: yani.
2: Daha gizleyebiliyor ve kişilik...
1: Bazen masaya vuruyor, ben buradayım falan.
2: Sen de şimdi güldürüyorsun beni yani. Ne böyle bugün herkes... o çok komikti yani. Evet ama vuruyor mu? Vuruyor şimdi adamcağız, bir şey demeyelim. Siyaset yapış tarzlarını da çok ortaya çıkaran bir fotoğraf oldu aslında. Gel gelelim. Yani bu CHP içerisindeki iç kavga. İç kavga diyoruz çünkü dediğim gibi aynı apartmanda iki kavgadan bahsediyoruz. Şimdi öyle bir süreç haline geldi ki her gün yeni bir malzeme çıkıyor ortaya ama hiçbir şey değişmiyor aslında. Yani sonuç değişmiyor. Taraflar da hiçbir şekilde değişmiyor. Çünkü doğru düzgün bir iletişim kanalı yok birbirleri arasında. İşte bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun o İstanbul'da sanırım bir konvoy yapacakmış. Onu da iptal etmiş ya da konvoya mı katılacakmış, bir toplantıya katılacakmış.
1: Kemal Bey katılacaktı aslında, bakarsanız o da çok Onu da belki değerlendirirsiniz, bilgi vereyim. Dün Aşura törenleri sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu burada Garip Dede Dergahı'na, İstanbul'daki Garip Dede Dergahı'ndaki katılacaktı. Ancak Özgür Özel'in katılacağı duyuruluyor. Daha sonra da Özgür Özel'in taraftarları geliyorlar. Garip Dede Dergahı'nın önünde Özgür Özel dergaha geldiğinde hain Kılıçdaroğlu sloganıyla karşılayan bir ekip de getiriyorlar. Böyle bir atmosferin olacağını duyduğu için Kemal Bey bu törene katılmaktan sonra da vazgeçiyor.
2: İşte tam bir Kılıçdaroğlu hareketi. Yani kendi ismini doğrudan bir kavgaya karışarak yıpratmayı daha fazla istemiyor. Zaten yeteri kadar yıpranan bir isim oldu CHP siyasetinde. Ama şunu unutmayalım. Yani demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz değil mi? Yani demokrasinin övüldüğü, tapıldığı bir süreçten geliyoruz belki de son yüzyılda. Demokrasileri demokrasi yapan en önemli aktör muhalefet partileridir. Yani iktidar, hükümet zaten monarşide de oluyor. Yani kral doğrudan devleti yönetmiyor ki, bir hükümet kuruyor ve o devleti o araçlarla yürütüyor. Yani hükümet iktidar partisi gibi bir yapı zaten monarşide de var. Ama sizin bir demokratik devlet olma iddianız varsa ana muhalefetinizin, muhalefet partilerinizin güçlü bir şekilde iktidarı eleştirmesi, gerektiğinde iyiye sevk etmesi, gerektiğinde yaptığı politikaları analiz etmesi, bazısında katkı vermesi, bazısında geri çekmesi falan gerekiyor kendine. Ama maalesef bugün Türkiye siyasetinde geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine yarayacak bir hali kalmamış durumda. Ve şu üzücü, yani böyle bir iç kavga var. Bu iç kavga nereden çıktı kardeşim? Yani bu kavga başka birisinin içinden mi geldi? Başkası mı getirdi de Sayın CHP'nin içerisinde böyle bir bombayı bıraktı? Hayır. Bunu yine CHP kendi içerisinde bir kavga çıkardı. Bu nasıl oldu? Kurultayın, yani parti içi en demokratik olması gereken organın, yani delegelerin yönetimi belirlediği bir organın, kurultayın hukuka uygun yapılmamasından kaynaklı olarak böyle bir kavga ortaya çıktı. Hukuka uygun yapılmaması demek iradelerinin, seçmen iradelerinin, delegelerin iradelerinin fesada uğratılması demek. Delegelerin iradelerinin yalan yanlış bir şekilde yönlendirilmesi demek. Zaten soruşturma, yani savcılık soruşturmasında da ortaya çıktı. Sonrasında hukuk bubutlan davasında da veri olarak kullanıldı. Efendim, seçmen iradelerinin gerek parayla, gerek hediyeyle, gerek efendim bir takım gezilerle, rüşvetlerle sakatlanmasından bahisle böyle bir kavga ortaya çıktı. Yani bunu yine kendi içlerinde CHP'liler çıkardı bu kavgayı. Şimdi böyle bir kavga çıktıysa, yani hukuka uygun olmayan ve suç sayılan bir takım eylemlerle bir kriz çıktıysa, bunun artık diğer partilerle bir siyaseten yorumlanmasını ben anlayamıyorum. Burada bir siyasi bir konu yok ki. Burada hukuki bir konu var. Yani Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ne alakası var? Sen parti içerisinde en yapman gereken demokratik devlet olarak, demokratik devlet olarak devletin bütçesinden güçlenen, bütçesinden destek alan ve vatandaşın güvendiği ana muhalefet partisi olarak sen daha kurultayını hukuka uygun demokratik bir şekilde yapamıyorsun. Hukuka uygun yapmadığın için de bu devletin yargısı sana müdahale ediyor. Bu neden devletin yargısı sana müdahale ediyor? Bu devletin yargısı kimin adına müdahale ediyor? Kamuoyu adına, kamu adına karar veriyor mahkemeler değil mi? Cumhuriyet savcılıkları kimin adına görev yapıyor? Benim adıma görev yapıyor, senin adına görev yapıyor, halk için görev yapıyor. Cumhuriyetin savcısı bu insan değil mi? Cumhuriyeti savunuyor. Yani oradaki hukuksuzluğa karşı bütün kamunun hakkını korumak için bir soruşturma başlatıyor. Şimdi dolayısıyla burada hukuka konu olan bir vaka var. Artık bunun diğer partilerle efendim alakası yok, bilmem nesi.
1: Tuba Hocam,
2: durum söz konusu değil ki.
1: Bugün mahkeme bir karar daha verdi. Onu da değerlendirmenizi isteyeceğim.
2: Evet.
1: Özgür Özel mutlak mutlak kararı sonrası 36. Hukuk Dairesi'ne bir başvuruda daha bulunmuştu. O başvuruda da kararın açıklanması, gerekçesinin açıklanması istenmiş istinaftan. Ve 38. Şaibeli Kurultay'da oy kullanan delegelerin durumunu soruyor. Bu delegeler yeni kurultayda nasıl oy kullanacaklar diye. Bu konuyla alakalı hüküm veriyor. Diyor ki İstinaf Mahkemesi Özel'e mutlak butlanla yok sayılan 38. olan kurultayın delegeleriyle kurultay yapılamayacağını bildirdi. Yani yeni bir karar daha
2: çıktı. Diyor evet. Çünkü evet.
1: Yani bu delegelerle kurultay yapamazsınız diye hükme bağlamış.
2: Evet, çünkü o delegelerin delege olmasını sağlayan kurultayı iptal etti zaten. Mutlak butlan kararı verdi bunun için. Bu zaten bu kişileri delege yapan kurultay yok dedi. Dolayısıyla artık bu delegelerle yeni bir kurultay, olağanüstü kurultay yapamazsın diye karar vermiş. Evet, yerinde bir karar. Yani mutlak butlan kararıyla örtüşen bir karar olmuş bu. İşte bakın, bunu hukuk dünyasının konuşması lazım. Bunu hukuk hukuki gerekçelerle açıklamak lazım. O yüzden bu kavgaya...
1: O zaman bir daha olağanüstü kurultay talebinde bulunmasının, delegelerin oy toplanmasının hiçbir hukuki şeyi yok yani.
2: İşte ben zaten yok diyorum aslında. Yani bu mutlak mutlak kararı kesinleşinceye kadar böyle bir kurultayın olmaması gerekiyor. Çünkü bir geçici bir ayakta bir durum var şu anda. O

0: Sisteminin tedbir kararı verilen, tedbir kararına binaen göreve gelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gemiyi biraz uhulette suhulette kıyıya yanaştırması gerekiyor. Bir kurultay yapacak kadar bir yetkisi olmadığı kanaatindeyim. Hmm. Bu çok tartışmalı bir konu dediğim gibi. Ama şöyle düşünün.
1: Ama yapsa da bu artık bu delegelerle yapamaz.
0: Bu delegelerle zaten yapamaz. Önceki delegelerin gündeme gelmesi gerekiyor tekrar.
1: Yani ya Sayın da yeniden delege seçilecek.
0: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan, yani hani parti delege kurultay önceki tarihe döndü ya, ona döndüğü için o delegeler.
1: Ondan önceki delegeler.
0: Evet,
1: tekrardan.
0: Onların çünkü nasıldı? Oradaki delegeleri kullandılar 38'de falan. Yeni delege seçilmeden önceki hal yani. Oradaki önceki delegeleri yaptı.
1: 36. kurultayın delegesine dönmesi lazım olacak yani.
0: 36 mı 37 mi oluyor?
1: 30.
0: 38'i iptal etti. Evet. 37'ye dönüyor.
1: 37'ye.
0: 37'ye dönüyor. Yani bakın bunlar hukuki tartışma. Böyle bir hukuki tartışma sizin zaten CHP'nin kendi arasında çıkan bir tartışma. Önceki genel başkanla şaibeli bir şekilde seçilen genel başkan arasındaki bir tartışma. Efendim bunun arkasından artık CHP'deki bu iç siyasetteki ve parti içindeki güvensizliğin ardından belediye başkanları artık itiraf etmeye başladı. Artık dayanamıyoruz biz CHP içerisindeki bu sıkıntıya dedi. Pek çok belediye başkanı yavaş yavaş istifa ederek kendisine daha yakın olan bir partiye geçmeye başladı. Şimdi dolayısıyla ortada hukuki bir süreç var ve seçmenine, adayına, kendisini belediye başkanı yapan, kendisini vekil yapan kişilerin bile güvenmediği bir Cumhuriyet Halk Partisi var bu durumda. Dolayısıyla siz bu konuyu artık siyasallaştıramazsınız, Sayın Cumhurbaşkanımızı da karıştıramazsınız. Burada hukuki bir konu var. Bunun hesabını yargı önünde verin. Ondan sonrasında siyasete bir kolunuzu, hani sıvama hareketleri meşhur ya, kolunuzu sıvayı sahneye çıkın o zaman. Ama şu hukuk önündeki savaşınızı, mücadelenizi, bu size isnat edilen suçlara karşı, delillere karşı cevaplarınızı bir verin. Ondan sonrasında...
1: Hatta aklanın yani.
0: Aklanın, aynen öyle. Aklanın, ondan sonrasında bir siyasete girişin. Yani kalkıp da cenaze dolayısıyla bir yere gelmişler. Allah rahmet eylesin, ölen de bir CHP vekili sonuçta. Orada böyle kendi seçmenini, yani parti içerisindeki taraftarlarını konsolide etmeye çalışan, onlara güven vermeye çalışan şahin bakışlara falan da çok çünkü gerek olmadığını düşünüyorum.
1: Yani Özgür Özel'in taraftarları Özgür Özel'den böyle mi bakmasını istiyor yani, böyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
0: evet,
1: nefret?
0: Evet, olabilir.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarları evet, Özgür Özel'e nasıl bakmasını istiyor mesela? Herkes
0: daha
1: bundan mı memnun olacak?
0: Daha ılımlı yaklaşmasını mı bence bekliyor istiyor? Çünkü hı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle işte Piro, Dede gibi bir takım toplumsal kabul gören isimlerle, ünvanlarla bir önceki kampanyasında öne sürülmesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaşının da büyük olması, partide uzun yıllar genel başkanlık görevini yapıyor olması sebebiyle bence birazcık daha toparlayıcı, destekleyici olmaya çalışan bir siyasi yaklaşım sergiliyor kendi içinde. Ama Sayın Özel ve yakın bulunduğu diğer isimler ve kendisini işte iddia ettiği %30'luk bir seçim kazanabileceğini iddia ettiği, eğer öyle bir seçmeni varsa, artık o da tartışmalı bir konu, ayrı bir belki bahis konusu. Onun belki birazcık daha net bir çizgi çizmesini, belki daha sert bir tavır sergilemesini istediği için bugün bu bakışları konuşuyoruz. Ama ifade ettiğim gibi bu mesele hukuki bir meseledir. Bunun siyasallaşması, iktidar partisinin hiç alakası olmayan bir konuya bu şekilde çekilmeye çalışılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO gibi dünyanın pek çok ülkesini ilgilendiren böyle bir toplantıya ev sahipliği yapacağı bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuya çekmenin anlamı hiçbir şekilde olmadığını düşünüyorum. Bu sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı oyuna çekmeye çalışarak meseleyi siyasallaştırmaya çalışmanın ve seçmeni kandırmanın başka bir şeyidir, şeklidir, başka bir rengidir. Yani evet bakın,
1: pek de tutmayacak
0: bakın
1: galiba.
0: Biz işte bir şey yapmadık aslında, işte siyaset bizimle uğraşıyor. Bu işte yargının siyasallaşması. Hayır, bu yargı, her zaman söylüyorum, Türk yargısı bağımsız bir mahkeme, bağımsız bir şekilde görevini yapıyor ve bu bağımsız mahkemede herkese lazım. TÜKAK'a yaparsınız, bütün o hakim savcıların hakkına girersiniz, ama bu bağımsız yargı herkese lazım ve bu konunun hukuki sürecini kendi seçmeninden saklayarak, hiçbir iddiaya doğru düzgün cevap vermeyerek, Serkan Bey'in ifade ettiği gibi mahkemede öne sürülen iddialara karşı şiirler okuyarak, şarkılar söyleyerek, efendim mahkeme sonu doğum günü kutlamaya çalışarak siz mahkeme sürecini,
1: mahkemeye heyetini etkileyebilir miyiz?
2: Pasta sokamıyoruz içeriye. İçeriye doğum günü, mahkemeye doğum günü pasta sokmamıza izin vermiyorlar ey halkım.
0: Bu işte ya bakın,
1: mahkeme heyeti olayı bundan etkilenir mi Tuba Hocam?
0: Efendim?
1: Bir hukukçu olarak yani mahkeme heyeti bu tarz şeylerden etkilenir mi? Yani bir savunma yapıyorsunuz. Savunmada size sorulan soruya cevap vermiyorsunuz da başka şeyler yapıyorsunuz. Yani güler mahkeme geçir. Heyeti ne yapar yani bu konuda?
0: Ne yapsın adamlar ya Allah aşkına, bunlar da insanlar. Hakim savcılarımız, ben her zaman ne diyorum, fehim olmalı, metin olmalı, bir takım mecellede

0: çok güzel bunlar sayılır. Bu tarz niteliklere sahip olmalı bu kişiler. Tabii ki böyle insanları çok görmüşlerdir ama Sayın İmamoğlu gibisini daha önce görmüşlerdir onu tabii ki bilemiyorum. Yani kalkıp da bir iddia size isnat edildiğinde ya şöyle böyle diye kendinize açıklama ihtiyacı hissedersiniz. Ama hiçbir şey yoksa kalkıp şarkı söylersiniz tabii ki. Yani Türkiye mahkemelerinde, adliyelerinde ne olaylar oluyor tabii ki biz de görüyoruz ama bu da yani gerçekten bir uzun seri, bir dizi olacak şekilde bir takım absürt olaylar gelişiyor. Türk savunması da savunma gördük yani. Böyle bir savunma. Hani ben uzun ceza yargılamalarında şiir okuyan avukatlar falan görürüm. Yani olayı uzatmak için birazcık
1: avukatlar.
0: Yapılır. Avukatlar da var. Aynen öyle vardır yani o şiirsel.
1: Sanıklardan böyle görmemiştim ama.
0: İllaki vardır ama bu kadarını da Türk yargısı görmüş müdür bilemiyorum. Dediğim gibi hukuk oradaki mahkemeyi bile siyasallaştırıp efendim bize doğum günü kutlatmıyorlar, eşiyle görüştürmüyorlar. Pardon da burada bir suç isnadı var, iddiası var. Bunları bir konuşalım önce. Sen bu devletin sana emanet edilen kasasına ilgili bir iddiayla karşı karşıyasın. Ama efendim senin hücren şu kadar metrekareymiş. Keşke öyle olmasaydı. Ne güzel rüzgar İstanbul'un en güzel esen tepelerinden birisidir Saraçhane. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'un 7 tepesine koyun postu astırmış. En son Fatih'te kokmuş. Oraya cami yaptırmış o yüzden. Fatih, Saraçhane buralar çok güzel yerlerde. Keşke devletin vatandaşının verdiği yetkiyi kullanarak Saraçhane'de efil püfür otursaydı Sayın İmamoğlu. Orada hizmetini yapsaydı, metrobüsleri böyle krize sokmasaydı, insanları içeriden çıkarmasaydı da Silivri'ye gitmeseydi. Vallahi Saraçhane'nin önünden geçerken diyorum ki bu kadar entrikaya, bu kadar şeye gerek var mıydı ya? Burası niye yetmedi sana diyorum yani. Üzülüyorum gerçekten bir İstanbullu olarak buna. Dolayısıyla hukuki süreci baltalamaya çalışan herhangi bir siyasal hareketi, efendim böyle bakış atmalar bilmem neler bunlar mizansen ya. Sen kalk. O pavyonda verdiğin rüşvetlerin hesaplarını önce ver, cevaplarını ver. Ondan sonra böyle şeylere, şovlara, mavlara başla. CHP'liler de bunu yutmaz da el mahkum adam akıllı bir lider çıkıp da bu partiye bir yön veremediği için bir lider krizi her zaman CHP'de son belki 50 yılda yaşandığı için el mahkum Sayın Özel'in de böyle bir demek ki aurası var. Seçmen de ona yani itibar etmek istiyor. Olur mu acaba diyor yani. Garibim seçmen ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? CHP'liler ne yapsın? Ben CHP'lileri üzülüyorum gerçekten.
1: Duacım Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin çok üzüldüğünü ifade ediyor.
0: Üzülüyorum ya, evet.
1: Serkan Fıçıcı da benzer şeyler söyledi aslında.
2: Yok ben CHP seçmenine üzülmüyorum. Ben kendimiz açısından, millet açısından.
0: Tamam CHP seçmeni bizim milletimiz değil mi ya?
2: Tabii ki.
0: Komşumuz, akrabamız, iş arkadaşımız.
2: Doğru.
0: Ana muhalefet partisinin güçlü olması benim ülkem için faydalı bir durum bir kere yani. Eleştirsin, bir katkı sunsun, bir şey yapsın ya. Anca yani başa dönüyorum eltilerin savaşı gibi dövüş.
2: Sıkıştır iktidarı biraz cebindeki para artsın ya. O
0: evet
2: zaman
0: ya bir şey yapalım. Biraz olayı da kızıştırın ki zevkli olsun bu siyaseti yapmak. Anlatabiliyor muyum? Böyle zevkli de olmuyor. Hani
2: tek
0: zorlanmıyorsun yani. Tek karamaç aynen.
1: Çağrı Hocam, evet. İki konuğumuz da son derece uzun ve ciddi analizler yaptılar.
2: ciddi derken Murat neyi kastettiğinin farkındayım. Farkındayım yani.
1: Hayır, estağfurullah yok. Şöyle bir gerçek var gerçekten. Bazı şeyler gerçekten trajikomik yani. Doğal olarak Serkan Fıçıcı'nın söylediği şeyler yakıcı Türkiye gerçeği gerçekten. Bazen gülerek ancak İçinden çıkmaya çalışıyoruz. Başka da çaremiz kalmamış durumda. Yani ne yapalım?
0: Ne diyelim artık?
1: Çağrı Hocam.
0: İzahı olmayanın izahı olur.
1: Evet. Şimdi bir bu vaziyet ortada. Biraz bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Özgür Özel ve taraftarlarının söylediği şey şu. Biz bir parti kurarsak Türkiye'nin ana muhalefet partisiyle artık iktidar partisi olacağız. Birinci parti olacağız. Hemen seçimleri getirin göreceksiniz. Halk büyük bir teveccüh var bizim etrafımızda diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bazı figürler de şimdiden istifa ederek yeni partide kendine yer edinmeye çalışıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı vekiller istifa ettiler ve yeni bir partiye gitmek yerine geldiler AK Parti'ye katıldılar. Hem de hiç beklemediğimiz isimler Nimet Özdemir gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Atatürkçü kimliğiyle bilinen AK Parti tabanında bazı sosyal medya hesaplarında tepki gösterdiği niye geldi falan diye söyledikleri kişiler olsa da AK Parti'ye katıldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız yakasına rozeti taktı. Ondan önce de bir başka CHP'li vekil katılmıştı zaten. Yani ayrılan da gidip AK Parti'ye

0: katılıyor yani. Bu nasıl bir süreç?
1: Yani CHP'de bulunuyor olmanın artık dayanılmaz herhalde bir durum var. Yani CHP'de milletvekili veya belediye başkanı olduğunuzu düşün. Yani sıkıntılı bir durum olduğunu tahmin ediyorum.

0: Türkiye'de yok muydu müesses nizam? Bir vesayet. Daha 28 Şubat biteli şurada kaç yıl oldu? Ya etkilerini zaten sileli 12-13 yıl oldu. Daha yayından önce Tuba Hoca'yla konuşuyorduk burada. Evet. Dolayısıyla bu vesayet dediğimiz şey yerleşik düzen, yerleşik güç, odak adına ne koyarsak bunun temsilcisi CHP'ydi. Böyle bir gücün üzerindeyseniz meşruiyetinizi siz vatandaştan almıyorsunuz demektir. Veya gücünüzün kaynağı vatandaş değildir. Hal böyleyken seçimle de bir işiniz olmaz ki veya vatandaşın kendisiyle de bir işiniz olmaz. Zaten güç kucağınızdadır. Bir azınlıkla bütün devletin sinir uçlarını zaten domine ediyorsunuzdur siz. Etmiyorlar mıydı? Şöyle bir düşünelim. Sağ siyaset Türkiye'de ne zaman örgütlü şekilde vatandaştan ciddi destek alırsa ömrü 10 seneye geçmedi. Yani 1950-60 hatta 50'den öncesinden de başlatabiliriz bunu. İlk çok partili hayata serbest geçiş denemelerinden mi? Serbest Cumhuriyetler tabii ki. Veya 46 seçimleri değil mi? Evet. Yani veya 60'lara gelelim. Demirel'in 5 defa gidip gelmesini konuşalım. Hani ne oldu da bu adam 5 defa iktidara geldi? Türkiye'de %50 oyları ilk defa Recep Tayyip Erdoğan almadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kez bunu kalıcı hale getirebildi.
1: Evet.
0: Ama öncesinde sağ siyaset üretti bunu zaten. Kendi tarihi boyunca. Ama her seferinde yani darbe olur. Bir iktidar gider gelir. Sağ siyasette isimler değişir, liderler değişir. Bakarız CHP hep olduğu yerdedir. Oy oranı 20'yi zorlar. Bazen geçer, bazen altında kalır. Bir Ecevit dönemi orada bir istisna olarak karşımızda. Kıbrıs Barış Harekatı dönemi. O farklı bir zaten MSP koalisyonu baktığınızda. Şimdi böyle bir siyasi partinin içinde bulunduğunuzda iktidar olma derdiniz yoksa, rekabet sorununuz yoksa ana muhalefet derdiniz de olmaz. Tam da bu yüzden mesela hem Serkan abinin hem Tuğba Hoca'nın söylediklerine iki noktaya katılmıyorum. Bunu aslında söyledikleri her şeye katılıyorum ama şuna katılmıyorum. Türkiye'nin iyi bir ana muhalefete ihtiyacı var ama CHP'nin o rolü herhangi bir şekilde üstlenebileceğini düşünmüyorum. Yani CHP'den zıpkın gibi bir ana muhalefet profili çıkması demek Türkiye'de vesayet yeniden hortladı demektir. Çünkü vatandaşla bu kadar eğer bağlarınız kopuksa sizin gücünüz vatandaştan gelmiyorsa nereden gelecek de zıpkın gibi muhalefet pozisyonunu tutacaksınız. O zaman burada bir problem var demek.
1: Orada yine askeri ya da başka vesayet.
0: Tam da bu yüzden Türkiye'de zıpkın gibi bir CHP'ye ihtiyaç yok. Türkiye'de CHP'nin siyasetine
2: ama bir... Zıpkın gibi bir CHP olsun demiyoruz da bir muhalefet.
0: İyi bir ana muhalefet yani. Kesinlikle evet. Olsun. Ama mevcut Türkiye siyasetinde dönüşüm daha tamamlanmadı bu açıdan. Dönüşümden kastım nedir? Az önce söylediğim gibi başörtüsü sorunu çözeli 14 sene mi oldu?
1: 2010'da filan.
0: 2011, 14, 15 sene. Yani daha çok taze olan bir şey ve Türkiye'de ilk kez kalıcı olarak 50'lerde kalan bir sağ parti, yani o esas belki de Anadolu'yu gerçek anlamda temsil ettiğini söyleyebileceğimiz, vatandaşla bağları kuvvetli olan muhafazakar milliyetçi siyaset tarzı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden 25 senedir iktidarda kalabildi. Bu zaten yapının dönüştüğünü gösteriyor yavaş yavaş.
1: Bir muhtıra bir de darbeye karşı.
0: Tabii. Aynen öyle. Vesayetle mücadele ede ede. Hal böyleyken şimdi vesayeti yenebilen, yani CHP'nin belki de Türk siyasal hayatında esas kendini yasladığı ideolojik olarak yere karşı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar galip gelirken CHP'nin bugün bir taraftan hala rekabet sorunu yok, hayatta kalma sorunu yok, para sorunu yok. Yani kimlik olarak kodları halen devam ediyor ama öte yandan yaslandığı yer zayıflıyor. Bu da onları bilmedikleri bir aslında oyun alanına çekmiş oldu. Baykal'dan itibaren kim olursa olsun CHP'nin öne çıkardığı hangi siyasi aktör olursa olsun hepsinin ortak bir sorunu var. Devlete dair, devletin dış politikasına dair, vatandaşın esas dertlerine dair vizyon yerine her zaman reaksiyonel, her zaman Erdoğan'a yönelik bir pozisyon alma durumu Serkan abinin söylediği gibi. Yani Erdoğan referans noktası olması vesayete karşı verdiği mücadele onun referans noktası yaptı. CHP'nin de buraya karşı konumlanıyor olması bundan kaynaklı. Ama öte yandan da siyaset yapmayı bilmedikleri bir, yani oynamayı bilmedikleri bir alanda artık var olmaya çalışıyorlar. Varlık göstermeye çalışıyorlar. Tutundukları o yüzden Erdoğan karşıtlığı motivasyondan başka da bir şey çıkmıyor karşımıza. Erdoğan karşıtlığı da ama eş zamanlı olarak tıpkı 60'lardaki 70'lerdeki konfor alanı gibi şunu sağladı. Ülkede şimdi ülke gerçeğinden kopuk bir CHP ve vesayetten bahsediyoruz değil mi? Bu vesayetin doğurduğu Türkiye'de %20-25'lik kendi ülkesine yabancı, kendi vatandaşına, kendi yer tarihine yabancı bir seçmen kitlemiz de var hali hazırda. bu kitlenin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik doğrudan

0: düşmanca bir pozisyon alması da bununla alakalı. Ve dolayısıyla o %20-25 kemikleşi veriyor bir anda. Yani mevcut şartlarda vesayet yenilse bile kemikleşiyor. Bu da yeni bir konfor alanı yaratıyor doğal olarak ki CHP'nin yine iktidar olma derdi yok ama Kılıçdaroğlu, Baykal, Özel fark etmez isimler değişir. Aynı siyaset yapma tarzı, yapı aynı şeyi üretmeye devam ediyor bu durumda. Şimdi bu ortamda da eğer rekabet derdiniz, iktidar olma gibi derdiniz yoksa, muhalefeti de çok basit bir tane motivasyon üzerinden yürütüyorsanız, o zaman içeride ve halihazırda hala daha merkezde bir rolünüz varsa siyasetin göbeğinde, Türkiye'nin en güçlü ikinci kurumundan bahsediyoruz siyasette. O zaman bu kadar güç, bu kadar az hedefle birleştiğinde burada hizip de doğar, burada yolsuzluk da doğar. Burada aklınıza gelebilecek siyasete veya vatandaşın kamuoyu yararına dair düşündüğünüz birçok şeyin dışında ne varsa burada peydah olabilir. Dolayısıyla şimdi bugün son bir yıldır biz gördüğümüz gündem İmamoğlu üzerinden yaşadığımız bu adli süreçler, yolsuzluk süreçleri, işte belediye başkanlarıyla alakalı süreçler veya kurultay davaları. Artık bunun ayyuka çıktığı bir noktaya geldik. Şimdi mevcut şartlar bize şunu gösteriyor. CHP evet siyaset üretmiyor, üretmeyi de bilmiyor. Ama eş zamanlı olarak CHP'deki bir belediye başkanının veya bir milletvekilinin hangi gündemlerle hayatın devam ettirdiğini anlamış olduk. CHP, en başta o yüzden bu cümleyle başladım. CHP'de bir milletvekili olmayı düşünün. Meclise gidiyorsunuz, geliyorsunuz, belediye başkanısınız. Belediye binasına gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yol yapmak, kamuoyu yararına bir şeyler üretmek gibi bir dert yok. Çünkü bir rekabet gibi bir sorunuz yok.
1: Partinin öyle bir talebi yok yani
0: Öyle bir
1: diyorsunuz.
0: talep yok. Bu kadar güç neye harcanacak? Ne olacak burada?
2: Birbirimizle uğraşalım.
0: Talepler değişecek. Talepler, hizipler, şunlar bunlar. Ve bunlar artık medya önünde, gözler önüne serildiği andan itibaren CHP'de belediye başkanı olmak, milletvekili olmak hiçbir şey olmazsa en iyi niyetlisi için bile olduğu yerde maliyet yazan bir şey haline gelir. Bugün CHP'de o yüzden bulunuyor olmak tek başına bir maliyet. Hepsini ahlaki bir maliyet en başında. Vatandaşa nasıl, yani hiçbir sorununuz yoksa bile Türkiye Anadolu'nun herhangi bir kasabasında bir CHP belediye başkanısınız. Çok da dürüst bir insansınız. CHP'de belediye başkanı olduğunuz için.
1: Dün CHP'nin anket firmalarının, CHP'ye anket yapan ve CHP'ye yakın anket firmalarından bir tanesinin sahibi anketini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin %75'i artık İmamoğlu davasının siyasi olmadığına, tamamen hukuki bir dava olduğunu ve meselede yolsuzluk olduğuna inanmış olduğunu beyan etmiş.
2: Murat Gezici.
0: Evet. Yani işte tam bu benim söylediğim aslında destekleyen bir şey. Artık süreç çünkü reddedilemeyecek kadar bir şeyler ortaya çıktığında yani pavyon görüntüleri vesaire ya bunun artık neyle zaten savunabilirsiniz? Vatandaş açısından evet Erdoğan karşıtı hala bir motivasyon. Yani şunu çok net herhalde söyleyebiliriz. Aynı CHP seçmeni İmamoğlu, Özel vesaire bu figürlere karşı belli refleks gösterse bile bunların büyük çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine oy vermeyecek. Herhangi bir şekilde. Muhalefette başka kim varsa oralara savrulacaklar bir şekilde. Zaten bunun da bir sancısı var şu anda. Yani kararsızlık burada. Ayrı bir şey kursak bu yüzdeyi zaten elimizde 20-25 bir şey var. Bu nasıl bölünecek? Bence Özgür Özel bunun hesabını yapıyor.
1: Ama bölünmeyeceğini, %32'lere çıkacağını söylüyorlar.
0: Kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratmaya çalışıyorlar ama hani aritmetik ortada. Az önce siz de söylediniz hani programı açarken bir önceki seçimde CHP'nin aldığı oy ortada. Kitle olarak 48'i Kılıçdaroğlu aldı ama neye göre aldı? O bir koalisyonun ürünüydü. Koalisyonun her bir partisi zaten seçime yine girecek. Eğer şunu diyorlarsa, yapabiliyorlarsa, öyle bir örgütlenme olacaksa ki her biri çıkıp şunu yapıyorlar. Yani görelim onların gerçekten ne kadar dürüstler, ne kadar samimiler. Süreç, bütün bu yargı süreçlerini, yani o pavyon görüntülerine rağmen demokrasiye bir saldırı gibi, klasik bir Londra, bir New York gazetecisi gibi yorumlayan Türkiye'deki diğer muhalefet parti liderlerine şöyle bir bakalım. Madem bu kadar samimisiniz, Türkiye'de siyasetin gerçekten zemin kaybettiğini, meşruiyet kaybettiğini düşünüyorsunuz. Hukuka müdahale olduğunu düşünüyorsunuz. Toplanın o zaman hepinizi tek bir partide. Toplanın hadi. Yani o altılı masayı bir tek parti haline getirin. Bu kadar büyük bir mesele ise, bu kadar gerçekten ortada büyük bir hizip varsa ve Adalet Kalkınma Partisi sistemi kendi lehine gayri resmi yollarla, gayri ahlaki
1: Yargıyı
0: yollarla
1: etkileyerek yani.
0: yargıyı eğer ele geçirmişse bu mücadele gerektirir değil mi? Niye perde arkasında? Hani neden o zaman birleşmiyorsunuz ki? Burada ortak bir düşmanınız ama aşırı güçlenmiş demektir.
1: CHP'nin bir kısmı yarısını da ikna edemiyor olarak artık.
0: Şimdi CHP'nin zaten mesele tam olarak
1: Kemal
0: burada.
1: Kılıçdaroğlu çıkıyor, arınmadan bahsediyor.
0: Ben size

0: söyleyeyim, muhalefet muhalefet, o diğer muhalefet partilerin büyük çoğunluğu da mevcut CHP'nin durumunu bizzat biliyorlar. Yaptıkları açıklamalar tam da bu yüzden, yani en başta kendilerine yalan söylüyorlar. Zaten seçmen kitleleri az da, hani kitlelerine de yalan söylüyorlar. Bir yanıltma durumu var burada. Ya birisi de şunu söylesin ya, demokrasi derdi. Nedir sistemin temeli? Yani seçimlerdir değil mi? Hani seçimler herhalde korumamız gereken yegane şey. Çok şükür Türk siyasi tarihinde de seçimler noktasında iyi bir hafızamız var. Ve bir problem çok fazla üretmiyoruz burada. Seçimlere dair ve bu seçimler sadece genel parti seçimleri değil. O partilerin orada olmasını sağlayan şey bahsettiğimiz o kurultaylar. Mahalle delegelerine kadar seçilirken yapılan o ilçe düzeyinden başlayan kurultaylar. Bunların yani basit gibi geliyor ama CHP'nin bir ilçe düzeyinde yaptığı delege seçimi bile aslında temsilde nasıl diyeyim, adaleti olabilecek, hani nispi bir temsil sisteminde yaşıyoruz ama olabilecek en ideal şartlarda sağlamanın çabasının bir ürünü o kurultaylar. Orada yapacağınız en ufak hizip ve o partiden, o kurultaydan çıkacak bir lider ve onun iktidara gelmesi demek bütün sistemi, esas o zaman sistemin meşruiyetini kaybetmesi anlamına gelir. Böyle bir sonuç yaratır. O zaman sorgulanması gerekir. Yani aslında bu ciddi bir meseledir. Ya yani bu kadar sulandırılabilecek bir mesele değil ki. Fransa'da Le Pen'in partisi, Le Pen siyasi yasak yiyebiliyor. Almanya'da AfD denetlenebiliyor. Hukuk buna yönelik karar verebiliyor gayet. Siyaset onların siyasi gelecekleri bir anlamda burada hukukun elinin altında, her an bitebilir. Öyle bir durum var. O özellikleri Batı demokrasileri bile bunu yapabiliyorken bahsettiğimiz aşırı sağ partiler 3-5 sene sonra büyük ihtimal iktidar olacak partiler. Bugünkü ivmeleriyle baktığınızda mevcut Türkiye'de neden bir kurultayda hizip olduğu bu kadar gözler önündeyken buna yargı müdahale ettiğine, neden bu mesele yargının siyasallaşması olarak
1: yargıya taşıyanlar da aynı partinin mensupları.
0: Aynen öyle. Üstelik. Ve şikayet edenler de yani. Ve burayı bir usul tartışmasına sıkıştırıyor olmaları da bence bundan kaynaklanıyor. Yani ne şekilde oluyor bu davalar, ne şekilde görülüyor? Ya burada esaslı, bakın esas bildiğiniz mevcut sistemi, yani yönetim demokrasiyi bizzat zedeleyen bir durum var burada. Esasın kendisi bu. Ve bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Ve devlet, evet, kimse kusura bakmasın, buna refleks gösterecek tabii ki. Almanya'da nasıl gösteriliyorsa, Fransa'da nasıl gösteriliyorsa, Türkiye'de de gösterecek. Ama bunu yapmadığınız zaman esas zaten o gerçek devlet olabilme hüviyetini taşımadığınız çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun veya işte az önce Tuba Hocam'ın anlattığı o mahkemedeki birçok saçma sapan hareketlerin sebebi işte o usule boğma. Çünkü esasın ne olduğunu kendileri bizden çok daha iyi biliyorlar. Esastaki problemi çok farkındalar.
1: Doğal olarak.
0: Ve o yüzden 22-25'lik o artık... Nasıl diyelim, travma yaşayan kitleyi, evet, o ihtiyaçları olan aslında nasıl diyelim, düşmanlığa boğmaya devam ediyorlar. O usul tartışmalarını canlı tutarak. Olmayacak başka türlü. Dolayısıyla yeni parti kursalar da hani oradan aman aman bir şey çıkmayacaktır.
1: Çok teşekkür ederim. Serkan Fıtıcı, şimdi başta dedik ki yani partiden ayrılıyorlar. Başka partiye gitmek yerine geliyorlar AK Parti'ye. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 19 tane belediye başkanı, ki bir tanesi Büyükşehir'di. Hı hı. Belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Liste büyük. DEM Parti'den 2, belediye Saadet'ten 2 tane, DEA'dan 3 tane, 7 bağımsız. İYİ Parti'nin 9 belediye başkanı. Tabii en büyük, en ciddi katılım böyle neredeyse fevç. Yeniden Refah Partisi'nden geldi. Yeniden Refah Partisi'nde sanırım Yozgat Belediyesi dışında şu anda ilçe ve il belediyesi kalmamış durumda. 34 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Konya'daki ilçe belediyeleri toplu olarak katıldılar AK Parti'ye. Madem iktidar karşısında çok önemli bir güç ve iktidar namzeti olduğunu düşünülüyor bu partiler için. Hem CHP için, hem İYİ Parti için, hem Refah Partisi için söylüyorum. Yerel seçimlerde 3. parti çıktık, %6'larda oy aldık diyor mesela Refah Partisi. Nasıl olur da bütün belediye başkanları seçilir seçilmez AK Parti'ye koşuyorlar?
2: Ya demir neredeyse, şey mıknatıs neredeyse demir oraya gider. Yani çekim merkezi neresiyse siyasette. Yani siyasette bunca yılın ardından 20 yılı geçmiş AK Parti iktidarı. Hala çekim merkezi, insanların huzur, güven, istikrar arayışlarında sığınabiliyor.

0: Acaba.
1: O zaman neden Refah Partisi'ne gittiler, aday oldular?
0: Yazı hiçbiri Refah Partili değildi ki. Hepsi AK Parti'nin belediye başkanlarıydı. AK Parti aday göstermedi. Onlar kendi işlerinde hiçbir zaman da Sayın Erdoğan'a muhalif olmadılar. Sadece dediler ki biz Sayın Cumhurbaşkanımıza kendimizi farklı şekilde ispatlayalım.
1: Gittiler, ispat ettiler.
0: İspat ettiler.
1: Tekrar AK Parti'ye geldiler.
0: Sınavı geçtiler.
1: Yeniden Refah'ın oyunu oldu.
0: Ya yeniden Refah diye bir şey yoktu arada. Hı. AK Partili siyasetçiler o dönem aday gösterilmemeleri üzerine bir iddia ortaya koydular. Dediler ki biz hala AK Partiliyiz. Sayın Erdoğan'ı liderimiz olarak kabul ediyor. Bu süre içerisinde dikkat edin. Hiçbiriniz Sayın Erdoğan aleyhinde tek cümle lafını duyamazsınız.
1: Şanlıurfa Belediye Başkanı
2: dahil. Alamet tam da burası
0: duyamazsınız yani.
2: Yani şöyle bir şey var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referans noktası olması durumu sadece muhalefette yok ki. Yani yeniden Refah Partisi'nin o dönem bu kadar vatandaştan destek almış olması tek bir sebebi vardı bence. Onlar alırken Ali Babacan neden almıyor diye şöyle bir düşünelim veya Davutoğlu. Erdoğan hangisi muhalefet ediyor, hangisi etmiyor. Tabii. Yani orada yeniden Refah çok da ılımlı pozisyon alıyordu. Bu net kopuş. Şimdi için. Tamamen değiştirdiler. Aks değiştirdiler. Her biri biraz birer küçük CHP olma yolunda giderken gittiklerinde ne kendi siyasetçileri yanlarında durur o zaman ne vatandaş durur.
0: Ya şimdi sen diyelim dedin ki ya Serkan Fıçıcı ben seni programda istemiyorum. Senin reytingin yok. Kimse senin konuşmalarını dinlemiyor. Ben de şimdi üzüldüm. Dedim ki ya Murat benim 30 yıllık arkadaşım. Ben gideyim başka bir televizyonda görüneyim biraz. Bir görsün bakalım benim reytinglerimi. Ondan sonra aradan 3-5 ay geçiyor. Sen diyorsun ki ya sen reytingde neymiş? Seni yanlış değerlendirmiş. Sen gel tekrar programa. Otur koltuğuna konuşmaya başla bakalım.
1: Bunun gibi bir şey diyorsun.
0: Ya bunun gibi bir şey başka bir şey aklıma gelmiyor. Ya bunların hepsi AK Partili. AK Parti'nin belediye başkanlarıydı zaten. Yani yeniden Refah Partisi diye bir parti yoktu ki ya bunlar siyaset yaparken.
1: Ne olacak o partinin sonu öyleyse?
0: Ya kendileri artık düşünsünler. Yani bilmiyorum ne olacağını. CHP'nin peşine takılırlar. Vagon olurlar en fazla. Ne olur ki? Ya CHP'nin peşine takılırlar ya Özgür Özel'in ya da İmamoğlu'nun kuracağı partinin peşine takılırlar. Giderler yani. Başka bir şey olmaz. Şimdi ya burada CHP'den geçenlerle ilgili çok tartışma var. CHP'den niye AK Parti'ye geçişler var? Ya şu ortamda CHP biraz önce anlattım da güldünüz hepiniz. CHP'de herkes birbirini Erdoğan'ın adamı olmakla suçlamıyor mu? Geçmişte de suçladılar, bugün de suçluyorlar. Şimdi bakıyorlar CHP'liler. Diyorlar ki abi kaçınılmaz son. Herkes bizi nasıl olsa bir gün Erdoğan'ın adamı olmakla suçlamayacak mı? Bu kadar kaos, bu kadar kavga, dövüş. Herkes birbirini linç ediyor.
1: Hayır adam gibi gidelim baştan da.
0: Ya rezillik diz boyu. Burada bizim itibar güvencemiz yok. Yani bu adamlarla adımızın yan yana anılması bile... büyük problem. Yani diyorsun ki ya işte ben falanca yerin belediye. Aa Özkan Yalım'ın partisi değil mi filan diyorlar. Diyorsun ya değil abi işte şöyledir böyledir. Zor yani izahı zor. Diyorlar ki madem böyle ya biz hizmet yapmak için geldik iş yapacağız. Belediyeciyiz belediye başkanlığı yapıyoruz ya da milletvekiliyiz neyse milletin sorunları var. Gidiyoruz CHP genel merkezine böyle böyle meseleler var hadi bunları çözelim. Yani arıyoruz adamları bulamıyoruz ya eğlencedeler ya pavyondalar ya oradalar ya buradalar nerede oldukları belli değil. Görebildiğimiz yerde zaten kafaları bir milyon söylüyorsun söylediğini anlamıyorlar. Tek bir ezberleri var İmamoğlu da İmamoğlu başka bir meseleleri yok. Ne yapayım diyor bu kadar hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk meselesini tek gündem yapmışlar. Bunu savunmayana hain diyorlar. Savunmuyorum arkadaş diyor ya ben sizin. Yaptığınız bu hırsızlıkları savunmak zorunda değilim diyor. Ben bunun için milletvekili olmadım, bunun için belediye başkanı olmadım. Ben bunu savunmak zorunda değilim dediği anda başlıyorlar linç etmeye. Ne hainliği kalıyor, ne sarayın adamı kalıyor, ne bir şey kalıyor. Yerden yere vuruyorlar. İtibar güvencesi yok yani insanlara. Öyle olunca bakıyor şimdi disiplinli, iş üreten, iş odaklı, hizmet odaklı, eser odaklı. Bir hiyerarşik disiplin içerisinde çalışan, sevginin, saygının, kardeşlik hukukunun olduğu yer neresi? Bakıyor ya bu AK Parti içerisinde millet birbirini yemiyor, parçalamıyor, ısırmıyor, tırnaklamıyor. Yani CHP'liler birbirlerini yok etmek için yargıya kanıt üstüne kanıt yağdırıyor ya yıllardır. CHP'liler yağdırıyor yani. İkimiz de CHP'liyiz yan yana. 40 yıldır arkadaşız. CHP'de siyaset yapmışız. Ben el altından savcıya seninle ilgili kanıtları veriyorum. Sen öbür taraftan benimle ilgili kanıtları veriyorsun. Sana birbirimize gülüyoruz. CHP yıllardır bu durumda. Ya sonra tutmuş işte ne yapsın şimdi savcı? Kanıt geliyor eline. Öyle kabak gibi ortada. Para oradan oraya geçmiş. Kaydı yok. Devletin parası, milletin parası. Diyor ki arkadaş gel bakalım nedir bu? Ne diyecek yani? Bir de şuradan bakmak lazım meseleye bak. Hani iktidar yargısı, iktidarın yargı kolları. Yıllar yılı bunu söylüyor CHP'liler. E tamam madem öyle sizin ön kabulünüz bu. Siz bunu kabul etmişsiniz baştan. Diyorsunuz ki yargı iktidarın emrinde. Bu ne demektir? Biz muhalefet olarak en küçük adımımızda, en küçük yanlışımızda enseleniriz.
1: O zaman hata yapmayalım.
0: O zaman çok dikkatli olmamız lazım. Ona göre adamları ona göre seçeceğiz. Adımlarımızı ona göre atacağız. İşlerimizi buna göre yapacağız.
1: Şimdi belediye başkanı AK Parti'ye geçmeye, istifaya yönelince, AK Parti'ye geçeceği düşünülünce...
0: Hepsi ilan ettiler.
1: Diyorlar ki bu adamın yolsuzluğu var. Ama bunları siz...
0: Madem biliyordun mi? Zamanında atsaydın partiden ya o zaman. Abi tutarsızlık böyle. Tutarsızlık zinciri. Tutarsızlık dizisi.
3: Nereden baksan?
0: Yani nereden baksan tutarsızlık. E şimdi madem iktidar yargısı diyorsun. O zaman ona göre tedbirli davranacaksın. Hani diyelim ki dediğin doğru. O zaman bu rahatlık nedir? E bu kadar rahatsanız. Bu kadar rahat tavırlar sergiliyorsanız. Demek ki. İktidar yargısı diye bir şeye inanmıyorsunuz aslında. Söylediğinize kendiniz inanmıyorsunuz. Ben senin lafına bakmam ki yaptığına bakarım. Laf laftır gelir geçer. Ama sonucu etki edecek olan şey fiillerindir, yapıp ettiklerindir. E demek ki siz hiçbir zaman yargıyı iktidar yargısı ya da iktidarın yargı kolları olarak görmediniz. Hatta kendinizi yargının da üzerinde, iktidarın da üzerinde çok çok çok çok güçlü gördünüz. Biraz önce Çağrı Hocam da çok güzel betimledi, anlattı. O vesayet dönemlerinden kalan yargılanmazlık, dokunulmazlık, seçkinlik, imtiyazlı sınıf. Hani CHP'nin o tarihi eski genel sekreteri, şimdi aklıma gelmiyor. Bu CHP tüzüğünde yazan adam Mussolini'nin partisinden kopyalayıp. CHP sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış, Türk milleti sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitledir filan.
1: Recep Peker.
0: Recep Peker, he. Çok yaşa. Derdi yani. Ya öyle bir hikaye yok. İşte imtiyazlı bir sınıf var. CHP'nin il başkanı aynı zamanda o şehrin belediye başkanı, aynı zamanda o şehrin valisi.
1: Diyorlar ki Serkan Fıçıç'ı kesmek istemiyoruz ama bir reklama gitmemiz lazım efendim. Esas meseleye kısa bir ara saat başında buluşalım. Bizden ayrılmayın.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: QNB'ye geçen, Sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz de onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life. Arabanı arabam.com'a,
12: değerinde drink sat. Biraz fazla almadınız mı?
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
17: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
18: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
17: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
19: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
17: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
9: Her gün kazandırır.
8: Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
2: Bitti böyle Otobit'te.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
6: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan ve Muhammed Çağrı Bilir ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Tuğba Hocam, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası şu. Biz bölünsek de daha da güçlü bir şekilde iktidara yürüyoruz. Biz eğer gidersek Kemal Kılıçdaroğlu %5'lerde kalır, biz %32'leri şu anda görmüş durumdayız diyor. Ama bir bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilleri patır patır AK Parti'ye geçiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa 2024 seçimlerinde yerel seçimlerde birinci parti olmuştu. Ama şu anda 2024 seçimlerinden bu yana Aydın, Söke, Yeni Pazar, Sultanhisar, Şehit Kamil, Altınova, Seydişehir, Hasankeyf, Göle, Afyonkarahisar, Dinar, Çobanlar, Sultandağ, Sinanpaşa, İşçe, Hisar, Bayat, Haymana, Keçiören ve Keşan belediye başkanları, tam 19 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. En son da dün Keçiören Belediye Başkanı'nın katılımıyla beraber sayı 19 oldu. Madem öyle, Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediye başkanlarını, kendi siyasi figürlerini, milletvekillerini neden kendi partisinde tutamıyor?
1: Yüzde kaç alırız demişti Sayın Özel?
0: 32 ayrılırsa.
1: Yüzde 32. 19 belediyesi gitti. Yüzde 32 iddiası var. Adam gerçekten yani gündem olmayı başaran bir insan. Bakın konuşuyoruz. Yani tabii adama sorarlar, bu 19 belediye niye gidiyor? Adam kim soracak bunu? O oyları belki de adayları, tabii ki yerel seçimlerde özellikle adayların kişi bazlı önemi vardır. Seçmen o adayların ismenle değerlendirip oy verir ama elbette partisine bakarak da değerlendirir.
0: CHP'nin kalesi olarak bilinen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
1: saydığımız
0: geçti yani.
1: Zaten çoğu CHP'nin kalesi yerler yani. Evet. Keşan, işte bir sürü saydınız. Dolayısıyla burada Sayın Özel'in hesap vereceği de bir kitlesi var orada. Yani evet, bu insanlar belki ismen de oy verdiler ama bir kere daha söyleyelim, CHP'nin kalesi olan yerler olduğu için de kim olursa olsun CHP'den çıkan kişiye ideolojik bir sahikle oy veren bir seçmen kitlesi var. Yani senin kale, hadi Afyon Karahisar belki öyle değildi, AK Parti'den geçmişti, Sayın Burcu Köksal kazanmış seçimi, ama Aydın gibi pek çok yer kale olarak nitelendirilen ve seçmenin ideolojik bir yaklaşım sergilediği, pragmatik bakmadığı, belki adayı hiç değerlendirmediği, tanımadığı bir seçmen kitlesinin barındırıldığı yerler. Hızlı bir şekilde hem vekillerden hem belediye başkanlarından böyle bir geçiş, bir akış durumu söz konusuyken Sayın Özel'in %32 gibi bir iddiayla seçimi kazanabiliriz algısı yaratabiliyor olması mantık çerçevesinde açıklanabilecek bir durum değil. Yani bunu rüyalar aleminde ya da renkli rüyalar aleminde mi bunu açıklamak gerekir? Bu benim açıkçası çok yeterli olabileceğim bir alan değil.
2: Alice Harikalar Diyarı.
1: Alice Harikalar Diyarı olabilir, evet. Ama gerçekten Sayın Özel'in böyle gerçekçi olmayan bir söyleminin mantık çerçevesinde oturtmak, ben bunu başaramam Murat abi yani. Yani adama sorarlar yani, sen 132'yi alacaksın da bu 19 belediye başkanı nerede? Hani çok meşhur bir replik var ya, kaput açıyorsun bari aküyü çalma, aküyü çaldın bari kaputu açma yani. Anlatabiliyor muyum? Bir mantıksızlık var, bir şey var, tutmuyor yani. Hani denge yok. O yüzden Sayın Özel'in bu konuyu bu şekilde bizim yorumlamamızı beklemesi, senin de bu yorumu benden beklemen beni şimdi köşeye sıkıştırdı. O yüzden boş versen bu konuları. Sayın Özel'in bu şeyini ben mantık çerçevesinde yorumlamakta zorlanıyorum. Müsaadenle şu güzel eserden bahsetmek istiyorum.
0: Bugünün çocukları, geleceğin ataları.
1: Evet. Evet,
0: nedir bu kitap?
1: Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde bir ortaokulda hocalarının Pınar Özkan Hoca ve Serkan Arslan Hoca'nın öncülüğünde bugünün çocukları olan, yani geleceğin atası olacak evlatlarımızın bir çalışması, bana hediye ettiler Kırklareli'nde. Ben de burada bunu göstermek istedim. Şimdi hazır karne de aldılar bugün. Hepsinin karneleri hayırlı olsun. Hayırlı bütün olsun öğrencilerimizin. İnşallah bahtları açık olur. Vatana, millete güzel hizmetler yaparlar. İnşallah. Bu ortaokullu çocuklarımız da her biri kendisi bir atasözü.

0: üreterek atasözlerini hikayeleştirmiş.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet, hepsi çok güzel hikayeler yazmışlar ve hepsi bir atasözü üretmiş. Mesela bir tanesini okumak istiyorum size. Alnım terlemeden aşım pişmez.
1: Görüyor musunuz?
0: Yani bir işte emek ve gayretin olması gerektiğini.
2: Kimler yazmış dedin?
0: Bunu çocuklarımız yazmışlar. Ortaokuldaki çocuklarımız. Hangi okul?
2: Özdeyişler mi yazmışlar?
0: Evet, atasözleri. Biz geleceğe atasözü bırakmak istiyoruz diye.
2: Ha, bunlar geleceğin ataları olacaklar.
0: Evet, geleceğin ataları olacağız diye böyle bir eser bırakmışlar. Atatürk Ortaokulu. Serkan hocama da buradan selamlar. Serkan Arslan soy ismi. Benim akrabam değil, söyleyeyim bunu. Soyadı benzerliğimiz var ama Atatürk Ortaokulu.
1: Hangi şehirdeydi hocam?
0: Kırklareli Baba Eski'de. Atatürk Ortaokulu'nun öğrencileri böyle çok güzel bir kitap yazmışlar. Tebrik Hepsini ediyoruz, kutluyoruz. Karneleri de hayırlı mübarek olsun. Dediğim gibi çok güzel geleceğin Türkiye'sine eserler bırakacak insanlar yetişiyor. Bu kadar endişelenmemizin anlamı yok. Ben geleceğe güveniyorum. Mesela ne yazmışlar? Sabırla büyüyen fidan diye bir hikaye yazmışlar. Altının değerini bil ki oduna kalmayız. Yani elimizdeki altının değerini bilmek lazım. Çocuklarımız bunu çok güzel böyle.
1: Pek manidar bir şey oldu günümüz içinde.
0: Manidar oldu. Vallahi böyle rastgele okuyorum. Ne yazmışlar fazla? Fazla cimrilik ile açgözlülük insanı bitirir. Duygu Yılmaz diye bir evladımız yazmış mesela bunu. Birkaç tane daha okuyayım müsaadenle. Ekmeği niye? Yok, bu değildi. İşini çok değiştiren kimliğini kaybeder. Yani bir şeyde ustalaşmanın, ihtisaslaşmanın, derinleşmenin anlamını vurgulamış. Hiçbir bisiklet zincirsiz sürülmez. Hepsi sabırsız çoban sürüsünü yolda kaybeder. Ya bakar mısınız? Bugüne bile hitap ediyor.
1: Evet.
0: Sürüyü kaybeden çobanlara buradan selam olsun.
2: Kimi kastediyorsun?
0: Ben lafımı ortaya koyuyorum. Bu çocuklarımızı tebrik ediyorum. Serkan hocamı da tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye'nin geleceği için çok güzel işler, eserler çıkacak diye inanıyorum. Neydi? Sürüsünü kaybeden çoban, sabırsız çoban sürüsünü yolda kaybeder. Şaibelere falan gerek yok. Sabırla, istikamet üzere olan herkes inşallah seçmeninin de gönlünü kazanır.
1: Tuba'cığım, o zaman bir de Yeniden Refah Partisi değerlendirmesini almak istiyorum. Çünkü Yeniden Refah Partisi de yerel seçimlerde %6 gibi bir oy alarak 3. Evet. parti olmuştu. Ve yani Fatih Erbakan şunu söylüyordu. Biz Türkiye'de artık iktidar namzetiyiz. Herkes bizi dikkate almak durumunda. Demişti ve böyle Cumhur İttifakı'na da ihtiyacı kalmayacak. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın içerisinde AK Parti listelerinden girmemekle beraber Cumhur İttifakı'na katıldığı için almış olduğu %2'lik oya dikkat edilmedi seçim sisteminde ve barajı aşmış olarak değerlendirildi yeni seçim sisteminden dolayı. Ve parlamentoya milletvekili de sokmayı başardı, fakat girer girmez milletvekillerinden bir tanesi, efendim siz yerel seçimlerde nasıl olur da AK Parti ile ittifak yapmayı reddedersiniz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarayacaktır. Siz bir bölen oldunuz diyerek istifa etmişti. Hemen Yeniden Refah Partisi milletvekili de istifa etmişti. Şu anda 4 milletvekili var. Ancak 34 belediye başkanını kaybetmiş durumda.
0: Evet.
1: Yani bu çok ciddi bir rakam, çünkü zaten ilçe ve il belediyeleriyle bakıldığında 34 tane, yaklaşık 34 belediye başkanı vardı. Şu anda Yozgat dışında hiçbir belediye başkanı kalmamış durumda. İl ve ilçe belediyeleri itibariyle söylüyorum. Az sayıda belde belediyesi kalmış durumda. O zaman bu bir başarı olarak kabul edilebilir mi?
0: Şimdi tabii Türkiye'de seçimler kaygan zeminde yapılıyor genellikle. Yani böyle bizim ülkemiz siyasal anlamda, İç siyaset anlamında çok sıcak bir ülke. Kazanlar kaynar, dökülen dökülür, taşan taşar. Epey böyle hızlı, duygusal, kimi zaman ideolojik, kimi zaman pragmatik eğilimleri olan seçimleri böyle geride bırakırız. Şimdi geçtiğimiz yerel seçimler de bunun çok güzel bir örneğiydi. Türkiye'de sağ-sol partilerin geldiği tandanslar, tarihi geçmişler, yakın tarihi de değerlendirildiğinde aslında hepsi böyle bir kitleden çıkıp parçalara ayrılıyor. Yani dallara ayrılıyor diyelim. Parçalar da demeyelim. Tabii ki parti içinde anlaşamayanlar olabilir. Demokratik hakkını kullanarak farklı bir parti kurmaya eğilim gösterebilir insanlar. Ama sonuç olarak bazı partilerin aynı kökten çıkan ve belki uzun süre beraber siyaset yapan farklı partilerde benzer aktörler olduğunu görebiliriz. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nde de böyle bir AK Parti siyasetinde belki de kendine yer edinemeyen, belki de küskün bir takım isimlerin yer edinebildiği bir Yeniden Refah Partisi süreci vardı. Yani bunun

0: söylemek lazım. Sonuçta Yeniden Refah Partisi ortaya çıkıp yeniden refahı temin edecek, Türkiye'de tesis edecek bir söylem geliştirmedi. Hatta Türkiye'nin belki de sabırla bir imtihan sürecinden geçtiği göçmen mültecilere karşı, geçici koruma statüsündeki insanlara karşı nefret politikası geliştirerek kendine bir yer edinmeye çalıştı. Halbuki oy almaya çalıştığı kitle Suriye'den, Irak'tan, savaştan, eziyetten kaçan Müslüman kardeşlerine ya da Müslüman da olması olur. O insanlara sırf insanlık için sahip çıkan bir kitleydi. Yani Sayın Erbakan'ın geldiği tarihi bağlarda, Sayın babasının bıraktığı bir miras, siyaset mirası da var ise, o miras da aslında zulümden kaçan insanların kendisine sığındığı zaman kucak açmasını ifade eden, öğüt veren bir mirastı.
1: Çünkü ümmet kardeşliği, ümmet kardeşliği var.
0: Yani ümmete geçiyoruz. İnsanlık adına da bunu yapacak bir fikri altyapıdan geliyordu Sayın Fatih Erbakan ve diğerleri ekibindeki kişilerde.
1: En azından iddiası bu yöndeydi.
0: İddiası bu yöndeydi ama öyle bir yanlış bir kampanya izlediler ki oy almak istediği seçmenin davranışını tam tersine bir politika kampanyayla ortaya çıkarttılar. Ötekileştirici, insanları belki zulme terk edici ve gerçekten bu konuda zıt bir kampanyayla öne çıktılar. Ama ifade ettiğim gibi yakın fikri altyapıdan gelen fakat AK Parti siyasetinde kendine yer bulamayan pek çok adayın buralarda siyaset şansını denediğini görüyoruz. Yani kaygan
1: bazı
0: bir zemin.
1: Bazı yerlerde de İstanbul'un bazı ilçelerinde de evet, aday çıkartı yani kazanamayacakları bildikleri halde aday çıkarttılar.
0: Evet,
1: mesela
0: için.
1: Gazi Osman Paşa'da böyle oldu.
0: Evet, bölmek için yapıldı. Evet. Aynen, oyları bölmek için yapıldı. Şimdi tabii bunun yani ben ideal dünyada bunun fikri altyapıda kendisine belki AK Parti'de siyaset zemini bulamayan insanların buraya kaydığını bir iyi niyet okuması olarak yapıyorum. Yani bu bir iyi niyetli bir okuma. Ama tabii bunun altında bir AK Parti düşmanlığı, bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yatan bu kitlenin içerisinde belki gruplar, isimler de vardı. Yani ifade ettiğiniz gibi o ilçede seçilemeyeceğini biliyordu ama AK Parti'den ne kadar oy tırtıklayabilirsek, seçmeni belki ikna edebilirsek diye bir C partisi olarak, bir üçüncü bir parti olarak, bir başka bir yol olarak ortaya çıktı. Şimdi siyaset öyle bir şey ki isim benzerliği olan adayı bile öbür adayın oylarını bölmek için aday olan, aday çıkartan bazı siyasi isimler var yani. Şimdi öyle bir matematik dönüyor. Çok bunun böyle idealler dünyasında...
1: Yerel seçimlerde daha çok bu.
0: Yerel seçimlerde bu çok oluyor. Hı hı. Benzer isimler konuluyor. Millet yanılsın, öbürüne oy versin, öbürünün işte asıl güçlü olan adayın oyu bölünsün diye. Böyle şeylere tevessül edilen yönleri de var bu işin yani. Ben iyi niyet okuması yaptım en başta ama bunun bir kötü niyeti tarafı da var. Dolayısıyla Yeniden Refah Hareketi'nde de ya partisinde de ifade ettiğim gibi yer edinemeyip diğer siyasi partilerde orada kendini alan bulup geçen güçlü isimler vardı. Ya da başka sahiplerle oy bölme heyecanı içerisinde olup da geçenler de vardı. Şimdi bunun ayrılmasını izliyoruz işte. Bunun ayrılmasını izliyoruz. Gerçekten yerel politikada karşılığı olan bazı isimler vardı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yerel seçimlerde özellikle AK Parti tabanı veya sağ kesimin seçmeni isme de bakar. Yani CHP'liler kadar ideolojik davranan bir seçmen yok sağ tarafta. Bunu görüyoruz Türkiye'de. Yani hani terliği koysan kazanır diyen iller de var. Onu, ona bir hatırlatma yapalım ama o terliğin CHP'den konulduğunu ifade ediyorum ben.
1: Öyle kavanoz kapağı dediler. Terlik dedi, tuvalet terliği dedi.
0: Evet,
1: böyle
0: evet,
1: benzetmeler
0: evet.
1: Çoktu yani.
0: Evet ama o benzetmenin işte doğru yerde yapılması gerekiyor. Tespihte hata oluyor yani öyle sen doğru düzgün yapmazsan o benzetmeyi. O hataları
1: sonra
0: da hatırlatalım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu kavanoz kapağı muamelesi yaparlar.
0: Aynen öyle olur. Aynen öyle olur. Dolayısıyla burada bir ayrışma söz konusu oldu. Yeniden Refah Partisi'nde de seçmenin güvenini kazanıp ismen oy alan, yani partisine bakılmaksızın o isme güvenerek oy alan pek çok belediye, dediğiniz gibi vekillerden bir tanesi de AK Parti'ye geçti. Yani neticeten dönüp dolaşacağı yer gene ana partisi gibi bir şey oldu. Seçmen de bunu zaten hoş karşıladı. Yani kimse niye geçtin diye bir oy kaybetme korkusu yaşamaz mesela o geçilen illerin hiçbirisinde. Ama mesela Aydın'da şimdi ne olacak? Tabii Aydın seçmeni buna tepkili mi? Yani CHP'den geçtiği için.
1: Tabii belediye başkanı başarısına göre değişecek belli ki.
0: Başarısına göre de

0: Eşçilik ama ideolojik yaklaşan seçmende bir tepkiye de sebep olabilir bu CHP'ye karşı. O adaya karşı daha doğrusu. Yani bu da bir gerçek sonuçta. Ama Yeniden Refah Partisi'nin o seçimde bir AK Parti alternatifi olarak ortaya...
1: Şu olmaz mı Sayın Hocam? Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni CHP'li olarak seçtik. Biz Çerçioğlu'nu getirdik. Ama o AK Parti'ye geçti. Bir anda hizmetler konusunda inanılmaz bir sıçrama gördük. Demek ki CHP'ye vermek yerine AK Parti'ye verince böyle oluyormuş.
0: Ama Sayın Çerçioğlu CHP'deyken de çalışan bir isimdi. Yani orada vatandaşın gönlünü kazanan bir isimdi. Orada evet aydın seçmeni ideolojik yaklaşan bir seçmen. Bunu kabul ediyorum ben. Ama Sayın Çerçioğlu'nun da şahsi bir başarısı da vardı. Burada yeni bir belki bir yorum getirecek siyasette, Türk siyasetine görmediğimiz bir yorumu getirecek. Belki artık biz Türk siyasetinde CHP'nin kemik seçmen dediğimiz bir ilinde nasıl bir değişimin olduğunu da göreceğiz. Yani meselenin partide olmadığını, ideolojik yaklaşımın hele de belediye seçimlerine bir fayda vermediğini, önemli olanın hizmet olduğunu, vatandaşın hayatının refah seviyesinin yüksek olması gerektiğini ve bunun da en iyi nasıl başarılabildiğini belki güzel bir örneği olacak Aydın. Bunu yeni dönemde göreceğiz ve konuşacağız. Ama Yeniden Refah Partisi'nin ne oy veren seçmenin, yani o belediyeleri kazandıran seçmenin Yeniden Refah Partisi'ne oy vermediğini biliyoruz. Bunu bilelim. Yeniden Refah'a oy vermedi onlar. Onlar isimlere verdi. Oradaki AK Parti'nin yerel siyasetinde belki anlaşmazlıklar oldu. Olur, bu her partide oluyor. Hele belediye seçimlerinde isimler yarışıyor, gruplar yarışıyor, aileler yarışıyor. Efendim o ilin bir büyüğü oluyor. Ona göre bir yarışma söz konusu oluyor. Listeler ona göre birazcık da siyasete göre şekil alıyor. O siyaset şekil alırken öne çıkamayan adaylar Yeniden Refah Partisi'nde kendine bir yer bulup da seçildiyse de vatandaş o isme oy verdi. Yeniden Refah kimse oy vermedi.
1: Böyle deyince sana da bundan sonra kızabilirler.
0: Bana
1: yani.
0: Da kızacaklar. Evet. Vermedi. Verseler de o zaman niye bu insanlar AK Parti'ye geçti? Nerede? Hani evet. Fatih Erbakan nerede ya? Ben en son o şeyde var mıydı o? Yatta ve o şeyin tarihi bir yerin önünde çekildiler ya hep beraber.
2: D8 şey.
0: Var mıydı orada?
2: Abdullah Gül, Ali Baba.
0: Çırağan evet, Çırağan Sarayı'nda.
1: Tabii ki vardı.
0: Orada vardı. İşte ara sıra toplanıyorlar. Bu kadar. Hani Fatih Erbakan nerede? Nerede? Milleti birbirine katıyordun sen. Suriyelileri gönderiyordun. Hani neredesin? Yata da bindirmiyor ya. Tekneye bindirip yolluyordun sen bizim o. Bir de sevimli çizmişler işte. İçte de o kalıyor ha.
1: Yani bota bindirip.
0: Bota bindirip sen Suriyelileri gönderiyordun.
1: Bugün, bir de botta facialarda 8000'e yakın Suriyeli mültecinin Ege Denizi'nde bir de öldüğü gerçeği üzerine
0: evet,
1: bu yapı.
0: Evet, o kadar çirkin bir propagandayla. Maşa olarak kullanıldığı bir şey propagandaydı. Çok üzücüydü o. Ama ona rağmen de içte o serde de o şeylik var ya hani... Altta kalan bir bilinç altında o bilinç var ya, oradaki insanlar da bir sevimli çizmişlerdi, hatırlayın. Hani karı koca
1: zaten sevimli olması ilgisi, sevimli olanlar onlardı. Sevimsiz olanlar
0: evet,
1: o siyaseti yapanlardı.
0: Onlardı, aynen öyle. Çok
1: kim sevimsizse.
2: Ya yine de bir şey yapalım da.
1: Bir toparlama yap, benim yok, öfkem artıyor çünkü.
2: Yok işte yani bir taraftan da. İnsanın içi de el vermiyor ya. Bunlar bizim eski arkadaşlarımız.
0: İşte yani diyorum ya bizim... içinde o bilinç kaldığı için altta o sevimi çiziyor. Çünkü normalde kampanyada senin dışarı gönderdiğin sen benden daha iyi bilirsin
2: bir
0: yani.
2: Bir sürü arkadaşımız.
0: Gazetecisin, kampanyayı sen yapıyorsun, hukukçuyum ben. Sadece kendi kişisel okumalarımla söylüyorum. Oradaki o kişileri daha çirkin çizmesi gerekiyordu. Ama altta o bilinç var. Hani dışarıdan bir baskı olduğu o kadar belli ki o insanları çok sevimli çizmişlerdi. Böyle insanın yüreği ağlıyordu onlar giderken. Ama şunu da söyleyelim. Türkiye'de Erdoğan sayesinde evet bu insanlar... savaştan kaçarak bir sığınma ülkesi olarak uluslararası hukuk anlamında bizi savundular. Biz hukukun gereğini yaparak bu insanlara sahip çıktık. Yaklaşık şu anda son yıllarda 1.4 milyon Suriyeli geçici koruma statüsündeki insanın gönüllü ve onurlu bir şekilde geri döndüğünü Sayın Bakan açıkladı. Türkiye'de şu an yaklaşık 2 milyon Suriyeli kaldı dedi. Yani insanlar da aslında aile bütünlüğü kalan, hala Suriye'de yani burada evlenmeyenler belki burada yeni bir Türk'le evlenip aile kurmayanların pek çoğu da Suriye'ye gönüllü ve onurlu bir şekilde geri döndürüldü. Yani zaten bunun da insani bir şekilde yapılabilmesinin örneğini Sayın Cumhurbaşkanımız evet, bir kere daha göstermiş oldu. O yüzden Yeniden Refah'ın bu şekilde bir çirkin kampanyayla aynı tabanda olduğu seçmenin gönlünü kırdığını düşünürsek bu geçişler çok normal. Çok normal. Çok her normal. Şey aslında rucu eder evet. Murat Bey.
1: Her şey ya aslında yine de, rucu eder.
2: Yani mesela Sayın Numan Kurtulmuş'un AK Parti'ye katılması ne kadar güzel bir olaydı. Yani olması gereken de değil mi? Normali
0: tabii buydu. Tabii ki yani tabii ki.
2: Şimdi Sayın Numan Kurtulmuş'un dedesi, babası, kendisi.

0: gitti. Milli Görüş davasının içerisinde bütün varlarıyla yoklarıyla yer almış çok kıymetli bir aile.
1: Tabii ki.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın arkadaşı, aile dostu, yani çocukluğundan itibaren tanıyorlar, 10-11 yaşından itibaren tanışan insanlar birbirleriyle. Şimdi yani Fatih Erbakan da yani ne yapıyor yani? Geçse o da Sayın Numan Kurtulmuş gibi kendi yerine geç arkadaş, senin yerin burası ya. Yani bir Milli Görüş siyasetinden geliyorsun. Yani seni rahmetli baban, hepimizin hocası Erbakan hocamız, Allah gani gani rahmet eylesin. Yani böyle bir değerin, böyle büyük bir insanın evladısın. Kritik süreçlerden geçiyoruz. İsrail büyük bir tehdit. Ona karşı duran bir lider varsa dünyada Sayın Erdoğan. Yani senin güç vermen lazım buna, katkı vermen lazım. Yani ya böyle gündelik siyasi polemikler 3-5 puan AK Parti'den koparıp onu muhalefete düşürebilir miyim? Bu sayede CHP'yi iktidar yapabilir miyim? Denklemlerin içine girecek insanlar değilsiniz sizler ya.
1: Olmamalılar.
0: Yani Çağrı da kendi çevresinden bilir şimdi ne demek istediğimi. Anlar. Ya bu hoş şeyler değil bunlar yani. İnşallah derlenir, toparlanır, bir hale yola girer.
2: Erkan Fıçıcı'nın olağanüstü iyi niyetli temennileriyle
0: dua ol.
2: Şimdi dua niyetine. Çağrı Hocam, şimdi ben İYİ Parti'yi size sormak istiyorum. Çünkü İYİ Parti, AK Parti'ye katılan en fazla milletvekili sayısını içinde barındırıyor. 8 milletvekili geçti şu ana kadar ve İYİ Parti'den transfer olan kişiler son derece önemli. İYİ Parti içerisinde önemli kişilerdi. Bir tanesi de İYİ Parti'nin sözcüsüydü, Kürşat Zorlu. Geçtikten sonra da AK Parti'de genel başkan yardımcısı oldu. Türk dünyası ile ilgili Türk devletlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı sıfatıyla şu anda AK Parti'de hizmet veriyor.
0: Çok da başarılı.
2: Ve evet, son derece başarılı.
0: Muazzam işler yapıyor. Çok aktif. Her gün bir yerde, bir ülkede, Kırgızistan, evet. Kazakistan, Özbekistan, onun haricinde şeydeki, Irak'taki, Suriye'deki Türkmenler, onların varlığı, onların oradaki temsil kabiliyetinden tut da hani her yere yetişmeye çalışıyor.
2: Kendi idealize ettiği, ideallerinde var olan siyasetini
0: zaten uzmanlık alanı da oydu.
2: AK Parti'de gerçekleştirebildi.
0: Uzmanlık alanı da oydu. AK Parti'de ona bir alan açtı, imkan sağladı. O da gerçekten bir varlık ortaya koydu, başarı gösteriyor.
2: Ben tam olarak bunu sormak istiyorum Çağrı Hocam. Şimdi Nimet Hanım'ın geçmesinden sonra, CHP'den milletvekili geçmesinden sonra baktım sosyal medyada bir takım tartışmalar var. AK Parti'ye geçmiş olan siyasi figürler, buna Mehmet Ali Çelebi de dahil, Hulki Cevizoğlu dahil. Evet. Bunlar Türkiye'nin tanıdığı, bildiği kişilerdi. Bu figürler Atatürkçü kimlikleriyle bilinen figürler. Normal şartlarda insanların hani bazılarının zihinlerinde kategorize ettiği şekliyle ifade edecek olursak AK Parti'de siyaset yapması beklenmeyen kişilerdi. Ama onlar oraya geçtiler. AK Parti içerisinde çok daha güçlü bir siyasi figür oldular. Ve AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bu siyasi vizyonun bir parçası ve bayraktarı oldular. Yani AK Parti'ye geçmiş olan siyasi figürler AK Parti'nin rengini alarak devam etmeye başladılar. Böyle buradan baktığında İYİ Parti, yani bu kadar yoğun bir AK Parti'ye teveccüh varken AK Parti içerisinde, yani İYİ Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölmesi, ayrı bir parti olarak ortaya çıkmasının sürecini hatırlayacak olursanız, İYİ Parti'yi gelecekte o zaman ne bekliyor?
3: Yani İYİ Parti azalarak bitecek o kesin. Yani azalarak bitecek. Eğer bir lider veya yeni bir siyaset tarzı çıkmazsa ortaya, CHP ile yarışması çok kolay diye. Bakın özellikle CHP'yi söylüyorum. Çünkü aynı seçmen kitlesine aynı siyaset tarzıyla hitap ediyorlar. Yani kurulduğu günden bu yana biz İYİ Parti'den, Meral Akşener normalde AK Parti'nin kurucu kadrolarında olan ama sonrasında ayrılan bir isim baktığınız zaman. Doğru Yol, ANAP benzeri, yani o sahanın içinde konumlanan aktörler daha sonra MHP'de siyasi hayatına devam etti. Yani organik olarak bağının aslında AK Parti'ye daha yakın olduğunu beklersiniz ve daha mantıklı olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında yürüttüğü mücadeleye bir destek ama AK Parti ile belki bir ayrışma üzerinden siyasi konumlanma Meral Akşener'in siyasi hayatında İYİ Parti'nin siyaset profilini de çok daha farklı götürebilirdi. Yani etkileyebilirdi. Ama herkes gibi o dönem İYİ Parti de kolaya kaçtı. Yani hazır bir motivasyon. Az önce CHP için CHP'yi tembelliğe eten, CHP'yi siyaset üretmeyen bir yapıya dönüştüren mevcut şartlarda Erdoğan karşılığı motivasyon dedik.

Ve bu da oradan hazır bir blok oy getiriyor 25. Ve bunun bir de medyatik tarafı var. Yani muhalefet etmenin getirdiği bir cazibe var. Bu şekilde muhalefet etmenin her şeyi istemesi.

0: sığınmak bir anlamda tembellik diyoruz. Aslında birbirini besleyen bir şey. Eş zamanlı o tembellik vatandaştan daha da kopmayı sağlıyor. Ve günün sonunda buradan bir başarılı siyaset çıkma şansı yok. Şimdi böyle bir durumda CHP ile aynı şekilde, aynı motivasyonla, aynı seçmene hitap ettiğinizde size ne gerek var ki zaten? CHP bunu zaten yapıyor. 100 yıldır yapıyor bile. Dolayısıyla bu sizin kaybedeceğiniz bir savaşa en baştan girdiğiniz anlamında bir strateji hatası bu. Yani en başta planlamada bir hata var. Tam da bu yüzden zaten altılı masada ikinci partilerdi. Ahmet Davutoğlu kadar ağırlıkları olmadı karar süreçlerinde. Ahmet Davutoğlu örneğini bilerek veriyorum, 0-5'lik bir partisi var. 0-5 aldım ondan da emin değilim. Çünkü orada Kılıçdaroğlu için ne kadar iyi kullanışlı olduğun ölçüde o masada güçlüydün. Ve Meral Akşener orada oy oranıyla eşdeğer şekilde
1: test etme imkanımız oldu.
0: Evet.
1: Sayın Davutoğlu miting yaptı. Orada 2 oy aldı.
0: İşte. Ama ona rağmen altılı masada daha fazla etkisi vardı. Kılıçdaroğlu ile çünkü hizalanıyordu. Ama orada Meral Akşener karşısında pozisyon aldı ki yarışabileceğini düşündü. Ama bunun bir karşılığı yok. Yani materyal olarak bakalım. Yani CHP'nin sahip olduğu imkanlar, CHP'nin mevcut o tuttuğu kitle artı ne veriyorsun ki sana gelecek? Hali hazırda. Bu ideolojinin sahibi orada zaten. Senin konumlanman gereken yer daha milliyetçi, muhafazakar çizgide durman gerekiyor. Hiçbir şey yoksa gerçekten milliyetçi bir çizgide. Yani yaptığın operasyonları destekler olsun. Yani Erdoğan'a mutlak bir karşıtlık üzerinden değil, Erdoğan'ın belli kategorileri ayırabilirsiniz politikalarını. Yani hangi Erdoğan'a muhalifsiniz bunları belirtebilirsiniz. Ekonomi politikasına mı, dış politikasına mı, sosyal politikalarına mı? Bunlar üzerinden belli sınıflandırmalar yapıp yani ve bunun karşılık gördüğünde nereden biliyoruz? Az önce yeniden refah örneği o açıdan önemliydi. Yani yeniden refahın genel seçim ve sonra yerel seçime yaklaştıkça aks değiştirdiler ama bir yıllık bir profil vardı ortada. Profil Türkiye'nin dışarıdaki mücadelesini nispeten destekleyen, benzer dili kullanan bir siyaset modeli. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la doğrudan kavga etmek yerine belli politikalara karşı çıkmak, belli konularda desteklemeyi lobiler yaparak. Yani örneğin işte Gazze meselesinde soykırım süreci, ona dair AK Parti'nin pozisyonu burada gayet ahlaki bir yerde. Yeniden Refah kendini İrancı propagandaya alet etti. Evet, orada tamamen karşısına duracağınız bir yerden yapıyor. Ama bunu yaparken eş zamanlı olarak başka politika alanlarında muhalefet etmemeyi ve bazen desteklemeyi tercih ettiği bir profil. Yani aslına bakarsanız daha sağlıklı bir muhalefet örneğiydi ve karşılık buldu %5-6. Ama ne zaman o da aynı hataya düştü. Yerel seçim bitti. O %6'yı kendinden bildi. Yeniden Refah. Halbuki bu tamamen AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetinin yarattığı belli gitgellerin sonucuydu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 52'yi aldı. Ama belli ki o dönemki mevcut ekonomik şartlar vesaire başka başka gündemler yerel seçimde farklı bir sonuç doğurdu. Neticede aynı hani küçük bir CHP gibi davranmaya başladığınız anda vatandaş sizden desteğini çekmeye başlıyor. Yine eş zamanlı olarak şimdi AK Parti bir kitle partisi. Yani evet, bir ideolojik olarak kendini dayandırdığı bir yer var. Kökle yine her zaman söylüyorum, muhafazakar milliyetçi bir çizgiden bahsediyoruz. Türk siyasetinde orayı tutuyor. Ama eş zamanlı olarak %50 oy alan bir cumhurbaşkanının doğal olarak daha merkeze kayması normal bir refleks. Çünkü çok geniş kitlelere hitap ediyor ve herkes kendinden bir şey bulabiliyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetinde. Çünkü özünde hep yerlilik vurgusu yapıyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız. Yerlilik vurgusu dediğimiz şey devlete dair iyi bir şeyden bahsediyor. Yani bu ülkeye dair. Haliyle niyeti kamu yararı olan, fayda sağlamak olmak isteyen birçok kişi savunma sanayi icraatlarını görür ya der burada iyi bir şeyler oluyor. Veya dışarıdaki mücadeleyi görür. Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da. Herkes kendinden bir şey bulabilir eğer niyeti iyiyse AK Parti'de, AK Parti siyasetinde. Dolayısıyla hani şunu anlayabilirim. Hani işte Nimet Hanım vesaire farklı farklı profiller, farklı söylemler. AK Parti'nin o kök ideolojisinin dışında kalan belki konumlanmaları olabilir. Ama günün sonunda hizmet üretmek istiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan %52 oy alıyor. Ülkede her iki kişiden birinden oy alan bir Cumhurbaşkanı'nın olduğu partide onun nezdinde herkes kendine yer bulabiliyor. Dolayısıyla evet, bunu eleştirebiliriz. Hani parti içinden tepki gelebilir. Ama AK Parti hiçbir zaman tek bir grubun partisi olmadı. Bir lider problemi hiç olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hep oradaydı. Liberaller de kendine yer buldu. Muhafazakarlar da buldu. Ülkücüler de buldu. Yani kaç partiden oluşan bir koalisyon da AK Parti kurulduğunda bir düşünelim. Yani doğru yolcular içindeydi, ANAP'çılar için. Bunların her bir baraj altı bu yüzden kaldı. Hepsi AK Parti'deki yeniden vücut, yeniden farklı

0: Bir siyaset modeline eklemlendiler.
1: İşin ilginç tarafı o kitle devam etti. Bir dönüştü.
0: Sayın Cumhurbaşkanı çünkü bunun sürdürülebilir olduğunu veya daha kapsayıcı, daha iyi bir siyaset dilinin ve yapma tarzının mümkün olduğunu gösterdi. Yani
1: %38'lerle başlayıp %49'lara kadar çıkan şimdi.
0: Yani hatta geçenlerde bir yerde okumuştum. Yani şu an Türkiye'de mevcut seçmenler, mevcut oy veren kişilerin ömrüne en az bir kere AK Parti'ye oy vermişlerin oranı %70'lere yakın. Bu muazzam bir rakam.
2: Bir rakam.
0: Yani bunu normal şartlarda başka ülkelerde çok kolay bulamayız. Dolayısıyla bu partinin içinde herkes kendine rahat rahat yer bulabilir. Sevelim sevmeyelim. Etienne Mahçupyan olması lazım. 2013 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bir konferansta şöyle bir şey söylemişti. AK Parti bir siyasi hareketti, artık siyasi partiye dönecek diye. Yani yavaş yavaş şimdi kopmalar oluyor ya, işte babacanlar vesaire. Onu artık normal bir siyasi parti evrilme olarak yorumlamıştı bir konferansta. İlgimi çekmişti. Ha, ben şunu görüyorum. Evet, kopmalar oluyor ama bu kopmalar yapısal kopuşlar olmuyor. Siyaseti yapan kişiler kopuyor.
1: Etienne Mahçupyan'ın doğru değerlendirmediğini artık yaşayarak yani, görmüş oldum.
0: Ama söylediğiniz tabanda şey o çok kopuş, doğru. Aynen, tabanda o kopuş olmuyor. Yani AK Parti hala
1: taban
0: bir...
1: Taban daha da farklı.
0: Aynen öyle.
1: AK Parti'nin kurulduğu dönemdeki fabrika ayarlarından bahsediyorlar. AK Parti'nin kurulduğu dönemde Ertuğrul Günay'da, Ali Babacan gibi figürlerdi. İçinde kendisine yer bulabiliyorlardı. Doğal olarak fabrika ayarları öyle çok da steril bir ayardan bahsetmiyoruz. Bugün AK Parti, yani 23. yılının sonunda AK Parti çok daha aslında sabiteleri belli olan, Cumhur İttifakı ile beraber artık yani kendi durduğu yer çok daha net olan bir siyasi parti. Doğal olarak gelenler de kendini ona göre şekillendiriyor yani.
0: Tabii ki orada bir ortamdan etkilenme, orada bir etkileşim söz konusu ve bulunduğu ortamı şeklini almak değil bu. Oy ve hani siyaset yapma davranışını benimsemekle alakalı. Benimsemek. Çünkü daha verimli olduğunu görebiliyorlar. Zaten AK Parti siyaseti bu değil midir?
1: Evet.
0: Daha verimli öyle siyaset üretmektir. Yani günün sonunda başarıyı öyle sağladılar.
1: Sevgili hocam, konularımız çok vardı ancak az vaktimiz kaldı. Birkaç cümleyle de NATO'ya girelim istiyorum.
0: Tamam.
1: Çok önemli bir zirve gerçekleşecek Türkiye'de. Yani NATO'nun Ankara zirvesi çok tarihi, kritik bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. Çünkü NATO'nun konseptinde yapılacak bir değişikliğin de bu toplantıda ele alınacağını ifade ediyordu. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanımız bir konuşma yaptı. O konuşmadan kısa bir parça dinletelim, sonra konuşmaya devam edelim.
3: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece ittifakın geleceği için değil, aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği açısından da önemli. Tabii bu noktada ittifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artılması gelmekte. Artık bu tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz. Bütün ülkeler bunu siyasi olarak kabul ettiler. Artık bundan sonra pratikte hangi adımlar atılıyor? Bu kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamalar yapılıyor? Onun bir envanteri tutulacak, bir muhasebesi yapılacak. Ama değerli mevkidaşım da ifade etti. Belki en önemli husus bu zirvede, diğer önemli hususların arasında NATO'da şöyle bir gelenek vardı. Tabii askeri liderlik, siyasi liderlik bir araya geldiği zaman özellikle askeri birliklerin yapılanması, organizasyonu, tehditlere hazır olması, olası savaş senaryolarında ne yapacakları, hazırlık tatbikatları hep bunlarla uğraşılırdı. Şimdi son yıllarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da ve diğer savaşlarda da ortaya çıktı ki biz tabii birlik hazırlıkları senaryolarının bir adım daha gerisine gelerek aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok büyük bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti.
1: Evet hocam, yani işte bakanımız diyor ki NATO sadece ittifakın geleceği için değil, kendi coğrafyamız için de önemli bir toplantı olacak. Evet. Kendi coğrafyamızın kaderiyle alakalı kritik bir noktada bulunacak dedi NATO ile alakalı. Bir yandan da Trump dedi ki Yani benim için NATO aslında son, önemini yitirmişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan varsa ben o toplantıya katılırım dedi. Böyle bir gündemi var artık. Türkiye sadece NATO üyesi olmakla değil bölgesinde gerçekten son derece öne çıkmış bir ülke olarak NATO'ya ev sahipliği yapıyor. Buyurun.
0: Evet ya, bu toplantı liderler zirvesi olmasa bile zaten çok kritik. Yani her zirve mutlaka kendi içinde belli gündemleri konuşur, tartışır ve biz her zirveyi belli başlıklarla anarız. Yani şu zirve şu açıdan, işte Galler zirvesi deriz vesaire, işte Roma deriz. Ondan sonra bunların her birinin farklı farklı anlamları vardır. Bu zirvede şöyle bir şey var. Yani Trump'ın da ona yönelik belli vurguları olduğunu görüyoruz. NATO'yu biraz daha özüne döndürmeye dair gerçek reflekslerini göstermeye adım atacak, yeni bir NATO fotoğrafı çıkarmaya dair bir dönüm noktası olarak bu zirveyi anlattıklarını görüyoruz. Batı medyasında buna yönelik haberler çıkıyor. Bunun neyi kastettiğini biraz açmak gerekiyor ki bunu açtığımızda zaten Türkiye'nin neden bu kadar kritik olduğunu da anlamış olacağız. NATO dediğimizde normal şartlarda Sovyetler Birliği'nin genişlemesine karşı Kuzey Atlantik Paktı adı altında işte 50'lerden itibaren faaliyet gösteren bir ittifak yapısı. Yani tamamen güvenlik odaklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani tamamen savaş odaklı, savaşa karşı bir pozisyonu olan, yani işte Avrupa'da Amerikan ordusu daim olarak konuşludur. İşte farklı farklı NATO birlikleri vardır. Her birinin görev yetki alanı farklıdır, değişir. Ama temelde amaçları Sovyetleri çevrelemek ve Sovyetlerden gelecek olası bir savaşa karşı pozisyon almaktır. Ve bunun sarsılmaz şekilde ayakta durmasını sağlayan yegane şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı güvenlik garantisi ve nükleer şemsiyedir onlara. Koruma kalkanıdır. Ama 90'da Soğuk Savaş bitmesiyle beraber Sovyet tehlikesi ortadan kalktığında artık geçişkenlik başladı ve bir düşman kalmanın NATO biraz anlamını yitirir gibi olmuştu. Yani neden böyle bir şeye ihtiyacımız var?
1: Kırmızı noktalar kaldırıldı, yerine yeşil noktalar konuldu ve İslam
0: orada zaten
1: dünyası bir tehdit olarak
0: aynen öyle. Ve ondan sonra işte terörle mücadele adı altında biz başka şeyler görmeye başladık.
1: Irak'ın, Afganistan'ın.
0: Tam olarak zaten ve Müslüman coğrafyada bunlar yapıldı ve NATO'nun uluslararası operasyonlara, barış koruma operasyonlarına vesaire alacağı role yönelik işte 90'larda yeni bir NATO konsepti tanıtılmıştı. Gelinen noktada 2022'de Rus tehdidi odaklı yeni bir konsepte geçiş oldu.
1: Ama çünkü Ukrayna Savaşı vardı.
0: Burada şöyle bir problem var. Az önce sizin söylediğiniz o yeşil noktalar meselesi. 90'larla beraber NATO artık bir güvenlik temelli bir ittifaktan çok norm ihraç eden bir elitler kulübüne dönmeye başlamıştı. Avrupalıların domine etti. Yani bizim Avrupa Birliği üzerinden hep konuştuğumuz o liberal demokrasi iki yüzlü anlatının NATO üzerinden de dünyaya satılmaya çalışıldığını gördüğümüz bir 25-30 sene oldu. Bu güvenlik odağından çıkıp siyasal alana daha fazla yayılmak anlamına geliyor ki şunu görmüş olduk biz: Avrupalılar norm ihraç ederken Amerikalılar para harcamaya devam ediyordu onların güvenliğini sağlamak için. Yani burada aslına bakarsanız çok konforlu bir yerden Avrupa kendisini götürüyordu. Trump'ın veya 2008 sonrası Amerikan siyasetinin itirazı da büyük oranda bununla alakalı. Ya artık evet bir güvenlik tehdidi yoktu ama ileride bir Çin tehdidi büyüyor. Ruslar yeniden harekete geçmeye başladı. Yeniden eski kodlarımıza dönmemiz lazım. Yani güvenlik odağını tekrardan yakalamak lazım. Ama Avrupalılar bu konuda çok geç kaldılar. Yani o kolaycılık onlar için tıpkı CHP'nin Türkiye iç siyasetinde olduğu gibi. Yani Avrupa'da da böyle bir durum vardır. O tembellik her şekilde devam etti. Orada bir Amerikan etkisi de vardır o tembellikte tabii ki ama günün sonunda gerçek anlamda kendi göbeğini kendi kesebilen, kendi işini kendi görebilen tek NATO üyesi devlet büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri dışında Türkiye. Yani Fransa bile, ki Fransa iyi bir orduya sahiptir. Savunma sanayisi çok kuvvetlidir ve nükleer bir devlettir. Afrika'da bir kendisi koloni devletlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Siyasi etkisi bir azalıyor. Evet, ve bunları yeniden takip edecek askeri operasyonları yapmaktan geri durduklarını görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Veya sahaya indiklerinde işte Libya'da biz de oradan Fransa'nın gayri, yani doğrudan değil ama dolaylı olarak biz Fransa ile savaştık Libya'da.
1: Evet.
0: Ve yendik onları bakın baktığınızda. Demek ki burada farklı bir durum var. Yani Avrupalılar o kendi göbeklerini kendileri kesemiyorlar. Veya yanı başlarında bir işte göçmen krizi adı altında anlatıyorlar. Onlar için Suriye iç savaşı bir göçmen krizinden ibaretti. Oradaki insanlık krizleri vesaire onlar için önemli değildi. Hiçbir şey yapamadılar. Tamamen hareketsiz kalmak zorunda kaldılar. Kırım ilhak edildi, bir şey yapamadılar. Ukrayna'da savaş başladı, hareket edemez durumdalar.
1: Peki
0: bütün
1: şu anda bu
0: alanlarda
1: toplantı
0: Türkiye
1: ne olacak peki bu
0: şimdi
1: toplantı?
0: Şimdi tam olarak oraya geliyoruz. Ya bu toplantıda Şöyle bir karar alınacak ve her şey değişecek diye bir şey yok. Ama ilişkiler yeniden tanımlanıyor ya. Yıllardır Türkiye'nin özellikle Batı ile ilişkilerine bir gerilim ve bir sancı var. Türkiye'nin bu yeni pozisyonu kendine dayatılan değil, kendi ajandasını onlara dayatabilen bir yeni bir aktör rolü var bölgede. Bölgesel bir başat rolü var, küresel bir oyuncu olma iddiası var. Bunun aslına bakarsanız medya önünde, bütün dünya önünde tanınacağı bir yer olacak burası. Yani oturup burada bir karar çıkmayacak.
1: Yani aslında bir şey deklar edecek.
0: Yani evet ya, burada
1: bir var olan
0: burada şunu söyleyebileceğiz. Yani bugün Trump'ın yaptığı açıklamada, hani Erdoğan çağırdığı için gidiyorum, Türkiye'nin önemini gösteriyor. Aslında bu Ankara zirvesi için hep şunu konuşacağız büyük ihtimalle 3-5 sene sonra. Ankara zirvesinden beri bir şeyler öyle değişti ki Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde eski dinamikler şöyleydi, artık böyle. Yani burası bir dönüm noktası bu açıdan olacaktır büyük ihtimalle. Hmm. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde onlara kendini yeniden kabul ettirdiği zorla bir yere dönecek burası. Dönecek. Bence böyle bir sembolik anlamı olacak.
1: Çağrı Hocam çok iyi, güzel bir toparlama yaptı. Türkiye'nin yeni konumunu NATO'ya deklare edeceği bir toplantı olacak belki de. Sen ne diyorsun peki, gerçekten bu
2: yani
1: kadar?
2: Yani şimdi Batı İttifakı'nın yeni güvenlik mimarisi konuşuluyor. Burada tabii Avrupa'nın güvenlik mimarisi, yeni ihtiyaçları. Asıl mesele maliyet. Yani bir maliyet söz konusu. Maliyet artışı var. Şimdi Avrupalılar çok konforlarına düşkün insanlardır. Yaşam standartlarında böyle bir tık azalma olduğunda feveran ederler. Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerinin bütçelerinde ilk defa %5'leri aşan %6'lar, %7'ler belki görülecek savunma harcamalarına pay ayrıldığını görmeye başladık. Bu her şeyi değiştirir. Her şeyi değiştirir. Niye? Sana 100 lira veriyorum Murat. Ama artık 90 lira veriyorum maaş olarak. Seni buna ikna etmem lazım. Sana diyeceğim ki bir şekilde, yani şöyle ikna olman lazım. Tehdit var Murat. Seni korumak zorundayım. O yüzden bir koruyucu mekanizma oluşturuyorum ve parayı buraya harcayacağım. Sen benim bu lafımla mı ikna olursun, yoksa fiili bir takım durumlar görerek mi ikna olursun? Şimdi bu ikna süreci...
1: Erbin'in sesini duyarsam ikna olurum.
2: Bu ikna sürecinde bu NATO zirvesinden sonra özellikle hocam da bahsetti, Batı'da sağ tandanslı partilerin yükselişi, güvenlik orijinli partilerin yükselişi, sağ siyasetin, yani ne diyeyim, böyle işte daha ulus devlet normlarını efendime söyleyeyim savunan, önceleyen,
1: hem Almanya'da hem Avusturya'da,
2: yani her yerde, İtalya'da, her yerde, ama bir taraftan da bütün bunlar olurken Amerika'da o devam eden şey var ya, bize ne İsrail'den ya, paramızı pulumuzu sürekli İsrail'e veriyoruz, İsrail'in çılgınlıklarına, katliamlarına, soykırımlarına meze olmak zorunda mıyız, malzeme olmak zorunda mıyız duygusunun da Avrupa'da eş zamanlı olarak bütün bu gelişmelerle birlikte daha da yaygınlaşacağını göreceğiz. Çok iddialı bir şey söylemiştik aylar önce bir programımızda. Takip edin Avrupa'daki seçimleri, siyaseti. İsrail'e payandalık yapan, Netanyahu'nun kuyruğuna takılanlar bir bir kaybedecekler diye.
1: Ve kaybetmeye başladılar.
2: Kaybetmeye de başladılar. Onun sonuçlarını da göreceğiz.
1: Türkiye'nin merkezi rolünün artacağı hususunu peki nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bir yandan şöyle bir gerçek var. Yani NATO ile alakalı bu yeşil kırmızılardan yeşile geçme, İslam dünyasının bir tehdit olarak algılanması sürecinin 90'larda gördük. Ancak bu sürecin sonunda Irak Savaşı bitti. Suriye Savaşı Türkiye'nin de istediği bir şekilde neticelendi. Suriye'de bir devrim gerçekleşmiş oldu. Lübnan'da değişim oluyor. Ürdün'de değişim oluyor. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin ilişkileri güçleniyor. Mısır'la Türkiye ilişkileri güçleniyor. Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir şey çerçeveleniyor. Böyle olduğunda Türkiye'nin merkezi rolünün öne çıktığını görüyor.
2: Bak çok kritik bir şey var. 15-20 sene sonra, belki 25 sene sonra Avrupa'daki aktif nüfusun %30'unu Müslümanlar teşkil edecek.
1: Avrupa nüfusunun %30'unu.
2: Avrupa'daki çalışan aktif nüfusun
4: göçmen.
2: %30'unu Müslümanlar teşkil edecek. Yani

0: Avrupa'da çalışan, üreten, etkin her üç kişiden birinin Müslüman olduğunu göreceğiz. Yani 25 sene sonra bu 25 sene böyle zırt diye gelir geçer. Tamam. Şimdi bu o kadar önemli bir kırılmadır ki bunu öngörüyorlar. Yani şimdi bu nüfus artış hızı, efendim işte Avrupa'da doğurganlığın neredeyse artık gerçekten dibinde dibine düşmüş olması ve göçlerden kaynaklanan, doğurganlıktan kaynaklanan Müslüman nüfus artışı özellikle Avrupa'da bu adamlar için bir numaralı mesele. Şimdi burada Türkiye gibi bir örnek var. Türkiye bir tarafıyla doğuya, bir tarafıyla batıya açık. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman ama yıllardır Batı İttifakı'nın içerisinde ve Batı İttifakı'nın yaşadığı en büyük krizlerde en zorlu görevleri yani çok başarıyla yerine getirmiş bir ülke işte. Afganistan misyonu, NATO'nun, efendim Somali misyonu, diğer misyonlar vesaire. Ayrıca Türkiye konuşulabilen barış yanlısı, huzurdan ve istikrardan yana, birlikte kalkınmaktan, birlikte kazanmaktan yana tavır koyan, sözüne güvenilir bir ülke. Şimdi burada tabii bu, şimdi ben Müslüman Avrupa diye bir yazı yazmıştım daha önce. Bundan dolayı yani. Oraya Avrupa'nın geleceği o. Yani bu nasıl şekillenecek? Bu nasıl kıvamlanacak?
1: Belediye başkanları Müslümanlardan
0: şeyi,
1: seçiliyor.
0: Yani Avrupa'da bu bir tehdit olarak algılanıyor, yaşamsal bir tehdit olarak algılanıyor. Bu nasıl kontrol altında tutulacak? Nasıl dengelenecek ve burada Avrupa'ya kim yardım edecek? Yani burada bunun mihmandarlığını, rehberliğini, yani burada adını da anmak isterim. Erhan Yıldırım, çok sevgili dostum, yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde polis teşkilatında görev yaptı, New York polis teşkilatında. Yani bu 11 Eylül'den sonra Müslümanlara karşı bir nefret oluşmuştu Amerika'da. New York'ta bütün Müslüman polisleri gruplar halinde, 30'ar 40'ar kişilik gruplar halinde toplayıp minibüslere doldurup Müslümanların camilerine götürüp, bakın biz terörist değiliz Müslümanlar olarak, işte ayakkabılar çıkarılır, abdest alınır, girilir, içeride namaz kılınır, dua okunur, orada vaaz veren hoca efendiler bu telkinlerde bulunur, bunları önerir, gelin bunlara şahit olun, birebir yaşayın, bu kültürü tanıtın diye bir rehberlik hizmeti vermişti. Yani o dönemde, yani gerçekten New York Polis Teşkilatı'nın içerisinde Müslüman Polisler Derneği'ni kurdu mesela. Kurdular arkadaşlarıyla birlikte. Ve orada o entegrasyon, birlikte yaşama, huzur içinde, barış içinde, karşılıklı saygıya dayalı birlikte yaşama usullerinin belirlenmesi meselesi. Şimdi Avrupa'da da bunu Türkiye yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Türkiye yapabilir. Sadece güvenliği silahlı koruma. Yani bir militer mantık içerisinde görmeyelim. Yani Avrupa'nın tehdit algısında o İslamlaşma, Müslüman nüfusunun artması, yani belki Rusya'nın saldırı ihtimalinden bile çok önce geliyor olabilir iç yapılarında, o artık bilinçaltlarına işlemiş
1: Güvenlik sadece
0: duygular
1: askeri
0: itibariyle.
1: yöntemlerle sağlanamaz. Türkiye bunu gösterecek diyorsun.
0: Yani askeri anlamda da. Yani
1: Gösterecek.
0: Türkiye savaş konseptini değiştiriyor. Yani özellikle bu insansız savaş uçaklarımız, akıllı sistemler, yapay zekanın hemen hemen...
1: Serkan Fıçıcı, sen konuşurken zaman nasıl geçtiğini bilmiyoruz gerçekten.
0: Evet.
1: Meğer süremiz tamamlanmış. Sözünü valla kestim ama buyur, son
0: Yani
1: cümleni alayım.
0: son cümle, Türkiye Türkiye'dir, hep Türkiye'ydi, anladılar. İfade edecekler. Çağrı hocama katılıyorum. Bir deklarasyon bekliyorum. Türkiye'nin başat rolüyle ilgili.
1: Çağrı Hocam çok teşekkür ederim.
2: Ben
1: Tuba
2: teşekkür
1: Hocam ağzına sağlık. Serkan Hocam
2: ederim.
1: çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok verimli bir programdı. Efendim esas meseleye burada nihayet eriyor. Haftaya yeniden buluşmak, kavuşmak üzere. Hayırlı geceler.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Karşınızda

0: birçok avantajı kaçırma.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir. Ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
8: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve tasarımcı Sergen Şehitoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Vurdurmayı ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kop. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Ekonomiye dair önemli notlar paylaştı Cumhurbaşkanı. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. 23 çeyrektir büyüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayindeki ihracata da değindi. Paylaşacağız birazdan bültenimizde. Özgür Özel olağanüstü kurultay istiyor biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mutlaklıktan kararının ardından mahkemeden bir karar çıktı. Mahkeme diyor ki mevcut delegelerle kurultay yapılamaz. Buna hükmetti mahkeme. CHP'de neler oluyor? Bunun dışında da farklı gelişmeler var, aktaracağız birazdan. İran ve ABD'nin arasında varılan mutabakatın ardından sürece bakacağız. Süreç önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı'nda tıkanabilir. Sebebi de İran Hürmüz'den geçişlerde ücret istiyor. ABD net bir şekilde reddediyor bunu. Bir rest geldi bugün. Denildi ki anlaşmanın ihlali sayılır eğer ücret alırsa İran. Neler yaşanıyor? Sahadaki duruma da bakacağız moderatör gecede. Venezuela'da yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. 7,2 ve 7,5'lik iki depremden bahsediyoruz. Ölü sayısı 600'e çıktı ama en kötüsü TC'de yazan 40 bin kişiden haber alınamıyor. Gelen bilgiler böyle. Venezuela'da son durumu da paylaşacağız. Moderatör gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Türk ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Erdoğan savunma sanayindeki başarıya da ayrı bir parantez açtı. Daha önce bir yılda yapılan ihracatın şimdi sadece bir haftada yapıldığını söyledi.
1: Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim.
2: Türkiye ekonomisinde büyüme sürüyor, ihracatta rekorlar kırılıyor. Savunma sanayi ihracatı ise yükselişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin son verileri paylaştı. Türkiye'nin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirten Erdoğan, ihracattaki artışın da sürdüğünü söyledi.
1: 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
2: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Erdoğan, teknoloji odaklı üretimin ihracata katkısının da arttığını vurguladı.
1: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı.
2: Savunma ve havacılık sanayindeki ihracat artışına da ayrı bir başlık açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün ulaştığı seviyenin Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimindeki başarısını ortaya koyduğunu söyledi.
1: Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık

0: 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ihracatçılara yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti. Reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararın ihracatçılara hayırlı olmasını diledi.
0: Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.
2: Gelelim CHP'ye. Özgür Özel ve arkadaşlarına mahkemeden bir kötü haber daha var. İstinaf Mahkemesi tavzih talebini reddetti. Ayrıca şaibeli kurultayın delegeleriyle yeni kurultay yapılamayacağı belirtildi. Mahkeme tüzük tartışmasına da son noktayı koydu.
3: CHP'de kurultay bilmecesi devam ederken Özgür Özel'e mahkemeden bir kötü haber daha geldi. İstinaf Mahkemesi Özel'e mutlak butlanla yok sayılan 38. olağan kurultayın delegeleriyle kurultay yapılamayacağını açıkladı. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve beraberindekiler 36. Hukuk Dairesi'ne bir başvuru daha yapmıştı. O başvuruda kararın açıklanması istenmiş ve 38. Şaibeli Kurultay'da oy kullanan delegelerin durumu sorulmuştu. İstinaf Mahkemesi Özel destekçilerinin başvurusunu karara bağladı. Kararda Özel'in tavzih talebi reddedildi. Ayrıca şaibeli kurultaydaki delegelerle olağan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağının altı çizildi. Kararda tüzük tartışmasına da ayrı bir parantez açıldı. CHP'de mutlak butlan kararıyla 2018 tüzüğüne dönüldüğü ve sadece 2018 tüzüğünün geçerli olduğu açıklandı. Bu arada Özgür Özel ve arkadaşları kurultay konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Siyaset kulislerinde Özgür Özel'in yeni haftada mahkemeye başvurarak parti için kayyum isteyeceği konuşuluyor.
2: Özgür Özel, Garip Dede Cemevi'ni 10 Muharrem orucu etkinliği için ziyaret etti. Ancak Cemevi'nin avlusundan yansıyanlar partide tepkiye sebep oldu. Zira yine hain Kemal sloganları atıldı. Ve etkinliğe katılmaktan vazgeçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir provokasyonun da önüne geçtiği anlaşıldı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özgür Özel, Garip Dede Cemevi'ni ziyaret etti.
4: Biz bugün ağır saldırılar altındayız. Operasyonlara, tehditlere, şantajlara, kayyumlara muhatap olduk. Zulüm gördü arkadaşlarımız, görmeye devam ediyorlar. Çile çekiyorlar, cezaevlerinde tutuluyorlar.
1: İstanbul'daki Muharrem Orucu etkinliğinden yansıyanlarsa CHP tabanında tepkiye sebep oldu. Zira toplanan kalabalık bir ibadet gününde hem de Cemevi'nin bahçesinde provokatif sloganlar attı. Garip Dede Cemevi'nden yansıyanlara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin sert tepki gösterdi. Tekin, "Cemevleri nefretin değil lokmanın, ayrışmanın değil kardeşliğin mekanlarıdır. Bu terbiyesizliği siyasi, ahlaki ve hukuki olarak reddediyoruz. Hiç kimse Alevi inancının kutsal mekanlarını siyasi hesaplaşmaların sahnesine çevirmemelidir." diye yazdı. Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat da olaya tepki gösterdi. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Fırat, daha önce de siyasilerin programlara katıldığını ancak böyle bir sorun yaşanmadığını belirtti. Gece dergahın duvarlarına 70-80 kişilik bir grubun pankart astığını ancak kendisinin bunları kaldırttığını ifade etti. Fırat, "Ayrıştırıcı dile doğru bulmuyorum." dedi.
5: Kılıçdaroğlu'na hain denilen sloganları videoda izledim ve çok üzüldüm. Hemen kendisini aradım ve üzüntümü bildirdim. Bu ayrıştırıcı dili doğru bulmadığımı ifade ettim. Çok rahatsızlık duyduğumu kendisine aktardım. beni dinledi ve teşekkür etti.
1: Aslında İstanbul'daki etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacaktı. Ancak son anda programı iptal etti. Belli ki birileri kendisini provokasyona karşı uyarmıştı. Özel destekçileriyle Kılıçdaroğlu destekçilerinin karşı karşıya gelmesi riskini önleyen de yine Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Burada dikkat çekilmesi gereken asıl mesele ise Aleviler üzerinden CHP'de sürdürülen mücadele. Zira Tuncelili olan Kılıçdaroğlu, Alevilerin yoğun desteğini almış vaziyette. Özgür Özel ise bu hamleleriyle Aleviler sizin arka bahçeniz değil mesajı vermeye çalıştı.
4: Biz o zorla, şiddetle genel merkezimizden atılıp da düştüğümüz yolda Gazi'nin kurduğu meclise doğru yürürken her türlü kötülüğü arkamızda bırakıp iyiliğe doğru yürümeye, kararlılıkla yürümeye, barışla ve sevgiyle yürümeye karar verdik.
1: Özel yaptığı manevralarla ne kadar mesafe alıyor tartışılır. Ancak ibadethanelere dahi siyaset sokarak CHP'yi yaraladığı gerçeği ortada duruyor. CHP'den vuruşarak çekilme taktiği her gün yeni gerilimleri beraberinde getiriyor. Ve bu durum CHP tabanında da ciddi bir parçalanmanın işareti gibi görünüyor.
2: Zatürre nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden sanatçı Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. 77 yaşında İnanır hayatını kaybetti. Kadir İnanır 16 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zatürre teşhisi konulan Kadir İnanır yoğun bakım sürecinin ardından 21 Mayıs'ta entübe edildi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural maalesef Kadir entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü açıklaması yapmıştı. 77 yaşındaki sanatçı bugün hayatını kaybetti. İnanır 24 Mart 2024'te beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 70'li yılların başında sinema oyunculuğuna başlayan İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldı. Selvi Boylu Mal Yazmalım, Yılanların Öcü, Bir Yudum Sevgi, Ah Güzel İstanbul ve Tatar Ramazan gibi filmlerdeki performanslarıyla yıldızlaştı. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ayrı dönemlerde yaşam boyu onur ödülü ve Cumhuriyet'in 100. yılında sinemamızın yüzü ödülüne layık görüldü. Altın Portakal Film Festivali, Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. İnanır'ın cenaze programı da belli oldu. Ünlü sanatçı için yarın saat 13'te Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. İkindi namazına müteakiben Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır'ın vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İfadelerini kullandı. Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürdü. Patlama saat 16.45 sıralarında Niğde'nin Bor ilçesi Seferihisar beldesindeki özel bir havai fişek fabrikasında yaşandı. Meşale eleme bölümünde yaşandığı belirtilen patlamanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş ve iki kişi hayatını kaybetmişti. Niğde valisi Nedim Akmeş'e patlamayla ilgili 24 yayınında açıklamalarda bulundu. Akmeş'e, bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor dedi. Vali Yardımcısı Başkanlığındaki komisyonun da patlamaya ilişkin çalışmalarına başladığı belirtildi.

0: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildi. Washington'da ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan üçlü çerçeve anlaşmasıyla Lübnan ordusunun belirtilen pilot bölgelere yerleşmesi öngörülüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hizbullah silahsızlandırılmadan bölgeden çekilmeyeceklerini açıkladı. ABD'nin ev sahipliğinde yürütülen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turu Washington'da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü bir çerçeve anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Lübnan ordusu belirlenen pilot bölgelere yerleşecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise uygulamanın iki aşamada hayata geçirileceğini söyledi. Netanyahu, Hizbullah silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun bölgeden çekilmeyeceğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafların kalıcı barış ve güvenliği sağlamak amacıyla müzakereleri sürdüreceğini açıkladı. Görüşmeler 18 Haziran'da yürürlüğe giren ABD-İran mutabakatının ardından bölgede diplomatik trafiğin hızlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Körfez'de sular yeniden ısınıyor. ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden İran'a peş peşe net mesajlar geldi. ABD ve Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücretine izin verilmeyeceğini bildirdi. Tahran'dansa sert açıklama var. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'yi bölge ülkelerinin güvenliğini hiçe saymakla suçluyor. İran sınırlarında uçan İsrail savaş uçaklarına karşı da misilleme tehdidinde bulunuldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Bahreyn'in başkenti Manama'da görüştü. Toplantının ana gündem maddesi İran'la yapılan mutabakat saptıydı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasını asla kabul etmeyeceklerini, böyle bir adımın anlaşmanın ihlali sayılarak karşılık bulacağını açıkladı.
2: Eğer bu söylemler gerçek gemi tehditleriyle desteklenirse ve gemiler hareket etmezse bu anlaşmanın ihlali olur ve biz de bununla ilgili sorun yaşarız.
1: Rubio ayrıca İran'ın petrol gelirlerini vekil güçlerini silahlandırmak için kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Örneğin Lübnan'ın egemen hükümetine rakip olarak hareket etmesi için Hizbullah'a para verdiğinizde onların siyasetine müdahale ediyorsunuz. Irak'taki milisleri desteklediğinizde Irak'ın siyasetine müdahale ediyorsunuz.
1: Manama'dan yükselen bu seslere Tahran'ın yanıtı gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgede kışkırtıcı bir dil kullanmakla ve Körfez ülkelerinin güvenliğini hiçe saymakla suçladı. Devrim muhafızları da yayınladığı açıklamayla tansiyonu yükseltti. İran, komşu ülkelerin hava sahasını kullanan İsrail savaş uçaklarını tehlikeli bir tehdit olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i kontrol altına alamaması halinde misilleme haklarını kullanacaklarını duyurdu. Sahada da gerilim yaşandı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisinin kaynağı belirsiz bir mermiyle vurulduğunu açıkladı. Geminin köprü kısmında hasar oluşurken olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak bu saldırının hemen ardından Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan denizciler için başlattığı tahliye planını güvenlik gerekçesiyle askıya aldığını duyurdu. Nükleer tesis tartışması da sürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de İran'ın nükleer tesislerinin denetimi için bizzat inceleme yapmaları gerektiğini belirtti. Niyetler yeterli değil, çok güçlü bir doğrulama sistemi kurmalıyız dedi. Grossi, mutabakatın İran'daki nükleer tesislere erişim hakkı tanıdığını söyledi. İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulan İran varlıklarının yalnızca Amerikan tarım ürünleri alımında kullanılacağı yönündeki iddialarını yalanladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki askeri varlığı ile ilgili dikkati çeken iddialar gündemde. Wall Street Journal'ın uydu görüntüleri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre Şubat ve Haziran ayları arasında İran'ın drone ve füze saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filo karargahı konumundaki Bahreyn üssüne milyarlarca dolarlık zarar verdi. milyon dolarlık uydu iletişim terminallerinin ve komuta merkezlerinin imha edildiği öne sürüldü. Pentagon'un bu ağır bilançoyu kamuoyundan gizlediği iddia edildi. Washington yönetiminin Bahreyn'deki askeri işlevlerini başka ülkelere kaydırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.
0: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik bir eşik daha aşılmak üzere. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satışını resmen Kongre'ye bildirdi. Onayın çıkması halinde 80 motor teslim edilecek, Kaan'ın seri üretim süreci önemli ölçüde hız kazanacak.
3: Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ankara'daki NATO zirvesi için bu açıklamayı yapmıştı. Açıklamanın ardından Türkiye'nin Milli Savunma Sanayi Projesi Kaan için Amerika Birleşik Devletleri'nden çok kritik bir hamle geldi. Trump yönetimi Türkiye'ye yönelik 80 adet F-110 jet motorunun satışını öngören resmi bildirimi Kongre'ye sundu. General Electric tarafından üretilen bu motorlar test ekipmanları ve yedek parçalarıyla birlikte yaklaşık 800 milyon dolarlık dev bir paketi kapsıyor. Bu onay halen prototiplerinde Amerikan motoru kullanan yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk etapta 40 adedinin seri üretimini tamamen garanti altına alacak. Paketin önündeki en büyük engel Kongre'deki S-400 direnciydi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Gregory Meeks, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elinde tutmasını gerekçe göstererek satışı bloke etmişti. Ancak Trump yönetimi sürecin uzamaması için Kongre incelemesini bypass etme kararı aldı. Özel prosedür haklarını kullanacak olan Beyaz Saray, Kongre onayı olmaksızın satışı ilerletecek. Uzmanlar bu motor hamlesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor. Rusya'dan S-400 alınmasının ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve Katsa yaptırımlarına maruz kalması iki ülke arasındaki en büyük kriz noktası olmuştu. Her ne kadar jet motoru satışıyla F-35'e dönüş süreçleri hukuken birbirinden bağımsız olsa da Trump yönetiminin bu hamlesi F-35 üzerindeki siyasi direnci kırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak okunuyor.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesi öncesi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İttifakın tarihi bir dönüşümden geçtiğini belirtti. Rutte, Aselsan savunma sanayi devrimine öncülük ediyor sözleriyle. Türkiye'nin askeri teknolojideki kritik rolüne dikkati çekti. Milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanacağı dev zirve, NATO 3.0 olarak adlandırılan yeni döneminde başlangıcı olacak.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kritik açıklamalar yaptı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin altını çizdi, Aselsan'a övgülerde bulundu.
4: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
1: Rutte ilkbaharda Aselsan'ı ziyaret ettiğini hatırlattı. Türkiye'de NATO genelinde faaliyet gösteren 3000 savunma şirketi olduğunu vurguladı.
4: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz.
1: Rutte, ittifakın içinde bulunduğu tarihi dönüşümü NATO 3.0 olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliği ve teşvikiyle Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma bütçelerine 1.2 trilyon dolar eklediğini belirtti. Rutte, bunun 10 yıl önce hayal bile edilemeyeceğini söyledi. Ankara zirvesinin çok önemli olduğunu belirtti.
4: Belki Lahey zirvesinden bile daha önemli. Çünkü verilen taahhütler harika.
1: NATO'nun radarındaki küresel tehditler de Rutte'nin gündemindeydi. Rusya'yı hem bugünün hem geleceğin en büyük tehdidi olarak niteledi. Genel Sekreter, Çin'in nükleer atılımlarıyla Kuzey Kore ve İran'ın programlarına karşı ittifakın her karışı savunmaya hazır olduğunu vurguladı. Zirvede Kiev'e yönelik güçlü desteğin yineleneceğini belirtti.

0: ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a çıktı. 2900'den fazla yaralı var. 40 bin kişidense haber alınamıyor.
1: Binalar yerle bir oldu. Halk büyük panik yaşadı. Venezuela peş peşe gelen iki büyük sarsıntıyla yıkıldı. Başkent Caracas ve çevresi önce 7,2, sadece 40 saniye sonra da 7,5 büyüklüğünde ikinci bir depremle sarsıldı. Sarsıntıların 22 ve 10 kilometre gibi yüzeye çok yakın noktalarda meydana gelmesi, yıkımın şiddetini de büyük boyutlara taşıdı. Depremlerin ülkede resmi tatil olduğu bir gün ve saatte gerçekleşmesi nedeniyle halkın büyük bölümü sarsıntıya evlerinde yakalandı. Bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ancak asıl korkutan rakam kayıp listesinde binlerce kişinin olması. Başkent Caracas ve La Guayra başta olmak üzere birçok eyalette 10 katlı oteller ve çok sayıda apartman yerle bir oldu. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ağır hasar alan Simon Bolivar Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bölgede zamanla yarış sürüyor. Ancak ekipman yetersizliği kurtarma çalışmalarını sekteye uğratıyor. Ekipler canla başla mücadele ediyor. Enkaz altından çok sayıda kişi çıkarıldı. Ancak yıkım çok büyük. Zira Venezuela tarihinin en güçlü depremlerini sadece 40 saniye arayla yaşadı. Enkazların başında umutlu bekleyiş sürüyor. Ancak zaman da tükeniyor. Hastanelerde de durum trajik. Enkazdan çıkarılıp ambulanslarla tek başına hastaneye getirilen kimsesiz çocukların kimlikleri sadece kollarına takılan bantlarla tespit edilmeye çalışılıyor. Yaşanan büyük felaketin ardından uluslararası toplum Venezuela için seferber oldu. Türkiye felaket bölgesine arama kurtarma ve tıbbi destek ekipleri göndermek için hızla harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri ise askeri nakliye gemileri ve uçaklarıyla destek vereceği 150 milyon dolarlık bir yardım paketi açıkladı. Meksika, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti ve Katar da bölgeye yardım ulaştırmak için koordinasyon çalışmalarına başladı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'la ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Art arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan 10 şüpheli daha Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Evinin önünden kaçırıldıktan sonra kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracında takip cihazı bulundu. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 10 isim için tutuklama talep edildi ve o 10 isim de tutuklandı.
1: Aracına GPS cihazı yerleştirdiler. Adım adım takip ettiler. Maltepe'de evinin önünden kaçırıldıktan sonra kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracında takip cihazı bulundu. Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba saat 21 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

0: Karaağlı Hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arda arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün Karaaldın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. 10 şüphelinin tamamı yol kesmek suretiyle yağma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu görüntüler de yeni çıktı ortaya. Karaağlı'nın aracına şüphelilerin takip cihazı taktığı anların görüntüleri gündeme oturdu. O görüntülerde eski İBB çalışanı S.U.'nun beyaz renkli bir otomobille Karaağlı'nın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı anlar yer alıyor. Yapılan incelemelerde takip cihazının kaçırılma olayından 4 gün önce takıldığı tespit edildi.
1: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılmıştı. Genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Aralarında Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. O dosyada çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı.
0: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Soruşturmada gözaltı sayısı artabilir. Gülistan Doku cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirilirken çarpıcı detaylara ulaşıldı. Elde edilen delillerle genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturmada her gün yeni detaylara ulaşıldı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamının genişletilmesi istendi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen aralarında 4 üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına dahil edilmesini talep etti. Avukat Ali Çimen hazırladığı 25 kişilik liste ve başvuru dilekçesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Çimen, Gülistan Doku organize cinayeti hakkında söz konusu kişilerin bilgi sahibi olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve halen görevde olan 4 üst düzey 25 kişinin ifadelerinin soruşturmaya önemli bir katkı sunacağına inandıklarını savundu. Ali Çimen, dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen kişilerin olabileceğini iddia etti.
1: HSK 2. Dairesi Ergenekon kumpasçısı FETÖ militanlarına yönelik önemli bir adım attı. Aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa gibi kritik isimlerin bulunduğu 62 hakim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verildi. HSK ayrıca Ergenekon mağdurlarına ödenen tazminatın da bu isimlerden tahsil edilmesine karar verdi.
2: FETÖ'cü Ergenekon kumpasçılarına kötü haber geldi. FETÖ militanı hakim ve savcılar meslekten çıkarıldı. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatın da bu hainlerden tahsil edilmesine karar verildi. HSK Ergenekon kumpasçısı FETÖ militanlarına yönelik önemli bir adım attı. Dosya tekrar raftan indirildi. HSK 2. Dairesi Ergenekon kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan FETÖ militanlarına ceza yağdırdı. Aralarında Firari Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa gibi kritik isimlerin bulunduğu 62 hakim ve savcı hakkında toplam 230 ayrı meslekten çıkarma cezası verildi.

0: 87 dosyada yapılan incelemede devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar da masaya geldi. Devletin ödediği tazminatlar için rücu yolu açıldı. Yani hazine tarafından bugüne kadar mağdurlara ödenen tazminatlar bu 62 FETÖ'cü hakim ve savcıdan son kuruşuna kadar tahsil edilecek.
1: Ankara Yeni Mahalle'de bir bekçinin bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı. Bekçinin soğukkanlı ve nizami müdahalesi akademide ders olarak okutulacak türdendi. Olay Yeni Mahalle, Kentkop Mahallesi Batı Kent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde meydana geldi. Bir saldırgan elinde bıçakla bir kişiyi kovalıyordu. Sonradan o kişinin saldırganın arkadaşı olduğu ve tartışma sonrası olayın yaşandığı öğrenildi. Kovalamacayı gören devriye görevindeki bekçiler hemen duruma müdahale etti. Bıçaklı şahıs uyarıya rağmen tehdidini sürdürdü. Bekçi önce havaya ateş açtı, bıçağını bırakması yönünde uyardı. Ancak elindeki kesici aletle görevli bekçinin üstüne yürüdüğü anda da nizami müdahalesini yaptı. Silahını çeken bekçi saldırganı sol bacağından vurdu, etkisiz hale getirdi. Ardından da gözaltı için müdahalede bulundu. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen yaralı saldırgan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullanılan kesici alet muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aselsan tarafından Türk mühendislerce geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrası hasta Bülent Ay'ın ilk ziyaretçisi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu.
2: Aselsan'ımızın ürettiği yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler.
0: Sağlık sektöründe önemli bir eşik daha geride kaldı. Türk mühendislerin geliştirdiği akciğer kalp makinesi ilk kez bir ameliyatta kullanıldı.
2: Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda.
0: Aselsan uzun süredir yerli ve milli kalp akciğer makinesi üzerine çalışmalar yapıyordu. Projede hayvanlı testler başarıyla tamamlandıktan sonra sıra ameliyatlarda cihazı kullanmaya geldi.
3: Kardiyobileciği çıkarabilirim müsait olduğunuzda.
0: Cihaz ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hasta Bülent Ay'ın ameliyatında kullanıldı. Zorlu ameliyat başarıyla tamamlandı. Bülent Ay'ın ilk ziyaretçisi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu.
4: Gayet iyi.
5: Mühendislerimiz de bu sefer sana katkıda bulundu, biliyorsun değil mi?
4: Onlardan da Allah razı olsun.
0: Memişoğlu ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bülent Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Türkiye'nin sağlık sanayiinde gösterdiği yükselişe dikkati çekti.
2: Türkiye'nin dört bir yanında kalp ameliyatları yapılabilir halde. Bugün Hakkari'sinden İstanbul'una, İzmir'inden Trabzon'a kadar biz bir araya geldiğimizde, birlikte hareket ettiğimizde, gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz.
1: Eğitime adanmış 37 yıl ve yolun sonunda herkesi duygulandıran bir veda. Sultanbeyli Ahmet Haluk Dursun İlkokulu'nda öğretmenlik görevini tamamlayarak emekliye ayrılan Cemal Gürbüz, öğrencileri ve meslektaşlarının hazırladığı sürpriz veda töreniyle uğurlandı.
6: Kendini 37 yıl boyunca öğrencilerine adadı. Onlara iyiliği, başarıyı ve hayatı öğretti. Ve okuldaki son gününde çocukları onu yalnız bırakmadı.
7: Bütün arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza, bütün yardımcı arkadaşlarım bilhassa ve bütün öğrencilerime, aynı zamanda velilerimize çok teşekkür ediyorum.
6: Sultanbeyli Ahmet Haluk Dursun İlkokulu'nda görev yapan 37 yıllık öğretmen Cemal Gürbüz görevinin son gününde öğrencileri tarafından uğurlandı. Hem meslektaşları hem öğrencileri bu vedayı unutulmaz bir ana çevirdi. Okul koridorunda sıralanan öğrenciler alkışlar eşliğinde yürüyen Gürbüz'e duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerin arasından geçerek okulun çıkışına ilerleyen Gürbüz, kendisini uğurlamaya gelenlere teşekkür etti. Törenin sonunda öğrenciler öğretmenlerine Cemal Hoca seni çok seviyoruz sloganlarıyla sevgi gösterisinde de bulundu.
1: Türkiye'nin yıllardır en mutlu şehri olarak anılan

0: Sinop bu kez dikkati çeken farklı bir istatistikle gündemde. TÜİK'in 2025 ölüm verilerine göre kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Ölüm nedenleri arasında ilk sırada dolaşım sistemi hastalıkları var.
1: En çok ölüm hangi hastalıklardan olmuştur?
2: Tansiyon hastalığından olmuş olabilir, kalp hastalığı olabilir.
3: Stresten herkes ölüyor.
4: Kalp krizinden kaybetmişlerdir diye düşünüyorum.
5: Bence en büyük sebep stres ya.
1: Kimi stres dedi, kimi kalp krizi dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni raporunu açıkladı.
6: Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de geçen yıl 491.684 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık 2.000 kişi arttı.
1: Verilere göre hayatını kaybedenlerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
4: Aslında ben tam tersi olur diye düşünmüştüm. Erkekler daha az kafasına takıyor bazı şeyleri.
7: Kadınların zulmünden ölüyorlar. Ya kalpten ölüyor ya kafadan ölüyor, gidiyor bir şekilde.
8: Yani daha çok iş hayatıyla stresle baş ettikleri için yani bayağı zorlu bir yaşamları var. Ondan olabilir.
1: İller bazında bakıldığında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Sinop'u, Kastamonu, Giresun ve Balıkesir takip etti.
9: Özellikle Sinop gibi, Karadeniz gibi bölgelerde yaşlı nüfusun arttığını görüyoruz. Emeklilik çağını geçirmek isteyen ve burada rahat bir yaşam sürmek isteyen kişilerin daha fazla bu bölgelere taşındığını görüyoruz. Stressiz bir yaşam çok güzel ama tek başına yeterli değil. Mutlaka doğru beslenme, tansiyon, şeker, kolesterolden korunma ve düzenli egzersizle biz bu hastalıkların önüne geçebiliriz.
6: Kaba ölüm hızının en düşük olduğu ilse Şırnak olarak kayıtlara geçti. Hakkari, Van, Batman ve Şanlıurfa'da listenin en düşük ölüm hızına sahip illeri arasında yer aldı. Ölüm nedenlerine bakıldığında ise tablo değişmedi. En fazla can kaybı %34 ile dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.
9: Ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıkları her zaman ilk sırayı paylaşıyor. Bunun temel nedenlerine baktığımızda aslında birçok kez birçok platformda tekrarlandığı gibi düzensiz beslenme, stresli yaşam, tansiyon, şeker hastalıkları, aynı zamanda yoğun sigara ve alkol kullanımı gibi nedenleri sayabiliriz.
6: TÜİK verilerinde dikkat çeken olumlu gelişme ise bebek ölümlerinde yaşandı. Bebek ölüm hızı %9'dan %7,8'e gerilerken 5 yaş altı ölüm hızı da %11,1'den %9,5'e düştü.
10: Hemen hemen artık her kentimizde bir hatta birden fazla şehir hastanesi var. Binlerce yatak sayısına kavuştuk. Dolayısıyla Türkiye bu konuda dünyaya örnek oldu. Ve bu süreçte hastane sayılarının bu kadar artması, doktor, hemşire, sağlık personelinin çok yoğun bir şekilde bu hastanede istihdam edilmesi, tabii hastaların doktora ulaşımını, tedaviye ulaşımını çok kolaylaştırdı.
11: Demek ki devletimiz sağlık konusunda bir takım tedbirler almıştır. Ya da aileler biraz daha bilinçli çocuk yani beslenme noktasında dikkat etmişlerdir.
12: Veliler şu an daha dikkat ediyor. Devlet denetimleri arttı. Bu yüzden olabilir.
0: Efendim son dakika. ABD İran'ı vurdu. Evet doğru duydunuz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı tekrar vurdu. Mutabakattan bahsediyorduk ama açıklama Amerika Birleşik Devletleri tarafından geldi. CENTCOM'dan açıklama var. Önce ABD Başkanı Trump İran'a yanıtımı birazdan göreceksiniz demişti. Peki neyden bahsediliyor? CENTCOM, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklama. Şöyle diyor ki CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak 26 Haziran'da İran'a yönelik hava saldırıları gerçekleştirildi diyor. İran'ın 25 Haziran'da ABD'nin gemisine tek yönlü bir saldırı dronuyla vurmasının ardından ABD uçakları İran'a ait füze ve drone depolama alanlarıyla kıyı radar mevzilerini vurdu. Singapur bayraklı kargo gemisi İran'ın saldırısı sırasında Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaktaydı. İran kuvvetlerinin ticari taşımacılığa yönelik bu haksız saldırganlığı ateşkesi açıkça ihlal etmiştir. Dahası İran'ın bu tehlikeli eylemleri hayati öneme sahip uluslararası ticaret koridorundan geçen ticaret hacmi giderek artarken Seyri Söfer Serbest.

bestesini baltalamıştır diyor Amerika'dan gelen açıklama. CENTCOM kuvvetleri Boğaz'dan geçiş yapan ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği sağlamaya devam etmektedir. ABD ordusu İran'la yapılan anlaşmanın tüm unsurlarına uyulmasını, riayet edilmesini ve anlaşmanın tam anlamıyla yürürlükte kalmasını sağlamak için bölgedeki varlığını ve teyakkuz halini sürdürmektedir deniliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama. Son açıklama CENTCOM'dan. Bunun hemen öncesinde Trump birkaç dakika önce Oval Ofis'teydi. Birkaç soru aldı, bir iki soru aldı. Sonra da İran'a yanıtımı birazdan göreceksiniz ifadeleri geldi. Ardından İran devlet medyasından Sirik'te patlama haberi geliyor açıklaması geldi. Ardından Amerika'dan, CENTCOM'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklama İran'a saldırının düzenlendiği yönünde. Peki ne olmuştu? Geçtiğimiz gün Hürmüz'de bir tankere 4 İHA ile saldırmıştı İran. Yani bölgeden ABD kaynaklarından gelen bilgi bu yönde. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı. Mutabakat ne olacak? Şimdi mutabakat meselesinde tekrar başa mı aldık? Yoksa küçük bir yol kazasından mı bahsediyoruz? Tabii bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz ama gelen bilgi mutabakat devam ederken acaba Hürmüz Boğazı'nda mı mesele düğümlenecek sorusu hala akıldayken Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı. Açıklama CENTCOM'dan geldi. Şu ana kadar bu bilgilerimizi aktardık, paylaştık. Bu bölümün yavaş yavaş bir sonuna geliyoruz. Aklımızda dediğimiz gibi sorular var. Son dakika ekranda görüyorsunuz. Ama neden oldu? Bundan sonraki süreçte mutabakat etkilenir mi sorusunu saat başında ikinci bölümde konuğumla beraber o sorulara yanıt arayacağız.

0: gazetesinin manşeti yeni parti üstelik bir değil iki tane. Birini kuracaklar.
1: Tabii.
0: Her ihtimale karşı diyor.
1: Yine aynı toksik
0: seçilme
1: kafamda.
0: Seçilme yeterliliği olan bir partiyi de el altında tutacaklar. Bak siyaset cesaret işi.
1: Evet.
0: Bunu bütün başarılı siyasi isimler söyler. Ben cesur olmayayım hem ayranım dökülmesin diye başlarsan kusura bakmayacaksın. Siyaseten başarı şansın her zamanki.
1: Peki bunun neticesini gördün mü? Neden böyle yapıyorlar?
0: Neden abi?
1: Anlatayım. Olası özel partisi. Muhtemel özel partisi. Kaçtı? 22.
0: Tamam.
1: Ya pardon 28.
0: 28
1: abi. Evet 28. Olası şeye göre birkaç anket şirketine göre 30 geçiyor. Yani eğer özel kalksa CHP'de bununla bir alakası yok. Özel bir parti kursa
0: tamam.
1: Haydi bakın diye bir çağırsa herkesi %28'e oy alıyor.
0: Tamam.
1: Ama orta parti isimsiz.
0: O, hiç önemli değil.
1: Tabii.
0: Tamam.
1: Peki şeyde kaç kalıyor? Asal yeni bir araştırma yapmış. Galiba 15 kalıyor. Bak 28.
0: CHP'de.
1: 28 özele gitti.
0: Tamam.
1: Kılıçdaroğlu'na kaç kalıyor? 15. Kaç?
0: 15.
1: Tamam 15 tamam. Kalıyor.
0: Topla bak, abicim.
1: 28-15 daha kaçırlar abi?
0: 38-43.
1: Şey 43. 40, yok değil 30-43.
0: 43. 43 etti mi? Etti.
1: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'in oyu
0: 43.
1: Pardon. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yani butlan kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu artı
0: tamam.
1: Özel 43 etti.
0: Üf.
1: Tek başlarına oldukları zaman tek parti olarak yani bölünmeden hani başkanım tek parti %31-32 onların anketine göre. Ne olmuş hocam?
0: Bölünerek çoğalmış.
1: Tamam. Şimdi düşün.
0: Özel bir kere parti daha kurdu. Böyle abi.
1: Tabii,
0: gözünü seveyim şu Özgür Özel'i bir kere daha bölersen 50'yi geçecek.
1: Özgür 28 var. Tamam. Ekim Partisi, Ekim İmamoğlu'nun.
0: Tamam.
1: Hani Ekim'e kadar.
0: Ekrem İmamoğlu.
1: Olursa Ekim'e. Olmazsa
0: Ekim'e
1: Kasım'da,
0: kadar, Kasım'da
1: daha büyük parti.
0: Tamam abi.
1: Ekim'e evet. Kadar kurdu 28.
0: 28. Ha. Böl abi onu.
1: İkiye bölmüyorsun işte çoğalıyor. Ya bunun şey çarpı etkisi var. Bak 20 şeyde özelde kalıyor. Bu 8 15'e çıkıyor. Onu koyalım 15.
0: Of. 51. Abi bitti bu iş. Tamam kapat. Hayır. kapat. Bak, bitti bu iş. İki parti 51, kurduk 51. Bitti bu iş. Tamam.
1: Eğer bu bölünen iki parti içerisinden bir daha

0: ya Muharrem, bölündükçe Muharrem, sen bu memleket partisi henüz daha imkanları var.
1: Tamam.
0: Faaliyeti geçirebiliriz.
1: Tamam.
0: Aç. Oraya başına geç dediği zaman %4 de Muharrem'e gidiyor. Ne oldu? 54. Bu daha TKP, MKP yok ortada
1: Abi
0: daha.
1: %1000'le kazanır bunlar ya. Baksana
0: Hocam
1: söyleyeyim.
0: 54.
1: %1000'le kazanırlar. CHP'ye yakınlığı
0: Ha, oradan
1: malum
0: duymuşum.
1: olan
0: Tamam.
1: bir kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici. Buyurunuz.
2: Notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
3: Yüzde kaç dedin?
2: %74'ü CHP'ye oy veren.
3: CHP oy veren.
1: Her 4 CHP'liden
0: oylar arttı.
1: her 4 CHP'liden her 4 CHP'liden 3'ü 100 yılın yolsuzluğu vardır demiş.
0: Evet. Ama bu
1: Anket bunu söylüyor. Söyleyen de anketin sahibi.

0: QNB'ye geçen, Sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz gecenin uçuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Saati canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
6: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
11: Hoşuna gitti değil mi?
10: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Son dakika ekranlarda. Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir hava saldırısı düzenledi geçtiğimiz dakikalar içerisinde. Açıklama ABD'den geldi. CENTCOM yaptı açıklamayı. Hemen açıklamanın öncesinde Trump Oval Ofis'teydi. Gazetecilerden soru alıyordu. Orada bir iki soru aldıktan sonra İran'a yanıtımızı birkaç dakika sonra öğreneceksiniz dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı haberi geldi. Peki ne olmuştu? ABD'nin belirttiği, iddia ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısından önce İran'ın

0: Hürmüz'de bölgeden geçen bir tankere İHA ile saldırdığı yönünde bilgiler vardı. Bunun sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, ABD'nin ifadesi bir yanıt geldi Amerika'dan. CENTCOM'un açıklaması var. CENTCOM diyor ki, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak 26 Haziran'da İran'a yönelik hava saldırıları gerçekleştirildi. Nereler vurulmuş? ABD uçakları İran'a ait füze ve drone depolama alanları ile kıyı radar mevzilerini vurdu deniliyor. Singapur bayraklı bir kargo gemisi, o gemiye İran tarafından İHA ile saldırı düzenlendiği bilgisi var. İran'ın saldırısı sırasında Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaktaydı bu gemi, diyor CENTCOM'dan gelen açıklama. Bilgiler bu yönde. İran tarafından gelen açıklamalar, önümüzdeki dakikalarda gelecek açıklamalar olursa onları da paylaşacağız. Şu bilgiler ışığında neler olacak sorusuna yanıt arayalım. Önümüzdeki süreç için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle. Ufuk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi geceler Erkan Bey.
0: Bir mutabakat var. 60 günlük de bir süre vardı. ABD ve İran arasında evet pürüzler var, biliyoruz Hürmüz Boğazı'nda, özellikle o geçiş ücretleriyle ilgili, ama İran'ın bir gemiye, ticari bir gemiye saldırı düzenlediği bilgisi geldi. Ardından ABD'nin yanıtı geldi. Yine biz bir saldırı, bir yanıt üzerinde kaldık. Ne olacak şimdi bundan sonra? Şöyle ilk değerlendirmenizi alayım.
1: CENTCOM'un yaptığı açıklamayla başlayalım bence. CENTCOM'un yaptığı açıklamada net bir şekilde özellikle bu mutabakat ateşkes sürecinin hem güvenliği hem de bölgede yeni bir girişim olmaması için kuvvetlerimizi orada bulundurmaya ve teyakkuzda tutmaya devam edeceğiz diye açıklama yaptılar, biliyorsunuz. Fakat mütekabiliyet esasına dayandırarak vurdukları bölge Sirik. Aynı şekilde biliyorsunuz orada Keşm Adası var. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Oradaki kıyı savunma hattının içerisinde hep kritik noktaları vurdu bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bütün misillemelerde ve özellikle radar tesislerinin olduğu, gizli füze tesislerinin olduğu ve İran'ın kıyı savunma hattının ana unsuru telakki edebileceğimiz stratejik lokasyonları hedef aldı. Bütün şeylerinde verdiği cevaplarda. Dolayısıyla şu an için Amerika'nın hani bunu ben ilk etapta en azından İran'dan gelecek cevaba göre şu an için böyle kapatmaya çalışabileceklerini, fakat bu mesele eğer biraz daha marjinalize edilip iki tarafın içerisinde de bu durumdan bir fayda üretmek isteyen taraflar galebe çalarsa ve onların dediği olursa, işi büyütecek olurlarsa da Amerika hani bu iş büyüyecek olursa en azından ön alayım diye önemli stratejik noktaları vurmaya devam ediyor. Ama ben önemli olduğunu düşündüğüm, daha önce tekrarladığım bir şeyi burada tekrar etmek istiyorum. Şimdi biz İran devrim muhafızlarının içerisinde veya İran'ın şu andaki kendi müesses nizamının içerisinde işte payidari cephesinden tutun da çeşitli güruhlara kadar bu anlaşmaya hiç sıcak bakmayan ekipler biliyoruz. Bir onlar, bir de şu anda İsrail'deki Netanyahu rejiminin özellikle bu anlaşmaya çok karşı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani İran devrim muhafızları kıyafeti giymiş veya giydirilmiş fakat İsrail'le örtülü bir işbirliği altında direkt olarak bu saldırıları yapacak, Amerika ve İran'ın ateşkesini bozup tekrardan onları savaşa girmeye zorlayacak durumları da üretmeye çalışan yani aktörler var
0: sahte
1: olabilir.
0: Sahte bayrak operasyonu olabilir o İran'ın saldırısı.
1: Evet, evet. Bu ortam çünkü buna çok açık. Daha önceki olaylarda da biliyorsunuz bu şaibe hiçbir türlü kaldırılamamıştı. Şu andaki olaylarda da bunlar iki tarafında zaten daha önceki açıklamalarından en azından bekledikleri şeyler. Trump biliyorsunuz bazı masalarda böyle vuruşmalar devam ederken bu süreçler yapılır gibi açıklamalar yapmıştı. Bakalım o soğukkanlılığını sürdürecek mi? Yoksa birileri kendisini yine bu son süreçlerden sonra tehdit etmeye başladı da en azından bunları bir bahane olarak mı kullanacak? Bunun da cevabını yakın sürede öğreniriz
0: şimdi
1: muhtemelen.
0: Şimdi Türkiye'den de geçtiğimiz günler içerisinde gelen açıklamaları hatırladım tekrar. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti, İsrail'in provokasyonlarına dikkat etmekte fayda var.
1: Evet.
0: Siz de söylediniz. İsrail bu barışı istemiyor. En başından beri ifade ettiğiniz gibi. O halde bu ve buna benzer yenileri de denenebilir belki de sahada.
1: Evet, çok girift bir sahadayız çünkü biliyorsunuz yani biz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran üçlüsünden bahsettiğimiz zaman şu an sadece tek bir muhataptan bahsetmiyoruz. Amerika'nın içerisinde de bu işi farklı yönde çözmek isteyenler var. Taktik nükleer silahlar atalım bir an önce bitirelim diyenin

0: Tutun da farklı farklı teoriler olanlar. İsrail içerisinde hakeza bu meseleyi daha da tırmandırmak isteyen bir ekip var. Hatta Netanyahu bile yani onların radikalliğinin yanında belki bir tık daha normal kalıyor olabilir. Öyle bir muhalefetten ve öyle bir kabineden bahsediyoruz. Diğer tarafta İran'ın içerisinde bakıyorsunuz yine belirli marjinal unsurlar var. Hatta bunlar biliyorsunuz bir iki hafta kadar önce yani Müşteba Hamane'nin konuşmalarını medyayı kontrol ettikleri için yer bile verme ihtiyacı hissetmeden arka planda meydan okuyorlar. Sonra da pardon deyip geçiştiriyorlar. İşte az önce bahsettiğimiz Payidar Cephesi parlamentonun yüzdesel olarak galiba %27'sini kontrol ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla şu anda hangi İran, hangi Amerika, hangi İsrail sorusu da bu sürecin temel köşe taşlarından birisi açıkçası. Yani bu süreci çözümlemek o yüzden girift. Çünkü şu anda Amerika'da şu ana kadar bunu savaşla yapmayı isteyen ve Amerika'ya çok büyük enerji kaybettiren, hani 3-5 senelik füze stoğunu erittiren akıl kaybetmişti ve Trump ciddi anlamda Amerikan dış politikalarını önceleyen J.D. Vance'in sahneye çıktığı bir düzene ikna olmuştu. Fakat şu anda bu süreci kışkırtmak isteyen dediğim gibi hani İranlı görünüp aslında İsrail namı hesabına çalışanlar bile olabilir. Dolayısıyla bu süreç bakalım ilk reaksiyonlar nasıl olacak? İran'ın özellikle ABD saldırılarını bir mütekabiliyet esasına göre mi değerlendireceği yoksa işi biraz daha tırmandırıp bir cevap mı vereceği, yine Körfez'deki ABD üslerine saldırıp saldırmayacağı bunlar tabii ki temel göstergeler olacak şu önümüzdeki birkaç saat içerisinde.
1: Pezeşkiyan ve Arakçı'nın açıklamaları herhalde bundan sonraki süreçte onların yaklaşımı da İran'a nasıl bir yanıt vereceğine dair belirleyici olacak değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Zaten İran'da dikkat ederseniz özellikle Pezeşkian ve Arakçı'nın bu süreç içerisinde hem iç siyasette hem de dış siyasette çıkardıkları bir ders var. İran'ı özellikle farklı şekilde refaha erdirebileceklerini, ülkenin içerisinde bulunduğu durumun gayet farkındalar ve bunu bölgesel bir harmoni yakalayarak yapmak istiyorlar. Özellikle kadim düşmanlıkları bir kenara bırakarak yapmak istiyorlar. Fakat rejimin içerisinde belli unsurlar var ki buna fırsat vermiyor. Hatta şunu bile yani henüz bilmiyoruz. Mesela bir vahidi figürü vardı biliyorsunuz. Özellikle ateşkesin öncesinde Amerika'nın yaptığı misillemeler esnasında devrim muhafızları komutanlarıyla beraber öldüğü söylenmişti. O günden beri kendisinin çok adı da geçmiyor. Kendisi de şu anda çok görünmüyor kamuoyu önünde ama şöyle bir durum var Erkan Bey. Biz Müşteba Hamane yaşıyor mu ona bile emin değiliz. Yani şu an Müşteba Hamane yaşıyor gibi gösterip en azından kontrolü, idareyi elinden kaybetmek istemeyen, İran içerisinde bir kaosun önüne geçmek isteyen bir ekip de olabilir. Dolayısıyla bu senaryoların hepsinin masada olduğu bir yerde bu çok fazlasıyla bilinmeyen olan bir denklem üretiyor. Fakat dediğim gibi şu anda İran'ın özellikle bu teknokrat akla ciddi anlamda ihtiyacı var. Pezeşkian'ın ve Arakçı'nın olumlu rolüne ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Biraz daha devlet aklının ağır basması, bu hizipçiliğin, bu marjinalliğin kenara bırakılması lazım. Çünkü son olarak şunu söyleyerek bitireyim. Evet, İran gerçekten yenildi diyemeyiz. Ciddi bir cevap vermiştir Amerika ve İsrail'e. Fakat İran'ın şu anda ekonomik olarak en az 10 ila 25 sene arasında toparlayacağına dair bir sürü rapor mevcut. Sadece ekonomik boyutu bu. O yüzden İran'ın da şu anda çok işine gelecek bir yere varmayabilir. Çünkü mühimmat deposunun yarısını kullanmış, burada sandığından çok fazla enerji harcamış bir Amerika, yarın öbür gün İran savaşını bir an önce bitirip Asya Pasifik'e odaklanmak için nükleer teknik, işte taktik nükleer diyorlar, kendilerince masumlaştırmaya çalışıyorlar ama birçok çılgınlığa İsrail'in kışkırtmasıyla girebilir. O yüzden sağlıklı bir noktaya gitmez bu süreç.
1: Devrim muhafızlarından açıklama var. Saldırıya yanıt vereceğiz.
0: Az önce daha konuştuk.
1: Evet.
0: Yani işte bu bahsettiğimiz mesele, bu saldırıyı kimin yaptığının daha bir teşhisi yapılmadan, mesela normal şartlarda biliyorsunuz daha önce yapılan saldırılarda diplomatik belirli açıklamalar yapılmıştı Arakçı'dan özellikle. Yani ve açıkçası bazı meseleler biz çok ciddi cevap bulur dediğimiz meseleler diplomatik görüşmeler esnasında üzeri kapatıldı, unutuldu, gitti. Fakat şu anda cevap vereceğiz dedikten sonra ve Amerika'yı hedef aldıktan sonra bir de Trump'a bakacağız. O büyütecek mi meseleyi? Ondan sonrasında bakacağız. Ha şu da mümkün bakın. Yani şu anda cevap vermezlerse içerideki kendi itibarını kaybetme korkusu yaşayan bu marjinal ekip şu anda anlaşmanın kıyısına gelinmişken belki de hani daha önceki misillemelerin bazılarında biliyorsunuz bir sene kadar önce Amerika'nın bildirdiği koordinatları bombalayıp cevap verdik demişlerdi. Bu da mümkün. Bu da ihtimal dahilinde. Ama önümüzdeki birkaç saat dememin sebebi buydu. Devrim muhafızlarının gerçekten dişe dokunur bir cevap verip vermeyeceği bunu gözlemlememiz gerekiyor.
1: Peki orada

0: belki tahmininiz ne olur? Yani evet, bunu biraz değerlendirdik ama şu durumda yine tekrar Körfez ülkelerine saldırırsalar sonraki senaryo ne olur mesela? Ya da ABD donanmasına saldırırsalar sonraki senaryo ne olur? Ya da Hürmüz'deki farklı petrol tankerlerine tekrar saldırırlarsa? Yani önümüzde pek çok senaryo var. Bunları ayrı ayrı değerlendirebilir miyiz?
1: Şöyle, biliyorsunuz son 2-3 gündür ciddi anlamda Türkiye'nin de başını çektiği, normal şartlarda hani Türkiye'nin engel olduğu belirli senaryolar var. Artık en üst perdeden Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizatihi kendisinin ifade ettiği, biz olmasaydık Kürt'ü, Pers'i, Türk'ü, Arap'ı birbirine düşüreceklerdi. Bu anlamda da tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirdik dediği açıklamaları var. Şimdi buradan şunu anlıyoruz Erkan Bey. Biz gerçekten İran içerisinde bir kışkırtma aşamasının geri çevrilmesinde çok önemli rol oynamışız. Hakeza İran'la bugüne kadar sorunlu ilişkileri olan, başta Türkiye olmak üzere, çünkü İran'ın özellikle Türkiye'ye, bu Körfez ülkelerine karşı ve Arap Baharı'ndan kendisine bir iktidar devşirerek yaptıklarını son kısa vadede 10-15 senede biliyoruz. Bunlar iyi hatıralar değil. Fakat buna rağmen hep söylediğim gibi Türkiye ve bölge ülkeleri, Allah korusun ama benzer durumda olsalar, İran'ın kendisine yapmayacağı fedakarlıkları yaptılar. Amerika'nın önüne bend olup özellikle bu sürecin şu anda ateşkes aşamasının konuşulmasını ve bir resmi, bir en azından bir şeylerin imzalanmasını kilit rol oynadılar. Fakat İran şu anda artık bölgesel bir ittifak konuşulurken ve belki İran'ın da buna dahil olabileceğine yönelik son 2-3 gündür açıklamalar yapılırken, kalkıp bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi başlattığı bir saldırı dalgasında yine Körfez üzerinden cevap verirse, bu tamamen bir intihar olur. Dolayısıyla aslında sorunuzun cevabını da bence burada hepimiz hep beraber almış oluyoruz. Bu bürokratik ve devlet aklından gerçekten bigane bir tavır olur. O yüzden ben bunun sürdürülebilir olduğunu da düşünmüyorum. Ama sadece bir şey söyleyerek bitireyim. Normal şartlarda bu savaş olmasaydı, bu çatışma süreci olmasaydı, iki tane rejim çok büyük sıkıntıdaydı. İran içerisinde bu bahsettiğimiz grup, bu marjinal unsurlar. Diğer tarafta da İsrail içerisinde Netanyahu kabinesi. Yani bu savaş hiç çıkmamış olsa, ikisi de kendi kendine çözülme yaşayacak iki tane, iki devletin içerisindeki güçlü klikten bahsediyoruz. O yüzden şu anda bunların son çırpınışları çok kolay bir sürece de tekabül edecek gibi durmuyor. Biraz da bunun sancılarıyla alakalı tabii ki.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da ekrana yansıyor. Bir yandan son gemi trafiği, şu an itibarıyla en azından büyük bir problem varmış gibi gözükmüyor Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, ama önümüzdeki dakikalarda süreçte ne olur? Tabii orada da şu an bir panik durumu, panik havası yaşanacak muhakkak. Bunu şu an hemen hızlı bir şekilde dünyadaki piyasalara, işte petrol fiyatlarına vesaire yansımaları olacak. Trump'ın da aslında en çok istemediği şey.
1: Kesinlikle öyle. Bir yandan istemediği şey, bir yandan da biliyorsunuz çeşitli şaibelerin de dolandığı bir mesele. Özellikle Trump'a yakın kişilerin hani petrol ticareti yapma konusunda öncesinde saldırı haberi aldıkları veya almadıklarına yönelik çeşitli durumlar da oldu. Fakat gün sonunda dediğim gibi, evet, bu süreç bizim alışa geldiğimiz ateşkes süreçleri gibi değil. Özellikle arka planda böyle dozajı ayarlanmış gerilimler devam ediyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu saldırısında da direkt olarak İran'ın yarın öbür gün olası bir savaş durumunda hedef alacağını belirlediği, hani kıyı savunma stratejisinde kilit rol oynayacak. Şu an baktığımız haritada biliyorsunuz onun doğu kıyısı Sirik, öbür tarafta biliyorsunuz Keşm Adası var. Biz hep bugüne kadar Tumba Adalarını ve Ebu Musa'yı konuştuk orada, ama orada Keşm Adası İran'ın özellikle hani kıyı savunma doktrininin temel merkezinde yer alan bir yer ve dikkat ederseniz bu süreç içerisinde mükerrer şekilde orası vuruldu. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aslında gizlice onun vurduğunu öğrendiğimiz saldırılarda orayı hedef aldığını biliyoruz. Orada yeraltı tesisler var, füze stoklarının bulunduğunu biliyoruz, kritik radar üslerinin bulunduğunu biliyoruz. Yani Amerika bu saatten sonra İran'a herhangi bir cevap vermiyor bir ihlal durumunda. Diyor ki, yani olur da savaş başlayacak olursa buradaki kıyı savunma sisteminin üzerinden bir cevap vereyim ve en azından yarın öbür gün savaş başlarsa bunun da bir hazırlığı olsun dercesine vuruyor. O yüzden İran'ın şu anda hem halkının hem de yönetiminin bu kadar yıprandığı bir ortamda bu saldırıyı kimin yaptığını bence iyice araştırması gerekiyor. Çünkü şu an çok majör bir sebep yoktu biliyorsunuz. Devrim muhafızları bir 3-4 gün öncesinde bizimle koordine edilmeyen meseleler, gemilerle alakalı uyarıyoruz diye Hürmüz'de bir uyarı da yaptılar. Fakat bir kırmızı hat oluşturulmuş.

0: düştü. Yani bu hat kullanılmadan eğer bu Singapur bandıralı gemiye direkt saldırı yapıldıysa teknik olarak Amerika'ya da bir cevap hakkı doğurmuş oluyor ve sonrasında bu tekrardan büyük bir hani şey gibi çığ gibi döndükçe dolaştıkça daha da büyüyor.
1: Ha, burada tam
0: Dolayısıyla
1: olarak da şunu soracaktım aslında. Singapur bayraklı ticari bir gemiye saldırı ABD'nin yanıt vermesi için yeterli bir gerekçe mi?
0: yani çünkü Amerika bu iddiayla oturdu masaya. Hürmüz eskisinden daha güvenli olacak. Eskisinden daha çok gemi geçiyor dedi biliyorsunuz. Ve orada bir iddia koydu aslında ortaya. Hani ben istediğimi aldım. Bundan sonra hiçbir sorun olmadan petrol akacak dedi Trump her tarafa. Şimdi böyle bir ortamda Trump'ı birazcık İsmet Özelvari olacak ama Trump'ı iddiasından vurdu İran. Yani o yüzden birazcık ironik bir vuruş. Sadece bir ticaret gemisi olduğunu düşünmüyorum. Direkt olarak bunu hedef almaları aslında hani Trump'ın en çok ürktüğü meselelerden birisi. O yüzden ben özellikle hani en başından beri bahsettiğimiz hani Pezeşkian'ın, Arakçı'nın özellikle bu süreci İran'ın lehine de gidecek bir şekilde anlaşmayla bitirmeye çalıştığı bir tavırdayız. Bakın İran teslim olsun demiyoruz Erkan Bey. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Fakat şöyle bir gerçek var. Amerika İsrail'in onu içerisine çektiği bu stratejik çukurda ki bu Amerika'yı masumlaştırmıyor. Normalde 2 haftada bu işi bitireceğini düşünüyordu. Şu an Tomahawk füzelerinin, Saat sistemlerinin füzelerinin maliyetleri %1000'in üzerinde artmış durumda. Bildiğimiz kadarıyla Patriot'ların %45'ini kullandılar. SM-3, SM-5 tipi uzayda İran'ın füzelerine hedef alabilen yüzlerce füze stoğunu erittiler. Yani 3-5 sene içerisinde yerine koyması gerekecek. Bir de bunlar kalkıp Pasifik Komutanlığı kurdu Amerika Birleşik Devletleri. Yani dedi ki ben Çin'e yavaş yavaş yönümü çevirmeye başlıyorum. Ama elinde yeterli stoğu yok. Dolayısıyla İran'daki meseleyi Allah korusun ama bu iş buradan büyüyecek olursa standart silahlarla ben bitirmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Bir an önce tamamen İran'da rejimi ve gerekli unsurları hedef almak için çok büyük çılgınlıklara da girişebilecekleri,
1: Yani
0: delilikler yapabilecekleri endişesini taşıyorum.
1: savaş yeniden başlarsa bir önceki gibi olmayabilir.
0: Tabii ki yani Trump'ın çünkü bu sürecin hemen öncesinde taktik nükleer silahlar konusunda danışmanlarıyla konuştuğuna dair söylentiler çıktı biliyorsunuz. Ha bunu taktik nükleer silahlar diye masumlaştırmaya çalışıyorlar. Yok o kadar kiloton değilmiş de bu kadar kiloton. Hayır bunlar nükleer silah. Ve bunu özellikle İran'ın kritik tesisleri, kritik unsurları tasfiye edecek şekilde kullanılmasına yönelik fikirler atanlar var ortaya. Dolayısıyla Amerika tamam anlaşmayı da denedim olmadı. Benim artık burada enerji kaybedecek gücüm yok deyip hani Allah korusun Hiroşima'yı, Nagasaki'yi hatırlatacak, belki İran'ı tamamen teslim olmaya zorlayacak çılgınlıkta, delilikte hamleler de yapmaya kalkabilir. Çünkü Amerika şu an masa kurulmamış olsaydı çok gözü dönmüş bir haldeydi. Bir de seçimler var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu etkenleri bir araya getirdiğimizde diplomasi masasında en azından şu anki krizin de çözülmesi hepimizin yeğlediği mesele.
1: Diplomasi masası diyoruz, mutabakat dedik. Orada bir süreç var, işliyor. Fena da değildi yani en başına
0: Evet.
1: dönecek olursak meselenin. Tabii ki pürüzler var, olacaktı zaman zaman. Bundan sonra da olacaktır muhakkak. Peki bu mutabakatı yırtıp atacak, tarafların iki tarafını da yırtıp atacağı hangi sonuçlar bu mutabakatın yırtıp atılmasına sebebiyet verir? Yani bundan sonraki süreçte, bu saatten sonra İki tarafında atacağı hangi adımlar buna sebep olur?
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri normal şartlarda eğer İran bir cevap vermezse, çünkü sonuçta teknik
1: Vereceğiz
0: olarak
1: diyorlar.
0: baktığınızda, evet yani şöyle teknik olarak baktığınızda Amerika bir saldırı ve kendisinin orada güvenlik vaat ettiği unsurlara saldırı yapıldığını, buna karşılık bir radar tesisini vurduğunu söylüyor. Askeri hedefi. Yani sivil bir hedefi vurdunuz, biz buna karşılık aynı zamanda askeri bir hedefi hedef aldık diyor. Orada bir hani tırnak içinde asla mümkün değil ama ahlaki üstünlüğü de hani anlaşma sürecinde ele geçirme çabası var. Ama diğer tarafta devrim muhafızları kalkıp Amerikan unsurlarını özellikle Körfez'deki ülkelerdeki unsurları oradaki üslere hedef alacak olurlarsa tekrar şöyle bir tablo da ortaya çıkabilir. Bugüne kadar artık kendisini zar zor zapt edip işte Türkiye'nin çabalarıyla, Katar'ın çabalarıyla İran'a karşı Amerika ile bir operasyon yapma fikrine son dakika dönmüşken bazı ülkeler artık bu sefer yani biz Körfez ülkelerinin bazılarını bizatihi bu operasyonun içerisinde İran'a yönelik olası bir operasyonda Amerika ile beraber yaparken de görebiliriz. İran'ın buna da izin vermemesi lazım. Bu çünkü şu anda Pezeşkian'ın, Arakçı'nın tekrardan toparlamaya çalıştığı ilişkileri kısa vadede de değil, orta uzun vadede gerçekten İran adına çöpe atmak demektir. O yüzden hani verecekleri tepkinin ayarın dozajını maalesef hani içerideki klikler, farklı etkenler, özellikle farklı grupların farklı metodolojileri sebebiyle direkt kestirmek güç. Ama devrim muhafızları dediğim gibi hani yine bir Amerika'nın çok rahatsız olmayacağı bir hedefi vurursa ve çok toz kaldırmazsa bu mesele büyütmeden kapatılabilir. Ama Amerika'yı tahrik edecek, Körfez ülkelerine artık yeter dedirtip Amerika'yı baskı altına aldırtacak İsrail'le beraber. İsrail'e hani tabiri caizse Dünya Kupası zamanında futbol terimi kullanalım, gollük orta yapacak bir şey verirlerse İran aslında İsrail'e en büyük iyiliği yapmış olur. Bugüne kadar Türkiye'nin, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın engellemeye çalıştığı her şeye de gel yapmış olur.
1: Tam İsrail üzerinden devam edelim. Süreci biraz başa alalım, en başına alalım hatta. İran'a, ABD ve İsrail İran'a saldırırken o süreçte biz bir anda İsrail'in Lübnan'a hem karadan hem havadan saldırılar başlattığını görmüştük. O günden bugüne de hala saldırılar devam ediyor ama bir mutabakat da varıldı, bir ateşkesi de varıldı Lübnan ve İsrail arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aynı şekilde tıpkı savaşın başında olduğu gibi İsrail yine buradan kendine bir yol bulup acaba tekrar Lübnan'a yönelik bir saldırı başlatır mı? Yani şiddetli bir saldırı. Gerçi hala zaman zaman saldırıyor ama.
0: Şöyle aslında ben bu müzakereler esnasında yani şu an hani kriz zamanlarında politik doğruculuk yapmak hele de bölgenin kan ağladığı bir durumda çok doğru değil ama yani ilk günden beri dikkat ederseniz hem İran'ın hem İsrail'in aslında bu sürecin parçası haline getirme çalıştığı bir vaka Lübnan, ki doğru değil. Yani Lübnan'ı getiriyorsanız o zaman Gazze'yi neden getirmediniz? Mesela İran tarafıyla alakalı da Gazze ile alakalı Lübnan'da olduğu kadar neden ısrarcı olmadı? Bu da benim adıma bir soru işareti. Neyse Lübnan meselesine gelelim ama. Şimdi biliyorsunuz yapılan mutabakat gereği iki tane yasa şey kanunsuz şekilde işgal ettiği bölgeden İsrail'in çekileceği, fakat özellikle belirli hatlarda hani Litani Nehri'ne kadar olan belirli alanlarda da en azından orada Hizbullah'ın uzun vadede tasfiye edildiği sürece kadar kalacağı, sonrasında da çekileceği söylendi. Şimdi Netanyahu'nun bunu pazarlama şekli tabii ki farklı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Lübnan meselesinde kesin bir çözüm istediğini biliyoruz. İsrail'e tabii ki direkt olarak hani biz seni her yerden çekeceğiz diyemedikleri veya İsrail'de en azından şu anda Netanyahu özellikle siyasi denklemlerde düşünüldüğünde biz bu bölgelerden direkt çekiliyoruz diyemeyeceği için tam anlamıyla detaylarına vakıf değiliz. Fakat şu an gördüğümüz bizim özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde İsrail'i artık cebir kullanarak, tehdit kullanarak, arka planda şantaj yaparak, ki son zamanlarda biliyorsunuz birbirleriyle olan silah anlaşmaları dahi sorgulamaya başladılar. Evet. Bunu kamuoyu önünde itiraf etmeye başladılar. İlişkiler bu kadar gerilmişken Amerika'nın bir rest çektiğini ve istediğini aldığını düşünüyorum. Fakat İran'daki bu gerilim üzerinden dediğiniz gibi Amerika'nın şu anda Lübnan'da, Suriye'de ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı üzerinden bölgede kendi kuracağı bir siyasi denklemine İsrail ve İran hani dolaylı yollardan direkt olarak beraber dinamit koymuş olabilirler tabii ki. Çünkü Lübnan'daki mesele devam ettiği sürece biliyorsunuz İran'da özellikle o bahsettiğimiz ekip marjinal unsurlar kendilerine ciddi bir argüman üretiyorlardı hem iç siyasette hem dış siyasette. Şu anda tam da bunun anlaşmasının yapıldığı gün bu saldırının sivil bir gemiye yapılması o yüzden yayının başında söylediğim noktaya itiyor beni. Yani devrim muhafızlarının içerisinde acaba bir ekip gizliden gizliye, çünkü daha önce biliyorsunuz Mossad'ın ne kadar sızdığını, İran'ın neler yaşadığını yakın zamanda biliyoruz. Bir hani sahte bayrak operasyonu mu yaptı diye düşündürten mesele de tam olarak bununla alakalı.
1: Ama şurası kesin ki varılan mutabakat ve devam edecek 60 günlük müzakere süreci olumsuz etkilenecek bu akşamdan.
0: Kesin olarak söyleyemem ama sadece bu sürecin kritikliğini anlamak adına şunu söyleyebiliriz belki de. 60 günlük süreç aynı zamanda aşağı yukarı İsrail'de iç siyasetin netleşeceği, Netanyahu'nun artık İsrail siyasetinde nerede duracağına dair ya da siyasetten tamamen silinip silinmeyeceğine dair cevapları da alacağımız bir süre. Ben bu ilk 60 günlük ateşkes duyurulduğunda biraz şaşırmıştım. Neden? Çünkü Yani bu özellikle teknik müzakereler, bunlar yeni süreçler değil ki. Bunlar 2011'den beri aşağı yukarı şeyden beri, affedersiniz, Obama döneminden beri yapılan anlaşmadan beri devam eden, aşağı yukarı 8-10 senedir iki tarafında belirli kırmızı çizgileri olan bir süreç. Bunlar aşılmasaydı zaten masaya oturulmazdı. Fakat o 60 günlük süreç, dikkat ederseniz, hani şu anda Knesset'te Ekim'e de kalmasın, daha da erken alalım seçimleri diyen bir ekip var ciddi anlamda. Ben o 60 günlük süreci İsrail'deki tabloyu da netleştirmek istenen bir süreç olarak görüyordum. O yüzden hani bunun çok sancılı geçeceğini biliyoruz. Fakat Amerika'da şu an J.D. Vance'in başını çektiği ekol Trump'ı artık daha çok ikna edebiliyor. Daha çok ön plana çıkabiliyorlar. Ve özellikle İran'da daha fazla kendilerini yormak istemiyorlar. Dolayısıyla şu an

0: yaptığıyla alakalı bir netleştirme ihtiyacına gidiliyor. Bu da tabii ki belki de tarihin tozlu
1: Peki.
0: sayfalarına karışacak ve hiç gerçek aktörünü öğrenemeyeceğimiz bir mesele maalesef.
1: Evet. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Hocam çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: değerlendirmeniz
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Sağ olun. İyi
1: Çok
0: geceler
1: sağ olun.
0: dilerim.

0: Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılında son kez sınıfları doldurdu. 81 ilde karne heyecanı yaşandı. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili başladı.
1: Son dersleri çaldı, okullarda karne heyecanı yaşandı. Yoğun bir yılı geride bırakan öğrenciler karnelerine kavuştu. 81 ilde öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılında son kez okul yollarına düştü. Yaklaşık 18 milyon öğrenci okullarında bir araya geldi. Son kez sınıflar dolduruldu. Karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili resmen başladı. Karnelerin alınmasıyla 8. ve 12. sınıf öğrencileri gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Üniversite adayları ise sonuçlarını 22 Temmuz'da öğrenecek. Ardından tercih heyecanı başlayacak. Bu arada 2026-2027 eğitim öğretim yılına öğretmenler 1 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri de 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Ebine Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları mesajlarla 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenciye sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı. Karne alan milyonlarca öğrenciye bir tebrik mesajı da Emine Erdoğan'dan geldi. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller." dedi. AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. istişare ve değerlendirme toplantısının programı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açış konuşmasının ardından kamp programı, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek.
2: Çeyrek asırlık destanını bir şekilde anlayacağımız, neler yaptığımızı, bu süreçte nasıl bir dönem geçirdiğimizi, bu çeyrek asırlık dönemin içinde neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare, değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
3: Toplantılar yapılacak, yeni yol haritası belirlenecek. Saha çalışmaları tek tek ele alınacak. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için 26-28 Haziran'da Sakarya Sapanca'da bir araya geliyor.
4: Çeyrek asırlık destan temasıyla bu yıl Sapanca'da gerçekleşecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tarihi konuşma yapacağı salona giden yolaysa 25 yıllık süreç zaman tüneli olarak tasarlandı.
5: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarihi bir açılış konuşması yaparak hem ülkemize, hem bölgemize, hem de dünyaya seslenecek tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kamp programı, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek. Ayrıca kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine üyelerinin katılımıyla genel istişare ve değerlendirme oturumları yapılacak. Terörsüz Türkiye sürecinden NATO Liderler Zirvesi'ne kadar birçok başlık masada olacak.

0: Kampın bir bölümünde bakanlar sunum yaparak bakanlıkların icraatlarına ilişkin bilgi verecek. Katılımcılar eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde kendilerine iletilen talep ve beklentileri doğrudan ilgili bakanlara aktarma fırsatı bulacak.
1: AK Parti'nin aslında karnesini, 25 yıllık karnesinin ne olduğunu ortaya koyacağımız bir kamp olarak değerlendirebiliriz.
0: Parti yönetimi uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıyan bir format benimseyecek.
1: Önümüzdeki günlerde AK Parti'nin dillere pelesenk olacak yeni bir şarkısını da paylaşmış olacağız.
0: Kamp programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.
2: 12. yargı paketinde dikkati çeken bir değişiklik yapıldı. Dolandırıcılıkta hesabını ya da IBAN'ını para karşılığı kullandıranlarla örgütün aktif failleri artık aynı şekilde değerlendirilmeyecek. Kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi imkanı getirildi.
3: IBAN'ımı kullandılar, ben de mağdur oldum diyen binlerce kişinin beklediği düzenleme 12. yargı paketine girdi. Yeni düzenleme cezalarda önemli değişiklikler getiriyor.
4: IBAN'ını bir başkasına verdiğinde bunun bir suçta kullanılabileceğini bilmeyen nice insanımız vardı. Ve bu nedenle kendi hesabı bir takım dolandırıcılık faaliyetlerinde haksız elde edilen bedelin hesabına gelmesi için kullanıldığında mağdur hale gelen kişiler oldu. Ne oldu bu insanlar? İşte savcılık soruşturmalarında, emniyetteki işlemlerde vesaire sanık şüpheli durumuna gelen kişiler oldular.
5: 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Kamuoyu tarafından IBAN mağdurları olarak bilinen kişiler için artık cezada indirim yolu açılıyor.
4: Buradaki ceza 1,5 yıldan 5 yıla düzeyinde olacak. Yine cezası var. Bu nedenle biz ne yapıyoruz? IBAN'ımızı bir cüzdanımız gibi, cebimizdeki cüzdanımız gibi algılayarak, nasıl ki cüzdanımızı önümüze gelen kişiye teslim etmiyoruz, IBAN'ımızı da bir başkasına teslim etmiyoruz.
3: Düzenleme yalnızca yeni dosyaları değil, halen istinaf ve temyiz aşamasında bulunan davaları da kapsayacak. Bu kapsamda uygun görülen dosyalarda bozma kararı verilerek yeniden yargılama yapılabilecek.
4: Hepsinin dosyaları yeni düzenlemeden faydalanabilir duruma gelecektir. Yeniden incelemeleri gündeme gelecektir bu dosyaların ve cezaların daha düşük seviyede verilmesi için eğer bir ceza verilmiş ise tekrar mahkemelerce değerlendirmesinin yolu yeni yasal düzenlemeyle açılmaktadır.
3: İnfaz aşamasındaki hükümlüler için de etkin pişmanlık imkanı getiriliyor. Buna göre mağdurun uğradığı zarar mahkemenin ihtarından itibaren 6 ay içinde tamamen karşılanırsa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilecek. Ancak zarar tamamen giderilmeden cezanın infazının durdurulması ya da ertelenmesi mümkün olmayacak.
4: Dolandırıcılar yine dün olduğu gibi yine cezalarını mahkemelerce eğer suçlu bulunularsa almaya devam edeceklerdir. Buradaki ayrım sadece dolandırıcılık içinde olmadan bir boşluk içinde bulunarak hesabını kullandıran bundan menfaat temin etmiş kişilerin cezasının dolandırıcıyla tam bir dolandırıcılık durumu içerisinde kişiyle aynı oranda olmaması yönünde bir düzenlemedir.
2: Dijital pazarlarda yapay zeka kullanımı her geçen gün artıyor. E-ticarette tüketici güvenliği ve rekabetin korunması için Rekabet Kurulu sürekli teyakkuzda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijital çağda rekabet politikaları çalıştayına katıldı. Bolat, hem yapay zekanın artan pazar payına dikkati çekti, hem rekabet alanında atılan adımları sıraladı.
6: Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde.
7: Yapay zeka teknolojilerinin e-ticaretteki pazar payına dikkati çekti. 2032 hedeflerini açıkladı.
6: 2032 itibariyle de 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurulu tarafından düzenlenen dijital çağda rekabet politikaları çalıştayına katıldı. Dijital ve yeşil dönüşümün ticaret anlayışını kökten değiştirdiğini belirtti. Teknolojiyi takip eden firmaların kazançlı çıktığını vurguladı.
6: Yapay zeka destekli iş modelleri firmalarımız için daha geniş pazarlara ulaşmak ve piyasada rekabet edebilme gücü kazanmak açısından çok önemli rol oynamaktadır.
7: 2025 e-ticaret verilerine dikkati çeken Bolat, değişen rekabet anlayışının yeni tedbirlere de kapı araladığını

0: arttığını söyledi. Dijital dünyada rekabet dışı uygulamalara izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Rekabet Kurulu'nun dijital pazarlarda soruşturmalarına devam edeceğini hatırlattı.
1: Bu dijitalleşme rüzgarı ve yapay zekadaki önemli gelişmeler mutlaka ticaretin en önemli ögelerinden biri olan rekabet konusunda da çok yönlendirici olacaktır.
2: Eğitimde yapay zeka ve dijital dönüşümün ele alındığı Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24'ün sorularını yanıtladı.
3: Yapay zeka artık eğitimin de gündeminde. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen organizasyonda 20'den fazla ülkenin Eğitim Bakanlığı temsilcileri İstanbul'da buluştu. Yapay zekadan dijital dönüşüme uzanan yol haritasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24'de anlattı.
4: Sizin söylediğiniz gibi yapay zeka artık toplumsal yaşamın, siyasal yaşamın, ekonomik yaşamın her türlü alanımızın belirleyici unsurlarından birisi haline dönüştü. Biz bakanlık olarak da zaten çok sayıda yapay zeka uygulamasını hayata geçirdik. Bütün sektörler olduğu gibi eğitim sektörünü de çok derinden etkileyecek bir gelişmeden bahsediyoruz artık.
3: Zirvenin gündeminde sadece teknoloji yok. Yapay zekanın eğitimde nasıl daha verimli ve insan odaklı kullanılacağı, dijital dönüşümün sınıflara nasıl yansıyacağı da ele alınıyor. Bu yıl fuar alanında kurulan deneyim merkezleri de katılımcılara yeni nesil eğitim uygulamalarını yakından inceleme fırsatı sunuyor.
4: Dünyada barış, demokrasi, insan hakları, hukuk egemen olsun, insanlar birbirlerinin haklarına riayet etsinler, İnsanlar birbirlerinin etnik, dini, kültürel kimliklerine saygı göstersinler diye, dünyada barış egemen olsun diye eğitim veriyoruz. Asli misyonumuzu unutursak eğer, o zaman kendi kendimize bir canavar yetiştirmiş oluruz. Bunu ihmal etmememiz gerekiyor.
3: Öğretmenlerden akademisyenlere, girişimcilerden teknoloji firmalarına kadar eğitim ekosisteminin tüm paydaşlarını buluşturan zirve, uluslararası işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor.
5: Temel amacımız Türkiye'nin bu güçlü kasını ihracata dönüştürmek, uluslararası işbirlikleriyle Türkiye'nin politika yapıcı gücünü, liderliğini, hinterlandındaki birlikte çalıştığı sosyal kültürel uyumu yüksek ülkelerle paylaşmak, bu alandaki tecrübelerini küresel eğitim sektörüne ve küresel eğitim politikalarına olumlu, katkı sağlayıcı, yararlı bir çözüm sağlayan lider ülke olarak konumlandırmak.
3: Paneller, açık oturumlar ve uygulama alanlarıyla 3 gün sürecek zirvede eğitimin geleceğine yön verecek yeni teknolojiler ve çözüm önerileri değerlendirilmeye devam edecek.
2: Milyonlarca anne için erken emeklilik imkanı genişledi. 2 çocuğa kadar yapılabilen borçlanma imkanı 3 çocuğa çıktı. Anneler 2160 gün kazanıp erken emekli olabiliyor. Hatta şartları sağlayan EYT'li olup yaş da beklemiyor. Detaylar haberimizde.
6: Erken emekliliğin kapısı açıldı. Çalışan anneler tam 6 yıl kazanabilir. Peki nasıl? Doğum borçlanması uygulaması 1 Ekim 2008 yılından bu yana uygulanıyor. Peki o tarihten bu yana doğum borçlanması şartlarında değişenler neler?
7: Bakıldığı takdirde uygulamanın 2008'den bu tarafa hayatımızda olduğunu söyleyebiliriz. Burada şart olarak da mutlaka sigorta başlangıcınız olacak. Ondan sonra doğum gerçekleşmiş olması gerekli ve de çocuğun hayatta olması lazım en az 2 yıl boyunca. Burada da prim günü olarak her çocuk için 720 gün 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı veriyor. Dolayısıyla 2160 gün buradaki süreleri borçlanabiliyoruz. Ha, buradaki her çocuk 2 yıl diyoruz ya, o 2 yıllık sürede annemizin çalışmamış olması lazım ve de çocuğun hayatta olması lazım. Eğer vefat durumu varsa vefat tarihine kadar olan sürenin de borçlanabileceğini söyleyebiliriz. Bir müjde verelim annelerimize. Özellikle burada meslek lisesi veya meslek yüksekokulunda staj yapılıyor. İşte oradaki stajlarda sigorta başlangıcı oluyor. O sigorta başlangıcı da aynı şekilde doğum borçlanmasına sebebiyet verebilir.
6: Düzenleme sayesinde anneler

0: eksik prim günlerini tamamlama konusunda daha geniş bir hakka sahip olurken emeklilik planlarını da daha erken tarihlere çekebilecek. Özellikle uzun süre çalışma hayatından uzak kalan kadınlar için sistem daha esnek hale getirildi.
1: Milyonlarca çalışan anne için emeklilik imkanları genişledi. İki çocuğa kadar sınırlı olan borçlanabilme imkanı 3 çocuğa çıkarıldı. Anneler 2160 gün kazanarak da 6 yıl erkenden emekli olabiliyorlar.
2: İzleyicilerimizin biraz daha bunun net anlaması için bir örnek yaptık. Bu örnekte annemiz sigorta başlangıcını yapmış ve sonrasında da 3 tane doğumu var. Ve o süreler içerisinde de çalışmamış. Buna göre ilk çocuğu kolay olsun diye 1 Ocak 98'de, ikinci çocuğu 1 Ocak 2001'de, üçüncü çocuğu da 1 Ocak 2002'de. Bakıldığı zaman ilk çocukta 98 ile 2001 arasında kaç yıl var? 3 yıl var. Dolayısıyla 2 yıllık süre boş olduğu için buradaki 720 günü borçlanabiliyor annemiz. İkinci doğumunu ne zaman yapmış? 2001'de. Üçüncü doğumu ne zaman yapmış? 2002'de. 2001 ile 2002 arasında kaç yıl var? 360 gün var. Hani 720 gün borçlanabiliyordu? Hayır, çünkü diğer çocuğu da borçlanma hakkı olduğundan kaynaklı burada 1 yıllık süreyi borçlanacak. Üçüncü çocukta da yine 720 günlük süreyi borçlandığı zaman günlük 352 TL'den toplamda 1800 gün borçlanmasında 633.600 lirayı ödediği zaman annemiz burada 3 çocuk üzerinden buradaki günlerini satın alacak. Belki de yasalarımız doğrultusunda emekliliği de hak etmiş olacak.
3: Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencileri hem eğlenceli hem lezzetli bir etkinlikle ağırladı. Karnesini alıp müzeye gelen çocuklara ücretsiz balık ekmek ikram edildi.
4: Çok güzeldi, beğendim. Birinci olduğum için sevindim.
5: Balıklar çok iyiydi. Kenan abinin ellerine sağlık.
6: Karne sevincine balık ekmek sürprizi damga vurdu. Okuldan karneleriyle çıkan öğrenciler soluğu balıkçı Kenan'da aldı.
7: Dersimiz bugün balık, deniz, sevda oldu. Türkiye sevdası oldu. Balık yeme yarışması en çabuk porsiyonunu bitiren kardeşimize, birinciye 4 tane çupra hediye.
6: Okullar kapandı, karne heyecanı başladı. Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ise öğrenciler için özel bir sürpriz hazırladı. Karnesini alıp gelen çocuklar müzeyi ücretsiz gezme fırsatı bulurken etkinlik kapsamında kendilerine balık ekmek ikram edildi.
8: Balığı sever misin?
4: Severim. Şu anda daha çok sevdim kazandığım için.
8: Ne kazandın?
4: Efendim?
8: Ne kazandın biliyor musun?
4: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sürpriz dediler.
8: 4 tane çupra diyorlar ve madalya.
6: Düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1 ton hamsi ve uskumru balığı öğrencilere dağıtıldı. Yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısının sergilendiği müzede çocuklar hem deniz dünyasını keşfetti hem karne gününü unutulmaz bir anla taçlandırdı.
3: Boyun ve bel fıtığından muzdarip misiniz? Ağrılarınız günlük yaşamınızı olumsuz mu etkiliyor? Tüm bu sorunların bir çaresi var. Nükleoplasti. Tedavi uygun hastalara sihirli değnek gibi değiyor.
9: Nükleoplasti bel ve boyun fıtıklarında özellikle ameliyat olmuş hastalarda dahi ve patlamış fıtık ya da ileri derece fıtık olan hastalarda bile, özellikle uygun hastalarda çok başarılı sonuçları kanıtlanmış yeni nesil bir tedavi yöntemi.
10: Tedavi sonrasında hayatımda çok şey değişti. Yani normale döndüm bir kere. Çünkü sadece rutin işlerimi yapıyordum artık son dönemde. Normal hayatıma hemen döndüm. İşte 5 kilo verdim onun üzerine. Spora başladım. Normal, sağlıklı bir şekilde. Yani hatta şey diyorum, genç kız gibi oldum falan böyle. 10 yıl geriye döndüm gibi yani.
0: Hareketler kısıtlanıyor. Ağrı hayatı çekilmez kılıyor. Bel fıtığı ve boyun fıtığı can sıkıyor. Modern tıpsa hastaların imdadına yetişiyor.
1: Kesik yok, dikiş yok, kanama yok. Nükleoplasti tedavisi fıtıktan çekenlere adeta şifa oluyor.
0: Peki nedir bu nükleoplasti tedavisi?
9: Cerrahi gibi bir doku çıkarılması ya da kanama, dikiş gibi şeyler yok. Minimal invaziv dediğimiz bir girişimsel yöntem. Ameliyathane şartlarında, steril şartlarda yapılıyor. Lokal anestezi altında yapılıyor. İşlem 30 dakika sürüyor. Fıtık seviyesinin çokluğuna bağlı olarak ya da iki bölgede fıtık seviyesine göre, mesela hem boyun hem bel fıtığı aynı hastada varsa aynı seansta yapılabiliyor. Sadece süre uzuyor. Yine lokal anestezi altında yapılıyor.
1: Bel fıtığı Dilek Hanım'ın hayatını felç etmişti. Yataktan kalkarken bile zorlanıyordu. Bu derdin dermanı ise nükleoplasti tedavisinden geldi.
0: Dilek Hanım'ın yolu nükleoplasti ile kesişince işler değişiyor. Ağrılar diniyor, hayat normal seyrediyor.
10: 5-6 yıldır bir ağrı sürecim vardı. Ama son 6 ay ağrılarım çok ciddi oranda arttı. Ve son 2 ay sağ bacağımı yürüyemiyordum, yani tutmuyordu. Çoğu zaman yatak eşimi yardımıyla kalkıyordum. Tedaviyle ilgili birkaç araştırma yaptık. Hemen ertesi gün çok ağrım olduğu için açıkçası çok da dediğim gibi araştırmadan geldim. Tedavi olduğum ve çok kısa sürüyor. Yarım saat gibi bir süre. Böyle kalktım ve o gün evime gittim. Bir saat sonrasında hayatıma devam ettim.
9: Hastalarımız işlemden sonra büyük çoğunluğu rahatlıyorlar ve günübirlik bir tedavi olduğu için hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Bir iki gün dinlenmelerini istiyoruz ve devamında sosyal hayatlarına, fiziksel hayatlarına hızlı bir şekilde dönüş sağlanıyor.
3: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığı görevine seçildi. Fas'ın Tanca şehrinde düzenlenen Dünya Konseyi'nde Meksiko City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazandı.
11: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığı görevine seçildi. Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG'nin Dünya Konseyi toplantısı Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirildi. Meksiko City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak 2026-2029 dönemi için başkanlık görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, böylece dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek.
12: Dünyada şehir gündemini bir adım önceden bilmek, sürecin nasıl yürütüleceğine katkı sağlamak ve bununla ilgili çözümleri bilmek aslında şehrimizde herkesten önce adım atma imkanına kavuşturuyor. Ve tabii büyük bir temsil, Konya'nın tanınırlığı adına çok büyük bir fayda oluştur.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Uğur İbrahim Altay'ı elde ettiği başarı dolayısıyla telefonla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Altay'a uluslararası temsil görevinde başarılar diledi.
12: Gündemde hak ettiği yeri almasına katkı sağladık.
3: Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi bu yılda Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalde kültür, sanat ve eğlence bir araya gelecek.
13: Sivrihisar meydanı coşuyor, hoca geliyor, herkes koşuyor.
11: Nasrettin Hoca'nın memleketi Sivrihisar festival coşkusuna hazırlanıyor. Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.
13: Saldım şimdi festivale, maya tutturdum, 7'den 70'e kahkaha kurdum.
11: Festival boyunca konserlerden sergilere, geleneksel gösterilerden kültürel etkinliklere kadar birçok program düzenlenecek.
13: Satan 27 yıldır ben buradayım, bak eşeğe ters bindim çok önceden, şimdi sosyal medyadayım zaten.
11: Festivalin tek amacı yalnızca eğlence değil, aynı zamanda Nasrettin Hoca'nın hoşgörü, sevgi ve birlik mesajlarını gelecek kuşaklara aktarmak da hedefleniyor.
13: Sivrihisar meydanı coşuyor, hoca geliyor, herkes koşuyor.
3: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'de biz haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğini açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyor. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden.

0: saatten sonra iş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, hayırlı
0: cumalar. Hayırlı cumalar.
1: Cümlemizi sağ olun, teşekkür ediyoruz. Güzel bir cuma günü. Hava güzel, hava güzel derken ısınmaya başladı.
0: Başladı ya.
1: Değil mi? Dün de biraz sıcaktı.
0: Evet.
1: İnşallah öyle Avrupa'da olduğu gibi böyle kavurmaz.
0: Çok... Olmaz değil mi Hikmet abi? Sen öngörün...
1: Hocam bunu, sen bu, tabii çok, o... bu öngörecek bir şey değil yani.
0: Şimdi, ama sen meteorolojik verileri, tabii. O efendime söyleyeyim tabii. Haritaları vesaireyi...
1: Dünyada birkaç kişiden bir tanesiyiz yani.
0: Takip eder ve bir analiz ortaya koyarsın. Beklentin ne?
1: Avrupa'daki gibi olmayacak. Bizim peki. Normal bütün hani şu var ya hani mevsim normallerin üstünde ifadesi var ya.
0: Tamam.
1: Bu da başka bir palavradır. Şöyle palavra. Çünkü son 25-30 yıldır uzmanlar televizyon ekranlarında önümüzdeki hafta kavurucu sıcaklar gelmektedir değil mi?
0: Tamam.
1: Bir de basınç vardır. Alçaktır o basınç.
0: Evet.
1: Alçak o kışın basınç. Çok konuşulur. Evet. Yazın konuşulur.

0: olmaz. Ama hep mevsim normalinin üzerinde diye bahsediyor. Yani eğer bunlar doğruysa 30 yıl içerisinde biz şu anda 75 derece olmamız lazım. Hep üzerinde de, ama yani aslında geçen sene de böyleydi. Daha önceki sene de böyleydi. Doğru. Falan filan. İnşallah o kadar kötü olmaz. Avrupa'da insanlar öldü ya. Yani bu, sıcaktan alışık değiller tabii.
1: Bu vesileyle kıymetli seyircilerimize ve saygıdeğer dinleyicilerimize diyelim ki Türkiye'de bu işin gerçekten uzman isimlerinden biri sevgili Eldeviren Ayan arkadaşımız. 24 çatısı altında bütün bilimsel verileri en ince ayrıntısına kadar analiz ederek sizlere tam isabet beklentileri, zaman zaman Hikmet Bey'le çatışsalar da tam isabet beklentileri sizlerle paylaşmaya devam edecek. Buradan Eldeviren Ayan'ı da selamlayalım.
0: Neden? Çünkü bu meteoroloji böyle bir şeydir. Çünkü birebir tutturabilmek diye bir şey yoktur. Ani bir rüzgar değişimleriyle beklentiniz üzerinde
1: yer onun, göğonun demiş ya Azerbaycanlı abimiz. Aynen, abi yaşıyorsa Allah gibi selamet versin. Evet. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Bu meşhur bir sosyal medya videosuydu ilk zamanlarda daha. Yer onun, göğ onun, dolayısıyla biz ne yapalım işte, Allah ne takdir ederse odur.
0: Hayırlısı.
1: Diyelim.
0: Allah sağlık, sağlık versin her şeyden önce.
1: Başlayalım.
0: Başlayalım hocam.
1: A milli takım sabah Amerika karşısına çıktı Hikmet abi.
0: Tabii, memnun ettiniz.
1: Bir galibiyet aldık.
0: Sonunda.
1: Ve evet, bir galibiyetle dönüyoruz. Nedir? 3-2 Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etmeyi başardık. Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'ın 90+8'deki golüyle biz galibiyete ulaştık. Arda Güler Dünya Kupası'nda gol atan en genç milli futbolcumuz olma özelliğini bu golle birlikte kazanmış oldu.
0: O daha geleceği var inşallah, daha nice dünya kupaları görür.
1: Şimdi biz bu tartışmalara çok girmedik. Girme niyetinde de değiliz. Değil, tabii. Neticede çocuklar bizim çocuklarımız ve biz bizim çocuklarımızdan umutluyuz. Hatalar elbette olacaktır. Elbette böyle beklemedik. Ama günün sonunda bu çocukları kazanma yolunda bu çocukların başarılarıyla, değil mi, önümüzdeki dönemki başarılarıyla gururlanma yolunda.
0: Bir de bize bu ders olsun şu da, yani ben de şöyle söyleyeyim. Motivasyon falan derken abartmayalım, suyunu çıkartmayalım.
1: Bazen. Biraz yapıyoruz yani.
0: Aşırı motivasyon şey yapar, başarısızlıkla neticelenir.
1: Doğru.
0: Eğer çok aşırı motivasyon, fazla anlam yüklemekler falan filan, yani ben de olsam çok büyük baskı yaşarım yani.
1: Doğru.
0: Normal performansım dışına çok daha fazla motive bir şekilde çıkmak diye beklenirken birden altta düşebilirim, panik yaşamayabilirim, anksiyete olabilir.
1: Mümkün.
0: Çünkü abartılmayın ya, şuna da bilmiyorum, gereksiz değil ya, söyleyelim, bizi program yapalım. Ya böyle bizim çocuklar, onun işte atletleri, dev insanlar, filenin sultanları falan, bu tamam, bir yani çok insanlar bundan eğleniyor olabilir. Ben bunlara da karşıyım yani. Ya yani ben tabii bir isim, bir şey, bir lakap takmak gerekirse ya koy, bir şey demiyorum da. Yani bu bizim çocuklar mesela bana hala çok abartılı geliyor. Tamam, çok güzel. Rıdvan Dilmen'in galiba başlattığı bir şey bu.
1: Olabilir.
0: Tabii o kendi başlatmış olabilir ama çok seviyoruz bu işleri.
1: Ya evet.
0: Yani dedi, potanın efeleri, filenin sultanı bilmem ne falan. Yani bu bilmiyorum ya, bu biraz sakin olsak. Dünya bu, tamam 24 sene sonra gidiyorsun da sakin olun ya. Benim en çok üzüldüğüm şey şu sahip, bu değil aslında. Yani gelecekler, hepsi çok güzel güzel futbol paralar da kazanıyorlar. Tamam mı? Hayatları onun için devam edecek. Tabii zor, kolay değil. Bu iş, bu mesleğin içinde oldukları için.
1: Eleştirirler, elbette yıpratacak.
0: Tamam, doğru. Ama o şöhretin de karşılığı budur yani.
1: Yapacak
0: konuşacaksın,
1: şey yok.
0: Konuşuyor yapacak insanlar şey yani. Ha. Sen oturduğun yerde ayda 1 milyon lira para, 1 milyon dolar kazanıyorsan birileri sana bir şey söylerler. Şu var, çok büyük efor, çok büyük güç harcıyoruz bir şey için, futbol için. Ben daha önce hakikaten lisanslı sporcu bir insan olarak söylüyorum. Yaptığın harcama, yani ben biz gittiğimizde bir maça yani bakkaldan ekmek arası peynir yiyip yanında bir tane kola yediğimi hatırlıyorum yani. Çünkü o kadar bütçe.
1: Doğru.
0: Sporcu için, masyen sporcusu için. Bu kadar büyük paraların karşılığı bu olmamalı. Her türlü eleştirebilirsin sporcuyu, motivasyon falan filan, o olmadı, bu olmadı, yanlış, 4-4-2 değildi falan filan, abi sen konuş, bir 5 milyon saat çubuklara kızdım, konuşun abi, programlar var, sabahlara kadar devam ediyor, dövüyor abilerini, konuşmak problem değil ama bu kadar eforun karşılığı bu olmamalı. Yani İsveç dediğin nüfus kaç,
1: tamam,
0: değil mi hocam?
1: Peki.
0: Hırvatistan geliyor, tokat atıyor onlara, bunlara neydi, yeşil burun çıkmış, yeşil burun. Koçya Taçao diye bir tane daha vardı. Paçato.
1: Çarao.
0: Adam gol atıyor. Heh. Şimdi bu adamların bütçesi ne kadar kardeşim? Bunu sorarım ben. Bu doğal bir şey yani.
1: Tamam.
0: O yüzden bu peki. kadar büyük eforla, 100 milyarlar lirayla, transferlerle ve insanların bu kadar angaje eden, hayatlarına parça alan bir sporun karşılığı bu olmamalı.
1: Doğru.
0: Ben ona isyan ediyorum.
1: Dolayısıyla...
0: Başka bir yere harcasan bunu var ya...
1: Dolayısıyla
0: dünya şampiyonuz zaten.
1: Hataları insanlar içindir. İnsanlar hata yapar. Motivasyonu yükselten de hata yapmıştır. O beklentinin altında performans gösteren de hata yapmıştır.
0: Ya ama da oynayıp neticede, da sorumluluğu almayan da hata yapmıştır.
1: Neticede...
0: O sorumluluğu almayan bizim çocuklar da hata yapmıştır.
1: İşte onu söylüyorum. O motivasyonun altındaki performansa da hata gözüyle bakıyoruz. Günün sonunda ama hani... Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evlat evlattır denir ya işte. Bu da öyle. Bizim çocuklar dememe Hikmet Bey az önce kızdı. O yüzden bizim çocuklar değil. Hak veriyorum. Yani. Hak veriyorum. Bizim çocuklar, milli takımımız, bu genç pırıl pırıl delikanlılar, kendilerinden sonra gelecek olan kuşak için
0: tabii.
1: doğru rol model, tabii. doğru örnek olsunlar. Ve sporun gerçekten günümüz şartlarında o melanet, korkunç, kötü alışkanlıklardan kurtulmaya da bir vesile olduğunu, oradan uzak tutmak için de doğru bir kanal olduğunu düşündüğümüzde bir ebeveyn olarak, evlatlarımızın sporla taraftar olarak, aktif olarak haşır neşir olmasının da doğru istikamet olduğu kanaatindeyim. Bak yine çok bildirici bir şey, bilgilendirici bir, öğretici bir cuma programına başlamış bulunduk.
0: Evet, evet yani burada bir yine bir tenakuz oluşmasın. Cuma programı dedin. Öteki taraftan bu söylediklere katılmakla beraber bir daha gene ben buna bir karşı koyayım. Şöyle.
1: Koy
0: bunu,
1: yani,
0: bunu da anlam çok yüklemeyelim. Yani spor tamam da futbolun dünyada bu kadar büyük gelişmesinin sebebi ya da atletizm ya da olimpiyatların dünyadaki spor etkinliklerinin uluslararası arenada daha önceki dönemden soğuk savaş dönemiyle son yüzyıldan bahsediyoruz. Şimdikiler farklı. Yani bunun başlamasının sebebi de farklı. Rusya, Doğu Blok ülkeleri sadece sporla dünyada üstenci bir tavır ortaya koymak ve komünizmin işte ilkelerini, onun erdemlerini ortaya koymak amacıyla bu sporu yaptılar. Ve çok güçlü ve dövdüler adamları. Biliyorsun Nadia Comaneci'yi biliyorsun.
1: Tabii canım. Yani,
0: olimpiyatlar adamı. Evet. Yani başarısız olan oyuncuyu işkenceden geçirdiler. Neden? Çünkü dünya çapında bir ABD'ye karşı bir Doğu blokunun o meşhur Almanların faşizmden önünde olduğu gibi var. Oradan evle evle ya başka bir amaçtı o. Buraya kadar gel artık bir eğlenceden bahsediyoruz. Bir eğlence hocam bu. Yani ne diyor? Yeşil burunu ilk defa duyduk değil mi? Yeşil burun orada. Yeşil burun olduğu yerde bir de neydi o ekvator bilmem işte var ya böyle
1: tamam ülkeler. Da tamam bu bir eğlence.
0: Eğlence yani
1: ben
0: o yüzden.
1: De, ben de diyorum ki yani eğlence alternatifleri eğlence alternatifleri arasında o lüzumsuz sosyal medya eğlenceleriyle
0: ona,
1: kıyasladığınızda
0: ona yeğlerim, tabii ona
1: çok
0: yeğlerim.
1: Derli toplu çok zararsız bir eğlence kategorisinde yer alıyor. Dolayısıyla sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz artık.
0: Ediyoruz.
1: Ama, 10 dakika ama, geçti
0: ama
1: ya.
0: Önce okuyun. Okumak daha kıymetlidir. Sonra sporcu olun.
1: O zaman okuma noktasında evet. da bugün 18 milyon öğrencimiz
0: tamam.
1: ve 1 milyon 200 bin'den fazla öğretmenimiz tatile giriyor. Öğrencilerin evet. karne heyecanı yaşanıyor. Tüm yavrulara
0: evet.
1: şöyle doyasıya sağlıkla dinlenebilecekleri bir yaz tatili
0: i̇şte,
1: temenni
0: işte
1: ediyoruz.
0: Bizim çocuklar bunlar.
1: Bizim çocuklar.
0: benim de çocuklarım eyvallah. Şu anda karne almaya gittiler.
1: Ne güzel.
0: Elhamdülillah.
1: O yaz tatili umarım yorucu geçen bu eğitim öğretim yılının sonunda size tabir yerindeyse ilaç gibi gelecektir.
0: Evet, ama fazla dinlenmeyin. Biraz okuyun. Okumayı da bırakmayın.
1: Ben mesela çalışılması taraftarıyım da. Bugün, aynı zamanda.
0: Sol tarafında.
1: Aynı kalktım. Zamanda. Bu hani böyle bir fiziki olarak bir işte ücret karşılığı çalışmaktan öte bir şey. Bir işle meşgul olmaları. Yani bu bak ev işi olabilir. Bu efendime söyleyeyim başka
0: bir hobi.
1: Şey olabilir ama bir şeylerle uğraşmanızda fayda var diye evet. düşünüyoruz. Genç kardeşlerimize de hayırlı tatiller dileyelim.
0: Evet diliyoruz hepsine inşallah Allah.
1: O zaman hızlıca.
0: Tamam.
1: Seninki kim? Sarı saçlı mavi gözlü.
0: Evet Trump.
1: Kongreyi bypass edip bize Kaan motoru. Vereceğine ilişkin Reuters'tan dün bir haber geçti.
0: Evet.
1: Bugün de onu Hürriyet gazetesi manşetten duyurmuş. kongreye rağmen Kaan hamlesi diye.
0: Tabii güzel, tabii üzdüm. Yani bizim ihtiyacımız zaten çok daha önceden F-35 meselesinden beri biliyorsun yaşadık sıkıntılarımızı. Türkiye'ye bir yaptırım uyguladılar. F-35 ile başlayan bir süreçti o.
1: Evet.
0: Ardından bu F-16'ların da modernizasyonu ile ilgili bir talebimiz vardı ki hakikaten çok daha şey katıldı o dönemlerden bugüne kadar. Onu da karşılamadılar. Tabii Kaan'ı yaptık ama tabii jet motorumuz var mı? Var. Yanlış anlaşılmasın. Bizim S-400'ün şu anda muadili füzemiz de var. Ama S-400 alıp bir denedik böyle baktık.
1: Tamam.
0: Nasıl yuvarlak işte hangi alaşımlar var içinde, perçin buradan mı giriyor, basıncın altında ne kadar dayanır diye. O testlerden baktık bayağı bir şey öğrendik çıkarttık. Çünkü teknoloji böyle bir şey. Bizim jet motorumuz da böyle bir şey. Jet motorumuz ne Amerikan jet motoru, ne Rolls Royce, ne de Rusların bilmem MiG'lerin eski MiG'lerin jet motoru. Ara bir jenerasyon. O yeni bir jenerasyon. Öyle ilerliyor.
1: O da çalışmalar tabii. Son hızıyla devam ediyor. Tabii. O zaten cepte.
0: Tabii o. Tabii.
1: Bizim biraz zamana oynadığımız bir dönemdeyiz. Biraz hızlı hareket etmemiz gereken tabii, bir noktadayız.
0: Bunu çok defa yani. Sormuşumdur. Sertifikasyon diye bir şey var. Uluslararası uçuşlar için geçerli. O sertifikasyonun belli müddeti var. Sen normalde kullanıyorsun. Şu anda kullanabiliyoruz o motoru biz. Motor kullanılıyor. O sertifikasyon sürecinde onu aldığın zaman sivil alıcılık da aynı şekilde motoru bütün dünyaya ihraç edebiliyorsun. Envantere herkes alabiliyor o motoru. Şöyle bir şey var. Biz birçok farklı mesela Rus-Ukrayna tarzı motor da kullanıyoruz. Kendi üretimimiz de var. Hı-hı. Zaten elimizde Batı'nın ve ABD'nin jet motorları var. Ama biz bu alanda çok büyümeye çalışıyoruz. Yani hedefimiz bir sonraki nesil. O bağlamda bu Kaan'a dedikleri bu motorların yeni jenerasyon motor olarak bir görülmesi
1: sertifikasyon
0: lazım.
1: Sertifikasyon için bize zaman mı lazım tabii, diyorsun?
0: Zaman lazım. Yani 3 senesi daha kaldı.
1: Bu motorun bilmem kaç saat durmadan çalışması lazım.
0: Zaten binlerce saat,
1: yapılması
0: binlerce
1: lazım.
0: Saat, zaten çalışmaya devam ediyor.
1: Bu testler aşamasındayız şu anda. Her aslında iş bitti. Yani tabii. Koy bunu uçağa uçurur
0: tabii,
1: diyorsun
0: tabii,
1: sen de.
0: Uçuruyor da zaten.
1: Sertifika,
0: var.
1: Sertifika almak için diyorsun ki bizim bir süre daha tabii. Vakte ihtiyacımız var.
0: Tabii.
1: Bu vakitte de boş bırakmamak için işte Amerika'dan temin ediyoruz.
0: Farklı sivil alıcılık kurumları tarafından da aynı zamanda motorun parça parça güvenilirliği, işte dayanıklılığı, yedek parça değişimiyle ilgili her türlü sertifikasyonun sahibi olması lazım. Bunlar olduktan sonra tutan yok. Zaten bak bir şey fark ediyorsan şöyle bir durum da var. Mesela altına olan kuralı koyar diyorum ya abi.
1: Tamam
0: altına
1: abi.
0: Olan kuralı koyar. Bu da böyle bir şey. Sen vakti zamanında bunları yapmış olsaydın nükleer silah da böyle bir şey. Yani şu anda sen nükleer silah Türkiye yapamaz mı? Atom ama yapar. Ya şimdi sallamayın bu altyapısı. Altyapı değil. Bu teknoloji dünyada var olan bir teknoloji. Anlaşıp yaparsın. Herhangi Amerika bile sana verebilir bunu. Mesele sadece bunu siyasi olarak izni almak. Siyaset arenasında bunu kabul ettirebilmek. Birleşmiş Milletler, NATO, evet. Uluslararası kurumlarla
1: evet.
0: ilgili.
1: Evet.
0: Bu da böyle bir şey. Onlar bizden çok daha önce başladığı için sen mecbur onların sertifikasyonunu takip
1: Bravo.
0: Ediyorsun.
1: Bravo.
0: Evet, normal bir şey yani.
1: Şu Kaan'ı az önce göstermiştiniz. Bir daha bir gösterelim de kalorifer peteğinin nasıl uçtuğunu Cumhuriyet gazetesi ve Şurekası da bir görsün. Şey senin YouTuber Taytaylı Fatih Altaylı da bir bak kalorifer peteği bak nasıl uçuyor kalorifer peteği ha?
0: Evet. Bir de insanlar teknolojiyi anlamıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Hala eski bir kafa var şu. ABD yapmış abi. Yapar. ABD yapmış ama artık Çin de yapmış.
1: Tabii.
0: Efendim İsrail üretmiş ama İran da üretmiş. İsveç, Belçika yapımı işte AI bilmem ne firması. Dünyanın en iyi çeliğini üretmiş, Türkiye'de üretmiş. Artık teknolojide böyle uçurumlar yok, uçurumlar yok hocam.
1: Doğru.
0: Yani şöyle bir şey düşünmeyelim. Hani var ya meşhur romandaki Reader's Digest'ta vardı. Adam Afrika'nın üzerinden geçerken uçakla, 70'li yıllar galiba, belli hiç böyle çok tenha ormanlardan geçerken oradan uçağın üzerinden bir şey düşüyor. Bir galiba bir çöp parçası atlıyor. Eski pırpır uçaklar var ya onlardan. Kola kutusu demiş. Yıllar sonra o kabileyle bir araya geldiklerinde kabilenin ona taptığını görüyorlar. Afrika'daki bir ormanda bir kabile bir uçaktan düşen bir kola kutusuna ya da şişesine onu koyuyorlar. Çünkü benzemeyen, tabiatta olmayan bir şey. Onun Tanrı'nın bir parçası olduğunu tapıyorlar. O zaman okurken şey düşünmüştüm, ya ne kadar farklı bir dünya. Yani adam onun tanrı zannediyor, tapıyor. Öteki taraf adam uçakla

0: gelmiş okyanus ötesinden ve orada onu atmış oraya. Evet. Ama dünya artık böyle değil. Çok özel şartlar dışında.
1: Çok haklısın.
0: Uçak dediğin şey, teknoloji, cam, motor, jet motoru ya da savunma sanayi. Yani herhangi bir malın bir tanesinden daha iyi olduğunu ben bilemem. Rus jeti daha mı iyi? Çinliler dünyanın en iyisini yaptığı olabilir. Belki de F-16'dan çok daha iyi. F-35'in de çok başarılı olduğunu da bilmiyorum. Hiçbir savaş bir kazanmadı ki. Ben bir tartar şunu gördüm. Tartar. Kalktı düştü birkaç defa. İptal edildi hatırlıyorsun evet, uçuşları.
1: Evet.
0: Ve onları gördüm. Bak sertifikasyon böyle bir şey. Hocam 10 sene oldu. Testi 10 yıldan beri devam ediyor bak. Kolay değil. 2015. 11 yıl olmuş. Hala bir bazı konularda kendi ispatlayamamış bir silah o. Yani dik inişler çıkışlarda problem yaşamış, kaza yapmış, kaç tanesi telef olmuş. Böyle bir şeyden bahsediyorsun. Belki de Çin daha iyisini yaptı, onu da bilemezsin. O yüzden şunu şöyle görmek lazım. Sakın şey küçümsemeyin. Yani ne onun ne bu değil. Türkiye yapıyor, hepsini yapıyor.
1: Evelallah.
0: Ve dünya teknoloji artık yukarı bir seviyede doğru, kimin daha iyi yaptığını bilemezsin.
1: Doğru hamleleri de
0: tabii,
1: doğru bir yönetim neticesinde atıyoruz.
0: Atıyoruz İnşallah. Elhamdülillah, evet.
1: Bu durumu tabii endişeyle takip eden komşularımız da yok değil. Bugün
0: Milliyet Gazetesi de endişeyi takip ediyor.
1: Ama yanlış değil abi. Komşularımız yani Yunanistan en bu önemli
0: içimizde.
1: En önemli teorisyenlerinden biri de Cumhuriyet Halk Partili Namık Tan. Çünkü Yunanistan'ın hemen hemen her kesiminden yükselen mavi vatan uydurma böyle bir yaklaşım olmalı, olmamalı, olamaz ifadelerine en büyük destek CHP'den ve Namık Tan'dan geldi. Mavi vatan masalıyla bütün dünyayı uyuttu bu iktidar, aslında böyle bir şey yok dedi CHP'li Namık Tan mecliste. Hasılı Yunanistan'ın endişesini bugün Milliyet Gazetesi birinci sayfasından okurlarıyla buluşturuyor. Ben, hani Trump bizi seviyordu? Hani yani seviyordu ben, demişler. Hani Trump dostumuzdu. Evet. Yunan'ın hava gücü yerli bir oluyor ifadelerini kullanmış Yunan basını ve Mitsotakis hükümetini eleştiri yağmuruna tutmuş. Bu motor meselesi Yunanistan'ın canını fena halde düzeltiyorum. Yunanistan'ın ve CHP'nin özellikle Namık Tan ve ondan danışmanlık fikir hizmeti alan CHP'lilerin canını fena hocam, halde yok, bence, sıkmışa
0: ben
1: benziyor.
0: Ben hiç yorum yapmıyorum hocam. Bu hatta çünkü yani Trump Atina ya Trump üzülmüş ne ben haber değil ben çok özür dilerim Hürriyet'ten. Yani ama haber öyle böyle haber olmaz. Şöyle olur bak. Yani Atina üzüldü. Atina her şey zaten bitti. Trump ne yapacağını bilemiyorum. Emin değilim hala. Hani bunlar böyle konuşulduğu zaman çok bak gördüğüm nasıl Yunan'ı korkuttuk falan. Bir alakalı böyle bir şey yok. Biz zaten büyük ülkeyiz yani. Korkusuz zaten. Trump ya Trumpsız.
1: Trump problem olmasa yok. Da korksun. Yani Trump. Hatta ben bir kademe ben daha de, ileri gideyim.
0: Bir olayı bilmiyoruz daha. Bak bir daha söylüyorum.
1: Namık Tan bizde olsa da korksun. Evet. Yani onun cirmi kadar
0: yani
1: yer yok, yakar.
0: Ben Namık Tan anlamak istemiyorum artık ama yani Atina da korkmuş da Trump da bunu bilmem ne şok yaşamış da çok da şeyim dedi yani.
1: Peki.
0: Yaşasınlar çok. Yani.
1: Umurumdaydı.
0: Ama çünkü karşı Trump da var. Bir Trump gerçeği var. Gelmek üzere sarı saçlı mavi gözümü. Ben çok seviyorum Trump'ı yani. Ama şöyle bir gerçek de var. Yani Trump bu abi.
1: Ne olacağı hani belli olmaz.
0: Trump'tır ne yapsa tamam. Yeridir gibi.
1: Çok güzel.
0: Yani o yüzden belli olmaz. Bakacağız.
1: Tamam.
0: Gelsin dostlar.
1: O zaman Yunanistan meselesini de konuştuk.
0: Bitirdik.
1: Ankara liderleri bekliyor. Akşam gazetesi manşet. Güzel bir haber çalışmış arkadaşlarım. Buradan tebrik edeyim. Gayet harita bazlı böyle gazete haberleri hep çok keyifli olur. Daha net anlaşılabilir. Harita bazlı. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Neler olacak? Kaç lider gelecek? Nasıl ağırlanacak? Plana, programa ilişkin. Onu da buradan size duyuralım. Ve dün Sayın Cumhurbaşkanı geliştirilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
0: Evet.
1: 3 belediye başkanı AK Parti'ye dahil oldu. Biz dedi başkanları bağrımıza basacağız. Nevşehir Belediye Başkanı, Keçiören Belediye Başkanı, doğru mu?
0: Evet.
1: Ve neydi? Keşan Belediye Başkanı mıydı? Dahil oldu. Şimdi Nevşehir il ama Keçiören'in seçmen sayısı Nevşehir'in 3 katı.
0: Böyle, doğru.
1: Dolayısıyla hani büyük bir ilçe Keçiören ve biz nereden tanıyoruz Keçiören Belediye Başkanı'nı? Özgür Özel'in annesine küfür ettiği mesajlardan tanıyoruz. Onlar

0: Rozet taktılar. Var mı bu konuda söyleyeceğin
1: tabii,
0: bir şey?
1: Tabii. Şimdi bu önemli. Yani çünkü burası yoruma muhtaç. Diğerleri bilgidir. Bir okursuz gazeteden. Yorum şu. Yani ben daha önceki Cumhuriyet Halk Partili ve diğer partilerden AK Parti'ye geçen BD başkanları ve hatta vekiller baktığınız zaman şöyle bir şey ortada. Ben esprisini yaptım dedim. O kadar çok BD başkanı AK Parti'ye geçti ki. Diğer partilerden de var tabii. Yeniden Refah var. Saadetçi var bir tane galiba. Yeniden Refah'tan var. CHP'den var. Yani bu gidişle CHP'den gidenlere bakıyorum özellikle. Bak büyük şehirlerden bahsediyorsun. Yani bazı ilçeleri dediğin ilçeler 300-500 bin nüfuslu olan ilçeler.
0: Tabii.
1: Ondan sonra bu gidişle CHP'de bütün belediyeyi kaybedecek. 2024'te tarih yazıklıyorlardı ya. Bak tarih yazık dedikleri şey var. Hezimete bak abi. Ben bunu hezimet gözüyle bakarım. Biz bunu işte bunun haberini yaparken bu gerçeği atlamayalım. Şimdi karşı taraftaki bunun bir psikolojik bir karşılığı da var. Ne diyordu şey? Özgür Özel. Hala o hayatta unutulmadığımız cümle. Fikren ve zikren. Fikren ve zikren. Yani fikir burada fikir, soyut, zikir. Zikir de soyut ve somut. Hem dil hem de konuşma. Bunu biz iktidardayız.
2: Fikren ve zikren evet. İktidardayız demişler.
1: Yani boşuna konuşuyorsunuz. Biz %35-36 civarındayız. AKP 31'lere falan düştü. Hatırlıyorsun bunları değil mi bunları? Biz zaten iktidardayız. Bunca belediye başkanlığı bu bir işaret bir şey. Yarın seçim sandık getir ulan. Dedi yani kaç gün geçti aradan ya. Şuraya geldiğimiz noktaya bak.
2: Yeah.
1: Şimdi bunun CHP'nin seçmeninde bir karşılığı olmadığını mı zannediyorsunuz? Yok değil mi? Görmüyorlar değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun değil mi? Fikren ve zikren iktidardaydın hocam. Fikren ve zikren kaybediyorsun hocam. Fikren ve zikir her şey. Ne fikir kaldı zikir. Hiçbir şey kalmadı. Nasıl ne kaldı? Ya? Abicim yani birbirinizin kuyusunu kazmaktan o koltuk için böyle parça pinçik olmuşlar. Hani var ya ben bayağı şeye benzetiyorum. O karikatürlerde kavgadan sonra abartılı bir patlama olur ya.
2: Evet.
1: Paramparça elbiseler. O yeşil yaratık Hulk gibi. Tekrar şu paramparça olmuş elbiseleri. Adam diyor ki ben diyor iktidar yürüyüşümüzün sesi geliyor diyor. Dedim ya yok artık ya. Yani bak bir daha söyleyeyim. Geçenlerde bir araştırma okudum bir yerde. CHP seçmeninin %76'sı İmamoğlu'nun masum olmadığına inanıyormuş.
2: O var bugün.
1: Var mı? Tamam, o zaman atlayayım orayı. Ama bu gerek değil. Özgür Özel hala hazırda bu takıntı değil. Bu gerçek bir şey. Çünkü sordular onu. Hala hazırda duva neden para konduğunu açıklayamadı. Ulan bu kadar pasta kutu milyarlar var. Bu budur. Evet budur. Evet budur. Ya da mesajı açıklayamadı. Sen kimsin ki? Sen kimsin ulan? Ulan demeyi hak eden bir kişidir. Çünkü herkes ulan diyor.
2: Kendisi de o ifadeyi tabii, çok sık kullanır.
1: Sen kimsin ulan? Millete mesaj atarak bunu anam bile kahrolurdu, bacın da böyle olurdu falan diyor. Sen kimsin ulan?
2: Senin baban belli değil
1: sen
2: diyorsun.
1: Kimsin, sen kimsin? Sen neyin necisin? Senin nesebin nedir? Kocanı boşa ben sana sahip çıkıyorum. Kimsin lan sen? Hakikaten bir tanesi yazmış galiba Siccin demiş. Kötü kötü bakıyor ya şeye, Kılıçdaroğlu'na. Şimdi bu adam bütün Türkiye ayağa kaldırıyor hesapta. Lan sen bir tek hatırladığı bir şey var. Mezarlıkta kafayı çeken insanlara Saraçhane'de cami duvarı işeten bir adamsın. Başka bir şeyde kariyerin yok.
2: Doğru.
1: Kariyer bu.
2: O
1: kariyer, laf kariyer olsun. Defi hacet için cami duvarı bulduran.
2: Bravo.
1: Aynı zamanda da çeken bir adamın şey
2: laf hatırlamıyorum olsun sen. Diye değil. Onu unutmadık. Onu unutmadık. Yani o Şehzadebaşı Camii'nin neyse. Duvarları üzerinde içki sağlığa zararlıdır. Bira içtiren ve sonrasında da o caminin duvarına hacet gidermeleri görüntülenen o azgın grubu şimdi, oraya toplayan insandır Özgür Özel.
1: Şimdi aklı Selim, ben şöyle söyleyeyim, sakın yanlış anlaşılmasın.
2: Onun, ve Ramazan günü, onu da belirteyim.
1: Onun siyasi karşılığı, parti istifası veya partiden başka, onun siyasi tartışması devam edebilir, o başka bir hadise. Ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan, hani fikren ve zikren, tekrar söylediği şey, biz zaten iktidardayız. Artık bütün psikolojik üstünlük bizde. Orayı daldım, burayı daldım, şurayı daldım, burayı daldım. Al şimdi, al bakalım ne alıyorsun? Nereye aldın sen? Ya kale dedik bak bu ben bunun karşılığı olmadı. Kale dediğin İzmir'i artık bağımsız bir kişi yönetiyor. CHP değil. Ama onu bilmem. İzmir yok. 2024'te tarih yazdım diye geldin. Burada 1,5 yıl geçti İzmir'i kaybettin. Öyle değil o bir taktik. Ne taktik? Anlat bakayım ne taktikmiş bu.

bana anlatsana. Ama bir safhadan temizden bakalım da. Mansur ucunda duruyor. Şurada duruyor. Fırıyorsan kaçıp gidecek. Kaçıp gidecek diyorum adam. İnanmayın bu hikayelere. İçeride Özgür Özel'i göndermek için bir yapı. Ben diyordum ya İmamoğlu'na karşı bir...

0: bunu bir şey için söylemiyorum. Yani ayrımcılık yapmıyorum. Adam yani ben bu partide kaldığım sürece sabah kalkacağız pavyon, akşam köpük, yatarken duvar, yemek yerken VIP, para kulesi, çanta, neydi başka? Battaniye, valiz, bant, kamera. Ulan bu rezillik, kepazelik. Ya ben siyaseti bırakayım. Bak ya ben siyaseti bırakayım. Ya bu kepazelikten kurtulayım demiştir. Diyorlar mı? Diyorlar. Diyenler de arkadaş ben yıllarımı verdim bu siyasete. Ama artık bunun karşılığı yok. Cumhuriyet Halk Partisi ha tamam zaman zaman birçok kötülüğünü de gördük. Ama bir şeyimiz var, ilkemiz vardı, bir mefküremiz vardı vatanla ilgili. Ama bu çok başka bir şey deyip görenler de CHP'yi tek tek bırakıyorlar. Bu arada Özgür Özel'in CHP'de karşılığı kalmadı artık. Bak bir parti düşün. Ben aldım diye
1: ona
0: ben aldım
1: geleceğim.
0: diye kaldırdı ya 2024'te. Aldığı her şey tek tek tek tek tek gidiyor. Gerçi almamıştı.
1: Ona geleceğim. Bugün Cumhuriyet Gazetesi uzunca bir süredir bu meseleyi manşetinden okurlarıyla paylaşan Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti de önemli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal medyada çok rahatsız edici belediye başkanları var. Muhtemelen sen de o fikirdesindir. Yani AK Partili ama tavırlarıyla, hareketleriyle, böyle vatandaşla diyaloğuyla, üstenciliğiyle, ukalalığıyla fevkalade rahatsız edecek olan bu başkanları da son uyarıyı yapmış gibi görünüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şov peşinde koşmayın, işinizi yapın diyor kardeşim.
0: Var
1: Belediyeciliğin
0: mı konuşması?
1: kitabını
0: Vermiyoruz, tamam.
1: Yani istersen
0: Tamam,
1: bir kulak verelim mi?
0: Öyle mi dedin? Sen bilirsin, tamam.
1: Hadi bir dinleyelim, hadi bir kulak verelim Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurunuz.
2: Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız. Partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
1: Adrese gitmiştir bence.
0: Gitmiştir
1: yani,
0: bence.
1: Yani o AK Parti rozeti taktıktan sonra öyle ben tuhaf işte, tuhaf hareketler yapanlara da gerekli uyarıyı Sayın Cumhurbaşkanı
0: yani
1: şöyle yaptı.
0: Söyleyeyim. Bugünün manşetine 255 milyon daha defa yapsan, şu bir örnekle anlatsan bence muadil olur. Eşit olur. Eşit olur. Bak bir cümle, bak şu çok kıymetli bir şey. Bunu biliyoruz tabii ki, bir belediye başkanının bir hareketleri de vardı biliyorsun. Çekti bilmem, esnaf diyor bir daha. Özellikle bir de
1: evet.
0: Atfı da koydu oraya. Yani dedik özellikle bu dedi. Bir hafta 10 gün boyunca tartışıldı bu. Herkes itiraz etti. Ben de itiraz ettim. Yani bu böyle olmamalıydı.
1: İtiraz derken o belediye başkanının,
0: tabii,
1: o AK Partili belediye
0: tabii,
1: başkanının yaptığı şova itiraz etti.
0: Ama hepimiz teeddüp ettik. Benim ilk itirazım da şeyde olduğu gibi hatırlarsın, bu teğmen yeminlerinde. Ertesi gün daha olmadan önce bir tepki olmaya başladı, hatırlıyorsun.
1: Hı hı.
0: Bunu açık açık söylemekte bir beis yok. O yüzden AK Parti AK Parti hala. Yani Erdoğan'ın bu kurmuş olduğu bu parti büyük bir emanettir ülke için. Onun o şekilde muhafaza edilmesi için adam hala bu yaşta bunlarla uğraşıyor. Bak yanlış anlama, bu yaşta hayatını vermiş bu bu davaya. Ve bu davanın partisinde bir sözü vardır Erdoğan. Ben bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben bunu gölgesini, ağırlığını yurt dışında gördüm. Yani AK Parti'den önce partiler vardı, gitti 15 sene, kolay değil. Arkasından burası başladı, yurt dışındaki iz düşümünü gördüm. Bu ülke olamaz, Türkiye bu olamaz. İz düşümü. Neydi o?

0: Öyle. Ben büyükelçiyim. Ben efendim konsolos muavinim. Bilmem neyim. Ben bilmem ne komiserim. Yok öyle bir şey. Sen oradaki gurbetçilere hizmet için bolca da para verilen, iyi de
1: Görevlendirilen bir...
0: hizmetçisiniz.
1: Evet.
0: Büyükelçi değil. Hizmetkarsın sen orada. O büyük nedir o? Büyükelçi. Ben on buradaki Türklerin elçisiyim. Vatandaşımın hakkını yedirtmem. Ve bunun iz düşümünü hissettim ben.
1: Tamam.
0: Hikayemde hatırlıyorsun Almanya'da yaşadığım
1: evet.
0: hikaye.
1: Evet.
0: Baktım ben değişmişim, bir dayılanmışım.
1: Tamam.
0: Gereken. Özgüven patlaması yaşadık. Ama özgüven patlaması yaşaması gereken kim biliyor musun? Vatandaş.
1: Doğru.
0: Lider değil.
1: Ya da o görevliler değil.
0: Değil.
1: Ya da o belediye başkanları
0: yani,
1: değil.
0: Yani pasaportum yenilecek abi. Ya bu saatte mi gelir? Yarın gel değil. Abi vakit kapandı ama buraya kadar gelmişsiniz bana. Ta uzaktan işte nereden? Duisburg'dan geldi. Buyurun efendim sizi alalım. Ma döndü. Eskisi değil. Şimdi söylediği şey o yüzden akpa. Bak sen burada bir pavyonun hesabını veremedin. Bir köpük, bir sabun, dört sevgili, iki tane alakasız, beş kumar, altı yat maşeyi şeyden sonra, bir yastan sonra bir yat macerası değil mi? O eğlence part, köpükler. Partinin her tarafı var, iğrençlik akıyor her tarafından. Bir tane çıkıp da itiraz etmiyor, ediyorlar mı?
1: Yok.
0: Yok değil mi Eda?
1: Yok.
0: Gören var mı? Şöyle diyor Gören, birazcık söylediğim ifade gibi. Ya bu CHP'lidir, ne yapsa yeridir, bunlar yaparlar.
1: Hı.
0: Abi alkol içmiş. Mesela. Abi CHP içeri. Abi sevgisi. Oğlum hepimiz sevgisi. Yap. Oğlum şey, vip. Para mı lan 100 euro? Hayat böyle gidiyor. CHP bu. Buradaki tek bir sıkıntı bile. Değil mi? Şimdi bu Erdoğan bunu aldı getirdi. Bu toplumsal tepkiyi hissederek getirdi. Ve o ifadeyi hayatı boyunca kullandığı ifade. Biz bu buraya efendi olmaya değil. Biz millete hizmet etmek için buradayız. Doğru mu?
1: Hizmetkarıyım
0: diyor geldik. Ya.
1: Evet.
0: Ya senin lider diyor ki ben bu ülkenin hizmetkarı olmak istiyorum.
1: Sonra sen de ve çıkacaksın orada esnafa
0: bak,
1: zulmedeceksin.
0: Şey, ama
1: pazarcı
0: bak,
1: tezgahını.
0: Ama bak o çok şöyle bu Türkiye'de mevcut şartlara göre yani mukayese edersen edilecek bir şey yok ortada. CHP ile mukayese edersen devede kulak bile sayılmaz bu. Öteki hem yemiş hem hizmet vermemiş bir de yanına da metres yapmış. Bir de peştemal bağlamış.
1: Olsun abi öbürü ne yaparsa yapsın.
0: Öteki gelmiş bir üst
1: sen onunla mı yarışıyorsun?
0: Bak, ama yarışmıyor işte
1: senin
0: o yüzden.
1: Kitabını belediyeciliğin kitabını bu adam yazmış 94'te koymuş. Okuyacaksın o kitabı
0: bir de,
1: bu kadar.
0: Bir de demiş ki sana misyon yüklemiş. Demiş ki bak bunu mütevazı ol. Mütevazı ol. Ben hizmetkarım diyorsam sen benden daha büyük değilsin herhalde dedi. Ya yani sen de bir hizmetkarsın. Alt tarafta hizmet eden bir hizmetkarsın. Üst tarafta değil. Altta hizmet ediyorsun sen. Yani bir mahallede ben bu ülkeyi yönetiyorum. Sen de ona göre davranacaksın. Yani benim ilk gördüğüm değişim, Türkiye'deki değişim buydu diyorum bakın. Bir daha buradan saygı ve selamla arada bir görüşebiliyorsak, çok zor görüştük gerçi son yıllarda. Mevcut bizim Mısır Büyükelçimiz Salih Mutlu Şen benim için hayat unutmadığım böyle pırıl pırıl bir yıldız gibi duruyor karşımda. Ne açıdan biliyor musun? Ne açıdan? Nesini biliyorum? Şunu biliyorum. Ya bütün ülkede yaşayanları parça parça ayırıp çünkü o dönüşümün en büyük iz düşümünü öyle görebiliyorsun.
1: Evet.
0: Türkiye'de ne olduğunu.
1: Evet.
0: Yoksa yaşaman
1: yurt
0: lazım.
1: Yurt dışında bana. Yaşıyorsun. Ha, doğru.
0: Ve diyor dedik arkadaşlar bunlar tamirciler. Bunlar berberler. Şunlar medya çok az tabii işte. İş adamlarının yanında gelen bir adam. Danışma grubu. Alıp tek tek oturup da beni 24 saat 7-24 arayabilirsiniz arkadaşlar. 7-24 telefonum hizmetinize açıktır diyecek büyükelçi. Ama ondan önceki ne yapacak? Şunu yapacak. Kedi aldım. Kedi besliyorum. Evet. Bir de artık kitap yazabilirim. Niye? Kitap mı? Niye? Niye sayın büyükelçim? Çünkü Arabistan'a geldim. Ne yapacağım ki ben burada? Sana şimdilik parayla bilmiyorum da 6-7 bin dolar para bir maaş aylık. Hizmetçinin ayrı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şoförün ayrı. Bir de komiser var kapında. Bir ülkede büyükelçisin ve sen burada kitap yazmaya geldin öyle mi?
1: Ya neyse tamam.
0: Yani o yüzden bak, bu böyle büyükelçiden Hikmet Bey gelmiş. Sen tamircisin değil mi? Ne haber patron? Diyen adama döndürebiliyorsan bu ülkeyi haddini bileceksin.
1: Dönecek.
0: Evet,
1: herkes de
0: kim keser?
1: Dönmeyen.
0: Racun da reis keser.
1: Aynen öyle. Boş dönmeyen dönecek. Herkes de dönecek. Belli ki bu adrese teslim mesajlar yerine ulaşmıştır. Köprüden önceki son çıkış.
0: Evet.
1: Onu da belirtmiş olalım. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk teması başarıyla tamamlamış.
0: Evet ama kötü
1: bir
0: olmuş.
1: Şeyde,
0: çok güzel. En hoşuma giden bir tanesi o Selena bir hanım var ya. İyi ismi. Siccin 10 demiş. Gördün fotoğrafı bakışı. Siccin 10.
1: Ya bak.
0: Ha bu.
1: Bud'dan sonrası ilk temas.
0: Bu damar teması.
1: Vefat eden CHP 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'le de orada karşı karşıya geldiler. İlk temas dünden beri çarşaf çarşaf, uzun uzun, geniş geniş, bütün CHP medyası dahil olmak üzere, CHP destekçisi, yandaşı, medyanın her düşünürü, kalemşörü yazdı, söyledi. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Şu
0: abi orada şey var, Ali Mahir Başarır'a posta koymuş prom.
1: Tokalaştığına ilişkin fotoğraf var.
0: Var mı?
1: Var.
0: Öyle geçiyor gibi görünüyor.
1: Kamera arkadan görünüyor. Fotoğrafta tokalaşıyor gibi görünüyor.
0: Ben haberde
1: görünüyor.
0: Öyle gördüğüm için
1: söylüyorum.
0: Çok
1: da önemli. Ali Mahir Başarır diyorsun ya. Ben Özgür Özel diyorum. Ali Mahir Başarır kim abi? Özgür Özel yalnızca, ya. Manisa milletvekili ya.
0: Manisa tabii doğru. Yani farkı kadar da şu
1: neyse,
0: an.
1: Neyse. Yani
0: kıdem yani CHP'deki etkinlik açısından farkı yok. Öteki korsan EYT başkan.
1: Tamam.
0: O da korsan sözcü.
1: Sözcü korsan. Bile değil de.
0: Korsan neyse. Yardımcı.
1: Ya Muharrem İnce ya. Bak o da şimdi nereden çıktı? Evet, yanıma geldi şimdi bütün eleştiri. Ya bir de bak Muharrem İnce CHP'ye geri döndüğünden beri hep böyle şey yapıyor. Savunma alanında yani sessiz duruyor. Kendini unutturuyor. Kaybettiriyor. Gitti Kemal Bey de yanında durdu. Şimdi ister istemez o karede Muharrem İnce kesin diyordur. Ya şurada sessiz duruyorduk.
0: Bak bir söyleyeyim. Aslında bu da bir şey fotoğrafı. Hadi gel buraya buradan. Hani deminki abartım vardı ya. 155 bin tane program yapsan.
1: Tamam.
0: Erdoğan bir cümle yapıyor. İşim bitir. Bak bu da CHP'nin özeti. Söyle bak şimdi. Abi. En uzun olanı şu kel olanı. Heh. Gelse yok şu o da şey dedik neyse.
1: Tamam.
0: Muharrem İnce. Namı diğer Hacı Muharrem.
1: Hacı Muharrem.
0: Hacı Muharrem yenmiş de yenmiş. Çıkmış da yenmiş. Çıkmış da yenmiş. Yenmiş de yenmiş. İnmiş de yenmiş. Vurduğu adam yanında duruyor. Bak
1: tamam.
0: Bu dediği adama kızıyor gidip parti kuruyor. Tamam. Sonra tökezleyen gergedan dansını icat ediyor. Tökezleyen tamam. Gergedan. Tıpkı da tıpkı da tıpkı da.
1: Tamam.
0: Onu keşfediyor.
1: Sonra?
0: Ona arkadaşlar şak diye bir şey çıkıyor. Diyor bir şey önce Tokmakçı Rahmi geliyor. Tokmakçı Rahmi diyor ki bir adam diyor şeye gitti.
1: Külliye'ye gitti. Rahmi Turan'dan bahsediyor. Evet. Sözcü gazetesinin
0: ona Tokmak acayip köşesinin acayip plakası yazarı. Vardı. Erdoğan buna git CHP dağıt dedi. Tamam. Bu da alırım dedi tamam. Falan diye. Adam en son çık dedi ki arkadaş dedi bu dedi CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu olduğu CHP'de bir çete var. Bu çete dedi her türlü belayet bunlardan çıkıyor.
1: Tamam.
0: CHP'den bir alt olmaz dedi. Ve çıktı gitti. Memleket kurdu. Falan. Tamam. Arkasından döndü tur attı. Arkasından tam %5 oyu o tökezleyen gergedan tuttu ya. %5 oyu yakaladı.
1: Anketlerde öyle gözüküyordu.
0: Anketlerde öyle gözüküyordu en azından.
1: Tamam.
0: Tak. Bir anda baktı kaseti çıktı.
1: Ne dedi?
0: Peki ne dedi? Neyi ima et dedi ki ulan dedi. Ulan dedi. Ben dedi çekiliyorum seçimlerden dedi.
1: Evet.
0: Lan daha önce örneği var. Ne kaçıyorsun gidiyorsun? Dik dur. Öyle bir sürü dedikoduya geri dönen bir sürü CHP'li var. Bu yok mu hocam?
1: Olmaz mı?
0: Söylemeyelim mi? İsmini vermeyelim hadi. Var bir kaç tane
1: tamam,
0: CHP'li.
1: Tamam ismini verme boş.
0: Evet. Ondan sonra peyniriyle tadılan bir adam. Ondan sonra peki arkasından bir döndü adam. Ha pardon bir de en son bir yerde bir tuvaletin önünde beklemişlerdi bunu değil mi?
1: Tabii. Bir kongrede, bak. Kurultay ya da bir etkinlikte tam tuvaletin önündeki sandalyeyi ona ayırdılar.
0: Yanındaki bu Ulu Hakan
1: Namık. Az önceki fotoğrafa gelin onu konuşuyoruz.
0: İşte Kılıçdaroğlu'nun öteki tarafında yani şu ifade bakın arkadaşlar bunu ben teatral bir şekilde değil. İlk aklıma gelen fotoğraflardan size anlatıyorum. O yüzden biraz keyifli olsun diye de söylüyorum. Hareket şu hocam bak harekete bak. Televizyon canlı yayında hareket şu. Parmağımı şöyle yapıyorum. Şimdi fikren zikren o özgözlü hareketleri bunlar. Aynı zamanda sikte kullanılan hareketler bunlar. Bakın. Kılıçdaroğlu aday olmasın diyenlere bakın. Bakın onlara trollere. Altını kazıyın. Bak kardeşim. Altını kabe yapıyor. Kazıyın altını yok şöyle. Kazıyın altından AKP trolleri çıkar.
1: Diyor.
0: Kim diyor? Diyor? Eğer Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyenler.
1: Evet.
0: Kim onlarsa hangi kimse onlar vallahi tamam. O alçaklar.
1: Tamam.
0: CHP'li olamazlar. Onlar tamam. Kazıyın altında.
1: Bunu diyen
0: Özgür Özel.
1: O da sol, karede.
0: O da sol tarafında.
1: Tamam.
0: Benim son kez
1: bir de arada
0: son kez kürsüye çıkıyorum diyen derken ağlayan
1: Özgür Özel.
0: Geri o.
1: Tamam.
0: Kutsal yani baba, oğul ve kutsal ruhtaki kutsal ruh.
1: Harika. Bir de arada...
0: Ayrıca korsan başkan.
1: Bir de arada homoseksüeller bu ülkenin aydınlık geleceği için çalışan...
0: Evet.
1: Hepinizden...
0: Daha onurlu.
1: Homoseksüel olmayanlardan daha onurlu insanlar evet. diyen...
0: Onların hamisi...
1: Siyasi hamileri arada.
0: Tabii. Ya bu da bir gerçek. Bu da yaşandı. Ortaya karışık hocam. Bırak bak. Bakar mısın ortaya karışık? Bir tane eksik tabii. İki kişi daha eksik orada. Bir tane ortadakine seçim olmadan, tamam mı? İnanılmaz kötü, iğrenç, seviyesiz ve çok aşağılık bir tiyatro halinde. İki tane beyaz gömlekli adamı koyup tiyatronun aşağı. Merhaba başkanım, sayın cumhurbaşkanım. Hoş geldin sayın cumhurbaşkanım. Bugün çok şıksınız beyaz gömleğinize. Sen de öylesin. Ben yazıyorum. O da öteki. Sen, pardon. Şu anda tam Excel programında değişim yapıyordum ya.
1: Sayın cumhurbaşkanım, sayın yardımcım.
0: Nasılsın sayın yardımcılarım? Ama normal yardımcım değilsiniz siz. Neydi? İcra.
1: İcracı cumhurbaşkanı yardımcısı ya.
0: İcracı. Hatta olmaz. Bir tek CHP de olur.
1: Of.
0: Ve bu adamlar şurada karşımızda duruyor. Ve siz diyorsunuz ki bu adamlar...
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Bütün bunlar şu anda görünenler değil mi?
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Altında peştemal var bunlar.
1: O icracı cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olan zat...
0: Kim?
1: Yüzyılın yolsuzluğundan birinci derecede sorumlu olduğu için cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu.
0: Evet.
1: Bak her türlü yetkiyle, icracı cumhurbaşkanı yardımcılığıyla... Arkasına da o bahsettiğin 7 düveli alıp cumhurbaşkanının karşısına çıkıp tokat yedi... Şimdi diyorlar ki cumhurbaşkanıyla mücadele edebilecek tek isim oydu. O yüzden engellendi yargı marifetiyle. Evet. Ya zaten çıktı evet, çıktı. Denedi ya. Denedi. Üstelik içeriden dışarıdan 6'lı 16'lı her türlü desteği alarak denedi. Bir şey sağlı solunu tokatlandı. Bak, yani %52
0: Ali,
1: ya.
0: Ali Mahir de adı tutmuyor. Ali Mahir de ifadesini geçen haftaydı galiba. Ali Mahir yanındakine söylüyor. Bak bu buna... Bu bunu istemeyenler AKP'li trollerdir. Bu benim kutsal baba. Bu tek taraf diyor ki bu diyor çetenin başı. O çete de orada. O da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir vekil. Öteki taraftaki adam da Ali Mahir Başar da diyor ki böyle yapıyor bak o uzun tabii yukarı böyle yapıyor. Ben oynatıyorum onları. Geçen hafta söylediği üzerinden söylüyorum. İfadesi üzerinden. Çok yalan söylüyordu bu. Acayip yalancıydı.
1: Ya.
0: Kim o? Şu. Bak. Ne, bunu dedi ya. Dedi. Halk TV'de değil mi? Halk TV'de.
1: Evet, evet, evet. Yani
0: baktım da aşırı yalan söylüyor.
1: Halk TV'de değil, YouTuber'ın birinin tamam, programına çıkmıştı.
0: Ama, orada. Ama yalan söylemiyoruz biz yani. Bunu söyledi
1: tabii, mi? Söyledi, yayında söyledi. Ben, Kılıçdaroğlu baştan beri hiç güvenilmezdi.
0: Onun için ağladı.
1: Ben söyledim dedi.
0: Bak, bu onun için ağladı. Kazıdı. Fikren ve zikren tamam. Adamı oldu. Evet, sonra kutsal ruh hançeri sapladı.
1: Bravo.
0: Pavyona gittik.
1: Harika.
0: Pavyondan köpürttük partiyi. Sabuna geçtik, sabunladık. Karşı tarafa geçtik. Öteki taraf dedi çete başı al sana tuvalet dedi. Öteki. Ondan sonra buraya döndü. Yalancı dedi.
1: Evet.
0: Şimdi dedim ya biraz önce söylediğimi bağlayayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlamak için. O kafayı anlamak için. Bak kafası. Hani bilmem ne kafası ya. O kafayı anlamak için. Bu kadar kavga gürültüdür abi. Nasıl bir ilişkidir bu? Hani çok moda tabiri var. Bir toksik ilişki. Biliyorsun hani şu anda bu modern bu biliyorsun şeylerde hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bir fark kullanmıştı. O toksik siyaset. O olancı hayır sen yalancısın. Hayır çete. Benim şey arkamdan hançer. Sen beyaz toksik bir şey var burada. Kafa var.
1: Peki.
0: Yani bunlar aslında toksik kafa.
1: Bundan sonra ne olur?
0: Yani.
1: Bana onu söyle.
0: Toksik
1: bundan sonra ne olur?
0: Acayip oldu.
1: Yeni parti. Cumhuriyet gazetesinin manşetine gelin. Hızlıca devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşeti yeni parti üstelik bir değil iki tane. Birini kuracaklar.
0: Tabii.
1: Her ihtimale karşı diyor.
0: Yine aynı toksik
1: seçilme
0: kafalılar.
1: Seçilme yeterliliği olan bir partiyi de el altında tutacaklar. Bak siyaset cesaret işi.
0: Evet.
1: Bunu bütün başarılı siyasi isimler söyler. Ben cesur olmayayım hem ayranım dökülmesin diye başlarsan kusura bakmayacaksın. Siyaseten başarı şansın her zamanki.
0: Peki bunun neticesini gördün mü? Neden böyle yapıyorlar?
1: Neden abi?
0: Anıçmaz. Bana geleceksin bu kulak. Ben Türkiye'de bak CHP'yi en iyi tanıyan iki kişiyiz.
1: Ama bak bu.
0: İki kişiyiz bak. İki kişi öngörebilen. Birisi sevgili başkanım Melik Gökçek. Bir de ben. CHP uzmanlarıyız.
1: Peki.
0: Zaman zaman beni geçtiği birkaç nokta ama çoğunda ben kazandım.
1: Tamam.
0: Belki de gençliğime verin benim. O da yaşlandı diye değil. Yani o da sağlamdır ama bir daha aktif çalışıyorum o yüzdendir. Gazetecilik farkı. Şimdi buradan selam olsun bu adam Melik Gökçe'ye. Neden iki parti planı? Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Seçim anketlere göre iki parti şart. Bunu şaka yapmıyorum. Bak şimdi.
1: Nasıl?
0: Şimdi olası. Çok yaşa. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah.
0: Tamam. Olası özel partisi. Muhtemel özel partisi. Yüzde kaçtı? 22.
1: Tamam.
0: Ya pardon 28.
1: 28
0: mi? Evet 28. Olası şeye göre birkaç anket şirketine göre 30 geçiyor. Yani eğer özel kalksa CHP'de bununla bir alakası yok. Özel bir parti kursa tamam. Haydi bakın diye bir çağırsa herkesi %28'e oy alıyor. Tamam. Ama orta parti isimsiz.
1: O, hiç önemli değil.
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Peki şeyde kaç kalıyor? Asal yeni bir araştırma yapmış. Galiba 15 kalıyor. Bak 28.
1: CHP'de.
0: 28 özele gitti.
1: Tamam.
0: Kılıçdaroğlu'na kaç kalıyor? 15. Kaç?
1: 15.
0: Tamam 15 tamam. Kalıyor.
1: Topla abicim.
0: Bir dakika bir saniye daha da bir tane daha var orada. İşte şey var. TKP mi ne? Bir komünist ne bu?
1: Tamam hani, peki.
0: Hani güzel bıyıklı bir adam var. Hiç iğrenç demeyeyim güzel.
1: Evet. Evet.
0: Ağzı yüzüne.
1: İşçi Partisi galiba.
0: İşçi Partisi.
1: Evet.
0: Bir aşağı yukarı onlar topladın mı? Yani bir sol cenahı topladığın tamam. Zaman. 28-15 daha kaçırlar abi?
1: 38-43.
0: Şey 43. Yok değil 30. 43.
1: 43. 43 etti mi? Etti.
0: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'in oyu
1: 43.
0: Pardon. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yani butlan kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu artı
1: tamam.
0: Özel 43 etti.
1: Üf.
0: Tek başlarına oldukları zaman tek parti olarak yani bölünmeden hani başkanım tek parti %31-32 onların anketine göre. Ne olmuş hocam?
1: Bölünerek çoğalmış.
0: Tamam şimdi düşün.
1: Özel bir kere daha böyle abi. Tabii, gözünü seveyim şu Özgür Özel'i bir kere daha bölersen 50'yi geçecekler.
0: Özgür 28 var. Tamam. Ekim Partisi, Ekim İmamoğlu'nun.
1: Tamam.
0: Hani Ekim'e kadar.
1: Ekrem İmamoğlu.
0: Olursa Ekim'e. Olmazsa Ekim'e Kasım'da, kadar,
1: Kasım'da
0: dağıtacak partiyi. Çıkıyor.
1: Tamam abi.
0: Ekim'e kadar kurdu 28.
1: 28. Ha. Böl abi onu.
0: İkiye bölmüyorsun işte çoğalıyor. Ya bunun şey çarpan etkisi var. Bak 20 şeyde özelde kalıyor. Bu 8 15'e çıkıyor. Onu koyalım 15. Of. 51.
1: Abi bitti bu iş. Tamam kapat. Hayır, kapat. Bak, bitti bu iş. İki parti 50, kurduk 51. Bitti bu iş. Tamam.
0: Eğer bu bölünen iki parti içerisinden bir daha ya Muharrem bölündükçe Muharrem sen bu memleket partisi henüz daha imkanları var. Tamam. Faaliyeti geçirebiliriz. Tamam. Aç. Oraya başına geç dediğin zaman %4 de Muharrem'e gidiyor. Ne oldu? 54. Bu daha TKP, MKP yok ortada.
1: Abi
0: daha.
1: %1000'le kazanır bunlar ya. Bak sana söyleyeyim %1000'le kazanırlar ya.
0: Bu dediğim rakamı, bu şaka bir de espri yapıyor. Manyak deli deli ne konuşuyorsun diyenlere. Buradan sesleniyorum şaka değil hakikaten. Ve Asal veya da birkaç firmanın yapmış olduğu bir anket var. Anketini hesapladım toplamda kaç ediyor diye. Özel artı yani korsan başkanla butlan başkan beraber topladın mı %40'lara dayanıyor.
1: Şimdi
0: dedim bunlar deli olmalı. Kafadan çatlak olmalı. Bu kadar sabun bunlar yaradı mı lan?
1: Bir dinle.
0: Ne oluyor burada?
1: Bir dinle. İki parti senaryosunu az önce Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardık size.
0: Dört parti.
1: Bir, parti. Bir yeni bir parti kurmak. Bir de olası İkim. Bir seçimde seçim yeterliliğine sahip bir partiyle işbirliği yani
0: tabii.
1: Elimin altında bulunsun. Bu iki. Bunu kenara koy.
0: Bir de kim var?
1: Nefes Gazetesi,
0: Ekrem İmamoğlu Partisi.
1: CHP'nin destekçisi medya organlarından biri olan Nefes Gazetesi. Aydın Doğan Nefes okuyormuş biliyor musun?
0: Hadi ya.
1: Tabii. Normal, geçen normal, öyle normal. Bir haber okudum. Aydın Doğan Nefes Gazetesi okuyor falan diye. Okusun. Devam.
0: Onu işte vakti zamanında ne kazanıyorduk biz falan bunlar yüzünden
1: bu,
0: falan diye.
1: Bu haberde Nefes Gazetesi'nden genel merkez korkuyor. Özgür Özel'in yeni partisinden korkuyor falan diye. O klasik enformasyon faaliyetleri devam ediyor. Efendim ya, CHP'ye yakınlığıyla
0: bir şey söyleyeyim. Bir söyleyeyim. Yani mesaj geldi de onu söyleyeyim. Yani bu parti kurmaktan niye insanlar buna bağlayacağım korksun ki? Yani CHP bölününce ben mutlu oluyorum ya. Bence kursunlar partileri.
1: Peki.
0: Mesela ben CHP karşı olarak söylüyorum. Ne kadar çok parti, bu kadar büyük keyif.
1: Tamam.
0: Düşünebiliyor musun? Aktif olarak sen Muharrem İnce'yi tökezleyen gergedan dansıyla yakalayacaksın. Özgür Özel zikren dikren geliyor diye böyle gidecek. Diye çevirecek aletleri falan.
1: Doğru.
0: Ya da çocuğun bacağından aşağıya. Güzel, keyifli.
1: Mustafa Sarıgül kurultaylarda uçacak falan.
0: Kılıçdaroğlu da kızacak. Yürüyecek, hareketler çekecek. Ben iktidara yürüyorum diyecek falan. Arındıracağım diye bağıracak. Hocam,
1: keyifli
0: bizim,
1: olur.
0: Bizim için
1: olur
0: bir
1: yani.
0: Haftada 10 tane yazı malzemesi. 10.
1: Eyvallah. Şimdi CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici son olarak dün katıldığı bir programda dile getirdiği bir ifadeyi neredeyse yorumsuz olarak ekrana taşıyacağız. Sonra da veda edeceğim. Dediğim gibi CHP'ye yakınlığı malum olan
0: tamam.
1: Bir kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici. Buyurunuz.
2: Notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
3: Yüzde kaç dedin?
2: %74'ü. CHP'ye oy veren.
3: CHP'ye oy veren.
1: Her 4 CHP'liden her 4 CHP'liden 3'ü 100 yılın yolsuzluğu vardır demiş.
0: Evet.
1: Ama anket bunu söylüyor. Söyleyen de anketin sahibi.
0: Peki bu Ekrem İmamoğlu için kötü bir haber mi? Değil.
1: Neden?
0: Değil.
1: Hırsızlık.
0: İşte ondan dolayı
1: değil. Yüz kızartıcı.
0: Ondan dolayı değil. Bak ben sana bir saattir burada yırtıldım, anlattım ben sana. Böldüğünce bundan kazanıyor. Böldüğünce büyüyorlar. He. Çaldı mı? Hadi be. Abi çok iyi götürüyor ya. Hemen bizim adamımız. Abi tek değil hocam. Bunda metres var, santimetre var, kilometre var. Her şey var. Oo bizden. Adamla oy. Bak bir daha söylüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nu koy Şaşkın Bakkal Bağdat Caddesi'ne. Adam oyu artmıştır. Helal olsun be. Hem smaçlamış hem para yemiş derler. Ben demiyorum, onlar derler.
1: Efendim, günün manşetinin sonuna geldik.
0: Gelişmelerle
1: pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, sanatçı ve tasarımcı Sergen Şehitoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini, sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla bu akşam NATO'yu değerlendireceğiz tabii ki. Artık vakit yaklaşıyor, heyecan dorukta. Tarihin belki de en önemli NATO zirvesi olacak. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasındaki birebir görüşme son derece önemli. Ve NATO 3.0 ifadesi var. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Ve tabii ki Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri çok çok önemli. Yeni bir dönem olacak mı Türk-Amerikan ilişkilerinde? Bu kimleri rahatsız edecek, kimleri huzursuz edecek? Bunların hepsini kıymetli hocamla teker teker değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Özellikle bu NATO zirvesi ne ifade ediyor? Yani biz 7-8 Temmuz tarihinde ne göreceğiz? Şöyle size kısaca özetlemeye çalıştık. Şimdi NATO 3.0 ne anlama geliyor? Baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, öncelikle bir Karadeniz. Şimdi NATO'nun bir Karadeniz, bir Akdeniz, Hazar, yani 3 kıtanın anlayışı bakımından yeni bir doktrinal döneme doğru girdiği ifade ediliyor. Boğaz'daki Ukrayna gönülleri yapısı Montreux'u zorlayabilir. Ankara için öncelik Karadeniz'in NATO-Rusya çatışma hattına dönüşmesini engellemek. Belki tam da kitabın ortasından giriyoruz bu cümleyle. Çünkü NATO zirvesinde her şey gülük gülistanlık mı olacak? Bazı karanlık noktalar mı olacak ki? Özellikle bu Ukrayna gönülleri meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karadeniz dengesi ve Montreux'un selameti bakımından da bu tabirlerin ne kadar doğru olup olmadığı bence tartışılmalı. Çünkü biz Karadeniz'i dengeleyen, Rusya ile de bu anlamda iyi ilişkiler götürmeye gayret eden önemli bir NATO üyesiyiz. Dolayısıyla burada Ankara için öncelik Karadeniz'in ve Boğazların selametinin, güvenliğinin sağlanması. Dolayısıyla Karadeniz'in yeni denge anlayışı içerisinde de müzakerelerin olacağını tahmin edebiliriz. Şimdi Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a övgüsü. Donald Trump'ın Erdoğan'a övgüsü ve Kaan motoru ihtimali ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir. Bu savunmanın ötesinde stratejik güvenin yeniden tesisi de olabilir. Beyaz Saray'da Oval Office'teki konuşmasında bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha doğrusu iltifatta bulunması, ki zaten hani bu anlamda Türkiye'nin duruşu çok net ve Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge siyasetinde öncelikle Ankara'nın ittifaktaki önceliğinin hissettirilmesi Donald Trump bu noktada zaten Türkiye bakış açısının nasıl olması gerektiğini de ortaya koydu. Dolayısıyla Kaan motoru, yani bir hediyeyle gideceğim demesi ve Kaan motorunun gelmesiyle beraber 80 adet 80 blok ve bunun arkasından da tabii ki inşallah kendi motorumuzu üretmemizle Kaan'ın artık seri üretime geçmesi ve havada Türk hakimiyetinin olması, ki NATO'da da yeni hava savunma doktrini içerisinde bence Ankara zirvesinde Kaan'la beraber Türkiye'nin NATO'nun hava savunma sistemindeki yeri ve önemi de ilan edilebilir. Tabii bu bir ihtimal, bir görüş. Atina ve Tel Aviv neden rahatsız? Şimdi biraz evvel programa giderken ifade etmiştim hatırlarsanız. Birileri bundan rahatsız olacak tabii ki. Sırtını Amerika'ya dayamış, efendim bel bağlamış Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya, Türkiye'ye baskı, ki bu doktrin olarak biliyorsunuz 80 yıldır daha doğrusu Türkiye'nin siyasetine darbelerle, provokasyonlarla başka türlü müdahale ettirmeye çalışanların şimdi acaba ne oluyor, bizim bu oyun bozuluyor mu şeklinde bir görüşü olabilir. Amerika-Türkiye yakınlaşması Atina ve Tel Aviv'i rahatsız ediyor. Türkiye'nin Washington'ın ana güvenlik ortağına dönüşmesi Doğu Akdeniz dengesini değiştirebilir. Ki bence burada Türkiye, Donald Trump'ın özellikle Türkiye'nin coğrafi özelliklerinin, yani bir menteşe ülke olması ve Asya Pasifik politikasının da bir kenar kuşak ülkesi değil de Güneydoğu Kanada ülkesi değil de merkez ülkesine doğru çekilmesinin, belirlenmesinin önemi bence burada kıymetli, ki işte bu Atina hayırdır ne oluyor, F-35 de mi vereceksiniz yoksa demesi. Tel Aviv'in de ya biz Türkiye'ye burada birinci düşman ilan ettik, Amerika şimdi Türkiye'de bahar dönemi mi yaşıyor soru işaretini koymaları bence kıymetli. O zaman NATO 3.0'ın merkezi Ankara mı? Birinci NATO 1949-52 kuruluş, Türkiye'nin üyeliği. İkinci NATO 2.0 90-91 olarak görebilir, Soğuk Savaş'ın bitişi. Ve şimdi 2026 Temmuz 3.0. NATO 3.0'ın geleceğinde Ankara kilit konumda. Türkiye artık yalnızca cephe ülkesi değil, 3 bölgeyi buluşturan merkez bir aktör.
Bu noktada Türkiye NATO'nun 25-50 yıllık bir stratejik vizyon belgesi oluşturacağı da ifade ediyor bu anlayış içerisinde. Peki Ankara'nın denge stratejisi ne? İşte ilk maddede söylediğim bir Karadeniz dengesi. Şimdi Ankara Rusya ile köprüleri atmadan Batı karşısındaki pazarlık gücünü arttırıyor. Gerçekten bunu yapabilmek oldukça zor. Belki de imkansıza yakın ama bunu yapabiliyoruz. Stratejisi taraf seçmek değil, denge kurmak ki işte menteşe ülke olmak da bunu gerektirir. Dengeyi koruyan dengenin dengelisi olmak da bunu gerektirir. Ve son olarak baktığımızda kıymetli izleyenlerimiz yeni denklemde Ankara ne olacak dediğimizde yeni jeopolitik denklemde Ankara masanın kenarında değil tam da merkezinde Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti hatırlayın. Masada değilseniz menüdesinizdir. Bu da aslında bunu doğrular nitelikte. Karadeniz, Orta Doğu, Türkistan ve NATO aynı stratejilerin parçası. Yani bizi taraf seçmeye zorlayanlar, hayır biz coğrafyamız ne gerektiriyorsa kuzey, güney, doğu, batı tüm komşularımıza denge ilişkisi, ittifaklara bağlıyız, asla bağımlı değiliz ve Türkiye misak-ı milli projektörünü Ankara merkezi koyarak uygular. Dolayısıyla çok kıymetli, çok önemli bir toplantı olacak ve şimdi bundan hep daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Enis Tulç hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Profesör Doktor Enis Tulç hocamız bizlerle. Hocam şeref verdiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim Furkan hocam, hoş bulduk, sağ olun.
0: Enis hocam, tabii sizlerle çok değerli yayınlar yaptık. Özellikle Mavi Vatan, Adalar Denizi, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs meselesi gibi, bu da onun bir parçası. Onu da konuşacağız tabii ki. Ama tabii gözler kulaklar artık Ankara'da. Zaman yaklaşıyor, heyecan dorukta. Evet. Türkiye bu anlamda Ankara'nın diplomasinin sıfır merkezi, sıfır noktası olması da çok değerli olacak. Hocam, şimdi bir giriş yaptım. Aslında böyle bir toparlayıcı bir giriş yapmaya çalıştım. Öncelikle bu NATO'dan ne bekliyorsunuz? Yani NATO 3.0 ne demek? NATO'nun Ankara'da neyi belirleyeceğini veya nasıl bir yenilik vizyonu ortaya koyacağını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi aslında bugünlere geliş sürecince zannederim iki önemli nokta var. Bir tanesi 2014 yılında Rusya Kırım'ı ilhak ettiği zaman, o zaman bir caydırıcılık mekanizması oluşturması gerektiği NATO nezdinde görüşülmüştü, konuşulmuştu ki bu Ukrayna-Rusya meselesi bugün de önemli bir başlık olacaktır Ankara'da zannediyorum. İkinci bir konu tabii 2020'deki bir toplantıda, NATO Dışişleri Bakanları zirvesi ya da toplantısı gibi, orada da NATO 2030 yeni bir çağ aşamasında NATO nasıl olmalı 2030'lu yıllarda diye bir hatırlıyorum bir bildiri yayınlanmıştı. Tabii bütün bu jeopolitiğin içerisinde bugünkü denklemde ve son 4-5 yılda yaşananlar, işte 2023 7 Ekim, daha öncesi Ukrayna Rusya, Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesi ve artı ülkemizin ev sahibi olması bu zirvede, Türkiye ile de ilgili konularda zannediyorum gündeme gelecek birçok konu olacak. Kıbrıs ve Ege konusu, Rum kesiminin NATO'ya girmesi, teşebbüsü vesaire, Ukrayna'nın NATO adaylığı olabiliyor veya olamaması. Ama bütün bu jeopolitik içinde NATO'nun oluşturacağı bundan sonraki ufuk, çünkü hatırlayalım 1949 Washington belgesi itibariyle bir askeri değil, askeri ve siyasi topluluk NATO.
0: Evet, sadece askeri değil.
1: Sadece askeri evet. değil. Dolayısıyla bir zamanlar mesela bizim dış politikamızla ilgili ilk defa böyle önemli bir zirve oluyor. Hatırlarsınız, her şey Avrupa Birliği zirvelerinde dönerdi. Yani 99 büyük Helsinki'yi hatırlayalım veya işte 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel vesaire. Şimdi ilk defa bir NATO zirvesi vesilesiyle bir takım bize karşı olan ulusların beklentileri, bizim beklentilerimiz, işte Kaan meselesi, şu bir iki gün öncesine kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı son derece yakın ve sitayişli açıklamalar hem Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde hem Türkiye nezdinde. Dolayısıyla bütün bunlar hareketli bir iki günün Ankara'da geçeceğini bize işaret ediyor. Bunun ufkunda da Türkiye Cumhuriyeti'nin o bahsettiğiniz Atatürk devrinden beri, İkinci Dünya Savaşı devrinden beri veya 15 Mayıs 1948 sonrası İsrail Devleti kurulduktan sonra Filistin-İsrail meselesindeki denge politikası, yani İsrail'i tanımak ama Filistin davasına da her zaman sahip çıkmak. Türkiye'nin 50'li Demokrat Parti yılları devrinde, 60'lı 70'li yıllarda siyaseti, bu bahsettiğiniz aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan beri denge politikası. Kesinlikle. Bunun da işte ağırlığıyla Türk dış politikasının bu zirveden alabileceği çıktılar tabii çok önemli, ama tabii ki karşıt olduğumuz ikili konularda veya bölgesel konulardaki diğer NATO üyesi ülkelerin de tutumu olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri de şu sırada bir paralelde gözüküyoruz. Örneğin bir Biden döneminde olsaydı bu zirve herhalde çok farklı bir tablo olacaktı. Doğru. Daha geride bir tablo olacaktı bizim için zannediyorum. O açıdan önemli ve zannediyorum ki birçok konu burada gündeme gelecek. Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin dört tarafıyla ilgili heyecanla biz de bekliyoruz.
0: Evet. Hocam, tabii burada bu sohbet yapılırken Sayın Cumhurbaşkanı ve işte Trump arasındaki görüşme nasıl olacak diye bu sohbet üzerine konuşulurken, Kaan motorunu uçağı tabii ki evet. en önemli mevzu bahis konularından biri. Şimdi burada büyük bir eşik aşılacak. Çünkü Donald Trump, biliyorsunuz hocam, Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satışını resmen kongreye bildirdi.
1: Evet.
0: Şimdi hocam, burada tabii onay çıkarsa 80 motorun teslim edilmesiyle Kaan'ın seri üretim süreci önemli derecede hız kazanacak.
1: Tabii.
0: Bu çok kıymetli. Şimdi bununla ilgili bir LED'imiz de var. Onu da rica edeyim. Kaan'ı Amerikan motoru şeklinde teknik olarak da kıymetli izleyenlerimiz bunları göreceğiz. Şöyle hemen sizler de arka taraftan bunu göreceksiniz. Şimdi burada hocam bu kıymetli. Şimdi şunu da teknik olarak da sorayım hocam. Burada özelliklerini görüyoruz Kaan motorunun. Efendim hemen şöyle ben de kısaca 4. nesil radar görünürlüğü yüksek. İtiş gücü 13 ton, karakteristik olarak yüksek manevra ve çeviklik, bilinen platformlar F-16 ve F-15. Bir de kızıl elmamız var hocam biliyorsunuz. Evet. İlk insansız savaş uçağımız, o da ayrı bir hadise. Şimdi hocam şöyle bir ilk önce teknik bir soru sorayım. Eğer kongreden bu karar geçmezse diyelim, Donald Trump'ın inisiyatif alarak ben Amerikan Başkanı olarak bunu onaylıyorum deme şansı var mı hocam?
1: Öyle bir şey ifade etti zaten zannediyorum o basın toplantısında. Evet. Ama tabii buna karşı hem Yunan lobisi hem İsrail lobisi şimdiden eminim büyük bir mücadeleye başlamışlardır. Yani bunu engelleme yolunda. Tabii bu kabiliyetlerin süratle Kaan'a kavuşması çok önemli. Çünkü biz hep 2032'lerde ancak işte bütün bu bahsettiğimiz kızıl elma, Kaan'ın envantere seri olarak girmeye başlayabilmesi vesaire 2032'lere öngörüyoruz. Ve bugünle 2032 arasındaki bir belki kısmi hava kuvvetlerindeki açığı ne şekilde nasıl tedarik ederiz yeni uçak alımıyla vesaire diye hep tartışılıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunun ben hani çok kesin bir ihtimal vermiyorum ama geçme şansı olabilir. Fakat kolay olmayacaktır. Ama bu kabiliyet bu yöntemle eğer gündeme gelir ve geçerse tabii ki Türk Hava Kuvvetleri için son derece önemli bir hız kazanma, bir yol alma aşaması olacaktır. Çok hayati çünkü şu anki işte açıklarımız belli. Özellikle Yunanistan'a karşı veya işte eksiklerimiz. Dolayısıyla bu çok önemli. Bu NATO zirvesinde tabii bunların karşılığında bir takım başka konularda Türk dış politikasının veya Türkiye'nin menfaatlerine hala gelmemesi lazım bu pazarlıklar içinde. Veyahut da ta 30'lu 40'lı yıllarda da bizim bir hava gücü, hava uçağı özel olsun veya zamanla askeri olsun uçak yapımı biliyorsunuz girişimleri rahmetli Vecihi Bey'le, rahmetli ve arkadaşlarıyla başlamıştı oluşturulmaya
0: çalıştı.
1: Nuri Demirağ rahmetli. Ama onlar daha sonra baltalandı. Bunları kimin baltaladığını gayet iyi biliyoruz.
0: Kimi canıyla ödedi, kimi malıyla ödedi.
1: Dolayısıyla burada da tabii bu riskler var. Bir zirve öncesi bir böyle bir giriş cümlesi midir, bir giriş vaadi gibi gözüken cümleler midir bunlar, bu beyanlar? O da olabilir dış politikada, siyasette. Dolayısıyla her şey mübah onun için. Ama gerçekleşirse tabii ki Türk Hava Kuvvetleri'nin bir an evvel
0: büyük bir atılım olacak.
1: Atılıma geçmesi için yani Kaan bazında özellikle büyük bir tabii gerçekleşmiş büyük bir şey olur. Pratikte hayata geçmesi çok önemli.
0: Evet. Şu detayı da vereyim kıymetli izleyicilerimize. Şimdi bu 800 yani şöyle ifade edeyim test ekipmanları yedek parçalarıyla beraber yaklaşık 800 milyon dolarlık dev bir paketi kapsayacak kıymetli izleyenlerimiz. Ve bu onay halen prototiplerinde Amerikan motoru kullanan yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk etapta 40 adedinin seri üretimin tamamen garanti altına alınması olacak hocam. Çok
1: evet,
0: önemli.
1: Çok önemli.
0: Çok kıymetli. Dolayısıyla ümit ediyoruz bu eksiksiz bir şekilde geçer ve şu detayı da verelim. S-400'ün ardından F-35'ler noktasındaki kısıtlama ve baskıdan evet. da yavaş yavaş belki...
1: O evet nasıl aşılacak S-400'e onda, rağmen o da zannediyorum gündeme gelecektir.
0: Gündeme gelecek.
1: Çünkü F-35'ten de bahsedildi malum.
0: Değil mi? O da doğru hocam.
1: Trump
0: o da gelecek. Bir de şunu rica edelim yönetmenimden. Ankara'daki NATO zirvesi çok önemli şekilde Mark Rutte'nin açıklaması var. O LED'i de görelim kıymetli yönetmenimden rica edeyim. Çünkü biliyorsunuz Mark Rutte hocam Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ve onun yanında evet. aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na çok kıymetli sözler ifade etti. Şimdi diyor ki, bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey zirvesinden bile önemli. Çünkü verilen taahhütler harika diyor ve gerçekten önemli teknolojik savunma anlaşmalarına da imza atılacağını ifade ediyor hocam. Mike Rutte bu anlamda hocam nasıl görüyorsunuz NATO zirvesinin? Yani işte tarihin en kıymetli, en önemli NATO zirvesi olması. Bir de şu açıdan değerlendirelim hocam. Rusya ve Çin'de bir rahatsızlık oluşturur mu bu zirve?
1: Tabii Rusya zaten Avrupa Birliği ile olan konumunda bir huzursuzluk var. Sayın Fidan'ın bu geçen haftaki ziyareti bence çok manidar. Evet. Yani Rus devlet başkanını düşünün Sayın Putin'i, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la 10-15 metrelik bir masadan böyle uç uca kabul görürken, bir Dışişleri Bakanı'nın, kıymetli bakanımızı Sayın Fidan'ı ile beraber ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Demek ki bir ihtiyaç vardı. Yani Türk Kesinlikle. Tarafıyla oturup bir şeyleri konuşmaları gerekiyordu. Burada tabii Rusya'nın endişeleri, Rusya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar 2022'den beri olan süreçte orada da denge politikası, yani Ukrayna ile Rusya arasındaki konumun devam edip edemeyeceğini koklama, yoklama belki ihtiyacı oldu Rus tarafından. O açıdan Rusya için tabii Türkiye çok önemli. Ama biliyoruz ki Avrupa Birliği nezdinde Avrupa'nın askeri

0: yapılanması, güvenlik açısından NATO Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük önem veriyor. Zaten büyük ortağı, ikinci silahlı kuvvetleri NATO'nun. Dolayısıyla zaten 2000, yani bundan önceki genel sekreter zamanında da NATO'dan gelen açıklamalar en zor dönemlerimizde dahi 2021-22'lerde işte Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz, Fransa'nın Yunanistan'la 2021 Eylül'ünde yaptığı antlaşma, ittifak, yani iki NATO üyesi bir üçüncü NATO üyesine karşı ittifak yapıyor, düşünün. Yani 1949'dan beri herhalde olmamıştır böyle bir şey. O dönemde bile NATO genel sekreterleri, yani bir önceki ve bu sayın genel sekreter tabii böyle bir önemli zirve öncesinde çok yakın ve müspet ve en pozitif açıklamalar onlar yaptı hep Türkiye için. Doğru. Diğer başka hiçbir lider yapmadı Avrupa'da benim hatırladığım kadarıyla. Ama NATO genel sekreterleri orada hakikaten Türkiye'nin önemini, ağırlığını, ittifak için değerini biliyorlar. Burada da işte zannediyorum büyük pazarlıklar olacaktır birçok konuda, yani, birçok alverde.
1: Oradaki sorunlu alanlar da var hocam. Şimdi her şey güllük gülistanlık değil.
0: Tabii ki. Yani. Dolayısıyla yani bunlar belki hani bir üst başlık veya işte giriş cümleleri olarak hoş duyuluyor, görülüyor ama bunun arkasındaki detaylar veya Amerika Birleşik Devletleri'nin veya NATO'nun Türkiye'den beklentileri bizim menfaatlerimize, çıkarlarımıza ne derecede halel getirebilir veya getiremez. Onlar da bence çok önemli.
1: Kesinlikle ki hocam siz de 90'lı yıllarda hani o görüşmeler, resmi görüşmelerde bulunmuş bir isimsiniz. Önemli bir hocamızsınız. O anlamda hani bu kadar çetin işte Yunanistan'ın...
0: Evet, Yunanistan ince, Kıbrıs çapındaydı benimkiler ama.
1: Ona da geliyoruz şimdi aslında ki bağlantılı hocam. Şimdi birileri yeni NATO kuracağız efendim, Güney Kıbrıs'ı alacağız, İsrail'i alacağız, Hindistan'ı bile alacağız diyenler
0: evet,
1: var.
0: Evet, tabii.
1: Bir de o hadise var. Şimdi aslında bunu birleştirecek olan önemli bir konuya geçelim kıymetli izleyenlerimiz. Yönetmenimden rica edeyim, Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'ı teslim alma planı mı? Hocam ben bunu görünce dedim ki nasıl diyeyim, Kıbrıs'ı Balkanlaştıracaklar mı? Yani bir Bosna Hersek modeli gibi geldi. Şimdi detayları görünce ki sizin uzmanlık alanınız bölge olarak da. Şimdi onunla ilgili hemen bir görelim arkada. Onu da ifade edeyim izleyenlerimize. Daha sonra üzerine konuşalım. Şimdi hocam, birincisi Maraş, Güzel Yurt ve bazı bölgeler Rumlara iade edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu için özel süreç başlatılacak. İki kurucu devlet ve iki ayrı meclis olacak. Merkezi hükümetin yetkileri sınırlı tutulacak. Merkezi hükümette sadece 5-6 bakan bulunacak. Ortak konular için üst düzey federal konsey oluşturulacak. Başkanlık konseyi kurulacak, dönüşümlü başkanlık yapılacak. NATO şemsiyesi altında güvenlik düzeni oluşturulacak. Ve son olarak etkin katılım çerçevesinde bazı kararlarda Türk oyu belirleyici olacak. Şimdi hocam son madde bile... Yani bazı kararlarda. Yani hep ucu açık.
0: Ucu açık.
1: Değil mi hocam? Siz nasıl
0: yorumluyorsunuz? Tek tek süratle geçelim mi
1: istersen? Tabii hocam, buyurun buyurun. Tabii ki.
0: Şimdi birinci satır, tabii bu her zaman bir toprak tavizi. Yani 1974'te oluşan o %37'lik hattan herhangi bir Kıbrıs'ta uzlaşı aşamasına gelindiğinde, bu anlam planında da böyleydi, Kran Montana'da da böyleydi. Birçok ikili görüşmede işte Kridis, Kipriano, Vasiliu, bütün dönemlerde rahmetli Denktaş ve daha sonra KKTC liderleriyle bir toprak tavizi verileceği söylenir. İşte bu %37'den daha geri gidileceği vesaire. Bu işte hep Maraş zaten hassastır. Biliyorsunuz Maraş'ta bir inisiyatif kullandı Türk tarafı, birkaç sene önce açıldı vesaire. Güzel Yurt, işte BAF bazen söylenir. Belki bazı bölgelere BAF'ı ilave edebiliriz. Bu pazarlık konusu olan, ta Şubat 2077'deki Denktaş Makaryos görüşmesinde bile işte nüfusun %18 Denktaş Bey %20'yi kabul et, atalım imzayı, bu iş bitsin diye önerdi. İşte rahmetli Denktaş'ın da haklı olarak askerim %37'de, Türk mülkü %38,5, şu anda adada 20'ye inemem tepkisiyle. O zamandan beri bu toprak verme şeyi diyelim, paragrafı, satırı hep var. Dolayısıyla eğer bir antlaşmada olursa bu zannederim böyle bir yolla gidilecek.
1: Peki hocam çok özür dilerim. Maraş'ta vakıf var. 3 tane vakıf var Osmanlı'nın.
0: Tabii Osmanlı vakfı. Tabii.
1: Şimdi 2 tane de ismini hatırlamıyor musun? Vakıf mal devredilemez ki hocam.
0: Tabii bütün Maraş'ın büyük kısmı Osmanlı vakfıdır.
1: Vakıf,
0: hatta bir tanesi, ben de şimdi adını hatırlayamadım. Çok şey
1: i̇şte
0: olan.
1: Biri Bilal Ağa Vakfı, 2 tane daha vakıf var. İsmini hatırlayamadım.
0: Yani çoğunlukta olan şey olarak, hacim olarak. İkinci konu işte bize 1999 Helsinki zirvesini hatırlatıyor zaten. Helsinki'deki işte bu Türkiye'ye AB

0: havucunu sunmak Kıbrıs'taki bir işte
1: çözüm
0: karşılığında. Şimdi ikinci, üçüncü sıradaki ve daha sonraki kısımlarda bu Birleşmiş Milletler'in özel temsilcisinin sayın temsilcinin temasları sırasında geçen hafta Kıbrıs'ta da böyle şeyler yayınlandı basında. Orada bir şey dikkatimi çekti. Buna iki taraf isterse konfederasyon, bir diğeri isterse federasyon desin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Federasyonla konfederasyonun o kadar farkı var ki. Yani bir tanesinde tek bir egemen devlet var, işte tek ulusal dış kimlik var vesaire federasyonda. Diğeri daha sulandırılmış, yumuşak vesaire. Yani orada bile işin gayri ciddiliğini anlıyorsunuz aslında bu sunulan şeyin planının. Burada tabii işte eskiden de vardı, yine dönüşümlü başkanlık olacak. Eski yıllarda yine işte 7 Rum bakan, 3 Türk bakan olsun hani nüfusa göre. İşte burada şimdi bir üst konseyler oluşturulacak. 5-6 bakan olacak diyor ama kimler olacak orada?
2: Hangi bakanlıktan kim olacak?
0: Hangi bakanlık kimde olacak?
2: Savunma bakanlığı
0: hani bizde olacak? De olur ya, savunma, içişleri, dışişleri, koalisyon olursa yani, filan. En önemli kilit bakanlıklardır. Her devlette olduğu gibi. Dolayısıyla NATO şemsiyesi tabii. NATO'ya girme talepleri Rumların zaten öteden beri var. Bunun da işte 1980'de Bernard Rogers'ın NATO Genel Sekreteri iken Yunanistan'ın teşkilata geri dönüşüne benzememesi lazım. Evet. Yani bir takım taahhütler buldu Türkiye'ye. Onların hiçbiri gerçekleşmedi. Yunanistan geri döndü. Bernard Rogers Ankara'ya bir dahi girişinde sordu gazeteciler, işte ne oldu, geri döndü Yunanistan ama hiç ilerleme yok konularda diye. Ben dedi NATO Genel Sekreteri, benim amacım, görevim Yunanistan'ı teşkilata geri sokana kadar dedi. Ötesi de karışamam dedi. Çıktı. Dolayısıyla burada tabii yani Rumların nedir görüşü, yıllardır bunu biliyoruz. 1960 düzeni kalkacak, asker çıkmalı, Türk askeri KKTC'den, garantörlük sona ermeli. 74 sonrası adaya yerleşmiş zannediyorum 40-50 bin kadar Türk insanının da oradan ayrılmasını sağlamaları. Bütün bu antlaşmalarda bir husus bizi kurtardı. Yani ana planın neticede halkın oylamasıydı, oyuydu. Tasos Papadopoulos iki gün önce televizyonlara çıkıp hatta ağlayarak işte bu plana evet demeyin ey halkım, helenizmin sonudur bu adada demişti. Kran Montana'da da bu kere siyasi irade tavrını koydu. O noktalarda bile büyük bir hırs ve şeyle daha ne koparabiliriz biz Türklerden, daha ne, nasıl bir ilerleme sağlarız varsayımından ve ruh halinden Kran Montana'da masa devrildi. Anlam planında geçmedi işte. Ne kadar katı oldukları oylamadan belli. Yani bir metin var ortada, 48-52 değil. Bir taraf %75 hayır diyorumlar, öbür taraf %65-70 evet diyor. Ne kadar uzaklar fikren konuya, onu da görüyorsunuz. Dolayısıyla bu Kıbrıs'taki durumumuzu, KKTC'nin haklarını, egemenliğini, KKTC insanının bağımsızlığını, bayrağını, meclisini, demokrasisini sulandırma teşebbüsüdür. Ben bunu böyle görüyorum. Yani bütün bu önerilerin altından Rum tarafının beklediği veya Yunanistan'ın beklediği budur. Buna Birleşmiş Milletler ne kadar alet olur, olmaz, nasıl bir... Çünkü Sayın Erhürman da işte hep bahsediyor, işte dört ülke üzerinde anlaşalım önce diyorlar, bir kere bir sonuca varacak metodoloji ortada olsun, görüşmek için görüşmeyelim. Şimdi ortada hiçbir şey yok, 5+1 toplantıdan bahsediliyor. Yok bir şey ortada, yaz aylarında işte Temmuz ya da Ağustos'ta gerçekleşecekmiş, daha bir şey yok ortada diyor. Yani bu NATO zirvesi vesilesiyle tabii ağırlık Rum tarafının NATO'ya, yani bütün Kıbrıs adına tıpkı AB'de 2004 1 Mayıs'ta olduğu gibi,
2: katılımını
0: sağlamak olacaktır. Yani karşı, çünkü bunu nereden anlıyoruz? Avrupa Birliği dönem başkanlığı da Rum tarafı heba etti bence. İşte 4 gün sonra bitiyor dönem başkanlıkları. 30 Haziran'da.
2: Kullanabildi mi?
0: Tamamen Türk antipropagandası ile geçirdiler. Yani onu bir müspet şeye kullanamadılar. Evet. İşte bir çözüm yolunda şey, bir dönem başkanı ülkesiniz siz. Yani
2: inisiyatifiniz var.
0: Tabii Sayın Konsey Başkanı Van der Leyen'i güneye geldiğinde variller arasından işte gösterip bir santim delikten işte kuzey işgal altında Sayın Konsey Başkanı buyurun görün demeyi yani tercih ettiler. Çok farklı şeyler üretebilirlerdi. Oradan zaten belli. Dolayısıyla bu işte ilk defa ama NATO katında, bu bir siyasi örgütte dedik ya aynı zamanda, yani sırf askeri değil, NATO katında bu Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'de yetki alanları meselesi de gündeme gelecektir. Bir büyük konferansı Biden zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin planladığını duymuştuk. Yani bütün katılımcı ülkeler Tunus'tan itibaren bütün Güney Akdeniz, Doğu Akdeniz, işte İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, KKTC, Yunanistan vesaire, böyle bir büyük konferans bu deniz yetki alanlarının paylaşımı için gerçekleşebilir mi veya Amerika'nın isteğiyle, baskısıyla gerçekleşebilir mi bilmiyorum. Ama her halükarda ilginç bir zirve olacak. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Trump'ın bu paralelde şey oluşlarının olur. Ağırlığı da bu zirveye damgasını vuracaktır.
2: Bence en önemlisi de olacak hocam.
0: Yani diğer liderler nezdinde de vuracaktır. Yani kesinlikle. Hep yer kapmaya, köşe kapmaya çalışan, evet, Macron, evet, ya da işte bir başka belki Avrupa Birliği liderinin yanında ev sahibi olarak Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı ve Amerikan Başkanı'nın damgasıyla şekillenecek bir zirve olacak zannediyorum.
2: Bir de şu çok enteresan hocam. Şimdi bir yandan Donald Trump, işte Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında güzel sözler söylüyor. Tabii bu anlamda Tel Aviv tarafı da çok rahatsız oluyor.
1: Tabii Atina'da.
2: Atina'da rahatsız oluyor. Şimdi hocam Trump'la Netanyahu arası çok iyi değil. Limoni. Doğru. İşte Kushner ve Witkoff üzerinden yazıklar olsun bizi sattınız diye net cümleler söylediler.
0: Doğru.
2: İran savaşını bitiremezsiniz. İsrail'in çıkarlarına aykırıdır veya biz bu ateşkesi tanımıyoruz. Biz Amerika'nın sömürgesi değiliz dedi. Ben Gibir, Katz ve Smotrich. Üç tane Siyonist bakan. Şimdi hocam zamanlama olarak Amerika ile İsrail arasındaki ilişkiler hizalanırken, mesafelenirken, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler bir bahar dönemi tırnak içerisinde giriliyorsa bu bölgemiz açısından ne ifade eder hocam? Yani hem Orta Doğu açısından, hem isterseniz Atina'yı da katabilirsiniz ama özellikle ben Tel Aviv'i merak ediyorum. Nasıl bir vaziyet haline gelebilirler?
0: Bölge açısından Türk dış politikasının söylemleri, aslında öteden beri doğru olan ifade ettiği şeyler bu birliktelik sayesinde daha ağırlık kazanır ve ön plana çıkar. Yani Türkiye'nin sözü daha geçer olur bu bölgede İsrail'e karşı vesaire. Çünkü tam tersi son iki yılda geçerliydi değil mi? Yani Trump'la Netanyahu ne diyorsa onu uygulayan bir Trump neredeyse, işte Amerika mı İsrail'i takip ediyor, Amerikan kamuoyunda da tepkiler oldu. Evet. Şimdi bu ufukta bir böyle uzaklaşma iki lider arasında olduğu zaten söyleniyor. Orada Türkiye ağırlığını koyup, Amerika zaten Türkiye'nin önemini herhalde biliyor. Söylüyorlar da NATO açısından. Dolayısıyla bu yeni oluşacak şey politikte de söylediğin gibi hem Avrasya'ya hem Kuzey'e hem yani hem Avrupa'ya hem Akdeniz'e olan Türkiye'nin merkezi konumu Türkiye'yi daha dış politikasında nefes aldırır diye düşünüyorum. Yani İsrail'le olan ilişkilerinde bir şekilde aslında normalleşmesi lazım. Şu anda o imkansız gözüküyor ama burada belki Amerika-Türkiye yakınlaşması da bir rol oynayabilir. Yunanistan her zamanki gibi saplantıları ve işte maalesef bu peşin hükümlülüğüne devam edecektir. 195 yıldır olduğu gibi, 196 yıldır, 1830'dan beri maalesef aklın yolu bir olup işte Ege'de ve Kıbrıs'ta, ama daha çok Ege'de onlarla ikili tabii sorun olarak kabul edilebilir. Ege sorununda ne Lahey Adalet Divanı'na gidilebiliyor, ne sorunların tarifi çok onlar
2: teşhis konulamıyor, tespit
0: farklı yapıyor. Yaklaşıyorlar. Bizim için farklı konular var, Yunanistan için yok. Dolayısıyla burada da bizim tabii bütün bunun içinde başta söylediğiniz bu Kaan konusuyla ilgili hamle olacaksa bu açıdan da önemli. Caydırıcılığımızın artarak devam etmesi lazım.
2: Masadaki yani caydırıcılık aslında.
0: Caydırıcılık da önemli. Çünkü bütün masalarda ikili olsun, beynelmiler olsun, bir NATO zirvesi bünyesinde olabilir, İkili bir konferansta veya görüşmede de olabilir. Caydırıcılığımız çok önemli. Türkiye'nin caydırıcılığının devam etmesi lazım. Komşularına göre daha bir caydırıcı konumda olması lazım. Burada da baş şey Yunanistan tabii. Şu sırada. Yani ne Suriye, ne Rusya bizim için, ne İran, İsrail de zannetmiyorum. Yani bir Türk-İsrail çatışmasını ben çok uzak görüyorum. Ona Sayın Trump'ın da söylediği gibi zaten müsaade edilmez. öyle bir çılgınlığa, bunlar macera. İsrail tarafından, Türkiye'den hiçbir zaman olmaz zaten.

böyle bir şey. Ama Yunanistan'a karşı, bir çılgınlığa karşı, bir ön alıcı veya önleyici saldırılarına karşı da her zaman tedbirli olmak lazım. Bu bilinen bir şey zaten yani. 1993 Rum-Yunan ortak doktrininden bu tarafa bu konuda her zaman teyakkuzda ve hazır olmalıyız. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz o kadar iyi değil belki ama

0: İngiltere'de olabilir. Yeni bir iktidar olacak.
1: Güney ülkeleriyle zaten Portekiz, İspanya, sorunumuz İtalya yok. Sorunumuz yok. Bazı kuzey ülkeleriyle de yok. Bazıları çok bize her zaman Danimarka, Avusturya gibi.
0: Yani çok enteresan. İsveç Avrupa gibi. Birliği ile aramız iyi değil ama Avrupa Birliği ülkeleriyle aramız iyi.
1: Evet. Yani o şeyde hep soru işareti devam ediyor. Onun ilerlemesi yani zaten 6-7 kriter kaldı ama bir türlü aşılamıyorlar biliyorsunuz. Geri daha kabul anlaşması işte öyle ortada kaldı. Gümrük Birliği meselesi güncellenmesi lazım. Vize sorunu işte devam ediyor vesaire. Ama Türkiye Cumhuriyeti bölgede şu anda ağırlığı olan bir ülkedir. Bölgenin, Avrupa'nın, Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı var sırada bence. Bütün bu coğrafyaların. Dolayısıyla o siyasi bilinç içinde Türkiye'ye yaklaşıyorlarsa, Türkiye'den sadece denge politikası, barışçıl ve bir bunlara katılımcı, müşterek, pozitif siyaset tepkisi alır bu ülkeler. Hiçbir zaman düşmanlık, asmane bir tutum veya bir başka komşusunun ülke sınırlarına tecavüz, işte adaları işgal falan böyle bir şey yok bizim bu siyasetimizde.
0: Yani
1: dolayısıyla önemli bir zirve. Ankara'da olması da evet. İyi bir tesadüf olmuş bu seneye denk gelmesi.
0: Son cümlenizi alayım hocam.
1: Vaktiniz İnşallah iyi bir zirve olur. Ve bu söylenen önemli baştaki ilk başta söylediğiniz Kaan meselesinde hızlanmamız çok önemli. Çünkü kendi uçağımıza, kendi hava kuvvetlerimizi güçlendirmeye çok şu sırada ihtiyacımız var.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Sağ olun
1: inşallah.
0: Hocam. Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla hem NATO zirvesini hem tabii Yunanistan Tel Aviv hattını değerlendirmiş olduk. Ama şu bir gerçek ki Türkiye Ankara merkezli misak-ı milli projektörünü koyarak bu NATO zirvesine tam anlamıyla hazır. İnşallah bölgemizin de barış havzası olması için de Türkiye gerekli mesajlarını müttefiklerine ve dost ülkelere tüm dünyaya verecektir. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil ile soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Ben 24 Radyo'da biz dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma tam hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir cenaze vesilesiyle bir araya geldiler ve birbirleriyle konuşmadılar. Husumet, nefret ve öfke artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımlayan 3 kelimeye dönüşmüş oldu. Yerel seçimlerden sonra ise AK Parti'ye doğru inanılmaz bir teveccüh var ve 80'den fazla belediye başkanı şu anda AK Parti'ye katılmış durumda. Bunların 19 tanesi

0: Cumhuriyet Halk Partili. Milletvekillerinde de aynı şeye söz konusu. En büyük katılım İYİ Parti'den gerçekleşti. Şu ana kadar 8 milletvekili AK Parti'ye katılmış durumda. 2 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve 1 Yeniden Refah Partili milletvekili de 2023 seçimlerinden bu yana AK Parti'ye katılmış durumda. AK Parti kadrolarının içerisindeler. Bu teveccüh neden? Biraz bunu konuşacağız. AK Parti ne yapmaya çalışıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İYİ Parti'de muhalefetin ana muhalefet partileri olmalarına rağmen neden bir iktidar odağı olamıyorlar? Neden kendi siyasi partilerinde bu siyasi figürleri ellerinde tutmayı başaramıyorlar? Biraz bunları konuşacağız. Dünya bir yandan da NATO meselesiyle Ankara'ya gözlerini çevirmiş durumda. NATO'nun Ankara'daki toplantısı dünyanın gündeminde. Biliyorsunuz ABD Başkanı Trump NATO toplantısına katılmayacağını önce açıklamıştı, ancak daha sonra Erdoğan'ın hatırına Türkiye'ye geleceğini söyledi ve gözler Erdoğan-Trump buluşmasında. Bu NATO zirvesi Türkiye için ne anlama geliyor? NATO için yeni bir NATO konsepti olacak mı? Bütün dünya bunları konuşuyor. Biz de bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Serkan Fıçıcı, Akşam Gazetesi yazarı abi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan, hukukçu hocam, size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler hocam. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Çağrabilir hocam, size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Abi şu fotoğrafla başlayalım isterseniz. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, bir tarafta Muharrem İnce, arkalarında da Ali Mahir Başarır var. Kemal Bey geldi cenaze vesilesiyle. Hepsiyle tokalaştı. Ali Mahir Başarır'ı es geçti. Onunla tokalaşmadı bile. Ve ondan sonra hiçbir şekilde konuşulmadı. Ancak bir fotoğraf karesi bütün basına yansıdı. Herkes farklı bir yere bakıyor. Birbirlerine baktıklarındaysa yüzlerinde bir öfke ve nefret var. Nasıl bir fotoğraf bu?
1: Yani çok tabii anlam yüklendi fotoğrafa. Yani işte her şeyi anlatan fotoğraf. CHP'nin durumunu özetleyen fotoğraf vesaire diye. Yani şey var, ne kadar Erdoğan'ın adamı varsa, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın adamı varsa tek bir karede toplanmış. Yani biliyorsun Türkiye'deki muhaliflerin tamamı ya Erdoğan'ın adamıdır, Erdoğan'ın adamı olarak suçlanmıştır, ya da mutlaka bir gün bu suçlamaya maruz kalacaktır. Hani külli nefsin zayikatün mevt var ya, yani külli muhalefetin muhalefetin tamamı için böyle bir potansiyel söz konusu.
0: Doğrusu Muharrem İnce.
1: Tabii tabii Muharrem İnce, bak mesela.
0: Sırada orada Ali Mahir var.
1: Şimdi bak anlatıyorum şimdi. Biliyorsun Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun manevi evladıyken, can cana, kan kana, yan yana mücadele ederlerken Muharrem İnce saraya giden Erdoğan'ın adamıydı.
0: Tabii.
1: Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na yakın ne kadar CHP çevresinde işte Turol, şu bu vesaire varsa Muharrem İnce'yi anasından doğduğuna pişman ettiler. Linç ettiler, paramparça ettiler. Satır kıyması misali ince ince doğradılar. O döneme ilişkin Muharrem İnce'nin arşiv görüntülerini çıkartın. Üzerine direkt Müslüm Gürses'in Küskünüm şarkısını döşeyin, klip olur. Yani yaşamak...
0: Ben de o fotoğrafı paylaştım. Sonra çok bekledim. Dedim ki acaba buna bir şarkı sözü
1: Küskünüm
0: bir olsaydı
1: yaşamak
0: ne olurdu diye.
1: Yaşamak içinden gelmiyor artık. Öylesine dertle, öylesine üzgünüm diye şeyin Müslüm Gürses
0: yaşamak içimden gelmiyor artık. Biraz yani mırıldanabilir bir misin?
1: Yok. Muharrem İnce'nin o günkü görüntülerine uyar. Yani perişan olmuştu.
2: Ama
1: adamı
2: affetmişlerdi. Evet.
1: Bu dünya hiçbir tat vermiyor artık, aldığım nefese cana küskünüm diye devam eder. Şimdi orada tabii Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na göre bir zamanlar Erdoğan'ın adamı olan Muharrem İnce orada karede. Şimdi mesela Özgür Özel'e göre Kılıçdaroğlu bugün Erdoğan'ın adamı.
0: Tabii.
1: Mutlak butlancı ve Erdoğan'a çalışıyor. Kılıçdaroğlu'na göre de Özgür Özel arka kapı diplomasisi yaparak Erdoğan'dan yardım dilenen Erdoğan'ın adamı. Tamam. Şimdi bunların bütün taraflara bak, hepsi birbirini Erdoğan'ın adamı olmakla suçluyorlar. Hatta şeyi hatırlayalım. Meral Akşener Kılıçdaroğlu aday olmuştu ya, Cumhurbaşkanı evet. adayı. Yani Meral Akşener'e ve İYİ Parti çevrelerine göre o günlerde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın adamıydı. Kendi adaylığını dayatarak seçimi

0: Erdoğan'a kazandırmak istemişti. Ama o günlerde Meral Akşener'e karşı yine CHP'li trollerin başlattığı o küfür kıyamet, o ahlaksız, insanlık dışı bir anneye, bir babaanneye hiç söylenmeyecek sözler de içeren o ahlaksız linç kampanyasına karşı o zamanlar kol kola olan manevi evlat, manevi baba kıvamında olan Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu durun kalabalıklar filan dememişti. Yani çünkü onlara göre de Meral Akşener seçimi Kılıçdaroğlu'na kaybettirmeye çalışıyordu ve Erdoğan'a çalışıyordu. O da o zaman Erdoğan'ın adamıydı. Şimdi
1: kafam karıştı yine.
0: Yok, kafanın karışmasına gerek yok. Gerçekten çok komik bir durum. Ama bir gerçeğe işaret etmek için bunları hatırlatmamız lazım. Söylediğim cümlelerin içerisinde geçmişten bugüne kadar yaşananlar arasında bir tane yanlış varsa, hayır öyle değildi, bu kişiler birbirlerini bu sıfatlarla suçlamadılar diyen varsa ben sözlerimi geri alacağım. Ben kimsenin böyle bir şey diyemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yaşandı söylediklerimin hepsi. Şimdi tabii neden kaynaklanıyor bu? Yani bu muhalefet tablosu, işte muhalefet fotoğrafı. İşte birbirlerine sert mi baktılar? İşte dövüşürler miydi? Yumruklaşırlar mıydı? Acaba birbirlerini tırmalama ihtimalleri var mı? O ona tırnak atar mıydı? Birbirlerini ısırırlar mı acaba? Yani daha da yaklaşsalar gibi. Buraya doğru gidiyor mesela.
2: Ama yüz ifade, özellikle Ali Mahir'in yani şöyle oradan...
0: Ali Mahir Başarır'da böyle bir ısırabilecek potansiyel var. Yani böyle dişleri çıkarmış. Hırt diye ısırabilir. Yani dişlerini geçirebilir.
2: Bela okudu Kemal Bey.
0: Tabii zaten. Bela da okudu zaten. O potansiyeli yansıtıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi biraz daha için ciddi tarafına dönelim. Bir politik saptamada bulunalım. Gerçekten Türkiye'deki siyasal muhalefetin merkezini Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan oluşturuyor. Evet. Erdoğan'a göre konumlanıyorlar ve Erdoğan'dan başka meseleleri yok. Yani Türkiye'ye dair bir ufukları yok, vizyonları yok, dünyada olup bitenlerden haberleri yok. Türkiye'nin nereye doğru gittiğini ya da gitmesi gerektiğini düşünebilecek bir potansiyelleri yok.
2: Yani düşmüşler, bir siyaset üretmiyor doğal
0: yok, olarak. Evet, yani düşmüşler kendi içlerindeki bir kavgaya. Varsa yoksa Erdoğan, Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan nefreti ve birbirlerini de Erdoğan'ın ismini anmadan, onu meseleye dahil etmeden suçlayamayacak kadar kapasite sıkıntısı yaşıyorlar. Müktesebat sıkıntısı yaşıyorlar. O kadar ezberden gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu böyle devam ettiği müddetçe Özgür Özel yeni parti kurarsa CHP'de kalanlar açısından Erdoğan CHP'yi bölmek için yeni parti kurdurduğu olacak. Yeni partiye Özgür Özel'le birlikte geçenler açısından da CHP'yi Erdoğan ele geçirdiği için biz yeni parti kurmak mecburiyetinde kaldık olacak. Yine siyasal muhalefetin lokomotifi konumundaki, diğer partiler için de geçerli gerçekten, diğer muhalefet partileri için de geçerli söylediğim, Sayın Erdoğan Türkiye'deki siyasal muhalefetin merkez ana aktörü olmaya devam edecek. Yani varlıkları Erdoğan'ın varlığına bağlı. Erdoğan'ın varlığına bağlamışlar varlıklarını. Onun varından var oluyorlar. Böylelikle kendilerini var edemiyorlar. Yani biz bir şeyiz. Biz bir şeyiz ya. Biz başka bir şeyiz. Erdoğan Erdoğan'dır. Tamam. İşte sen de Murat Özer'sin ya. Yani ille kendini ona göre eğer muhalefet yapıyorsan, Türkiye'yi,
2: ona göre yani
0: Türkiye'yi yönetmeye talipsen, ona göre konumlandırmak zorunda değilsin. Ya da kendi partinin içerisindeki rakiplerini elemine etmek için, onların önüne geçmek için ille Erdoğan'dan söz etmek zorunda değilsin.
2: Ama büyük bir güç belli ki.
0: Yani tabii merkez diyorum yani. Türkiye'de de siyasetin merkezini, yani bizzat merkezini Sayın Erdoğan oluşturuyor. Türkiye'deki siyasal muhalefetin merkezini de Sayın Erdoğan oluşturmaya devam ediyor. Bu sarmalın içerisinden de çıkamıyorlar. Ya işin tuhaf tarafı, Sayın Erdoğan'ı bugün de dinledim. İşte her gün konuşmalarını dikkatlice dinliyoruz. Ya ısrarla diyor ki yani bunların bu kayıkçı kavgasıyla, kör dövüşüyle bizim hiçbir işimiz yok. Yani biz diyor bunların arasındaki bu meseleye girmeyiz. Bize ne yani? Bizim yapacak işimiz var. İşte bugün ihracat rakamları açıklandı. İhracat rekorları kırıldı vesaire. Ondan önce açılışlar var. Efendim Türkiye hemen hemen her gün, her yeni gün yeni bir yatırım, yeni bir atılım, yeni bir müjdeyle yoluna devam ediyor. İşte dünyadaki gelişmeler malum. Bunların takip edilmesi lazım. Çok büyük bir zirve yaklaşıyor. NATO zirvesi. Onun hazırlıkları var. Sayın Erdoğan burada ev sahibi. Ev sahibi olmasının ötesinde hem bölgedeki hem küresel sistemdeki ağırlığını da bir yandan dünya başkentlerinde konuşturuyor. Putin bir taraftan sevgili dostum Erdoğan sayesinde ilişkilerimiz muazzam, iyi diye Sayın Fidan üzerinden selam gönderiyor. Öbür taraftan Trump diyor ki ev sahibi Erdoğan olmasa gelmezdim bile diyor. Yani sırf Erdoğan ev sahibi olduğu için ben NATO zirvesine katılıyorum. Yani NATO zirvesi bir tarafa, Erdoğan bir tarafa diyor. Şimdi bu gündemlerle, bu yoğun gündemlerle meşgul Sayın Cumhurbaşkanı. Yani açıkça da söylüyor, diyor ki yani sizinle uğraşacak vaktim yok. Gerçekten ilgimi de çekmiyorsunuz. Çok da umurumda değilsiniz. Ne haliniz varsa görün. Buna rağmen onlar kendi aralarındaki kavgayı yine Erdoğan üzerinden, yani onun popülaritesi üzerinden, onun gücü ve etkinliği üzerinden sürdürme kolaycılığına düşüyorlar. Neden? Zihinlerini geliştirmediler 20 senedir. O kadar ezberden gitmeye alıştılar ki. Efendim biz Erdoğan nefreti oluşturduk. Bu nefreti taşıyan bir kitle meydana getirdik. Bu kitle bir potansiyel teşkil ediyor. Bu potansiyeli elimizde tutarsak, yani orta karar bir muhalefet partisi olarak İşte milletvekilliği alırız, belediye başkanlıkları kazanırız, işte delegeleri kafamıza göre dizayn edip parti yönetimini tutarız, öyle tatlı bir hayat yaşamaya devam ederiz. Ufukları da bu kadar, hayal dünyaları da bu kadar.
2: Bir iktidar şey de yok yani.
0: Efendim,
2: yani vizyon olmadığı gibi talep de yok aslında.
0: Şimdi diyorsun. İktidar mesela beni cezbetmeleri için, tamam, beni cezbedebilmeleri için yani duruş görmem lazım. Gerçekten mesela Amerika-İran savaşı başladı. Bölge karıştı. Şimdi Özgür Özel CHP'nin genel başkanı değil mi? Çıkacak bir basın toplantısı. Mesela bekledim ben, dedim ki yani bir Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Yanı başımızda büyük bir savaş patlamış. Türkiye'ye sıçrayabilir. Yani bu artık iç politika, gündelik politik siyasi tartışmalar, kavgalar vesaire, tamam. Bütün hepsinin dışında milli bir durum söz konusu. Milli beka meselemiz. Çık kameraların karşısına, de ki gündelik tartışmaların hepsini şöyle sıyırdık kenara. Bugün itibariyle şunu deklare ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ana muhalefet partisi olarak ve onun genel başkanı olarak buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili atılacak tüm adımlarda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, iktidarının ve Cumhurbaşkanı'nın alacağı tüm kararların sonuna kadar arkasındayız. Yani dünyada hiçbir ülke, aman efendim Türkiye'de bir bölünmüşlük var, kutuplaşma var. Biz Türkiye'yi içeriden karıştırırız, dışarıdan müdahale ederiz gibi saçma sapan düşüncelere kapılmasın. Türkiye birdir, bütündür. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda hepimiz tek yumrukuz.
2: Bunu gerçekten bekledin mi?
0: Bekledim. Birisi oradan soru sormaya yeltendi diyelim. Ona diyecekti ki hayır, bu gündemin bölünmesini istemiyorum. İç gündeme ilişkin sorularınızı mümkünse yarın cevaplayalım. Ben bu sözlerimin bütün dünya başkentlerinde, özellikle Batı başkentlerinde yankılanmasını tercih ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar deseydi benim ilgimi çekerdi mesela. O zaman derdim ki ya bir şeyler olacak galiba. Yani bir şeyleri birbirinden ayırabiliyor. Yani bir ciddiyet gelmiş, bir ciddiyet hasıl olmuş diyebilirim. Ya başka, yani memleketin başka meselesi mi yok? Yani başka konular mı yok? İşte ekonomi meselesi var, hayat pahalılığı var. Efendim gençlerin meseleleri var. Var, var, var. Bin tane mesele var. Ya onları da çözüm önerileriyle. Yani çıkıp böyle suçlayarak onu öyle yaptılar, bunu böyle yaptılar, şu niye böyle, bu niye böyle, yani bu öyle de değil.
2: Yapıcı muhalefetin de olduğunu anlatmaya çalışıyorsun galiba.
0: Önerilerle, efendime söyleyeyim, çık milletin karşısına, de ki bak bu biz, 10 tane madde söyle ya. İktidara geldiğimiz ilk gün 100 günlük eylem planı hazırla, çık insanların karşısına, adam akıllı bir kadroyla çık, karikatür gibi tipler, Ali Mahir Başarırlar, şunlar bunlar, acayip acayip adamlar. Hop bir de zip bir de adamlar. Biri otelde basılıyor, öbürküsü bilmem nerede yakalanıyor. Öbürkü bagajdan bagaja para taşırken, öbürkü kameraları bantlarken. Ya toplasan olmaz, Hollywood filmi mi çeviriyoruz? Bu kesti kim yaptı kardeşim? Kadroyu kim kurdu? Yani Fellini ile mi çalıştınız? Kimle çalıştınız? Yani nasıl bir oyuncu kadrosu kurdunuz böyle? Ya bir tane bir ciddi adam ya bir çıkarın yani herhangi bir mesele olduğunda ya bütün ciddiyetiyle çıksın desin.

0: ki yani böyle böyle bir durum yaşanıyor. Bununla ilgili partimizin görüşleri budur. Eğer yani bununla ilgili şu şu şu önlem... Ya mesela çıktı ya savaş başladı ya da bilmem ne oldu. De ki yani bunun ekonomik etkileri olacaktır. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları olarak 10 maddelik bir öneri paketimiz var. Tamam. Eğer iktidar cenahı, ekonomi yönetimi bu konuda bizimle birlikte hareket etmek isterse öneri paketimizi kendilerine sunarız. Davet ederlerse gideriz, ziyaretimize gelmek isterlerse kabul ederiz. Ama deklare etmemizi isterlerse bu kamunun ortak malı olur, hepimizin faydasını olur. Bu 10 maddenin hayata geçirilmesini öneriyoruz. Esnaf rahat nefes alsın. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Mecliste yasa gerekiyorsa beraberce bunun için biz de el kaldırırız. Önemli olan bu zor günleri geçmektir. CHP olarak bizim buradaki önerimiz budur. Ya şimdi vatandaş bakar. Der ki ya ortada bir sorun var, bir sıkıntı var. Ben bu sıkıntıyı yaşıyorum. Ve bu parti benim bu sıkıntımın ne olduğunun farkında. Yetinmiyor. Bununla ilgili 10 tane de maddeden oluşan, 10 maddeden oluşan bir öneri paketi hazırlamış. Onunla da yetinmiyor. İktidara çağrı yapıyor. Diyor ki bakın bunları yaparsak millet rahatlar. Gelin bunu beraber yapalım. İyi niyet de ortaya koyuyor. Abi alternatif işte al sana. Yap be kardeşim, bir kere bunu göster. Erdoğan aşağı, Erdoğan yukarı. Erdoğan İstanbul'da İstanbul'un en büyük metro sistemini açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açması gerekir. Ama para nerede yok. Kredi nerede, o da yok. Kedi buradaysa et nerede?
1: 84 kilometre
0: ya metro inşaatı. Ya et buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa et nerede? Avrupa'dan kredi almışsın metroyu yapmak için. Ortada metro yok. Mahkemede hakim soruyor soruşturmada. Kredi nerede o zaman diyor metro yoksa? Adam şiir okuyor Nazım Hikmet'ten. Sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Abi ciddiyet yok.
2: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Şimdi Sayın Erdoğan bunlarla meşgul. Ya bir taraftan işte savaş Lübnan'a sıçramış, Suriye'ye doğru gelebilir mi? Büyük risk. Onu engellemesi lazım. Dünya dengeleri var, makroekonomik meseleler var, şu var, bu var. Ha işi gücü bırakacak, bunların kavgasına dahil olacak. Yani bunlarla uğraşacak falan.
2: Ben şimdi diyordum fotoğrafını ne kadar tahlil edebilir de bıraksam bir saat daha tahlil edecek. Öyle içi dolmuş yani.
0: Ya içi dolmuş meselesi de Murat gerçekten Türkiye'ye yazık ya. Evet. Ya böyle muhalefet dediğin ateş gibi olacak. Tamam mı? Fişek gibi olacak. Ciddi, kamçı gibi. Tamam mı? Böyle dipdiri, böyle iktidar baktığı zaman ya gerçekten bu hepimiz için lazım. İktidar baktığı zaman diyecek ki kardeşim bunlar hiçbir boşluk bırakmıyor. Bak ufak bir hata yaptığımızda, bir şeyi görmediğimizde adamlar cin gibi. Gözleri açık, hemen oradan yakalıyorlar. Kendileri öneriyi ortaya koyuyorlar, öne geçiyorlar. Milletin gözünde değerleri kazanıyor, değer kazanıyorlar. Bizi geriye düşürüyorlar. Yani aman dikkat ama edelim, biraz daha kendimize çeki düzen verelim, biraz daha sıkı çalışalım. Yok ki bunlar da öyle bir şey.
2: Eyvallah. Teşekkür ederim. Biraz soluklandıralım seni. Tuğba Hocam, fotoğrafı mı tahlil etmek istersin yoksa yani Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Eğlenceli mi?
3: Bana da eğlencen geçti.
2: Geçti.
3: İkileniyorum ruh halimden, evet.
2: Şimdi yani fotoğraf elbette çok... Aslında tarihi bir fotoğraf oldu yani. İnsanların ruh hallerinde çok net bir şekilde yüzlerini yansıtan. Şundan dolayı tarihi diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 3 gün öncesine kadar yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. %48 ile oy aldı. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, HDP'si, CHP'nin tüm hizipleri hepsi için... Hatta onun dışında, siyaset dışında bir takım şeyleri üfürenlerin hepsinin pirosuydu, ortak adayıydı, büyük lideriydi.
3: Evet.
2: Yani inanılmaz övgüler dizilen birisiydi. Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başar'ın az kalsın yiyecekmiş gibi yani böyle.
0: Gerçekten. Bir ısırma şeyi var değil mi? Efekti yani, var o. Öyle bir vibe alıyor.
2: Çünkü öyle saldırgan halleri de var. Yani bu... Kemal Kılıçdaroğlu gittiğinde gözü yaşlı, hüngür hüngür ağlayan Ali Mahir Başarır, Özgür Özel şu anda bu hale gelmiş durumda. Bu partiden bir şey çıkar mı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne olur? Şundan dolayı soruyorum. Efendim anket yaptırdık biz. Hı. Eğer ayrılırsak %32 oy alacağız. Evet. CHP'de kalanlar da ancak %5 alır, 6 alır. Yani toplamda yani 2023 seçimlerinde bütün bunlarla, bu söylediğim partilerle 25 oy alan CHP bölününce bir anda %40'lara falan çıkmış olacak toplamda. Ne oldu da %40'lara çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi?

0: ötesi, rüşvet, yolsuzluk, irtikap bilmem ne falan birbirine girmişken, yani bu akla mantığa uygun mu Tuğba Hocam? Bir şey paramparça olununca nasıl daha büyük oluyor?
1: Şimdi tabii fotoğrafın anlam ve önemine binaen belki psikoloji eğitimim olmasa da uzun zamandır Türkiye siyasetini izleyen birisi olarak birkaç kelam edebilirim. Fotoğraf adeta bir eltilerin savaşı fotoğrafına dönmüş durumda. Yani başka açıklaması yok.
2: Senin de benden aşağı kalır tarafı yok yani.
1: Ne yapayım, sen yol açtın.
0: Eltilerin savaşındaki en ilginç sahneleri hatırlıyor musun?
1: Hangisi?
0: Çok, çok komikti yani.
1: Severim o filmi ben, güzeldi. Tebrik ederiz yani Gupse Özay'ı.
0: Özellikle Bismillah sahnesini hiç unutmuyorum ben.
1: Kapıyı açınca gördün mü?
0: Çok karşılıklı kapıda ilginç bir şeydi.
1: Evet, karşılıklı kapıdalar. Aynı apartmandalar. Ve bir savaş halindeler. Tarzları çok farklı birbirinden. Burada da aynı durum söz konusu. Yani bir eltilerin savaşı gibi bir durum söz konusu. O kadar absürt bir tarzları var ki şu anda da. Yani şu fotoğrafa baktığınız zaman aslında çok zor değil. Kişilerin siyaset yapış şeklini de o yüz ifadelerinden okuyorsunuz. Yani Sayın Özel'in o kadar sert bir ifadeyle nefretini dışa vuran bir bakışı. Yani şimdi burada bir nefretin dışa vurumu var değil mi?
0: Evet.
1: Yani bunu itiraf edir, yani söyleyelim. Hani biz kelimeye dökelim. Bunu herkes okudu zaten. Yani bu zor bir şey değil bunu okumak. Ama Sayın Özel'in siyaset yapma biçimi de birazcık böyleydi. Yani terleyen, bağıran, çağıran, kürsüde ağlayan, böyle daha dışa vurumlu bir siyaset yapma tarzı vardı uzun zamandan beri CHP'de. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha böyle arkadan hesaplamaları yapan bir siyasetçi tarzı var ve fotoğrafta da yani o gülüyor. Bakın oraya da yansıtıyor bunu.
0: Siyaset, duygularını gizleyebiliyor.
1: Duygularını
0: yani.
1: Daha gizleyebiliyor ve kişilik...
0: Bazen masaya vuruyor, ben buradayım falan.
1: Sen de şimdi güldürüyorsun beni yani. Ne böyle bugün herkes... o çok komikti yani. Evet, ama vuruyor mu? Vuruyor şimdi adamcağız, bir şey demeyelim. Siyaset yapış tarzlarını da çok ortaya çıkaran bir fotoğraf oldu aslında. Gel gelelim... Yani bu CHP içerisindeki iç kavga, iç kavga diyoruz çünkü dediğim gibi aynı apartmanda iki kavgadan bahsediyoruz. Şimdi öyle bir süreç haline geldi ki her gün yeni bir malzeme çıkıyor ortaya ama hiçbir şey değişmiyor aslında. Yani sonuç değişmiyor, taraflar da hiçbir şekilde değişmiyor çünkü doğru düzgün bir iletişim kanalı yok birbirleri arasında. İşte bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun o İstanbul da sanırım bir konvoy yapacakmış. Onu da iptal etmiş ya da konvoya mı katılacakmış, bir toplantıya katılacakmış.
0: Kemal Bey şeye katılacaktı aslında bakarsanız. O da çok onu da belki değerlendirirsiniz, bilgi vereyim. Dün Aşura törenleri sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu burada Garip Dede Dergahı'na, İstanbul'daki Garip Dede Dergahı'ndaki katılacaktı. Ancak Özgür Özel'in katılacağı duyuruluyor. Daha sonra da Özgür Özel'in taraftarları geliyorlar. Garip Dede Dergahı'nın önünde Özgür Özel dergaha geldiğinde hain Kılıçdaroğlu sloganıyla karşılayan bir ekip de getiriyorlar. Böyle bir atmosferin olacağını duyduğu için Kemal Bey bu törene katılmaktan sonra da vazgeçiyor.
1: İşte tam bir Kılıçdaroğlu hareketi. Yani kendi ismini doğrudan bir kavgaya karışarak yıpratmayı daha fazla istemiyor. Zaten yeteri kadar yıpranan bir isim oldu CHP siyasetinde. Ama şunu unutmayalım. Yani demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz değil mi? Yani demokrasinin övüldüğü, tapıldığı bir süreçten geliyoruz belki de son yüzyılda. Demokrasi yapan en önemli aktör muhalefet partileridir. Yani iktidar, hükümet zaten monarşide de oluyor. Yani kral doğrudan devleti yönetmiyor ki, bir hükümet kuruyor ve o devleti o araçlarla yürütüyor. Yani hükümet iktidar partisi gibi bir yapı zaten monarşide de var ama sizin bir demokratik devlet olma iddianız varsa ana muhalefetinizin, muhalefet partilerinizin güçlü bir şekilde iktidarı eleştirmesi, gerektiğinde iyiye sevk etmesi, gerektiğinde yaptığı politikaları analiz etmesi, bazısında katkı vermesi, bazısında geri çekmesi falan gerekiyor kendine. Ama maalesef bugün Türkiye siyasetinde geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine yarayacak bir hali kalmamış durumda. Ve şu üzücü, yani böyle bir iç kavga var. Bu iç kavga nereden çıktı kardeşim? Yani bu kavga başka birisinin içinden mi geldi? Başkası mı getirdi de Sayın CHP'nin içerisinde böyle bir bombayı bıraktı? Hayır. Bunu yine CHP kendi içerisinde bir kavga çıkardı. Bu nasıl oldu? Kurultayın, yani parti içi en demokratik olması gereken organın, yani delegelerin yönetimi belirlediği bir organın, kurultayın hukuka uygun yapılmamasından kaynaklı olarak böyle bir kavga ortaya çıktı. Hukuka uygun yapılmaması demek iradelerinin, seçmen iradelerinin, delegelerin iradelerinin fesada uğratılması demek. delegelerin iradelerinin yalan yanlış bir şekilde yönlendirilmesi demek. Zaten soruşturma, yani savcılık soruşturmasında da ortaya çıktı. Sonrasında hukuk Butlan davasında da veri olarak kullanıldı. Efendim seçmen iradelerinin gerek parayla, gerek hediyeyle, gerek efendim bir takım gezilerle, rüşvetlerle sakatlanmasından bahisle böyle bir kavga ortaya çıktı. Yani bunu yine kendi içlerinde CHP'liler çıkardı bu kavgayı. Şimdi böyle bir kavga çıktıysa, yani hukuka uygun olmayan ve suç sayılan bir takım eylemlerle bir kriz çıktıysa, bunun artık diğer partilerle bir siyaseten yorumlanmasını ben anlayamıyorum. Burada bir siyasi bir konu yok ki. Burada hukuki bir konu var. Yani Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ne alakası var? Sen parti içerisinde en yapman gereken demokratik devlet olarak, devletin bütçesinden güçlenen, bütçesinden destek alan ve vatandaşın güvendiği ana muhalefet partisi olarak sen daha kurultayını hukuka uygun demokratik bir şekilde yapamıyorsun. Hukuka uygun yapmadığın için de bu devletin yargısı sana müdahale ediyor. Bu neden devletin yargısı sana müdahale ediyor? Bu devletin yargısı kimin adına müdahale ediyor? Kamuoyu adına, kamu adına karar veriyor mahkemeler, değil mi? Cumhuriyet savcılıkları kimin adına görev yapıyor? Benim adıma görev yapıyor, senin adına görev yapıyor, halk için görev yapıyor. Cumhuriyetin savcısı bu insan. Değil mi? Cumhuriyeti savunuyor. Yani oradaki hukuksuzluğa karşı bütün kamunun hakkını korumak için bir soruşturma başlatıyor. Şimdi dolayısıyla burada hukuka konu olan bir vaka var. Artık bunun diğer partilerle efendim alakası yok, bilmem nesi.
0: Tuba Hocam,
1: durum söz konusu değil ki.
0: Bugün mahkeme bir karar daha verdi. Onu da değerlendirmenizi isteyeceğim.
1: Evet.
0: Özgür Özel mutlak mutlak kararı sonrası 36. Hukuk Dairesi'ne bir başvuruda daha bulunmuştu. Hı hı. O başvuruda da kararın açıklanması, gerekçesinin açıklanması istenmiş istinaftan. Ve 38. Şaibeli Kurultay'da oy kullanan delegelerin durumunu soruyor. Bu delegeler yeni kurultayda nasıl oy kullanacaklar diye. Bu konuyla alakalı hüküm veriyor. Diyor ki İstinaf Mahkemesi Özel'e mutlak butlanla yok sayılan 38. olan kurultayın delegeleriyle kurultay yapılamayacağını bildirdi. Yani yeni bir karar daha
1: çıktı. Evet. Çünkü evet.
0: Yani bu delegelerle kurultay yapamazsınız diye hükme bağlamış.
1: Evet, çünkü o delegelerin delege olmasını sağlayan kurultayı iptal etti zaten. Mutlak mutlak kararı verdi bunun için. Bu zaten bu kişileri delege yapan kurultay yok dedi. Dolayısıyla artık bu delegelerle yeni bir kurultay, olağanüstü kurultay yapamazsın diye karar vermiş. Evet, yerinde bir karar. Yani mutlak mutlak kararıyla örtüşen bir karar olmuş bu. İşte bakın, bunu hukuk dünyasının konuşması lazım. Bunu hukuki gerekçelerle açıklamak lazım. O yüzden bu kavgaya...
0: O zaman bir daha olağanüstü kurultay talebinde bulunmasının, delegelerin oy toplanmasının hiçbir hukuki şeyi yok yani.
1: İşte ben zaten yok diyorum aslında. Yani bu mutlak mutlak kararı kesinleşinceye kadar böyle bir kurultayın olmaması gerekiyor. Çünkü bir geçici bir ayakta bir durum var şu anda. O geminin tedbir kararına binaen göreve gelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gemiyi biraz uhuletle suhuletle kıyıya yanaştırması gerekiyor. Bir kurultay yapacak kadar bir yetkisi olmadığı kanaatindeyim. Bu çok tartışmalı bir konu dediğim gibi. Ama şöyle düşünün.
0: Ama yapsa da bu artık bu delegelerle yapamaz.
1: Bu delegelerle zaten yapamaz. Önceki delegelerin gündeme gelmesi gerekiyor tekrar.
0: Yani ya Sayın da yeniden delege seçilecek.
1: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan, yani hani parti delege kurultay önceki tarihe döndü ya, ona döndüğü için o delegeler.
0: Ondan önceki delegeler.
1: Evet,
0: tekrardan.
1: Onların, çünkü nasıldı? Oradaki delegeleri kullandılar 38'de falan. Yeni delege seçilmeden önceki hal yani. Oradaki önceki delegeleri yaptı.
0: 36. kurultayın delegesine dönmesi lazım olacak yani.
1: 36 mı, 37 mi oluyor? 38'i iptal etti, evet. 37'ye dönüyor.
0: 37'ye
1: dönüyor. Yani bakın, bunlar hukuki tartışma. Böyle bir hukuki tartışma, sizin zaten CHP'nin kendi arasında çıkan bir tartışma. Önceki genel başkanla şaibeli bir şekilde seçilen genel başkan arasındaki bir tartışma. Efendim, bunun arkasından artık CHP'deki bu iç siyasetteki ve parti içindeki güvensizliğin ardından belediye başkanları artık itiraf etmeye başladı. Artık dayanamıyoruz biz CHP içerisindeki bu sıkıntıya dedi. Pek çok belediye başkanı yavaş yavaş istifa ederek kendisine daha yakın olan bir partiye geçmeye başladı. Şimdi dolayısıyla ortada hukuki bir süreç var ve seçmenine, adayına, kendisini belediye başkanı yapan, kendisini vekil yapan kişilerin bile güvenmediği bir Cumhuriyet Halk Partisi var bu durumda. Dolayısıyla siz bu konuyu artık siyasallaştıramazsınız, Sayın Cumhurbaşkanımızı da karıştıramazsınız. Burada hukuki bir konu var. Bunun hesabını yargı önünde verin. Ondan sonrasında siyasete bir kolunuzu, hani sıvamı hareketleri meşhur ya, kolunuzu sıvayı sahneye çıkın o zaman. Ama şu hukuk önündeki savaşınızı, mücadelenizi, bu size isnat edilen suçlara karşı, delillere karşı cevaplarınızı bir verin. Ondan sonrasında
0: hatta